0: katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Yine çok güzel bir yayın oldu. Fikir ve düşüncelerin için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler tüm Türkiye'ye.
0: Kolaylıklar diliyorum. Sağ ol. Evet, Aspol

sürerdiniz. Lütfen bunları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresine yollayabilirsiniz. Ben bir yandan da çünkü Instagram'daki mesajlara da bakacağım. Oldukça yoğun. Çağatay Hoca adresini takip alan Alpay Uruk'a çok teşekkür ediyorum. Ayhan Volkan'a çok teşekkür ediyorum. Mahir 17'ye çok teşekkür ediyorum. Evren Çoban'a çok teşekkürler. Çiftçi Rüstem'e teşekkürler. Yayından sonra beni takip alan İbrahim Solmaz'a, Emre Üsküplü'ye de çok teşekkür ediyorum. Buradan da hemen aklımdayken notlarımı almışım zaten. Paylaşmış olayım. Gelelim sizlerden gelen mesajlara. Ha, Ezgi Toper mesaj atmış. Ona da eğer dinliyorsa sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Onu da çünkü başsağlığı dilemiştik. Devam ediyoruz. Hüseyin Bey çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi yine dualarıyla bizleri yalnız bırakmamış. Hakan O Gündür, İyi yayınlar dileklerimle mesajını paylaşmış. Yine bir yandan da geliyor Abdullah Demir, Foşalı Abdullah Demir'e teşekkürler. Instagram'dan takibi alan isimleri hemen görüyorum ben. Coşkun Kosif'e çok teşekkürler. Biraz da 0212 273 10'da sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Gündemimiz çok yoğun. Son bilgileri, son haberleri her zaman olduğu gibi alacağız. Ama isimlerinizi de lütfen yazarsanız çok mutlu olurum. Eren Bey diyor ki, hocam Montella'nın ayrılması yerli hoca yeni yapılanmaya fırsat turnuvası olacağını, hiçbir katkısı olmayan, milli takıma faydası olmayan müsabakalar katkı vermez. Yazık olduğu milli takımımıza görüşünü paylaşmış. Uzun bir mesaj var ama ben yine de okuyayım. Serdal Bey diyor ki, Çağatay Hocam öncelikle ismim Serdal. İstanbul'dan. Şimdi milli takımın kadrosunu yapalım ama milli takımda hak edenler alındı mı acaba? Bir de ona bakmak lazım. Kendi kulüplerinde o kadar formsuzları doldurdular ki bir de sanki burası Muz Cumhuriyeti'ymiş gibi. Montella Hoca deşarj olacak diye, iyi hissedecek diye kendi sevdiklerini kulübe alıyor. Böyle bir anlayış var mı? Dünyanın neresinde böyle bir şey var mı? Ve buna ses çıkarmayan da bir ülke ve bir federasyon var diye mesajını paylaşmış. Murat Coşkun Beyefendi diyor ki, ben taraftarlara, yorumculara uyku ilacı vermeye devam ederdim demiş. Hollanda'dan bir mesaj var. İsminize bakıyorum, Mustafa Hasan. Hollanda'da biber serasından selamlar hocam, iyi yayınlar. Ucu bucağı belli değil, boşuna zoom yapmayın demiş. Zaten yayındayım, zoom yapamıyorum ama Hollanda'ya sevgilerimi iletebilirim. İsimlerinizi lütfen yazın. Saadettin Bey, evet ben de WhatsApp'ta profillerinize bakmak zorunda kalmayayım. Uğurcan, Ferdi Ozan, Merih Zeki, İsmail Orkun, Arda Barış, Yunus Deniz. Orkun oynamazsa Demir Ege 11'ini paylaşmış. Ercan Tekin. Vallahi şey atıyorsunuz ama burada indirmesi, yayında bunlara bakmam biraz zaman alıyor. Fakat yolladığınız kadroya bakalım. Uğurcan, Barış Alper, Ozan Kabak, Abdülkerim Ferdi Kadıoğlu, ki Barış Alper'i sağ beke yazdınız. Yunus Akgün, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Can Uzun, Arda ve Deniz Gül 11'i değişik bir 11 olmuş. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın sağ bek olarak yazılması. İsimleriniz. Sezgin Bey diyor ki, kalede Uğurcan, sağ bek Zeki, sol bek Ferdi, Abdülkerim Ozan, Salih İsmail, Arda, Can Uzun, Barış, Deniz Gül. Gördüğüm kadarıyla hepinizde bir Deniz Gül var forvet olarak. Yani biz ya 85 milyonluk ülkede hakikaten hala inanamıyorum. Forvette biz nasıl bir tane forvet çıkaramıyoruz? Bir kişiyi oynatamıyoruz. Bunu bulamıyoruz. Altyapılarımızdan yetiştiremiyoruz. Neden acaba ya? 85 milyonluk ve futbola aşık bir ülkeyiz biz. Ama 4-6-0 oynuyoruz. Orhan Bey diyor ki, iyi yayınlarınız olsun. Çağatay Hocam haleti ruhiyeniz de iyi olsun inşallah demiş. Çok teşekkürler. Evet. Habertürk HT Spor'da yayınınız ne zaman demiş. Yarın sabah saat 9:20 geçe çay ve kahvelerinizle bekliyorum. Yarın sabah böyle HT Spor YouTube'da yorum yazanlara, beni yalnız bırakmayanları da bir kenara not ediyorum. Onlarla çünkü sonradan ayrı görüşeceğiz. Hocam Samet ve İrfan Can'ın neden kadroda olduğunu bir bilirkişi olarak anlatabilir mi konuğunuz demiş. Onların hepsini sorarız. Konuk

0: Kulaklarımız çok çok fazla. İsimlere bakıyorum. Diyor ki Çağatay Hocam, İstanbul'dan Şener Akgün. Dün akşam Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı vardı. Evet, ona da değineceğiz zaten, Cumhurbaşkanlık Kupası. Metro çıkışı polisimizin dikkati sayesinde maça giden bir taraftarın üzerinden kesici alet çıkması çok üzücü ve izah edilebilir bir durum değil. Hangi kupa giden bir candan daha değerli olabilir? Çok yazık demiş Şener Bey. Devam ediyoruz. Hocam hangi 11'i sürersek sürelim işimiz çok zor vallahi demiş Necati İbrahim Kamış. Katılıyorum yani. Sonuçta 1 milyar 550 milyon euroluk bir takımla oynayacaksınız ki yani hepinize sorsak Dünya Kupası'nda favoriniz kim diye muhakkak Fransa'yı sayarsınız. Ahmet Bey diyor ki Abdülkerim varsa maça çıkmazdım abi demiş. Evet, o da Abdülkerim Bardakçı fena takmış, onu da biliyorum. Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Orkun, Arda, Aral, Barış, Deniz, Kenan Bey. Evet, sanki Kenan sakattı ya, oraya mı gitti aklınız diye düşündüm de isminiz Kenan'mış. Bu arada Orkun büyük bir ihtimalle oynamayacak, bize gelenler bilgiler doğrultusunda Instagram Çağatay Hoca'da mesajlarınızı görüyorum, onlara da biraz sonra geçeceğim. Şu mesajınızı anlamadım, ismim de yok, lütfen dinleyicimiz açıklama yapabilirse çok sevinirim. Selamlar Sayın Deniz Çoban'ın hikayesi çok ilginç değil mi, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, iyi yayınlar dilerim demiş. Ufuk Bey lütfen yazın, ben de buradan dinleyicilerimize paylaşayım. Volkan Bey diyor ki Can Uzun Arda ileride gibi. Heh, daha iyi oldu şimdi. Çünkü 11 dizilişi atmış dinleyicimiz. Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Ozan, Zeki, Salih, İsmail, Arda Güler, Kerem, Barış, Can Uzun. Can Uzun da forvete koydunuz herhalde. Yine bakıyorum Çağatay Hocam, benim 11'imde kalede İbrahim Hacı Osmanoğlu, defansa Halil Umut Meler'le başlayıp Yasin Kola kadar tüm hakemleri forvete de Ferhat Gündoğdu'yu koyardım demiş. Ziya Bey de bir ironi yapmış. İyi yayınlar dileklerimi paylaşan Fatih Mercan'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bahtiyar Ekren. Peki. Ben sadece bir soru sormuştum ama her türlü fikre de bizim, eleştiriye de açığız. Ama sizlerden gelen ben hiçbir mesaja kayıtsız kalamam. Benim için bu bir işime olan saygıdır. Saadettin Bertu diye forvetimiz var. Doğru söylüyorsun hocam. Neden alınmıyor acaba? Transfer sezonu hep ismi geçerken milli takıma bile çağrılmıyor demişler. Abdülkerim Olise'yi Mbappe'yi nasıl tutacak mantığım almıyor Çağatay abi demiş. İsminize bakıyorum, Serkan Karataş. Ben de bir yandan saate bakıyorum çünkü spor yazarlarımızın saatleri var, onları da bekliyorlar. Mesajınızı okudum, merak etmeyin. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Yazılar var. Dün akşam en büyük kupa Fenerbahçe'nin oldu. İlk periyotta öne geçtikten sonra Beşiktaş'ın kendisini yakalamasına izin vermedi sarı lacivertliler. Ekip sezonun ilk kupasını da müzesine götürdü. Bunu da paylaşalım ve geçen yıl olduğu gibi yine Beşiktaş'ı yenerek Cumhurbaşkanlığı kupasının sahibi oldu. Bu bilgiyi de verelim sizlere. Saate bakalım, vakit kaybetmeyelim çünkü WhatsApp'tan gelen, evet, Mehmet Emin Uluç da yazmış, ona da mesaj yazıyorum, o da çünkü yayınımıza katılacaktı. Eğer katılabilirse, şu an olduğu yerde yayladı çünkü büyük bir ihtimalle de telefonu çekmiyor, bir yandan da yazmış WhatsApp üzerinden ulaşmış. Necat Yılmaz, Çağatay Hocam nasılsınız? Şu anda Anadolu yakasından Avrupa'ya geçiyorum. Sizi dinlerken trafik bile sıkıntı olmuyor. Selamlar. Ne kadar güzel insanlarsınız. Çok teşekkürler. Sami Bedir Bey diyor ki Samet Akaydın'ın milli takımı alan bir milli takımdan hiçbir şey olmaz, saygılarımla demiş. Mehmet Aklık, gönlü kalbi dili güzel insan, iyi yayınlar diliyorum. Aydın'dan selamlar. İtfaiyeci Mehmet Bey'e de buradan sevgilerimizi yollayalım. Şaban Kaydu diyor ki hocam merhaba, sorduğun soruya cevabım, ben Montella olsam bu maça kadro çıkarmazdım çünkü çoktan istifa etmiş olurdum demiş. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Saate baktım çünkü saatte şöyle baktığımda 2 dakika sonra Ali Emre Dedeoğlu'nu aramam gerekiyor. Yayından önce de konuşmuştuk. Hiç vakit kaybetmeden Ali Emre Dedeoğlu'nu da arayalım. Ve milli maçlarla ilgili onun da görüş ve düşüncelerini sizlere aktarmak istiyorum şu anda. Telefonun diğer ucunda. Her şeyi anlatan adam değil, bence her şeyi bilen adam olmalı Ali Emre Dedeoğlu. Çünkü çok güzel yorumlar yapıyorsun. Özellikle Avrupa futboluna, dünya futboluna, her şeye hakim. Futboldan basketbola kadar spiker, moderatör, HT Spor yorumcusu. Sevgili Ali Emre Dedeoğlu, hoş geldin Radyo Gole programımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ali Emre Dedeoğlu, tabii cuma günkü maçla başlamak istiyorum. Türkiye-Fransa maçı. Fransa'yı konuşmaya bilmiyorum, hani çok gerek var mı, ama milli takım gözüyle baktığımızda sakatlıklarımız var. Orkun ve Hakan'ın olmayışı bizi ne kadar etkiler ve nasıl bir maç bekliyorsun? Öyle başlamak istiyorum senle.
1: Yani ikisinin de aslında sezona fena başlamamış olması, Dünya Kupası'ndan sonraki dönemde kulüplerinde hani motive olarak başlamış olmaları, Hakan'ın özellikle ilk haftalarda attığı goller, oynadığı oyun, Orkun'un Beşiktaş'taki performansı, daha doğrusu takım halindeki performans ve motivasyonu milli takıma yararlı olabilirdi diye düşünebiliriz tabii ki, ama son Dünya Kupası'na daha iyi yıpratılmış bir milli takım olduğunu da düşünürsek, bu Uluslar Kupası'nda biraz daha geçiş dönemine yönelik belki bir şeyler yapılabilir. Yani Hakan ve Orkun'dan vazgeçme anlamında söylemiyorum veya diğer oyunculardan değil. Ama işte yani yeni kadroya dahil olan isimleri, işte başta İlhan Fakılı gibi isimleri, ki hani şeyde oldu değil mi, eklemede yapıldı. Hı hı. Mustafa Eskiyelaş da dahil geldi, oldu. Evet. O da dahil oldu. O tarz isimleri de deneme anlamında fena olmayabilir. Ama burada tabii tek noksan taraf eskisi gibi C ligi, B ligi değil. A ligi gibi, hele bir de yani ölüm grubu gibi bir grupta oynayacak olmamız. Ben biraz daha pozitif bakıyorum bu işe. Hı hı. Hani sen de biliyorsun abi, biz yıllardır hazırlık maçları muhabbetinde hiç böyle konsantre olamayız. Yani iyi hazırlık maçlarımız olmadı bizim. Uluslar Ligi'de hazırlık maçlarının bu atmosferini yok etmek için resmiyete dökülmüş bir turnuva ya. Hı-hı. Baktığın zaman biz onunla yine de hazırlık maçı formatı gibi oynadığımız için oynayacaksak, öleceksek böyle grupta ölelim, böyle bir grupla oynayalım, böyle bir grupla test edelim kendimizi, bence daha mantıklı. Dünya Kupası elemelerinde de mesela İspanya'ya 6-0 yenilmemiz Konya'da bence bize güzel ders olmuştu sonraki maçlar için. Hoş Dünya Kupası'na yansımadı, o ayrı konu, tekrar dönbaşı olduk ama. Hı hı. Yani bu seviyelerde kendimizi test etmek, işte gelen futbolcuları, yeni gelen futbolcuları test etmek, oynatmak belki daha faydalı olur diye biraz polyanlacılık, biraz pozitif bakış açısıyla yaklaşayım.
0: Bizim için herhalde en önemli maç Belçika olur değil mi? Bize daha yakın olarak futbol karakteri anlamında söylüyorum Ali Emre Dedeoğlu.
1: Evet. Yani tabii şimdi isim olarak da öyle, bir de o altın jenerasyon dedikleri, ki hiç altın madalya kazanamamış jenerasyon da artık yavaş yavaş çekiliyor. Zaten yavaş yavaş değil, bayağı az kaldı, kimse kalmadı gibi neredeyse. Kurtuva da galiba izin istemişti çünkü. Hı hı. En son baktığın zaman yavaş yavaş çekiliyor. Onlar da bir geçiş döneminde mesela, bizim için güzel bir örnek onlar. Fan Bommel'i getirdiler takım başına. Üçü de teknik direktör değiştirdi bu arada, yani bir biz değiştirmedik.
0: Evet.
1: Çok, en çok baskı da bizde vardı herhalde. Hoş İtalyanlarda da çok baskı vardı da. Mancini geldi, etti. Montella konusunu ayrı konuşuruz ama yani işimiz kolay değil. Fransa maçı, Zidane bir de onun için yeni bir meydan okuma. Zaten elindeki kadro dünya yıldızlarıyla dolu. Çok güçlü ve formda. İşte o lise yani acımıyor adam, gördüğü anda gönderiyor, kaleye vuruyor. Hı hı. Yani İspanya maçı gibi bir maç olmasın isterim tabii ki. Montella'dan tek beklentim o. Kadro olarak da bu geçiş dönemini, bu genç çocuklar, yeni çocukları da eklersek işin içine, bir görelim bakalım ne olacak, bu seviyelerde ne yapıyoruz, bir daha bir test etmek lazım ki Montella'yı en çok eleştirdiğimiz noktalardan biri de bu olsa gerek.
0: Hı hı. Ya şimdi Ali Emre Dedeoğlu, Uluslar Ligi'nin formatı da önümüzdeki sene değişiyormuş. Lig form yani formasyonuna göre oynanacak maçlar. Ya bu birazcık hani saçma olmuyor mu? Lig de devam ediyor. İşte bir yandan başka şampiyonalar giriyor. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Uluslar Ligi. Yani bayağı yoğun bir trafik oluyor. Bu futbolu etkilemiyor mu? Sakatlıkları, sporcu yaralanmalarını, maç takvimi.
1: Ya şöyle, şimdi bu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası formatları biraz aslında dünya futbolunu etkiler vaziyete geldi. Aslında hani lig formatından kasıt yine şey gibi düşünelim. Yani grup çekmeyecekler de fikstür çekecekler. Hı hı. Aslında yani biraz öyle bir mantıkla hareket ediyor. Aslında çok da hani pencereler yine devam edecek ki zaten 3 haftaya çıkardılar artık araları. Hani tek 15 günde değil 3 haftada oynanacak 4 tane maç oynayacağız. Daha da genişlettiler araları. Hı hı. Yani dünya futbol sistemi artık kapitalist bir sistem. Ne kadar çok maç o kadar çok para. Her maç bir para gözüyle bakıldığı için UEFA ve FIFA tarafından, bütün konfederasyonlar tarafından çok da şaşırmıyorum. Futbolcular da bir şekilde adapte olmak zorunda ama daha geniş kadrolar gerekiyor tabii ki. Çok yoruluyorlar ama ona göre de para alıyorlar be abi. Yani ne diyeyim? Yani şey değil ki senin benim gibi veya sokaktaki vatandaş gibi geçim konusuyla veya para kazanma konusuyla uğraşmıyor çoğu üst düzey futbolcular için konuşuyorum özellikle. Hı-hı. Onlar da bunun hakkını vermek durumdalar ama bir abartı düzeyde tabii bir trafik var, futbol trafiği milli takımlara da yansıyacak gibi.
0: Evet. Ali Emre Dedeoğlu, şimdi sorular da geliyor. Nihat Bey diyor ki Ali Emre Dedeoğlu'nu çok iyi takip ediyorum. Lütfen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını da bizler için değerlendirebilir mi diye soru sormuş.
1: O çalışmadığımız yerden sordu ya.
0: En azından yani. Hani iyi başladı mı? Bundan sonrası nasıl gider? Ya da Galatasaray'ı nasıl görüyorsun? Yine aynı şekilde ya. Fenerbahçe ile de devam edeceğiz ama.
1: Tamam. Ya şöyle, şimdi 4 senelik bir şampiyonluk süreci birçok şeyin maalesef görmezden gelindiğini gösteriyor bize. Hı-hı. Yani Avrupa takımlarında da bu örnekleri görmüşüzdür ama o geçiş sürecini yönetmek yine bir geçiş süreci dönemi ve onu yönetme konusunda Galatasaray çok enteresandır. Yani tıpkı ilk dörtlemeyi yaptığı dönemdeki gibi bir geçiş süreci yaşıyor. Yani yönetemiyor açıkçası. Eldeki kadronun son kullanma tarihini tam belirleyebilmiş değil gibi geliyor bana. Yani başta Davinson konusu. Yani Davinson 4 şampiyonluğun 3'ünde vardı. Yani bu ne demek? Bir 3 yaş daha aldı. Torreira baktığın zaman 4 şampiyonlukta da var, bir 4 yaş daha yaşlandı. Yani bu konularda 4 sene önceki gibi performans beklemek bu tarz futbolculardan, yerlerini hazırlamamak. Tamam, U23 konusu, evet, belki belini büktü Galatasaray'ın, hatta birçok kulübün. İsmail Kartal da bu konuda şikayetçiydi Fenerbahçe'de. Fakat yani bu da değerlendirilebilirdi. Icardi konusu mesela bence iyi yönetildi Galatasaray tarafından, enteresan biçimde. Şu an baktığın zaman Icardi Galatasaray'da 10 milyon dolar, euro civarı bir para istiyordu. Hı hı. Galatasaray'ın teklifi 5'ti. Adam şu an 2,5-3'e bile bulamıyor.
0: Evet.
1: Yani kontratı yok, çünkü istediğini veren takım yok. O yüzden hani o 5 bile belki fazlaydı ama tabii Icardi ile ayrı bir gönül bağı olduğu için Galatasaray'ın o kadar teklif etti ama bence iyi yönetildi. Ama sonrası işte arka planı hazırlanmadı. Yani bu adamın belki de gideceği Ocak ayından beri belliydi. Osimhen'in arkası kim olacak? Şimdi ilk 2 sene Icardi olmazsa Galatasaray ne yapacak yorumları? Hı hı. Şampiyon olundu. Sonraki 2 sene Osimhen olmasa ne olacak? Şimdi 2 tane piyango çektiniz. Akşam pazarından buldunuz. 3. olmayabilir. Yani ve Osimhen'in rekorla aldın şeyini, bonservisini. Velhasıl yani kadroda daraldı. Elde genç Batrakov, Niyaga var. Mesela hiç kullanmıyor hoca. Leslie'nin transferini bence iyi anlatamadılar. Ne olduğunu anında eleştirilerden etkilendiler ki futbolcu da etkilendi bence.
0: Singo zaten ortada yok. 20 maç kaçırmış.
1: Valla Singo veya Jakobs'un

0: Transferi ikisi de Monaco'dan ve ikisinin de transferinde sağlık heyetinin %100 olumlu rapor vermediğini biliyorum. Bakın olumsuz rapor verdi demiyorum. %100 olumlu rapor vermedi.
1: Nasıl oluyor peki?
0: Yani ucunun açık kaldığını biliyorum. Ama bir şekilde transfer edildi. Ama öyle ama böyle. Şimdi oradaki dinamikler biraz farklı olabiliyor. Jakobs'tan bir şekilde faydalandı ama Singo 30 milyon civarı bir para verdin. Ve yani büyük zarardasın. Büyük zarardasın. Velhasıl yani bu transfer süreçleri ki şimdi şampiyon olunduğu için artık belki görünmüyor ama bu 4 senelik bölümde büyük de israf var. Bakma Zaha'lar, Tete'ler yani işte çok futbolcu sayarız gidip gelen. Omurga belki kaldı ama deneme de çok. Sol bek bir türlü tutturulamadı. Yani Angelinho'lar geldi, işte Kön geldi vesaire giden bir sürü futbolcu gitti geldi. Ama yine de Galatasaray şampiyon oldu bir şekilde. Ha, bunda rakiplerin de payı var mı? Özellikle geçen sene var. Yani Galatasaray tamam kazandı etti şampiyon oldu ama rakiplerin de çok büyük payı var bunda geçen seneki performansta. Velhasıl
1: evet.
0: Yani Galatasaray için çok zor bir sezon bizi bekliyor. Hoca da eleştiriliyor. Hocanın eleştirilmesinin sebebi anlayışla karşılıyorum. Çünkü tamam 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Böyle nankörlük olur mu? Niye eleştiriyorsunuz? Diyenler de var. Hı hı. Bu arada Sayın Başkan da direkt kendi imzasıyla kulüp adına değil kendi adına yaptığı açıklamada hocanın arkasında olduğunu belirtti. Yapması gereken de bu. Ama Türkiye'de biliyorsun ben hocanın arkasındayım diyen her yönetimin muhakkak bir ucu açıklığı vardır.
1: Evet.
0: Yani çok güvenilir bir mesaj değil ama başkan özellikle kendi imzasıyla attığı için o bir farklı bir anlam ifade ediyor. Ama hocanın eleştirilmesindeki en büyük nokta tamam ligi domine ediyorsun, kazanıyorsun ama belki de tarihin en pahalı kadrolarıyla Avrupa'da Juventus'a gidiyorsun 5 atıyorsun ama Sporting'e yeniliyorsun mesela bu sene başında ya da işte Young Boys faciası yaşıyorsun Liverpool'u yeniyorsun 2 kere ya bir dengesizlik var işin içinde
1: büyük takımlara karşı da iyi oynayan bir Galatasaray'ı izliyoruz.
0: Bayern'le bir tek iyi oynadın onun dışında var mı öyle aklında kalan?
1: Yani Atletico Madrid geldi aklıma, Juventus maçı, Liverpool maçı geldi.
0: Yani Juventus için orada bir senin üzerine gelen rakibe karşı kazanma durumun var. Evdesin ve kazanıyorsun. Bu arada hani taktiksel olarak eleştirmiyorum. Orada yapması gerekeni yapıyor ama senin atman gereken veya attıktan sonra mesela Sporting maçı en güzel örnektir. Bilmem katılır mısın? Attıktan sonra frene basmadı Galatasaray.
1: Evet.
0: Yani yine pres yapmaya devam etti. Yine önde basmaya devam etti. O Sporting golü buldu. Ve çorap söküğü gibi geldi. Trabzon'da da öyle. İlk golü yedikten sonra yine önde basmaya devam etti. Pozisyon vermeye devam etti. Bu 4 sene içinde birçok maç var. Böyle işte mesela Konya'da bir maçı vardır darma duman olduğu. Orta sahayı tamamen boşalttı. Yani hoca sonuç almayı biliyor. Derbileri kazanıyor tamam ama taraftarın beklentisi biraz daha farklı noktalarda. Bu kadar pahalı bir kadro, bu kadar iyi bir kadro. Osimhen'in varsa, Icardi'nin varsa, Torreira'nın varsa, o varsa, bu varsa, Leao varsa. İşte mesela Sporting'e bu kadar darma duman olmamak lazım. Liverpool'u burada yeniyorsan orada çok rahat bir şekilde Arne Slot'u haklı çıkartmamak lazım. Yani 4 tane yememek lazım. Tamam Osimhen'in kolu kırıldı vesaire bir sürü şanssızlık var. O konularda camia ve taraftar bence biraz daha sürdürülebilirlik bekliyor. İstikrar bekliyor.
1: Evet.
0: Yani tek sıkımlık destanlar istemiyor. Yani Juventus'a 5 atıyorsan deplasmanda da bak ben 5 attımın haklı olduğunu göstermen gerekiyor. Yani ızdırap çekmemen gerekiyor orada. Gibi gibi. Yani Galatasaray bu sezon çok zor bir sezon bekliyor. Devre arası transfer dönemi bilmiyorum ne olur. Ama o zamana kadar çok su akacak. Hoca konusunda evet 4 senelik bir kredisi var. Ama Okan Hoca'nın da Başakşehir sonrası tabii yaşadıkları biraz daha farklı ailesel sebeplerden dolayı. Ama burada biraz daha sanki mental olarak yıprandığını, çok umduğu transferler olmadığı için biraz elinin dar olduğunu hissediyor gibi. Tabii ki elinden geleni yapacaktır. Futbolculuğu döneminde de hiç vazgeçmeyen bir futbolcuydu. Hocalık döneminde de ama eğer özellikle Barcelona maçı önemli. Hatırlarsın Fatih Terim'le bir Real Madrid maçı vardır arenada. 6 tane yediği ve sonra Beşiktaş'ı yendi ama Ünal Aysal'la anlaşmazlığından dolayı ayrılmıştı. Galatasaray'ın bu tarz reaksiyonları var. Hı hı. Barcelona maçı önemli. Oradaki reaksiyonu önemli. Eğer orada da hani reaksiyon anlamında takım halinde bir sıkıntı olursa hoca da bir noktadan sonra şey diyebilir. Hani artık benim verdiklerimi almıyor bu takım diyebilir.
1: Ercan Tekin diyor ki Çağatay Hocam merhaba. Ali Emre Bey'e sorabilir misiniz? Sizce bu 4 maçta da yenilirsek herhangi bir istifa gelir mi?
0: İstifa olabilir, karşılıklı anlaşma olabilir, hoca diyebilir. Yani dediğim gibi az önce, yani ben artık benim vermeye çalıştıklarımı takım almıyor veya ben aktaramıyorum diyebilir. Bunda da hakkı vardır bu arada hocanın, niye olmasın?
1: Evet.
0: Yani 4 sene görevini yapmış, yani geçiş dönemlerini yönetmek zordur. İşte takımları gençleştirmek, hep aynı suyla yıkanılmaz. Yani o yüzden Galatasaray şu an o dönemi iyi yönetemiyor.
1: İstanbul'dan Tolga Sertkaya, senin de uzmanlık alanından bir soru gelmiş. Dünkü Beşiktaş-Fenerbahçe basketbol maçını kısa da olsa Ali Emre Dedeoğlu bir yorum yapabilir mi acaba? Saygılar demiş.
0: Beşiktaş ritim tutturamadı. Kötü başladı. Fenerbahçe de cezalandırdı. Bütün maçta yaklaştırmadı yanına. Tipik bir Fenerbahçe-Beşiktaş maçı izledik. Son 3 senedir Olimpiyeviç-Yasikeviç'üz karşılaşmalarının aynısını izledik. Hı hı. Ve Fenerbahçe kadro kalitesini de konuşturdu. Beşiktaş kötü başlangıcının baskısını bir türlü atlatamadı. Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı. Yani hakkı olan bir galibiyet aldı. Fenerbahçe'den Euroleague'de çok ümitliyim. Hı. Yine Final Four yapar diye düşünüyorum. Beşiktaş çok heyecanlı. Önemli olan atmosfer ve alınabilecek birkaç böyle bonus galibiyetler, yani beklenmedik galibiyetler olursa Beşiktaş keyif verir. Ama Euroleague'de işi hiç kolay değil. Euroleague zaten zor bir arena. Eldeki şartlardan ötürü bence kurabilecekleri iyi kadroyu kurdular. Daha hala sponsor yok, hı hı, ortada. Ama Beşiktaş'ın işi de kolay değil.
1: Sevgili Ali Emre, son olarak da yine bir dinleyicimizin sorusu var. Yılmaz Bey diyor ki Çağatay Hocam konuğunuz Ali Emre Bey'e çok selam olsun. Acaba şu soruya cevap verirse çok mutlu oluruz. Teknik direktörün takıma yüzde kaç etkisi vardır?
0: Ya elinde joystick yok tabii ki. Hı hı. Konsol oyunu oynamıyorsun. Futbolcuların da kendi karakteristik özellikleri var. O karakterleri de yönetmek, planları iyi aktarabilmek önemli. Rakip etkisi de var tabii ki burada. Fakat günümüz teknolojisinde iyi analiz ve biraz Guardiola'cılık olacak ama küçük detayları en iyi işleyen takımlar, hmm, her zaman bence galibiyet alabilir. Ki kaldı ki bak 10 yıllık Guardiola dönemi de bitti. Her sene adam şampiyon olurdu, geçen sene artık olamadı, hmm, ve bıraktı. O yüzden eskisi gibi Arsene Wenger, Alex Ferguson dönemleri yaşamayacağız. Benim için etkisi şöyle, ben ayırıyorum: kadro planlama, kadro kurma işin %60'ı bence, antrene etme olayı artık yoğun maç trafiğinden dolayı hayli düşmüş vaziyette, %10-20. Taktisyenlik, takımı iyi hazırlama, maç içi hamleler ve geri kalanını oluşturuyor diye düşünüyorum. Yani %20, %30 en fazla.
1: Evet. Ekranların yakışıklısı Ali Emre Dedeoğlu, çok teşekkür ediyorum yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim abi, sağ ol, iyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşça kal.
0: Görüşürüz, hoşça kal.
1: ET Spor moderatörü, spiker, arkadaşımız, dostumuz Ali Emre Dedeoğlu'ndan da son yorumları aldık. Bayağı bir mesajlar da var. Onlara da bakıyorum. Instagram'a bakıyorum. Can Emre Dağ, beni takip alan isimlerden. Bahtiyar Ekren'e teşekkür ediyorum. Özgür Güllü'ye teşekkür ediyorum. Coşkun Kosif'e etmiştim değil mi? En son burada kalmıştık. Abdullah Demir'e de çok teşekkürler Alpay Bey. Sizlere de gelen yine mesajlara bakalım. Çağatay Hocam, konunuza %100 katılıyorum. Tespitleri tam da benim düşüncelerimle örtüşüyor. Şunu eklemek istiyorum naçizane. Okan Buruk kesinlikle bir B planı yok. Maalesef 4 senedir biz bunu sıklıkla da görüyoruz. A planı çok güzel işliyor. A planı işlemediği zaman takım batıyor. Bu kadar net biz bunu görüyoruz. Yani teşekkür demiş. Onun da görüş ve düşüncelerini buradan paylaşmış olalım. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de görüş ve düşüncelerinizi, hatta Fransa maçı öncesinde kafanızdaki 11'i yazabilirsiniz, bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir yandan da sevgili gazeteci dostlarımdan aramaya devam ediyorum. Onlardan bir tanesi de NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar ve telefonun diğer ucunda Emin Çağlar, hoş geldin.
2: Çağlar Çıplak, merhaba.
1: Merhaba. Yani aslında şöyle başlamak istiyorum. Emin, yorumların %100 her zaman tutuyor. Çok da güzel tasvir ediyorsun. Takımları da çok iyi takip ediyorsun. Çok da önemli. Cuma akşamı 21.45'te Fransa maçımız var. Bu maça dair görüş ve düşüncelerini alabilir miyiz lütfen?
2: Şimdi abi böyle bir giriş yapınca beklentiyi yükselttik. Yani ben gördüğümü oradan anladığımı paylaşıyorum. Bundan sonra da böyle olur. Hani sonuç tutuyorsa ne mutlu benim adamım. Ama hiçbir zaman da sonuç vermiyordum. Sadece o süreci anlatıyoruz. Cuma akşamı yani Dünya Kupası'nın ardından ilk defa bir maça çıkacağız. Rakip Fransa. Zinedine Zidane bir takım başına gelmiş. Fransızların beklentisi çok çok yüksek. Onlar için Dünya Kupası yani hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Hani hangimizin hayal kırıklığı daha büyük diye de sormak gerekiyor. Türkiye'nin mi, Fransa'nın mı diye. O yüzden yeni bir sayfa açma zamanı. Bu yeni sayfayı biz şu an açmaya çalışıyoruz ama baktığımızda biraz sıkıntılı gibiyiz. Neden? Oyuncularımızın sağlık durumları, sakatlık anlamında söylüyorum, biraz bizi zorlayacak gibi. Hakan kadroda değil, hani diyeceksiniz ki diyebilirler. Hakan nasıl bırakmıştı milli takımı? Hakan bir şekilde milli takımda etkisi var. Hakan'ın olmadığı bir milli takım. Orkun ayak parmağındaki, o ayak baş parmağındaki ağrı, sakatlık adını ne koyarsanız koyun etkiliyor. Marsilya maçında da biraz azdı performans geçmiş maçlara oranla. Diyarbakır maçında da aynı şekildeydi. Yani o deyince baş parmak deyince benim aklıma Arda Turan geliyor. Meşhur o Hollanda maçında o baş parmağının olduğu yeri, krampın orayı açmıştı, öyle oynamıştı. Kendisi anlatmıştı bu hikayeyi. Ya futbolcu için çok zor bir sakatlık. Hı hı. Onun üstüne yine kadrodaki diğer isimleri düşündüğümüzde biz ne kadar sağlıklı bir 11 ile sahada olacağız, bu beni düşündürüyor. Montella'nın vitrin maçı olacak, yeniden marka maçı olacak, kart viziti gösterme maçı olacak diye düşünüyorum Dünya Kupası'nın ardından. Olumlu sonuç tabii ki havayı yükseltecek, milli takımın havasını değiştirecek, ama olumsuz bir sonuç anlamında yeniden tartışmalara girer miyiz? Gelir gibi gözüküyor. Dediğim gibi sonuç çok önemli olacak. Aklıma gelmesini istemem ama Dünya Kupası elemelerinde Konya'da, İspanya'dan 6 yediğimiz maç geliyor. Çok aç, iştahlı bir Fransa olacak karşımızda. Yani biz o kadronun da biraz gerisinde olacağız. Bunu düşündüğümüzde yani çok zor bir maç bizi bekliyor. O maçtan en az hasarla, ne kadar az hasarla ayrılabilirsek önümüz daha açık olacaktır diye düşünüyorum. Hı. Ama burada favorinin Fransa olduğunu söylemek de çok net bir şekilde gerekiyor. Yani tarafsız bakmalıyız bu işe. Duygularımız, kalbimiz farklı ama ağır bir Fransa favorisi olacak Kocaeli'de.
1: Evet. Şimdi tabii oynayacağımız 3 maçın da yeni teknik direktörleriyle çıkması Fransa, İtalya, Belçika için bize karşı da ayrı bir motivasyon olacak değil mi Emin Çağlar?
2: Mutlaka öyle olması gerekiyor. Uh-huh. Yani hem onlar için bizim farklı durumumuz öyle olacaktır ama bir takım yaptığı hataları aza indirmeye çalışacak, doğrularını arttırmaya çalışacak. Sonrasında da oyuncu grubuna bakacak her şey. Tabii ki Montella'nın taktiği, esnekliği, oynattığı oyun, tercihleri etkili olacak ama nasıl her şey oyuncu grubunda bittiyse Dünya Kupası'nda yine öyle olacak. Teknik adamların o değişikliği, Fransa, Zidane, İtalya son Avrupa şampiyonu oldular ama Dünya Kupası'na gidemeyen bir hocaydı Mancini. Bir daha göreve geldi. Belçika'da bir Hollandalı Mark van Bommel görev aldı. Bunları düşündüğümüzde her taraf için zor maçlar, kritik maçlar ve vitrin maçlar olacak. Uluslar A Ligi'nde ilk kez oynayacağız. En zorlu grup da bizde. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani İtalya, Fransa, Belçika'yı çekmek Dünya Kupası'nda mutlaka bir ölüm grubu olur ya. UEFA Uluslararası Ligi'nin ölüm grubundayız. Milli takıma başarılar.
1: Evet.
2: Fransa maçında.
1: O zaman bizim herhalde rakibimiz, bu kadar ciddi rakipler varken gözümüze kestireceğimiz rakip Belçika olmalı değil mi? Biraz daha bize yakın ve bu maçtan iyi sonuçlar almamız lazım. İki karşılaşma yapacağız Emin Çağlar.
2: Belçika mı İtalya mı diye hani milli takım takip edenler, Uluslararası Ligi'ne bakanlar sorabilir. Ben İtalya'nın artık o böyle dibe doğru gidişini bir durduracağını düşünüyorum. Ben
1: son
2: de o yüzden.
1: Son 2 Dünya Kupası'na katılmamıştı değil mi Emin?
2: Üst üste 3 Dünya Kupası'na katılamadı. Tarihinde bir ilk. 18, 22, 26.
1: Ben 2 diye biliyordum çünkü. Teşekkür ederim. Bu
2: üst üste 3 dediğim gibi yani o kadar zor bir dönemden geçiyorlar ki Mancini öncesinde Maldini milli takıma danışmanlık yapıyordu. Pirlo gelmişti ama sonrasında onun kişisel sponsorlarından ortaya çıkan durum İtalya'yı zorladı. Maldini istifa etti. Yani gerçekten hem saha içinde hem saha dışında bir kriz yönetimiyle de karşı karşıya İtalya. Ama Mancini tecrübesiyle burada bir gövde gösterisi yapacaktır. O yüzden Belçika'yı seçmek normal gibi geliyor ama bu grupta yani 3 veya 4 oluruz. Bunu kabul etmek gerekiyor. Hı hı. 2020'ye giderken Fransa'dan dünya şampiyonuydu o zaman. 4 puan almıştık. Neden olmasın? Evet. Muazzam olur. İtalya karşısında başarabilir miyiz? Yani milli takımını açıkçası Montella'nın milli takımını Dünya Kupası'ndan sonra görmek gerekiyor. O ilk 45 dakika ya da 90 dakika Fransa maçı bize İtalya ve Belçika maçlarının da yolunu net bir şekilde çizecektir diye düşünüyorum. Belçika ile playoff mücadelesi veririz. Üçüncülük, dördüncülük olur orası.
1: Evet. Uluslararası Ligi'nin 2028'de formatı da değişiyormuş Emin. Şimdi o da lig formasyonunda oynanacakmış. Yani birazcık maç trafikleri artık birbirine girmedi mi? Ya çok sağlıklı bir şey mi?
2: Girmişti zaten hani bence artık çıkmasa girdi.
1: Bir de bu girince böyle yani.
2: Bu arada ben UEFA onu detaylandıracak biliyoruz ama gerçekten ya şu Uluslararası Ligi format en azından şimdiki formattan bence daha heyecanlı olacak. Onu kabul ediyorum ama maç sayısının yaratacağı tahribatı düşünmek gerçekten çok zor. Oyuncular, kulüpler, herkes şikayetçi ama UEFA Money Talks diyor, FIFA Money Talks diyor. Oyuncular da demek ki yani bireysel çıkışlar dışında toplu bir isyan görmediğimiz için Türkiye'de veya Avrupa'da yeni bir rahmetli Metin Kurt'u görmediğimiz için biz de bunu izlemeye devam edeceğiz.
1: Yine nokta atışı yorumlarınla bizleri aydınlattın. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar. Başarıların daim olsun. Her zaman da yanındayız. Bizden ne
2: aynı şekilde çağrı açtık.
1: Eyvallah. Görüşmek üzere.
2: Çok teşekkürler. Yayınlar.
1: Kolaylıklar diliyorum. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'a da bağlandıktan sonra yine bakalım telefonumuzu aldıktan sonra sizlerden gelen yorumlara devam edelim. Hakan Bey, yazdığınız yorumcunun bende telefonu yok. Sizde varsa yollarsanız, benimle paylaşırsanız ya da tanıdığınız birinde varsa ben tabii ki arar ve yayına da almak isterim. Savaş Çiftçi diyor ki kalede Uğurcan, defansa Abdülkerim olursa hezimet yaşarız. Şunu söylemeden geçemeyeceğim hocam. Ben 3 senedir top oynamıyorum. Bu halimle bile Abdülkerim'i sahada geçerim yorumu yapmış. Bakalım gözden kaçırdığımız herhangi bir mesaj var mı diye. Burada yok. 0212 273 10'daki mesajlara bakalım. Buradan da gelen yorumlara bakalım. Behzat Ataç'a teşekkür ediyorum. Gelen mesajlardan isimlerinizi lütfen yine rica edeceğim. Metin Bey, Kartal'a çok yakın bir zamanda geleceğim. Çünkü Kartal'da bir hazırlık maçı yapacağız. Onun sonrasında da Master'larda ligimiz başlayacak. O yüzden her hafta Kartal Stadı'nda maçımız olacak. Ama yani gelmeyi, maçımı izlemeyi bir kere daha düşünün bence. Orta sahada oynuyoruz ama yine de siz bence bir kere daha bu konuyu düşünün. Evet, 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca dedik. Yavaş yavaş bir araya gideceğiz ama gazetelere de göz atalım. Ve milli takımın maç programını bir kere daha sizlerle paylaşalım. Çünkü dinleyicilerimiz tarafından da soruluyor ki burada Bahattin Bey sormuş. Cuma akşamı saat 21.45'te şu hatırlatmayı yapalım. Bütün maçlar bu 4 maçta 21.45'te oynanacak. 25 Eylül Cuma saat 21.45 Türkiye Fransa biliyorsunuz Kocaeli'de oynanacak. 28 Eylül Pazartesi 21.45'te Türkiye İtalya Bursa'da oynanacak. 2 Ekim Cuma Türkiye deplasmanında Belçika ile karşılaşacak ve son deplasman maçı da 5 Ekim Pazartesi İtalya Türkiye arasında olacak. Bana da sormuşlar hangi maça gideceksiniz diye, gitme ihtimaliniz var mı diye. Ben hem Cuma hem de Pazartesi Kocaeli ve Bursa'da Allah nasip ederse A milli futbol takımımızın Fransa ve İtalya maçlarını da stat'tan canlı olarak izleyeceğim.
3: Dış lastiğinden cep telefonla. Akakçe en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Düşünsenize.
3: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde son bir saate de girdik. Yine sizlerin mesajları maşallah diyelim. Faruk Bey diyor ki Abdullah Ercan'ı yayın alma şansın var mı demişler. Abdullah Ercan'la geçen hafta zaten konuştuk. Hani tekrara düşmemek adına ayda bir genelde spor yorumcularımızı, gazeteci dostlarımızı alıyoruz. Bir yandan da mesajlarınızı okuyorum da. Faruk Bey demiş ki sorum ülkemizde golcü yetişmeme nedeni nelerdir, saygılar demiş. Valla dinleyicilerimiz aslında bu konuyu da cevaplarsa çok mutlu olurum. Size göre biz neden bir golcü yetiştiremiyoruz? Neden 85 milyonluk, senelerdir hep böyle 85 milyon diyoruz ama bence daha fazlayız. 100 milyona yakınızdır. Neden acaba bir tane futbolcu yetişmiyor? Ben de çok merak ediyorum. Aslında bu sistem olayı, altyapı olayı, işte antrenör olayı, ya o kadar çok nedeni var ki bu işin. Diyor ki bu Uluslar Ligi yani bize ne katkısı var veyahut ülkelere ne katkısı var? Amaç sadece FIFA'nın, UEFA'nın para kazanması mı ya da kendi arzularını, isteklerini gerçekleştirmek istemeleri mi demiş. Yılmaz Bey de doğru yoldan konuya yaklaşmış. İsimlerinize bakıyorum da ben gerçekten hani zorlanıyorum. Bu arada vakit geçiyor, sizlerin WhatsApp profilinde bazılarında isminiz var bazılarında yok. Çağatay Hocam kolay gelsin. Göktuğ Gökhan ben. Hezimet yaşamayız bu maçlarda çünkü defansımız çok yavaş ve formsuz yorumu yapmış. Çağatay Hocam geç kaldım ama geldim, dinlemedeyiz. Bayram ben Arnavutköy'den. Bayram Bey size bir saat ceza yazdım ona göre. Merhaba diyor. Fransa maçına 5-4-1 formasyonunda çıkarız bence. 3 stoper, 4'lü orta saha, 1 forvet, o da Kerem olur yorumu yapmış. Mustafa Bey harika güneş gözlükleriyle, karizmatik bir resimle kendisini de gördüm. Golcü oynatmıyor ki hocamız, yetişenleri de değerlendirmiyoruz demiş. Saadettin Bey o da yorumunu paylaşmış. Bir çıkartma gelmiş bakalım. Oo harika. Bugün kalbimiz gelmemişti. Kalpten vurdunuz beni. Teşekkürler. Çağatay Hocam iyi yayınlar. İstanbul'dan Uğur ben. Bence Fransa karşısında berabere bitiririz. Öyle düşünüyorum. İnşallah. Vallahi çok güzel sonuç olur. Uğur Bey. Yılmaz Vural isteği var ama Yılmaz Vural'ı ben programa girmeden aradım. Yılmaz Hocam cevap vermedi. Yoğunluğundan dolayı olabilir. Ama geri dönerse tabii ki Yılmaz Vural'ı da alırız. Zaten son telefonumuz bir saat falan sürmüştü hatırlarsanız. Johnson kim o? Teşekkür etmem lazım Metin Bey ya. Vallahi. Çağatay Hocam gördün mü? Ben takıntılı değilim sadece Abdülkerim'e demişler. Evet doğru söylüyorsun. Çağatay Hocam 85 milyonu geçtik çok şükür demişler. Bu istatistik için teşekkür ediyorum. Kim paylaşmış? Aykut Bey kaçmışız? 18. sırada 87.946.432. Almanya'ya geçmişiz yani 83.491.000'de Almanya. Oo çok değişik rakamlar. Vay vay vay. Bu bilgi için de teşekkür ediyorum. Merhaba abi, iyi yayınlar. Forvet yetişmeme sebebi eğitmenler para aldığı için yardımcı oluyor. Aileler, yetenekler ölüyor bu durumda demiş Oğuz Kayaalp. Yine devam ediyoruz. Adamcılık, torpil işleri olduğu sürece forvet falan çıkmaz hocam yorumu yapmış Mestan Bey. Golcü arıyorsanız direkt Hakan Çağrı Balta derim demiş Remzi Kaya. bu da bizim Mustafa demiş. Namlı Bey de paylaşmış. Fotoğraflar da geliyor. Çok hoşuma gidiyor sizlerden fotoğraf gelince hem yayını dinlerken. Oh oh oh. Güller gelsin güller. Kırklareli Spor'da altyapıda oynarken Galatasaray seçmelerine gittiğinde orada 15 dakika süre verip sadece ailelerin çocuklarına öncelik veren ve diğer çocukları kullanan Galatasaray yöneticilerine Bir futbol geleneğine sahip olduğumuzdan altyapıdan oyuncu çıkaramıyor demiş Recep Tayyip Çevik adlı dinleyicimiz. Devam ediyoruz. Yenal Bey, resimden tanıdım. Çağatay Hocam, futbolcu yetişiyor ama altyapılarda küçük yaşta torpile takılıyor demiş. Ya aslında yani 12-14 yaşa kadar belki torpile takılabilir ama ondan sonra zaten futbolcu kendini de belli eder. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama. Yurt dışından bir dinleyicimiz var. Yasin Bey yine evet yazmış. Hakkını yemeyelim. Selamlar hocam. Fransa Strasbourg'dan Yasin ben. Bence bizim genetiğimizde pardon düzelttim. Uzun boylu geniş omuzlu olmuyor. Hep boylar aynı. O yüzden orta saha yetişiyor. Bir Bosnalı olarak, bir Slovakya, bir Kosovalı, bir Danimarka değiliz. Adamların genetiği iri. O yüzden forvet yetişmiyor yorumu yapmış. Bakıyorum hepsine, mesajlarınızı okumaya çalışıyorum. Teşekkürler, harikasınız. Çağatay Hocam, mazotta %100 geçtik ama nüfusta bilemedim. O da güzelmiş Tamer Bey, teşekkürler. İyi yayınlar. Bazı yenilgiler hayırlı olacaktır. Fransa ve İtalya maçları da böyle olacaktır. Montella ve Hacı Osmanoğlu'ndan kurtulmak için demiş İzmir'den Hasan Bey de. Böyle bir yorum yapmış. Abdülkerim'e haksızlık etmeyelim. Bence şu an 11 seviyesinde değil ama artık milli takım kadromuz için iyi bir yedek olabilir yorumu yapmış. Oo harika. Yurt dışından Yasin Bey'den çalışırken sizi dinliyorum mesajları, fotoğrafları var. Hepsine bakacağım ama saatimizi de geçirmememiz lazım. O yüzden bir yandan da spor yazarı, spor yorumcuları arkadaşlarımıza bağlanmamız da gerekiyor. Yayın öncesinde konuştuk, sözleştik ve telefonun diğer ucunda da Türkiye Gazetesi'nden sevgili Hasan Sarıçiçek var. Şu anda Radyo Gol'de mikrofonun diğer ucunda. Hasan Sarıçiçek, hoş geldin Radyo Gol'e, Dört Büyük Gündem programımıza.
1: Hoş bulduk sevgili Çağatay, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum Hasan abi, neler yapıyorsun, nasıl gidiyor hayat?
1: Yani sizin de bildiğiniz gibi Avrupa Uluslar Kupası A kategorisi maçlarına odaklanmış durumdayız. Daha önce iki kez biz karşılaşıp son Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası öncesi birisinde 2-0 yendiğimiz 2019 revanşında da bir berabere kaldığımız Fransa'ya karşı bu defa ne yapacağız sorusuyla meşgulüz, öyle söyleyelim. Tabii kazanarak başlamak istiyoruz çünkü bu kupa bizim için önemli, daha doğrusu Uluslar Kupası bizim için önemli. Çünkü orada kalmak fevkalade güzel bir gelişme olacak. Ama son Dünya Kupası'nda oraya giderken büyük umutlar taşıyıp sonrasında hayal kırıklığıyla bir gol daha atamadan dönmüş olmamızın getirdiği bir moral bozukluğu, güven kaybı da söz konusu. Yeniden Fransa'ya, Dünya Şampiyonu veya Dünya Kupası'nda final oynamış ve Fransa'ya karşı, ki biraz farklılık var biliyorsunuz, bu defa Deschamps değil,
3: Zidane olacak. Evet.
1: Zidane var.
3: Aslında ki, üç takımın da teknik direktörü yeni sevgili Hasan Sarıçiçek.
1: Yani
3: ilk maçında bize karşı oynayacaklar.
1: Aynen. Aslında birbirlerini çok iyi tanıyan iki teknik adam diyelim. Yani futbolculuk dönemleri biliyorsunuz İtalya'da beraber karşılaştıkları, Roma'nın son şampiyon olduğu dönemde Montella'nın golünün olması, geriye dönüp baktığınızda birbirlerini iyi tanıyan iki futbol adamının teknik direktör kategorisinde karşılaştığı bir dönem diyeceğiz. Ama Fransa her şeyden önce kabul etmek gerekir ki kültür olarak bu tür turnuvalara çok katılan tecrübeli bir ekip olarak bizden farklı bir boyutta. Ama biz daha önce yendik, bu defa da yenebilir miyiz? Yenebiliriz. Yeter ki biz A milli takım gibi oynayalım. O rasyonel dediğimiz tepki ortaya koyan futbol karakterimizi bu maçta da sergileyebilirim.
3: Evet. Hasan Sarıçiçek, peki Belçika, İtalya ve Fransa maçlarında herhalde dişimize göre Belçika ve biraz da İtalya mı diyebiliriz?
1: İtalya'yı daha öne taşıyabiliriz bu manada. Deriz ki oradan mutlaka kazanarak çıkacağımız bir karşılaşma olur. Belçika biraz daha hırslı ve onlar da yeniden yapılanan genç ve dinamik bir ekip. Ama burada esas olan bu gruplara, bu turnuvaya nasıl başladığın ya da başlayacağın. Önemli olan bizim Kocaeli'deki 35 bin kişinin önünde oynayacağımız karşılaşmayı alnımızın akıyla başarıp çıkmak. Yani kaybedersek dünyanın sonu mu olur? Olmaması gerekir. Ama maalesef bizde öyle bir sosyal medya ağı var ki anında ki bu takıma çok şey katmış kaptan Hakan Çağan'ın oğlunu bile öyle ağır eleştirilerle neredeyse ağlama noktasına getiren bir yapı da var. Ki bunu kendi içimizde otokritik olarak eleştirisim yapmamız gereken bir hadise. O açıdan biz elimizdeki değerlerin kıymetini bilelim. Onları iyi motive edelim. Bugün yapılan eleştirilerden bir tanesi milli takımımız kapılarını niye açmıyor? Taraftara, medya 3 gündür kamptalar ve 3 gündür o iletişim bağı bir türlü kurulamıyor gibi eleştiriler var. Aslında bu eleştiriler gazetecilerin haber alma haklarını ya da boy oynası oldukları gerçeğini sordukları, soracakları sorularla milli takım oyuncularına hem eksiklerini görme anlamında bir fırsat hem de güçlü yanlarını öne çıkarmak adına, cesaretlendirmek adına büyük bir fırsat olduğunu düşünecek olursak önemli bir hadise. Ama gel gör ki maalesef bizde çok aşırı korumacı bir yönetim zihniyeti var. Ve buradaki mesela bakıyorsunuz Fransa, şimdi Fransa'daki kampına bakıyorsunuz yani öyle koruma zırhları vesaire filan yok, tam tersine bir iple çevrilmiş bir alan var, kırmızı alan var, oraya kadar yanaşıyor futbolcusuyla, teknik adamıyla sohbet neredeyse edecek bir yakınlık bağ kuruyor ve 12. oyuncu gücü dediğimiz güçten büyük destek alıyor. Bizde ise bu güç maalesef sağlanabilmiş değil. Bu önemli eksikliğimiz ki bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olan Sayın Mecnun Otyakmaz Beyefendi Sivasspor'da başkanken iletişime inanılmaz bir önem verildi. Sivasspor'un kamplarında gazetecilerle röportaj yapılmasına imkan tanırdı. Niye? Çünkü o röportaj hem o takımın bilinirliğinin artırılması, marka değerinin öne çıkarılması, futbolcuların gözden uzak olmadıklarını ve onların mesela Roberto Carlos gibi bir ismi getirmişti. Doğru mesajları verebilmekti. Burada seçici olması gereken yönetim ya da iyi idare etmesi gereken iletişimi, iyi kurgulaması gereken kesimler sadece akreditasyon bağıyla bütün medyayı sınırlandırmak yerine medyada sonuç alacak isimlere imkan tanıyarak milli takımın performansına katkı yapacak yolu açması gerekir. Burada büyük bir eksiklik var. Bunun belki düzenlenmesi noktasında bir ışık tutabiliriz. Eleştiri değildir. Bu sadece bir tespitten ibarettir. Bunun sağlanması mutlaka gerekli. Çünkü biz bunu 2002 Dünya Kupası'na giderken orada finalleri oynarken Şenol Güneş ve Can Çobanoğlu döneminde, Haluk Ulusoy Başkan'ın döneminde çok rahatlıkla işletildiğini gördük. Çok da faydasını gördük. Giderken milli takımımızla ilgili beklentiler yani ne favori ne plase ne de sürpriz yapabilecek nitelikteydi. Ama oraya gittiğimizde dünyayı hayrete bırakan dünya üçüncülüğü gibi önemli bir sonuçla geri döndük. Yani bütün bunların doğru bir yönetim anlayışı, doğru bir organizasyon yapısı ve basınla olan iletişimi güçlü kılmaktan geçtiğini buradan ifade eder.
3: Şimdi şu soruyu sormak istiyorum. Hasan Sarıçiçek'e göre Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı, moral bozukluğu, futbolcular ya da teknik heyeti bu maç öncesinde ne kadar sirayet eder? Ya da tamamen unutmuşlar mıdır bu kadar süre geçtikten sonra? Ya da bunu bir motivasyon kaynağı olarak alıp biz burada evet başarısız olduk ama bir hani Voltron gibi olmuşlar mıdır Hasan abi?
1: Öyle olmasını gönülden arzu ederim. Çünkü geçmiş geçmişte kaldı, biz önümüzdeki maçlara bakalım diye bir teori vardır. Yani Sepp Piontek milli takımın ilk kurgusunu yapan kişidir sistematik anlamda. Onun şöyle bir sözü vardı: biz eğer yaşadığımız kayıplardan ders çıkaramıyorsak, yaptığımız hatalardan ders çıkaramıyorsak sonrasını doğru kurgulayamıyoruz demektir bu derdi. Onun için dün günde kaldı ve bugünü daha canlı tutacak, taze heyecan getirecek hikayeleri öne çıkaralım derdi. Ben çok kendisiyle sohbet etmiştim. Benim şansım oydu. Fatih Terim Hoca'yı da bir başka, yani Futbol Federasyonu'nun o günkü yönetimi içerisinde bulunan başka mı yöneticiler bir yabancı getirmeyi düşünürken, hayır, hiç dünyadan yabancı bir teknik aramaya gerek yok. Burada bu işi benden çok daha iyi yapacak, yabancı bir hocadan daha iyi yapacak Fatih Terim ve Rasim Kara hazır duruyor demişti. Hı hı. Yani bunu içerideki bir teknik adamdan böyle bir özveriyi asla duyamazsınız. Bugüne kadar da hiç gösteren olmadı. Mustafa Denizli döneminde yine inanılmaz bir güçlü iletişim vardı. Yani o takımı ezbere sayabilirdiniz. Şenol Hoca'nın dönemini zaten söyledim. 2002 Dünya Kupası'na giden takıma da baktığınız zaman bugün milli takımımızın geldiği noktayı oradan anlayabilirsiniz. Ve Okan Buruk Hoca'nın işte Galatasaray'ı son 4 yıl şampiyon yapıp hala bu ligde iddialı bir konumda, dominant bir konumda bulundurmasının sebebi o günkü atılan temellerin sağlam olmasından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan şu anda milli takımı eleştirmek yapıcıysa doğru, ama değilse sırf vuralım bakalım diyorsanız olmaz. 2000 son Dünya Kupası'ndaki o hayal kırıklığı maalesef ders alınması gereken bir olay, ama o geride kaldı. Hı hı. Biz yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyoruz. Bu hikayenin de Fransa gibi daha önce iki kez puan ve şöyle söyleyeyim, yenilmediğimiz bir takıma karşı vereceğimiz bu mücadele. Zidane ne kadar büyük ve de dengeli futbolun, kontrollü futbolun öne çıkan ismi olursa olsun, dünya yıldızı olursa olsun, şuna inanalım ki teknik adam düzeyinde bizim hocamız Montella'da Zidane kadar büyük şöhreti olmasa da onun kadar değerli bir teknik adamdır. Bugün bana gelen sorulardan bir tanesi, Mbappe mi yoksa Arda Güler mi diye bir soru geliyor. Hı hı. Yani bu sorulara da gülüyorum. Diyorum ki ya, yani ikisi de farklı bir yıldız, ikisi de çok değerli bir yıldız. Mbappe'nin tecrübesi daha fazla, ama Arda Güler'in heyecanı, ateşi, bir takımı ateşlemesi çok daha kıymetli. Bugün bütün dünya ondan eğer söz ediyorsa, öyle söz ediyorsa, hı hı, demek ki biz kendi yeteneklerimizi, kendi yıldızlarımızı yetiştirebiliyoruz. Bu ülkenin böyle büyük bir potansiyeli var. İşin bu noktasında hareket etmek gerekir diye düşünüyorum. Yani hani bizim çocuklar işte yurt dışından geliyor diyor, lejyoner gibi değerlendirmeler bulunuyor. Hayır, biz o lejyonerlerimiz var. Onlar bu ülkenin zenginliği. Ama bu ülkenin kendi içinden yetişip yurt dışında gidip o Arda Güler gibi, Zeki gibi oynayan oyuncularımız da var. Hakan Çapanoğlu gibi. Hı hı. Onlara da bakmak lazım. Dolayısıyla biz sahip olduğumuz zenginliğin ve değerlerin kıymetini bilirsek baş edemeyeceğimiz takımlar yok. Ama Dünya Kupası'na giderken olduğu gibi, yani henüz daha o tecrübeyi ki 24 yıl aradan sonra gittiğim bir turnuvada

0: sahaya çıktığın zaman o kredinin altını dolduramıyorsan kaybediyorsun demektir.
1: Evet. Sorular geliyor sevgili Hasan Sarıçiçek. Onlardan bir tanesi müsaaden olursa okumak istiyorum. Çünkü bayağı bir soru var. Şöyle bir isimleri de okuyalım. Emin Bey, Sadık, Hüseyin, Emrah, Uygar ve Celalettin Bey demiş ki, bir de Yılmaz Bey. Çağatay Hocam selamlar. Konuğunuz Hasan Sarıççı'ya de saygılarımızı iletiyoruz. Biz şu takım, bu takım zayıf veya kuvvetli diye seçeceğimize desek ki ya bize kim gelirse gelsin fark etmez. Biz çıkar oynarız, yeneriz ve birinci oluruz. Bu mantıkla niye hareket etmiyoruz diyor.
0: Soru güzel, heyecanlı ama biraz önce izah ettiğimi düşünüyorum. Ayaklarımızın yere basması lazım. Neyi hak ettik? Nereye kadar geldik? Ve kredimiz nereye kadar, bunu bilmemiz lazım. Gerçeklerle yüzleşmezsek, hı hı, evet, bir iki saman alevi gibi gelen başarılarla yol aldığımızı zannederiz. Ama daha güçlü rakiplerle eşleştiğimizde bir anda bakarız ki o reaksiyon futbolu bitmiş. Hı hı. Bir maçta o enerji tükenmiş. Devamında gelen maçlarda hayal kırıklığı yaşarız. O açıdan biz üst üste koyarak yani Avusturya maçında ya da Paraguay maçındaki o kayıplardan çıkardığımız derslerle çok daha iyi olmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Şimdi bu soruyu şöyle de açayım ben isterseniz. Bana yine okuyucularımdan gelen bir şey. Eğer biz bu grupta ola ki playoff'a kalamazsak Montella gider mi? Hı-hı. Ben de kendilerine şunu söyledim. Yani daha gitmeden, daha sahaya çıkmadan hocaya süre biçen bir anlayış bana göre doğru bir anlayış değil. Kusura bakmayın dedim. Niye? Çünkü biz bu hocayla büyük projelere ve büyük hedeflere adayız. Dolayısıyla beklentimiz o yönde gelişerek büyüyeceğiz. Ama siz bir iki başta kırılma yaşandı diye hemen hocaya ömür biçerseniz, o zaman sizin hayalinizde, projenizde hikaye demektir. Yani hep böyle hoca değiştirerek, hı-hı, federasyon değiştirerek, milli takım oyuncularını, kaptanını değiştirerek yol alacağımızı sanırız ve sistemi kuramayız. Oysa bize lazım olan şey nedir? Sistemi doğru kurmak ve sistemin yıldızlarını kendi içimizden yetiştirebilmektir. Onun için Türkiye Futbol Federasyonu milli takımlar yapılanmasından sorumlu bölümün, hı-hı, en azından yabancı oyuncu statüsünü belirlerken neye göre belirleyeceğini önceden planlaması gerekir. Ona göre bir yerli yabancı dengesi kurulması gerekir. Hoca ile ilgili, Montella ile ilgili gelen bir eleştiri de şu. Niye 4-6-0 oynatıyor? Ya senin elinde dünya çapında forvetin var da sen mi oynatmıyorsun? Yani mevcutlar içerisinde hoca en iyi olanla yola çıkmaya çalışıyor ve yarışırken bu takımı geliştirmeye, güçlendirmeye uğraşıyor. Bunu takdir etmek varken, hayır, iki maç kaybederse Fransa'ya yenilir, ardından bir maç daha yenilirse gitmesi gerekir. Nasıl olsa o da birinin yerine geldi gibi sakat bir anlayış var maalesef.
1: Evet. Türkiye Gazetesi'nden Hasan Sarıçiçek, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarını, düşüncelerini bizimle paylaştığımız için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol, çok teşekkürler. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Telefonu da alalım, bakalım kimler mesaj yazmış, kimler takip almış. Savaş Çiftçi: abi, teknik direktörü yabancı oyuncuları lejyoner olan bir Türk milli takımının başarılı olma şansı yok. Bu benim fikrim. Başarı, milli duyguları sonuna kadar yaşamak. O sahaya çıktığın zaman ona bu ruh yok maalesef bizim takımımızda demiş. Devam ediyoruz. Bayram Özdemir: Çağatay Hocam, önceki yıllarda futbol yavaş oynanıyordu. Bir futbolcu kendini golcü olarak kabul ettirebiliyordu. Şu an futbol tüm dünyada çok hızlı oynandığı için tüm kulüplerde zaten stoperlere çok önem veriliyor haliyle. Bu hızlı futbolda topu 3 direk arasına geçirmekte zor oluyor. Ondan dolayı golcü az yetişiyor yorumu yapmış. Enver Kılıç çok güzel mesaj yollamış. Hayırlı yayınlar, yeneriz, korkmayın Fransa'yı demiş. İnşallah. Hakan Ogündür: hocam sen yoksa ben de yok. Canın sağ olsun, sevgiler. Tamam. Ümit Özat için konuşuyoruz değil mi? Tamam, şimdi o anlaşıldı. Nejat Yılmaz: milli maça gidersen stat'tan resim at hocam demiş. Tabii ki Nejat Bey. Atacağım zaten, paylaşımımı yapacağım. Yarın sabah da 9:20 geçe HT Spor'da canlı yayın konuğu olacağım. O paylaşımda program biter bitmez yapmam lazım. İyi ki hatırlattınız. Kendin gibi yorumcular bağlıyorsun. Allah razı olsun yorum yapmış Bayram

0: Olcay, çok teşekkürler. Harika mesajlar. Yine motivasyonumuz en üst noktada. Gelen Instagram'dan takip isteklerine Erkan Cebeci'ye teşekkürler. Fulis 29, Bahtiyar Ekren, sizin tüm mesajlarını okudum. Başımızın üstünde yeriniz var Bahtiyar Bey. Hepsine merak etmeyin. Hem kafama not alırım, hem önümdeki kağıtlarıma not alırım. Sizlerden gelen her şey benim başımın üstündedir. Yine devam ediyoruz. Hangi mesaja bakacağımı şaşırdım, inanın. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Hakan Bey diyor ki, Radyo Gol'ü çok seviyorum, sizi de. Adeta hayat kaynağım. Ben şöyle düşünüyorum. Bence Galatasaray yine herkesi yanıltacak. En yakın zamanda toparlanıp yine en güçlü aday olacak. Zaten Okan Buruk'un antrenman sisteminden midir, nedendir bilmiyorum ama gittiği her takımda sezon başlarında inişli çıkışlı performans sergiliyor. Ama sonunda da hep başarılı oluyor. Barcelona karşısında yine herkesi yanıltacak diyorum demiş. Saygılarını iletmiş. Biz de saygılarımızı iletelim. Evet, Ahmet Bey defans çok kötü demiş. Haklı. Çağatay Hocam, Mbappe'yi Arda Güler'i bilmem ama Kocaeli'de olsam Zidane'dan bir imza alınır be demiş. bakacağız. Önce biz maça bir imzamızı atalım da inşallah hayırlısıyla. Ya tabii çok mesaj var. Bir yandan her yere de yetişmeye çalışıyorum. Mehmet Emin Uluç da inşallah telefonuna ulaşırım. Aslında bir denesem mi diyorum ama bir deneyelim ya. Mehmet Emin Uluç. Şu anda o da haber yazıyor. Belki ulaşırız. Hem Türkiye Gazetesi'nden, hem Aspor yorumcusu, hem yakışıklı, aradığınız her şey var Mehmet Emin Uluç'ta. Mehmet Emin Uluç'ta mı görüşüyoruz?
1: Buyurun benim.
0: İyi günler. Önümüzde 4 tane maç var. Bu maçla ilgili yorum sipariş etmiştik. Alabilir miyiz?
1: Hangi maçlar? Türkiye'nin Fransa maçı. Mağlup oluruz.
0: Ne kadar netsin ya Mehmet Emin Uluç. Pazartesi Türkiye İtalya
1: beraberlik.
0: 2 Ekim Cuma Belçika Türkiye
1: deplasmanda beraberlik.
0: İtalya Türkiye 5 Ekim Pazartesi
1: yine beraberlik.
0: Mehmet Emin Uluç, peki 3 takımın da teknik direktörlerinin yeni olması bu maçları çok etkiler mi psikolojik anlamda, futbolcu gözüyle, motivasyon anlamında? Ya,
1: mutlaka etkileyecektir. Yani kazanırlarsa olumlu, kaybederlerse olumsuz yorumları yapacağız herhalde ama herhalde bizi burada en çok ilgilendiren, daha doğrusu herkesin dikkatini en çok çeken Zidane'lı Fransa olacak. Açılış maçı bize denk geldi. Bu arada tabii biz hangi milli takımı izleyeceğiz onu da merak ediyorum. Yani şimdi İspanya deplasmanındaki Türkiye oynayacaksa o zaman başka bir şey söylerim. Ama Amerika'daki Türkiye'yi izleyeceksek o zaman konuşmayalım yani. Hayal kırıklığı yaşayacağız diyebilirim.
0: Hangisi daha yakın? Yani şu durumda kadroyu da gördün. Vincenzo Montella'nın tercih ettiği futbolcuları da gördün. Orkun ve Hakan büyük bir ihtimalle olmayacak.
1: Evet. Yani hangisi daha yakın? Bunu aslında futbolcular karar veriyor. Hı hı. Bu hocanın tercihi değil. Bizim öngörebileceğimiz şeyimiz oyuncuların o anki ruh haliyle ilgili bir şey. Yani Arda Güler yeteneklerini bir anda kaybetmiyor. Ya da efendim Mustafa Eskiyeli'ye bir anda özel veriler yüklenmiyor. Yani bu oyuncuların potansiyelleri var. Ama o anki ruh halleriyle ilgili, takımın bütünüyle ilgili, yakalanan havayla ilgili bir durum söz konusu. Zaten motivasyonu sürekli yüksekte tuttuğunuzda dünya yıldızı oluyorsunuz. İnişler çıkışlar olduğunda başka bir hikaye anlatıyoruz. Hı hı. İşte yani belki de dünyada 20 bilemedin 30 tane futbolcu sayılır. Çok ekstra özel isimler, işte Cristiano Ronaldo'ydu, Haaland'dı, Messi'ydi, Mbappe gibi 30 tane futbolcu sayılır. Bununla şimdi futbolcular 3 aşağı 5 yukarı aynı kulvardaki isimler. Hı hı. Ama işte biz ne izledik biz bu hafta? Ahmet deplasmanında kaybeden Beşiktaş izledik değil mi?
0: Evet.
1: Ahmet'in takım değerine bakıyorsun, Beşiktaş'a bakıyorsun. Hangi Beşiktaş? Marsilya'ya 4 atan Beşiktaş oynasaydı başka bir şey söylerdik. Yani bu takımın ruhuyla ilgili, yakalanan havayla ilgili, kenetlenmeyle ilgili. Biz çok anlamadık.

0: normal performanslar yaşamış, izlemiş. Bize bunları yaşatmış bir milli takımımız var. Ama büyük hayal kırıklıkları yaşanan da milli takımımız var. İnşallah çocuklarımız hem kendi performanslarını izlesini olurlar, hem takım kenetlenmesi yaşarlar. Biz de keyifli maçları izleriz. Ama buna rağmen özellikle Fransa maçı çok zor bir maç. Fakat Fransa maçı çok zor bir maç derken bizim İspanya karşısında oynadığımız futbolu da gördük. Onu yapıyorsak bunu da yapabiliriz düşüncesindeyim.
1: Evet. Şimdi dakika bir, gol bir. Mehmet Emin Uluç, seninle bağlantıya geçtim. Sedat, Sacit, Tarık, Fahrettin, Barış, Enver, Yaşar, Ercan, Murat, Ramazan, Bahattin ve Tolga Bey de diyor ki Mehmet Emin Bey'e sorar mısınız? İsmail Kartal Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştırır mı?
0: Hayır.
1: Duyamadık.
0: Gayet net bir cevap oldu mu? Hayır.
1: Hayır.
0: Ulaştıramaz.
1: Peki açabiliyor muyuz biraz konuyu?
0: Ben inanmıyorum. İsmail Hoca'ya inanmıyorum. Futbolcuların da inandığını düşünmüyorum. Şu anda Aziz Başkan, bu arada İsmail Hoca'nın da kendisine inandığını düşünmüyorum. Eğer kendisine inan, yani şöyle söyleyeyim bakın. İsmail Kartal bu göreve nasıl talip oldu? Hangi şartlarda talip oldu? Ya ben bu konuda sabaha kadar konuşabilirim ama kısa ve öz hatırlatmalar yapayım size istiyorsanız. İsmail Kartal dedi ki Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu yerde ben buradayım dedi. Geldi göreve, ona tevdi edilen görevi kabul etti. Sonra İsmail Kartal nereye gitti?
1: Nereye?
0: Küstüm oynamıyorum diye gitti.
1: Evet.
0: Ya arkadaş, hani Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı vardı?
1: Eve gitti.
0: Hani Fenerbahçe çok kıymetliydi, hani Fenerbahçe çok önemli. Sen nereye gittin abi? Kime küstün, neye küstün, neye kırıldın? Ve İsmail Kartal'ın istifa ettiğini televizyon ekranlarından duydu futbolcuları. Canlı yayın esnasında duydular.
1: Aziz Yıldırım da dahil.
0: Seni, Aziz Yıldırım başka bir hikaye. Aziz Yıldırım başkan. Aziz Yıldırım'ı sen sallayamazsın. Hani toz bile alamazsın Aziz Yıldırım'ın üstüne, öyle söyleyeyim. Ama futbolcuların lideri pozisyonunda. Yani futbolcuların inanmadığı bir hoca var bence şu anda. Camianın da çok ciddi hayal kırıklığı yaşadığı bir hoca var. Ben İsmail Kartal'ın bu takımda şampiyon olabileceğine inanmıyorum.
1: Yani 8-0'lık bir maçı da o zaman.
0: Abi 38-0 olsun, onu kimi yendin gözünü seveyim Çağatay. İyi bir yendin ya.
1: Evet. Bu bir referans olmamalı diyorsun sen de.
0: Evet, bir şey mi okuyacağız? Ya 8-0 Eyüp yendi. Gençler bir de 2-1 yenildin. O takımda İsmail Kartal'ın takımı değil miydi?
1: Mehmet Emin yani Uluç Bey'e soran... Yani
0: ben skorlar üzerinden yorum yapamam.
1: İsmail
0: evet.
1: Kartal hocayı ne zaman gönderir? Kaç hafta biçiyor? Çok sorular geliyor.
0: Ya, o konuda ben bir yorum yapamam. İsmail Kartal'ı gönderse gitsin ben değilim. Hı. Ama Fenerbahçe'nin önüne çok sıkı bir fikstür gelecek. Şöyle ki söyleyeyim. Hemen bir kontrol edeyim. Rize deplasmanına dönüyor. Rize deplasmanı Aston Villa içeride. Alanya, Slavia Prag. Sonra başlıyor abi. Galatasaray, Göztepe, Liverpool şeklinde. Yani Fenerbahçe'nin kolay maçı yok. Yani İsmail Hoca'nın bu kafayla çok uzun süre bu takımla beraber kalabileceğine inanmıyorum. Ha, İsmail Hoca kalırsa da Fenerbahçe'nin yukarılarda kalabileceğini düşünüyorum.
1: Doğan Bey diyor ki Çağatay Hocam çok merak ediyorum. Mehmet Emin Bey Lukaku ile ilgili lütfen yorum yapar mı?
0: Keşke gelmeseydi. Keşke biz onu güzel golcü Lukaku olarak hatırlasaydık. Ben Fenerbahçe'nin bu konuda doğru bir transfer yaptığına inanmıyorum. Hatta birçok kulübümüzün transfer politikasını da eleştirebilirim. Amespor Orban diye bir tane çocuk buluyor, getiriyor. Onun maliyetine bakıyorsun.
1: 500 bin euro.
0: Performansını,
1: kiralama bedeli.
0: Onun performansına bakıyorsun. Yani Lukaku'nun kariyerini tartışamayız. Yani deli derler adama. Ama Fenerbahçe'nin bu Lukaku'ya ihtiyacı var mı dersen, yok abi, kusura bakmasın kimse. Yani ben tercih etmezdim. Şu anda da oyuncu özel program uygulanıyor işte. Ondan sonra form tutması falan filan. Ama şunu anlamaya çalışıyoruz. Form tutacak ya bu adam.
1: Evet.
0: Hani iyi olacak ya, toparlayacak ya, eski Lukaku olacak ya. Süper. Ne zaman olacak? 6 maç oynandı şu an ligde. Sadece ligde 6 maç bitti gitti. 18 puanlık bir pasta vardı orada. Fenerbahçe pastanın çok ciddi kayıplar yaşadı. Sonra sezon bitiyor, ne oluyor? Bir puanla şampiyonluğu kaçırdık, iki puanla şampiyonluğu kaçırdık. Hani burada ilk puanları kaybetmeyeceksin. Yani şey diyorlar ya, işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş genelde böyle ifadeler var. Biz yetiştirecek futbolcu alamayız falan, bizim ona mesaimiz yok. Mesaimiz yok veya vaktimiz yok falan. Tamam, yetiştirecek futbolcu alamıyorsunuz da

0: artık söylemiş futbolcuları da almaya vaktiniz yok diye düşünüyorum ben. Ben Lukaku transferini doğru bulmuyorum.
1: Evet. Mehmet Emin Uluç, yazını da yazıyorsun. Bu arada bu yoğunluğunda bize vakit ayırdın. Çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar dilerim. Hoşçakal.
0: Kolay gelsin. İyi günler.
1: Türkiye Gazetesi'nden ve A Spor yorumcularından Mehmet Emin Uluç'u da aldıktan sonra bir yandan da Cem Yılmaz'dan mesaj gelmiş, ona bakıyordum. Tamam Cem'cim, öyle yapalım. Dediğin gibi yapalım. Beni dinliyorsan sana da sevgiler olsun. Serdal Kalaycı, ona da bağlanacağız. Şu anda HT Spor yorumcusu, gazeteci, o da yıllarını veren bir isim. Ama Serdal, telefonu açman lazım. Bak, bu kadar övgü dolu sözlerden alo. Sonra alo. Telefonu açman lazım Serdal ki.
2: Hocam açtım.
1: Tamam.
2: Bana mı söylüyorsun hocam?
1: Evet. Belki duymamazlıktan gelmişsindir. Özellikle açmayıp da.
2: Yok, bir anda kalabalığın içinde kaldım. Oradan kaçtım hocam.
1: Nasılsın Serdal Kalaycı'yım?
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın hocam?
1: Çok teşekkür ediyorum. Yayının ne zaman önce onun bilgisini alalım?
2: Yarın gece, sonra cumartesi falan. Bu hafta biraz yoğunuz hocam.
1: Ha, o zaman görüşeceğiz.
2: Yarın gece yarısındayız.
1: Ben sabah biliyorsun. Sabah şekerim hocam. Modunda.
2: Güne seninle başlayacağız hocam. Geceyi ben kapatacağım. Tamam. Gece yarısı modunda da ben varım.
1: Tamam. Gecede izleyeceğim seni. Serdal Kalaycı
2: sabah
1: tabii.
2: Sabah sadece şekilde.
1: Gündemdeki en önemli konu tabii iki gün sonra oynayacağımız.
2: Evet.
1: 21:45 Türkiye Fransa Kocaeli'de oynanacak karşılaşma. Bu maça dair de biliyorum söyleyecek çok şeyin var. Dünya kupasında yaşanan bir hayal kırıklığı var, moral bozukluğu var. Bundan sonraki süreç acaba Vincenzo Montella. Neyse.
2: Montella.
1: acaba Vincenzo Italiano'dan birazcık örnek almış mıdır futbol anlamında? İkisi de Vincenzo ya. Hani 1,5 ay Vincenzo İtalyano'yu konuştuk. Belki bundan sonra da Vincenzo Montella'yı konuşur muyuz? Benim böyle şeylerim meşhurdur.
2: Çok çok fazlasıyla hocam. Güzel tebessüm ettiriyorsun bizi. Ağzına sağlık valla. Ağzına fikrine sağlık. Hocam şöyle şunu keşke bütün teknik adamlarımız da o büyük o heyecanı hep görüyor olsak. Tabii hani takımlarıyla devam eden teknik adamlar mutlaka kendi işlerini bilirler mutlaka da. Yani böyle hep İtalyan etkisini başından beri konuşuyoruz geldiğinden bu yana. Vincenzo Montella, İtalyanca isim geliyor tabii direkt. Montella herhalde aslında bu özellikle Dünya Kupası'nda verilen tepkiler aslında yani onları oraya uğurlarken o oluşan beklenti, onun karşılığının verilmesi gerçekten milli takımımız arkasında o kadar büyük bir böyle inanç oluşturdu ki bunu performanslarla oluşturdular. Gençliklerine güvendik, yeteneklerine çok güvendik ama maalesef işte teknik anlamda o tarz kapalı takımlara karşı çok da aslında mesafe alamamışız, bunu gördük. Evet, biz burada playoff oynarken hem Romanya aynı zamanda Kosova'ya karşı kapanarak oynayıp çıkışlarla gol arayacaklarını biliyorduk. Özellikle Romanya maçı böyle çok sıkışık geçti ama çözdük birer golle. Tabii hocamız Montella Avustralya'yı, Paraguay'ı herhalde onların seviyesinde düşünmüş. Gerçekten çok derin blok, çok sert oyunları vardı. Karşı koyamadık. Yani çözüm üretemedik, açamadık. Hep hocamızın ağzında pelesenk olmuştu ya. Ben de unutmadım hocam, bak şimdi hiçbir yere bakmadan söylüyorum. 62 şut attık toplam. Böyle bulamadık. 62 aklımda kaldı çünkü Montella hocamız da söyleyip durdu. Ama işte mesele o şut atmak değildi maalesef. Yani o şutun doğru yerden vurulmasıydı. Doğru yerden vuramadık. Vurduklarımız ya üste gitti ya bloklandı. Arkamıza atılan toplarda da geç kaldık. İşte o golü yiyince dağıldık gittik. Son maça bir şey kalmadı. İki maçta eğlendik. Şimdi aslında bizim için dündü kafam. Bugün bu hafta biraz yoğunuz. Böyle kafam gidiyor. Dünkü yayında da böyle çok vurguladım HT Spor'da. Ya bizim için bundan sonraki en büyük hedef 2028 Avrupa Şampiyonası. Bunu unutmamamız lazım. Tabii ki Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde kalıcı olmamız şart. Ya biz buranın takımı olmalıyız. Barındırdığımız kalite itibariyle A Ligi'nde olmalıyız. Bunda hepimiz hemfikiriz galiba. Burada bulunmak için elbette sonuç almamız gerekiyor. Elbette tabii ki grubumuzda Fransa, İtalya, Belçika çok güçlü takımlar var. Ancak sonuç alarak burada kalabiliriz. Aynı zamanda da 2028 Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek bir dönüşümün, değişimin başlaması da gerekiyor. Çünkü bu takımın artık yenilenmesi lazım. Bir dönem yaşadık. İşte Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme dönemi, Dünya Kupası elemeleri, Dünya Kupası ile beraber bence o dönem kapandı. Yavaş yavaş artık takımdaki bazı mevkilerin sahibinin değişmesi gerekiyor. Yani bence başlangıç olmalı ama Montella hocamız bu başlangıcı ne kadar sert müdahaleyle yapar, inan onu kestiremiyoruz. Montella hocamızın ne kadar cesur davranacağına bağlı. Yani ben çünkü artık mesela Fransa'nın o olağanüstü hızını biz Dünya Kupası'nda gördük. Özellikle milli takımımız elendikten sonra Dünya Kupası'ndan mesela biz Fransa yarı finalde elene kadar İspanya karşısında ya Fransa maçını iple çekiyorduk. Neden? Yani kim durduracak bu takımı diyorduk. O kadar hızlı güzel oynuyorlardı ki, o futbolun güzel örneklerini veriyorlardı ki, yani kadrolarında bugün işte o Dünya Kupası'nda izlediğimiz çok önemli oyuncular yine Kocaeli'de milli takımımızın karşısına çıkacak. Olağanüstü hızlı bir takım. Onların o hızına karşı nasıl önlem alabileceğiz? Onların hızına karşı hızlı oynayabilecek miyiz? Şunu vurguluyorum hocam hep. Katılırsın sen de bence. Hani Fransa'da kendi oyununu oynayıp açık oyun oynayan bir takım olduğu için biz oynayacak alanlar bulacağız. Yeter ki korkmayalım, yeter ki cesur oynayalım. Bence Can Uzun'un kadroya dahil edilmesi doğrudan gerekiyor. Arda merkezli bir oyun kurmamız gerekiyor. Orkun olmayacak büyük bir ihtimalle. Evet, yani son gelen bilgiler öyleydi.
1: Zaten sana yani
2: evet, Orkun.
1: Hakan Orkun yokluğunda yerine kimleri bekliyorsun? Böyle yani, ya da forvette kim olur ayrıca?
2: Evet, şu oyun orta sahayı önce söyleyeyim beklentimi. Aslında bugün bunun üzerine biraz çalışıyordum. Yani biraz baktım kendi hani takımlarındaki performanslarına da baktım. Salih mutlaka orada olacak. Onu biliyoruz ki zaten Beşiktaş'taki performansıyla da yani sezona başlamış ama yani böyle ben
1: son maçı hariç değil mi?
2: Ya tabii son evet. Maç mutlaka bütün takım halinde düşünmek lazım. Son maç doğru. Son maçta vardı hataları ciddi ciddi ama Salih milli forma bir de çok farklı bir etki yaratıyor hocam. Bunu da unutmayalım. Yani Salih orada mutlaka olacak. Orayı zaten hak eden bir oyuncu. Yanında her ne kadar çok fazla şans bulamasa da hani, ama Fenerbahçe'de hala ben milli takımdaki performansını da çok beğendim. İsmail'i bekliyorum açıkçası. İsmail'le Salih o ortada dörtlü savunmanın önünde olur. Arda merkezli olur. Kesinlikle ve kesinlikle ben artık hocam Deniz Gül'ü Santrfor'da görmek istiyorum. Yani orada palyatif günlük bir çözüm. Kerem önde olmamalı. Kerem'i de biz kullanmalıyız yeri geldiğinde ama Kerem sonradan Fenerbahçe'de nasıl oynuyorsa sol kulvarda oynayıp o içe kat etmeleriyle görmeliyiz. Sağda tabii Barış her ne kadar hani böyle Galatasaray'daki performansıyla da bu 6 haftalık periyotta çok fark yaratmış bir Barış göremesek de yine de bu maçlara hazır diri bir oyuncu olabilir. Yani Arda merkezli forvetin arkasında önünde Deniz Gül, solda Can Uzun'u koyabiliriz. Onun içe kat edişleri Arda'ya yakın oynaması Fransa karşısında bizi tehlikeli kılabilir düşüncesindeyim. Yani savunmada yine Abdülkerim Melih yapar düşüncesindeyim ama Abdülkerim'in yerine Emirhan pek sebiki olabilir. Ferdi sol bekte olabilir. Yani orada sağda zaten Mert Müldürümüz sakatlandı. Zeki'nin durumu nedir çok bilmiyorum açıkçası. Orada biraz şeyim ona bakamadım. Şunu vurgulayayım hocam. Biraz böyle artık Montella hocamızın bence cesur kararlar alması gerekiyor. Ki aslında cesur karar alamasa ya bu cesaretsizlik bence çok daha farklı tartışmaları gündeme getirebilir Montella adına. Ama o cesareti gösterdiğinde o herkesin beklediği o genç dinamik isimleri sahaya sürdüğünde ya bir şeyleri kaybetsek bile kimse kızmaz. Çünkü değişim için cesaret gösterdi deriz. Ve ya ben mesela bunu savunuyorum. Şu anda bu söylediklerim şeklinde milli takımımız sahaya çıktığı zaman ortada bir sıkıntısı varsa Montella'yı eleştirmem. Neden? Ha nasıl eleştiririm? Belki yanlış oyunu okuyamadı devamında. Oyunun devamında bir şeylere çözüm bulamazsak sağ içinde yaptığı değişiklikler üzerinden belki eleştirecek nokta ararım. Bulmaya çalışırım ama artık cesur oynamamız lazım. Çünkü rakip Fransa. Biz bu 3 maçı da aman yenilmeyelim düşüncesiyle böyle geride kabul eden bir oyun anlayışıyla sahaya çıkarsak bir kere baştan kaybederiz. Cesur oynamamız lazım. Genç oyuncularımıza güvenmemiz lazım. Tabii ki Fransa çok hızlı bir takım. Kontrol etmeye çalışıp zaten hep vurgulamaya çalıştım. Açık oynayan bir takım. Bizim oyuncularımız da hızlı oyunu seven bir takıma sahibiz. Hızlı oyuncularımızın hızıyla aslında milli takımımız anlamını buluyor. Çok güzel geçişler yakalayabiliriz karşısında. Evet. 3 farklı sınav. Zaten 3 farklı takım. İtalya karşısında da bu kez orta saha dengesi ve o topsuz alana yapılacak koşular çok önemli olacak. Aslında bence Fransa maçından daha kilit bir maç olacak İtalya maçı. İtalya'nın oyun karakterinden dolayı. Evet. Bursa'daki maçta onun ardından

0: oradan gelecek. Tabii sonraki Belçika maçı bu biraz daha bizim merkezdeki savunmamızı sınayacak bir maç olacak. Çünkü merkezden çok gelecekler. Farklı farklı senaryolara karşı farklı sınavlar vereceğiz. Dolayısıyla Montelli hocamızın elindeki 29-30 kişilik kadro, Mustafa Eskeliler de dahil edildi. 30 kişilik ekip hocam, bu 3-4 maçta da kullanılmak zorunda. Zaten oyuncularımızın çoğu ligde yoğun tempodan geliyor. Bunu da unutmamak lazım. Yani üst üste bu 11 günde 4 maç temposunu hem sakatlık anlamında ne kadar çıkarabilirler? Dolayısıyla elindeki kadroyu komple kullanmak zorunda. Yani orta sahada Fransa maçında koyduğu ikiliyi İtalya maçında da oynatabilir ama sonraki maça belki zor oynatır. Orada rotasyonu iyi ayarlaması lazım. İyi dengelenmesi gereken bir maç. Değişimin başlaması gereken bir maç. Benim aslında tek düşündüğüm bu. Milli takımımızda bir değişim başlaması gerekiyor. O maçta maalesef Fransa maçı, keşke biraz daha rahat bir maç olsaydı, bizim adımıza çok çok daha önemli olabilirdi sevgili, diye düşünüyorum.
1: Sevgili Serdal, burada tabii bir de es rica edeceğim senden. Çünkü
0: çok özür diliyorum.
1: Estağfurullah. Gelen sorular 2, 4, 6, 8, 9 oldu. Arka arkaya geliyor sen de bağlandıktan sonra. Çok soru var. Ayhan Bey diyor ki İsmail Salih iyi süpürücü olur. Bence rakibe pres yapıp basan ve topu takıma kazandıran, yani kısacası rakibi ısırır. Bu sayede Arda oyunu rahat bir şekilde sahaya yansıtır. Benim tahminim ve görüşüm bu demiş. Serdal abiye de saygılarımı sevgilerimi iletir misin demiş.
0: Benden de saygılar sevgiler. Aynı düşüncedeyim, baskın bir şekilde. Evet. Yani o iki oyuncu orayı kurtarır. Enteresan hocam. Arda'ya da rahatlık var.
1: Bilmiyorum bu soruyu nasıl yanıtlayacaksın sevgili Serdal Karaycı.
0: Evet, dinliyorum hocam.
1: Challenge gibi olmuş. Yılmaz Bey diyor ki Serdal kardeşime de selam olsun. Gerçekten severim. Dinliyoruz. Acaba kendisi mi yakışıklı, ben mi yakışıklıyım demiş. İlk önce bana bir cevap verirse sevinirim. Sonra da milli takımımız grubunda kaç puan toplayabilir? Sevgiler, saygılar kendisine.
0: Yani puan hesabı aslında yani böyle yapmadım açıkça, onu söyleyeyim. Yani şuradan ne alırız, buradan ne alırız diye. Bunun sebebini de açıkça söyleyeyim. Normalde hemen ilk yaptığımız iştir bu bizim, böyle grubumuzu gördüğümüzde. Nasıl başlayacağımızı çok merak ediyorum hocam. Yani Fransa maçı bizim için, Fransa maçıyla başlangıç İtalya'ya etkileyecek. İtalya'daki mücadelemiz bir sonraki Belçika'ya, sonra diğer İtalya maçı. Nasıl? Ya ben aslında ilk maçtan sonra bunu yapmak istiyorum.
1: Fransa
0: desem,
1: keşke
0: böyle,
1: en son maç olsaydı o zaman.
0: Yani abi aslında hani burada İtalya'da hani Fransa'dan şöyle daha zayıf küçük veya Belçika şu kadar zayıf küçük gerçekten diyemiyoruz. Çünkü 3 farklı takım, yani bizim 3 farklı oyun anlayışına karşı kendimizi hem deneyeceğimiz, sınayacağımız, o seviyeyi göreceğimiz bir şey oldu bize, bir kombinasyon oldu. Yani isteseniz arasanız böyle denk getiremezsiniz. Çok güzel denk geldi. Aslında bizim bu fırsatı kullanabilirsek dönüşümümüz için de çok çok önemli. 3 farklı ülke futboluna karşı sınav vereceğiz. Yani bu inanılmaz bir şey. Ama tabii zorluk derecesi de çok yüksek. Ama A liginde de yapacak bir şey yok. Yani bu seviyelerde olmak için, bu seviyedeki maçları iyi oynamak, buralardan bir şeyler çıkarmak lazım. Bizim Avrupalı çok oyuncumuz var. Bugün işte hani tek tek saymayacağım şimdi ama bugün hafta sonu geldiğinde oradan oraya gezdiren futbolcularımız var bizim. Dolayısıyla artık bir şeyleri daha iyi, daha net göstermemiz gerekiyor. Bizim Avrupa Şampiyonası'nda 2028'de çok güçlü gitmemiz gerekiyor bence. Çünkü şu anki mevcuttaki oyuncuların belki de en top olacakları şampiyon olacak bu Avrupa Şampiyonası. Puan hesabını Fransa'dan sonra yapacağım. Böyle sıyrılayım bu sorudan diyebilirim.
1: Yakışıklılıktan sıyrılamadın ama neyse.
0: Hocam onu ne desek bilmiyorum ki.
1: Karizma. Serdal diye yazılır, karizma diye okunur. Yine dinleyicilerimizden gelen yorumlar var. Fransa'dan alacağımız bir puan bizi diri tutar ve İtalya karşısında umudu yüksek bir takım görebiliriz Serdal Bey demişler.
0: Katılırım, kesinlikle katılırım. Kesinlikle katılırım. Bir de, yani galibiyet mükemmel olur tabii ki ama karşımızdaki Fransa, yani bütün oyuncuları olacak, Dembele'si olacak, Doyle'si olacak, Mbappe'si olacak, Olise. Yani Barcola'sı olacak, Olise'si olacak ya, sayarken bile şey yapıyoruz. Hepsi olacak çünkü maçta. Evet. Yani bir puan inanılmaz güzel olur. Moralimizi böyle direkt tavana vurdurur, öyle başlatır bizi.
1: Tabii şunu da göz ardı etmemek lazım değil mi Serdal Kalaycı? Yani Fransa ve İtalya gibi hani fizikli ve atletik oyunculardan kurulu bir takım. Ona karşı
0: fazlasıyla,
1: da bir takım çıkarmak, doğru 11 çıkarmak, doğru 11'i tercih etmek gerekir, öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Zaten hani Fransa'nın olağanüstü hızı

0: canım, Dünya Kupası'nda izlediğimiz Fransa, onlar gibi hızlı olmamız lazım. Yani en azından hani o bireysel kalite farkını sahada o akşam kızımızla onlara denk olursak ya, gerçekten bizim için çok bir artı olur. Rakibi de şaşırtmış oluruz. Yani bu biraz rakibe göre oyun oynamak gerektiği tarafındayım ben her zaman. Tabii ki bir takımın kendi oyun anlayışının olması, onu taviz vermeyip sahaya yansıtabiliyor olması harika bir şey, muazzam bir şey. Ama bu seviye de çok önemli bir seviye. Bu seviyeleri yakalamak da kolay değil. Biz bence belli bir seviyeye gelmiş ama o seviyede biraz duraksamış bir takım gibi görünüyoruz. İyi bir seviyeye geldik ama durduk. Bunun sebebi de aslında şimdi böyle zaman geçtikçe, bir takım tecrübeler edindikçe takımımız muhasebesini yapabiliyoruz. Nedir bu bence? Neden duraksadık? Belli yerlerdeki isimleri değiştirmemiz gerekirken değiştirmedik. Yani belki bu takımı olma konusu hep vardır ya, yani aynı alışmıştık, aidiyet, o ezberler kaybolmaması adına. Bunu biraz çok fazla abarttık galiba. Birkaç oyuncuyu zaman zaman daha çok süreler vererek mesela şimdi bu maça belki hazır edebilirdi Montelli hocamız. Ama ben yine Can Uzun'dur, Deniz Gül'dür, Arın'ın daha uzun süreler vererek takıma dahil edilmesidir. Çok sırıtacağını da sanmıyorum açıkçası. Yani çünkü hani Aral artık Türkiye'de oynamaya başladı. Hani Can Uzun'un performansında da önce tabii bir takımda biraz sürelerde olsa tecrübe ettik. Dolayısıyla hani çok da sırıtacaklarını sanmıyorum. Takıma dahil edildiklerinde süreçte aksa sürecek gibi geliyor bana.
1: Evet Serdal Kalaycı, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam.
1: En sona bıraktım. Astrolojisi olarak Serdal Kalaycı'yı en sona bırakayım dedim.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Bu güzel yayında bana da yer vermiş olman benim için gurur verici. Dinleyicilerine de çok selamlar, sevgiler. İnşallah güzel bir maç akşamı izleriz. O gece inşallah mutlu oluruz.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşmek üzere.
0: Saygılar sunarım.
1: Bize paylaştığınız için saygılar bizden. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, artık son mesajlara da bakalım. Programı da kapatıyoruz. İsimlerinizle beraber yine WhatsApp'a giriyoruz. Erdoğan Bey diyor ki, bir puan falan çok zor. Hayal kurmayalım Dünya Kupası'nda. Amerika garantilemeseydi puansız döneceklerdi. Fransa bizim rakibimiz değil futbolda demiş. Yunus Baldır'a teşekkür ediyoruz. Yine buradan bakalım. Orhan Bey de demiş ki, hocam milli takım kadrom kalede Uğurcan, sol bek Ferdi, stoperler Abdülkerim, Ozan, sağ bek Zeki, ortada İsmail, Arda, Yunus Akgün, Can Uzun, Barış Alper, Yılmaz 11'ini paylaşmış. Yine bakıyoruz buradan. Zaten Serdal Kalaycı'yla da sizlerin sorularını iletmiştim. Instagram'a bakalım. Instagram'ımızı açalım. Ünal Ayhan'a teşekkürler. Yine Instagram Çağatay Hoca adresine takibe alan Mustafa Bey herhalde. Soyadı CMZGL ama tabii soyadı çıkmadığı için ancak öyle okuyabildim. Erkan Cebeci'ye de çok teşekkür ediyorum. Bakalım yarın 09.15'te bekliyoruz demişler. Evet, hatırlattığınız için teşekkürler. Yarın sabah saat 9.20 geçe Habertürk ekranlarında, yani HT Spor'da canlı yayında olacağım. Eğer sizler de HT Spor'da YouTube'da chat'e yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Onun arkasında da her zaman olduğu gibi Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de de saat 14'te sizlerle birlikte. Adresimiz burası. Oğuzhan Bey, yazı yazmasak da dinlemedeyiz, seviliyorsun, sizler de öyle. Çok çok teşekkürler. Bizden ayrılan vaktin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Dinleyen, gönüllerini bizlere açan tüm dinleyenlerimize sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
2: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Şöyle derin bir nefes alalım dışarıda. İstanbul'un o serin havası. Biraz böyle kimine göre kasvetli, kimine göre de sevdikleri bir hava. Ama biz sen, stüdyodayız.
3: Sen?
2: Ben çok seviyorum.
3: Ben de çok seviyorum. Ben de yani gayet...
2: bu havaların adamıyım yani.
3: Ben de çok seviyorum bu havaları. Özellikle sıcaklardan sonra çok iyi geliyor. Ama tabii... Güneşli havayı çok sevenler var. Onlar da bu tarz havalardan bayağı bir şey oluyorlar. Şikayetçi oluyorlar. Tabii. Ama ben neyse, sen ikimiz de sevdiğimize göre enerjimiz yüksek
2: hangi,
3: diyebiliriz.
2: Hangi yani. Ayda doğdun abi sen?
3: Kasım.
2: Ha, ben de Mart. Yani herhalde aşağı yukarı aynı şey mi oldu? Ona inanıyor musun öyle şeylere bilmiyorum da.
3: Abi.
2: Bir enerjimi alıyor falan diyorlar bu havalar. Benim bana tam tersi enerji veriyor.
3: Ben de öyle yani, severim bu mevsimleri, severim yani.
2: Evet, mevsimleri seviyoruz ama abi neyle başlayalım? Milli takım aday kadrosu açıklandı. Konuşuruz milli takımı ama ben seninle özellikle hafta sonu oynanan karşılaşmalarla alakalı olarak konuşmak istiyorum ve haftanın maçı yani Trabzonspor Galatasaray ile başlamak istiyorum. Çok konuşuluyor, Galatasaray'ın yeni transferlerden verim alamadığı, gol ve asist katkısı yapamadığı söyleniyor.
3: Ve doğru mu?
2: Doğru.
3: Bence doğru.
2: Yok zaten.
3: Ya şöyle düşünelim. Ya Galatasaray'ın aslında biz bir seneyi geçirdik değil mi? Yani hani bir seneyi açtık. Yani her hafta Galatasaray ile ilgili hep şu konuda şikayet ediyorduk Okan Hoca'dan. Ya evet, yani bu takımın şampiyon olması kıymetli, potansiyeli yüksek oyuncuları idare etmek değerli. Ama bir teknik direktör dokunuşunu arıyoruz. Yani Okan Hoca'nın da kendi teknik direktörlük kariyeri açısından bir dokunuşa ihtiyacı var. Yani sadece oyuncu kalitesi üzerinden oyun okunursa Okan Hoca'ya bu işin faydası olmaz gelecek adına, antrenörlük kariyeri açısından. Ve bu sistem bir yerde tıkanır diyorduk değil mi? Sanki bu sene tıkandı. Şöyle tıkandı. Şimdi ilk başladığı dönemi hatırlayalım. Muslera, İşte Icardi, Mertens, ki Muslera bir önceki dönemden geliyordu. İşte Barış Alper bir önceki dönemden geliyordu. Ama Okan Hoca ile beraber gelenler, özellikle Mertens, Icardi, Abdülkerim, değil mi? Bunun Torreira, bunlar çok o organizasyonun en güçlü parçalarıydı. Ama Galatasaray her dönem sonra yani yeni oyuncu organizasyona katma konusunda hep bir oyuncu buldu. İşte tıkandı Sanchez'le. Orayı güçlendirdi. İşte Nelson'un sallandığı dönemde. İşte Sara geldi orta sahaya. İki yönlü oynama konusunda bir zenginlik kattı. Ya Icardi'den sonra ne olur dendi. Osimhen diye bir oyuncu aldı. O başka bir yere götürdü.
2: Beki de bir şekilde halletti. Jakobs'la.
3: Şalay geldi. Jakobs geldi. Yani sürekli Galatasaray dışarıdan her sene ama bir ama iki oyuncudan katkı aldı. Ama bu sene evet şey bir kere net yani onu kabul etmeleri lazım. İdarecilerin bu anlamda bence öz eleştiri yapması lazım. Yani sezonun en erken şampiyonluğunu ilan etmiş, en oynama tekrarı fazla olan oyuncusu, teknik direktörü, hepsi elinde olan bir camianın bir kere bu işi çok kısa sürede halletmesi gerekiyordu. Ya bir iki oyuncuyu anlarım, hani son günü bekledik çünkü işte atıyorum başka bir yerde bulamayan, istediği cazip teklifi bulamayan, işte fırsat transferi adı altında, çünkü Galatasaray bunu çok yaptı, Icardi de yaptı, Osimhen de yaptı, benzer oyuncuyu kovalamayı anlarım ama özellikle 3-4 oyuncu, işte neydi, alternatif stoper konusunda yani bu oyuncuları yenileyebilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı Galatasaray'ın değil mi? Çünkü Abdülkerim'le 3 aşağı 5 yukarı bir öngörümüz vardı. Yani yavaşlıyor, düşmeye başladı, ya bir alarm veriyor, buraya biri gelmesi lazım konusu. Sizin bunu çok da erken hallediyor olmanız gerekiyordu, halledemediniz. Orta sahada bir opsiyona ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Leslie'yi getirdiler, halledemediler. 10 numara pozisyonda Galatasaray'ın acil bir oyuncuya ihtiyacı var dendi. Batrokov'u getirdiler, halledemedi. Osimhen'in arkasında Galatasaray'ın bir oyuncuya ihtiyacı var dediler ki bence burada gelecek adına yine en ümitli olduğum oyuncu Deniz. Yani Deniz eğer bir sistem oturtulursa, yani mesela Batrokov'dan çok ümitsizim, Leslie'den çok ümitsizim, Leao'nun davranışından çok ümitsizim ama Deniz'den ümitliyim. Yani
2: davranıştan kastın?
3: Yani Leao'nun beden dili.
2: Benimsememiş mi?
3: Evet yani bu, çünkü hep şey diyoruz ya Cihan, ya oyuncuları buraya yetenekleri getiriyor. Yani bu kadar parayı verme sebebimiz ne? Yeteneklerine veriyoruz parayı. Burada belirleyici olan davranışları oluyor. Bu Leao'nun davranışı beni biraz bir karamsarlığa itti. Yani çok erken diye de yorumlanabilir. Bu benim öngörüm. Yani ben onun beden dilinden buradaki maçta da stadyumda canlı da izledim. Mesela hayran oldum şeye.

0: oyunculuk yeteneklerinden. Ya müthiş bir oyuncu ya, topa dokunuşu ya, bayıldım oyuncuya. Ama içinde de bir vurdum duymaz şeyi de barındırıyor. Bu Sané'nin, Ziyech'in böyle insanları çok huzursuz eden bir beden dilinde, ben öyle yorumladım.
1: Amiyane tabiyle patlamaya hazır bomba mı diyorsun? Ya çok iyi olacak ya da...
0: Ya çok, evet, çok ince bir çizgi. Ortalama olmayacak gibi gözüküyor yani. İşte bu da Galatasaray'ın hiç işine gelecek bir durum değil. Çünkü hani oyuncuları saydık ya, her sene bir oyuncu katılıyor. Mesela Galatasaray 3 oyuncu da beklentinin altında kaldı. Bu kurtarabilirdi Galatasaraylı idarecileri. Leo performansı. Çünkü Osimhen diğerlerinin bıraktığı yerden çıtayı yukarı çıkartarak devam etti. Değil mi? Osimhen ciddi anlamda Galatasaray'ın idarecisini de teknik direktörünü de o süreçte kurtardı. Leo acaba öyle bir performans sergileyecek mi? Hepimizin kafasında soru işareti, beklenti buydu. Ama Trabzon'da sınıfta kaldı. Ciddi anlamda sınıfta kaldı ve bu çok önemli bir testti. O yüzden Galatasaray'ı ciddi anlamda hep alışık olduğu, her sene bir oyuncu gelsin, oyunu yenilesin, güçlendirsin durumu ortadan kalktı Galatasaray'da bu sene. Şu ana kadar diyelim, ya da yine de 6. hafta bitti ve yeni yapılan transferlerden var mı şu an seni ümitlendiren gelecek adına?
1: Yani ben az önce bahsettiğin işte Leao'dan hala bir ümidim var, ama mesela ilk stadyuma geldiğinde böyle bir garip yürüyordu Leao. Belinde bir problem mi var bu arkadaşın diye gerçek anlamda sordum yanımdakilere. Şimdi izlediğim maçlarda da en ufak bir dokunuşta yere falan düşüyor, ki gerçi bu sağlık kontrollerinde falan ortaya çıkabilir bir şey, ama yani bir değişik yürüyor böyle, hani bir, i̇şte bir sakatlık biraz, geçersin bir şey olur yani.
0: İşte ben onu biraz şeye bağladım, niyete bağladım, hani niyette yanlış anlaşılmasın. Mesela biz bu yorumu yapıyoruz ya, niyet derken ne, yok niyet şudur ya, oyuncu oynamak istemiyor var yani. İşte Van Persie'yi de getirdiler Fenerbahçe'ye, değil mi ya, var mı o ayarda, o klasta bir oyuncu ya, alamadılar yani. Çünkü yok, oyuncunun buradaki durumdan, havadan, arkadaşından, stadyumdan, zeminden, kültürden ya, giremiyorlar işin içine bir türlü. Çok başka bir kültürden geliyorlar çünkü, davranıştan. O yüzden onda yani öyle bir şey gördüm. Yani gelecek adına huzursuz edici bir davranış gördüm. Yani Okan Buruk da bu anlamda ilk defa bir şey deneyecek. Yani bu oyuncu gelsin çözsün olmadı. Şu an en azından kısa vadede olmadı. İşte Galatasaray'ın bir teknik direktör dokunuşuna en çok ihtiyacı olduğu sezon. Şimdi bu kadar Osimhen'e mahkum olmanın bedelini ödüyor Galatasaray. Hoca bunun normal olduğunu söyledi. Asla normal bir durum değildir. Bir takım, evet, bir oyuncudan okunur güçlü oyun, ama oyuncuya mahkum olmaz. Bak, oyuncudan okumak başka bir şey, oyuncuya mahkum olmak başka bir şey. Sen mahkum oldun. Mahkum oldun, mahkum etti seni. Şimdi öyle olunca koyamadın yerine. Oyun da yok. Hadi gel şeyden devam edelim. Oyun planından devam edelim.
1: Ben şunu da ekleyeyim arada. Yani ben Leao alınacağına, hani 20 milyon verilip en azından... Napoli'deki Noah Lang'ın alınması tarafındaydım. Hani en azından dedim,
0: biliyorsun 3 hani, aşağı 5
1: yukarı. Biliyorsun, o katkı sağlıyor vesaire. Hani gamsız olduğunu zaten ya onun biliyorduk, ama topla senin de söylediğin gibi muhteşem. Hani bir müthiş gün bir oyuncu. Müthiş performans verir. Diğer gün hiç görünmeyebilir.
0: Oradan şu kurtarabilir onu. Bilmiyorum, onlardaki hani bizde abi kardeşlik müessesesi, biliyorsun.
1: Osimhen olayı falan mı?
0: Osimhen'de bilmiyorum onların nasıl şeyleri. Hmm. Onlarda da o kültür var mı abi kardeş? Olabilir yani. Sen başka bir ülkeden gelmişindir. Ben de çok güçlüyümdür. Sen şahane bir oyuncusundur ama niyetin, pek oynama niyetin yoktur. Belki ben sana dokunabilirim yani, seni ayağa kaldırma. Bunun doğru olduğu için söylemiyorum. Bu asla doğru bir şey değildir. Bizde geçerli bir davranıştır. Normalde bu bahsettiğimin teknik direktörün ortadan kaldırması lazım. Oyun planının onu harekete geçirmesi yani lazım.
1: Osimhen Vlahovic'in yaşında falan olsa belki diyeceğim de, ikisi de 27 yaşında.
0: Yaştan yani dolayı demiyorum ben.
1: Saygı.
0: Saygı yani. Şimdi olabilir. Ben senden küçüğümdür ama senin... Şey, büyüğümdür ama senin oyunculuk özelliklerin benim çok önümde de saygı duyarım yani. Hani Messi gibi düşün. Messi 20'li yaşlarında 35 yaşındaki oyuncu saygı duyuyordu. Lider olarak onu kabul ediyordu yani. O yüzden belki oradan öyle bir dokunuşla, yani en azından, çünkü futbolculukla ilgili bir sorun yok. Bu tamamen mental durumdan bahsediyoruz. Şimdi şeye gelelim. Ya oyun planına gelelim. Trabzonspor'la oynuyorsunuz. Şimdi Trabzonspor tarafıyla ilgili de bir şeyler söyleyelim. Aslında oradan da Fatih Tekke'ye ve bütün yerli teknik direktörlere mesaj olsun yani. İyi oyuncu teknik direktör kovdurmaz. Bak, bunu size kim söylüyorsa inanmayın, yok öyle bir şey. Yanlış analiz. Fatih Tekke zaten bir önceki sene de 1-4 başarı, birinci başarı, yok öyle bir şey. Bir teknik direktör birincilikle dördüncülük başarı demez yani. Trabzonspor arası istesen beşinci olamıyorsun zaten. 30 senede 3 defa beşinci olmuşsun. Nasıl ben dördüncülüğü başarı kabul edeyim? O kadar önemli oyuncular bir araya geliyorsa... Sen oradan teknik direktör olarak

0: çıkartabilirsin? Nasıl idare edebilirim? Bak ne dedin? Okan Buruk kilo aldım dedi. Şahane bir şey söyledi. Sen zayıfladım dedin. Ben de olsa ben de alırım. Bak aldı, verdi sana aynısını. Demek ki öyle olmuyormuş. Sergen Yalçın niye bugün bütün söyledikleriyle antrenörle çelişti? Çünkü o ifadeler kullanılmaz yani. Antrenör o ifadeyi kullanmaz yani. Yorumcu kullanabilir. Yorumcunun öyle bir derdi yok ki. Şimdi ben teknik bir yorum yapıyorum. Ben antrenör değilim ki. Ki ona rağmen ya ben bile antrenörlük yapmayı düşünmememe rağmen antrenörlere saygısızlık yapmama adına o işin ne kadar zor olduğunu bildiğim için şey demiyorum. Tahtaya kalkıp burası çok kolay, bunu buraya çek, bunu öyle değil yani. O öyle şeyle olmuyor. Tahtaya kalkıp bilmiyorsun onu yani. O kadar keskin ifade kullanmaman lazım. Şimdi Fatih Tekke'nin bunlar bizi kovdurur dediği oyuncu grubu Thomas Rice'ın eline geçti ve çok küçük dokunuşlarla. Mesela işte Ju Franklinho değil mi? O daha şeye uygun bir oyuncuydu. Galatasaray savunmasını dağıtmaya uygun bir oyuncuydu. Şey çok önemlidir. Teknik direktör analizi, davranışı çok önemlidir. Eldeki oyunculara göre oynama. Şimdi Lucescu dönemini hatırlar mısın sen?
1: Hatırlıyorum tabii canım.
0: Bak Lucescu'nun Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı çeyrek final oynattığı dönem. Ben ondan sonra Galatasaray'a transfer oldum. Hasan Şaş'la kalıyordum. Ya Hasan abi şey demişti. Arkasında bir Brezilyalı bir oyuncu oynuyordu. Şimdi adını unuttum. Neyse diyordu ki bak vallahi billahi diyordu şuradan 5 metreye top atacak yeteneği yok bu oyuncunun diyordu. Ama Perez'lerle Victoria'larla Lucescu acayip bir Galatasaray, işte Emre Aşık vardı hatırla stoperleri. Şahane bir takım ortaya çıkardı. Eldeki oyuncularla bir oyun oynamaya çalıştı ve şahane bir oyun çıktı. Ve iki dönem o zaman şöyleydi Cihan, hatırla. Şampiyonlar Ligi'nden bir tur atlıyorsun, sonra bir daha bir gruba gidiyorsun. İki grup üst üste oynanıyordu. Ya orada yanlış hatırlamıyorsam çeyrek falan oynattı Galatasaray Lucescu. Çünkü hani oyuncu kalitesi evet değerlidir ama eldeki oyunculara göre oyunu inşa etmek de çok değerlidir. Mesela şey Onur Rice başlangıçta yaptı. Yani Onaçu'yla orada Salah beraber oynama konusunda oyun bir tıkandı. O çok kısa sürede. Avantajı şuydu. Daha önce Galatasaray'ı tanıyordu. Yakın tarihte buradaydı. Trabzonspor'un oyuncular analizini çok kısa sürede, ya kimle en hızlı oyuna gidebilirim? Saviola, Salah, Franklinho. Şahane üçlü. Yani
1: set çizecek kadar bile vakti olmamıştır hocanın.
0: Yok mümkün değil. Zaten bu hala Fatih Tekke takımı bu arada. Yani bu takım Fatih Tekke takımı. Bu Rice takımına 4 ile 6 haftadan sonra geçmeye başlayacak tam anlamıyla. Bu Fatih Tekke takımına dışarıdan dokunuş yaptı. Ya Onaçu'yla dedi bu hızlı oyun oynama konusu. Çünkü Galatasaray'la ilgili analiz nedir? Hepimizin. Ya biz hiç Galatasaray'la ilgili bir şey bilmesek şunu söyleriz. Öne geldiğinde arkada ciddi boşluklar yaşıyor Galatasaray savunma arkasında. Bitti.
1: Hep önde zaten. Tamam. Öne geldiği değil. Orta sahaya yani, kadar geliyor.
0: Evet ya, topun arkasına da geçemiyor. Tamam, ben o zaman Saviola, Salah, Ju. 3 tane savunmayı da baskıda zorlayabilecek, hataya zorlayabilecek ki golde öyle buldular değil mi? Yani Sanchez evet bireysel hata ama onu hataya zorluyor sonuçta bir oyuncu da yani. Şimdi bu analiz onlar adına değerliydi. Şimdi bir teknik direktör Trabzonspor tarafından eldeki oyunculardan maksimum verim alma adına bir plan yapmış ve plan onun adına şansı da yanında olmuş, kusursuza yakın işlemiş. Biraz da Galatasaray yardımcı olmuş. Nasıl yardımcı olmuş? Şimdi senin elinde Sané, Deniz ve Leao var. Ön tarafta üçlüden bahsediyoruz. Şimdi senin en güçlü olduğun yanın ne, herkesin en sevdiği ve ikna olduğu, kabul ettiği önde baskı. Kimle yapıyordun sen onu? Deniz'in yerine Osimhen vardı. Sané'nin yerine Barış vardı. Leao'nun yerine Yunus vardı. Arkalarında da Mertens vardı ya da Sara vardı. Şimdi bu bahsettiğin dört oyuncuyu zaten Cem bağlasan durmuyor bunlar zaten. Hani hayır ben istemiyorum desen o durmuyor, gidiyor. Şimdi onlarla anlaşılabilir bir durum. Onunla gidersin önde baskıya. Ama bu saydığım Sané, Deniz, Leao ile yapamazsın. İşte orada teknik direktör devreye giriyor. Mecburdun ikinci bölgede bu takımı karşılamaya. Ama orada da bir eksiğin ortaya çıkıyor. Sen topun arkasına geçtiğinde de savunamıyorsun. Geçtiğimiz sezonlardaki durum. Şimdi bunun biz neyle anlatacağız? Kimin üzerinden anlatacağız? Teknik direktör üzerinden anlatacağız. Bak ben Galatasaray'da kısa bir dönem bulundum, deneyimledim. Hacı'ydı teknik direktör. Savunma, ben sağ bek oynuyordum. İşte savunma dörtlü, karşımızda hücum attı.
1: Kim var? Song'la falan mı oynadın?
0: Song, Thomas,
1: Orhan Ak mıydı?
0: Bülent Korkmaz, Orhan Ak, Hakan Ünsal, Ergün Pembe, Sabri. Evet. Bizim ekip bu, savunma ekibi. 4-4 ikiye ayrılıyoruz. Karşılıyoruz sürekli. Önümüzde de iki ön libero. İşte Conceição, Volkan Arslan, Ayhan Akman.
1: Söylediğim Brezilyalı Conceição olabilir mi? Topa vurmayı bilmeyi değil.
0: Değil değil. Ha,
1: değil mi? Acaba.
0: Conceição şeyli o.
1: Belki de aklına gelmemiş.
0: Yok, Victoria olması lazım. Ya.
1: Bakarız ona.
0: Bakacağız ona şimdi. Tamam. Şimdi biz 6 kişi karşılıyoruz rakip takımı. Önümüzde de 2 tane orta saha oyuncusu. İşte 4-2-3-1 oynuyor Galatasaray. Bak vallahi billahi artık sıkılıyorduk. Her gün 40 dakika 45 dakika topun arkasına geçip Hacı bunu çalıştırıyordu. Şimdi Hacı bilmiyor mu yani? Şimdi Hacı'den yani deneyim anlamında var mıdır daha iyisi? Barcelona, Real Madrid değil mi? Çünkü o şunu çok iyi biliyor. Önce takım savunmasını halletmem lazım diyor. Bu takım savunması da şöyle olmuyor. Şimdi Hacı şey diyemez mi? Ya siz ne diyorsunuz ya şimdi Bülent Korkmaz, Thomas Song, Ergün Pembe, Hakan Ünsal, Ayhan Akman, Conceição, Volkan. Ya ben bunlara mı öğreteceğim? Değil mi yani normalde ne dersin? Baba sen burada oynuyorsun, sen burada oynuyorsun. Topun yok. Artık otomatikleşmesi lazım. Önündeki oyuncu, yanındaki oyuncu değil mi tekrarı? Bu da işte parça şeyden nedir o bütüne gidiyor ya, parçadan bütüne gidecek yani. Şimdi ondan sonra bir tane daha koyuyorsun önüne üçlü bloğu, sonra santrafora kadar bu sefer takım halinde savunmaya başlıyorsun. Artık sıkılıyorduk diyorum sana ya. Şimdi bunu çalıştırıyordu, her gün çalıştırıyordu. Ancak böyle ortaya çıkar. Ben Galatasaray'ın savunma konusunda pek çalıştığını ya da iyi çalıştığına inanmıyorum. Çünkü Galatasaray topun arkasına geçtiğinde de savunamıyor. Öne çıktığında zaten hiç savunamıyor. Şimdi bunu biz neyden okuyacağız? Şimdi Okan Hoca üzerinden okuduğumuzda kızıyorlar. Kimden okuyacağız mesela? Veli abiden mi okuyalım? Malzeme sorumlusu Veli abiye mi kızalım? Ya da kime kızalım burada mesela? Kim bunun sorumlusu? Teknik direktör eksik çalıştırıyor. Hatta kendi Juventus Galatasaray maçında İstanbul'daki maç önü toplantıda arkadaşımızın sorduğu bir soruya savunma ile ilgili şöyle dedi. Türkiye'de savunma yapma ihtiyacı duymuyoruz. Rakiplerimiz biz yani o kadar oyunu domine ediyoruz ki duymuyoruz. İşte duyman lazım. Senin hazırlığın olması lazım. Duymuyorsun diye hani şey gibi düşün şimdi. Meteoroloji diyor ki 4 saat yağmur yok. Ama 4 saatten sonra yağmur çok şiddetli olacak. Araban da yok. Alırsın şemsiyeyi değil mi? Yani 4 saat yağmayacak diye de şemsiyesiz çıkmazsın. Alayım baba dersin. Belli olmaz bu. Bulut daha hızlı gelir, bir şey olur. Ya yani öyle değil mi?
1: Önlemeni alırsın bir şey.
0: Alırsın. Diye. Şimdi sen rakip seni zorlamıyor diye sen savunma olmaz abi. Bak bir tanesi geldi, zorladı. Diğeri katkı sağlamadı. Bir anda ligin en fazla gol yiyen takımı olmuş. 60 sene olmuş herhalde Galatasaray. 60 sene sonra en fazla gol yediği 6 hafta olmuş Galatasaray'da. Korkunç bir istatistik biliyor musun? Bak korkunç bir istatistik. Hazırlık maçlarını söylemiyorum bile. Orası da 2-3-2-3 gidiyordu. Şimdi tesadüf olabilir mi bu? Acaba teknik anlamda bir eksiklik olabilir mi? Oradan hemen çok kısa bir yere daha bağlayayım. Bu Okan Buruk eleştirim tamamen işin teknik tarafıyla alakalı. Ama kaybedilen maçtan sonra ya da bundan sonra da kaybedebilir Galatasaray. Asla Okan Buruk'un gitmesine de doğru bulmam yani. Hiçbir zaman da böyle bir şey söylemedim. Okan Hoca gitsin ifadesini hiç söylemedim. Şimdi öyle söyleyen ben Okan Buruk eleştirim hep şu. Daha iyisi yapılabilir. Bu takıma teknik direktör dokunması gerekiyordu. Onun üzerinden okudum. Yoksa ben de biliyorum Okan Buruk gittikten sonra bir hazırlığı yok. Hazırlığın olmadığı bir şey yapma zaten.
1: Dursun Özbey'in hızlı bir reaksiyon aldığını inanıyor musun? Hemen maçın ardından hemen bir açıklama yaptı işte hocamızın arkasındayız.
0: Çok gereksiz. Çok gereksiz. Hatta bu açıklamalar çok tehlikeli. Bak o açıklamaların tamamında evet diyorsun. Yani ben Türkiye'de arkasındayız deyip de oradan uzun soluklu bir iş çıktığını görmedim yani. Gelecek adına bu da Okan Buruk'la Galatasaray'ın sezonu tamamlama konusunda çok büyük soru işareti barındırıyor içinde. Geldi o. Hiç gerek yok. Tesise gitmişler. Gitmeyin. Sen yabancı futbolcusun. Senin kültüründe bu kadar fazla kulüp başkanı tesiste yok. Hele hele 4-0'dan sonra gördüğünde bir problemin olduğunu hissedersin orada değil mi? Başkan gelmiş. Olağanüstü bir durum var burada. Yok demiyorum ama gitmeyin. Hoca ile çağır ofisinde otur. Yap değerlen. Tesiste bir kulübün başkanı ne işi var? Ben onu da anlamıyorum yani. Bu tesis bu kadar böyle yani oyuncularında, teknik direktöründe, idarecilerinde çok zaman geçireceği bir yer değil ya. Yani bu tesis iyi bir şey değil yani.
1: Kemerburgaz güzel ya.
0: Ya güzel de çık. Ya dışarı çık orada şey var, şahane yer var.
1: Kafeler var diyorsun.
0: Ha, reklama girmesin acayip şeyler var. Yani oralara git orada zaman geçir. O golf maçı oynamaya gittikleri yer var bak. Vallahi oraya ben gittim oraya. Şahane, git orada kafede otur. Tesiste geçireceğin zamandan daha değerli orası. Tesiste geçir, çalış. Eyvallah ama hayat sadece şey değil ki. Atilla Hoca'yı dinledim. Arda Turan'la ilgili bir şeyler anlatmış. Ya birini öveceğiz diye falan iyice kontrolden çıkıyoruz yani. 13-14 saat analiz yapıyor diyor ya. 13-14 saat analiz yapan birinin yani sağlıklı olma şansı yok ki. Gitti o analiz yani. Bir de bu çok okumak falan hani böyle iyi bir şeymiş gibi anlatıyor. Zaten bütün hikaye şey değil mi? Hani bilgiyle alakalı da kafanın içine giren değil ki, kafanın için dışarı çıkandır değil mi bilgi? Şimdi hepimiz bir şey okuyoruz, dinliyoruz değil mi? Öğreniyoruz aslında baktığın zaman. Ama nerede değerli? Onu kullanabiliyorsan kıymetli. Biliyor musun? Biliyorum. Ya evet, duymuştum. Aa evet, öyle bir şey vardı. Sonuç yok, kafada kalmamış. E onun bana bir faydası yok ki. 14 saat tesiste kalırsan hiçbir faydası yok. Arda'nın da öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum da. Bence biraz hani biz seviyoruz ya. Övebildiğimiz kadar övmüş. Ya yapmayalım yani. O yüzden ben bu Okan Buruk, Dursun Özbek, işte bu Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durumu. Ha bak, yine Galatasaray oyun olarak bak Cihan. Yine Fenerbahçe'nin önünde bak. 8-0 yenmiş Fenerbahçe'nin Galatasaray oyun olarak, oyun şeyi olarak, coşkusu olarak önünde. Bak bana göre önünde.
1: Ona da geleceğim. Senin attığın bir tweet var işte, 8-0'lık Fenerbahçe galibiyetimi, 3-2'lik Beşiktaş mağlubiyetimi. Ona da geleceğim ama gelmeden önce bir Singo'yu soracağım. Yani bu çocuk Eylül sonunda gelecekti. Yine kötü haber geldi. Oynayamayacağına dair bilgi geldi. Yani Gökhan Zan var. Sen benden daha iyi tanırsın.
0: Takım arkadaş.
1: Yani Gökhan abi de sürekli sakatlanırdı. Hatta hep maçları böyle tribünden izlerdi. Bir ara tribünden bile sakatlanmıştı, hatırlayacaksın. Yani Singo da buna mı döndü? Buna mı evrildi yani?
0: Şimdi arşiv çok güzel bir şey. Yani bu olumlu olumsuz fark etmez. Bizim için özellikle, yorumcular için yani. Şu karşımıza çıkıyor söylediklerimiz. Şimdi Singo geldiği gün şöyle bir yorum yapmıştım. Hani arşiv kıymetli şu. Bugün şöyle demiştim, böyle demiştim bizim en sevdiğimiz şeydir biliyorsun yani, hani olumlu. Ama arşiv böyle olmaz. Arşiv olacak abi bir şey söylerken. Ben arkadaşa demiştim. Kim abi arkadaş, kim, belge nerede? Yani öyle olması lazım. Eğer iddialı bir şey söylüyorsak yani, hani öngörebiliyorsak bazı şeyler. Şimdi Singo ile ilgili benim bak hiç oyuncunun yeteneğine falan bakmana gerek yok. Sadece sakatlık geçmişine bak. Ya bu adam uyluk, tendon. Abi sürekli sakatlanmış. Yani hangi akıl, hangi futbol aklı, hangi planlama bunun bu kadar sakatlık sorunu yaşamış bir oyuncunun burada aynı sorun yaşamayacağına ikna oldu. Kim ikna etti sizi? Bak Singo eğer Galatasaray'da sakatlanmasaydı bugün şöyle tepki verirdim. Çok şaşırıyorum, Singo sakatlanmıyor. Mesela Ake'de biraz şaşkınım yani, hani bu kadar uzun süre oynaması enteresan. Yani o da gelecek adına bilmiyorum, iyi bir şey mi kötü bir şey. Yani birden de o sorun, çünkü bu kadar oynama, sakatlık sorunu yaşamış, bu kadar oynama ritmi yok. Şimdi Singo dediğin oyuncu bu kadar sakatlık sorunu yaşamış. Ya nasıl gittiniz o paraları verdiniz? Bak oyunculuk yeteneğini söylemiyorum. İyi bir oyuncu. Ama sakat ya. Şimdi Gökhan Zan'dan verdin örnek. Şahane bir oyuncu Gökhan Zan. Ama ben Gökhan'dan faydalanamayacağım ki, nasıl alayım Gökhan'ı yani. Çok iyi oyuncu ama yani yola çıkamam abi. Nerede patlayacağı belli değil. Singo da böyle bir oyuncuydu. Ya şu an niye şaşırıyorlar ki Singo'da mesela? Bence oynarsa Singo şaşırması lazım Galatasaraylıların. Mesela 6 maç üst üste oynarsa Galatasaraylıların vay be Singo 6 maç üst üste bizde demesi lazım. Yine idareci, teknik direktör, scouting, kimse, hepsinin eksik planlamasıyla alakalı, yanlış planlamasıyla alakalı bir durum. Olur mu böyle şey ya?
1: Evet, bilgiler de geliyor tabii. Bu sezon 41 dakika forma giydi deniyor ama zaten bu sezon yeni başladı. Toplam geldi, sezonlara baksan daha vahim bir sonuç çıkabilir. Şimdi abi senin bu arada az önce söylediğim Brezilyalı ile ilgili sürekli mesaj atıyorlar. Batista diyen var. Capon zaten değil diye düşünüyorum.
0: Solbek Victoria olması lazım. Dur hemen gireceğim, söyleyeceğim ya yani.
1: Ya bakarız ona. Ben de bakacağım. 2001 sezonunda elbet çıkar. Değil mi o dönemde?
0: 2000-2001 olması lazım.
1: Ona bakarız. Senin şöyle bir tweet'in var İbrahim abi. Yani sosyal medyada. Tekrar tabii girip çıkarız Galatasaray'a, diğer takımlara vesaire. Diyorsun ki 8-0 kazanan Fenerbahçe mi, 3-2 kaybeden Beşiktaş mı diye sormuşsun. Hangisi oyun ve teknik direktör oyunu açısından geleceğe daha fazla vaat ediyor? Ben skoru değil, oyuna bakarım. O gün izlediğim Beşiktaş'ı daha iyi görmüşsün Fenerbahçe'yi oranla ve İsmail Kartal'la ilgili diyorsun ki istifa ederek kadronun önünü açması gerekir demişsin. Çok iddialı bir söz olmuş ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum.
0: Ya şöyle şimdi
1: istifa etmesi

0: gerektiğini mi düşünüyorsun
1: artık psikolojik olarak? Bak, Okan Hoca ile ilgili asla bu ifadeyi kullanmam yani. Ama İsmail Hoca ile ilgili kullanırım. Çünkü İsmail Hoca'nın bir kere hani teknik tarafını da bir yere bırakacağım. Çünkü idari anlamda davranış çok belirleyici oluyor ya Cihan. Yani şimdi sürekli problemi dışarıda arayan bir teknik direktöre ben teslim etmem. Gelişim hiçbir şey teslim etmem yani. Çünkü o problemi sürekli dışarıda aradığı için yine aramaya devam edecek. Yani aramaya devam edecek. Şimdi sen son basın toplantısını dinledikten sonra bir Fenerbahçeli taraftar olsan ya rahatsız olmaz mısın yani?

0: Ne dedi İsmail Hoca buraya gelirken? İlk basın toplantısını hatırlayalım. İlk basın toplantısında ne dedi? Ben dedi şampiyon yaptım dedi. 99 puanla çalındı dedi.
1: Ha, basın toplantısında ilk imza.
0: Ha, basın tamam. Toplantısından kastı. Yani anladım. Televizyona Fenerbahçe.
1: Çetin'le beraber çıktı.
0: Oğuz Uce'yle çıktı.
1: Cihan abi, Cihan Kamer falan.
0: Victoria bu arada oyuncunun
1: evet,
0: ismi.
1: Evet, Victoria'ymış yazıyor Victoria. Dinleyenlerimiz. Hatta diyor hata yapıp maçı birbirine getirmişti. Bir de adamlardan dayak yedim demiş dinleyenimiz. Roma maçında herhalde maçtaydı.
0: Roma maçında. Kavgalı, o dönem.
1: Bu katlı maç evet.
0: O dönem.
1: Muazzam.
0: Şimdi ya şöyle düşünelim.
1: Kavgada yoktun demişler bu arada. Neredeydin diye sormuşlar sana da. O dönem sen
0: ben, yok, ben Adana Spor'daydım.
1: O dönem Adana'daydım.
0: Adana'daydım.
1: 2005'te geldi İbrahim abi.
0: 2004.
1: 2004 ya da.
0: 2004'te gelmişim. Ya şöyle şimdi Cihan. Ya bir insan düşün. Yani şu yani kendi hayatımızdan örnek verirsek hani sanki herkes kendi işi üzerinden değerlendirirse daha anlaşılır olur. Mesela sen buradasın değil mi Cihan? Ya da işte biz beraberiz burada. Bir şeyi halledememişiz, problemi ortadan kaldıramamışız. Yani sürekli bir eksiklik var burada ve günün sonunda biz bütün problemi dışarıda arıyoruz. İşte mikrofonda arıyoruz, işte binada arıyoruz, işte ablada arıyoruz. Ya, her yerde bulabiliriz yani kendi adımıza problemi dışarıda arama adına. Ve aslında o işin öyle olmadığını da bir başkası da bize gösteriyor. Mesela bizim yerimize başka biri geliyor. O işin aslında böyle olmadığını başka bir kanalda bize gösteriyor sürekli yani. Ama biz direniyoruz. Yani sürekli dışarıda arıyoruz. Neyse biz bir ara veriyoruz. Yani ortadan kayboluyoruz bu işle ilgili. Sonra tekrar bizi buraya davet ediyorlar. Diyorlar ki ya siz hani 2 sene dışarıdaydınız. Hani bir gelin çünkü... Hani zaman geçiyor, insan değişiyor, hani fikirleri değişiyor. Bak bir ne olmuş acaba? Biz buraya bir oturuyoruz. İlk gün bizim dışımızda başka bir kanallarda da bu iş gayet sağlıklı halledilebiliyor işte. Neyse yani problemi dışarıda arama adını. Sonra ilk gün biz buraya geliyoruz diyoruz ki yine aynı düşünce devam ediyor bizde. Ya biz aslında o gün çok iyiydik, o dönem şahaneydik, müthiştik ama öyle olmadığımızı da bak ortaya çıkaracak da bir sürü şey var. Konunun bizle bir alakası yok. Biz zaten şampiyonuz. Ama işte siz burada idareci olarak, patron olarak neyse çok eksik kaldınız diyoruz. Çünkü o gün 99 puanla şampiyon oldum demenin mesajı nedir abi? Yani ben oldum. 99 puan çalındıysa puanlar kim çaldırıyor bunu? İdareciler çaldırır yani. Çünkü
1: ya sahip ben, çıkmıyor ya da.
0: Sahip çıkamadın abi diyor. Ben diyor idare ettim. Teknik anlamda ben bir takımın şampiyon olabilmesi için her şey. Yani İsmail Kartal'a göre İsmail Kartal'da hiçbir eksiklik yok. Bak geçmiş düşünceden bahsediyorum. Daha yeni buraya geldim. Hadi dedik ki tamam ilk gün heyecanı. Unutamamış da 99 puanı. Yani biri mesela orada dürtmesi lazım. Hani 99 oldun eyvallah da öteki de 102 aldı hani. Hani... Çalmayla falan anlatırsan öteki de der ki ben 100 küsura daha fazla alacaktım. Öteki de onu çaldı. Neyse. Geldin şimdi sen Gençler Birliği maçı. İlk lig maçın. Bak o düşünce ilk lig maçında kaybettiği maçtan sonra ve rotasyon konusunda da sağlıksız bir rotasyondan sonra kaybediyor. Kaybettiği maçtan sonra diyor ki oyuncu ayağındaki topu rakibe verdi diyor. Yani Akey'di herhalde. Genduzi'ye verdi, Genduzi kaptırdı, Fenerbahçe gol yedi ve basın toplantısında söyledi ya ne yapabilirim diyor, burada ayağındaki topu rakibe verdi. Şimdi yani konunun benimle bir ilgisi yok diyor, bak yine problemi dışarıda arıyor. Devamında da diyor ki penaltımız vardı verilmedi. Yani mesaj yine dışarıya şu: arkadaşlar antrenör olarak hiçbir problem yok, ekip şahane, analiz şahane, oyuncular hata yaptı, MHK yakamızı bırakmıyor. Devam ediyor sonra. Bak, adım adım git. Anlamaya çalışıyoruz. Konya maçı. Maç bitiyor. 4-2'lik galibiyetten sonra oyuncularımız taktiklerimizi kusursuz sahaya yansıttı. Yani bu ne demek? Taktikler yani bizim analizimiz. Biz tam harfiyen çizdik, attılar golü. Geldim Beşiktaş maçına. Bence yani tarihinin en kötü derbi performansı olabilir Fenerbahçe'nin yani. O en kötü gittiği dönemlerde bile bu kadar özellikle ikinci yarısını mahkum oynadığı bir oyun hatırlamıyorum ben Fenerbahçe'nin.
1: Lukaku ile çıktığı için pişman olmuş mudur o maçı İsmail Kartal? Değil mi Lukaku 11?
0: Bence İsmail Kartal hiçbir şey için pişman olmaz. Pişman olabilmen için bir öz eleştiri yapman lazım. Acaba bende bir eksiklik var mı demen lazım. Ben İsmail Kartal'dan bir kere öz eleştiri duymadım ki. Yani. Ben hiç
1: yanlışlık olmasın. Yok Muriç'le çıkmış.
0: Yok Muriç'le de değişikliğe gittiğiyle ilgili.

0: soruyorsun zannettim. Şimdi bu kadar problemi dışarıda arayan bir yönetici, idareci davranışından ne bekliyorsun? Mesela Lazio maçı, Roma maçı oynadı Fenerbahçe değil mi? Beşiktaş maçından sonra. İstifa etti hoca. Ya istifa etti, inanabiliyor musun yani? Ha, niye istifa etti hoca? O gün anlamadık. 50 tane şey söylendi. Antep maçı beraberliği sonra. Bir de ya siz lidersiniz, ağzınızdan çıkan söze dikkat edin. Ben burada ağzımdan bir daha asla geri dönmemek üzere gidiyorum dediğim an, buraya oturduğum an geçmiş olsun. Bütün inandırıcılığımı kaybederim bundan sonra. Sonra ben sana ne söylersem sen dersin ki geç abi. Aynı şeyi daha önce de duyduk senden. Bak bir daha öyle bir şey söylersem kaybederim bir, hani karşımdaki insana karşı inan. Ben bir kişiden değil, senden sorum. O bir sürü oyuncudan, taraftardan sorumlu. Gittin, geri geldin. Antep beraberliğinden sonra tuttun, dedin ki bana su şişesi attılar dedin. İnanılmaz bir şey yani. Doğru olduğu için söylemiyorum asla, kimse yani dışarıdan asla böyle bir davranış olmasın da. Onun sana olduğunu da bilmiyorsun bu arada. Belki de adam Romalı oyuncuya attı onu yani. Hani kimseye atmasın, yine söylüyorum, yanlış anlaşılmasın da. Sen niye üzerine alındın yani? Belki de oraya dördüncü hakem attı, belki de kızdı yani hani. Sen niye üzerine alındın böyle bir durumu? Niye kendine tepki olarak? Demek ki aslında bilinçaltında da başarısız olduğunu da biliyorsun aslında. Ama bir türlü kendinle yüzleşemiyorsun. Gelişim de oradan başlar ya. Öz eleştiri. Eleştiri de o kadar kötü bir şey değildir yani. İnsan öz eleştirisini yaparsa gelişir. Gelişim oradan başlar yani. Hepimizin başına bir sürü şey geliyor. Yani dışarıda problemi arayabilirsin. O dünyanın en basit şeyi, en kolay şeyidir. Ama onun sana hiçbir faydası olmaz yani. Bir olay olur. Dersin ki ya burada bu kadar, bu böyle, o beni şöyle yaptı, bu beni arkamdan vurdu, burada bu basit, bunu ama faydası olmaz. Bence yapmasınlar yani.
1: Yani sen bu 8-0'ı inandırıcılığının olmadığını mı düşünüyorsun? Yani şey midir
0: 8-0'a bu 8-0'a diye geldim biliyor musun? Bak,
1: orada Pirus zaferi gibi midir? Hani kazanıyor Romalılara karşı ama en iyi generallerini falan kaybediyor yani. Burada kazandı ama artık çok mu geç Fenerbahçe için?
0: Çok geçti. Yani şundan dolayı diyorum. Bak oyunu hiç anlatmadım ben. Çünkü oyunu niye anlatmıyorum biliyor musun? Oyunu yönetecek, oyuncuyu yönetecek kişiden bahsediyorum. Ben yani idari davranıştan bahsediyorum. Bu davranışa ben nasıl şimdi diyeyim ki ya, bu kadar bak bahsettiğim şeyleri yapmış biri. Şimdi nasıl diyeyim ben sana ya, alacak bu oyunu, oyuncuyu yukarı götürecek. Ve 8-0'lık maçtan sonra daha problemli şey geliyor. Esas o tweet'i atmama sebep olan söz geliyor. Ya sen biliyorsun değil mi şu an? Eğer Fenerbahçe ligi 3 puan geride bitirirse, İsmail Hoca'nın yeni bir sloganı var. Biliyorsun değil mi? 4 puan gitti, 1 al, ben 1 puanla şampiyonum diyecek. Bu 4 puanımı çaldılar diyecek. O şu an koydu hoca 4 puan. Yani İsmail Kartal'a göre onun evinde oturduğunda puan cetvelinde İsmail Kartal 4 puanla önde. Yani şu an kaç puan var? 3 puan bildiğim kadarıyla. Yani Fenerbahçe şu an İsmail Kartal'a göre 1 puan önde. Yani evinde muhtemelen puan cetvelinde İsmail Hoca 1 puan önde gidiyor. Yani o çalınan 4 puanın, özür dilerim, 4 puanın çalındığını düşünüyor ve bunun tamamen idari anlamda, yani teknik şey anlamında.
1: Neyden o 4 puan? Gençlerbirliği beraberliği, Antep galibiydi.
0: Bilmiyorum, 4 puan dedi. Ben o 4 puanı çıkartamadım.
1: Gençlerbirliği
0: yani.
1: 2-1 kaybetti. Bir de Antep'le berabere kaldı.
0: Ya belki de Beşiktaş maçına 1 puan koydu. Hani diyor penaltımız vardı, oradan mağlup olmazdı.
1: Onu bilemiyoruz.
0: Bilmiyorum. Ben hocanın sözüyle 4 puan diyor, gitti diyor. Yani 4 puan gitmiş. Şimdi hoca sezonu eğer 3 puan geride bitirirse Fenerbahçe, hoca şöyle eve gelecek ailesiyle bir araya geldiğinde, yine şampiyon yaptım diyecek. 99-1 yani hocaya göre Fenerbahçe kariyerinde ikinci şampiyonluğu olacak. Şimdi sen bu düşünceye oyunu teslim et. Ben etmem. Sen Fenerbahçeli olarak ediyorsan et. Yoksa ben oyunu asla değersizleştirmiyorum. 8-0, mahalleden çocukları da getirsen 8-0 bir kolay iş değildir yani. Hani o anlamda ben yani sağlıklı bir teknik direktör davranışı görsem oyun üzerinden anlatayım, ama oyunu niye anlatmıyorum biliyor musun? Çünkü şunu çok iyi biliyorum. 2 haftaya bakar Fenerbahçe'nin oyunun yine Beşiktaş maçına benzer hale gelmesi, Antep maçına benzer hale gelmesi. 2 maça bakar. Şimdi sen bir kapı açtın İsmail Kartal olarak. Dedin ki oyunculara, bak şu kapıyı açıyorum ben. Biz burada mücadelemizi verelim. Ama bu MHK, federasyon, bak bunlar bizim üzerimize oynuyor. Enerjisi biten, gücü biten bir şeyler.

0: yapamayacağını anlayan oyuncu ne yapacak biliyor musun? Şu kapıdan çıkacak, dışarı diyecek ki konunun bizle bir ilgisi yok diyecek. Burada Fenerbahçe'ye karşı bu ülkede büyük bir operasyon var diyecek. Yani bunun kimseye faydası yok. Fenerbahçe'ye faydası yok.
1: Zaten çok baskı yok mu İbrahim abi üstüne? Biraz Yıldırım'la çalışıyorsun. Zaten başlı başına bir baskı. İki, yani 12 yıldır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Bunun baskısı var. Üç, verdiğin her demeç, konuştuğun her cümle artık göze batıyor. İnsanlar sosyal medyada bununla ilgili şeyler söylüyor. Dört, hap kullanıyorum diyorsun. Ya dayanamıyorum artık diyorsun.
0: Ya zaten
1: ya bu kere... baskıda ne kadar sağlıklı devam ettirebilir ki hocam bunu?
0: Bizim ihtiyacımız olan bir kere... Yani sakin zihine ihtiyacımız var yani. Kulüplerinde hepimizin ihtiyacı var yani. Sakinliğe ihtiyacımız var. Dışarıdaki insanlar yeterince gergin zaten toplum değil mi? Dışarı yani tribünde insanlar, onlar bir de sağlıklı düşünemiyorlar. Onların bütün derdi kazanmak. Yani onun derdi o.
1: Her taraftarda olduğu gibi.
0: Şimdi o, ama onu sen ikna edeceksin idareci olarak, kenardaki sakinliğinle, davranışlarınla, söylemlerinle. Şimdi ya maçtan sonra şöyle bir ifade kullandı. Bence mesela Fenerbahçe'nin iletişimci konusunda ciddi problemi var. Kim iletişimcisi Fenerbahçe'de? Yani bence problem var. Şöyle problem var. Mesela İsmail Hoca maç sonu dedi ki Avrupa'da dedi, bak Avrupa'da dedi, acaba dedi teknik direktörlerin başına geliyor mu böyle hakem hataları? Değil mi? Böyle bir ifade kullandı. Bence geliyor. %100 geliyor da hani Manchester United... Everton maçı mıydı, City maçı mıydı, neyse izlesin bak, verilen golü izlesin. Burada böyle bir karar verilse bırak Türkiye yıkılır ortalık yani, bak orada. Çünkü onların şöyle, bizi onlardan ayıran temel fark ne biliyor musun? Onlar insana güveniyorlar. Hata yaptı diyor. Yani tıpkı futbolcunun, tıpkı teknik direktörün, tıpkı idarecinin hata yaptığı gibi hakem de hata yapar diyor. Onlar önce insana güveniyorlar. Onlarla bizim aramızdaki temel fark bu İsmail hocam derim mesela, iletişimci olsam. Yani hocam bir, onlar niyet okumuyor. Mesela sen niyet okuyorsun. Sen niyet okuyorsun. En tehlikeli şeydir. Serdar Adalı da yaptı aynı şeyi. Niyet okuyor. Hakem diyor dengelemek için. O senin düşüncen. Sen niyet okuyorsun. Niye bir başkası adına yorum yapıyorsun? O da gelir hakem olarak futbolcuların boş kaleye kaçırdığı ya da kırmızı kart gördüğü pozisyonda onlar niyet okursa ne olacak? Nasıl çıkacağız işin içinden yani? Öyle olur mu niyet okumayla yani? Biz diyebiliyor muyuz mesela şu an? Niyet okuyabiliyor muyuz? Kocaeli sporlu futbolcu boş kaleye topu bilerek dışarı attı. Çünkü arkasında başka işler var desek gittik değil mi?
1: Yok canım, onu o zaman Genduzi'ye de diyelim, derbide kaçırdı.
0: Genduzi mesela. Değil mi yani şimdi? Onun o zaman Antep maçı Genduzi boş kaleye attı. Çünkü niye mesela biz bu ifadeyi onlara kullanamıyoruz? Doğrusu zaten kullanmamak da. Sen nasıl kullanıyorsun idareci olarak bunların kafasının arkasında başka bir şey olduğunu? Biliyorsan eyvallah, gidersin savcılığa. Neyse bu işin şeyi. Onu
1: söylersin, evet.
0: Görüntülü yayın yapmanın zararları. Şimdi o yüzden iletişimci olsam orada hemen itiraz ederim Cihan. Derim ki hocam bak, bu iletişimde bir sorundur. Hemen biri bize bununla çıkar. Devam et. Dedi ya Avrupa'da mesela böyle bir şey. Hadi buraya gelelim, Türkiye'ye gelelim. Italiano dediğin adam İtalya'dan geldi. Bak İtalya'dan. Yani senin Avrupa'da böyle hakem hataları yok dediğin ülkeden buraya gelen bir teknik direktör var. Ve senin hakemden şikayetçi olduğundan fazla hakem hatalarına maruz kalmış biri var. Duydun mu sen İtalyano'dan bir kere hakem hakkında İsmail Kartal'ın söylediği ya da Okan Buruk'un söylediği ya da Fatih Tekke'nin söylediği gibi bir tane yorum duydun mu?
1: Yok ya, iki hafta önce özellikle sordular, o da işini yaptı dedi.
0: Bak özellikle Alanya maçı
1: sokmaya çalışıyorlar, bak, Alanya ama maçı, hocayı da sokmaya çalışıyorlar.
0: Bak, Alanya, ya sen ne diyorsun, girsin diye her şeyi yapıyorlar. Alanya maçı ne dedi? Evet kırmızı karttı ama biz önce kendi sorunumuzu halledeceğiz. Erzurum maçı böyle, bu maç. Bana göre de Vlahovic'in pozisyonu penaltı. Ne dedi? Hakem bu maçın önüne geçemez dedi. Hakem kararı dedi. Niye? Çünkü diyor ki 2-0 diyor. Burada benim adıma diyor 2-0 geriye düştüm. Benim eksikliğim bu diyor. Ben bu 2-0'ı diyor halletmem lazım. Niye İtalyano bunu söylüyor? İsmail hocam mesela diyorsun ya Avrupa'da böyle bir şey. Ya Avrupa'da olmadığını düşün. Her şey kusursuz. Avrupa'dan buraya getirdiğimiz senin dediğin duruma maruz kalıyor. Senin gibi hiçbir şeyden şikayet etmiyor. Ve onun takımı şu an kadro kalitesi olarak senden siyahla beyaz kadar aşağıda olmasına rağmen geldi seni burada yendi. Fiziksel olarak da ezdi. Bak fiziksel olarak ezdi seni. O seni kadar şikayet etmiyor. İletişimciyi şu an İsmail Kartal. Yani sen İsmail Kartal'sın, ben

0: İletişimciyim, devam ediyoruz yani.
1: Ha, Mustafa abisin, tamam.
0: Mustafa abim kim?
1: Mustafa, soyadını unuttum. Ha,
0: ben Mustafa Bey'im. Hocam bak sen böyle dedin. Bak o
1: Mustafa
0: adam geldi.
1: Mustafa sapmaz.
0: Mustafa sapmaz abi. Dedim ki hocam bak.
1: İstiyorum zaten. Ha.
0: Böyle böyle bir durum oldu. Bak ama öyle değilmiş. Şimdi biz niye böyle açıklama yaptık şimdi? Yani çıkarsa bir tane arkadaşımız bize böyle cevap verirse biz ne anlatacağız? Mesela İtalyano, bak adam hiç şikayet etmiyor. Acaba bizde problem olur mu? Ya da siz işin teknik tarafıyla ilgilenin hocam. Siz teknik taraftan yorum yapın. Sağ dışı ile ilgili Aziz Bey var, idareciler var, hakem. Onlar hakemlerle ilgili bir şey söyler. Bak hocam, biz eğer sahanın dışına çıkarsak bu oyuncuları bir daha sahanın içine sokamayız. Bak İtalyan oyuncuların sahanın dışına çıkmasına müsaade etmiyor. Bak kulüp başkanını çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor Serdar Adalı. Çıkarmıyor İtalyano. Çünkü İtalyana biliyor, kapıyı açtığın çıkacak oyuncular. Bir daha sokamaz içeri kimseyi. Niye böyle bakmıyorsunuz sürekli herkesin düşmanı? Ya o kadar da teknik anlamda donanımınız var ki hocam, ya acayip de bir donanımınız var. Bütün ülkede delirmiş vaziyette. Yani biz İsmail Kartal'ın başarısız olması için çırpınıyoruz şu an ya. Düşünebiliyor musun bizi? Çırpınıyorum abi ben yani. İsmail Kartal şampiyon olsa ben uyuyamam yani. Ya böyle bir şey olabilir mi?
1: Yerli düşmanlığı olarak düşünebiliyorlar.
0: Ama beni yerli teknik direktörün davranışı ikna etmesi lazım. Niye ben İtalyano'ya, eğer sözüm ona sizin anlattığınız gibi düşmansam, niye İtalyano'ya düşman değilim? Niye Thomas Reis'a düşman değilim? Ya da neden Stoylov'a düşman değilim?
1: Yani mesela o Ahmet maçında da mesela Salih'le Nübel'in hataları bireysel çok hata oldu. Ya hoca denedi, 2-0'dan sonra çabaladı. Belki Poku ile başlaması hataydı ki onu da aşağı yukarı kabul et ya, bu kadar kötü olacağını düşünemez herhalde.
0: Düşünemez ya, bir teknik direktör değiştirdi, müdahale etti.
1: Müdahaleleri var.
0: Bak o şeyi çok iyi biliyor analiz. Mesela niye biz Ahmet'in hocasıyla ilgili bir şey demiyoruz? Niye demiyorum ben mesela? Mesela Metin Diyadin'e kızıyorum. Niye kızıyorum Metin Diyadin'e? Metin Diyadin bana dedi ki bu fikstür hoca kovdurur arkadaş dedi. Bak Metin Diyadin bana bunu dedi. Ya ben kimden öğreneceğim abi futbolu? Ben teknik direktörlerden öğreneceğim. Ben Metin Diyadin'i dinledim. Futbol oynamamış, futbolu çok seven biri olarak, Gençler Birliği taraftarı olarak fikstüre baktım. Hoca da dedi ki bu fikstür hoca kovdurur. Eyvallah. Ahmet de Diyarbakır'da yaşıyorum. Ahmet taraftarıyım. Fikstüre baktım, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ilk 6 hafta. Yani Gençler Birliği aynı fikstür. Abi baktım benim teknik direktörüm hiçbir şey kovdurur movdurur demiyor. Bak iki tane, bir yerli bir yabancı. Ama o düşünce niye mesela Ahmet'in hocası bunu demiyor? Çünkü Ahmet'in hocası önce diyor fiziksel durum, planlama diyor. Kadro planlaması, fiziksel durum, oyuncu tercihi, analiz. Bütün kafayı oraya yormuş. Metin Diyadin hazırlıyor. Bizim kusura bakmasınlar. Yani Türk antrenörlerin en çok sevdiği şey bahanelerin arkasına sığınmak. Yani Metin Diyadin'in verdiği mesaj şu: olası bir başarısızlıkta baba konunun benimle bir ilgisi yok. Haksız rekabete olan takımlarla denk geldim. O da denk geldi. Şimdi ben kimden okuyacağım oyunu? Ben Ahmet'in teknik direktörünün peşinden gideyim, Metin Diyadin'in mi? Biri fikstür hoca kovdurur dedi bu fikstür. Diğeri lider oldu bu fikstürle. Şimdi sonra yerli hocalara çok ağır eleştiri yapıyorsun. Yerli hocalar bir şey anlatmıyor ki bana. Yabancı anlattığı için ben var ya, bak federasyon şey olsam, kulüp başkanı. Yerli hoca da sınır getirir. Mesela yerli hocalar yabancıda sınırsız olsun diyor ya. Mesela ben yerli antrenör sınırı getiririm.
1: Yıllık mı?
0: Yıllık sınır getiririm. Yerli antrenörlere mesela bir tane takım çalıştırma izni veririm yerli antrenörlere.
1: Yok artık ya.
0: İkinci yok. Abi çünkü gelişemiyorsunuz ki. Şimdi ben şunu çok iyi biliyorum. Oradan gidiyorsun öteki tarafa. Mesela teknik direktör tercih ederken o da ayrı bir konu mesela. Özhan Pulat. Mesela Özhan Pulat niye tercih edildi? Eyüp'ün hocası niye oldu?
1: Evet, Özhan abi Beşiktaş Hatay'a 7 atarken de yardımcıymış.
0: Şimdi mesela niye Özhan Pulat niye şeyin hocası oldu? Hatay'da yapamamış ya hoca.
1: Bakayım kariyerine.
0: Ya bak kariyerine. Mesela Özhan Pulat hangi kariyerle Eyüpspor'un teknik direktörü oldu? Hatay'da da yapamamış. Ciddi yapamamış Hatay'da yani.
1: Ondan önce Adana Spor.
0: Orada da olmamış.
1: Ondan önce Ankara Gücü yardımcı.
0: Şimdi bak, yardımcıları geç. Teknik tamam. Direktör.
1: Teknik direktör.
0: Adana olmamış. Hatay olmamış.
1: Kastamonu var bir de. Orada da yok. Çok az maçı var zaten. İki maç. Hoca kovulunca yerine bak.
0: Abi şimdi yani peki bana bunu lütfen söyle. Bak adım gibi eminim. Eminim. Bak söylüyorum. Şimdi söylüyorum. Eyüpspor yabancı bir teknik direktör getirsin. şu izlediğin Eyüpspor oynadığı oyundan çok daha güçlü oyun oynayacak. Bak asla da şey duymayacaksın yabancı teknik direktörden maç sonunda. 4,5 milyon euroya bu takımı kurduk demeyecek yabancı teknik direktör. Ya Özcan Hoca'nın ilk söylediği şey 4,5 milyon yani. Ne diyeceğiz abi yani? 4,5 milyona takım kuruyorsan Fenerbahçe 8 tane atabilir mi yani? Normalleştirecek miyiz onu yani? Yani 4,5 milyona kurulan 8 yer abi. Böyle mi kabul edeceğiz biz bunu? Gitmeyin. Gitmeyin ya. Ya tam anlamıyla gelişin. Ya aşağıdan başlayın. Yazık günah. Bak vallahi üzülüyorum. Alt liglerde çok iyi teknik direktörler var. Bak vallahi var billahi var. Görüyorum izliyorum. Bak Bandırma'nın hocası Ertuğrul Hoca. İzledim Bandırma Spor Sarıyer maçında. Şahane bir teknik direktör olabilir. Ama onun talihsizliği ne biliyor musun? Diğerleri kadar ya çevresi yok ya da diğerleri kadar futbolculuk geçmişi yok. Tanınmıyor. E şimdi biz öz eleştiri yapan, oyunu anlatan, oyuncuyu geliştiren insanları sırf diğerleri kadar futbolculuk geçmişi olmadığı ya da diğerleri kadar çevresi olmadığı için göremiyoruz. Getir sınır getir yerli oyuncu, yerli hoca sınırı getir mesela şeyler istiyor. Yerli teknik direktörler ne diyor? Yabancı da sınırsız olsun diyorlar değil mi? E niye yabancı teknik direktör istemiyorlar onlar? Ki bak ben sana kaç tane örnek verdim. Sen şimdi kulüp başkanısın. Sana bu örneği verdim. Yerli mi getirirsin, yabancı mı getirirsin? Çünkü yabancıya bakıyorsun şikayet etmiyor. Yerli fikstürden şikayet ediyor. Yerli harcanan paradan şikayet ediyor. Lan bakıyorsun yabancı hiçbir şeyden şikayet etmiyor. Yabancı oyuncuyu da geliştiriyor. Ya bak Beşiktaş tarafına gelince söyleyeceğim de çok kısa. Ahmet Spor'da Çorlu Spor'dan oyuncu var. Üçüncü ligden. Üçüncü ligden oyuncu var.
1: Vardır abi. Yani geçen sene
0: var mı?
1: Beyoğlu Yeniçer senin takım işte. Yani ya bak, Fenerbahçe'de Efe İnanç, oynadı.
0: Efe İnanç yıllardır orada bir şey yapıyor. Kocaeli kimse görmek yendi. İstemiyor Efe İnanç'ı. Ben inanamıyorum mesela. Nasıl görmüyorlar ya?
1: Ufuk İskender hocam orada mı acaba?
0: Ufuk hocam orada olmaz orada mı ya? Ufuk hocam orada. Ya onun bağlı. Da Ufuk hocam ya onun deneyimi, bilgisi, birikimi işte başkanla olan iletişimi İskender başkan orada şahane yönetiyorlar. Şimdi biz ya niye bunları görmüyoruz? Sürekli yapmayan, yapamayan insanların peşinden gidiyoruz. Ve ikna olduğumuz konu ne biliyor musun? Fatih Tekke çok iyi futbolcu. Metin Diyadin çok iyi futbolcu. E ne yapalım abi yani? İyi futbolcu zamanında eyvallah hala da saygı duyuyoruz futbolculuklarına. Şahane futbolcu.
1: Tabii canım.
0: Ama kötü antrenörler şu an yani. Şu an kötü yönetiyorlar yani.
1: Burak Yılmaz'la baktığında iyi futbolcu.
0: Aynı şeyi Burak Yılmaz için. Şu an kötü yönetiyorlar. Bak kötü antrenörler demeyeyim, haksızlık olur. Kötü yönetiyorlar şu an. Kötü antrenörlük yapıyorlar. Sürekli bahanelerin arkasına sığınıyorlar. Öz eleştiri yapmıyorlar. Şimdi abi neyin peşinden gideceğim ben yani? Şimdi böyle deyince sen yerli antrenörlere karşı bir yap. Çünkü yabancı benim ufkumu açıyor. Yabancı benim başka bir yerden oyuna bakmamı sağlıyor. Yabancı benim Çorlu Spor'dan alıyor bir çocuğu Süper Lig'de oynatıyor. O Çorlu'daki var ya bak şu an Çorlu Spor'da oynayan çocukların %90'ı motive oluyor biliyor musun? O gitti biz de gideriz diyor. Muhammed gitti biz de gideriz diyor. Çünkü birileri görüyor demek ki diyor. Eskiden öyle diyeceğim bak benim futbolculuğumda 90'ların ortalarında her sene 3. Lig'den 2. Lig'den oyuncular Süper Lig'e gidip Süper Lig'de direkt oynuyorlardı.
1: Onun hayaliyle o çocuklarda.
0: Çünkü ne oluyor sen gidiyorsun ya. Sen gittin Gazi Osman Paşa'dan Gençler Birliği'ne.
1: Barış geldi mesela Keçiören'den Galatasaray'a.
0: İşte ümitleniyorum ben de. Geldi diyorum bak o geldi. Son 5-6 sene bak yok oldular, kaybettiler onu. Yabancı. Ya hala ikinci liglerde 100 yaşına gelmiş şeyleri izliyoruz ya. Yabancıları izliyoruz. Bir bakıyorum adam 15 sene önce gelmiş, geze geze dolanıyor yani. Abi bırakın artık ya o bölgeden, o coğrafyalardan onun yerine bir adam çıkartamıyorsanız yazık size ya. Bu tembelliğe itiyor. Ben gitmem. Ben bu kadar bana oyunu yanlış anlatan buradaki. Bak alt ligler mesela Efe İnanç için demem.
1: Allah'tan 3. ligde yabancı yasak değil mi? Yoksa orayı da doldururlar.
0: Doldurur ya. Orada sen da ne diyorsun ya? Affeder mi orayı yani yabancı olsun? Çünkü en kolaydır ya. Yani ben geliştiremiyorum demiyor da oyuncu yok diyor. Mesela Okan Buruk diyor ki Türkiye'de oyuncu yok. Türkiye'de oyuncu olmaz mı ya? Türkiye'de oyuncu var. Türkiye'de oyuncuyu geliştirecek antrenör yok. Yabancı geliştiriyor. Ya şu İtalyano'nun falan performansını neyle anlatacaksın ya? Şu İtalyano'nun elindeki Agbadu, Jalo, Emiran. Bak Süper Lig'de şu 3 takımın da antrenmanına koymazsın 3'ünü yani şu anki performanslarıyla. Adam yarışıyor. Duydun mu hiç stoper eksikliğin var dediğini ya? Ben Okan Buruk'tan 500 kere duydum oyuncu eksikliğini. Ben Fatih Tekke'den 500 kere duydum. İsmail Kartal'dan zaten her şeyi duyuyorum.

0: Bak bunlardan duymuyorum. Duymuyorum yani. Ben Yakirovic'den Kayserispor'a giderken hiç duymadım. Duymadım yani. Şimdi Morientes miydi? Morientes miydi o şeye gelen, Bodrum'a gelen Mourinho'nun yardımcısı? Şimdi unuttum adını. O da düştü denilen Bodrum'a geldi. Bak tek kelime etmek, şahane gitti Bodrum.
1: Ama üst düzey yabancılar yaptı ya abi. Mourinho'lar, Jesus'lar falan onlar.
0: Üst düzey yabancıyı getiriyorsun.
1: Çünkü aklına sen mi giriyorsun bunu?
0: Evet, üst düzey. Sen şimdi Jose Mourinho'yu getirdin. Jose Mourinho'ya dedin ki bak ben burada olduğum sürece bura şampiyon olamayacak dedin. Ne yapacak Mourinho, şey mi diyecek? Aa olmaz, hırs yapıyorum sana rağmen ben. Ya Mourinho ne diyor Mourinho? Bak o gün, bak o gün söyledim. Mourinho bilgisayarı ekrana koyduğunda Fenerbahçeliler ortalığı yıkıyordu. Bakın bu adam buradan gittikten sonra o zaman dinleyin neler dediğini. Değil mi? Fenerbahçe ile ilgili bir açın okuyun bak ligle ve Fenerbahçe ile ilgili neler söylüyor.
1: Evet, dinleyenlerimizden inanılmaz mesajlar var. İstersen bir onlara olur, bakalım. Geç bile kaldık. Normalde 50 geçe bakıyorduk söz verdiğimiz üzere ama birazcık geç kaldık. İbrahim abi demiş, iş alakın, yorumun gerçekten harika. Ama sen evlenme, evlenirsen yenge 2 ayda soluğu mahkemede alır. Çok geçimsizsin abi. Niye beğenmiyorsun demiş. Ona gülüyorum diyor Mehmet Acı. İbrahim Yavuz'u çok beğeniyorum ama yorumları da o kadar doğru ki, düşünce yapısıyla takımlarımızın ve futbolcumuzun başına yöneticiler gelirse 10 gömlek yukarı çıkar futbolumuz diyor. Uğur Hoca ne gibi hatalar yaptı ki 2 iç saha maçında yenilgi aldı Çorum, ona göre demiş.
0: Ya şöyle, şimdi o çok keskin bir değişime gitti. Şimdi ya kaç tane oyuncusu kaldı Çorum'un bir önceki seneden
1: çıkarken değil mi?
0: Baksana normal yani. O bence Uğur Hoca'nın da çok talep ettiği bir şey değil. İşte orada bence onun problemini yaşıyor. Ki oyunu olarak ben kötü olduğunu düşünmüyorum yani. Bir Kasımpaşa maçını izledim. Her maçını izlemedim, haksızlık etmeyeyim. Mağlup oldu ama çok beğendim Çorum'u o gün.
1: 7 puanı var şu anda.
0: Çok iyi oynadı o gün mesela. Ama kolay değil yani. Şimdi baştan bir takım inşa ediyorsun yani. O da deneyim kazanıyor. Ben eminim Uğur Uçar bundan 5 sene sonra bugünkü düşüncesinin dışına çıkacak. Farklı şeyler anlatacak. Çünkü görüyor, her gün bir şey öğreniyor. Hani sistemde öğreniyor, oyuncu tercihinde öğreniyor, idarede öğreniyor, öğreniyor yani. Ha niyeti öğrenmekse, pardon. Yani ben onun öyle olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Uğur Uçar'a güvendiğim davranışlarını, öz eleştirisini yaptığı için Uğur Uçar bende özel bir teknik direktör. Mesela Uğur Uçar için niye ben demiyorum mesela Uğur, yani Uğur Uçar'la da beraber oynadım. Selçuk Şahin'le de oynadım. Volkan Demirel'le de aynı takımda oynadım. Şimdi niye Volkan Demirel? Mesela Okan Buruk'la da bir dönem aynı menajerle çalışıyordum. Yani çok fazla denk geliyordum. Niye benim bir düşmanlığım olabilir mi yani? Yo, ben teknik bir şey, bu düşünce gelişmez diyorum ama Uğur Uçar düşüncesi gelişir. Uğur Uçar gibi antrenörün sayısını çoğalt. Çoğalt yani, çünkü kurtuluşun o.
1: Mirza Mora istemiş. Ha, şeyi söyleyeyim.
0: Morais
1: yardımcısını söylemiş. Teşekkür edelim. Cihan yerli hoca ister, yabancıdan reylik alamaz diyor. Bir saat geçti, Göztepe'nin G'sine örnek vermedin hocam. Küme düşme hattında diye mi diyor.
0: Yo verdim ya, nasıl verdim?
1: Sana salvo yapmış.
0: Yo verdim. Hocayı söyledim ya Göztepe'ye. Stoylov dedim ya. Hiç bak, Göztepe için hatta ne dedim sana? İşler ne kadar kötü giderse gitsin, küme de düşse onlar planlamasının dışına çıkmayacak. Yenilediler mi hocayla sözleşme? O ilgilenmez ki. Göztepe'nin derdi şey değil ki. Plansız bir şekilde kulübü borçlandıralım, hedefe oynayalım. Öyle değil ki. Onlar günün sonunda kazanacaklar. Ve kazanıyorlar da zaten. Gelir gider dengesi değil mi? Sen şimdi alışmışsın. Kulübü, mesela Adana Demir'e alışmışsın sen. Adana Demir düşüncesi senin için önemli. Ne oldu şimdi? Adana Demirspor taraftarı hangisini talep ederdi? O gün Balotelli'leri mi talep ederdi? Keşke hiç o işe girmesek. Adana'nın, ki Adana'da var ya, futbolcu konusunda da madendir yani. Acayip yetenekli oyuncular çıkmıştır Adana'dan.
1: Şu
0: yani
1: duruma düşeceğini bilse istemezdi.
0: Kendine bak, oynuyorsun evladınla şimdi 3. ligde.
1: Yine puan cezası.
0: Yine başında da yine Adanalı Volkan abi var. Volkan Öztürk, Volkan Öztürk var.
1: 21 puanları silindi.
0: Volkan Bekiroğlu var. Bak ama başında yine evladım var. Bak yine kaldınız kendi kendinize, ki bence en değerli. Adanalılar gitsin baksınlar işte şu an Adana'da. Balotelli'nin peşinden gideceğini. Balotelli bak sana kaybettirir. Yoksa planın. Bilmiyor mu Göztepe'li idareciler o isimde birilerini oraya getirmeye? Ama kaybeder, batar, biliyor. O yüzden benim için Göztepe sonuncu da olsa hiç hala o örneği veririm. Verdim biraz önce çünkü. Bak orayı kaçırmışsın Stoylov'u.
1: Hollanda'dan dinleyenimiz David yazmış. Bence problem tam olarak burada başlıyor diyor hocam.

0: her şeye rağmen başarıyorsunuz, nasıl güçlü kalıyorsunuz tarzında İsmail Kartal'a soru soruldu. 8 attınız, belki de 10 atmadınız diye eleştirileceksiniz diye soru gitti hocaya.
1: Çünkü
0: demiş. Ahmet abi sordu onu.
1: Tamam,
0: Ahmet Konay sordu bizim radyodan. Hatta da radyo gol şeyiyle sordu.
1: Evet.
0: 8-0 kazanmış olabilirsin ama skor başka, sahadaki oyun başka. Takım gerçekten güçlü bir oyun oynamıyorsa basının görevi hocayı rahatlatmak ya da yüceltmek değil. Bunu açık ve net bir şekilde
1: bence
0: sormak.
1: Bence şahane tespit de şahane. Yani benzer yorumu yapmıştım ben de. Şimdi Ahmet Konancı'nınki soru değil zaten. Yani Ahmet Konancı orada soru sormuyor zaten. Yani onda da bir anormallik yok. Ahmet Konancı öyle de düşünebilir. Çünkü teknik bir tespit başka bir şeydir. O genel bir tespitte bulunuyor. Ahmet Konancı'nın oyunu 8-0'dan okumasında bir anormallik yok ki. Çünkü Ahmet Konancı teknik anlamda bir lisansa sahip ya da bunun eğitimini almış biri değil ki. Ve bir gazeteci olarak 8-0'dan oyunu okumasında bir anormallik yok. Bir gazeteci olarak o baskıyı hocanın idare etmesiyle ilgili desteklemesinde hiçbir anormallik yok. Doğru bulduğum için söylemiyorum. Benim orada itirazım şu.
0: Ya geçen Okan Buruk'a yapılan şeyle aynı işte. Aynı, başarısını saymıştı, hatırlıyorsun.
1: Hiçbir farkı yok ya, hiçbir farkı yok yani. Bizde biraz da bilmiyorum. Ahmet Konacı tenzih ediyorum, onun için söylemiyorum. İlişkileri iyi oldukları antrenörlere soramıyorlar. Biraz onların yanında olmaya çalışıyorlar. Ben diyorum ki %100 aynı fikirdeyim. Skor üzerinden okursan şahane. Şahane istatistik çıkartırım sana. Ama skor belirleyici olmuyor, oyun belirleyici oluyor, davranış belirleyici oluyor. Niye İsmail Kartal davranışlarını geldiği günden bugüne kadar anlatmaya çalıştım? Çünkü o belirleyici olacak. Keşke 8-0 belirleyici olsa. Ama olmuyor maalesef. Şu an Fenerbahçe oyun anlamında Galatasaray'ın gerisinde, Beşiktaş'ın gerisinde, Trabzon'un gerisinde. Şimdi ne diyeyim yani, ben son 8-0 üzerinden, skor üzerinden değerlendirip, ki Fenerbahçe kadro kalitesi olarak da birçoğunun önünde. Bana göre bu oyunculardan, yani bugün Fenerbahçe Lukaku'dan verim alamıyorsa bunun temel sorumlusu teknik direktördür, planlamadır. Ya sen Lukaku'yu bir ayı geçmiş buraya gelmiş değil mi? Ne yaptı abi? Lukaku'nun ben mesela çok merak ediyorum. Muhtemelen de gitti değil mi Belçika milli takımına? Mesela Belçika milli takıma gittiyse teknik direktörü direkt şunu söyleyecek Lukaku'ya. Abi biz seni daha iyi bırakmıştık diyecek yani. Hani bir test yapsalar Lukaku'ya. Hani İstanbul'da yemeğiyle falan, şey Türkiye'de yemeğiyle kebabıyla meşhur yani ülke. Muhtemelen diyecek ki sen kaptırmışsın kendini kebaba falan. Muhtemelen antrenman da yapmıyorsunuz siz. Geri gitmişsin diyecek yani. Şimdi Lukaku bir adım ileri gidemediyse ne yapalım biz şimdi? Kimden okuyacağız bunu yani? Onu da mı malzeme sorumlusu abilerimizden okuyacağız yani? Ya da şeyden mi, Aziz Bey'den mi okuyacağız yani? Siz antrene ediyorsunuz. Eğer şöyle bir durum varsa ona da itirazım var. Eğer çıkıp biz teknik direktör olarak, ya Lukaku zaten geçen sene oynamamıştı, çok da benim talep, abi istifa edin. Bak bugün İsmail Kartal olarak ya istifa et, bu bahsettiğin sorunlu gördüğün durumları halledemiyorsan, bu şey de bunun içinde, meake de. Yani şunu dersin, arkadaş ben teknik olarak her şeyi yapıyorum, idareciler puanlarımızı çaldırıyor. Ben kendi adıma düşeni geçtiğimiz sezonlarda yaptım, olmadı. Bu sezonda benzer sorun olacak. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Bir Fenerbahçe taraftarı gibi hissediyorum kendimi. Camianın önünü açıyorum. Belki antrenör olarak hakemleri de yenecek birileri gelir. Vardır abi yani. Türkiye'de hakemleri de yenecek birileri vardır muhakkak yani. Ben öyle bakarım olaya yani. Bunun bana bir faydası olmaz. Bak 2-0'dan 5-2'ye kazandıkları Rize maçından sonra burada Tedesco davranışını eleştirmiştim. 2-0'dan kazanılan Alanya maçından sonra Tedesco davranışını eleştirmiştim. Hatta siz beni pet şişesiyle su attırdığına ikna ettiniz burada. Bak ne yorumlar geldi değil mi? Hayır, hoca yaptı. Ben de dedim ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum. İrfan 25 sordu. Hoca ne dedi? Hayır. Abi bizde şöyle bir durum var, bir de bak o da çok önemli Cihan. Bu sosyal medya özellikle böyle teknik analiz yapan arkadaşlarımızla kaynıyor, çok kalabalık. Mesela bir oyun izliyorum, diyor ki Trabzon Galatasaray oyunu Thomas Reis Okan Hoca'yı mat etti diyor. Bak bir oyun çizmiş, atılan gollerin anlattığı şeyle uzaktan yakından bir alakası yok. Yorum yazdım zaten o sayfaya. Ya dedim tamam çok güzel de senin anlattığınla oynanan oyun hiç alakası yok. Hani acayip şeyler buluyorlar. Mesela Lyon maçında İsmail Kartal şey demiş, Talisca 10 numara pozisyonda ya. Talisca orada duruyormuş 10 numara pozisyonda. Takım savunmasına Vedat Muriç oraya geliyormuş. Rakibin kafası karışıyormuş Talisca'nın oraya Vedat Muriç gelince. Sonra Vedat Muriç öne gidiyormuş. Talisca ceza sahasında bir koşu yapmış golden önce. Lyon savunması allak bullak olmuş. Hayatında ilk defa çünkü orta sahadan ceza sahasına koşan bir oyuncu görmüş Lyonlular. Bu acayip bir teknik şey ve hoca Fonseca'yı mat etti diyor. Ya yapmayın abi lütfen, bak yani biliyorum diye bunu anlatıyorsunuz. Hatta yani muhtemelen sizi orada gördükleri için insanlar ulan oradaysa teknik anlamda donanımı vardır diyor. Öteki de soru da soramıyor. Hani bizde sorulması gerek. Mesela ben sana bir şey anlatıyorum değil mi? Mesela bu böyle olmaz diyorum. Sen bana ne diyorsun? Neden diyorsun değil mi?
0: Tabii şimdi meraktan sorarım. Neden diyorsun? Bilmediğimden sorarım. Öyle öğrenmek istediğimden sorarım.
1: Yok, benim için aslında çok faydalı bir şey yapıyorsun. Şimdi ben öyle sallarım, yoksa bana neden demezsen ben de o arkadaş gibi onu oraya attı bunu buraya çekti derim. Değil mi? Yani altını doldurmam lazım ben bir şey söylerken. Onun altını dolduracağı hiçbir şey yok. Karşıdaki ona neden diye sormadığı için o yazıyor çiziyor. Üçte oraya kaldı. Hep bu şeyin zararları. Bu Arteta'lar Guardiola'ların bu ülkeyi zehirlediği, bu kardeşlerimiz özellikle genç kardeşlerimizi zehirlediği konu.
0: Her şey o tahtaların çıkmasıyla başladı.
1: Mesela bir yorum dinliyorum diyor ki mesela. Tahtası. Bak şimdi bir yorum dinliyorum diyor ki. Ben diyor bu antrenörün diyor teknik anlamda diyor faydalı olacağına inanıyorum diyor. Görüyorum diyor. Mesela nasıl görüyorsun? Mesela merak ediyorum. Antrenör değilsin. Futbolcu değilsin. Teknik anlamda bunun eğitimini almamışsın. Mesela bak futbolcu olmayabilirsin Cihan. Hiç oynamamışsındır. Bir teknik gözün vardır bak buna inanırım. Ama bunun eğitimini almadan o yorumu yapamazsın. Sen referans olamazsın. Mesela sen bu hocanın gelişimi olacak. Bu alamazsın ki. Bak sana Talisca ile ilgili bir şey anlatayım.
0: Reklamdan sonra anlat bence. Reklama gitmemiz lazım. Böyle bir şey. Çünkü saat böldü ben Talisca'ya girmek. Ama dün yani yayında ben yokken ilginç şeyler olmuş. Bir dinleyenimiz ağzından öpmek istiyorum diye mesaj mı attı?
1: Öyle bir şey yazmış.
0: Okudu mu Çağatay hocam?
1: Çağatay hocam da okudu. Ben de yani bir şey diyemedim.
0: Yanlış olmuştur o. Yani gözlerinden öpüyorum demek işi demiştir. Sen de cevap verememişsin de ona istinaden şu an vermek istiyor mu diye sorular var. Sen de diyor canım ne cevap verecek? Dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle saat başını falan da geçirmişiz. Bir anda saate bir baktım 1.15 olmuş. İbrahim abi de kesmek durumunda kaldım. İbrahim Yavuz'la beraberiz. Tam bir Talisca dedi. Orada kaldık.
1: Hemen sezon başı bu yabancı sınırından dolayı Talisca Semedo tartışması yapılıyor değil mi? Yani bu kadar gol atmış oyuncudan nasıl vazgeçiyorsunuz? Semedo'dan vazgeçin.
0: Geçilebilirdi. Daha çok öyle söylüyorlar.
1: Biz de burada yani bir planlamanın, bir kadro planlamanın nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bir fikrimizi dile getiriyorduk. Yani kadro planlamaları nasıl yapılır? İşte hangi bölgede kaç oyuncun var ya da bir oyuncun kaç pozisyon oynayabiliyor? Şimdi Fenerbahçe'nin sağ bek pozisyonunda Mert Müldür'le Semedo var değil mi? Şimdi eğer Semedo'dan vazgeçip Talisca'da kalırsan o tarafı tamamen Mert Müldür'e teslim edecektin. Mert Müldür'ün dışında var mı Fenerbahçe'nin başka bir opsiyonu?
0: Şu anda
1: Mimović.
0: Yok gibi gözüküyor.
1: Mimović var.
0: Oynamadı daha.
1: Görmedim. Hiç oynamamış bir oyuncuya da herhalde çıkmazsın yola değil mi yani? Şimdi o günde itiraz ettiğim konu ama insanlar direniyorlar yani. Hatta bunu futbol oynamış insanların böyle anlatması da beni üzüyor. Şöyle üzüyor. Şimdi o popülist bir yaklaşım. Talisca'nın arkasından gidersen, çünkü bana bir çok sevdiğim bir hocam ilk yorumculuğa başladığında bir tavsiyede bulundu. Yani Türkiye'de dedi insanların seni sevmesini istiyorsan şeye bak dedi. Sosyal medyaya bak dedi yayına girmeden önce. En çok neyi destekliyorsa taraftar aynı yorumu yaptı. Onun peşinden git dedi. Çok sevilirsin dedi. Ya ben de bunu yapamayacağımı, çünkü yaparsam kendimle çelişeceğimi bildiğim için, yani kendi düşüncem ya da altını doldurabileceğim bir şey olması lazım. İnanmadığım bir şeyi söyleyemem yani. Şimdi o günde Talisca'nın evet skora katkısı değerli olabilir ama itiraz ettiğim konu planlama öyle yapılmaz. Şimdi Talisca'nın olduğu yerde sistemde değişime gidersin. Asensio ile oynarsın. İrfan'la oynuyorsun değil mi? Yani en azından bir koç opsiyonu üretebilirsin ya da sistemde o anlamda değişime gidip orta sahayı da üçleyebilirsin. Yapabilirsin yani. Bu da seninle alakalı, teknik direktörle alakalı bir durum. Ama bek pozisyonu öyle değil. Yani koca sezonu Mert'e teslim edemezsin demiştim. Ne oldu şimdi? Sakatlandı mı Mert? Ne yapacaktı Fenerbahçe bugün Talisca takımda kalıp Semedo gitmiş olsaydı? Bak aynı yorumu yapan, ortalığı yıkan arkadaşlar bugün yönetime ne diyecekti biliyor musun? Ya Semedo varken Talisca mı kalırdı? Şey gitti, ne o? Mert sakatlandı. Şimdi biz Mimović'le mi oynayacağız? Yani Lütfen.
0: Ameliyatsız geç.

0: geçici çözüm 6 hafta, ameliyat olursa 6 ay. Oldu galiba değil mi ameliyat?
1: Oldu ameliyat. Oldu, şimdi yani lütfen bir şey söylerken biz, ya bizim, yani ben kendi adıma konuşuyorum. Herkes kendi söylediği kendisini bağlar yani. Ben teknik bir şey anlatmaya çalışıyorum kendi deneyimlerinden, ama bu şöyle de bir iddiam yok yani. Benim her söylediğim doğru falan da böyle bir şey orada şey değilim yani, hani akli dengemi falan yitirmedim yani. Ben kendi deneyimlerim üzerinden, yani 15 sene profesyonel futbol oynamışım. Yani 3. ligde şampiyonluk yaşamışım, 2. ligde şampiyonluk yaşamışım. Süper Lig'de Galatasaray'ı görmüşüm. Yani görmüşüm orayı yani. Evet, istediğim gibi, hayal ettiğim gibi olmamış ama görmüşüm orayı. Kayseri Spor'u görmüşüm, Ankara Gücü'yü görmüşüm, Diyarbakır'ı görmüşüm. Doğusundan batısından bir sürü teknik direktöre temas etmişim. Yerli yabancı. Sonra bu işin antrenör tarafında bulunmuşum. Yani işin antrenör tarafında bu işler nasıl idare ediliyor deneyimlemişim. Sonra gitmişim menajerlik yapmışım. Çok iyi bir, yani FIFA menajerinin yanında zaman geçirmişim. Çok iyi bir FIFA menajeri. Kulüpler nasıl planlama yapıyor? Oyuncu ilişkileri nasıl oluyor? Sonra şimdi bu tarafına gelmişim. Şimdi bütün deneyimlerimi harmanlayıp bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bak, menajer gözüyle bakmaya çalışıyorum. Antrenör gözüyle bakmaya çalışıyorum. Oyuncu gözüyle bakmaya çalışıyorum. Şimdi oyunun bu kadar farklı taraflarını deneyimlemiş biri bir şey anlatıyor. Ve sen illa bir takım üzerinden vurmaya çalışıyorsun. O gün iddiam benim tamamen teknik ve kadro planlamasıydı. Yani doğru olanı oydu. O gün yerden yere vurduğunuz, o gün Aziz Yıldırım ya da Oğuz Çetin kimse doğrusunu yaptı. Kadro planlaması öyle olur. Ve oyunda bir şekilde seni, bak, eğer oradan vursaydın yakmıştı seni şu an bek pozisyonunda. Yani idareci tarafına da mesaj olsun. Taraftar işi bilmez. Taraftarın isteği bitmez. Sonsuzdur onların isteği. O bilmiyor ki, bütçe bilmez. Kendi parasını yönetmiyor ki. Mesela taraftara göre şey var mı? Ne diyor mesela? Ben muhasebeci değilim diyor, değil mi? Ya ona mesela orada şeyi soracaksın. Sen harcayabiliyor musun kendin mesela? Ben yapamıyorum. Bak, benim kredi kartım birkaç aydır şeyim yani. Direniyorum ama yani. Hani almak istediğim çok şey var. Alamıyorum. Bekliyorum yani, değil mi? Ben de bilirim yani, bir borç daha yapabilirim yani, ne olacak ya?
0: Limit arttırırsan.
1: Limitimi arttırırım, açarım orayı. Ama yapmıyorum değil mi yani?
0: Bir yerde patlayacaksın.
1: Şimdi ben bunu yapmıyorsam nasıl ben Galatasaray kulübüne diyeyim ki 3 tane stoper al, problem değil, 100 milyon euro borçlandır kulübü. O kulüp benim kulübüm ya, taraftar olarak, ya da Fenerbahçe. Bence bu taraftan bakalım, bunun faydası var. Yani size kadro planlaması ile ilgili, hele hele sahanın içinden gelen biri bir şey anlatıyorsa, bir bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama bazı abilerimiz, arkadaşlarımız net bir taraf oldukları için ve o bana çok popüler bir hocamın anlattığı, kalabalık neyi kabul ettiyse onun peşinden git. Onların %90'ı yüksek ihtimal o dili kullanıyor. Yani bakıyor Twitter'a, Talişka yıkılıyor ortalık. En kolay değildir. Talişka gönderilir mi? Arkana ciddi bir kalabalık alırsın. Sorun ona direnebilmek, ama anlatacaksın, altını doldurarak direneceksin. Ben o gün bunu anlatmaya çalıştım ve bugün tam anlamıyla Fenerbahçe bu sorunu yaşıyor ya.
0: Evet, yani beklerin yerli olması, yabancı kontenjanını farklı mevkide kullanmak bana hala mantıklı geliyor. O zaman diyor Göztepe'den Arda konuşuluyordu demiş. Alınsaydı evet olabilirdi.
1: Ona bir itirazım yok ya.
0: Alamadı hiç.
1: Yani şu an elden bahsediyorum. Ya o öyle yaparsak, o öyle olursa böyle. Arda Kurtulan nereden gitti? Ona bak esas sen. Arda Okan Kurtulan nereden gitti? Senin evladın, gözünün önünde kaçırdın çocuğu ya. Bir sürü maçını da izledim altyapıda. Şahane bir oyuncu, atletik bir oyuncu. Yine şimdi ben Göztepe diyorsun. Ben Göztepe küme düşse de sonsuz teşekkür ediyorum Göztepe'li teknik direktöre de, idareci de. Gözümüzün önündeki Arda Okan Kurtulan'ı kaybediyorduk. Onlar hayata döndürdüler. Şimdi Göztepe küme mi düşmüş oluyor? Yoksa sana bir çocuk mu kazandırmış oluyor? Bak, olay tanı da oradan aldı. Nasıl? Hani senin hayattaki kazanmayla kaybetmeyle ilgili düşüncen ne? Bana göre o kazanıyor. Küme de düşse kazanıyor. Olay tanı veriyor. Arda'yı veriyor. Geçmişte o Leipzig'e verdikleri santrafor var. Gelir gider dengesinde artı eksi de kârdalar. Nasıl o kaybetmiş oluyor? Hayatla örneklendirelim. Ben kredi kartımın limitini kullanmışım. Cebimde, kasamda para var. Ama sen gitmişsin Çeşme'de, şahane yerlerde gezmişsin. Döndün. Şey yapmış, nedir o, bütün kartların bloke olmuş. Hangimiz kazandık? O an sen kazanmış gibi gözüküyordun Çeşme'deyken. Ama kaybettin.
0: Evet, milli takıma da çağrılmadı Arda. Hani belki denenebilirdi. Performansı da fena değildi.
1: Ama Arda'nın şöyle bir durumu vardı. Şimdi onu tam bilmemiz lazım. Eğer, çünkü o Makedonya mı, Arnavutluk milli takımında aile kökeni oradan olduğu için Ümit

0: takımda oynadı orada. Amil takımda galiba oynamadığı için orayı seçme durumu var. Bence şahane bir şey tespit ettin. Yani, önemli bir şeyden bahsediyorsun.
1: Arnavutluk'ta oynamış da yani.
0: U21'de oynadı. A oynamadı. Oynamamış yani. O zaman Montella'ya da ciddi bir eleştiri olsun yani. Hani Arda Okan Kurtulan'ın amil takıma davet edilmemesi korkunç bir şey yani. Şu kadroya davet edilmemesi korkunç bir şey yani.
1: En azından kurtarıldık Arnavutluk'tan.
0: Ya bir kere gelecek anlamında
1: yine bizi seçecektir zaten de ama garanti.
0: Ama sen şimdi çocuğu şurada teşvik dışlar etmen sonra gerekiyor ya yani. Şurada şimdi sen ya Bartu falan milli takıma davet edilip Arda Okan Kurtulan davet edilmiyorsa Samet Akaydın'ın davet edildiği yerde bu ayıptır. Bak bu Samet Akaydın konusu da bence ciddi bir kriz yani.
1: Artık ayıp bak, ediyorlar sanki.
0: Şeye de ayıp edersin. O Ümit milli takımdaki çocuklara da ayıp edersin yani. Kırılır o çocuğun ya, şevki kırılır yani. Neye göre Ümit yani şimdi Samet Akaydın şu an neye göre amil takım oyuncusu oldu ya? Yazık değil mi Arda Okan Kurtulan'a? Yazık değil mi? Mesela orada Göztepe'de Efe diye, Ege diye bir çocuk vardı herhalde. Mesela o da başladı 19 yaşında. Ya geleceği onun üzerine inşa et. O tarz çocuklar üzerine inşa et. Samet üzerine ne inşa ediyorsun ya? Mesela Melih Kabasakal'ın üzerine neyi inşa ediyorsun? 30 yaşına gelmiş Melih'ten ne olacak? Hayatında maksimum çağrılacağı budur yani. Yok mu bu ülkede genç oyuncu ya?
1: İlk kez çağrılmış zaten.
0: Ama olmaz olur mu Melih?
1: Melih, Adil, Okan Koca.
0: Ya şey, Adil olur mu? Adil'le İlhan gelecek inşa edilir mi yani? Amil takım Adil olur mu? Adil Demirbağ. Amil takımdan bahsediyoruz ya. Amil takım kadrosuna bak. Samet Akaydın, Adil Demirbağ. Nereden nereye gittik?
1: Forma giymemişti herhalde. Okan bir kere daha çağrılmıştı. Adil Demirbağ.
0: Yani ben Adil Demirbağ'la falan ya. Amil takımdan bahsediyorsunuz abi. Yani ne yapıyorsunuz yani? Bu nasıl oldu bu amil takım bu kadar kısa sürede?
1: Girelim mi mesela kadroya? Beşiktaş'ı bugün çok konuşamadık ama döneriz Beşiktaş'a. Mesela şimdi bakıyorsun 4 kaleci var. Altay, Muhammed, Okan, Uğurcan. Defans'ta da Abdülkerim, Adil, Emirhan, Eren, Ferdi, Merih, Ozan, Samet, Zeki. Orta saha Bartu, Demir Ege, İsmail, Melih Kabasakal, Orkun, Salih. Santrafor olarak da Aral, Arda Güler. Gerçi bunlar da aslında orta saha ama böyle açıklanıyor. Barış Alper, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem, Oğuz Aydın, Yunus Akbil.
0: İrfan Can Kahveci hala amil takıma hangi gerekçeyle davet ediliyor? Ya bir değişime gitmeniz gerekiyor ya. Bu Montella'yı mesela ben çok hani ben de beğenen biri olarak bu kadro planlaması ve hani kadro değişimi konusunda çok eksik kaldı. Ya İrfan, Samet ya yapmayın artık daha yani, birilerini bulun o çocuğu. Ya bu Lucescu, bak bu Lucescu ikinci liglerden topladı Çağlar'ları, Zekiler'i getirdi buraya ya. Ya hiç mahcup olmuyor musunuz? Gerçekten diyorum ya. Buldu Lucescu yaş ortalamasını, Lucescu düşürdü. O Çağlar'ların, Zekiler'in olduğu dönemi o yaptı. Tabii. Altınordu'dan falan çağırdı çocukları yani. Ama normal, bak ben Serkan abiye söyledim onu, yardımcısına, Serkan Damla'ya, Montella'nın. Ya abi ne işiniz var şeyde ya, Kocaeli stadında Kocaeli Galatasaray maçı. İşte Rams Park'ta Galatasaray bilmem ne, Kadıköy'de Fenerbahçe Eyüp. Ne, kimi izlemeye gidiyorsunuz ha? Ya gitsenize Anadolu'ya, nedir, Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa, git doğuya, git batıya, git Bardin'e, git git abi Maraş'a, git her yere git. Tarasanıza ya, orada var sizin gözünüz, bak senin göremediğini diğer bir göz görebilir. Üçüncükte bir oyuncu vardır, ikincikte bir oyuncu vardır. Bu al amil takımda birinci oyuncu yap demiyorum ama değişimi anca böyle halledebilirsin. İnsanları şöyle ikna edersin. Evet, İrfan Can'dan artık işte verim alma konusunda, oynama ritmi konusunda sorun yaşıyoruz. Ama değişime gidiyoruz. İşte Vedat İnceefe mesela hep aklıma gelir. Nereden geldi Vedat İnceefe? Karabük'ten geldi, ikincilikten. Böyle böyle değişime gidersin. Hazırlarsın oyuncuları. Arda Okan'la gelecek inşa edersin. Samet'le gelecek inşa edilmez. Adil'le gelecek inşa edilmez. Melih Kabasakal'la gelecek inşa edilmez. Ben çok problemli olduğunu düşünüyorum bu kadronun. Hiç yani asla kabul etmem şeyi. Ya oyuncu yok. Var. Var abi, bu Aral Şimşir dediğin oyuncuyu falan görmedin ya işte. İlhan Fakıllı'yı görmedin ya. Şeyde İlhan'a gelmezse Beşiktaş'a, yok görmüyorsunuz işte, yok oyuncu oynamamış bak.
1: Baktım Lucescu dönemine de işte Merih'i, Çağlar'ı, Kaan'ı, Cengiz'i ve Zeki'yi o.
0: Olur mu yani şimdi bu tesadüf olabilir mi?
1: Şimdi eleştiriyoruz Kaan'ı falan ama oynadığı dönemlerde.
0: Tabii o dönem için ya milli takımda.
1: Cengiz de yine ama
0: hepsi
1: Fransa
0: maksimum. Ben Çağlar'da şu an ama o dönem için Çağlar, tabii, Zeki.
1: Dönem için.
0: maksimum verim aldık. Ama o yaptı o devrimi. Gitti yaş ortalamasını düşürdü. Hem de ne oyuncular vardı onları çağırmadı.
1: Tabii Gökhan'a şeyi falan.
0: Ya Gökhanlar, Canerler, Burak Yılmazlardan geldi o takım oraya. Ya aldığı riske bakar mısın yani? Ama hepimizi ikna etti değil mi sonunda yani? Şimdi sen Allah aşkına mesela ben şimdi Fransa ile oynayacak amil takım. Şimdi burada neyi konuşacaksın ki sen Meli üzerinden? Bir de mil takım biraz da hani hazırlıyorsun ya genç yaştaki oyuncuları da, şey çok belirleyici olur. Yani Arda'nın Arda Güler'in mil takım sayısını yukarı ne kadar çıkartırsan o kadar iyidir genç yaşta. Çünkü bunlar sana geldiğinde gencecik oyuncular minimum 30 kez milli olmuş oluyorlar organizasyonlara, dünya kupalarına, Avrupa şampiyonlarına gittiğinde. Sen şimdi nereye gidiyorsun şampiyonaya bu oyuncularla yani? Ki öyle bir sistem yakaladın ki gitmen için elinden gelen her şeyi yapıyor yani.
1: Evet, Mbappe'de olmayabilirmiş. Fransa maçında bir soğuk algınlığı var. Milli takım kulüp takımı değil ki. O anda kim en iyiyse onu oynatmak varken.
0: Yok yok hiç.
1: Neden gençleri hazırlamakla uğraşsın ki? Gençler kulübünde hazırlanır öyle.
0: Hazırlamış Lucescu ya işte. Lucescu da aynı şeyi söyleyebilirdi. Yani nasıl ya, milli takım bireyi hazırlama yerinden bahsetmiyorum. Tabii ki milli takım da bir hazırlanma yeridir ya, jenerasyon nasıl değişime uğrayacak yani? Hırvatlar bunu nasıl yapıyor? Girin bakın Hırvatlar nasıl yapmışlar o işi yani. Onlarda da Modrić'ler, o Pulisic'ler bilmem neler, onlar da geldi 40 yaşına yenilediler ama ufak ufak yenilediler. Aldılar 19 yaşında oyuncuyu Zagreb'ten attılar onun içine.
1: Ya bir yanda Modrić'i kesmiyor diyorsun.
0: Kesmiyor, atıyor, hazırlıyor. Ben sana demiyorum git komple değiş ama başta hazırla. Ama Samet değil o hazırlık. Adil Demirbağ değil, Melih değil. Yani şu orta sahada Melih kadar oynayacak bu ülkede Türk pasaportu olan gezegende oyuncu yoksa yazık. Vallahi yazık yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Dinleyenlerimizin mesajları da var. Onlara da bakıyoruz. İbrahim Bey'e göre Fenerbahçe oyun olarak ne demiş? Eyüp'ten de diyor. Gülcük atmış. Herhalde biraz ironi yapıyor. Devam edelim. Zevkle dinliyoruz ama Türk futbolunun etkisiyle diyor. Tamam peki, aldım onu. Hüseyin sağ ol, selam olsun. İbrahim abi dinleyince patronun yanına gidip sen beni kovamazsın, ben istifa ediyorum deyip çıkıp gidesim var demiş. İbrahim abinin sert yorumlarını seviyoruz, Bağcılar'dan selam diye bir mesaj var. Beklerin yerli olması, kontenjanını farklı mevkide kullanmak bana mantıklı geliyor demiş. Aynı az önceki mesaja benzer bir mesaj var. Mbappe sakat mıymış, ağzını öpeyim Cihan diyor. Bu ağız öpmeler sıkıntı arkadaşlar. Fransa ile genç yaştaki oyuncularla mı oynayalım? Daha mı iyi olur yani? Ne demek?
0: Yok şeyle oynayalım. Tamam o zaman değiştiriyorum. Fransa'ya karşı Adil ile Samet çift stoper. Onların önünde de Melih ile oynayın.
1: Kalede Okan mı olsun?
0: Kalede de Okan ile oynayın. Ne diyeyim abi ya? Niye direniyor bir top? Ben anlamıyorum ki yani. Ben diyorum ki senin kardeşin, evladın var bu ülkede diyorum. Sen diyorsun ki yok 30 yaşında Melih ile oyna. Hayatında mil takıma davet edilmemiş bir oyuncuyla oyna diyorsun. Ya iyi oyna, tamam Melih ile oyna o zaman ya. Ya bir şey diyor muyum Barış Alper'e mesela? Bak formsuz diyorlar değil mi? Şimdi Barış Alper varsa çağrılır abi. Bir şey diyor muyum Barış Alper'e? Hala Abdülkerim Bardakçı'ya bir şey diyor muyum? Olur.
1: Kerem'e de demedin. Formsuz bayağı.
0: Kerem'e mesela der miyim yani?
1: Bayağıdır formsuz.
0: Şimdi ne olursa olsun bunların uluslararası deneyim var. Bunları anlarım. Ama bunların yerine birilerini hazırla. Ama Samet değil, Melih değil diyorum. Hala diyor ki şeyle mi oynayacak diyor. 19 yaşında. Bizde mesela şöyle bir sorun var. Bak şimdi bir arkadaşımız mesaj atmış. Bak Cihan. Yani gerçekten hani ya Eyüp diyor. Bak Eyüp diyor. Şimdi ben Ahmet'i yendiğinde ne diyeceksin diyor. Bir de Beşiktaş Eyüp'le, bir de bu Türkçe yazı da acayip yani, okumakta da zorlanıyor.
1: Araçta
0: yani
1: falan yazdıkları için artık ben şey...
0: Ya bakalım Eyüp Ahmet'i yendiğinde ne diyeceksin diyor. Ben Eyüp Ahmet'i yenemez mi dedim. Tam tersi değil mi yani? Eyüp'ün yabancı bir teknik direktör gelsin, bundan çok daha iyi olacak demedim mi yani? Yani benim ağzımdan Eyüp Ahmet'i yenemez diye bir şey çıktı mı, ya da Ahmet nasıl yani... Bence şöyle oluyor, bir şeye karar veriyor, dinlese de karşındakini, onun cevabı hazır yani. Devamında diyor ki bir de Beşiktaş'ta Eyüp'le oynadı, ne oldu o maç? Mesela ben anlayamadım yani, hani Beşiktaş 8-0 yenemedi diye Beşiktaş'ın oyunu Fenerbahçe'den kötü mü yani?
1: Zor yendi demek istiyor yani, Eyüp.
0: Şimdi ona
1: Beşiktaş
0: bakarsan,
1: Eyüp'ü zor yendi.
0: Tamam o zaman demiş. Ona bakarsan sen de gençler birine kaybetti, şimdi nereden okuyacağız bunu? Yine İsmail Kartal düşüncesinden zehirlediği arkadaşlarımızdan, abilerimizden biri biliyorsun değil mi? Diyor ya İsmail Kartal mesela, örnek veriyor. Biz onu yendik diyor. E tamam da sen de buna yenildin. Yani nasıl şimdi? Öyle örnek olur mu yani?
1: Bizdeki bu kıstas çok kötü ya.
0: Yani. Ya öyle örnek olur mu yani? O da gitti Beşiktaş'ta gitti. Senin Eyüp'ü 1-0 yenen Beşiktaş'ta geldi seni 2-1 yendi ve bayağı üstün ikinci yarı oyununda yendi. Şimdi ne anlattık biz? O da Eyüp'ü zor yendi. Mesela gençler bile şey desin, küme düşerse de ben yendim abi Fener desin ya. Fenerbahçe'yi yendim desin ya. Böyle oluyor mu futbolda yani? Böyle kıyas olur mu? Bizim yendiğimiz Lyon Fransa'da ikinci, Beşiktaş'ın yendiği sonuncu. Yani şimdi sen ondan daha mı iyi takım oluyorsun? E o da geldi seni yendi ya şeyde. Kendi sahanda Beşiktaş. Hani kriter olması gerekmiyor mu? Ben bir anlayamadım ya.
1: Melih'le, Adil'le, Samet'le demiyoruz hocam. Ozan'la, Merih'le oynayalım diyoruz. Demir Ege'yle oynayalım diyoruz. Onlar da kadroda demiş. İbrahimovuz Fransa maçı için bir 11 yapabilir mi diyor.
0: Yani yok zaten yani bir 11'im başım çaresizlikten yapacağın 11 belli işte. Merkezde Abdülkerim'le şey mi? Meri herhalde öyle gözüküyor değil mi? Başka Zeki Sağbek, Ferdi Solbek, onların önünde Orkun oynayacak mı bilmiyorum.
1: Ozan Kabağı falan da belki.
0: Ya Orkun, Salih, Arda, Barış, Kerem, ki bence Kerem solda, Deniz önde başlaması daha sağlıklı gibi gözüküyor. İşte bizim söylediğimiz kadroyu da Aspor yazmış zaten yani.
1: Bence Uğurcan'ı kaleye koyar zaten.
0: Uğurcan net. Meri, Abdülkerim.
1: Bence de. Zeki.
0: Zeki, Ferdi.
1: Aynen.
0: Orkun, ha şey de var orada, özür dilerim. İsmail de var aslında. Hani Salih.
1: Bence
0: üçlü orta saha, hani direnci daha yüksek tutma düşüncesi de olabilir ama bu sefer kenardan birinden vazgeçmek zorunda kalacak. O da biraz, çünkü rakip güçlü bir rakiple oynayacaksın. Hani tamam becerisi yüksek oyuncuları oynat ama topa sahip olmazsan çok eksik kalırsın o becerisi yüksek oyuncularla.
1: Bence
0: orada
1: Orkun, İsmail yapar orada. Salih de mi yapar diyorsun? Ben zannetmiyorum.
0: Yani evet, Salih biraz zayıf kalır o dediğin orta sahaya. Yani Orkun, ne olursa olsun Orkun İsmail ofansif, daha dirençli olur yani.
1: Orkun ofansif, İsmail defansif.
0: Bir de Salih çok yıprandı yani, değil mi? Salih hiç şey yapmadığı kadar, çok uzun zamandır oynamadığı kadar üst üste maç oynadı.
1: Kanatları sence kimi koyar? Açık. Hani Barış var.
0: Ya bence Barış bu maç için en uygun oyuncu. Mesela bana göre.
1: İlhan sürprizini görür müyüz diğer kanatta? İlhan Bakalı'yı. Yani, zannetmiyorum
0: olabilir ama zor. Ben Kerem önde, Deniz en mantıklı oyun tercihi gibi geliyor bana yani. En azından onlara hem uluslararası deneyim hem bunlara direnebilme açısından. Çünkü çok güçlü bir takımla oynayacaksın yani.
1: Bence yine Kerem'i ileride serbest oynatacak. Montella değiştirmiyor ya kolay kolay. Yani
0: ya zaten Montella'nın mesela Deniz'i bence en problemli tarafı bu. Yani çok bazı konularda inatçı, çok değişime kapalı bir teknik direktörü yani mesela. İşte Samet tercihi de mesela, bazı oyunculardaki mesela Çağlar tercihi de öyleydi yani.
1: İbrahim kardeşime sonuna kadar katılıyorum. Önümüzdeki yıllarda milli takımın stoper mevkisini oluşturacak kişiler Emin Bayram vesaire, bunları niye çağırmıyor? Adil'in, Samet'in, Melih'in ne işi var demiş.
0: Ya inanılmaz yani, mesela Adil Demirbağ
1: en azından kadroda kalsınlar, tecrübe etsinler, oynatmasa bile diyor.
0: Yani %100 aynı fikirdeyim ya, yaşasın oyuncu orayı, geleceği ben kimle inşa edeceğim yani.
1: Sol bekte Hakiç olsa Mbappe'yi tutar mıydı demiş. Vallahi Mirza biraz böyle espri yapmış ama tutmuştu hatırlıyorsan. Hasan Ali Kaldırım. Hatta mevki değiştirmişti Mbappe. Diğer kanata geçmişti.
0: Ya, o gün uygundu yani. Yani. Evet, o gün her zaman olmuyor yani. Bak Hasan Ali nerede?
1: Biraz daha gençti nerede? Tabii o zaman Mbappe.
0: Öyle tabii. Ya Adil Demirbağ da 29 yaşındaymış bu arada. Ya inanabiliyor musun ya? Ya sen mesela bu kadro açıklanırken yardımcısı olsan şuna itiraz etmez misin? Biz Adil Demirbağ'la neyi inşa edeceğiz mesela? Adil Demirbağ bizi bir turnuvaya götürebilir miyiz abi?
1: Ederim abi yani, şikayet ederim.
0: İnanılmaz
1: ya. Okan Kocuk da çok iyi bir çocuk, evet. Yani Galatasaray dönemini de hatırlıyorum ama mesela neden artık milli takım? Dört kaleci.
0: Yani ben, inanılmaz bir şey ya. Niye göre davet ediyorsunuz yani?
1: Kalecilere çok takılmıyoruz ama bence takılmamız lazım.
0: Net yani, o çok eksiklik.
1: Ne demiş? İbrahim Bey, sizi büyük bir saygıyla dinlerim ama öyle bir kadro yaptınız ki 3 maçta 10 gol yemiş bir kaleciyi ve yine aynı stoperi 11'e koymak nedir diyor. Öyle yapacak Montella diyor yani, aslında bizim ya düşüncemiz abi, o değil.
0: Ya yok, düşüncemizi de geçelim, düşüncemiz de olsun. Kim bana bak, bizde şeyde de öyledir yani, mesela Meaki gitsin, Feder kim gelsin abi. Sürekli birilerini gönderiyorsunuz, hiçbir planınız yok. Benim itirazım şu: kim gelsin onu hazırla. Bunlar şu an başka iyisi, daha iyisi olmadığı için bunlarla oynayacaksın mecbur. Bunlar en iyisi olduğu için söylemiyorum. Şu an elde bunlar var. Ve benim itirazım şu: Adil Demirbağ olmaz gelecek adına inşa.
1: Mesela şu an Emirhan formda. Emirhan'la Ozan yapar mı sence? Yapmayacak.
0: Yapmaz. Nasıl yapsın? Bu maçta burada yani. Uluslararası deneyim ya. Aynı Emirhan oynamadı mı Karadağ maçında, deplasmanda 3 tane yemedi mi, evet. Türkiye'ye? Yani dağıldı çocuk 45'te çıktı oyundan. Bak, uluslararası deneyim.

0: şey söyleyeyim, biz de ikna olun. Bana de ki Adil Demirbağ, Samet Akaydın ikilisi oynasın. E peki ne diyeyim?
1: Altay veya Muhammed mi kaleye olacak? Yani şu an en formda Uğurcan gözüküyor. Evet,
0: Altay
1: oynuyor ama
0: bir yerde. Yani. Altay'ın son durumu ne yani?
1: Selta'ya gitti herhalde. Selta'da.
0: Yani oynuyor mu, bir oynama ritmi var mı bilmiyorum yani. Yani şeye bir şey demezdim, Fransa'daki Berke'ye bir şey demezdim.
1: Onu da almazlar artık.
0: Hayır, onu almıyor, onun sorunu belli. Ona eyvallah. Yok ya, şimdi Berke'de yok yani. Şimdi Uğurcan'la oynuyor.
1: Ayın kaleci seçilmişti ama.
0: Berke olsa bu yorumu yapsam kızar. Der ki ya Berke formundayken eyvallah. Şimdi kim? Bana bul ya. Yani Zeki'nin yerine kimi oynatacağız? Ferdi'nin yerine Eren'i nasıl oynatalım şu an yani? Eren'in durumu ortada yani. Kendi kulübünde oynama ritmi yok.
1: Bartu'yu zaten hiç
0: alacağını ya zannetmiyorum. Bartu milli takımda şu an yani. Fenerbahçe'si tartışılan oyuncu amil takıma gitti. Şeyde bir iktir biliyor musun bu yani? Hani Fenerbahçe üçlü rotasyonunda olmayan bir oyuncu amil takıma davet ediliyor.
1: Kaan Ayhan da öyleydi ama almamış mesela. Kaan Ayhan da genelde rotasyonda tartışılıyordu ama en azından oynuyordu Kaan'ı Şampiyonlar
0: şöyle,
1: Ligi'nde.
0: Bak, Kaan'ı şöyle anlayabilirim. Şimdi birkaç opsiyon önemlidir. Stoper, sağ bek, orta saha. Alırım öyle oyuncuyu. Çünkü sıkıştığımda üç bölgeyi birden o an halledebilecek. Bu değerlidir.
1: Bu sefer almamış.
0: Şimdi Bartu ne oynatacaksın orta sahanın dışında? Bilmiyorum yani. Hani nasıl milli takım oyuncu seçiyorlar gerçekten bilemiyorum yani.
1: İbrahim Bey, bizim yerli antrenörlerimiz bahane üretiyor. 5 tane basın toplantısını üst üste dinledim. Soruların %90'ı aynı. Hocam bugün ne yaptınız da galip geldiniz? Ya da mağlup olduklarında bugün neyi yapamadınız? Hocam hakem banko soru zaten. Galatasaray taraftarıyım. Okan Hoca'ya kimse şunu sormuyor demiş. Bu yeni gelen futbolcular niye gelişmiyor? Yeni gelen transferler kadroya niye adapte olamıyor diye bir soru daha duymadım.
0: Tabii, aynen öyle, şahane. Mesela bir tane şöyle soru duymadık. Hocam Galatasaray'da 5. sezonunuz, genç oyuncuların hiçbirinde bir gelişim görmedik. Acaba hani neyle anlatabilirsiniz bunu? Ya da hocam Leslie mesela bu organizasyon için şu an çok kıymetli bir oyuncu. Sorun yaşadığınız bir bölge. Neden olmuyor? Mesela Batrako bu kadar oynama ritmi olan hazır bir oyuncu nasıl oldu da sizde hala bu oyunun içerisine atamıyorsunuz? Çok eksiğiniz olmasına rağmen. Yok. Hocam vallahi yani şaşkınız nasıl bu kadar baskılara direnç gösteriyorsunuz? O da önüme bakıyorum diyor. O da memnun oluyor. bakın önünüze de size bir faydası olmayacak bence yani.
1: Aleykümselam. Seni ekrandan da takip ediyoruz ama radyonun verdiği keyif başka demiş dinleyenimiz. Kasımpaşa maçında alınacak puan kaybı ve Barcelona maçında alınacak kötü futbolla veya ağır bir yenilgiyle Okan Hoca'nın sonu gelir mi diye bir soru gelmiş. Okan Hoca'nın sonunun geleceğini düşünüyor musun İbrahim abi? Bu iki maçta da kötü sonuç gelirse.
0: Gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela Okan Hoca'nın sezon sonuna kadar orada kalma bence hakkıdır yani. Bak ona şeyim olmaz yani, şey demiyorum, bu yanlış anlaşılmasın, bir başarısızlığın peşinden git demiyorum. Ama hakkıdır yani, hani benim evet teknik anlamda eleştirim kabul ediyorum ama sonuçta 4 tane şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör. Başarısız da olabilir 5. sınıfı. Yani Galatasaray'ın taraftarının da idarecisinin de hocasıyla eğer öyle bir durum olacaksa da hocanın rızasıyla vedalaşması lazım yani. O önünü açar eyvallah, bir şey demem.
1: Kadroyu yazıyorum demiş Uğurcan. Ozan Kabak, Emirhan, Ferdi, Zeki, Orkun, Salih önlerinde, Arda sol açık, İlhan sağ açık, Barış forvet, Deniz Gül demiş. Vallahi Orkun'la Salih'i aynı anda orta sahada oynatırsa
0: çok
1: ben,
0: yani
1: bence
0: an...
1: hani Orkun'a eyvallah ama bence İsmail Salih yerine
0: çok zor.
1: Hele Fransa'ya karşı hadi mahvedebilirler. İbrahim Hoca'ya göre Fenerbahçe hiçbir zaman iyi olamayacak herhalde. Şu Galatasaray'ı bile Fenerbahçe'den daha iyi oynuyor diyor. Trabzonspor'un darmadağın ettiği bir maçtan sonra bile bunu söylüyor.
0: Sen
1: demiş.
0: Bir maçta bak. Sen sen Trabzon Galatasaray maçına bakıyorsun. Fenerbahçe Eyüp maçına bakıyorsun. Bir maç üzerinden yor. Evet tamam ama o işte işine yaramayacak. Yani direndiğin konu o. Tek maç üzerinden konuşmuyorum ben.
1: Gaziantep Fenerbahçe maçına da bak diyorsun.
0: Ona da bak. Beşiktaş'a bak. Gençlere bak. Derbiye bak. Galatasaray'ın bütününe bak. Bak Galatasaray evet çok eksik oyunlar ama Galatasaray'ın enerjisi, tutkusu, oynama alışkanlığı hala senin önünde yani. Şimdi bunu ben nasıl... Şimdi Osimhen Galatasaray'a geldiğinde aynı yorumu yapamayacaksın. Gelecek sonuçta oyuncu oraya değil mi? Yani bir tanesinden katkı alırsa zaten yine Galatasaray çok başka bir yere gidecek yani.
1: İbrahim Yavuz eski bir futbolcu olarak demiş, bu kiloda bir oyuncunun fotoğraf atmış, Diasaba'dan bahsediyor, verimliliğini yorumlayabilir mi? Tamam performansı şu an iyi ama nasıl koşabilir bu kiloda biri?
0: Ya ben de zaten çok enteresan geliyor bana.

0: Yani aslında fiziksel görüntüsüyle yaptığı işler arasında hakikaten ciddi fark var. Ya enteresan, bazılarının öyle bir hani şey derler, hani kalın oyuncu derler. Bu öyle bir oyuncu ama şahane Semih, işler yapıyor.
1: Semih'e yani. De öyle diyorduk da, Semih Kılıçsoy, o da biraz kalın oyuncu.
0: Evet. Ama onun tabii o eksikliğini yaşamıyor. Semih başka eksiklikler yaşıyor. Yani mental eksiklikler yaşıyor diye düşünüyorum. Bak, kimse geliştiremiyor Semih'i. Direniyor Semih teknik anlamda gelişmeme konusunda. Yani hemen hemen herkesi kullanmak isteyen birine karşı da direniyor. Yani İtalyano da senden faydalanamıyorsa, sende demek ki genel olarak bir şey var. Yani mental bir eksiklik var. Yani Semih'i çok kısa sürede alt liglerde görebiliriz bu davranışıyla.
1: Diaz abi senin yaptığını yapıyor olabilir. Yani çok koşmak değil, verimli koşuyordur belki. Hani sürekli çok koşmaktan adam, ziyade.
0: Zaten çok koşmak öyle anlatıldığı kadar iyi bir şey değil. Yanlış koşuyor. Yani çok koşan adam.
1: Pozisyonunu falan iyi alıyor.
0: Tabii şimdi sen hep şeyle ilgileniyorsun. Koşu mesafesi, koşu mesafesi. Ya tamam, koşu mesafesi de, ama belirleyici olan doğru koşu değil mi? Yani 11 koşarsın, diğeri 13 koşar. O 2 kilometrenin tamamı yanlıştır. Değil mi? Yani o mesafe yanlıştır. Belirleyici olan doğru koşudur. Bir de şey belirler işte, o sprint. Atacağım bir sprint sana gol attırır ya da golü engeller. Biz oraya çok bakmıyoruz yani.
1: Beşiktaş kimi yendi? Marsilya. Fenerbahçe kimi eledi? Lyon. Bunlar nerenin takımı? Fransa. Biz bu adamlarla futbola Fransız kalmışlar diye dalga geçtik. Ama işin sonunu hiç düşünmedik. Acısını bizden çıkarırlar mı abi diyor, milli takımdan demiş.
0: Hiç ilgilenmezler. Onlar farkında bile değillerdir o senin bahsettiğin şeyin.
1: Hani orada oynayan oyuncular olsaydı, mesela milli takımda orada oynayan oyunculardan birkaç olsa, hani belki şey yapardı, tamamdır. Ne bileyim yani.
0: Seni kim yendi? Hayır, o bahsettiğin takımları da Türklerin az olduğu bir takım yendi. Kaç tane Türk vardı o gün sahada Fenerbahçe'de? Kaleci Türk değil, stoperler Türk değil, bekler Türk değil, savunma dörtlüsü Türk, orta ikili Türk değil. Önde kim var abi Türk? Bir tek Oğuz vardı.
1: Beşiktaş'ta 3 kişi var.
0: Emirhan, Beşiktaş'ta 3.
1: Salih, Orkun. Ha, İlhan'ı da ekleyelim. 4. Sonradan girip çıkanlar vardı.
0: Yani 22 kişide 4 kişinin olduğu, yani olay da öyle olmamış yani hani.
1: Fenerbahçe'de kaç kişi varmış? Yani o da evet.
0: Oğuz'un dışında göre Kerem ve Oğuz, başka yok varmış. Yani o gün de şey yoktu. Kerem yoktu.
1: İsmail var. Evet.
0: 2 oyuncu yani Fenerbahçe'de. 2 tane yerli oyuncu var.
1: Oğuz da sonradan girmiş. Evet, Kerem.
0: Yok ki yani hani söylediğine uymuyor o şey.
1: Şöyle devam edelim. Bu arada tribünde büyümüş Fenerbahçe taraftarıyım. Şimdi yazdıklarımdan dolayı beni aforoz edebilirler demiş. Ne yazmışsın ki? Hollanda'dan selamlar. Daha yazacak mısınız? Yaz, çünkü bir şey yok üst tarafta. Hakikaten kendine uygun bir şekilde soru sordu İsmail Kartal'a demiş bir yorumcuyu hakkında.
0: Bak, bir tane
1: bir şey yazmamışsınız, niye aforoz etsinler anlayamadım, ya da yeni mi yazıyor? Evet, buyur abi.
0: Abimiz yazmış bana da mesaj, şimdi okuyayım onu da. Diyor ki, çok beğenerek takip ettiğim bir arkadaştın ama sen de bu düzene ayak uydurmaya çalışıyorsun. Çok değiştin ve değişiyorsun İbrahim kardeşim. Mesela
1: eski sevgilimden gelen mesaj çok değişti.
0: Çok değişti. Niye mesela abi, ne yani, merak ediyorum bunu. Yani eyvallah, eğer bana faydası olacak bir eleştiriyse kabul edeyim mesela. Değiştiğin konu ne mesela abi?
1: Onu da yazarsa değil mi mesela?
0: Evet, orada bana bir faydası.
1: İstişare edelim değiştin karşılıklı.
0: Onu çok söylüyorlar işte, aynen öyle. Yani ayrılıyor. Çok de ne? Değiştin diyor. Ne ama, değişimi söyle bana diyorsun. Yok cevabı. Hani düzen mesela ne? Onu da yazsın mesela. Ben hangi düzene ayak uydurdum? Mesela bir düzenden kastınız ne? Kim mesela, ben Göztepe'li miyim? Bir düzeni Göztepe mi kuruyor? Bilmiyorum, ya da yabancı antrenörlerin kurduğu bir düzen var. Ben o düzenin içerisinde miyim yani?
1: Her şey elde edene kadar mıydı İbrahim abi? Neyse, bir soru gözünü seveyim diyor. Neden Galatasaray'da bir resmi maça bile çıkmadan kovulmuş diyor.
0: Kovulma yok ya. Niye kovulma?
1: Sana söylemiş.
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben Galatasaray'a 21 yaşında geldim.
1: Yani şimdi Galatasaray'a gelmiş olman...
0: Yok, şimdi şöyle ya, işte anlatalım. Bu bir kere kovulma olayı, kovulma şöyle olur futbolda.
1: Sana çok sinirlenmiş bilerek onu,
0: evet,
1: yazdım.
0: Evet, ya sıkıntı değil. Kovulma şöyle olur, anlatayım. Hani disiplin suçu işlersin ya da başka bir şey işlersin. Kovulursun kulüpten yani. Yani kovulma öyle bir şeydir. Ben Galatasaray'a 21 yaşında Adana Spor'dan geldim. 240 bin euro yetiştirme bedeli Gazi Osman Paşa'dan gelmiştim. Adanaspor ve Gazi Osman Paşa'ya 240 bin euro yetiştirme bedeli ödedi Galatasaray. Ben Galatasaray'a geldiğimde çocukluğumda iyi Galatasaraylıydım.
1: Yaşta 21.
0: 21. Ümit Milli Takım'da da neredeyse kadronun tamamı büyük takıma transfer olmuştu. Yani işte Volkan Demirel, Servet Çetin, İbrahim Toraman, işte Kemal Aslan, Hamit Altıntop, aklına kim geliyorsa. Benim de normal olarak işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş opsiyonum vardı. Trabzon da vardı. Ben Galatasaraylı olduğum için o dönem hani tribünde de çok zaman geçirmiş biri olarak o duyguyu o insanlara, yani ben 92 yılında tribündeydim, işte 93'te tribündeydim. O duyguda o sahanın içinde olan birine temas etmek istedim. O gün sahada olan birine, hatta gittim onunla da konuştum. Attığı gol için konuşmuştum, yani ilk imza attığım gün yanına gittim konuştum. Benim öyle bir duygum vardı. Ama ben kendi kariyer planlamam açısından yanlış yere gittim. Çünkü Galatasaray'ın beni oynatacağı bir alan yoktu. Şimdi Galatasaray beni Thomas, Song, Bülent Korkmaz, bunları da dışarıda tutup oynatması lazımdı. Orta sahada Conceição, Real Madrid'den gelmiş Volkan Arslan, uçuyor Ayhan Akman, ki Ayhan Akman da dışarıdaydı. İşte Petre Buratu'yu da söylemiyorum. Petre de vardı orta sahada. Romanya'dan gelmişlerdi. Yani benim Galatasaray'da kendime Sabri oynuyordu işte sağ bekte. Benim kendime bir alan bulmayla ilgili sıkıntım vardı. Diğer hadise, ben de kendimi test etmiştim. Oralarda oynamak tek başına futbolculuk yeteneğiyle alakalı bir durum da değildir. Psikolojiyi de idare edeceksin, yaşantını idare edeceksin. Ben idare edemedim. Ben 21 yaşında Etiler'de kafe açtım.
1: Erik Gerets'e denk geldin mi sen?
0: Geldim. Erik Gerets zaten benim için, yani ben eğer hacı değil de Erik Gerets dönemi gelmiş olsaydım başka bir şey olabilir. Çünkü şöyle söyleyeyim, ben kiralık Kayseri Spor'a gittim. Kayseri Spor'dan döndüm. Erdal Keser'di tercüman Erik Gerets'in yardımcısı. Ve ben sürekli hani takasta kullanılan oyuncu olarak adım geçiyordu sezon başı. Sonra bir Erik Gerets'le 9 gün İstanbul'da kamp yaptık. 9 gün. 9 günün sonunda Erik Gerets beni yanına çağırdı. Dedi ki ben seni kampa götürmek istiyorum, orada görmek istiyorum dedi. Ama dedi senin durumun ne dedi, hani gitmekle ilgili. Yo dedim, benim hiç gitmeyle ilgili bir durum yok ama beni kiralıkta işte Gaziantep'ten o zaman ilan almak istiyorlardı. Birkaç oyuncu transferinde kullanmak istiyorlar dedim. Hollanda'ya gittik kampa. Hollanda'daki hazırlık maçlarının sonunda döndük. Erik Gerets, Ragıp gelmişti, hatırlar mısın? Orta Sakaryaspor'dan. Çok sezonun en flash oyuncusuydu. Ragıp abiyi kamp sonunda gönderdi Erik Gerets. Düşünmüyorum dedi. Bak, o senin en flash oyuncusuydu. Beni tuttu o kadronun içinde Erik Gerets. Çok da iyi başlamıştım. Yani benim adıma da şahane bir kamp dönemi geçmişti. Ama sezon başı oyuncuların paraları ödeniyor ya, peşinatları. Benim peşinatım ödenmemişti. Ben de 21 yaşında, 22 yaşında bir çocuk olarak, yani aslında şimdiki aklım olsa asla öyle davranmam. Ankara Gücü'de rahmetli Cemal Aydın arıyordu beni. İşte ben de başkanım tamam geliyorum, paramı ödemediler, tamam geliyorum, siz benim bonservisimi alın dedim. Onlar kulüple görüştüler. Erik Gerets'in de sabah haberi olmuştu. Hatta yanına gittiğimde teşekkür etmek için. Çünkü Erik Gerets benim hayatımda gördüğüm, tanıdığım en kaliteli, bak, hem teknik direktör hem insan.
1: Forma şansı verecekti sana.
0: Abi bak, hem insan. Çünkü bana giderken şey dedi, rekabete mi girmek istemedin gibi bir şey söyledi. Yani ya ben, beni düşünmüyorlar dedim. Çünkü paramı da ödemiyorlar. Bir önceki senede çünkü Raşit abi, Raşit Altun o zaman Fanatik'teydi. Ona bir röportajım vardı. Hacı ile ilgili kiralık giderken şey demiştim. Keşke Hacı'nın karakterini tanımasaydım. Keşke futbolcu Hacı olarak benim hafızamda kalsaydı.
1: Biliyorum
0: demiştim.
1: Yer yerinden oynadı. Evet, yani. Bir topa tuttular.
0: Bir teknik direktör için bir futbolcunun yoktur herhalde öyle bir şey. Yani. Benimki de böyle. Çünkü Raşit abi de bak sağ olsun beni çok uyardı. Bak İbo, bunu, bu bayağı bir problem olur başına. Yok abi ben yaz dedim yani. O kadar öfkeliydim çünkü. Yani günün sonunda kovulmak değil. Oynayamadın, yetersiz görüldün, gönderildin.
1: Kafe açtım dedin, yarım kaldın, onu da merak ettim.
0: İşte o dönem mesela o yaşta bir çocuk.
1: Ben biliyorum da.
0: Etiler'de kafe açıyor. Bak Etiler'de kafe açtım diyorum size.
1: Birinin yani. Gazıyla.
0: Evet abi. Birliğinin. Yo, bir abimiz de aslında onların da planı neydi? Ya işte bir yer açarız, senin de futbol sonrası hayatın boyunca bir gelirin olur. Böyle bir düşünceyle, ama öyle olmuyor işte, planladığın gibi olmuyor.
1: Ümit Karan'ın gece kulübü gibi.
0: Tabii Ümit abiyle, en çok Ümit abiyi gördüğümüz dönemler. Yani yaşantı olarak benim yaşantım da çok sağlıksızdı. Kafedeyim bütün gün, işte gece çok geç saatlere kadar dışarıda geziyorum. Şimdiki gibi de değildi yani. Şimdi beslenme nedir bilmiyorum, dinlenme nedir bilmiyorum. Bir de kadroda olma.

0: Olmadıkça daha da salıyorum.
1: Yaş da genç. Galatasaray'da da oynuyorsun.
0: Galatasaray'dasın. Ekonomik durumun iyi. İyi bir arabam var. Hani ben onu çok fazla sorunlu yaşadım yani.
1: Zor o yaşta. Gerçekten çok zor. Yani. O parayı yönetmek.
0: Şimdi benim anlattığım konu, hayatın hiçbir alanında böyle bir şey yaşamamış biri bununla ilgili eleştiri yapıyor. Mesela bana ne yazmış bir tanesi biliyor musun? Ya Tavşanlı Leeds'te oynamış adam futbol yorumluyor yazmış. Bak şimdi.
1: Tavşanlı iyi takımdır bak, o dönem ama.
0: Ne oldu? Tabii ben TFF'de oynadım da çok iyi döneminde. Onu da bırak. Ya aslında o saygısızlık bana da değil. Bak Tavşanlı'ya bak, Tavşanlı da gitsinler, yolu düşenler Kütahya'dan uğrasınlar. Şahane bir yer. Bak şahane bir yer. Ve ben oraya gittiğimde gördüm. Acayip bir aidiyet var biliyor musun? Acayip bir taraftarcılık kültürü var yani. Hani taraftar kültürü var orada. Ya bildiğin bir taraftar kültürü var. Deplasmana her maça gelen giden, o camiaya aidiyeti olan insanlar var. Bölgesel amatörde de aynı kalabalık peşinden gidiyor. Yani sen o saygısızlığı bana yapmıyorsun ki, o camiaya yapıyorsun. Yani ben Adana Spor'da da oynadım, Ankara Gücü'nde de oynadım, Kayseri Spor'da da oynadım. Evet, Tavşanlı'da da oynadım, Şanlıurfa'da da oynadım. Yani futbolcunun oynadığı kulüpler üzerinden onu aşağılamaya çalışmak ona değil ki. O camiaya saygısızlık. Sen Şanlıurfa Spor'a saygısızlık yapıyorsun. Bana yapmıyorsun ki. Bir de şeyi de anlamıyorum. Biz yorumcuyuz. Bizi buraya top sektirtmiyorlar bize burada mesela. Hani şeye bakmıyorlar bizim mesela, çalım atıyor muyuz atmıyor muyuz. Biz bir oyun izliyoruz. O oyunu dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Yani yorumculuk böyle bir şey. İnsanlar herhalde yorumculuğu futbolculukla karıştırıyorlar.
1: Yorumculuk
0: yani.
1: Da bence çok zor bir şey mesela. Ben nice yerli çok iyi futbol oynayan isimler var şimdi. O iki kelimeyi bir araya getirebilmek.
0: Anlatamıyor. Şimdi yok mu onun donanımı?
1: Biliyor aslında.
0: Var yani, hepimizden iyi biliyor. İyi yerlerde oynamış ama ifade edemiyor. Şimdi ona da kızıyorsun. Bu kadar oynamışsın anlatamıyorsun diyorsun. Az oynamış anlatmaya çalışana da kızıyorsun.
1: Ya Fırat Hocam ilk yayını Radyo Gol'de yaptı. Yerden yere vurdular Fırat Hocam'a. Ama Melih abiyle o yaşta.
0: Ama
1: diksiyon dersi aldı
0: değil mi yani?
1: Ve ama şimdi müthiş yani.
0: Şahane de sunum yapıyor değil mi?
1: Bildiği yani şeyi anlatamıyordu hocam sen.
0: Şimdi bu ne demek, bilmiyor mu demek? Yok, o dönem çünkü bambaşka platformlar bunlar yani. Hani sahanın içi, sahanın dışı, aynı şey antrenörlükte geçer. Bir de şöyle bir şey dedi, şöyle bir eleştiri de alıyoruz. Diyor ki çok biliyorsan antrenör ol. Bu da enteresan bir şey. Ya insan, herkes hayatında bir yer belirliyor, yön belirliyor. Ya ben buradan devam etmek istiyorum. Yani bu şey mi oluyor? Suç mu oluyor yani? Bir de mesela benim teknik anlamda yeterli ve yetersiz olduğumu yorumlayabilmen için senin de teknik anlamda bir donanımın olması gerekmiyor mu? Hani mesela bir eğitimle ilgili değil mi? Mesela Sergen Hoca şey diyor ya, sallıyor ya adama, ne diyor, makine elektrik mühendisi mi diyor, makine mühendisi mi diyor bir Samsunlu bir yönetici abiye. Ya düşünebiliyor musun, eleştirdiği adamın geçtiği eğitimi, yani hani küçümsediğin eğitim, ama makine mühendisi o diyor, elektrik mi, ama elektrik mühendisi dedi yani.
1: Biz okuduğumuz merkez makine mühendisi olmak isterdi o dönem.
0: Düşünebiliyor musun, bak makine mühendisini Sergen Hoca hani şey yapıyor ve arkasından bir kalabalık gidiyor. Şey demesi gerekirken, hocam sen bir dur ya. Yani adamın yani hiçbir yerden yapma da birine. Ya mühendis bir adamı diyorsun ki, ya o mühendis, bırak diyorsun onu. Ve arkada bir kalabalık da ikna oluyor. Ya bu kadar eğitimden geçmiş yani insanı nereden vurmaya çalışıyorsun? Bizim şey bu, kültür bu maalesef yani.
1: İbrahim abi, güzel
0: çok
1: oldu.
0: Teşekkür ederim. Vallahi
1: son bölümde böyle seninle ilgili şeyler duymak çok hoşuma gidiyor. Anormal futbol anılarını anlatırsın ama bu sefer futbolculuk ticaret, sırasındaki ticaret
0: anılarını. Daha var ticaret anılarım. Bir dahaki programlarda
1: dönerci falan denedin mi?
0: Tekstil var. Tekstil tarafına da gireriz
1: ama
0: yani.
1: Tekstilde iyi para vardır aslında o dönem. Şimdi biraz tekstilciler zor
0: abi,
1: durumda.
0: Abi o niyetle girdik ama hiç alamadık.
1: Valla bu arada tekstildekiler çok zor durumda. Benim çok yakın çevremde var. Ya birçoğu kapatıyor dükkanları.
0: Maliyetler artıyor.
1: Özellikle bu ayakkabıcılar falan, ayakkabı makinelerini mesela 1 milyonluk 2 milyonluk makineleri hep böyle 200-300 bin liraya ikinci elcilere veriyorlar. Hatta bunları parçalattırıp kiloyla hurdacıları satan bile varmış. O kadar sektör üretimde sıkıntı yaşıyorlar yani.
0: Her yer zor yani. Teşekkür ederim.
1: İbrahim Yavuz,
0: çok keyifliydi. Sağ ol. Dinleyenler, yazan, mesaj atan, destek veren, eleştirenlere de aynı şekilde.
1: Seni nerede göreceğiz? Milli maçlarda var mısın ekranlarda?
0: Milli maçlarda yarın A-Spor'da olacağım. Saat 18'de ve 20'de sahada olacağız. Röportajlar sonrası sahada olacağız.
1: Süper.
0: Maç günü de 14 ile 15 arası Cem Hocam'la, Cem Pamiroğlu ile maç önünde yine sahada olacağız.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Sosyal medya İbrahim Yavuz takip edebilirsiniz. Beni de Cihan Dişli'ye de takip ederseniz memnun olurum. Görüşürüz, hoşçakalın. Az sonra Çağatay Çıtlak burada olacak.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.

0: Kim ne dedi?
1: 10 numarada bu hafta yoğun bir gündemimiz var. Tek program yapabildik. O yüzden bütün maçları önümüzdeki geçtiğimiz haftayı burayı Türkiye dışını Ballon d'Or'u her şeyi konuşacağız. Ama önce bir hocama hoş geldin diyeyim.
2: Hoş bulduk. Her şeyi derken mesela neyi konuşacağız?
1: Hocam dışarıda acayip şeyler oluyor. Real Madrid, Atletico Madrid maçı vardı biliyorsunuz.
2: Ben söyledim Atletico Madrid geçen hafta. Mourinho gider yani.
1: Çok kalmaz mı diyorsun?
2: Kalmaz. Sezon sonunu göremez. İddia ediyorum. İddia bu yani. Benim iddiam. Kalamaz sezon sonunda bence. Çünkü Barcelona çok yürüyerek evet, şampiyon olur.
1: Çok formda hocam Barcelona. Ya nasıl geçiyor yani.
2: Yani o işte bu Portekiz şeyi çalışıyor gene yani. Portekiz çalışıyor.
1: Nesi?
2: Abi Real Madrid başkanı nasıl kandırdılar da bunu oraya çaktılar yani.
1: Real Madrid başkanının öyle kanacak bir adam tipi var
2: ya
1: mı hocam?
2: Yapma abi. Yıllardır adamın hiçbir başarısı yok hiçbir yerde ya.
1: Yani uzun süredir yok doğru söylüyorsun.
2: Yani eskiye rağbet olsaydı.
1: Bit pazarına nur yağardır.
2: Yani.
1: Bu haftanın flash maçları tabii Trabzonspor Galatasaray derbisi vardı. Dün de Ahmetspor Beşiktaş maçı vardı. Aslına bakarsan skorlar çok da beklenildiği gibi olmadı. Özellikle Trabzonspor'un Galatasaray karşısında bu kadar üstün bir oyun oynayıp bu kadar net bir skorla 3 puan alacağını herhalde birçok otorite tahmin etmezdi.
2: Yani ya Trabzonspor deplasmanında 3 puan kaybetmem veya Trabzonspor'un oraya giden bir takımı yenmesi sürpriz değil.
1: Değil tabii.
2: Ama skor fantastik.
1: Hocam ilk yarı 5-0 olurdu o maç.
2: Yani skoru yani 2-1, 3-1 tabii. Ne bileyim 1-0 gibi skorlar tahmin edilebilir ama 4-0 tabii Galatasaray tarafına da ağır bir skor oldu. Ama Trabzon'u tebrik etmek lazım abi. Yeni hocası da başladı.
1: Evet. İyi de çalışmış dersini.
2: Ya dersini çalışmış derken ben maçı iyi bir gözle izledim yani böyle. Şimdi Galatasaray tarafı çok konuşulacak gibi duruyor. Ama ne konuşulacak? Oyun ve skor dan bağımsız konuşmak lazım. Transferi konuşmak lazım.
1: Hocam şimdi hem Trabzon Galatasaray maçını hem Ahmetspor Beşiktaş maçını hem Fenerbahçe Eyüp maçını konuşacağız.
2: Yani istersen karışık konuşalım. Döne gidelim bence.
1: Hangisinden başlayalım? Trabzon Galatasaray maçından.
2: Yani Trabzon Galatasaray derbi mi? Büyük maç yani. Bence oradan başlayalım. Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Bence hak ederek çok da iyi oynayarak hem oyunu hem skoru kazandı Trabzonspor. Oyun bence taktik anlayışları çok iyiydi. Şu Galatasaray'ı İyi etüt etmişler, izlemişler ki olumsuz hava, onlar da dedim, geçen hafta da söyledim sana, Trabzonspor'daki bu olumsuz hava mutlaka Trabzonspor bir tepki verecektir bu haftaki.
1: Yenilirse havlu atar dediniz.
2: Havlu atar dedim. %100 havlu atardı kaybetseydi.
1: Önemli bir kırılma.
2: Ama şimdi de ligi dengeledi.
1: Evet.
2: Şu anda ligi dengeledi. Tabii. Tekrar dengeledi. Galatasaray tarafında, bence Galatasaray tarafında konuşulacak en önemli konu transfer konusu. Ya oyundan ziyade Galatasaray'ın transferini konuşmak lazım.
1: Yapamadı transferi.
2: Yani yaptı da. Yaptı da yapamadığı transferleri konuşmak lazım. Yeni gelen oyuncuların, alınan oyuncuların, geçen hafta da bundan bahsettim. Yani Galatasaray tarafında transferleri kesinlikle konuşmamız lazım. %100 ya. En önemli boyut o. Ben mesela maçı seyrederken ben, Leao benim çok beğendiğim bir oyuncu. Evet. İnanılmaz beğendiğim bir oyuncuydu. Oyuncuydu. Çünkü Leao'ya top geldiği zaman ben birebir kalıyor mesela kenarda. Şimdi biz mesela bizde Enkudu oynarken de biz arka bek ederiz ki gitme. Biz onu birebir bırakacağız. Bekle. O birebir oynayacak. Birebir oynayacak o. Şimdi Leao'ya top geldiği zaman ben bir heyecanlanıyorum. Aman diyorum be, topu da güzel aldı böyle birebir. Hiçbir şey yapmıyor ki. Ne adam geçiyor, ne dribling yapıyor. Ya şut çekiyor mesela, çektiği şutlar bile bir acayip. Sanki güçsüz ya, vuramıyor topa sanki. Bana biraz öyle geldi oyuncu. Bilmiyorum neden. Acaba antrenman eksiği mi var, güçsüz mü, ne olduğunu bilmiyorum ama Galatasaray tarafında çok böyle şeyi konuşmak istemiyorum oyunla ilgili. Hani teknik direktörler, oyuncularla her gün beraberdir, antrenman yaparlar. Onlar bizden daha iyi bilirler tabii ki oyuncuların durumunu, ne olup ne bittiğini ama bazı şeylerde çok net görünüyor. Galatasaray'ın yediği ilk gol, bak ilk gol, birinci gol, vallahi amatör takımlar öyle gol yemez.
1: Maçtan sonra Fabinho'nun bir açıklaması var hocam. Fabinho diyor ki yeni gelen teknik direktörleriyle ilgili konuşurken iyi savunma yapın, direkt toplarla Salah'ı buluşturun.
2: Bu muymuş? Bu muymuş taktik? Hocam.

0: bu taktikle 4 gol attılar. Ama şimdi şöyle bir şey soracağım
1: yani
0: sana.
1: Bak,
0: rakip takımında Salah oynuyor. Ne yapmazsın mesela teknik direktör olarak?
1: O kadar önde yakalanmazsın. Çok zor bir şey değil ki bu ya. Onu söylüyorum. Bak, maçın ilk golünü kaçıncı dakikada attı Trabzon? Maçın özeti o. Evet. Yani amatör takım öyle bir pozisyonda yakalanmaz.
0: Taştan
1: amatör
0: yediğin takım, gol diyorsun değil mi?
1: Ya taştan yediğin gol de şimdi taca gittiğin zaman uzun taç atacaksın, stoperleri gönderiyorsun. Tabii. Tamam da arkayı da sağlam alman gerekiyor. Arkada iki tane yani en kötü çizginin önünde iki tane adam bekletmen gerekiyor mecbur. Böyle gol olur mu?
0: Arkayı sağlam alman gerekiyor. Öndeki adam Avrupa'nın geçen seneye kadar en hızlı kanat forvetlerinden bir tanesi yani.
1: Evet.
0: Hatta bana sorarsan hala öyle. Yani gördük ki çok hızından bir şey kaybetmemiş.
1: Galatasaray takımı Sporting Lisbon maçında zaten ciddi bir SOS verdi oyunun ikinci yarısında. Özellikle savunmacılar, özellikle iki stoperi çok ciddi SOS vermişti oralarda. Bu maçta da çok ön plana çıktı. Arka tarafın ağırlığı, arkada bomboş alanlar. Ya birinci gol maçın özeti Candaş. İlk gol maçın özeti birinci gol. Trabzon'un attığı birinci gol o maçın özeti.
0: Diğer golleri çok benzeri zaten hocam.
1: Bak ikinci gol müthiş bir gol. O sol kez Savioğlu'nun ki ben çok beğendim. İnanılmaz beğendim Savioğlu'yu. Salah'ın verdiği onun tek vuruşla attığı o gol. Çocuk diyor ki abi ben iyi oyuncuyum, beni oynatacaksın diyor. O gol öyle bir gol. Ya ben o golü atan oyuncuya bayılırım.
0: Herkes Salah diyor, muhtemelen sen de Salah diyeceksin. Ama peki ben Fabinho desem çok itiraz eder misin bana?
1: Yok, o da çok iyi oynadı. Çok bence zaten Trabzonspor'da 3 tane oyuncu var çok iyi oynayan. Biri Fabinho, biri Salah, biri de Savioğlu.
0: Yani Savioğlu'yu biraz daha hani onların yanına altına koyarım ben performans olarak, ama Fabinho ile Salah yani büyük oyuncularmış gerçekten hocam ya.
1: İşte devamlılık önemli. Evet, bak tabii. Hep sana söylüyorum. Bir devamlılık.
0: Geçen hafta
1: önemli.
0: Böyle konuşmuyorduk çünkü.
1: Ya Konya maçını da seyrettik biz. Şimdi Galatasaray Trabzon maçı derbi maçıdır. Konsantresi fazladır. Kazanmak çok önemlidir falan filan. Ama geçen hafta Konya maçını da seyrettik. Şimdi bu hafta Galatasaray'ı yendin. Lig başladıktan sonra herkes Avrupa maçları oynayacak. Yani gittin deplasmana yine kaybettin. Hiçbir anlamı olmayacak yani.
0: Hocam şimdi Trabzon çok ezici bir oyunla, ezici bir skorla kazandı. Hiç itiraz
1: tabii,
0: yok.
1: Tabii, hakkını vermek
0: lazım. Ama şimdi
1: lazım.
0: Şunu da konuşalım. Şimdi Trabzon'un bu oyunu, yani takımında Salah varken böyle oynarsan bu skoru kendi sahanda göreceğin çok kesin deplasmanda göreceksin.
1: Hiçbir takım sana böyle oynamayacak ama.
0: Kim oynar acaba? Şimdi oynamadı. Hani Trabzon'la kim böyle top oynar diye düşünüyorum. Mesela Trabzon Ahmet'e gitti deplasmana. Yani böyle bir skor çıkmadı. Mağlup olup geri döndü.
1: Ama Ahmet deplasmanı da kolay bir deplasman değil.
0: Hiç
1: ben
0: değil.
1: Dün Beşiktaş Ahmet maçını seyrettim. Yani Ahmet deplasmanı hiç kolay bir deplasman değil.
0: Hiç tartışmasız bu devrenin en zor deplasmanı.
1: Yani bak ben sana söylüyorum, Ahmet deplasmanı çok zor olur. Kocaeli deplasmanı da zor olur. Ben Kocaeli Spor'u da beğendim. O deplasman zor olur. Göztepe zor olur. Başakşehir zor olur. Bu deplasmanlar zor olur herkes için.
0: Rize?
1: Yani çok da Rize'yi çok şey yapmıyorum ya. Bilmiyorum Rize takımı. Orta seviye bir takım ama bu takımlar sert takımlar. Güçlü oyuncuları var. Ahmet takımının oyuncuları falan çok güçlü. Yani Rize Spor belli bir seviyede gidiyor. Rizespor yani aşağı oynamaz, yukarı oynamaz. Ortalarda ligi bitirir. Öyle bir görüntüsü var Rizespor'un. Zannetmiyorum yani çok şey olacağını ama yani bu Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın durumunu mutlaka konuşmamız lazım. Bak bu transferler çok önemli, Galatasaray'ın transferleri. %100 konuşmamız lazım.
0: Hocam Ahmet Spor maçından bahsettin. Ahmet Spor kazandı. Aslında
1: Beşiktaş... Onlar da hak ederek kazandı, söyleyeyim sana.
0: Tabii.
1: Yani 3-1'den sonra 2-3 tane karşı karşıya pozisyon var.
0: Aslında hocam 2-1'de maç bir dönecek gibi oldu.
1: %100 dönecekti. %100 o kaleci o hatayı yapmasa. Salih mi kaleci mi?
0: Bana göre Salih'in hocam.
1: Ya kaleci niye veriyorsun o topu
0: önceki
1: ona?
0: Önceki golde de Salih'in hatası.
1: Tamam da verme o topu ona. Niye veriyorsun? Verme, vur gitsin. Maç 2-1 olmuş. Takım tepkiyi vermiş ikinci yarı başlayınca. Oyunu çevirme ihtimali bile olabilir. Ya öyle bir hatayla takımın tekrar bütün şeyini aşağı çökertti. Takımı bitirdi.
0: Ama hocam Ahmet maçında Beşiktaş'ın yani hata yapan oyuncularını sayarsak oradan kim şey çıkar? Hatasız çıkar çok emin değilim yani. Yani takım olarak çok ciddi bir kere fiziksel bir yorgunluk vardı. Yani o mental yorgunluk fiziksel şeye de... Yani
1: Avrupa da... Şimdi bak hep onu sonra söylüyorum ben. Geniş kadro çok önemli. Geniş kadro. Yani Avrupa Lig ve geniş kadro. Diyorlar ya bu kadar rotasyon mu yapılır? Bu kadar rotasyon olmaz. Nasıl olmaz ya?
0: Tabii.
1: Ya bu takım 12 oyuncuyla mı oynayacak? 13 oyuncuyla mı oynuyor? Var orada 25-26 tane oyuncu. Ya o seviyede oynayabilecek oyuncular olacak ki rotasyon yap. Galatasaray'a ben o yüzden diyorum Galatasaray'ın transferlerini de konuşalım. Çünkü rotasyon yaptı mı takımlar hop aşağıda. %100 aşağıda. O yüzden yani rotasyonu doğru yapmak, nerede yapmak. Çok zor bir deplasmana gidiyorsun. Rotasyon yapıyorsun. Şimdi oynattığın oyuncunun da katkı yapması gerekmez mi? Katkı, ya ciddi bir katkı yapması gerekir. Keza işte Galatasaray'daki Deniz Gül gibi,

0: Örnek veriyorum. İşte Leo gibi büyük ümitlerle almışsın. Şimdi bu oyuncuların takıma ciddi katkılar yapması gerekiyor.
1: Okan Hoca'nın devre arasındaki Barış Alper, Deniz Gül değişikliğini nasıl buldun hocam?
0: İş işten geçmişti bence. İş işten geçmişti yani. O, çünkü takım bir türlü o randımanı yakalayamıyor. Bak Deniz Gül ileride iyi bir oyuncu olabilir. Ne bileyim, ümit vadeden bir oyuncu olabilir. Potansiyeli açık bir oyuncu olabilir. Ama şu anda Galatasaray takımında oynayamaz. Hmm. Ya, net bu. Oynar, nerede oynar? İçeride zayıf takımda oynarsan oynar. Ama tutup da Şampiyonlar Ligi maçı, derbi maçında bence oynayamaz. Ya aynı şekil ben Leon'un da 90 dakika sahada kalabileceğini düşünmüyorum bir daha.
1: Peki hocam, Galatasaray'la ilgili hep bu Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray.
0: Osimhen, Lemina ve Singo. Bu üçlünün mutlaka iyileşip o takıma girmesi gerekiyor.
1: Singo.
0: Evet, üçü de. Üçünün de bu takıma girmesi gerekiyor. Çünkü yeni gelen oyuncuların Galatasaray'a bir katkı sağlamayacağı çok net. Çok net. Bak bunu hatırla. Batrakov değil mi? Onunla ilgili de ben düşüncelerimi söylemişim. O da çok bir katkı sağlamaz. Ama maçları iyi ayırmak lazım. Bugün Fenerbahçe-Eyüp maçı gibi düşün. Ya Fenerbahçe-Eyüp maçında oynatabilirsin bu oyuncuları. İşte ne bileyim, içerideki bu zayıf takımlara karşı olan maçlarda oynatabilirsin. Ama seviye yukarı çıktığı zaman o zaman gerçekleri ortaya çıkıyor.
1: Yani işte bir de tabii sizin ya bu programda sezon başından beri söylediğiniz şey çok önemli. Bugün Beşiktaş Amespor maçında da gördük. Avrupa'da gerçekten efor sarf edilen, yani kazanmak üzere oynanan yüksek performanslı maçlardan sonra lige dönüşlerde takımlarımız açısından çok zorlu periyot başlıyor ki galiba yani Ekim işte milli takım arasından sonra çok daha büyük.
0: Peki o zaman ne olacak? Tabii. Ya ondan sonra her hafta 3 günde bir ne maçlar var mesela. Tabii. Nasıl çıkacaksın bu takımlarla bu maçlara?
1: Şimdi Beşiktaş Marsilya'ya karşı efsane oynadı. Evet. Katılıyorsunuz evet. Herhalde.
0: Çok iyi oynadı bence.
1: Ama işte bugün Ahmetspor maçında onun faturasını kesti Ahmet. Yani bizim takımın ilk yarı herhalde yarısı yoktu sahada. Ya fiziksel olarak, mental olarak çocuklar şey bitmiş yani. O 72 saatlik ara belli ki yetmemiş. Öyle bir kadro derinliğimiz de yok. Yani
0: fiziksel olarak
1: Orkun'un yerine koyacağım bir ikinci Orkun, Olaytan'ın yerine ikinci Olaytan, bir ikinci Trossard'ın yok. Dolayısıyla rakip de böyle dişli bir rakip olunca 3 puan vermek kaçınılmaz oluyor. Hocam, Ahmet Beşiktaş maçına baktığın zaman maçın Ahmet tarafında kazanılmasının en büyük payı kime yazar?
0: Bence gene Orban. Çok iyi oynadı bence. Ya kaç, bir de 3-1'den sonra 2 tane 3 tane %100 karşı karşıya pozisyonlar var. Beşiktaş öne çıkınca arka taraf o kadar açıldı ki. Ahmet'te gerçekten güçlü oyuncular var, iyi oyuncular var ve yani oyunu oturtmuşlar. Geçiş oyunu oynuyorlar. Hızlı hücum yapmaya çalışıyorlar ama hızlı hücumu da iyi yapıyor. Öndeki oyuncular topları tutuyor, kaybetmiyor. Güçlüler. Ya Beşiktaş bir de öne çıkınca, biraz daha öne çıkınca mesela Kenan, o Poku geri gelmiyor. Bu tarafta İlhan çok geri gelmiyor. Yani merkezde Salih çok yalnız kaldı. Ya Orkun'la Oleytan herhalde Marsilya maçının yorgunluğu vardı. Ona çok savunma anlamında destek veremediler. Yani neredeyse Ahmet yani her hücum yaptığında pozisyona girmeye başladı bir ara.
1: Siz Beşiktaş'ın bu sezonki en iyi transferi kaleci dediniz. Kalecinin özellikle ikinci yediği golde Nübel eleştiriliyor.
0: Niye?
1: Hatalı gol yediği söyleniyor. Katılıyor musunuz buna, eleştiriye?
0: Yani o vuruşlarda kurtaramayabilirsin canlar. Kolay değil o kadar ya. Yani hani kaleci hatalı gol tabii ki yiyecek. Yiyebilir yani kaleci hatalı. Üçüncü golde mesela Salih'e çok kendine güveniyor. Çok fazla kendine güveniyor. Bu iyi bir şey değil. İşte Salih'e hatayı yaptırdın. Ya sonuçta şimdi hatayı Salih mi yaptı? Salih yaptı. Ama sen yaptırdın. Atma, niye atıyorsun?
1: Nereye atacak hocam?
0: Ya nereye atarsın abi? 2-1 olmuş maç canlar. Risk almaya gerek yok. Oyunu döndürebilirsin o andan sonra.
1: Döner miydi hocam?
0: Dönebilirdi. 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş tabii çok ciddi bir baskı uyguladı. İnanılmaz bir baskı uyguladı ama iş işten geçti. Zaman bitti yani. Ya çok 2-1, o maç 2-1 devam etseydi çok sıkıntılı bir skor 2-1. Çünkü Beşiktaş çok ağır bir baskıya devam edecekti. Hele kırmızı kart 2-1 iken falan olsa Beşiktaş maçı kaybetme ihtimali yoktu zaten. Ya en azından berabere biterdi diye düşünüyorum ama dediğim gibi işte oyunun başındaki kötü başlangıç, oyuncuların konsantrasyonu bozuk. Bana göre, sana daha önceki programlarda da söyledim, çok erken konuşmamak lazım. Lig çok uzun, uzun bir maraton. Bir sürü maç oynanacak, kim nereye gidecek, nasıl gidecek bunu bilemeyiz. Kadrolar dar, bak kadrolar dar.
1: Fenerbahçe'nin kadrosu sayı olarak aslında dar değil ama.
0: Ya ben Fenerbahçe'nin kadrosunun hiç öyle katılmıyorum, geniş falan olduğunu. Ben sana söyleyeyim.
1: Hocam Fenerbahçe 8 tane gol attı. Lukaku yine atamadı ya. Son 2 dakikada 2 tane gol pozisyonu var. Greenwood'un o altına girdiği topu normal vursa Greenwood atar 9 olurdu o maç yani.
0: Hayır, şimdi hep anlatıyorum ya, şimdi Fenerbahçe Eyüp maçını mesela çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu yanı konuşulabilir. Fenerbahçe'ye iyi bir moral oldu.
2: Evet, tabii.
0: İsmail Hoca'ya iyi bir moral oldu. Moral açısından çok önemliydi. Ama Fenerbahçe'nin iyi bir yenmesi, öyle oynamış, böyle oynamış, o 4 gol atmış, o 3 gol atmış. Ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani. Çünkü Eyüp Fenerbahçe'ye rakip olamaz. Kadro olarak da olamaz. Yani büyük takımlar bu sene biraz, büyük takımlarla küçük takımlar biraz ayrılıyor gibi. Yani deplasmanda büyük takımlardan bu tarz takımların puan alması mümkün değil.
1: Hocam şu anki yani 6. hafta itibariyle baktığın zaman Eyüp Spor, Samsun Spor ve Samsun için ben çok üzülüyorum. Yani Samsun geçen sene özellikle ligde çok hani kendi tarzı olan, kendi oyunu olan, kendi oyuncu karakterlerini kendi belirleyen bir takımken bu sene şu an küme düşme potasına girmiş. 6. haftada evet. Oyunuyla hiç umut vermeyen evet. Bir hale gelmiş.
0: Ben Erzurum Samsun maçını da seyrettim. O basın sözcüsü arkadaş takip ediyorsa programı iyi dinlesin.
2: Elektrik mühendisi. Ha işte. Adam elektrik mühendisi değilmiş bu arada.
0: Neymiş? İşte bilmiyorum. Samsun Spor basın sözcüsü işte iyi dinlesin bu programları. Ben ona sezon başında bir tespit yaptım. Samsun Spor'un geçen senenin çok gerisinde olduğunu söyledim. Bu bir tespittir. Çok zor yani çok önemli bir şey değil. Tespittir bu. Ve o dedi ki işte biz Sergen Yalçın'ı ciddiye almıyorum falan dedi. Bak şimdi puan cetveline bakarsan ciddiye alırsın beni. Bak bir puan cetveline şimdi ciddiye alıyor musun? Bir de bu hafta bir daha konuş bakalım. Tespit yaptım ben. Eleştiri değildi o. Bak şimdi ciddiye almıştır muhtemelen.
1: Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 6 haftaki oyunları itibariyle sizce Ahmet'ten, deplasmandan puan çıkarabilirler mi?
0: Çıkarabilirler candaş, belli olmaz. Bunlar büyük takım ya. Oyunun gidişatı, kırılma anları neler olacağı belli olmaz. Şimdi erken gol yiyorsun, ikinciyi yiyorsun. Beşiktaş'ın içi o yüzden zorlaştı. Birinciyi yedin, ikinciyi yedin. Habire karşı karşı, habire pozisyon vermeye başladın. Diğer takımlar belki böyle oynamayacak. Çok arkada açık verdin. Her hızlı ucumda pozisyona girdi rakip. Kim Galatasaray kadrosuna falan böyle giremezsin kolay kolay böyle gelip de şey pozisyon yani tam kadro olduğundan bahsediyorum. Bu kadrosu sıkıntılı. Galatasaray'da ben şeye de bakıyorum mesela. Şimdi Deniz mi oynasın, Barış mı oynasın? Ya bir tane iyi bir santrafor alsanıza. Osimhen'in arkasında bekleyecek yani. Doğru mu şimdi yani?
1: Öyle ya da böyle Icardi yani bir potansiyel tehlikeydi rakipler.
0: Yok ya ben artık Icardi'nin çok bir tehlike olduğunu düşünmüyorum.
1: Hocam
0: ama
1: şu takımda olsa İş yapmaz mıydı hocam Galatasaray'da?
0: Yapmaz.
1: Şu ya. Yoklukta.
0: Ben yapacağını düşünmüyorum. Icardi artık futbolu bırakmış artık. Ya yoksa Galatasaray onda zaten kontrat yenilerdi. Onlar bizden daha iyi görüyorlar yani. Biz oyuncuları görmediğimiz ama ben kilosuna falan bakıyorum maçta. Olmaz yani Icardi'den. Ama ikinci santraforun olmalı. Mesela Barış Alper'i sürekli santrafor oynat. Kenar oynat. Sağ bek, sol bek oynat. Gerek yok. Çocuğu da çok yıpratıyorsun. Hani çocuğu da bir yerde oynat, bir yerde oynasın. Sürekli yer değiştirmek de çok mantıklı değil. Şimdi Leo geldi, mecbur orada Leo'yu oynatacak. Sané'yi oynatacak. Yunus'u merkeze çekiyor. Böyle Yunus'u merkeze çektiği zaman ne oluyor? Galatasaray'ın merkez üçlüsü zayıflıyor. Bak, Torreira, Sara ve Yunus merkez üçlüsü çok zayıf kalıyor. Fiziksel açıdan zayıf kalıyor bir defa. Öyle bir problem var. Tamam, oyunu oynamaya çalışıyorlar ama Yunus sürekli mesela ön alan baskısına gidiyor. Arkada merkezde eksik kalıyorsun. Rakip çabuk çıktığı zaman direkt pozisyona giriyor. Ya karşında iyi bir takım varsa hatırla işte Sporting deplasmanındaki adamların penaltı pozisyonunu hatırla. Nasıl ucuma bir pasta tık tık ucuma çıkıyorlar hemen hızlı hızlı ve sen arka tarafında ağır olduğu için direkt pozisyon vereceksin %100. Çünkü çok ön alan baskısı yapmaya çalışıyorsun. Ya bunu yapman için de Osimhen'in olması lazım. Ne bileyim mesela Leo çok savunmaya da yardım etmiyor. Yapamazsın ki baskıya gidiyor bu sefer geri gelemiyor.
1: Ahmet neyi doğru yaptı hocam?
0: Vallahi Ahmet bence her şeyi doğru yaptı maçta. Her şeyi doğru yaptılar. İyi beklediler, basit oynadılar, hızlı ucum şanslarını çok iyi kullandılar, sürekli savunma arkasını oynadılar. Ya belirli bir taktik çalışma yapılmış. Yani biz hızlı ucum yapacağız savunma arkasına. Oyuncuları da ona yönelik. Bale işte o da hızlı ucuma çok uygun. Orban da hızlı ucuma uygun. O sağdan gelen Krasniç de hızlı. O da hızlı ucuma uygun. İkinci golü atan çocuk da iyi oyuncu. Diasaba diye bir oyuncu var mesela. Ya o da iyi oyuncu, o da iyi oyuncu ve stoperleri iyi, agresif savunma yapıyorlar. Herkesi çok tehlikeli bir süreç bekliyor. Bak milli maç arasından sonra çok tehlikeli süreç bekliyor.
1: Özellikle Avrupa'da oynayan takımlarımız açısından değil mi?
0: Evet. Ya şu görüntü hiç hayırlı değil yani. Lig maçı, Avrupa maçı bu takımlar o maçları nasıl kaldıracak çok merak ediyorum. Hele kadro zafiyeti olanlar nasıl kaldıracak? Dün ben bakıyorum oyuna giren oyuncular mesela Beşiktaş'ta da giren oyuncular çok katkı yapacak oyuncular değil. Beşiktaş'ın da kadrosu var gibi görünüyor ama bence yok.
1: Raşit'sa girdi hocam yokluktan.
0: Haftalardır oynamıyor zaten. Mesela bugün kurtarıcı diye giriyor.
2: Ben... Kurtarıcı diye girmiyor da hocam. Eldeki imkan yok. O kadar yani. Ne? Kim girecek kurda? Trossard olsa Trossard giren de yok. Yani işte.
0: Vallahi bilemiyorum. Ben çok merak ediyorum. Milli maç arasından sonraki 1-1,5 aylık sürede oynanacak maçları. Kim nerelerde ne puanlar kaybedecek? Çok merak ediyorum. Ama yani bir karar vermek lazım. Avrupa mı? Türkiye mi? Hangi nerede az kadroyla oynamak lazım? Kimi dinlendirmek lazım?
2: Yani rotasyonu ona göre yapmak lazım.
0: Yani.
2: Yani esas konsantrasyon alanın, fokusun lig şampiyonluğuysa rotasyonunu, ana kadronu ligde kullanmalısın diyorsun.
0: Yani Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayacağımıza göre. Doğru mu? Ya yani Şampiyonlar Ligi tabii ki çok önemli ama kazanmayacağız orayı yani. Yarı finalde oynamayacağız. Doğru mu?
2: Yani kulüpler için esas hedef Türkiye Ligi olmalı. Yani,
0: Türkiye Ligi şöyle derken mesela Beşiktaş için asıl hedef Türkiye Ligi olmalı. Trabzonspor için Türkiye Ligi olmalı. Çünkü Konfederasyon Kupası ben Konfederasyon Kupası'nda oynamak istemem. Yani antrenör olsam.
2: Konferans.
0: Ben Konferans Ligi'ni mesela hiç sevmiyorum ya. Adını bilmediğimiz takımlar oynuyorlar canlaş ya. Bana çok şey gelmiyor oraları ya. Avrupa'da başarı yani Konferans Ligi'nde ne başarılı olsan ne olacak yani? Tamam Avrupa'da oynamak önemli, puan kazanıyorsun, ülke puanı çarptırıyorsun da sonuçta bu takımların hepsinin ana hedefi Türkiye Ligi şampiyonluğudur. Finalde ne yaparsan yap, nereye gidersen git, döneceksin Türkiye Ligi. Doğru mu? Türkiye Ligi. Bitti. Tabii ki önemli. Şampiyonlar Ligi'de oyna, onu da oyna ama bu teknik direktörler, bu rotasyonları, bu ayarlamaları en iyi ve doğru şekilde yapmaları lazım. Neden diyeceksin? Hepsini bir anda kaybedebilirler. Hepsini bir anda kaybedersin. Ligi de kaybedersin. Yani ligi kaybettin mi zaten Avrupa'dan bir yerden sonra zaten döneceksin. Ligi de kaybettiğin zaman önünde bir şey kalmayacak.
2: Yani Beşiktaş için de Trabzon için de hatta yani tabii ki Galatasaray için de bu arada. Yani dönüp dolaşıp geleceğin yer burası. Buradaki şampiyonluk öyle ya da böyle camialarda bambaşka. Hele Beşiktaş'ta Trabzon'da bu sene olası bir şampiyonluk her iki camia için de çok önemli, çok kritik. Devre arası Beşiktaş'ın özellikle takviye yapması gereken mevkiler hangileri sizce?
0: Stoper ve kenar %100. Stoper ve kenar.
2: Kenar dediğiniz?
0: Sağ kenar, stoper, merkez orta saha 8 numara pozisyonu. Bak ben Junior'u böyle banka oynasın diye almadım hocam. Junior rotasyon oyuncusu. İyi de oynuyor. Tamam ama 80 maç Junior'la oynayamazsın. Oraya alternatif oyuncu lazım. Orkun'la 80 maç oynayamazsın. Marsilya maçında oynattın, burada oynatmayacaksın. Burada onun ona yakın bir tanesi olacak ki onu oynatacaksın.
2: Siz hep Agbadu için şey diyorsunuz. Agbadu'nun yanına iyi bir stoper koyduğunuzda Agbadu'nun oyundaki etkinliği iki kat artar.
0: Ya bugün maçı seyrettin mi? Ya Agbadu nasıl? Hiç hata yapıyor mu mesela? Hep doğru yerde. Paslar milimetrik. Hep ayağı.
2: Agbadu'nun da arada sakarlıkları var ama.
0: Ya kimin yok? Kimin yok?
2: Benim yok mu?
0: Sanchez'in yok mu Galatasaray'daki? Kaç tane atadan gol yediriyor?
2: Trabzon maçında
0: yok
2: hocam.
0: Yok mu? Hepsinin var.
2: Abdülkerim Sanchez, hele özellikle Abdülkerim Trabzon'un paylaşımını gördünüz mü?
0: Yok.
2: Salah koşuyor, Abdülkerim arkadan motosikletle geliyor hocam. Yetiş yetişebilirsen yazmışlar.
0: Ya anladın mı yani ne demek istediğimi? Herkes hata... Bak bir oyuncuyu hata yaptı diye cezalandıramazsın. Herkes hata yapabilir.
2: Hiç Beşiktaş'ın en iyi stoperi şu anda Agbadu. Hiç tartışmam ama Agbadu'da da yani siz söylediğiniz için daha da güçlü söyleyebiliyorum çünkü getiren sizsiniz.
0: Var var.
2: Yanında Agbadu'nun iyi bir stoper yoksa Agbadu'da çok tehlikeli bir stoper haline gelebiliyor. Galatasaray'da Trabzon maçında özellikle Abdülkerim'in performansı çok eleştiriliyor. Bu düşüş. Sanchez'in de aslına bakarsanız.
0: Ama onlar zaten SOS veriyor.
2: Ne oldu Abdülkerim'e mesela?
0: Yandaş. 4 senedir şampiyon oluyorlar. Oynuyorlar. Normal yani yıpranması oyuncuların biraz. Onu işte yedeklemen gerekiyor. Sana ne diyorum bak. Singo sakat makat çok eleştiriyorlar ama Singo Türkiye'deki bak Agbatu ile beraber en iyi savunma oyuncusu ben sana söyleyeyim. En atletik en iyi savunma oyuncularından biri Singo.
2: Skriniar?
0: Yok. Yani o da iyi bir oyuncu ama bana sorarsan ben Singo'cu derim yani. Hmm. O da Skriniar'da kötü oyuncu değil ama tek hamleli açık alanda yakalandı mı yandı.
2: Abi.
0: Ya Abdülkerim açık alanda şimdi Salah'a top atıyorlar. Abdülkerim Salah'la sprinte çıkabilir mi? Çıkamaz. Onu öyle bırakmayacaksın. Zaten işte bu teknik direktörlük niye bu kadar önemli? Bunun için önemli. Onu orada açık alanda yakalattırmayacaksın. Yakalatırsan yanar.
2: Hocam Watsons'la haftanın en iyi takımını seçeceğiz. Ben size adayları söyleyeyim. Tabii ki Trabzonspor, Ahmetspor, Başakşehir ve Fenerbahçe.
0: Evet. Haftanın takımının mı?
2: Evet.
0: Haftanın takımı Trabzonspor canım. Tartışmasız ya bu konu kapalı zaten yani. Şimdi Trabzonspor, Galatasaray biliyorsun son herhalde ilk defa 4-0 mağlup olmuş son 4-5 senedir.
2: Evet tabii.
0: Yani Galatasaray'ı böyle bir ağır bir skorla yenmesi ve iyi oyunla yenmesi Trabzonspor haftanın takımı net.
2: Galatasaray'da bu farklı mağlubiyet milli takım sonrası için bir kırılma yaratabilir mi?
0: Yaratmaz bence hiçbir şey olmaz. Galatasaray'ın kadrosu geniş ve çok iyi kadrosu var Galatasaray'ın. Bir şey olmaz Galatasaray'a. Ya Galatasaray bu kadar kötü gidiyor diyoruz. 13 puanlı bir ilk ikinin içinde yani gene. Peki iyi gitti mi ne olacak? Bir de ona düşün.
2: Fenerbahçe tarihi bir farkla kazandı Eyüpspor karşısında. 8 gol attılar. Evet. Vedat Muriç 4 gol attı. Fenerbahçe'nin oyununu soracağım size ama yani Türkiye'de tabii futbolda hep yapılan bir hata var. Özellikle 3 büyük takımın taraftarları. Eyüpspor'la Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasındaki makas çok büyük bir
0: çok
2: makas.
0: Büyük,
2: yani
0: çok büyük.
2: Bakma Beşiktaş 1-0 yendi Eyüpspor'u. 8-0 yenemedi ama 6. hafta itibariyle Eyüp artık bu şekilde devam ederse zaten birkaç hafta sonra havlu atmış olacak yani. Ya 10. haftaya da böyle girerlerse Eyüp yok diyeceğiz. Yani 8-0'lık bu oyun. Tarihi bir fark. Fenerbahçe'den psikolojik bir kırılma hiç şüphesiz. Ama bu oyun size Fenerbahçe bu sezonun şampiyon adayıdır dedirtiyor mu?
0: Yok. Hiç. Hiç öyle bir şey yok şu anda. Ya bu 8-0'lık spor mesela bir skor benim için yani çok önemli. Sadece moral açısından önemli. İşte hem camiaya takıma moral oldu. Taraftara moral oldu. İsmail Hoca'ya moral oldu o kadar. Bak yarın öbür gün oynanacak maçlarda yine Fenerbahçe'yi eleştirebiliriz. Eğer bu sistem değişmezse, bu anlayış değişmezse yani Gaziantep maçında gördüğümüz Fenerbahçe'yi falan görürsek Beşiktaş maçında yani Fenerbahçe işi çok zor. Ben zor görüyorum Fenerbahçe'nin işini.
2: Fenerbahçe'yi Ahmetspor deplasmanında, Trabzon deplasmanında düşünebiliyor musunuz?
0: Ya kazanabilir bak, kazanabilir oralarda da. Ben kazanıp kazanmasından bahsetmiyorum. Bugün Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon bunlar büyük camialar. Bunlar her yerde her maçı kazanabilirler. O ayrı bir konu. O başka bir konu. Ama şu var. Görüntü iyi değil. Yani Fenerbahçe tarafındaki görüntü bana şunu mesela sor. Fenerbahçe'yi nasıl görüyorsun mesela? De. Ben iyi görmüyorum abi. O takımın sahadaki kurulumunu iyi görmüyorum bir defa. Yani sahadaki oyuncuların pozisyonlarını, oyunu, oyunun şeklini, takım halinde gitgelleri falan ben iyi görmüyorum. Ya bugünkü Eyüp maçının benim için bir önemi yok. Sana geçen hafta demedim Fenerbahçe Eyüp maçı kazanır. Ya bu maçları herkes kazanır böyle maçları. 2-0, 3-0, 5-0 neyse işte kazanır. Ama bunlar hayaller. Gerçekler bunlar değil yani. Biz o yüzden bazen konuştuğumuz zaman mesela...
2: Gerçekler Trabzon deplasmanı, yani, Ahmet deplasmanı.
0: Aynen öyle yani. Gerçekler bu değil. Yarın Barcelona oynadığın zaman gerçekler orası. İşte gittin şeye Sporting Lisbon'a gerçekler orada. Ya gerçekler sert zor maçlarda ortaya çıkar. Bunlar hayaller. Gidiyorsun işte kazanıyorsun 5-0. Vay efendim herkesi şişiriyorsun. O şöyleydi bu. Hayır abi. Yok öyle bir şey yani. Hayaller o. Gerçekler bak. Ahmet maçına gittiğin zaman gerçekler. Trabzon'a gidiyorsun gerçekler. Sporting'e gidiyorsun öyle. French Forest'a gidiyorsun gerçekler. Anlatabiliyor muyum yani? Biz işin artısını da eksisini de çok seviyoruz abi. Çok fazla yapıyoruz ya. Bir maç kazanıyoruz, göklere çıkartıyoruz. Bir maç kaybediyor, yerin dibine sokuyoruz. Böyle bir şey değil futbol.
2: Milli ara sonrası hocam Fenerbahçe Rize deplasmanına gidiyor. Sonra Aston Villa deplasmanı var. Yani Fenerbahçe açısından...
0: Baba gerçekler Aston Villa deplasmanı işte.
2: Rize'de kolay değil hocam.
0: Ya kolay değil tabii. O maç da zor ama dediğim gibi yani ben şunu istiyorum. Yani takımı zor maçta görürsün. Zor maçlar. Geçen sene Galatasaray mesela içeride nasıl oynadı Juventus'a, Liverpool'a? Çok zor maçlar oynadılar ama nasıl oynadılar? Savaştılar ve dişe diş oynadılar. İşte böyle seviye buralara çıktığı zaman takımın gücünü görebilirsin. Bugün içeride oynadığın Eyüp maçıyla atıyorum Anadolu takımları maçıyla takımın seviyesini göremezsin. Onlar seni kandırır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sonra hedefi çok yüksek koyuyorsun. Hedefe ulaşamadığın zaman aşağı düşüşü felaket oluyor. İşte daha 3. 4. haftada 2 tane büyük takım hocası mı? Bir tanesi değişti, öteki de değişecekti neredeyse yani. Düşün, 2 tane büyük takım hocası istifa etti Candaş. Daha 4 hafta olmadı. İklime bak. Ya futbol iklimine bak ya. Ve bu takımlar da milyonlarca euroluk transferler yapmış. 100-150 milyon belki 200-250 milyonluk bütçeler var. Öyle paralar harcanmış. Daha 4. hafta 2 takım hocası istifa ediyor. İklime bak Türkiye'deki. Türk futbolundaki. Sağlıklı değil ya. Bence sağlıklı değil.
2: Haftanın 11'ini yapalım mı hocam?
0: Yapalım.
2: Kaleye kimi koyuyorsunuz?
0: Yani son Ahmet 10 kişi kaldıktan sonra Ahmet'in kalecisi 2-3 tane inanılmaz top çıkardı ya. Ahmet'in
2: Lafond.
0: Topları da oyuna falan çok iyi sokuyor. Yani Ahmet'in kalecisini koyabiliriz kaleye.
2: Kasımpaşa Yaniotis 5 kurtarışı var.
0: Vallahi ben Ahmet'in kalecisini beğendim.
2: Lafond diyorsun.
0: Bir de çok güvenli duruyor kalede. Topları oyuna çok rahat sokuyor. Ben Ahmet'in kalecisini beğendim.
2: Evet. Şey yapıyoruz. Stoper yapıyoruz.
0: Yapalım.
2: Emir Ortakaya var. Savic var. Savic'in bu arada pozisyonu kırmızı kart mı sizce?
0: Kesin. %100 kırmızı kart bence. Topla hiç alakası yok. Direkt adama yapılan darbe. O Yani sarı kartla geçiştirmemeleri lazımdı bence. Zaten maç 3-0'dı, bir şey olmazdı yani. Onlar da 10 kişi kalabilirdi ama o bu pozisyon, hakemlere bak. Hakemlerle ilgili bir şey söyleyeyim sana. Saçma sapan maç yönetiyorlar.
2: Korkunç.
0: Ya avantaj var, oynatmıyor. Sürekli 3 yılı boyunca ya bırak oynat, niye durduruyorsun sürekli oyunu? Sürekli onu durduruyorlar. Neyin peşindeler anlamıyorum.
2: Emir Ortakaya var Kocaeli Spor'da. Konya Spor'dan Adil Demirbağ var hocam.
0: Ya olabilir. Stoper bölgesinde.
2: Milli takıma da seçildi Adil. Trabzon Spor'dan yine Vivu var.
0: Ben o da iyi oynadı bence.
2: Kimi alıyoruz hocam? Emir alıyor muyuz Kocaeli Spor'dan öncelikle?
0: Ya alalım, Türklerden de birilerini koyalım 11'e.
2: Adil.
0: Yani Adil.
2: Adil Emir tandemi yapmak ister misiniz hocam?
0: Yani ben Adil Emir tandemiyle oynamam da büyük bir ihtimalle.
2: Geçen haftanın en iyi 11'ini seçiyoruz. Yani bütün sezonu seçmiyoruz. Geçen evet. Haftaki performansları itibariyle.
0: Ya yok, şaka yapıyorum ya. Yani çocuklar iyi oynadılarsa hakkını vermek lazım tabii ki.
2: Peki aldık. Bekleri yapalım hocam.
0: Kesin Krasniç.
2: Sağ.
0: Tabii
2: kesin. Ahmet'in 150. Sağ beki.
0: Evet.
2: Ader Conay var Alanya Spor'da. O da bir asist yaptı. Kazandılar maçı. Ama Krasniç. Siz Krasniç'i seçtiniz. Solu kim alıyorsunuz?
0: Ya Mustafa da iyi oynadı maçta.
2: Trabzonspor'un soldaki bir asisti var. Oldukça da iyi bir maç çıkardı. Ortaya geldik herhalde.
0: Fabinho kesin.
2: Fabinho'yu böyle bir baştan koyalım. Hatta bu 11'i yazarken ilk onu yazalım yani tahtaya.
0: Evet, ya bu haftaki maçta çok iyi oynadı. Mesela Konya maçında da. Konya maçta Trabzon'un iki pozisyonu var. İkisi de Fabinho.
2: Fabinho evet.
0: Geçen bir hafta.
2: Önce. Fabinho'nun yanına ne yazıyorsunuz hocam?
0: Fabinho'nun yanına Makuta'yı yazalım.
2: Alanyaspor.
0: Evet. Olur. O da iyi oynadı bence.
2: Kanatlar Salah tabii, sağ. 3 gol bir asist.
0: Ben kesin öbür tarafa şey diyorum, Saviola diyorum.
2: Saviola mı diyorsunuz?
0: Evet. Ben çok beğendim Saviola'yı, söyleyeyim sana. Tam kenar oyuncusu böyle. Zaten ikinci attığı gol var ya, o gol. Salah'ın verdi ya, tek vuruş yaptı. Şimdi o vuruşu yapan oyuncunun kötü oyuncu olma ihtimali hiç yok. Ya yani o vuruşu yapan oyuncu kötü oyuncu olamaz. Ve tam kenar oyuncusu, birebiri çok seviyor, hızlı, kendine güvenli. Ben çok beğendim. Vallahi kim almışsa tebrik ederim.
2: Öne iki golcü istiyoruz hocam sizden. Şimdi işiniz zor. Siz Orban diyeceksiniz muhtemelen. Çok beğeniyorsunuz Ahmet'teki Gift Orban'ı.
0: Evet.
2: İyi de oynadı Beşiktaş maçında. Ama 4 gol atan Vedat Muriç ve 2 gol atan Başakşehir'den Şomurodov var. Hangi ikisini seçeceksiniz?
0: Vallahi ben Şomurodov'la Orban diyorum.
2: Vedat Muriç'in hat-trick'i 4 golü.
0: Ben kime attığına bakarım. Sert bir maçta atsın 2 tane 3 tane. Onu seçelim. 2 tane atsın seçelim. 4 de değil. Yani bu Eyüp maçı, şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe Eyüp maçı bize bir veri vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir veri vermiyor bize yani. Ya beni heyecanlandırmıyor, etkilemiyor. Yani bana Fenerbahçe Eyüp maçına gidelim mi desen ben gelmem, söyleyeyim sana.
2: Hocam Ballon d'Or gündemi var Avrupa'da. En büyük adaylar Harry Kane, Kylian Mbappe.
0: Ya Harry Kane kaç yaşına geldi? Lamine Yamal mı oluyor bu?
2: Ve Rafinha. Hocam Harry Kane geçen
0: kim adaylar?
2: Geçen seneki performansıyla olmaz
0: kim
2: mı hocam?
0: Adaylar?
2: Bu cayır. Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rafinha.
0: Mbappe alır ben işte. Bakmaya gerek yok buna çok.
2: Harry Kane demiş ki hocam, kendim hakkında fazla konuşmayı hiçbir zaman sevmedim. Ancak 73 gole ulaşmanın ve bunun tarihi en yüksek ikinci rakamı olmasının kendi başına yeterince şey anlattığı doğru demiş. Futbol tarihinin en iyi ilk kaç forvetinden biridir Harry Kane sizce?
0: Ya Harry Kane'den çok daha iyi oyuncular var Candaş.
2: İlk ona girmez mi sizde forvette?
0: Şimdi çok geriye dönüp bakmak lazım. Çok geriye dönüp
2: siz bir dönün, o arada size Lamine Yamal'ın açıklamasını söyleyeyim. Yamal da diyor ki, İngiltere Dünya Kupası'nı kazansa bile Mbappe ile benim dünyanın en iyi iki oyuncusu olduğumuzu söylerdim. Sonuçta doğrudan bir rekabetin içindeyiz. O Real Madrid'de, ben Barcelona'dayım ve kazanılan kupalar bakımından her alanda onu mağlup ettim demiş.
0: Kimi?
2: Mbappe'yi.
0: Yani yaşı daha çok genç. Bence bu konuşmalar da çok sağlıklı değil. Yani bu böyle bir cümle kurmaz ya böyle. Yani kaliteli bir insan böyle cümle kurmaz bence. Aklı başında olan, seviyesi yüksek olan bir insan böyle cümle kurmaz.
2: Ballon d'Or'u kime verirsin hocam?
0: Mbappe. Ben Mbappe'ye veririm.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gözümü kapar Messi'ye veririm yine. Atletico Madrid, Real Madrid maçını konuşalım bitirirken hocam. Benim Atletico Madrid'im kazandı.
0: Ama Real Madrid benim Real Madrid'im değil yani.
2: Real Madrid de bizim hocam. Şimdi Arda oynuyor. Arda'nın
0: yani
2: oynadığı takım
0: olabilir. Bizim değil yani.
2: Nasıl değil hocam?
0: Benim değil abi. Ben Mourinho'nun olduğu takımı tutmam ya.
2: Ben Arda'nın olduğu takımı başında kim
0: sen
2: olsun?
0: Sen tut abi. Ben Mourinho'nun olduğu takımı tutmam.
2: Zaten halinizin Mourinho'ya olan bu şeyinin sebebi nedir?
0: Ya adamın antrenörlüğü bitmiş. Yok antrenörlüğü falan. İşte oraya nasıl gittiğini onu da bilmiyorum. Çünkü ben biraz burada çalışırken ben içeriden biraz da ne yaptığını da biliyorum aslında, anladın mı, konuşurken biraz. Yani neler yaptığını da bildiğim için o antrenörlüğü bırakmış, oraya da bir şekilde nasıl olduysa gitmiş ama çok uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum. İnşallah bizim çocuğa falan bir zarar vermesin bari orada. Tek derdim o yani, başka bir şey değil.
2: 2-1 yenildiler hocam Atletico Madrid'i.
0: Ya sana söyledim ben geçen hafta da onu, Real Madrid şampiyon falan olamaz İspanya'da. Barcelona'yı geçemez yani. Hatta bak bu sene değil, seneye de geçemez. Belki ondan sonraki sene de geçemez. Barcelona oturttu artık kadroyu.
2: Mourinho'nun hocam, sizin çok sevdiğiniz Mourinho'nun, onu çok etkileyen derbi üzerine bir demeci var. Diyor ki beni en çok şaşırtan, hiç beklemediğim için Milan-Inter derbisiydi. Aralarında çok fazla nefret olduğu düşünüyordum ama aslında taraftarını arkadaşça ilişkiler içinde olduğunu görünce şaşırdım. Sokakta farklı takım formaları giyen bir kadınla erkeği ya da bir baba ile çocuğunu görebiliyordunuz. Portekiz'de bu mümkün değil. Türkiye'yi ise hiç söylemeyeyim demiş.
0: Bence Türkiye'yi hiç söylemesin. Türkiye de onu söylemiyor zaten. Öyle bakmak lazım.
3: Türkiye söylüyor da onu hiç iyi söyleyen yok.
0: Ya bütün Fenerbahçe taraftarı nefret ediyor Mourinho'dan falan. Büyük şaşalarla, özel uçaklarla gel, onu yap, bunu yap, sonra tazminatı al git. Ne güzel iş Türkiye değil mi? Kebap. Özel uçaklarla gel, sonra giderken tazminatı al git. Büyük hoca diye gel, 10 bin kişi karşılasın, imza töreni yap, giderken hello baby, hiç kimse yok. Ne güzel iş değil mi?
3: Hello baby mi?
0: Hiç kimse yok yani. Giderken bir bakıyor, ne sallıyor havalimanından. Hiç kimse yok.
2: Hocam milli takıma arasına giriyoruz. 25 Eylül Cuma Türkiye-Fransa maçı var İzmit'te. 28 Eylül Pazartesi Türkiye-İtalya Bursa'da. 2 Ekim'de Belçika ile oynayacağız deplasmanda. Son olarak da 5 Ekim'de İtalya-Türkiye maçı var. İtalya'da zor bir maç serisine giriyor milli takımımız. Milli takım aday kadrosu açıklandı.
0: Evet, bence birinci sınıf maçlar hepsi. Onu söyleyeyim öncelikle. Biraz bakalım seviyemizi göreceğiz bu maçlarda. Yani bizim için hani biz en üst ligde oynuyoruz şu anda. Seviyemizi de göreceğiz bu ligde. Yani bizim oyuncularımız, bizim kadromuz bu seviyede mi? Nasıl ne durumdayız biz? Onu göreceğimiz maçlar. Bana sorarsan şeyde Montella'da ilk defa

0: markette bulacaksın.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.
3: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.
4: Önce kaleye sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.

0: Günaydın sevgili dostlar. Saatler 7.04'ü gösteriyor ve 24 Eylül 2026'dayız. Trafikte çıldırdınız mı? Farkındayım. Acaba evden çıkarken lanet olsun bugün de işe gidiyorum mu diyorsunuz? Ya da evet bugün okul var, dersler, dün gece ödevi yapmayı unutmuştuk, ne yapacağım şimdi, neyse serviste hallederim modunda mısınız? Sorun değil, ben varım, geldim işte buradayım ve sabahın ilk ışıklarını birlikte yakacağız. Ve karşımızda çok değerli bir isim, doçent doktor Engin Büyüköksüz hocam, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bizlerle birlikte. Hocam günaydın.
1: Günaydın. Bir sabah sizin gibi böyle bağırarak günaydın diyesim geldi vallahi. Çok güzeldi.
0: Hocam ben dün trafikte bağırdım. Sonra da hızımı alamadım. Instagram açtım ve dedim ki, çünkü Instagram'ı açıp böyle sevgili dinleyenlerle, beni takip edenle dertleşmeseydim ya direksiyonu ısıracaktım ya arabanın yan camından dışarıya çıkacaktım ve İstanbul diye bağıracaktım ve sonrasında da galiz değerlendirmelerim olacaktı. Sonra da beni manyak diye içeri tıkacaklardı muhtemelen. Ama hocam koca bir yaz durdu. Bak koca bir yaz. Yani Haziran'da okullar kapandı. Temmuz'u beklediler, Ağustos'u beklediler. Siz de her gün karşıya geçiyorsunuz değil mi?
1: Evet, evet.
0: Sonra Beykoz'un çıkışında Molla Gürani Viyadüğü mü ne var? Orada bir çalışma başlattılar biliyorsunuz bu pazartesi. Bak bu pazartesi. Ve hocam İstanbul trafiği darmadağın oldu. İkinci köprü tıkandı. Üçüncü köprü tıkandı.

0: Niye zorlaştırdığımızı soruyorsunuz
1: Evet
0: bence
1: hocam, yani
0: de.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşları en ağır şekilde eleştiriyorum hocam. Yani bir vatandaş olarak eleştiri boyutum etik kurallara uygun hukuk değerlendirmesi içerisinde. Ama hocam ya hiç mi akıl yok, hiç mi kafa çalışmaz, hiç mi fizibilite yapılmaz? Oraya niçin tam okulların başladığı gün çalışma başlatılır hocam? 2 ay niye yattım bütün bir yaz boyunca? Yani biz bu İstanbullulara bir çele çektirelim. Bu adamlar da burayı bir terk etsin gitsin modu mu var hocam? Anlamadım, vallahi anlamadım.
0: Aslında İstanbul'daki trafik çalışmalarının büyük çoğunluğu yazın yapılıyor ama galiba birçok farklı kurum kendi çalışmasını yaptığı için Büyükşehir ayrı çalışıyor, Karayolları ayrı çalışıyor. İşte başka sorumluluk alanı olanlar, küçük bir yani ilçe belediyeleri farklı çalışıyor derken hem eş güdümün olmaması hem bu trafiğin İstanbul trafiğinin kendi bildiğin gibi istediğini okuyabildiğin bir trafik olduğunu anlayamamaları eş güdümün olmaması büyük problem. Yani orada yaptığın bir hamlenin nereye etki edeceği gerçekten söylediğiniz bir pazartesi ve salı günü ben de şu anda da kızımı bekliyorum biliyorsunuz zaten servis görevini yapacağız. O sürecin içerisinde yani felaket bir trafik vardı ve işe giderken de hiçbir saati tutturamadık. Yani bu hepimizin hayatını olumsuz etkiliyor. Sadece buradan şikayet edebiliyoruz. Bu kararı alanlar İstanbul'da yaşamıyor mu diye şikayet etmek zorunda kalıyorsunuz. Plansızlık ve eşgüdüm. Buradaki senin yaptığın bir hamle başka bir yeri doğal olarak etkiliyor. Hele İstanbul trafiğinde yapmış olduğunuz hamle saatleri alt üst ediyor. O yüzden bize de ve çalışanlara da hayata hakanlara da işkence oluyor. Başka bir şey yok. Toplu taşıma ne kadar İstanbul'da yaygın olduğunu savunsak da 16 milyonun hareketliliğini sağlayacak bir şey değil. Hala bütün yükü karayolu çekiyor. Yani toplu taşımanın içerisinde karayolu çekiyor. Raylı sistemler diğerler oluşmadığı için tam fazlasıyla nereyi kapatacakları belli olmuyor. Bu yüzden de İstanbul'da ya da Türkiye'deki bir iş yaparken ki eşgüdümün küçük yani sorun olması. Ben başka kurullarda da böyle çalıştığım sürecin içerisinde devlet kurumları arasındaki eşgüdümün zorluğunu fark ediyorum. Yani herkes yetki alanının içerisinde ama yetkiyi birbirine devrederken sonsuz bir güçle devretmek gibi değil. Oradaki sorunları azaltmak adına yapılması gereken ne kadar zor olduğunu fark ediyorsunuz. Eşgüdümlü çalışmak bu toplumda çok zor yani. Bakanlıklar arasındaki süreci bile gözlemlemiş olmanız lazım. Yani eşgüdüm. Bu sorunu çözerken bütün paydaşların tek yerde toplanabilmesi ama İstanbul'da aldığınız karar hele de hiçbir zaman tek başınıza hep bir araya gelerek alalım diyemiyorsunuz. Doğal olarak bu da karmaşayı doğuruyor yani. Bu eşgüdümün eksikliği yapacağınız işte keşgüdüm yani.
1: Peki, böyle bir giriş yaptık çünkü hakikaten İstanbul trafiğinde şu anda olan herkes çıldırmış durumda hocam. Hocam, dilerseniz şu maça bakalım. Nasıl bir Fransa maçı bekliyorsunuz?
0: Nasıl bir Fransa Deschamps'tan sonra dün oynatacağı sistemler üzerine böyle bir karşılıklı bir programları karıştırdım yani çünkü analiz edildiğinde Zidane ne oynatacak bu takımı? Sonuçta topa hakim olan bir takım ama sizin de oyun felsefenizle biraz örtüşüyor, biraz örtüşmüyor. Çünkü topa daha çok onlar sahip olmayı ve maçı yönetmeyi seviyor. Biz de topa sahip olduğumuz zaman maç skorunu asıl biz yönetebiliyoruz. Top onlardayken, yani karşı takımdayken, Montella ile daha doğrusu top sizdeyken oynadığınız oyun skorları bize daha çok yarıyor. Bu yüzden topa iki takım da sahip olmak isteyeceği bir oyun ortaya çıkacak. Ben şey hatırlıyorum yani 2020 Avrupa Kupalarını giderken Şenol Hoca'nın topu onlara verip oyunu hızlı bir sürecin ataklarla maçı kazandığı sistem vardı. Ama Montella'nın oyun sistemi buna uygun değil yani. Çünkü o daha topa sahip olan, topu döndüren, topu istediği gibi dönüştüren 6-0 oyununun içerisinde de çok farklı bir oyun mantığıyla oynadığı için topa sahip olmak istiyor. Bu topa sahip olmamıza izin vermeyecek bir takım var yani karşı tarafta. Bu yüzden orta sahanın tamamen mücadeleyle geçeceği büyük. Yani ön alan baskısı dediğiniz baskı çok zor bu arada. Sistemsel olarak da çok zor. Yani ön alan baskısını yapsanız hatta İspanya gibi takımlara ön alan baskısının çok fazla yaramadığını kontrolsüz bir oyunu bile getirebildiğini zaman zaman

0: gözlemliyoruz yani. Bu yüzden bizim için asıl problemin orta sahada onu, yani topa sahip olmakla ilgili hamleler olabilir ama ben zor bir orta saha oyunu bekliyorum kesinlikle şeyden, yani yarın akşamki oyun için zor bir orta saha oyunu. Nasıl olacak bakalım diyoruz ama Montella'nın tabii ki teknik direktörün işi bu zaten. Sorunu çözmek ve sorunu oyuna yansıtabilmek. Zor bir maç. Bizim için asıl burada kaybetmek gibi bir seçenek mutlaka her zaman var ama bir seçenek değil. Beraber kalmak, bir puan almak asıl bizi mutlu edecek şey. Çünkü burada asıl diğer problem olarak Montella'yı tartışmaya açılacak bir sistem de var biliyorsunuz. Avrupa Kupası, Dünya Kupası'ndaki oyunundan sonra Montella tartışılır bir hale geldi. Oraya dönüşmeden, takımı bir ateşe atmadan, takımın moral motivasyonu dediğimiz şey, yani yapacağı işi bizi de düşünerek hareket etmesi çok önemli. Ama kendi oyununa odaklanmasını sağlayacak bir destekte olmamız gerekiyor. Türkiye'nin şu anki maç kurgusunun içerisinde, bu maç trafiğinin içerisinde çok zor bir lig. Ama iyi bir futbol sürecinin içerisinde dünyada ses getirmek istiyorsanız bu ligde bulunmanız gerekiyor. Bu takımlarla oynamanız gerekiyor. Bu takımlarla baş etmeniz gerekiyor. Yani rakibinizin İtalya olması gerekiyor. Rakibinizin Belçika olması gerekiyor. Fransa olması gerekiyor. İspanya olması gerekiyor. İngiltere. Yoksa siz bu oyunu öne taşıyamıyorsunuz ya da oyununuzu geliştiremiyorsunuz. Bu yükselmek istiyorsanız karşılaşacağınız doğru yer. Yanlış yer değil. Bu bizim bu hata yapabilmek için, yani futbolu burada oynayıp bu takımlarla üst düzeye taşımak için doğru yerde olduğumuzu düşünüyorum. Bu, ben Türk milli takımının kendi oyun kurgusunu, değişikliklerini ya da oyun değişikliğini nasıl yapacağını ve şu anki bu, yani şu 3 haftalık süreçte nelerin bizi beklediğini gerçekten merakla bekliyorum. Tabii ki takımımıza, milli takımımıza, yani Avrupa'da da mücadele eden takımlarımıza desteğimiz sonsuz. Biz onların her türlü başarısı için elimizden ne gelirse onu yapmak istiyoruz. Form düşüklüklerinin olduğunu, takımın içerisindeki form düşüklükleriyle birlikte o gerçek oyun kaygısının, kurgusunun da kaygıyla ortaya çıkamayacağını düşünüyoruz tabii ki. Ama milli takımın tartışmaya götürmeden doğru skorları alabilmek, yani maçı kazanmak ya da puan almak, özellikle Amerika'da kupadaki deneyimimizi buraya taşımamız lazım. Biz orada neyi yanlış yaptığımızı bilmemiz, görmemiz lazım. Çünkü orayı sorgulamaz isek, oradaki hatalarımızı anlamaz isek, nasıl bir skor, nasıl bir hayal kırıklığıyla paylaştığımızı görmemiz gerekiyor. Karşı takımın oyun kurgusundan öte bizim kendi oyunumuzu nasıl ortaya koyacağımız ve oradan çıkarttığımız derslerin olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Hocam, son dönemde okullarda bir şiddetsel boyut var. Yani çocuklarla ilgili. İlker var, benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Şu anda zannediyorum Karadağ'da yaşıyor. Hatta belki şöyle hatırlarsın, Harvard'da yapay zeka konuşması yapmıştı. Oxford'da ve Harvard'da.
0: Evet. Hatırlıyorum.
1: Evet, çok çok da değerli bir arkadaşımdır benim. O oğlunun ChatGPT ile bir yazışmasını paylaştı. Diyor ki oğlan, bugün diyor Karadağ'da okuyorlar. Okulda bir şiddete maruz kaldım diyor. Ne yapmalıyım diyor yapay zekaya. Yapay zeka da demiş ki okula bir gün ara ver demiş. Tabii ben de diyor denetlediğim için İlker bunu keşfettim ve gördüm diyor. Şimdi çocukların bilgisayarlarla haşır neşirliğinde, cep telefonlarıyla haşır neşirliğinde, bu arada çocuk 11 yaşında, inanılmaz bir boyutta. Biz ebeveynlere buradan nasıl bir mesaj vermeliyiz? Çünkü yapay zeka o kadar hayatımızın içerisine girdi ki.
0: Şimdi ya şöyle, çocuğu denetlemek, kontrol etmek ya da çocuğun bütün kaynaklarını yönetmek hep ayrı kavramlar. Çocuğun özellik alanının nereye kadar olması gerektiği belli. Yani biz sosyal medyadaki kişilerin istenmeyen etkileşimlere girilmesini engellemek istiyorsak yapay zeka da bunların birisi. Yani 11 yaşındaki bir çocuğun yapay zeka kullanmakla ilgili merakını fark etmek ya da bu çocuk neden buna bir ihtiyaç duyuyor? Evin içerisinde ne vardı çocuk yapay zeka?

0: yani iletişim kurmak istiyor. Şimdi 11 yaşındaki bir çocuğun bilgi kaynağı asıl aile olması gerekirken teknolojinin oraya nasıl gittiğini düşünmek lazım. Evin ortamını da görmek lazım. Şimdi bugün evinizin içini düşündüğünüzde sizin çocuğunuzla etkileşiminizde bir eksiklik varsa bunun bir şeyi doldurması gerekiyor. Sosyal medyanın da doldurması gerekiyor. Ya da televizyonun ya da kitaplar bu arada yani çocuklar için asıl bir cazibe merkezi ama nasıl yaratacağımızı bilemediğimiz için eleştiriyor zaten. Sosyal medya ya da yapay zeka buraya iletişim kaynağına nasıl döndü? Şimdi İlker Bey'in düşünmesi gereken şey bu. Ya arkadaş bu çocuk neden bilgi kaynağı olarak beni değil de yapay zekaya ihtiyaç duydu? Bu etkili iletişim şeklinin zayıflığı. Şimdi çevremizde bir şeyler oluyor. Şiddete karşı sıfır tolerans ya da bir şeye karşı düşürmek olduğunda problemi görebilmek lazım. Şimdi problem gelir, problem konuşulur, problem etrafta karşımızdadır. Ama biz problemi konuşamayız, söyleyemeyiz, iletemeyiz. Örnek veriyorum dünkü yani pazar hafta sonu pardon salı günkü olayın içerisinde çok bu yani konuşmayı da doğru bulmuyoruz. İnsanların etkilenmesini engellemek değil. Suçluyu övmek gibi bir pozisyona döndüğü için söylüyoruz bunu özellikle. Yayıncılık ilke etiği gereği. Burada çocuk çevresine söylüyor. Çevresinde arkadaş bu iş yapmaz denilerek geçiştirildiğinde karşımıza çıkan olaylar. Her seferinde bir olay ciddiyse bunun paydaşları yani taraf olan kişilerin bilgiyi doğru yerlere aktarabilmesi gerekiyor. Neden buraya geldi? Bu çocuk bu dile getirdiği problemi görmezden gelmememiz gerekli. Bunu pedagoğa götürmek de değil. İlk olarak bu çocuğun sosyal destek ağı ailesi. Ailenin sosyal destek ağı olduğunu görebilmesi lazım. Bilginin doğru kaynağının olduğunu görebilmesi gerekli. Ve bunları biz görmezden gelince problemle karşılaşıyoruz. Problemi kucağımızda buluyoruz. Etkili iletişim evin içerisinde kaynağın doğru kişilere yönelmesi, anne baba yönelmesi ya da kardeşler arasında yönelmesini sağlar. Siz bunu sağlamazsanız burayı ChatGPT doldurur, sosyal medya doldurur. Buradaki temel rol aile içindeki etkili iletişim. En önemli şey bu. Bunu fark etmemiz ve anlamamız gerekiyor. Türk toplumu bunu çözmez ise daha büyük problemler zaten karşımızda görünür hale gelecek sadece.
1: Peki var mı eklemek istediğiniz buraya da değineyim dediğiniz bir nokta?
0: Yarın akşamki maçta takımımıza başarılar diliyorum. Daha doğrusu bu zor süreçte takımımıza başarılar diliyorum. Yanındayız, destekçisiyiz. Başarılar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Doçent Doktor Engin Büyüköksüz hocam bizlerleydi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden az sonra birlikteyiz.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek

0: yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün eğer bir Hürriyet gazetesi alırsanız benim dediklerimin tam karşılığını bulmuş olacaksınız. Şöyle ki Hürriyet gazetesinde bugün İstanbul trafiği insan ömründen 12 gün zaman kaybını alıyormuş. Evet, Türkiye Trafik Durum Raporu'na göre İstanbul'daki trafik sıkışıklığı yıllık ekonomik maliyetiyle yaklaşık 10 milyar dolara ulaşmış. Trafik yoğunluğuysa kişi başına yılda 12 gün zaman kaybına neden oluyormuş. İşte bu yüzden doğru planlamanın, işte bu yüzden doğru konsensusların sağlanması gerekiyor. Yani şimdi ben buradan Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün bütün yetkililerine soruyorum. Ya Allah'ınızı severseniz elinizi vicdanınıza koyun. Kardeşim, Haziran ayının 20'sinden sonra bütün üniversiteler kapandı. Okullar kapandı. Temmuz var, Ağustos var, 10 günde Eylül'den var. Yani yaklaşık olarak 80 gününüz var. Ama siz hayır, o 80 günü çöpe attınız ve Karayolları Genel Müdürlüğü olarak dediniz ki ya İstanbul'un en önemli arterlerinden biri. Neresi? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün orada Molla Güran'ın viyadüğünün orayı biz dediniz bir yükselti yapalım. Orada bir çalışma yapalım, onaralım. Bu arada tabii yağmurlar da başladı. Bu arada hava da soğudu. Bu arada çok ciddi anlamda trafik yoğunluğu da arttı. Çünkü insanlar, şimdi ben mesela evimin önünde park yeri bulamıyorum artık. Akşam saat 9.30'da geldiğimde. Ama ben Haziran ayında her yere arabayı park edebiliyordum. Temmuz ayında her yere park edebiliyorsun. Niye? Tatile gidiyorlar, denize gidiyorlar, yazlığa gidiyorlar. Örnek kendimden vereyim ya işte. Belki bu sene ilk kez yaptık ama 2.5 aya yakın süre annemin rahatsızlığı nedeniyle yazlıktaydım. Benim gibi olan, yani benim sistemde oturan bugün İstanbul'da ve tesadüfen yazlıkta da aynı yerde olduğumuz abilerim var. Onlar da 2 ay orada kalıyorlar. Çocukları keza yine yok, servisler yok, okul servisleri yok, üniversiteler kapalı, akademik personelin bir kısmı gitmiyor. Trafik yoğunluğu nereden bakarsanız bakın İstanbul'da %25, %30 oranında azalıyor mu? Evet. Peki siz bu azalma sürecini niye kullanmıyorsunuz kardeşim? Ya biri de çıksın desin ki ya evet biz şundan dolayı kullanmıyoruz. Ama yok. İnanılmaz ya arkadaşlar, bakın ya İstanbul'u bilenler için söylüyorum. Gerçekten İstanbul'da eğer köprülerden birinde bir araba diğerini arkadan dokunduysa ve şoförlerde kılçık çıktıysa ve kardeşim polis gelecek biz öyle zabıt tutacağız falan moduna girdiyse yandı gülüm keten elva. Yandınız ya. Çünkü bire dönmeyen diyor ki o zaman ben ikiden gideyim diyor. Bu kez ne oluyor? İki şişmeye başlıyor. İkiye dönmeyen diyor ki baba o zaman 3'e mi gitsek? 3 pahalıydı biraz ama sağlık olsun diyor. Ne oluyor? Bu kez kemer kurbaz bağlantıları şişiyor. Bir de tabii İstanbul'un en temel özelliklerinden biri de şu. Baba biz altyapıyı hiçbir şekilde yapmıyoruz. Hiçbir düzenleme yapmıyoruz. Ama kentsel dönüşüm, pardon rantsal dönüşüm, rantsal mıydı kentsel miydi tam çözemedim işte orayı. Rant mıydı kent miydi? O dönüşümü yapıyoruz. Ve bu dönüşüm beraberinde neyi getiriyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Muazzam bir yoğunluğu getiriyor. Örneğin ben Çengelköy'de oturuyorum. Ve Çengelköy'de bugün bazı siteler yıkılıyor. Bazı tek katlı evler yıkıldı. O evlerin eskiden böyle o Bosna bulvarında sağda solda iki katlı, en fazla 3 katlı evler vardı. O evlerin hepsi yıkıldı. Ve orada ortalama her bir evde 5 tane varken ya da 4 tane varken bugün 6'şar katlı evler, 5'er katlı evler yapıldı. Zeminleri de sayarsam 6 kat oluyor. Doğal olarak her katta 2 daire olursa 12 tane daire oluştu. Yani bu ne demek biliyor musunuz? %60 oranında arttı. Ve bunu eğer koca bir cadde ile çarparsanız, yaklaşık 5 kilometre, 4 kilometrelik bir cadde ile çarparsanız muazzam bir trafik yoğunluğu oluştu. Ve bugün İstanbul içinden çıkılmaz bir noktaya gelmiş durumda. O yüzden bugün Hürriyet gazetesi çok önemli bir tespit yapıyor. Ekonomiye yükünün 10 milyar dolar olduğunu söylüyor. Trafikte kişinin 12 günü ya bir gün değil bak 2 gün değil. Tam 12 günü harcıyoruz her birimiz trafikte. Düşünebiliyor musunuz bu 12 günde bir doktor, bir profesör, bir avukat, bir mühendis, bir çöpçü, bir inşaat işçisi... neler yapar. İnanılmaz bir süre bu. Ama akıl alır gibi değil. Emre Bey günaydın. Bahsettiğiniz trafikle yol yapma ile ilgili durum Bostancı Köprüsü, E5 Bostancı Köprüsü için de geçerli. 3 ay boyunca ağırdan aldılar ve halen şu anda çalışma devam ediyor. Maalesef iş çıkışı ve giriş saatlerinde çok yoğun bir trafik yaşanıyor. İrfan Kutlu, iyi günler, teşekkür ediyorum. Evet hocam. Ya bak, ben çok fazla yurt dışına çıkıyoruz tabii, maçlardan dolayı. Yani kendi paramızla falan çıkmaya kalksak olmaz da. Ben bir günde, bak bir günde Hollanda'ya gittim. İşte sohbet ediyoruz. Ertesi gün böyle bir garip yol yapılmış. Dedim ki Yener vardı. Yener dedim, o orada yaşıyor. Dorint Otel'in gece müdürüydü. Yener dedim, bu nasıl oldu dedim. Abi bunu bir akşamda yapıyorlar dedi. Manyak mısın oğlum, bir akşam. Abi dedi, yaklaşık 150-200 kişi geliyor dedi. Anında yıkıyorlar, tık tık tık tık yapıyorlar. En fazla 2 gün sürüyor dedi. Şaka yapıyorsun dedim. Yoo dedi. Ya inanılmaz ya. Bak Emre abi, İstanbul'dan Halil Özer, taksi şoförü. Biz de onu çok araştırdık. Abi ama kimse cevabı bilmiyor. Bence abi onlar da tatile gidiyor. Bir de şimdi bu kadar kalabalığın içinde yapacaklar ki. Aa bunlar çalışıyor. Bunlar yapıyor olacak. Öbür türlü kimse görmezdi. Abi bunlar yapmıyor oluyordu. Yani bir iş yaparken gözümüze sokmadan, bizi zor duruma sokmadan yapmıyorlar. Vallahi çok doğru söylemiş. Alnından öpüyorum Halil baba. Bu işi en güzel yorumlayan taksiciler zaten. Çok güzel anlatıyorlar abi. Mükemmel. Ha bak biz yaptık bak. Bir de kocaman pankartlar açıyorlar. Bu yolu bilmem ne belediyesi yapmaktadır. Tamam abi, zaten biz sana onun için oy verdik ya. Bir de hani sen kendi cebinden yapmıyorsun baba. Benim vergimle yapıyorsun. Yani onu yazmana gerek yok. Ben ödüyorum ya vergiyi. Hani gariban işte, ben emekli maaşı alıyorum. 35 yıl, 33 yıl 4 ay üzerinden emekli oldum ben. 33 yıl 4 ay benim yaklaşık %25'lik maaşımı kestin sen. İşte onunla yapıyorsun ya. Yani onu benim gözüme sokmama gerek yok. Sen yapmıyorsun onu yani. Bunu karayolları yapıyor. Bunu bilmem ne belediyesi yapıyor. Hayır abi, onu ben yapıyorum. Sokaktaki Hüseyin yapıyor. Mehmet yapıyor. Mustafa yapıyor. Sokma onu gözümün içine. Sokma abi, sokma. Sen yapmıyorsun onu. Onu ben yapıyorum. Benim sayemde yapıyorsun sen onu. Bu çok açık ve net. Ha şunu yapıyorsan. Hani mesela Seferihisar'da var. Nejat Hopkin var mesela. Seferihisar'ın iş insanlarından biri. Adam hastane yapmış. Seferihisar Nejat Hopkin Hastanesi. Ama adam kendi cebinden yapmış. Arazi de onunmuş. Demiş ki ben buraya bir hastane yapıyorum. İsmimi de verirseniz verin demiş. Vermiş bizimkiler de. Çok güzel mi? Evet. Sen onu yapıyorsan tamam, eyvallah, ben onu benim evet cebimden yaptırdım ben. Ben belediye başkanı Emre Tilev olarak burayı kendi cebimden yaptırıyorum. Tamam baba, o zaman eller yukarı. Ama bırak abi. Ya illa şu bilinecek. 2018. Lan 2018'de şu şehrin belediye başkanı kimdi? Abi şuydu. Ha demek o yaptırmış buna. Allah bravo. Biz böyle mi diyeceğiz? Ya geç hocam ya. Hala bu kafayı mı yaşıyor böyle başkanlar, yöneticiler falan? Hala bu noktadalar. Ben öyle bir şey demiyorum abi. Ben şunu diyorum. Benim paramla yaptırıyorsun hocam orayı diyorum. Yaptıracaksa da ben seni onun için seçiyorum. Onun için sen oradan acayip bir nemalanma sağlıyorsun. Kapını 3 kişi açıyor. Yoluna kırmızı halı döşeniyor. Oradan yürüyorsun, içeriye giriyorsun. Açılan lan diyorsun. Hükmediyorsun. Kaldırın bunları buradan diyorsun falan. Abi biz bazen insanlara hak ettiği değerlerden çok daha fazlasını veriyoruz. Ve çok büyük anlamlar yüklüyoruz. Değil hocam. Değil ya, yani halk olarak da sen kendi bilincine varman lazım. Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Kavacık'ta okullar açılınca başladılar viyadük yapımına. Evet işte onu söylüyorum. Daima ileri demiş değerli bir dostum. Maalesef ya. Devam edelim. Hocam bu kırar toplu taşıma varken, bu kadar mazot benzin fiyatları uçmuşken, bizim bu araba merakı, lüks merakı maalesef insanlarımızda bitmez. Bakın trafikteki araçların her araçta bir kişi var. Aynı yerde oturup aynı iş yerinde çalışan insanlar bile herkes arabayla çıkıyor. Trafikte olur, park sonrası sorunu olur. Biz de önce toplu taşımayı öğrenmemiz lazım. Metro var, metrobüs var, tren var, tramvay var. ve otobüs, minibüs, taksi, bütün toplu taşımalar var. Deniz taşımacılığı var ama insanlar neredeyse VC'ye bile, bak bu noktada katıldığım yerler var. Ama zaman denilen öğe var ya, zaman denilen öğe. O zaman denilen öğeye teslim oluyorsun işte. Çünkü İstanbul'da maalesef hala metro istenilen seviyede değil. Mesela sen Fransa'da metroya gittiğinde, Amerika'da, Rusya'da, Moskova'da metroya gittiğinde, her yere. Şimdi ben sana sorayım mesela. Ben Çengelköy'de oturuyorum. Bak, gel beraber analiz yapalım. Hani tek başına arabaya binenlere sallıyoruz ya. Sallamadan önce doğru planlama yapalım. Ben Çengelköy'de Ata 2 sitesinde oturuyorum. Şimdi benim bu kanala gelmem lazım ya, saat 7'de de burada olmam lazım. Ya da işte 8'de de okulda olacak bir tane öğretmen. Şimdi ne yapıyor adam? Toplu taşım diyorsun ya, orada metro yok, metrobüs yok, hiçbir şey yok. Ne yapıyor? Ben sana söyleyeyim. Mesela ben üniversitede, o zaman arabam da yoktu, üniversitede öğretim görevliliği de yaparken ne yapıyordum? Kapıya yürüyorum, oradan bir minibüse biniyorum. Minibüsle nereye geliyorum? Beylerbeyi'nin oraya, son Üsküdar ayrımına geliyorum. Üsküdar ayrımında iniyorum. Orada indikten sonra yukarı kadar yürüyorum. Yürüdükten sonra metrobüs durağına gidiyorum. İnsanın onurunu ezen, zaman zaman da hakikaten ya bu nasıl bir çiledir dedirten metrobüse binme ritüelimi buldum. Çünkü ilk gittim ben metrobüse, böyle bekliyorum. Metrobüs dolu geldi, kapı açıldı. Sonra arkamdaki adamlar koştu, ittiler falan böyle. İttirmeyin lan falan diyor biri. Bir arada bir galis küfürler falan, hanımlar falan da var. Ya dur it falan derken kapı kapandı, gitti metrobüs. Ben kaldım. Ulan ikinci metrobüs geldi Beylerbeyi, tam şey Boğaziçi Köprüsü durağına, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağına. Yine açıldı, yine kalabalık, yine insan bindi. Ben dur ben de adım atayım falan derken kapı kapandı, ayağım kaldı falan derken çektim ayağı, yırttım, yine ben kaldım. Dedim ki demek ritüel bu. Kapı yine açıldı. Ben açılın lan dedim, ben de geliyorum dedim. Zaten iri kıyım bir adamım. Dur abi ayağıma bastın diyor. Bir tanesi diyor ki Emre abi sen misin o falan derken biz kafayı soktuk oraya. Dedim ki iş buymuş. Metrobüse böyle biniliyor. Bunu öğrendik. Sonra o metrobüste ta Küçükçekmece'de, Aral Üniversitesi biliyorsunuz, oraya kadar bir insani hezimet içerisinde gitmeye çalıştım. Arkada böyle zaman zaman en arkaya geçiyorsun böyle. O en arkada kendini de böyle korumaya alıyorsun. Çünkü hani mahrem alanın metrobüste falan darmadağın olduğu için, mahrem alan bir kol boyu uzaklıktadır. Herkes iç içe geçtiği için dün gece ne yemiş, sabah kahvaltıda nasıl bir kahvaltı yapmış, acaba grip mi değil mi, bir de benim gibi fifiriksen birazcık. Abiciğim en arkaya kesiyorsun, orada küçücük kalıyorsun böyle, minim mikrona dönüşüyorsun. Yani 1.88'lik bendeniz 100 kiloya yakın, mikrona dönüşmeye çalışıyorsun orada böyle. O motorun sıcaklığının kenarında böyle oh diyorsun, burası da sıcakmış, ben buraya bir kıvrılayım baba diyorsun küçücük. O sırada biri geliyor mesela, baba biraz yürüsene diyor. Diyorsun ki son yer burası yani, yok bunun ötesi yok. Bunun ötesi metrobüsten camdan dışarı çıkıyorsun. Abi bir adım daha at abi diyor. Ya o kadar sıkışık. Neyse gidiyorsun varıyorsun. Saate bir bakıyorsun. 1,5-2 saatin yolda geçmiş. Bak daha enteresan örnek vereyim. Benim oğlan İTÜ'de okuyor biliyorsunuz. Dedim ki aa dedim çok yakın ya okul eve. Çok rahat gidersin gelirsin dedim. Çocuk da gidiyor, Allah var şimdi hiç sesi çıkmıyor, bazen benle geliyor. Bir gün dedim ki ya benle gelmediğinde nasıl gidiyorsun okula dedim. Baba dedim dolmuşa biniyorum dedi. Üsküdar'a gidiyorum dedi. Üsküdar'dan dedim Marmara'ya biniyorum dedi. Yenikapı'ya gidiyorum dedi. Yenikapı'dan dedi metroya biniyorum dedi. İTÜ durağı var bizim dedi. Orada iniyorum dedi. Dedim ki bu süre ne? 1 saat 45 ile 2 saat 15 dakika arasında değişiyor dedi. Yani biz bazen atıyoruz ama tutamıyoruz. Yani diyoruz ya tek kişi çıkıyorsun hocam nasıl gidersin öyle. Var evet, tek kişi mesela atıyorum Bağdat Caddesi'nde oturuyorsan arka tarafında raylı sistem var, gidiyorsun. Ama İstanbul öyle bir metropol değil. Yani birimizin iş yeri Hastal'da, evimiz bir başka yerde. Ha o zaman da şöyle bir argüman üretiyor insanlar. Diyor ki baba sen niye şeyde oturuyorsun orada, git işinin yerinde otur. Kardeş diyorsun yani çocuğun okul var burada. Hanımın da iş yeri var. Onlar eziyet çekeceğine ben eziyet çekeyim modundasın. O zaman susuyor mesela. Yani herkes bir talkın verme derdinde.
1: Öyle olmaz, bunu böyle yapacaksınız.
0: Değil hocam. Değil ya. Biz daha yaşanılası bir resimden bahsediyoruz. Ben o yaşanılası resmi arıyorum İstanbul'da. Ama artık içinden çıkamıyorsun. Yani bu çok basit kurallar vardır ya. İnsanların daha nezih yaşayabilmeleri için. Ya bir insanın 18 kilometre, ya bak 18 kilometre 2 saat 15 dakikada gitmek nedir? Allah'ınızı severseniz bir anlatır mısınız ya? 2 saat 15 dakika. Ve bu yol normalde saat 8'de ben yayından çıktığımda normalde ne kadar da gidiyorsunuz biliyor musunuz? 25 dakikada, bilemediniz, yarım saatte gidiyorsunuz. Ama sen oraya bir şerit çekiyorsun. Sen orada bir tamirat yapmaya kalkıyorsun. Bütün bir yaz yatıyorsun. Sonrası bu hocam. Akıl alır gibi değil. Yani 20 dakikayı buna ayırdım ama biz desenize işte Hürriyet gazetesinde bugün var. Yılda 12 günümüzü ayırıyormuşuz trafiğe ya. Yazık, günah ya. Ya 12 günde bir profesör, bir avukat neler yapmaz hocam ya. Ya 12 gün 12 iş günü demek. 12 iş günü yarım aylık maaş demek. 10 milyar dolar ya, bak 10 milyar dolar ekonomiye yansıması. Muazzam bir para değil mi? Emre abi günaydın. Sonuna kadar katılıyorum sana. Dün gece saat akşam 10'da 2 saatte Boğaziçi'nden geçti köprüden. Doğan Soytürk'ten gelmiş. Emre abi az önce bir arabanın içinde 2 kişi vardı. Her arabada 1 kişi yok.
1: Çok güzel.
0: Ay ay ay ay ay ay ay. Çok güzel ya. Bu arada sizden ricam, şimdi tabii yaz boyunca size ben kendi cebimi verdim ve siz cebimden bana hep mesaj atıyorsunuz. Ama artık atmayın. 273-10-10'dan atabilirsiniz. Artık döndüm ya, cebimdeki mesajlara bakamıyorum çünkü. Emre abi merhaba. Mertcan Mercan ben. Keşke iş yerimize yakın yaşamak mümkün olsa. En çok isteyeceğim şey, iş yerim Gayrettepe'de, evim Kartal'da. İş yerime yakın bir yerde kirada otursam ortalama 120 bin TL. Maaşımın tamamı. Aynen öyle abi. Aynen öyle. O kadar çok norm var ki. Çok doğru söylüyor Mertcan. O kadar çok norm var. Kiralar var. Mesela kimimiz ailemizin evinde oturuyoruz. Bir de komünleşmeye başladık. Sağ olsun ekonomi bizi daha da iç içe soktu mesela. Ben soruyorum arkadaşlar, ne yapıyorsun? Vallahi annemlerle oturuyorum abi diyor. Nasıl yani diyorum. Ya babam öldü diyor. Annemin evini kiraya verdik diyor. Ben bu arada bu sene anneme bunu teklif ettim. Dedim ki bak dedim, senin kışlık evin var İzmir'de, onu kiraya verelim dedim. Hazır dedim, ben dedim bir radyo var falan, biraz da dedim hani ekonomik zorluk yaşıyorum. Sen dedim gel benimle otur, sana da dedim bir yer vereyim. Saçmalama dedi, ben evimi terk etmem dedi. Ama ben bu teklifi yaptım mesela ve bu teklifi yapanları da çok iyi anlıyorum o yüzden. Günaydın Emre Bey. İstanbul trafiği ve futboldaki transfer trafiği gibi çözülemez. Süper Lig takımları bu yıl 200'ün üzerinde futbolcu transferi yapmış. Bu çok çok çok çok değil mi demiş. Çok çok mu? Hocam bak bu çok, ama şimdi asıl Süper Lig kulüplerini sardığı nokta bambaşka bir yer. O da ne biliyor musun? Şu anda hepsi yayıncı kuruluştan daha çok para alma çabasında. Çünkü hani parası biten Yahudi 40 yıl sonra ne oldu? Ya ben 40 yıl önce kime borç vermiştim diye hesaplar ya. Teşbihte hata almaz. Bu noktaya döndük. Yani ben kime borç verdim? Benim bazen oluyor öyle. Param bitiyor böyle. Hiç param kalmıyor. Ulan diyorum, ben birilerine borç vermiştim. Onu bir arasam, istesem mi? Yani gelmeyeceğini biliyorum da. Çok vardır öyle. Yani bu noktaya geliyor. Şimdi kulüpler de onu yapıyor. Ulan biz bu kadar harcama yaptık. Evet. Kimden çıkar bu para? Yayıncı kuruluştan çıkar. Başka yerden para bulamayız ki biz. Saldırın yayıncı kuruluşa. Hücum. Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Sen de katıl derim. Katılır. Reklam.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Bu reklamlar bugün biraz kısa mıdır? İlacımı bile içemeden reklam süresi bitti. Yani bir araba ilaç kullanıyorum bu arada. Dün doktora gittim. Emre abi, boşnak böreği sever misin demiş. Hocam sevmek ne demek ya? Ama İstanbul'da çok az yer yapabiliyor bunu. Yani bir Göksel Başkan götürmüştü beni. Göksel Gümüşdağ. Hatta göndermişti de. Zannediyorum Kanarya tarafında var. Bayrampaşa'da var bunu yapan. Bir de bizim Küçüksu'da şeyde var. Peçko diye bir yer var. Orası çok güzel yapıyor. Günaydın Emre abi. Toplu taşımalar o kadar tıklım tıklım ki abi, gitmekte çok zorluk çekiyoruz demiş. %100 katılıyorum hocam. Yani diyorum ya, ritüeller gelişmiş. Metrobüse böyle bineceksin. Dolmuşa böyle bineceksin. Otobüste bunu yapacaksın. Günaydın. Derde bak. 12 gün. İsviçre'ye gelin. 1-2 sene süren yerler var. 3 aydan az bulamazsın. Nasıl? Anlamadım. Günaydın. Derde bak. 12 gün. İsviçre'ye gelin. 1-2 sene süren yerler var. 3 aydan az. Ne yazdığınızı anlamadım hocam. Ya yani 12 gün trafikte geçirdiğimiz süre hocam. Sen anlamadın herhalde. Yani İstanbullu trafikte 12 gününü geçiriyormuş bir yılda. Toplamışlar. Mesela ben dün 2 saat geçirdim. İşte yarın da 2 saat geçireceğim. Muhtemelen bir önceki günde 2 saat geçirdim. Bunları topluyorlar. Bir İstanbullu ortalama trafiğe yılda 12 gününü veriyormuş. Anlatabildim mi? Onu anlatmaya çalıştım. Zannediyorum İsveççe bilmiyorum, ya da İsviçre'de Fransız kantonunda Fransız konuşuluyor. Alman kantonu Alman. İkisini de bilmediğim için anlatamadım. Türkçe anlatıyorum. Günaydın Emre Bey. Suadiye tekstil kent Suadiye. Arabayla sabah 1.30-1.45. Akşam 2-2.30. 2 aktarma sabah 2. Akşam 2. İyi yayınlar demiş. Ya işte bak, Mert'ten gelmiş. Abi bu hafta bitmiyor. Bitse de hafta sonu gelse havasındayım. Maaşı da alamadık bir de. Bu arada evet ya, bu da çok yaşanmaya başladı biliyor musun? Yani son dönemde birçok iş yerinde birçok arkadaşımdan duyuyorum. Abi işte 2 aydır maaş alamıyoruz. 1 aydır maaş alamıyoruz. 15 gündür maaş alamıyoruz modu çok fazla var. Çok fazla duyuyorum bunu. Şimdi bir Yusuf Erzin hocama gidelim. Saatler 7.45'i gösteriyor. Hocam da tam böyle dükkana girme hazırlığındaydı. Hocam günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar Emreciğim.
0: Dükkana girdiniz mi hocam?
1: Evet.
0: Nasıl sağlık saati hocam, iyi misiniz?
1: İyidir, teşekkür ederiz. Sizleri sormak lazım, iyisiniz inşallah.
0: Hocam vallahi griple boğuşuyoruz. Ben İstanbul'a gelince havasından mıdır, suyundan mıdır hemen grip oluyorum hocam.
1: Bununla ilgisi yoktu. Bu ara böyle bir salgın gibi var. Herkes hasta.
0: Vallahi öyle hocam. Nasılsınız onun dışında?
1: İyiyiz, koşturuyoruz bildiğin gibi.
0: Süper. Hocam dilerseniz Fransa maçını konuşalım mı biraz? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Profesör Doktor Yusuf Erzin hocam, Cerrahpaşa Üniversitesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı'ndan, nasıl bir mücadele olur ve biz nasıl oynamalıyız? Enteresandır biliyorsunuz, grubumuzda yer alan 3 takım İtalya, Belçika ve Fransa yeni teknik direktörleriyle bu sistemin içine dahil oluyorlar.
1: Evet tabii, şimdi Dünya Kupası'nda bekleneni elde edemeyen takımlar zaten İtalya hiç gidemedi biliyorsun.
0: 3 Dünya Kupası'dır gidemiyor. 2018, 22, 26, yazık onlara.
1: Yani düşün, Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesi. Yıldız oyuncular vesaire, ama baktığın zaman başarı gelmiyor. Gelmediği zaman tabii teknik direktör değişiklikleri oluyor. Fransa kendi teknik direktörünü değiştirdi. Belçika keza. Şey, bir maç olacak yani. Zor bir maç olacak tabii bizim açımızdan. Çünkü bizim de Dünya Kupası'nda biliyorsun bir hayal kırıklığımız oldu. Bakalım şimdi bu turnuvada nasıl oynayacak milli takım? Ben de çok merak ediyorum. İnan kapalı kutu gibi düşünüyorum, ama tabii rakip çok kuvvetli bir rakip.
0: Peki özellikle Zidane'ın ilk maçının olması, Kocaeli faktörü, Montella'nın, işte Hakan yok biliyorsunuz, Hakan Çalhanoğlu gibi.
1: Fakat evet.
0: Orkun'un baş parmağında problem var, büyük ihtimalle oynamayacak. Eksikler, Uluslar Kupası minimalinde de değerlendirirseniz biraz zul gibi mi bir maç?
1: Tabii ben bu turnuvanın pek anlamını da anlayamıyorum, anlatabildim mi? Hani bizim alıştığımız şey Avrupa Şampiyonası için eleme maçları, işte Dünya Kupası için eleme maçları vesaire. Biz hep bu şekilde gördük, geçtik. Ama şimdi tabii futbol son derece ticari bir meta haline geldiği için artık bir sürü yeni turnuva eklendi her şeyin üstüne. Çünkü bu ekstra gelir anlamına geliyor. Bence biraz zor gibi olacak. Bana öyle geliyor açıkçası sevgili.
0: Ya sadece düşünsene, değil, herkes öyle geliyor. Yani.
1: Ben... Ya şöyle düşün. Mesela eskiden bir futbolcunun etiketini yazarken işte 30 kere milli formayı girdi falan filan yazardım. Böyle 30 kere çok büyük bir rakamdı. Çünkü senede 4-5 tane milli maç olurdu. Şimdi 3 sene mesela düzenli forma giysen 30 milli maçı zaten dolduruyorsun. Yani artık milli maç çok yapılıyor. Eskiden en iyi, en gözde oyunculara bile baktığın zaman toplam milli olma sayısı işte 50 falan olarak verilirdi en fazla. Şimdi artık onu çok daha erken zamanda doldurmak mümkün. O da ticarileşen bir meta haline gelen futbolla alakalı tabii. Değişiyor futbol.
0: Peki Profesör Doktor Yusuf Ersin hocamla birlikteyiz. Hocam son dönemde hakem hadisesi ve özellikle yayıncı kuruluş çok tartışılıyor. Ve özellikle de dün A-Spor'da Sayın Beşiktaş Başkanı Serdar Adalın'ın açıklamaları dikkat çekiyor. Ve yayıncı kuruluşa karşı sert bir tepki de var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben biraz şöyle görüyorum. Katılır mısınız buna? Kulüpler çok para harcadı ve sonra kasaya baktılar. Ulan dediler, bizim tek gelirimiz yayıncı kuruluştan, yani diğer gelirler de var da, ama yayıncı kuruluştan daha çok para almamız lazım. Bu bağlamda da biz daha çok para isteyelim. Bu da birazcık biz işte havuzdan çıkarız noktasına dönüşmeye başladı. Sizin fikriniz nedir?
1: Onu biliyorsun, daha evvel bundan önceki başkanlığı döneminde Aziz Yıldırım başkandı tabii. Yani kendi yayın platformumuzu kuralım. Ondan sonra kendi maçlarımızı kendimiz işte değerini biçelim şeklinde. Ama sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu bir ihale yapıyor. O ihalenin neticesinde de en yüksek parayı veren maçları yayınlama hakkını elde etmiş oluyor. Sistem bu şekilde, şeffaf bir şekilde yürüyor. Nesinden tam şikayet ediyorlar? Hani bazı pozisyonların gösterilmediğinden mi vesaireden mi, onu tam net olarak bilemiyorum açıkçası. Ama VAR'la da ilgili mesela şikayetler var. Hani VAR hakemleri işte niye müdahale etmiyorlar vesaire falan. Orada da kaç kamerayla çekim yapılıyorsa fiber ağlarla o Riva'daki VAR hakemlerine gönderiliyor. Yani Türkiye'de futbolu izleyen mesela çoğu insan hala VAR hakemlerinin de aynı statta görev yaptığını zannediyor.
0: Halbuki onu, dün anlattım bunu defalarca.
1: Ha tabii, onların hepsi Riva'da, yani Futbol Federasyonu'nun tesislerinde fiber optik ağlarla iletilen görüntüleri anında görüp ondan sonra o görüntüler içinde kendisi seçerek ekrana yansıtıyor. Hani niye mesela offside dedi, niye gol verdi vesaire gibi.
0: Kaldı ki arabadaki 26 kamerayla çekiliyorsa bütün o kameraların ham görüntüleri de oraya gidiyor. Onu da anlattım. Şimdi bir küçük parantez açayım mı? Bana diyorlar ki doktorları işte bağlıyorsun Emre abi, bilim konuşuyor. Bak, ben yorumcudan dinledim hocam. Yorumcu dedi ki, ya dedi, bu VAR hakemi Trabzon'daydı dedi, Diyarbakır'a nasıl gitti dedi. Şimdi siz bir profesör olarak, yani tıp doktoru olarak ekmeğini buradan kazanan bir adam, siz bunları biliyorsunuz. İşte onun için sizi ben tercih ediyorum. Neden? Bunun için. Yani siz bu olaya o kadar vakıfsınız ki ve bende o yüzden büyük bir hayranlık yaratıyorsunuz. Ekmeğini bu işten kazanan adam diyor ki, ya bu VAR hakemi Trabzon'dan Diyarbakır'a ne çabuk gitti. Dün de oraya vermişlerdi. Bugün de nasıl veriyorlar? Ya Allah'ım yarabbim diyorum ya.
1: Şimdi tabii dünya hani iletişimin ilerlemesiyle birlikte öyle bir yere doğru gidiyor ki biliyorsun artık ameliyatlarda robot kullanılıyor.
0: Ya Çin'de geçen gün tam zamanlı ameliyat yapmışlar ta Hindistan'daki bir hastayı.
1: Şimdi robot ameliyatını da çoğu dinleyicimiz bilmiyordur. İşte mesela bir karın içi bir ameliyat yapacaksın diyelim ki. O robotun kolları işte karın içine önce yerleştiriliyor, ediliyor vesaire. Ondan sonra birisi bir masa gibi bir yerin başına geçiyor aynı ameliyathanede. Ameliyatı oradan yapıyor mesela. Ama şimdi
0: bu
1: yeni deniliyor.
0: Bu laparoskopik değil mi? Bu robotik, yani laparoskopik daha farklı bir şey.
1: Hayır, o da aslında laparoskopik yani.
0: Ha, öyle.
1: Ama
0: mi?
1: Robotun avantajı şu oluyor, manevra kabiliyeti çok daha yüksek oluyor. Hmm. Yani farklı manevralar yapabiliyorsun karnın içinde. Özellikle pelvis dediğimiz bu leğen kemiğinin oradaki ameliyatlarda mesela ürologlar robot çok kullanır. İşte rektum dediğimiz kalın bağırsağın bitim alanıyla uğraşan genel cerrahlar, gastrointestinal cerrahlar mesela robotu çok kullanır. O bölgede de özellikle avantaj sağlayan bir sistem. Şimdi şunlar denenmeye başladı dünyada. Adam mesela Amerika'daki masanın başına oturup uyduruyorum Türkiye'deki robotu idare ediyor mesela.
0: Ve bu tam zamanlı oluyor. Yani burada ameliyatın en önemli noktası o değil mi? Zamanlama. Yani tabii. Siz o bıçağı sürdüğünüzde 3 saniye geçiyorsa ayva olabiliyor. O yüzden
1: yok işte.
0: Tam zamanlama için, çok önemli.
1: Tabii. Yani onun eş zamanlı olması çok önemli. Ve tabii ameliyathanede de mesela on call cerrahi ekip bekliyor o sırada. Yani Amerika'daki adam ameliyat yaparken mesela diyelim ki internette bir sıkıntı oldu. Baktılar ameliyat devam edemiyor, buradaki devam ediyor gibi. Yani artık dünya buraya evriliyor. Sonuçta da hani var hekimlerinin zaten aynı statta olmasına da gerek yok doğal olarak. Onlar Riva'dan idare ediyorlar. Ama bu yok şu görüntü aktarıldı, yok işte futbolcu şu faulü yaptı, onu yayıncı kuruluş göstermedi vesaire. Bundan herkes sürekli şikayet edecektir yani. Bence orada bir tarafgir tutumu olduğunu ben düşünmüyorum yayıncı kuruluşun, ama eğer parasıyla ilgili bir şikayeti varsa kulüplerin, o zaman federasyonla konuşacaklar. Mevcut yayıncı kuruluşun sözleşmesi bittikten sonra kendileri bir formül bulabiliyorsa, ki bunu yapabilmeleri için kendilerinin önce bir araya gelmesi lazım. Ondan sonra bir formül üretmeye çalışacaklar. Mesela kendi platformlarını kurup yayını tamamen onun üstünden yapmak gibi. Ki bu da çok büyük bir altyapı ve çok büyük bir masraf gerektirecektir büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum Emre.
0: Hocam ben şu soruyu soruyorum. Saadettin Bey bu yayınları aldı biliyorsunuz Saran. Ve evet. Bein Sports'tan daha çok para verdi. Ve daha evet. Sonra o ihale durup dururken iptal edildi. Yok sen alma, o alsın dediler. O zaman niye hepiniz sustunuz sayın başkanlar diye sormak geliyor içimden.
1: Evet, o da ilginç bir durumdu tabii. Hani benim bildiğim Aziz Yıldırım'ın en büyük hayallerinden bir tanesi tamamen havuzdan çıkıp Fenerbahçe TV'yi şifreli kanal haline getirip mesela oradan Fenerbahçe'nin maçlarını tek olarak vermekti.
0: Peki o şifreli kanalı hangi dijital platformun içine gömecek?
1: İşte yani onunla da ilgili bir masraflar yapmak zorunda kalacak değil mi?
0: Ya hocam şöyle söyleyeyim, bir naklen yayının 16 kameralı bir naklen yayının maliyeti bugün 1 milyon TL.
1: Yani benim tahmin ettiğimden daha ucuzmuş mesela. Düşün oraya ama gidiyorsun bütün gidenlerin
0: personel giderlerini falan koymuyorum yani buraya. Buraya sadece
1: onu da koyman lazım. Adamlar uçaklara biniyorlar, gidiyorlar.
0: Tabii onları falan
1: araçlar oraya gidiyor.
0: Tabii aynen 1,5-2 milyonu bulur. Yani şöyle söyleyeyim. Hani aylık bazda aldıkları paralar, stopajlar, işte SGK'lar falan çalıştırdığın adamlar ortalama 1,5 milyon lira diyelim. 1,5 milyon.
1: Doğru. Yani ne kadar büyük bir masraf. Hani bunu sağlayacak platformu kendi aralarında anlaşıp kurabilirler mi, kuramazlar mı bilmiyorum.
0: Bir de dijital platform kurmak çok zordur hocam. Yani mesela Digiturk var biliyorsunuz. İşte Desmart var. TVBu var. Ben Sine5'in kuruluş aşamasında da yer aldığım için çok vakıfım konuya. Biraz da böyle meraklı, kılçık bir tipim ya ben. Mesela Digiturk bugün, siz Digiturk'ün içine girmek istediğinizde sizden 4 milyon TL alıyor yıllık. Yani diyor ki kardeşim benim platformumda yer almak istiyorsan 4 milyon lira vereceksin bana yıllık diyor. Siz şimdi böyle bir platformu kurmanız için de altyapıyı hazırlayacaksınız. Kutu satacaksınız. Bakın 2000 yılından beri Lig TV'den bugüne değil mi? 3,5 milyon abone bulabilmiş. 4 milyon abonesi var Digiturk'ün. İllegal yayınların önünü kesemiyor Türkiye hala.
1: Yani o tabii çok zor bir şey. Yani en azından mesela bir ara bazı biliyorsun platformlar vardı. Televizyonun karşısına telefonunu koyuyordu adam. Maçı naklen yayınlıyordu orada.
0: Tabii.
1: Yani onun önüne nasıl geçilir? İşte onun önüne geçmek için mesela ne yapıyorlar? Maçı seyrediyorum ben evde. İşte Bein Sports'tan mesela. Birden böyle bir kod çıkıyor benim ekranımda.
0: Tabii şifreleniyor. 3 saniyeye düşürmüşler hocam onu. Her 3 saniyede bir kod değiştiriyorlar. Ama siz onu mesela 10 dakikada bir görüyorsunuz. Belki 15 dakikada bir görüyorsunuz.
1: Evet, yani sürekli böyle bir kod çıkıyor. Onu da takip sistemi için işte yapmışlar. Yani engellemeye çalışıyorlar ama nereye kadar engellerler? Düşünsene 85 milyonluk ülkede herkes futbolla yatıp kalkıyor ama abone sayısı 3,5-4 milyon mesela.
0: Tabii.
1: Şimdi kaçak yayın olmasa bu rakam 20 milyon olsa mesela ya da 15 milyon olsa. Hani hane başı hesapla, hanede 5 kişi olduğunu düşün falan filan gibi. En az mesela 10 milyon kutu satsa o zaman kulüplere verdiği para da artar tabii. Ama o durum olmuyor biliyorsun. Kaçak yayınlar vesaire çok yoğun yani.
0: Hocam son olarak şunu da sorayım. İsmail Kartal bu 8-0'lık Eyüp galibiyetiyle birazcık yaraları sardı mı sizin zihninizde?
1: Ya şimdi yaraları sarması tabii vakit geçince her şey unutulur biliyorsun. Her şeyin ilacı zamandır derler. Hani ama yani gidip orada Roma maçından sonra o istifa açıklaması falan taraftarın çoğunda hani bu adam her an gidebilir gibi bir fikir oluşturdu. Yani o Fenerbahçe'yi bence İsmail Kartal'ı da Fenerbahçe'yi de çok yaraladı o zamansız açıklama. Şimdi herkes sürekli gitmesini istemese de giderse yerine kim gelir, ne zaman gider, başkan mı gönderir, kendi mi gider? Çünkü başkanın da ilginç bir lafı var. Diyor ki ben burada olduğum sürece hocamız İsmail Kartal. Tamam. Eğer ki kendi gitmezse diyor mesela. Değil mi? O da ilginç bir açıklama.
0: Yani şey yani olur mu mesela? Ya İsmail,
1: ya sen birini gitmeye de sen birini gitmeye de ikna edebilirsin. Sonuçta açıklamayı o yapar. O gitmiş olur, anlatabildim mi? Sen göndermiş olmazsın mesela. Yani bu kafalarda böyle bir zihin bulanıklığı yarattı İsmail Kartal'ın bu gereksiz açıklaması. Bekleyip göreceğiz. Yani Eyüp Spor maçını 8-0 değil 10-0 kazansa ne olur? Kazanması önemliydi. Bana 1-0 da yeterdi. Çünkü oynadığın takım karşısında mesela erken bir penaltı ile haklı bir penaltı tabii ama maçı koparmasan maçın nereye gideceği belli değil. Fenerbahçe senelerdir Kadıköy'de kapanan takımlara karşı çok zorlanıyor. Çünkü ağır bir top oynuyor, yavaş top oynuyor. Top sürekli set oyununa dönüyor, geçmekte zorlanıyor. Christoph Daum zamanında mesela Fenerbahçe bu kilidi hep hatırlarsın sevgili Emre, duran toplarla çözerdi. Yani en çok çalışması yapılan şey Christoph Daum rahmetli. Onun zamanında duran toplardı. Şimdi duran toplarda, kornerlerde de Fenerbahçe'nin belirgin bir etkinliği yok. Ceza sahası dışından atılan şutlarla aldığımız gol sayısı çok kısıtlı. Dolayısıyla iş organizasyonlar kaldığı zaman Fenerbahçe Kadıköy'de senelerdir hep zorluk çekiyor kapanan takımlara karşı. Bunun bir sürü örneği var. Bu sefer maç 60. dakikalara, 70. dakikalara geldiği zaman bu sefer Fenerbahçe defans güvenliğinden ödün vererek mesela rakibin üstüne gitmeye başlıyor. O sırada bir gol yiyor. İşte maç bitimine doğru bir gol atıyor da maç 1-1 bitiyor. Böyle çok senaryomuz oldu. Yani bunu çözecek bir olay olması lazım. Fenerbahçe'nin daha hızlı oynaması lazım diye düşünüyorum. Fenerbahçe çok yavaş oynuyor. Bir de büyük bir problem tabii. Dikkat edersen takımın yaş ortalaması 29. Yanılmıyorsam mesela Beşiktaş'ın 24 olması lazım. Bu fark neyi ortaya çıkardı? Kadıköy'deki maçta ikinci yarıda diri kalma görüntüsünü Beşiktaş lehine çevirdi mesela. Ve Beşiktaş o diriliğiyle topu hızlı çevirerek, kaptırmayarak, daha çok koşarak mesela Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı. Yani tecrübeli oyuncu olsun şampiyonluk gelsin deniyor ama yaşta ileriye gittiği zaman genç bir adam gibi koşamıyorsun. Yani 29 yaştan 24 yaş ortalaması arasında aslında çok büyük bir fark var. Bunlara dikkat etmesi lazım Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe erken gol bulduğu maçlarda başarılı olur ama kapanan takımlara karşı sıkıntı yaşamaya devam eder. Deplasmanlarda kesinlikle daha başarılı olacaktır diyorum. Zaten senelerdir bu böyle. Deplasmanlarda hem seyirci baskısı olmuyor hem de rakip daha açık oynuyor. O zaman Fenerbahçe daha iyi sonuçlar elde ediyor. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani ben de merak ediyorum. İsmail Kartal hani sene sonu takımın başında olur mu olur mu dersen, gider mi dersen, ben sanki olmaz gibi yani geliyor bana. Çünkü çok erken havlu attı. Yani Roma maçını kazansa da büyük ihtimalle o açıklamayı yapacaktı. Berabere kaldıktan sonra yaptı. Bence zamansız bir açıklama oldu. Böyle bir beyin sisi oluşturdu Fenerbahçe taraftarında. Böyle bir kırılma yaşandı. Kendine karşı da bir kırılma yaşandı. Sonucunu göreceğiz Emre'ciğim.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
1: Evet, görüşmek üzere. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Saygılar. Profesör Doktor Sayın Yusuf Ersin Hocam, Cerrahpaşa Üniversitesi'nden bizlerleydi. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılım evim.
3: Reklam.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
0: Efendim, Profesör Doktor Seyhan Asırcı Hocam bizlerle birlikte. Koblenz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, keza yine Nişantaşı Üniversitesi'nin çok değerli akademisyeni ama en önemlisi de spor psikolojisi üzerine Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri. Hocam, bugün mesela siz milli takım futbolcusu olsaydınız, Fransa ile oynayacağınız maçı nasıl bir psikoloji içerisinde yorumlardınız? Ve en önemlisi, bu Uluslar Ligi hadisesi özellikle çok fazla maç sayısını getirdiği için artık futbolcularda da bir sürantane, sürantane dediğimiz hadisenin de Türkçe karşılığını bulmaya çalışıyorum. Yani çok çalışmaya bağlı olarak ya da çok maç oynamaya bağlı olarak
1: zihinsel yorgunluk. Evet, şu aşırı yorgunluk, hem zihinsel hem fiziksel.
0: Nasıl yorumlarsınız o zaman? Siz bence çok daha güzel anlattınız.
1: Estağfurullah, estağfurullah Emre'cim. Yani aslında tabii eskiye nazaran artık futbolcular oldukça fazla maç oynuyorlar. Bunların içerisinde milli maçları da sayabiliriz. Çünkü o kadar çok farklı ligler, oyunlar vesaireler oluşturuldu ki artık sporcuların dinlenmeye sahiden zamanları kalmadan birini bitirip diğerine başlama zorunluluğu var. Yani işte Avrupa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Uluslar Ligi vesaire diye yani yüzlerce maçlara çıkma şansını yakalıyorlar. Sonuç olarak artık futbol bir meslek haline geldi. İnsanların yapabileceği başka bir işi olmuyoruz. Futbolla kalkıp futbol

0: nedenle kendi mesleklerini en iyi şekilde icra edebilmeleri için ellerinden geleni yapması gerekir. Hani profesyonelce davranmak diye bir kavram var ya, futbolcularda da aynı şey. Yani siz yemeniz, içmeniz, uykunuz, dinlenmeniz vesaireyi ve antrenman yapmanız, bütün bunları güzel bir şekilde organize edebilirseniz başarılı olmanın anahtarını bulmuş olursunuz. Ama ne var ki bazen sporcular kendi içerisinde bulundukları psikolojik durumdan kurtulabilmeleri için mutlak surette dışarıdan bir desteğe ihtiyaçları olur. Bu nedir mesela? Mental olarak başaramadıkları bazı şeyleri ona yardım edebilecek bir psikolog ya da bir spor psikoloğu ya da spor psikolojisiyle ilgili bir insanın desteğini almak zorunda kalırlar. Bu konuda ülkemizde oldukça çok az kullanılan bir konu. Bu nedenle sporculara ben buradan söyleyeceğim tek şey, çıkıp maçlarını oynamaları, maç esnasında da kafalarına sadece o 90 dakikalık süreyi takmaları. Ondan sonra ne derdi varsa düşünsün diyebileceğim ben Emre'ciğim.
1: Profesör Doktor Seyhan Asırcı Hocam, Almanya Koblenz Üniversitesi'nden bizlerle birlikte. Peki Fransa maçı var. Fransa maçındaki futbolcular için şu an neler söylersiniz? Türk oyuncular bazıları ilk kez milli takım formasını giyecek. Bir de tabii grubumuzda yer alan 3 takımın, İtalya, Belçika ve Fransa'nın teknik direktörleri değişti. Biz Montella ile devam ediyoruz. Olası bir kayıpta farklı şeyler bekliyor musunuz?
0: Aslında artık beklemiyorum ben. Kişisel olarak düşüncem bu. Çünkü bu kadar başarısızlık sonucunda hala de aynı kişiyle devam etmenin çok büyük bir anlam taşıyacağını düşünmüyorum ben. Ama nitekim futbol garip bir oyun. Yani bakarsanız Fransa'da teknik direktörünü değişti. Zinedine Zidane sanıyorum şu an teknik direktörü Fransa'da. Tabii yeni bir antrenör, yeni bir heyecan, yeni bir geliş takıma da çok büyük bir rüzgar kazandıracağı inancındayım ben. Bizim yeni alınan sporculara gelince onlar da kendilerini gösterebilmek için ellerinden gelenin iki katını göstermeye çalışacaklardır, bundan eminim. Tabii birkaç az futbolcumuz sanırım eksik. Yani sonuç olarak 11 tane futbolcu sahaya çıkacak. 11 kişinin yapacağı mücadele sonucunda elde edilecek sonuç bizleri ya güldürecek ya da sevindirecek. Tabii biraz umutsuzum Fransa'ya karşı, yani Türkiye olarak çok daha fazla efor harcamamız gereken bir maç olacağını söyleyebilirim.
1: Peki saygıdeğer hocam, Profesör Doktor Seyhan Asırcı ile birlikteyiz. Hocam özellikle son dönemde biz psikolojik olarak çok akılcı adımlar atamıyoruz. Mesela kendimden anlatmak istiyorum ki başka kimseyi kırmayayım. Ben dün mesela yaklaşık trafikte 2 saat geçirdim. Köprünün üzerine geldiğinde yaklaşık 1 saat 55 dakikadır arabanın içindeydim. Ve orada bende mesela bir patlama oldu. Instagram'a girdim. Dedim ki ya bu İstanbul dedim. Ya lanet olsun artık dedim. Şu köprü dedim, trafiği, yolu dedim. Niye dedim yapmıyorsunuz siz yazında, kışın tam okullar açılmışken yapıyorsunuz ve çıldırma noktasına geldim. Hatta böyle direksiyon simitini falan bir ısırasım falan geldi. Hocam bu sağlıksız bir durum olduğunun farkındayım ama insan bu noktaya neden gelir?
0: Yani acaba insan mı neden bu noktaya gelir? Yoksa insanı mı bu noktaya nasıl ve neden getirirler diye bir soru işareti oluşuyor bende. Yani kılcal damarlara kadar kanın vücudumuzun her tarafına yayılması için damarlar var. O damarlar yeteri kadar olmayınca o kan oralara taşınamaz. Tıpkı yani siz her gün 10 bin tane aracı ya da söz misal olarak söylüyorum trafiğe sokar ama 2000 tane araç için yolunuz varsa tıkanma kaçınılmazdır. Yani bunu nasıl çözebilirsiniz?

0: ben sahiden bunu anlayamıyorum. Ya artık araç satmayın, araba satmayın ya da azaltın ya da trafikten men edin. Yani bilemiyorum çözümü. Kuşkusuz o yerel yönetimler daha iyi çözebilirler diye düşünüyorum. Hocam, yani İstanbul, evet dinliyorum.
1: Hocam siz Almanya'da yaşıyorsunuz.
0: Evet.
1: O yüzden ben Almanya'yı buna hep örnek gösteriyorum. Sözünüzü de balla kestim. Affınıza sığınırım.
0: Estağfurullah.
1: Hocam
0: estağfurullah.
1: Her şeyi biz İstanbul'a getirdik. Yani finans İstanbul'da, sanat İstanbul'da, işte ne bileyim konsolosluklar İstanbul'da. Her şey İstanbul'da. Mesela Almanya'ya bakıyorum. Bonn konsolosluk merkezi. İşte Gelsenkirchen, evet. Daha çok böyle farklı kültürlerin bir araya geldiği ve yoğun madenci şehri. Aşağıya Frankfurt'a iniyorum, fuarlar şehri yapmışlar. Yukarıda Hamburg, evet. Liman şehri olmuş. Berlin'e bakıyorsun, evet. Farklı konsept var. Yani biz neden mesela bunu yapamıyoruz?
0: Aslında dağıtmamız gerekir tabii. Ağırlığı bir şehrin üzerinden alıp diğer şehirlerde de aynı olayları yaşatabilmemiz gerekiyor. Kuşkusuz bunu ben yapacak değilim. Yani ülkeyi yöneten insanların bunu düşünmesi gerekir. İşte ya düşünmüyorlar ya da ekstra bu şekilde kalmasını istiyorlar ve insanlara acı çektiriyorlar doğrusunu ise. Dün sizin direksiyon başında 2 saat köprüde beklemeniz bana göre bir işkence, bir acı çekmedir yani. O daha başka izah edilebilme şansı bana göre yok diyebilirim.
1: Peki tekrar biz spora dönecek olursak, çünkü bu, evet. Özellikle trafikle ilgili hadiseyle çok fazla geri dönüş alıyorum. İstanbul'da çok dertli bu trafikten. Yıllardır çok dertliyiz ama bu sene hakikaten doruğa ulaşmış durumda. Bir de plansızlıktan, evet. Dolayı. Hocam önümüzde bir Fransa, evet. Mücadelesi var bizim ve, evet. Sonra da işte 19 gün içerisinde 4 maç oynayacağız.
0: Sonra hem de büyük takımlarla.
1: Evet, ve sonra da bu oyuncular kendi liglerine dönecekler. Bu çok travmatik bir süreç değil mi hocam ya? Yani biz UEFA ve FIFA nezdinde bakacak olursak, evet, çok para kazanılıyor. Ama bu futbolcuları birazcık böyle tamam çok para da kazanıyorlar ama çok yıpratmıyor muyuz? Ya da acaba 44 kişilik, Jürgen Klopp'un Almanya'da söylediği gibi 44 kişilik, 50 kişilik kadrolar mı oluşacak? Artık futbol daha genişleyen bir platforma mı dönüşüyor?
0: Bence en mantıklısı ve en doğru olanı bu. Şimdi şöyle düşünün, 24 kişilik ya da 16 kişilik bir kadroyla 44 ya da daha geniş çaplı bir kadronun değiştirebilme, dinlendirebilme olayı kuşkusuz çok farklı olur. Ama sizin işte bu kadroyu geniş tutabilmeniz için 44 kişilik çok iyi bir sporcu, kaliteli sporcu potansiyeline sahip çocukları bulmanız gerekir. Ligde üzülerek bir kez daha buradan paylaşmak istiyorum. Yani benim gibi düşünen olmayabilir ama sanırım ülkemizdeki Süper Lig'de top oynatan kulüplerin bünyesinde Türk futbolcuyu artık rastlayabilmek böyle iğneyle şey toplamaya benzedi. Cımbızla yerden buğday toplamaya benzer bir hal aldı.
1: Tabii tabii, biz yani niye forvet yetiştiremiyoruz diyoruz ama Türk forvet
0: işte ortada sorun ortada. Eğer siz yeteri kadar çocuğa şans vermiyorsanız tabii ki yetişmez. Yani deneyim sahibi olabilecek çocuklarımızı oynatmazsanız sporcu yetişmez. Yetişmeyince de bunların hepsi milli takıma yansır. İster İtalyan, ister Fransız, ister Amerikalı bir antrenör getirin. Eldeki malzeme bu olduğu için bunun dışında bir şeyi bekleyebilmemiz bana göre hayal olur. Onun için işimiz zor. Ama zor işi başarmak Türklerin biliyorsun önemli bir şeyidir. Umarım başarabiliriz ve sonuçta gülen taraf biz oluruz diyebilirim.
1: Türkiye'de özellikle 10 ila 12 yaş arasında futbol eğitim modellemelerinde büyük arazilerimiz olduğunu düşünüyorum. Ve burada torpil ögesinin belki de 13-14 yaşa kadar çok yoğun gözlemlenmelerden kaynaklı bu sonuca varıyorum. Olduğunu düşünenlerdenim.

0: Ama 14'ten sonra yeteneğin varsa zaten yürüyor. Siz de aynı
1: Evet.
0: fikirde misiniz? Dışarıdan bir göz baktığında nasıl görüyor?
1: Kesinlikle size katılmamak mümkün değil sevgili Emre. Çünkü Türkiye'de altyapıda işte o dediğimiz küçük yaş grupları ile ilgili çalışma yapan arkadaşların yetersiz ekonomik kazanımları olduğu sürece o insanlar kendilerini yetiştirmeyle ve çocuk yetiştirmeyle ilgili sorunları devam ettireceklerdir. Şöyle söylemek istiyorum. Bir gün biz sevgili Fatih Terim'le bir konuşmamız olmuştu. Çok iyi hatırlıyorum, hiç unutmadım. Fatih Terim başarılı bir teknik direktör ve Galatasaray'ı Avrupa şampiyonu yapmış bir teknik direktör. Kendisine şunu sordum. İşte sizin dediğiniz gibi altyapıdan insanlarımız yetişmiyor. Siz bu A takımı bırakıp altyapıdan 11 ya da 24 ya da 50 kişiyi alıp çok iyi bir şekilde yetiştiremez misiniz? Aa, benim onlarla uğraşacak zamanım yok demişti bana. Şunu anlatmak istiyorum. Çok yetenekli, çok iyi bir antrenörün aslında altyapıya çok daha fazla önem vermesi gerekir. Her kulüpte bu altyapı olayı bu şekilde geliştirilirse sanırım ileride A milli takımda top oynayacak çok sayıda insana ulaşabiliriz. Hatırlayın, bir zamanlar forvette golcü pozisyonunda olan bir Hakan Şükür vardı. Yani neden 6-7 tane yoktu? Ben hep kendime bunu sordum. Aynı şekilde sizin gibi düşünüyorum ben de. Büyük bir sorunumuz var altyapıyla ilgili.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu arada hocam Avustralya'ya gidiyor. Yaklaşık 5 ay ders işleri falan herhalde.
1: Evet.
0: Hocam çok kıskandım size. Avustralya çok güzel bir ülke ve benim her zaman bende
1: Evet.
0: hayranlık yaratan adreslerden biri. Yolunuz bahtınız açık
1: Doğrudur.
0: olsun. Sizden uzak kalmak bizi yaralayacak.
1: Yok 5 ay değil 5 hafta.
0: Ha 5
1: Umarım
0: hafta, 5
1: kısa bir
0: hafta
1: zaman
0: pardon.
1: içerisinde tekrar sizlerle ve dinleyicilerimizle birlikte olmayı düşünüyorum. Oradaki deneyimlerimi de sizlerle bu arada. Çünkü Avustralya sporla ilgili konularda oldukça iyi düzeyde olan bir ülke. Özellikle olimpiyat ve dünya şampiyonalarında iyi dereceler alan bir ülke.
0: 2000
1: Bu
0: Sidney'i
1: benim
0: kim
1: de
0: unutabilir
1: ilgimi.
0: hocam? 2000 Sidney Olimpiyatları ne muhteşemdi, değil mi?
1: Evet. O da ilgimi çekiyor. Aslında onunla ilgili olimpiyat komiteleriyle de ilgili bir görüşmem olacak. Yani orada sporla ilgili bir sürü insanla birlikte olacağız. Umarım bu deneyimi sizlerle burada bir gün paylaşma şansını yakalayabilirim.
0: Ümit ediyorum hocam. Çok teşekkür ediyor ve saygılar sunuyor. Almanya'ya sevgiler gönderiyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar sevgili Emreciğim.
0: Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocam bizlerleydi. Hemen mesajları okuyacağım birazcık çünkü çok birikti. Çok değerli dostlar, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde Boşnak börekçisi var. Şiddetle tavsiye ediyorum demiş. Oraya yakın olanlar mutlaka gitsin oraya. Abi sen de ne çok ağlıyorsun. 37 senedir çalışmışsın. Keşke bugünler için yatırım yapsaydım. Malım hocam ben. Onun için yapmadım. Çok kıymetli Emre Bey, hayırlı sabahlar diliyorum. Gününüz mutlu, güzel, trafiksiz geçsin. Umarım değinmiş olduğunuz konu büyük bir yaradır. Sizin gibi değerli insanlar böyle mecralarda bu konuları dile getirmesini memnuniyetle karşılıyoruz demiş ve demiş ki İstanbul'da trafik çözülür. Ekte fotoğraftaki gibi artık ana arterleri geçtik. Ara cadde ve sokaklarda da gördüğünüz görüntüler çok yıpratıcı demiş. Hakikaten artık ara sokaklar. Bu Google çıktı ya, Google Maps. Abi nefret ediyorum bu Google Maps'ten. Çünkü İstanbul'un bu ara sokaklarını biz biliyorduk. Artık herkes biliyor. Çünkü Google oralardan götürüyor ya seni. Patlıyorsun abi. Adam öğrenmiş oluyor oraları. Yoksa ben eskiden Kağıthane'nin o ara sokaklarından hemen arkadan çıkardım. Bağlanırdım Seyrantepe falan. Abi dünkü Serdar'la yaşadığınız olayı anlatıyorum. Selamlar Emir abi. Ben Almanya'dan Uğur. Serdar arkadaşı ben de sev ya, niye sevmiyorsun? Ama burada haklı, o anlatamadı. Sen de haliyle anlayamadın. Serdar'ın demek istediği, hakemin monitöre gittiğinde arkadaki görüntüde monitörde ve ekrana yansıyan tek açıdan pozisyon gösterildi. Yanlış hakem tek açıdan pozisyonu değerlendirdi. Ona dert yandı zannediyorum Serdar. Yok hocam, sabah yine yazmış. Bizim Serdar'la tartıştığımız nokta şu.

0: Serdar Adalı'nın, yani Sayın Beşiktaş Başkanı'nın yayıncı kuruluşu mahkemeye vermesi. Bu onu haklı buluyor. Hatta Sayın Başkan yine dün Alspor'da katıldığı programda bunu anlatmış. Hocam sen yayıncı kuruluşu mahkemeye vermeyeceksin. Sen mahkemeye vermen gereken Türkiye Futbol Federasyonu. Ama daha düne kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ile ilgili olumsuz ifadeler kullanan, onun o başkanlık serüveniyle ilgili acaba burası için doğru isim mi diye konuşanlar bugün bambaşka bir pencereden bakıyor. Belki Türk futbolunu düzeltecek isim o diyor. Evet. Anlatabildim mi? Yani Türk futbolunu düzeltecek isim diye sarıldığımız kimlik, hakemleri Trabzon'da odaya kilitleyen saygıdeğer başkan. Yani dün Sayın Giray Bulak bir açıklama yaptı. Size dinletmek istiyorum. KRT'de yayına bağlandı ve yayında bana çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Şimdi size onu dinlettireceğim.
1: Teknik direktörleriyle yollar ayrıldı.
0: Bakın. Baktığınızda biraz da hızlandırarak okutuyorum.
1: Kritik maçlar var. Fransa maçı, İtalya maçı, Belçika maçı. Acaba burada bir yol ayrımı söz konusu olabilir mi? Yoksa Uluslar Ligi F'ten püften ligdir canım. Ne olacak modu mu var?
2: Hangisi öften püftenlik, yani uluslararası lig mi? C liginde oynadığımız zaman, Cebeye Tarık'la oynadığımız zaman neler yapıyoruz? Şimdi biz diyoruz ya Avrupa'nın en iyi 6 liginden biriyiz. O zaman göreceğiz yani Avrupa'nın en iyi 3. ligi, yani İngiltere, İspanya'dan sonra Fransa'ysa veya Almanya'dan sonra 4. Fransa'ysa bunu göreceğiz. Genelde akademisyenlerin sahip olduğu ve onların çok başarılı olduğu yönettiği bir lig orası. Tabii ki Montella gitmişsin orada 3 puan. Aslında ben ona 0 puan diyorum. Yani Amerika'nın orada garanti olmasaydı o 3 puan alma şansımız da yoktu. Önce Montella'dan önce federasyon başkanı istifa edecek. Federasyon başkanı. Yönetimler istifa edecek. Dolayısıyla bunun Türkiye'de insanlara verebilecek olduğunuz bir mesajı olmalı. Hala orada oturmuşlar. İşte Türkiye Ligi böyle olacak, şöyle olacak diye. İşte biz 40 yıldır futbolun içerisindeyiz. Abi ben 60 yıldır uçağa biniyorum ya. Yani ben pilot mu oldum? 70 yıldır yemek yiyoruz. Açlı mı oldum? Ya 40 yıl futbolun içerisindeymiş. Neresinde oldun? Futbolun neresinde oldun? Kim nerede oldun? Onlar bize bir ispat etsinler. Ondan sonra görelim. Yani 2 yıl Montella Adana Demirspor'da başarılı olmuş. O zaman açsınlar benim Denizspor'daki sicilimi ortaya koysunlar. Ne yapmış bu adam orada? Getirsinler milli takıma. Böyle mi olmalı yani? Bir sene Samsunspor'da başarılı olan adam Trabzonspor'a gelmiş. Doğru. Ben de kabul ediyorum. Bundan sonra hep yabancı olsun. Yabancı futbolcu, yabancı yönetici, yabancı hoca, hatta futbol federasyonuna yabancı yöneticiler, kulüp başkanları yabancı olsun. Bunlar olsun. Bak, bunu çok samimi söylüyorum. İroni yapmıyorum burada. Çünkü biz bir şeyleri beceremiyoruz. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı 3 lisan biliyor. 3 tane üniversite bitirmiş. Bizimki de ilkokul 4'ten terk olmuş. Yani onunla mı bu yarışacak orada? Kim yarışacak orada? Onun mantığı mı yarışacak burada? Bizim mantığımız mı yarışacak? Onun için bir an evvel çekip gitmeleri lazım. Futbolu bilenlerin eline bırakmaları lazım.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Efendim devam ediyoruz ve hattımızda çok değerli bir isim var. Sevgili doktor öğretim görevlisi Taner Karaman'la beraberiz. Taner'cim günaydın, hoş geldin.
4: Günaydın hocam, selamlar, sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim.
3: Çok teşekkürler. Öncelikle dört büyüklerden 56 futbolcunun mücadele edeceği Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'dan 56 futbolcunun ve 16 futbolcuyla en kalabalık liste Beşiktaş'ta olduğu bir Uluslar Ligi başlıyor. Ve Uluslar Ligi'nde nasıl bir değerlendirmen olur, neler olur, neler bekliyorsun? Bugün başlıyor.
4: Evet, yani tabii statü olarak yeni statü, daha doğrusu bir sonraki statüden bahsedeyim. Biraz daha ağırlığın maçlarda çok daha fazla olacağı bir statüye doğru gidiyoruz. Ama yine de şu an mevcuttaki düzende de baktığımız zaman, şimdi bizim örnek veriyorum, iki gün dinleneceğiz, maça çıkacağız. İki gün dinleniyoruz, bir maça daha çıkıyoruz. Ve dört maçımızın bu kadar sık periyotlarda olması ve rakiplerin de Fransa gibi, İtalya gibi, Belçika gibi ve bir kez daha İtalya gibi böyle üst üste çok gövdeli takımlara karşı bu kadar sık maça çıkıyor olmak bizim adımıza gerçekten yıpratıcı olacak. Ve bu yıpratıcı tempo içerisinde elbette işte yaralanmalara çok müsait olacak ortalık. Dikkatli olmak lazım. Çünkü her maç bir sonraki maçın öncüsü olduğu için de önceki maçta oynanacak futbolların da bir diğer taraftan bir sonraki maça da fiziksel olarak hazır olmak için de bazı vites düşürmeleri getirebilir peşinden. Ama her şeyin sonunda, işin finalinde biz Türk milli takım olarak, özellikle Türk milli takım olarak da bu tarz takımlara karşı, evet, Dünya Kupası'nı istediğimiz gibi gitmedi durum. Ama mevcutta kupayı geride bırakıp yeni müsabakalara odaklanırsak, ki Kocaeli gibi ve buna benzer çok iyi stadyumlarda, iyi taraftarların önünde çok baskılı bir oyunla muhtemelen bu karşılaşmaları çıkartacağız. Ve ekiplerin de bence tabii kaygılandıkları, kafalarına taktıkları nokta şu olacak. Az önce saydığınız işte çok fazlaca takıma ya da ülkeye oyuncu gönderen ekiplerimiz var. Ve herkesin gözü kulağı da işte aman bir sakatlık olmadan takımlara geri dönsün noktasında olacak. Bu da tabii ligimizin seyrini de etkiler. Yani buradaki oyunun gittiği yer ya da ligdeki takımların oynadığı oyunun kalitesini etkileyebilecek yaralanmaların, sakatlıkların olma ihtimali de elbette ki herkesin soru işareti olacak. İşte hatırlayalım, geçtiğimiz yıl kendi milli takımdan Osimhen'in sakat dönmesi gibi. Benzer bir durum ama futbola odaklanırsak da güzel maçlar biz bekliyor hocam.
3: Peki Fransa maçı nasıl bir mücadele olur? Bu konudaki görüşün nedir?
4: Biliyorsunuz yani biz Fransa'ya karşı daha önce istediğimiz bir oyun oynadığımız bir Ankara'da karşılaşmamız vardı. Yani biz oyun olarak istediğimiz zaman değil ama günümüzde olduğumuz zaman aslına bakarsanız ve bir de gerçekten İyi dersimizde çalıştığımız zaman birçok takıma karşı iyi oyunlar ortaya koyabiliyoruz. Montelli Hoca'nın da ekip olarak, daha doğrusu mevcut elinde olan oyuncuların kalibresine, isimlerin de oynadıkları oyunların da kalitesine baktığımız zaman ben belki de bu 4 maçlık periyotta 5-6 puanı çıkartırsak da çok şaşırmam. Yani bu gözle bakıyorum. Daha fazlasını bekler miyim? Açıkçası beklemiyorum. Zor olacak. Zor maçlar. Ama Fransa karşısında ben iki maçta birer puan bile olsa bizim için kıymetlidir diye düşünüyorum. Oyuncu kalitemiz de bunu almaya gayet de müsait ve bunun içinde oyun kalitemizde ya da oyuncuların kalitesinde de bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sadece son maçlara baktığımız zaman, ligde oynanan son maçlara baktığımız zaman işte Mbappe'nin karşısındaki işte Abdülkerim Bardakçı gibi bazı oyuncularımızın mutlaka kapasite anlamında, fiziksel kapasite anlamında

0: son lig maçlarında gösterdikleri performansları çok üzerine çıkmaları lazım. Yani Trabzonspor karşısındaki Abdülkerim Bardakçı'nın mutlak ve mutlak yani Fransa karşısında o oyunun olmaması lazım. Aksi halde bu bizim için biraz pahalıya patlayabilir. Ve buna benzer bazı hikayeler var ama özünde herkes şimdi takım toplandı, gerekli çalışmalar yapılıyor. Herkesin gününde olduğu bir futbol akşamında biz istediğimizi alırız diye düşünüyorum.
1: Peki Zidane'ın ilk maçı olacak. Bazı isimler onlarda da eksik. Bizde de orta sahada Hakan, Orkun gibi eksikler var. Ve birazcık daha yeni çağrılan isimler var. İlk kez milli olması muhtemel oyuncularımız var. Bu konudaki fikrini almak isterim.
0: Ya ben sağ tarafta Can Uzun'u bekliyorum. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu'nu bekliyorum. Muhtemelen ileride Barış Alper'i görme ihtimalimiz olabilir.
1: Deniz Gül olmaz mı mesela senin 11'inde?
0: Yani olabilir hocam ama tabii bunun beklentimiz sebebi Denizli çok görememiş olmak aslına bakarsanız. Yani burada Montelli hocanın da Denizli ile alakalı vereceği karar elbette kamptaki performansı da burada önemli olacak. Verdiği testlerden çıkan sonuçlar da belirleyici olacak. Ben biraz daha çok görme şansımız olan bir isim üstünden gidiyorum. Bu yüzden de aslına bakarsanız Barış Alper'i burada öne çıkarttım. Can Uzun muhtemelen sağda olacaktır. Dediğim gibi Kerem Aktürkoğlu olacaktır. Arkada Salih Özcan'ı bekliyorum. Yine o da iyi bir zaten sezon geçişi yaşıyor. İyi işler yapıyor. Ama Zidane iyi bir teknik direktör hocam. Yani bunu bize daha önce gösterdi. Yani Zidane futbolculuk kariyerinde gösterdiği çizgiye benzer bir çizgi teknik direktörlük kariyerinde de ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Ve mutlaka Zidane'la birlikte sahaya çıkmak, Zidane gibi bir efsane ile sahaya çıkmak Fransız oyuncuların da ekstra bir motive olmasına sebebiyet verecektir. Öyle söyleyeyim. Yani Zidane gibi bir teknik direktörün kulübeden direktifini almak en yıldız isimden tutun da A'dan Z'ye hepsinin ayrı bir motivasyon sağlamasına sebebiyet verecektir diye düşünüyorum. Ve açıkçası Döşamp'la çıkmaları tercih ederdi karşılaşmaya Zidane'a göre. Formsuz bir Döşamp yönetimine göre yeni gelmiş bir Zidane yönetimine ben daha tehlikeli olduğu kanısındayım.
1: Sevgili doktor öğretim görevlisi Taner Karaman'la birlikteyiz. Akademisyen ve gazeteci yazar. Taner, son dönemde kulüplerle yayıncı kuruluş arasında bir gerginlik var. Ve karşılıklı suçlamalar var. Dün A-Spor'da katıldığı yayında da Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Bilgili bu konuda değerlendirmeler yaptı. Bunu nasıl okuyorsun?
0: Serdar Bilgili size anla hocam. Serdar Adalı.
1: Serdar evet. Adalı ya, özür dilerim ya. Kafa gitti.
0: Serdar Bilgili.
1: Evet.
0: Birincisi haklı serzenişler var hocam. Oradan başlayayım. Bu ligin ederinin 100-150-200 milyon dolar olmadığı aşikar. Yani öyle oradan başlayayım. Sebebi de şu, bakın ligin kalitesini tartışırsınız. Bu ayrı bir nokta. Ligde oynanan futbolun kalitesini tartışırsınız. Ligin söylemleri tartışırsınız. Olayları tartışırsınız ama her şeyin sonunda bu ligi yayınlayan bir kuruluş işin bütününe baktığımız zaman haftada 90 dakika üstünden vurduğumuzda varsayalım ki 10 maçtan 900 dakika vurun bunu 40 haftaya kolay hesaplansın diye söylüyorum. Yani devasa bir dakika yayın yapıyor. Ve baktığımız zaman bu dakika yayın içerisinde reklamlar da giriyor. Bir şekilde bu dönüyor bu çark. Başka şekilde dijital platform yayınlarındaki yayıncı kuruluşun reklam almaları ve buna benzer şeyler. Nihayetinde bu lig pazarlanıyor aslına bakarsınız. Daha iyi pazarlanabilir mi? Evet, pazarlanabilir. Fakat işin bütününe baktığımız zaman bu ligin ederinin şu anki fiyatı olmadığı gerçek. Ve sıralamaya koyduğumuz zaman ise İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya gibi ligleri artık saymayacağım bile ama biz çok gerilerde kaldık ederde. Yani o masadaki rakam sıralamanın çok gerisinde kaldı. Bizim kendimizi ligin kalitesi açısından da yukarıya çıkartmamız için yayın gelirlerimizin de yukarıda olması lazım. Tabii burada yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi bir hesaplaşma ortaya çıkıyor tabii. Yani ligin kalitesi yukarıya çıkarsa para yukarıya çıkar mıdır konu? Para yukarıya çıkarsa ligin kalitesi yukarıya çıkar mıdır konu ayrı bir tartışma noktası aslına bakarsınız. Ama bugünün konusunda siz Anadolu takımlarını sponsorluklarla yeterince ayakta tutamıyorsunuz. Bu bir gerçek. Yani bugün örnek veriyorum X bir Anadolu takımının isminin başına bakın isminin

0: başına koca bir futbol kulübünün isminin başına bir marka adını yerleştirmek, emin olun yıllık maliyeti yani çok yüksek rakamlar değil. Çok yüksek rakamlardan bahsetmiyoruz. Ve bu rakamlar bir oyuncunun bir yıllık maaşı kadar rakamlar üstelik. Bakın bir futbolcusunun bir yıllık maaşı gibi bir rakama, Anadolu'da bir takımdan bahsediyorum, isminin başına sponsorluk yerleştirebiliyorsunuz. Yani rakamlar bu seviyelerde. Öyle uçan kaçan büyük paralardan bahsetmiyoruz Anadolu'da. Ve yayın pastasından elde ettikleri gelir düştükten sonra düşünce, paylar daha da düşünce, bu sefer Fenerbahçe, örnek veriyorum, sahaya çıkıyor, Eyüpspor varlık gösteremiyor. Geçiyorum, Galatasaray sahaya çıkıyor, Alanyaspor varlık gösteremiyor. O zaman ne oluyor? Bakın geride kalan haftalara. 8-0'lar, 5-0'lar, 6-0'lar, 4-0'lar görüyor musunuz tabloları? Tesadüf değil bunlar. Takımlar transfer yapamadı
1: Abi.
0: hocam. Çok yaşanır. Yaz
1: Sen de.
0: transfer döneminde takımlar transfer yapamadılar.
1: Taner'cim,
0: Para yok
1: o
0: çünkü. Buyurun
1: peki
0: hocam.
1: şunu sorayım müsaade edersen. Ben biraz böyle araştırma manyağımdır. Sen beni tanıyorsun. Şimdi
0: Buyurun hocam.
1: Süper Lig ve Birinci Lig ihalesi 2 Mart 2024 tarihinde yapılmış. Ve
0: Evet.
1: muamel bedel 182 milyon dolar artı KDV. Yani toplamda 218,4 milyon dolar. Ve
0: Evet.
1: 2026-2027 sezonunun sonuna kadar gerçekleştirilmiş. O yıl Saran Grup yaklaşık 140 ile 142 milyon euro seviyesinde artık kulüplerin de bu sistemin içerisine girerek daha fazla kazanacakları bir teklif veriyor. TRT
0: Doğru.
1: ihale şartnamesini alıyor. Süreçle ilgileniyor ancak 2 Mart teklifte TRT'den bir teklif gelmiyor. Kulüpler Birliği de şartnameye bakıyor ama herhangi bir sunum yapmıyor. İlk aşamada yaklaşık 4 milyar TL seviyesinde de teklif sunan bir tek yer var. O da beIN Sports. Ve daha sonra da bunu 2 Mart tarihinde 182 milyon dolara çıkartıyor. Yani tekliflerin en iyisi Saran'ın. Şimdi sana çarpıcı bir not daha vereyim, müsaade edersen. O
0: Buyurun
1: tarihte
0: lütfen
1: Galatasaray'ın başkanı kim? Dursun Özbek.
0: hocam.
1: Beşiktaş'ın başkanı kim? Hasan Arat. Fenerbahçe başkanı kim? Ali Koç. Ve Trabzonspor başkanı kim? Ertuğrul Doğan. Yani dört büyük kulüpten ikisinin başkanı değişmemiş. Daha çarpıcısını
0: Doğru.
1: söyleyeyim. Birinci Lig ve Süper Lig'de bugün yer alan takımların değişmeyen başkanlarının sayısı 11. Şimdi o zaman o gün ses çıkartmayıp ya bu bine verilsin diyenler bugün niye farklı bir anlayış ve felsefe modellemesindeler? Yani Türk futbolundaki bu konjonktürel geçişi anlamakta çok samimi olmadıklarına inanıyorum. Ve siyasi erkinde telkinleriyle şekillendirmelerin gerçekleştiğine inanıyorum. Bunu şuna bağlayayım. Özellikle herkes İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu eleştirirken Sayın Cumhurbaşkanı'yla dört büyük kulüp bir araya geldi, konuştular. Bir anda herkes İbrahim Hacı Osmanoğlu savunucusu oldu. Bunu neye
0: Oradaki
1: bağlı?
0: konu şöyle hocam. Oradaki konu şu. Tahminle de varsayımda bulunmak istemiyorum ama istikrar konusunda bir beklenti olduğu konusunu söyleyebilirim. Yani istikrarı biraz daha önceliklendirmiş olma ihtimalleri var. Tabii ki de Sayın Cumhurbaşkanı ile masada görüşülen konuyla alakalı varsayımda bulunmak çok sağlıklı olmaz ama biliyorsunuz ülke politikamızda çoğunlukla istikrarı biraz daha öncülük konuya getiriyoruz ve Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu konusunda da istikrar mesajı verilmiş olma ihtimali olduğunu düşünüyorum ve bu mesajdan sonra da kulüplerde biz de o zaman tamam istikrardan yanayız demiş olma ihtimalleri var. Birinci nokta bu. İkinci nokta bir isim farklı hocam. Bakın 11 başkan aynı olabilir ama Aziz Yıldırım masada yoktu. Doğru mudur?
1: Doğru.
0: Ve mevcut yayıncı kuruluşu en çok zorlayan başkan kimdi bir önceki ihalelerde? Kur sabitlemeleri konuları vesaireler bunlar gündeme geldiği zamanlarda kim masaya en çok yumruğunu vurmuştu hatırlıyorsunuz değil mi? Başkan Aziz Yıldırım vurmuştu.
1: Göksel Gümüşdağ'ın da hakkını yemeyelim.
0: Tabii. Şimdi masada Aziz Yıldırım da var. 11 başkan aynı olabilir ama kim farklı derseniz burada Aziz Yıldırım'ın masada olması biraz daha ihale sürecini bence farklı bir yere çekebilir. Ve ben açıkçası geçtiğimiz dönemlerden çıkarımlar yapıldığı, hatalar yapıldığı kanısındayım. Ve bu hataların da farkında olunduğunu düşünüyorum. Burada X gruptur, Y gruptur bilemiyorum. Masadaki ihale şartları gereğince Türkiye Futbol Federasyonu nihayetinde burada bir ihale açıyor. Ve bu ihaleye teklifler veriliyor. Doğru mudur? Bu ihaleye verilen tekliflerle alakalı sizin bir de kamu yararını da gözeterek aynı zamanda daha düşük teklif vermiş bir kuruluşu tercih etme şansınız yok. Mutlaka şartnamede bir şeylerin eksik olması lazım ki sizin bir adım daha geriden geleni tercih etmiş olmanız lazım. Ama bunların hepsi benim için bir varsayım çünkü bunların resmi açıklamasını hiçbir zaman duymadık. Yani evet, Saran grubu açıklamalar yapıyor. İşte biraz daha işte yabancı olsaydık alırdık falan gibi söylemler duyuyoruz. Ama gerçekten de neden gerçekten bu rakam bir adımdan geri, yani söylendiği gibi bir adım geriden gelene verildiğiyle alakalı resmi bir söylem hiçbir zaman duymadık. Diğer taraftan duymadık. Ama kamu yararı gereğince de eğer bütçe anlamında bir adım geriden gelen tercih edildiyse de bunun altında mutlaka ve mutlaka mantıklı bir gerekçe olması lazım. Çünkü bunlar devlet tarafından denetlenen kurumlar. Adama sorarlar, ya iki zarf var, sen niye daha çok teklif vereni tercih etmedin de bunu tercih ettiğini sorarlar. Demek ki altında hukuki olarak da tercihin bir sebebi olması lazım. Benim bu konudaki görüşüm budur ama teorik olarak da altında yatan %100 şu sebepten dolayıdır da ilgili de hiçbir zaman resmi bir söylem duymadık. Bunu da belki bir gün bir röportajda, bir söylemde duyarız.
1: Peki, şimdi asıl sorun şu. Süper Lig'de 400 milyon euro civarında istiyorlar değil mi?
0: Beklenti 400 ve üstü.
1: Yani yıllık 400 milyon euro mu yoksa 3 yıllık 400 milyon euro mu?
0: Açıkçası yanlış bilgi vermeyeyim hocam. Yıllık. Yanlış bilgi vermeyeyim. Yıllık 400 ve üstü diye biliyorum.
1: Peki. 306 maç oynanıyor. Doğru mu?
0: Hı hı. 306 maç.
1: Ve bir maçın bedeli 1.3 milyon euroya denk geliyor.
0: Doğrudur.
1: Peki
0: doğrudur.
1: Bu illegalitenin yoğun olduğu, illegal yayıncılık anlayışının yoğun olduğu bir süreçte bu muazzam bir rakam değil mi? Yani hani ben şunu şuna getirmek istiyorum. Hani diyor ya Sayın Serdar Adalı, diyor ya Sayın Başkan Aziz Yıldırım, biz havuzdan çıkalım. Ben yayıncı kuruluşun yerinden olsa buyurun çıkın derim ya. Bak çok net söylüyorum. Buyurun çıkın bir görelim bakalım sizi derim. Yani hepsi eline yüzüne bulaştırır sevgili dostum. Ben çünkü yayıncı kuruluş, yani havuz sistemi olmadığı dönemde de maçı anlattım bu ülkede. 93-94 ve havuz sisteminin kurulduğu 94 döneminde de kuran kurumda çalışıyordum. Yani Sinebeş'te çalışıyordum. Erol Bey'le, İlker abiyle, İlker Yasin'le çalışıyordum. Ve Şenez Erzin'in tetiklediği anlayış ve felsefeyle hareket ediliyordu o zaman da, hatırlarsın. Yani evet. Bunlar biraz hamaset edebiyatı gibi geliyor bana. Sen bu konuda ne söylersin?
0: Ben de yani havuzdan çıkma ihtimaliyle kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Bir oradan geleyim. İkincisi, mevcutta hatırlayın son dönemde korsan kanunu ve korsanla alakalı
1: tabii,
0: çok ciddi
1: kapanmalar. Tabii bunun önüne geçmek için çok ciddi hamleler var.
0: Çabalar var. Yani mevcut yayıncı kuruluş da bunu çok istiyor. Yıllardır istiyorlar zaten. Ve Türkiye'de de mevcutta Sayın Adalet Bakanı'nın da Akın Gürley'in de teşvikleriyle beraber son dönemde yanılmıyorsam bir ay içerisinde çok ciddi bir operasyon yapıldı. Birçok platform kapatıldı. Hatta bir maçın hemen öncesinde kapandı böyle. Tak tak tak hepsi böyle bir kapatıldı böyle. 300-500 tane platform kapatıldı. Bu mücadele sürecek hocam. Yani korsanla mücadele sadece spor yayıncılığında yok. Kitap yayıncılığında da var. Biliyorsunuz eser yayıncılıklarında var. Korsanla mücadele milli bir problem. Milli bir problemdir. Yani bu korsanla mücadeleyi biz...
1: Hocam toplum... sen doktora tezi yazdın ya. Ne diyorlar? İnhal mi bir şey diyor? Ne diyorlar ona?
0: İntihal.
1: Hocam ben kendi tezimi okudum. Adam dedi ki abi ben tez yazdım Formula 1 ile ilgili dedi. Ver bakayım dedim. Lan dedim bunu ben yazdım. Hocam nasıl dedi yani? Biraz sizden aldım dedi.
0: Gerçekten mi?
1: Vallahi billahi. Hocam... İntihal falan yapmamış yani. Baba dedim sen direkt afriklemişsin dedi.
0: Hocam inanılmaz yok bir şey
1: sizden,
0: bu ya.
1: Yok sizden afriklemişsin sen dedim ya.
0: Hocam bakın bu tarz bir tezi kabul eden üniversite hangisiyse ona da şikayette bulunacaksınız. Sen benim tezimden alınmış bir intihalini bu kadar olan bir şeyi nasıl kabul ediyorsun üniversite olarak diye YÖK'e şikayet edeceksiniz. Bu da başka bir çeşit korsan yayıncılık. Ah hocama. Gerçekten üzüntü verici şeyler bunlar ya. Ama her

0: Tim Bış Hocam, ahlak yani. Bu da ahlakla alakalı bir konu. Ben hep bunu vurgularım. Yani kişinin ahlakıyla alakalı bir durumdur bu. Yani oradan korsan yayıncılık yapıyor olması da ahlaksızlıkla alakalı bir sorun. Sizin tezinizden böyle çarşaf çarşaf size alıntı yapmadan özellikle bir şeyler alıyor olması da ahlaksız bir durum aslında. Hepsi bütün yani.
1: Seninle sohbete bayılıyorum. O yüzden de uzatıyorum biraz, affına sığınıyorum. Şimdi sana bir başka not çıkartayım mı? Yani çok komik şeylere ulaşıyorum böyle. Bazen benim kafam manyak şeylere çalışıyor. Şimdi TRT biliyorsun Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ile Süper Kupa'yı aldı 3 sezon için, biliyor musun? Sezonluk da bu tüm her şeye baktığında ödediği bir rakam var. Şampiyonlar Ligi ile ilgili. Yaklaşık 100 milyon euro, yani 90 küsur aldı da ıvırı zıvırıyla 100 milyon euroya denk geliyor. İletişim Başkanlığı'ndan aldım rakamları da. Ve ortalama 144 maç var hocam lig aşamasında. Son 16'da 16 maç var. Çeyrek, yarı, final derken toplam 173 maç oynanıyor hocam. Yani evet. 100 milyon euroya alınan bir yayın bedelinde yaklaşık maç başına ödediğim para 578 bin euro ediyor. Şimdi ben sana söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir maç 578 bin euro ederken Türkiye Ligi'ndeki bir maç, tamam mı? Sen kafanda kıyasla, 1.31 milyon euroya denk geliyor. Yani sen Konya Spor, Samsun Spor maçına yayıncısın 1.31 milyon euro mu verirsin? Yoksa atıyorum daha küçük ölçekte bir takım söylüyorum. Mesela Salzburg Bayern Münih maçına, ki ölçeklere genelde hep öyle oluyor. 570 milyon euro mu verirsin?
0: Hocam buradaki ekonomiyi şöyle yapalım. Bakın. Şimdi Salzburg'la Sturm Graz arasında oynanan, afaki söylüyorum, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir maç. Malatya'daki köfteci Ahmet Efendi'nin ne kadar ilgisinde?
1: Bu ya da bahis Hakkari'deki, söyleyeyim
0: bakın
1: sana.
0: Hakkari'deki Ahmet amcanın ne kadar umrunda? Ben, ya da Van'daki Mehmet amcanın ne kadar umrunda?
1: Çok güzel bir noktaya bakın, temas ettin. Küçük bir parantez açayım, tamamlayayım, sana bırakacağım hocam sözü. O kadar umrunda ki. Çünkü Türkiye'de yaklaşık olarak 10 milyar dolarlık iddia oynanıyormuş. Yıllık.
0: Doğrudur.
1: Ben Diyarbakır'da 13 yaşındaki çocuk bana Quito'nun kadrosunu ezbere saydı. Bak emin ol, Konya Spor maçı sadece Konya'da yaşayanları, Samsun'da tribünler boş biliyorsun. Bomboş tribünleri oynuyor Samsun Spor. O da ayrı mesele. Yani bence daha fazla etkisi vardır diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Buyur Üstad.
0: Hocam buradaki bakış açım şu. Kitlenin ilgi alanıyla alakalı. Evet, baktığımız zaman teoride Şampiyonlar Ligi dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından biridir. Fakat sen Edirne'den Kars'a Süper Lig'e mi daha çok ilgi var, Şampiyonlar Ligi'ne mi? Ona bakmak lazım. Biz mesela bilimsel araştırma yaparken Kadıköy'ü örnekten dışında bırakırız hocam. Neden? Çünkü Kadıköy eğitim seviyesi Türkiye'nin en yüksek ilçesidir. Ve siz Kadıköy'de yaptığınız bir anket çalışmasıyla Türkiye'nin geneline alamazsınız. Şampiyonlar Ligi ilgisiyle alakalı da biz evet kendi çevremize bakıyoruz. Kadıköy'de işte platformlar, maç izleme geceleri falan diyoruz ki ya şu an Türkiye'yle. Hocam Kayseri'de kimse Şampiyonlar Ligi maçı seyretmiyor. Ben size söyleyeyim. Ama Kayseri Spor maçı oynandı. Bütün esnafta Kayseri Spor maçı açık.
1: Vallahi hiç seyretmiyor hayatım. Ben Kayseri'de maça gidiyorum. Yani, ben sana Ziraat Türkiye Kupası anlatıyorum ya ben. Bu hafta Altay maçı anlattım. İki tane maç anlattım. Buca ve Altay. Evet. Tamam, evet, tribünlerde 60 kişi yoktu. Daha çarpık.
0: Tribünden bahsetmiyorum. Tribünler evet gelmiyor.
1: Hocam seyreden de yok. Seyreden de yok. Hocam. Vallahi yok. Bak Kayseri Spor Başkanı ne anlatıyor biliyor musun? Ya diyor köfte ekmek dağıtıyorum diyor. Köfteyi ekmeği alıyor diyor. Kapıdan giriyor diyor. Diğer kapıdan çıkıyor diyor. Önemsemiyor. Hele bak ben sana daha çarpıcısını söyleyeyim. Beşiktaş bak çok çarpıcı bir not bu. Lütfen evet, çok hocam. Dikkatle dinleyin. Oğlum kombine alıyor. 20 bin lira veriyor. Yünü Beşiktaşlardan kombine alıyor. Geçen yıl diyorum ki maça gidelim mi? Gidelim baba dedi. İlk 3 hafta maça gittik onunla. 4. hafta dedim ki maça gidelim mi? Baba bu Beşiktaş'ın maçına mı gideceğim dedi. Bak bütün bir sezonda toplamda 5 maça gitti Taner. 5 maç.
0: Evet.
1: Bağlayabiliriz yayına şimdi, arayalım soralım. 5 maç.

0: Ya anladın mı? Yani biz yarışmacı ve skorsal bir bakış açısı yapıyoruz ya. Emin ol, eğer yarıştan Galatasaray, Fenerbahçe ve o bile dışarı çıkıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne yöneliyor.
1: Ben yani, biraz daha burada kitlenin tabana yayılma konusundayım hocam. Yani taban Şampiyonlar Ligi'ne değil, tabii ki de Türkiye'deki kendi maçlarına daha çok önem verir. Tabandan bahsediyor. Fiyatı da arttıran aslına bakarsan biraz daha bu. Yani taban buna daha çok önem veriyor. Hem maça gitmez, çok daha az ilgilenir, akşam gider özeti seyreder vesaire, bunlar olabilir. Ama tabanın gerçekten ilgi alakası Şampiyonlar Ligi'nde mi derseniz, ben biraz daha, evet bakın, yayıncı kuruluşun şifreli bir kanal oluyor olmasından dolayı büyük bir kitlelere erişmiyoruz. Bu bir gerçek. Ama ilgi alaka konusunda ben biraz daha herkesin kendi şehrindeki takıma biraz daha bir Şampiyonlar Ligi maçına göre önem verdik.
0: Bak sana o zaman bir doktora ile ilgili bir test çalışması söyleyeyim mi?
1: Buyurun hocam.
0: Ben belki yani doktorayı tamamlarsam yapayım onu da, sen yap, bence çok daha iyi bir veri olur. Baba, buyurun. Sokağa çıkınız. Lütfen, rica ediyorum senden. Samsun'da Barcelona'nın kadrosunu sorun. Bir de Samsun Spor'un kadrosunu sorun. Hı hı. Hangi kadroyu ezbere sayan kaç kişi var? Çok net soruyorum sana bu soruyu. Bak, iddia ediyorum. Yanılırsam lütfen yanılmışsınız hocam de. Barcelona'nın kadrosunu, hatta işte bugün ne öndeyse Real Madrid'in kadrosunu daha çok seyrediyoruz. Bir çırpıda sayan adam sayısı çok daha fazla çıkar.
1: Olabilir. Olabilir hocam. Buna hayır demiyorum bu arada. Bu olabilir.
0: Evet.
1: Bu birçok şehirde de böyle olabilir. Ama tabii ki küçük bir örneklemden bahsediyoruz. Yani gerçekten de bir futbol takımının kadrosunu nerede olursanız olun baştan aşağı sayabilecek insan sayısı da az. Ve böyle bir durumda var.
0: Evet, maalesef. Taner harikasın ya, çok güzeldi sohbet. Bayılıyorum sana. Aa,
1: çok sağ olun hocam. Kolaylıklar diliyorum hocam.
0: Çocukları okula bıraktın mı, çocukları okula?
1: Ufaklık biraz rahatsız, hemen ilk haftadan bir mikrop kapması olmuş, istirahat halinde ama yollardayız hocam, bakalım.
0: Oo, ne güzel, ben de istirahat etmek istiyorum İlhan abi, ben de mikrop kaptım.
1: Herkes dikkat etsin kendisine, salgınlar, balgınlar, kış geliyor artık, aman diyeyim.
0: Canımsın ya Taner, kucak dolu sevgiler dostum, kolay gelsin.
1: Saygılar hocam, görüşmek üzere.
0: Süper bir isim, Taner Karaman bizlerle birlikteydi. Enteresan notlarla, garip değerlendirmelerle karşınızda olduk. Bu arada Allah ChatGPT'ye zaval vermesin. Bunları bu kadar hızlı çözümlediğim yerlerden biri. Yani ben ChatGPT'ye ciddi bir para ödüyorum. Ama iyi ki ödüyorum. Yani benim yayıncılık anlayışımda bana inanılmaz destek olmaya başladı. Artık maçları bile, şimdi ben otururdum böyle saatlerce maç çalışırdım. Yeşim geçen diyor ki, yazlıktayız işte, Buca maçı anlatmaya gideceğim. Sen dedi hiç maç çalışmadın. Dedim benim yerime ChatGPT çalıştı. Şimdi de benim yerime reklamlar.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: Efendim o kadar çok mesaj birikti ki hızlı hızlı okuyacağım. İnşaat, yol, tadilat, işte bizde en az tek bir inşaat 3 ay 2 yıl sürüyor abi demiş. Günaydın, 12 x 24 eder 288 saat, 288-286 bir saat ortalama gidiş dönüş demiş. Bunu hocam Hürriyet gazetesi alırsam bugün sadece 2 saat üzerinden yorumlamıyor. Yani toplam süreç üzerinden yorumluyor. Yani 1 saat ediyormuş gidiş dönüş. Hürriyet gazetesinin yorumunu okudum ben. Kral günaydın, dinlemedeyim demiş. Teşekkürler. Yüksel Öztürk'ten gelmiş. Kartal tarafından geliyorum. Bağdat Caddesi, Bostancı trafiği tam bir çilekeş. 2 saat trafikteyim demiş. Günaydın Emre Bey. Uzun yıllardır Almanya'da yaşamış olan birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İstanbul'daki ulaşım ağı insanın Stuttgart'tan Frankfurt'a gidişinde yok. İstanbul'un yüz ölçümüne göre nüfus çok fazla. Onun için İstanbul'a bir o kadar metro, tramvay daha yapılsa hiçbir şey değişmez. Bravo hocam. Ben İstanbul'un küçültülmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani finans merkezi falan. Şimdi bak, Ataşehir'e finans merkezi yaptılar, aynı yollar. Gerek yok ki hocam. Yap finans merkezini Balıkesir'e. Değil mi? Yap mesela farklı bir İstanbul merkezinde olan bir şeyi Bandırma'ya. Diğerini Bursa'da çok kalabalık. Kütahya'ya yap. Aydın'a yap. Afyon'a yap. Yap abi. Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Bize yine sevgi dolu mesajını göndermiş. Emre Bey günaydın. Konu kapandı mı bilmiyorum ama bana yılda 12 gün çok az geldi. Yanlış hesaplamadıysam günlük 30 dakika eder demiş. Hilmi Gül bir gün diye hesaplamış bir diğer dil. İşte hocam Hürriyet gazetesinin yazdığını okudum. Ben hesaplamadım yani. İllegal yayını kesmek çok basit. Açık gözlülük yapmayıp uygun fiyata verirsen herkes alır demiş. Öyle de işte bir de maliyet var ya. 10 milyon kullanıcı için fiyat dibe çekseler demiş. Bilemedim. Yani o onların prensibi. Ama tabii bir de kutu maliyeti, çalışma maliyeti. Şimdi senin sayın, bak şöyle düşün. Şimdi 5 milyon kişiye hizmet veren adamla sen fiyatı düşürdüğünde 10 milyon kişiye hizmet veren adam sayısı bir anda ikiye çıkacak. Bu yeniden personel demek, yeniden gider demek. Düşünsene. Mesela sen şimdi call center arıyorsun, hemen biri karşına çıkıyor, bir yanıt veriyor, o oluyor, bu oluyor. Ama 10 milyon kişiye yaptığında bu daha da bir yekünü getiriyor. Onları da hesaplamanızı rica ediyorum. Yani sadece kutu satışı olarak hesaplamayın. Günaydın Emre abi, iyi yayınlar. Toplumun sesi olduğun için farklı bir mesaj atmak istiyorum. Ben evim sistemlerine girdim. Malum şu an krizde olan şirket, geçen hafta veya bu hafta teslimat alan arkadaşlar varsa yazabilir mi demiş. Benim de sıram geldi, verecekler mi parayı demiş. Adem'den gelmiş. Allah kolaylık versin kardeşim. Günaydın. Selamun aleyküm abi. 44 kişilik kadro demek. O zaman bir maç bileti 15 TL'ye çıkar abi. Kale arkası 10.000 TL'ye izler millet. 44 tane futbolu. Hayır hocam, milli maç için diyorum bunu. Milli maç. Milli takımlarda ne dedi Jürgen Klopp? Dedi ki ben 44 oyuncu aldım dedi. 22'sini ilk iki maçta oynatacağım. 22'sini diğer iki maçta oynatacağım dedi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Abi iyi yayınlar demiş Kocaeli'den Yasin. Bütün takımlar TFF'den, MHK'den şikayetçi. Fakat hiçbiri özellikle MHK için elini taşın altına koymuyor. Bravo. Ferhat Gündoğdu denen adam o koltukta hala oturuyorsa bu 18 takımın başarısızdır. Bravo. 6-7 takımda bir olup Ferhat Gündoğdu'ya istifa ettiremiyor demiş. Bravo, bravo, bravo. Aynen katılıyorum her cümlesine. Okul servis ücretleri çok arttı. 1 kilometre yere 130 bin lira istiyor. 130 lira istiyorlar. 130 bin lira, 130K, 130 bin lira istiyorlarmış. Bu K da yeni çıktı abi. Volkan'ım ya, 130 bin TL demek zor mu yani? 130 B demek, 1000 demek. 130K böyle, bizim böyle şey var yani, özendirme. 4K tuttu, 3K, 3K ne abi? 4 bin lira işte ya. Biz Türk'üz baba ya. Ama fiyatlar fena. Başakşehir şu an bu işi yapan, 14 yaş altında oğlum oynarken sadece 30 maçta 12 dakika süre verdi. Karşılığında futbolcu oğlunun karşılığı neyse full oynattı. Bizde klasik sebepler var demiş bir değerli dostumuz. Selamun aleyküm, iyi günler dilerim. İbrahim abi bu çok eski. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. İzmir'den Ercan. Galatasaray her sezon başlangıçları böyledir. Takım ritmini yakalayacaktır. Okan hocama A planı, B planı yok, bunu anladık. Hocanın o planı da var. Osimhen planı demiş. Derfin Yunustane'den gelmiş. Çok yaşa demişler. Sağ ol. Emre abi hayırlı sabahlar. Türk futbolunun artık inşaatçı ve tüpçüye teslim edilmemesi gerektiğine inanıyorum demiş. Ettik bile hocam. Hoca 2 dakika gerçeklerden bahsedince hemen reklama

0: dediniz, yazık size demiş. Ne gerçekleri hocam yani? Reklama zaten giriyorum. Süre oldu ya, her şeyi anlatıyorum. Giray Bulak da ya. Ya hocam bak. Ya bir suçlamayı yaparken Allah rızası için aklınızı kullanın ya. Ya istirham ediyorum bak. Ben ne dedim? Giray Bulak bugün bana bağlanacak zaten saat 9.40'da. O bağlantı değildi. O dün gece KRT'de, benim çalıştığım televizyon kurumunda, 19.30'da ana spor haber bülteni yapıyorum ben. O bültendeki konuşmasını verdim, bir bölümünü. Zaten onu konuşacağım bugün Giray Hoca'yla. Yani sen de oradan ha bak salladı diye hemen kestin, yayını moduna bağlıyorsun. Eh be kardeş ya, ne olur birazcık reklama. Ben reklama gideyim, beni ancak reklam, bu mesajlardan sonra beni reklam paklıyor hocam.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Efendim süper bir isimle birlikteyiz. Teknik direktörümüz Mehmet Ak hocam bizlerle birlikte. Hocam reklama gitmeyeceğim vallahi.
5: Merhaba abi.
4: Günaydın hocam. Ya günaydın dünkü yayını abi. Veriyorum. Hocam konuşunca reklama gittin hemen de. Allah'ım aklıma mukayyet ol ya Rabbim, ne olursun ya. Ya hocam Fransa maçı deyip susayım ben, bir köşe gideyim bir, bu arada hemen yarım kesme gideyim bir bardak su alayım ne olur. Dilim damağım kurudu, zihnim artık bulanıklaşmaya başladı, başım dönüyor hocam.
5: Dinleyenlere selam olsun, günaydın abi. Dünya Kupası'ndan sonra aslında neyi başardığımızı ya da neyi yapabileceğimizi göstereceğimiz bir maç oynayacağız. Hani burada A Ligi'ne çıkmış olmak evet bizim için büyük bir başarı, ama A Ligi'ne çıktıktan sonra oyunumuzu A Ligi'ne çıkartacak hamleleri yaptık mı yapmadık mı? Dünya Kupası sonrasında nasıl bir reaksiyon vereceğiz? Ve buna bağlı olarak da Türk milli takımının bundan sonraki süreçte oyununun nereye evrileceğiyle alakalı bir durum ortaya çıkması lazım. Yani biz şimdi 2020 Bakü'den sonraki işte Katar, Katar'dan sonra işte Almanya, Almanya'dan sonra Amerika, bazılarını pas geçtik, bazılarına katıldık. Ama bizim oraya katılırken de, orada oynarken de, turnuvalarda oynarken de hep şunu bekledik. Türk milli takımının dominant bir oyunu olsun. Bu oyun rakibin eksik yönlerine göre önlem almaktansa rakibin bizi alacağı bir oyun olsun. Belli bir oyun stratejisi olsun. Bu oyun stratejisi üzerinden bazı oyuncular üzerinden değil, genel oyuncu havuzu üzerinden o oyunu oynayabilen bir yaklaşım ortaya çıksın diye hep bekledik.
4: Göremedik mi o beklentiyi, karşılayamadı mı?
5: Abi şöyle söyleyeyim, mesela Kums'la biz Portekiz'de bir üçlü saçmalığı yaşadık hatırlıyorsanız. Ya aslında Türk milli takımı, şimdi biz 100 yılı aşkın bir futbol ülkesiyiz. Yani öyle futbol bize 1960'larda falan gelmedi. 1895'lerde, 1900'lerde, 1903, 1905, 1907, 15'ler, 21'ler, tabii oralarda kırılma anları yaşadığımız süreçler oldu. Geriye dönüp baktığınızda 2. Dünya Savaşı sonrası 65'ler, 70'ler, Türk milli takımının orada dünya çapında yıldız olan oyuncuları, çok farklı süre içerisinde dünyaya gönderdiğimiz oyuncular, farklı ülkelere gönderdiğimiz oyuncular, işte Akdeniz oyunlarıyla Galatasaray'ın işte 4 yıl üstü gelen şampiyonlar.

şampiyonluğu, Dünya Kupası süreci ve sonrası. Abi biz hiçbir zaman bir oyun felsefesi ortaya koyamadık. Bu oyun felsefesi ortaya koyamadığımız durum şu anda da devam ediyor. Kuntz geldi, bir sistem ortaya koymaya çalıştı. Sonra bir başkası geldi, başka bir sistem ortaya koymaya çalıştı. Şimdi Montella burada ve Montella'nın geldiğinden beri biz hala geçiş oyununu tartışıyoruz. Bizim ikinci bir oyunumuz yok. Bugün de şimdi geçiş oyunuyla mı oynayacağız?

takımı ileriye taşıyabilecek düzeyde ya da santrafor mevkisinde orayı dominant şekilde oynayabilecek bir oyuncuyu oraya oturtamadık. Şimdi biz bu soru işaretleriyle katıldığımız Dünya Kupası'nda hep tekrara girecek ama 1.90'lık oyuncuların arasına 1.70'lik Kerem'i koyarak Dünya Kupası'nda başarı beklemeye çalıştık. Şimdi dolayısıyla bu kadar sıkıntıların yaşandığı ve oyun kurgusu anlamında problemlerin olduğu bir ülke milli futbol takımının Uluslararası A Ligi'ne çıktığında ve dünyanın bana göre Arjantin de dahil olmak üzere en iyi futbol takımına karşı bir maç oynayacak bugün. Ve savunmadaki kurgumuz ortada, sakatlıklarımız var. Hakan yok, Kenan yok, onun dışında Orkun oynayacak mı oynamayacak mı belli değil. Savunma kurgusunda ciddi problemlerimiz var. Geriye dönüp baktığımızda Dünya Kupası'nda karşılaştığımız süre içerisinde ortaya koyduğumuz oyun beklentilerin hep altında kaldı. Yanlış organizasyon, yanlış strateji ve bu strateji içerisinde yanlış oyuncu tercihleri ve günün sonunda yarın akşam Fransa'yla yeni bir teknik direktörün geldiği, oyuncuların yeni teknik direktöre kendini göstermek isteyeceği ve bu süre içerisinde de saha içerisinde çok değişik reaksiyon verebilecek bir Fransa takımına karşı bir maç oynayacağız. Şimdi biz Türk milli takımı olarak neyi başarmak istiyoruz? Bizim hedefimiz turnuvaya katılmak mı? Yoksa bu turnuvaları kazanmak mı ya da bu turnuvalarda işte ilk dörde ya da işte yarı finaller, çeyrek finaller oynayabilmek mi? Önce bizim bunu ortaya koyup bununla ilgili bir strateji belirlememiz lazım. Biz anlık duygularla hareket ediyoruz. Bir maç kaybettiğimiz zaman dünyanın sonu, bir maç kazandığımız zaman da evet katıldığımız şekilde Amerika'ya gittiğimizde biz Dünya Kupası'nı alacağız diyerek hareket ediyoruz. Yani bizim bu oyun anlayışımızla, bu kadro tercihleriyle ve bu taktiksel stratejiyle yapabileceğimiz en büyük başarı önümüzdeki turnuvaya katılmak olacaktır. Uluslararası düzeyde ligimizin kalitesizliği ve tercih edilen oyuncuların belli noktada yerine yenilerini getiremeyeceğimiz süreç bizim oyunumuzun farklılığını da ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla Montella Hoca'nın ilk geldiği Dinamo Zagreb stadında Maxim Arda, Hırvatistan'da oynanan ve Hırvatistan'ı 1-0 yendiğimiz maçın taktiğiyle en son Dünya Kupası'nda oynadığımız bir oyun anlayışı var ortada. Şimdi burada Montella Hoca'yı da çok değersizleştirmek de istemiyorum açıkçası. Sonuçta o da teknik direktör ve ülke futbolunda elindeki en iyi oyuncuları seçerek bir hedef noktasında bir şey yapmaya çalışıyor. Ama şöyle bir durum var. Ya biz ne istiyoruz Türk milli takımı olarak? Önce bunu bir ortaya koyup buna uygun bir reaksiyon göstermemiz lazım. En son hatırlayın, Barcelona U19'da Trabzonspor U19 maç oynadı. Trabzonspor U19'dan Süper Lig'de şu anda oynayan sayısı 3 tane. Barcelona U19'un 4 tane oyuncusu şu anda A takımda oynuyor. 6 tane oyuncusu Karadağ'da, Karadağ Süper Lig'inde oynuyor. Ve oyuncuların tamamı şu anda dünyanın değişik yerlerinde müsabakaya çıkıyorlar. Ya aslında bizim yakaladığımız oyuncu havuzu içerisindeki oyuncuları geliştirme konusunda da bir reaksiyonumuz yok. Dolayısıyla da ligdeki oynadığımız oyun belli ve bu da milli takıma yansıdığı süreçler belli. Dolayısıyla hani biz sürekli eleştiriyoruz. Eleştirdiğimiz noktada çözüm üretme konusunda hiçbir çabamız yok. Şimdi milli takım Dünya Kupası'ndan geri döndü ve ilk sınavına çıkacak yarın akşam. Bana kalırsa dirençli bir oyun ortaya koyması lazım. Dünya Kupası'nın o hezimet demeyelim ama umutsuzlukla geriye döndüğümüz o süreci tekrar bu taraftara ve milli takımla yatıp kalkan, onunla sevinen, onunla üzülen ve şu anda teselli olarak yarın akşamki maçta alacağız skoru teselli olarak görecek olan bu kamuoyuna Türk milli takımının skor anlamında demiyorum, oyun anlamında doğru bir oyun ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Bu doğru oyun ne? Fransa'nın her hamlesine karşı saha içerisinde bir aksiyonu olan ve bu aksiyonda saha içerisinde reaksiyon gösteren bir milli takım görmek istiyorum ben. Yani skor anlamında biz kaybederiz, kazanırız. Bu önemli değil. Fransa'nın oyun sistemine uygun bir taktiksel strateji görmek istiyorum. Yani ben hep aynı oyunu İşte derinde bekleyerek savunma arkasına geçişte orada kısa boylu bir santrafor ya da Kerem'i ya da Barış'ı oraya koyarak işte savunma arkasına geçiş. Ben bunu istemiyorum artık ya. Ben bir Türk milli takım taraftarı olarak ya ben bu oyundan bıktım artık Emre abi. Yani bu oyun bana artık zevk

0: vermiyor. Yani bunu sokakta, halı sahada bizim altyapıdaki çocuklarımız da böyle oynuyor. Herkes böyle oynuyor. İşte siz böyle oynamaya devam ettiğiniz sürece ülkedeki futbolu da bu şekilde farklı bir noktaya getirme konusunda bir reaksiyon ortaya koyamıyorsunuz. Ve yayın gelirlerimizden bahsediyoruz. Ülkede futbol oynanmadığı için yayın gelirlerinin düşüklüğünden ve marka değerinin düşüklüğünden bahsediyoruz. Ya bizim milli takımımız futbol oynamıyor ki. Derinde bekleyerek savunma arkasına geçişle biz Dünya Kupası'na gittik. Orada da aynı taktiği oynamaya çalışıyoruz. Ya artık bunun bir değişmesi, buna yeni bir oyuncu sirkülasyonunun girmesi, orada bazı oyuncuların farklı oyun anlayışıyla oraya monte edilmesi gerekmiyor mu artık? Yani evet. Ya bu bilmiyorum, hani bu doğrusu buysa Montella'nın, o zaman bu doğrunun karşılığında bize kupa mı kazandırdı mesela? Ya bu oyun bize kupa mı kazandırdı? Bu milli takım zaten 2024 Avrupa Şampiyonası'na da katılacak yeteneğe sahip. 2026 Amerika'daki Dünya Kupası'na katılacak yeteneğe de sahip bir milli takım zaten. Ama ben bir oyun görmek istiyorum. Ya biz yenilelim, 4-0, 5-0 yenilelim ama bir topa sahip olalım. Topun oyunun gerekliliklerini ortaya koyalım. Yani bir oyunda bir şekil çıksın ortaya ve bu şekil 2 ay sonra bir hamleyle daha iyi noktaya gelsin. 3 ay sonra peki, farklı bir stratejiyle çok daha farklı bir noktaya gelsin.
1: Peki o şekli oyunda sözünü almak istiyorum.
0: Buyur abi.
1: O şekli kurgulayacak süreci tanıyor muyuz?
0: Yani, abi tanıyalım işte. Anlatalım.
1: Ama mesela çıkalım. Montella şimdi kaybederse gönderelim çığlıkları atmayacak mıyız hocam?
0: Abi yok. Çıkacak Montella diyecek ki ben Fransa karşısında bunu oynayacağım diyecek. Bizi ikna edecek. 2 metrelik adamın karşısına 1.70'lik stoperi koyduğunda santraforu koyduğunda ben ikna olmuyorum Emre abi. Olmuyor böyle. Yani 60 tane kenar ortası yapıp da bir tanesine kafa vuramadığımızda işte bu benim oyun kurgum dediğinde ben ikna olmuyorum. Beni ikna edecek hoca. Çıkacak milli takımda nasıl Klopp Alman milli takımının karşısına geçip arkadaş ben buyum. Ben bunu yapmak istiyorum. 40 tane oyuncu seçtim. Her maça 20 tane oyuncuyla çıkacağım ve bunları göreceğim. İkna edecek beni. Beni ikna edecek. Ben de diyeceğim ki evet, Montella hocanın bir stratejisi var ve bu strateji üzerinden hareket ediyor. Adil Demirbağ bu yüzden oynatacak. Ya da Kerem'i oraya bu yüzden koydu. Rakibin işte ağır stoperleri var. İşte araya arkaya koşacak. Ama o oyunu oynatacak. Ben senaryoyu görmek istiyorum oyun içerisinde. Yani 60 tane kenar ortası yapıp da 1.70'lik santroforu orada gördüğümde ben orada bir oyun aklı göremiyorum. Ve dolayısıyla da ben ikna olmuyorum. Şimdi burada Montella'yı eleştirmek için söylemiyorum. Biz diyelim ki hocam sana 3 yıl süre verdik. Sana 2 yıl süre verdik. Uluslar Ligi'nde istediğin kadar gol yiyebilirsin. Çıkacağız bunu kamuoyuna açıklayacağız. Biz senden bir oyun inşası istiyoruz. Abi Montella bize bir oyun inşa etmesi lazım. Montella gittikten sonra da bu ülke futboluna bir felsefe bırakması gerekiyor.
1: Hocam yani, biz o felsefeye kulak vermiyoruz ki. Yani şimdi abi, Montella bir felsefe bıraktı. O felsefeyi kimse okumayacak. Bak şöyle bir soru gelmiş sana. Biz diyor Montella ve Okan Hoca'nın oyunlarını okurken B planlarının olmadığını söylüyoruz. Ama onlar bunu dinlemiyor ve sürekli olarak başarılı sonuçlar da alıyor. İşte Okan Hoca'nın 4 yıllık şampiyonluğu, Montella'nın bizi Dünya Kupası'na götürmesi. Acaba diyor biz mi işi bilmiyoruz, onlar mı?
0: Abi Montella'nın bizi Dünya Kupası'na götürmesi bir başarı mı?
1: Değil mi?
0: Yani Dünya Kupası'na gitmemiz, dünyanın 6. büyük futbol ekonomisi, 400 milyon avroluk yayın gelirleri, Kenan Yıldız, Arda ve işte oynayan oyuncuların dünyadaki marka değeri, kendi oyuncularımızın potansiyelleri, ya baktığında abi biz o Dünya Kupası'na böyle İspanya'nın önünde gitmedik ki. Biz o Dünya Kupası'na işte biri birini yendi, öbürü öbüründen çekildi, öyle oldu, böyle oldu, gol avarajı dedik, onu dedik, bunu dedik. Dünya Kupası statüsünden dolayı bize bir kolaylık sağlandı, öyle gittik biz Dünya Kupası'na. Yoksa hani burada yani baktığında tek İspanya'nın katıldığı gruptan birincilerin çıktığı bir Dünya Kupası olsaydı biz katılabiliyor muyduk o Dünya Kupası'na? Katılamıyorduk. İşte benim söylemeye çalıştığım şey şu. Biz ikinci olarak değil, biz birinci olarak gidecek senaryoyu üretelim. Biz birinci olarak gidecek senaryoyu üretirsek Dünya Kupası'na gittiğimiz zaman başarılı olacağız. Ama biz ikinci ve playofflarla gittiğimiz Dünya Kupası'nda başarısız olup geri dönüyoruz
1: hocam
0: zaten.
1: Hocam hiç birinci olarak gidemedik ki tarihimizde de. Gittik mi?
0: Hayır, şunu söyle abi, bu gittik değil.

0: Gitmek için mücadele edelim.
1: Anladım anladım. Gidemiyoruz işte yani. İşte çok güzel örnek verdin. Yani 50'lerde işte atıyorum Turgay Şerenler, Puşkaşlar, Berlin Panterleri, 60'larda Lefter Küçük Andoniadisler, Can Bartular, işte fuar kupalarında Göztepe'nin Sadullahlarla, onlarla bunlarla başarıları, yani Gürsellerle. Ama biz o günden bugüne de hiç gelişmedik. Bugünden yarına da gelişecek miyiz?
0: Ben de abi sorunun cevabı buydu işte. Ben diyorum ki bir felsefe oturtalım. Bu felsefe bizi İspanya gibi yapsın. Adam U15 takımının teknik direktörünü getirdi. A milli takıma yerleştirdi. Şu anda da 4 yıllık sözleşme imzaladı. Biz Montella ile bunu yapacaksak diyelim ki Montella hocaya. Hocam biz seninle 4 yıl çalışacağız. Eğer biz Montella hocada bu işi görüyorsak ve bize kamuoyuna futbol felsefeni anlat, bizi ikna et. Bizi 2030'a, 2028'e, 2032'ye kazanacak kadroları üretebilecek senaryoları bize ortaya çıkar. Şimdi ben geçen İspanya'nın basın toplantısını izledim. 2030-2032 vizyonuyla yeniden yola çıkıp çok daha farklı bir senaryoyla İspanya milli takımını kurgulamak için bir plan yapmışlar. Abi biz bunu yapalım. Yoksa biz her Uluslar Ligi maçından önce Montella gidecek mi, kalacak mı? Abi Montella'nın gidip kalması bir şey ifade etmiyor ki. Montella gitsin, ben geleyim, yine benim sürecim de aynı olacak. O yüzden yapalım, verelim izni. 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan döndükten sonra ya bir tane şampiyonayla ilgili bir rapor açıklandı mı? Almanya'da futbol böyle oynandı, ülkede futbol böyle oynanmak zorundadır dendi mi? Montella Ağrı'ya, Kars'a, Erzurum'a, ne bileyim Bitlis'e, Malatya'ya, Samsun'a gidip orada çocukları karşısına alıp bakın çocuklar 2024'te futbol Almanya'da böyle oynandı, 2026 Amerika'da futbol böyle oynandı, bizde sizden böyle bir altyapı ya da böyle bir anlayış, böyle bir strateji, böyle bir felsefe bekliyoruz, bunun için adım atacağız. Abi bu böyle olur. İstanbul'da oturarak işte orada milli takım maçlarını izleyerek ülke futbolunu geliştiremezsiniz. Van'a gideceksin, Bitlis'e gideceksin. Orada Voleybol Federasyonu'nu örnek alın. Nasıl yapıldığına bakın. Türkiye'nin her tarafında salonları var Voleybol Federasyonu'nun. Siz İstanbul'da oturmuşsunuz. İşte bekleyelim Uluslar Ligi'nde Fransa'yı yenelim. Yenemezsiniz abi. İtalya'yı yenemezsiniz. Mümkün değil. Ha Belçika ile belki berabere kalabiliriz. O da Belçika futbolunun düşüşte olmasından dolayı. Ha, evet. Oradaki oyuncu özelliklerine de baktığımızda. O yüzden biz işte Montella'yı tartışmayalım abi. Montella bu işin görünen kısmı.
1: Biz futbolu gidecek tartışalım. Yani %100 tartışalım.
0: Şöyle söylüyorum. Ya şimdi
1: 2024 toparlarsan Ünal abiye de gideceğim ya. 20
0: tamam abi. 2024 Avrupa Şampiyonası bitti. Ya bir tane makale yayınlamadı federasyon ya.
1: Sen onu bırak hocam. Ferhat Gündoğdu diyor. Herkes ateş ediyor. Baba görmedim diyor. Duymadım diyor. Konuşmayacağım diyor. Yani anladın mı? Yani ya o, el almaz ya. Yani orada ya mesela o, Ferhat Gündoğdu gerçekten var mı? Ya ben onu merak etmeye başladım. Yani bir Ferhat Gündoğdu diye biri var mı, yoksa bize sanal bir MHK başkanı mı tanıttılar?
0: Ya şimdi Emre abi konuşacak o kadar çok şey var ki, yani şöyle yapmak lazım. Ben bunu yine söylüyorum. Ya abi bir çalıştay düzenle Futbol Federasyonu. 20 gün mü sürecek? 30 gün mü sürecek? 40 gün mü sürecek? Ya kaç gün sürerse sürsün bir anayasa belirlensin. Ya her futbol gelişim direktörü geldiğinde abi U13, U14, U15, U16, U17, U19 abi her şey değişiyor. Karman çorman saçma sapan bir şey oluyor. Bu ülkede futbolcu çıkmaz böyle. Ya geçen altyapının maçını izliyorum. 5 tane girecek, 5 tane çıkacak. İşte ilk devre bir tane kaleci oynayacak. Ondan sonra ne bileyim biri 30 dakika oynayacak. Öbürü 15 dakika oynayacak. Ya abi ne yapıyorsunuz siz ya? Ya böyle futbol gelişir mi abi bu ülkede? Yok oraya kontenjan koy, yok oradan altyapıdan onu çek, yok U10 ligini kaldır. Abi yani bir huzur verin insanlara ya. Diplomasız antrenörleri çalıştır. 9 yaşında pedagoji formasyon almayan adamı, okuma yazma bilmeyen adamı gel orada antrenörlük yaptır. Ondan sonra Montella niye böyle? Abi Montella'lık bir durum yok. Ülke futbolu yerlerde, o yüzden buna bir an önce çözüm bulmak lazım.
1: Sence bu sadece futbolda mı var? Bak uyarı geldi. Dedi ki sana benim telefon. Mehmetçim bu futbolda değil, her yerde böyle dedi.
0: Abi iyi yayınlar diliyorum.
1: Seni seviyorum Mehmet.
0: Görüşürüz abi.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma

0: servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
6: Stablex.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
7: Evet, Ünal Özak hocamla birlikteyiz. Hocam da eyvah eyvah diyor. Grip beni öldürdü dedim. Vallahi hocam var ya, bir insanın vücudu bu kadar iltihap nasıl üretebiliyor ona şaşırıyorum.
8: Ya bu havalar dengesiz. Yani eskiden Nisan'da olurdu bu Nisan yağmurları filan. Böyle bir yağıyor bir yapıyor. İçerilerde üşüyorsun. Ben de geçen hafta mide gribi oldum. Öyle de bir enteresanlık var şimdi.
7: Aa, onu ilk kez duydum.
8: Evet, sen duydun, ben de yaşadım maalesef. Alttan üstten şey yapıyorsun, ihracat yapıyorsun ve de felaket, ölüp ölüp diriliyorsun yani. Ama neyse, bir günde geçti yani.
7: Hocam ben şeye şaşırdım yani, şimdi böyle hani sürekli burnundan falan akıntı gelir ya. Dedim ki ya bu kadar nasıl üretiliyormuş, sonra biraz araştırdım. İnsan vücudu günde 5 ila 8 litre sıvı salgılıyormuş. Mesela bunun en fazla salgılayan yerleri mide sıvısıyla pankreas sıvısıymış. Bağırsaklarda da 2 litreye yakın salgılanıyormuş. Tükürükte 1,5 litre falan, yani 8 litre. Hani bazen diyoruz ya, ya bu akıntı biter mi kardeşim falan, bitmiyor hocam. Günde 8 litre salgılıyoruz hocam.
8: Eyvah eyvah eyvah.
7: O yüzden iyi olmak lazım. Bol bol kendimize iyi bakmamız, iyi beslenmemiz lazım.
8: Aynen, aynen.
7: Cumhurbaşkanlığı Kupası ne maçtı ama aynı maçtı. Yani geçen yılın aynı filmi. Bu arada Jaskevičius'la Alimpievic arasındaki düzen hiç değişmiyor. Beşiktaş kötü başlayınca kötü bitiriyor.
8: Aynen öyle ve de nefesi tükeniyor. Ve de Jaskevičius'ta 3 şey ileride götürdüğü, 3 çeyrek ileride götürdükten sonra bir panikleme yaşıyor. Jaskevičius takımları yani şu anda yeniden yapılanmış olmasına rağmen aynı bu unsuru devam ettiriyor. Neyse ki Jaskevičius ideal beşini, yani maç bitirecek beşini maç sırasında yaptığı rotasyonlarla muhafaza ediyor ve de kalıp gibi kalarak maçın sonunu getirebiliyor. Fenerbahçe adına tabii. Bunun da Euroleague'de de bu akşam başlayacak Euroleague'de de bu başarısını devam ettirmesini ve de Euroleague'in başında yapılan Süper Kupa'daki gösterdiği başarıyı, yani Olympiakos'a yenildi ama Dubai'yi yenerek Fenerbahçe orada iyi tecrübe yaşadı. Yeni kadrosunu görmek açısından söylüyorum ve de şimdi Euroleague'e istim üzerinde girecek.
7: Abi Euroleague başlıyor bugün ve evet. Bugün Anadolu Efes Barcelona deplasmanında, yarın da Beşiktaş Valencia basketle Fenerbahçe'de Virtus Bologna ile oynayacak Türk takımları. Bugünkü maç 21.30'da, yarınki maçlar biri saat 20'de, biri 20.45'te. Çok çirkin yapmışlar ya, keşke birini 21.45'e alsalardı da yani ikisini de seyredebilseydik.
8: Bir de ikisi de İstanbul'da yani.
7: Evet ya.
8: Ben de enteresan. Ama tabii bu üç takımlı olunca ve de ligleri de kotarmak durumunda olunca iki günü kalıyor. Perşembe ve Cuma kalıyor Euroleague maçları için. Onun için yapabilecekleri, fazla oynayabilecekleri bir şey yok. Bu haftayı öyle geçireceğiz. Yani herkes kendi takımını seyredecek. Ve de Beşiktaş tabii Valencia ile başlıyor.
7: 8 sezon sonra dönüyor değil mi Beşiktaş? Yanlış hesaplamadım. 8 sezon sonra. Özel davetle.
8: özel davetle geliyor. Yani geçen seneki performansı artı özel kontratla geliyor ki bu avantajı kovalıyor idi ve gayretlerini sarf etti. Beşiktaş bu başarıyı yakaladı. Şimdi orada kalıcı olmak adına maçlara başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda gördüğümüz performansı içerisinde daha kadrolaşmada kadro kalitesini arttırmakta bir iki transfere daha ihtiyacı var. Beşiktaş'ın geçen seneki ritmini yakalayabilmesi açısından ve buradaki Euroleague seviyesine çıkabilmesi açısından. Onun için bu bir iki günü daha da değerlendiriyor. Yani bu transferin bitmesini beklemeden bu transferleri de yapabilmesi lazım. Tabii ki finansal durumunu ayarlayarak. Dolayısıyla Beşiktaş evde başlaması da iyi olacak ve de çarşı ekibini sahalarda göreceğiz.
1: Barcelona deplasmanında Anadolu Efes'in başlaması bir handikap olacak mı sizce? Ve yeni bir kadro yapılanmasının özellikle Barcelona gibi güçlü bir rakip karşısındaki şekillenmesini nasıl yorumlarsınız?
8: Şimdi Barcelona tabii ki geçtiğimiz sezonlarda eski Barcelona olamadı bir türlü. Bu sene onlar da o çizgiyi yakalamaya çalışacaklardır. Evlerindeki ilk maçta da bu performansı sahaya yansıtmaya çalışacaklardır. Pablo Laso tabii ki endişesini belirtiyor. Orada maç oynamak çok da zordur diyor. Ve de yani İspanyol basketbolunu bildiği için İspanyol basketbolunda Real Madrid'de gösterdiği başarıları Pablo Laso artık deneme sezonunu da bitirdi. Kendi kadrosunu kurduğunu düşünüyoruz. Tabii ki Pablo Laso'nun elinde de Mark James gibi de bir enteresanlık var. Bakalım Real Madrid'de Rudy Fernandez ve yıldız oyuncularla Lula onları takım oyununa monte etmesiyle görmüştük, bilmiştik Pablo Laso'yu. Mark James'i de aynı şekilde yapabilecek mi bakalım. Çünkü Efes'te Larkin'le devam etmeyip Mark James'i getirdi ama aynı pozisyonunu koruyor. Yani yıldız oyuncu performansıyla neticeye gitmeye çalışıyor. Larkin Misic yanındayken Efes'te başarılı olmuştu. Yani off guard'a, şütör guard'a dönüştü, oynadığı zaman Larkin başarılı oluyor. Bakalım bunu Fenerbahçe'de sakatlığı geçtikten sonra girdiği zaman Fenerbahçe'de gerçekleştirebilecek mi? Tabii ki müşterek görüştüğümüz için Fenerbahçe'nin yeni gardı Talent Frost bir numarayı iyi götürüyor gözüküyor. Zaten Baldwin de var. Bakalım Larkin geldiği zaman bu montaj sağlanabilecek mi Fenerbahçe için? Ama Barcelona karşısında Anadolu Efes'in Mark James bu arada hazırlık maçlarında da iyi oynadı. 25 küsur sayılar attı. Yani adapte olmuş gibi gözüküyor. Bakalım bu akşamki maç Efes için çok önemli. Giriş maçları çok şeydir. Nasıl başlarsan öyle gider gibi düşünmek lazım bunu. Dolayısıyla hem Beşiktaş Valencia karşısında, Barcelona karşısında deplasmanda olmasına rağmen Efes'i, Virtus Bologna ile oynayacak da olan Fenerbahçe'ye de ilk maçlarında maçları vurup gitmelerini diliyoruz ve bekliyoruz. Tabii ki Fenerbahçe'nin de basketbolunun yeni transferleriyle beraber uyumunun sağlanmış olduğunu da gördük Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda.
1: Bu sezon EuroLeague'de Türk basketbolu adına seni en çok heyecanlandıran şey ne olacak? En çok ne düşündürüyor mesela? Şu beni çok düşündürüyor dediğiniz şey.
8: Beni Fenerbahçe'nin performansını
1: şampiyon gördüm. Unvanıyla geliyor değil mi bir de Fenerbahçe?
8: Tabii şampiyon unvanıyla başlayacak.
1: İşte şampiyon rehaveti diye bir şey olur mu?
8: Ama onun üstünden bize ne geçti yani kapılacak bir durum olmaması lazım. Zaten Jessica Vicius hakikaten oyunculuğundaki delişmenliğinden sonra Barcelona'daki ilk koştuğu zamanında da bu işi kotaramamış idi. Ama Fenerbahçe'de kendi içerisinde olgunlaştı. Her sene basketbol koçluğunun üzerine katkıda bulunuyor ve de arttırıyor gücünü. Dolayısıyla Jessica 300'e

0: bir kere güveniyoruz. Benim oradaki Fenerbahçe'deki endişem Larkin Anadolu Efes'te olduğu gibi çok top seven bir oyuncu ve de kendi topundan ayrı ayrı oynamak isteyen bir oyuncu. Bunun Jessica Vichus'un huyu da kendi daha mükemmel bir oyun kurucu olduğu için oyun kurucu rolünü tamamen hakikaten oyunu kurmak için, oyunu bozmamak için kullandırmak ister. Dolayısıyla Larkin başladığı zamanki uyumu ve de sürekliliği nasıl sağlanacak onu düşündürüyor, beni endişelendiriyor ama Jessica Vichus bunun üstünden gelir.
1: Peki özellikle lig heyecanı da yaşanacak. Sizce bu üç takımdan özellikle de Beşiktaş için soruyorum. İki tarafı bir arada götürmek zor olacak mı?
0: Tabii ki zor olacak ama bunları kendileri istediler. Ve de Beşiktaş bu ölçüye çıkmak durumunda kalacak. Yani liglerde oynayan... Mesela Fenerbahçe'nin ligde oynayan kendi kadrosu var, ayrı kadrosu var. Türk oyuncuları da bunu kotarabilecek nitelikte. Mesela Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Kaptan Melih'in toparladığını ve de Türk oyuncu kotasını olumlu şekilde kullandığını Fenerbahçe'nin gördük. Beşiktaş'ın da bu oyuncularını bu sene Türk oyuncularında Berk'le kotayı dolduracaktır. Kaptanını transfer etti, gitti. Dolayısıyla o eksiği var. Beşiktaş'ın olağanüstü bir gayret göstermesi lazım.
1: Abi son sorum, 20 takımlı ve 38 haftalık maratonda gerçekten iyi takımlar mı kazanacak yoksa sakatlıkları en iyi kompanse eden takımlar mı kazanır? Ve ayrıca yeni yıldızların çıkmasına aday bir turnuva olarak görüyor musun bu yılı?
0: Tabii ki öyle ve de yani kadrosunun derinliği önemli takımların. Mesela Fenerbahçe örneğinden gösterdiğimiz zaman kadrosunun derinliğiyle bütün maçları değişik fazlarda değişik oyuncularla götürmeyi becerebiliyor. Böylece bu ligde, Euro ligde kadrosu derin ve de kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu takımlar başarılı olacaktır. Tabii ki bu uzun maratonda bu şampiyonayı götürebilmek adına çok maçlı olan şampiyonayı götürmek adına Mayıs aylarında, hani Mayıslar bizimdir diyen meşhur bir takımımız vardır. Mayıs aylarına doğru performansı götürmek ve ilk 10 içerisine bir kere kendini sakin atmak lazım. Artı ilk 4'e de girerek ters eşleşmelerde avantaj sağlayacak pozisyonu kollamak lazım. Bunu zaten yapacaktır takımlar. Herkes bunu yapmak isteyecektir. Fakat işte Olympiakos ve Yunan hakimiyetini Panathinaikos da iyi transferler yaptı. Obradovic de geldi. İki Yunan takımının böyle kafadan Final Four'da olmasını önüne geçecek şekilde Yunan takımlarını kollamak lazım. Yani bizim Fenerbahçe'mizi Anadolu Efes veya Beşiktaş'tan biriyle beraber ikili yukarılarda taşımamız lazım. Taşımaya çalışmamız lazım. Bakalım böyle olabilecek mi, göreceğiz.
1: Hocam son bir soru, BenQ17 sormuş. Diyor ki Ülker olmasaydı Fenerbahçe böyle bir takım kurabilir miydi diyor ama Ülker'le Fenerbahçe çok uzun bir süreç birlikte oldu. Çok etkisi vardır ama artık Ülker değil sponsoru.
0: Tabii yani ama doğru
1: söylüyorsun. Saptama doğru.
0: Saptama doğru ve de tabii ki Ülker sayesinde Fenerbahçe, yani şu andaki salonu da Ülker yaptı. Ülker etkinlik sahası, Ülker'in lisansıyla Fenerbahçe girdi. Yani Fenerbahçe Ülker Eurolig'in takımıydı. Orada oynayabiliyor idi. O lisansla Fenerbahçe satın alma suretiyle, Ülker'in Fenerbahçe'yi satın alması suretiyle girebildi. Dolayısıyla Ülker'in büyük katkısı var tabii ki.
1: Evet, orada Murat Ülker'i de ayakta alkışlamak lazım. Abi harikasın. Çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğin?
0: Sağ olasın. Bugün başlayan Euroleague'de

0: Tabii ki 5 Ekim'de de Euroleague'in kaderi konusunda NBA satın alma teklifiyle gelecek büyük bir ihtimalle diye düşünülüyor. Como Gölü'nde yapılacak bu 5 Ekim'deki ortaklar toplantısında. Burada da Euroleague'in ne olacağını, hangi yöne gideceğini göreceğiz. Onu da heyecanla bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum abi. Ben de senden reklama gidiyorum.
0: Sağ olasın, geçmişler olsun, nezdini kontrol et.
1: Sevgiler, saygılar. Hürriyet gazetesi yazarı Ünal Özak bizlerleydi.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim, süper bir isimle birlikteyiz. Giray Bulak hocam bizlerle birlikte ve dün de KRT'de teveccüh etti, beni kırmadı, yayınıma da bağlandı. Hocam, onun için de sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
1: Rica ederim Emre, yayınlar tekrar olsun.
0: Koşarken mi yakaladım yine sizi, sporda mı?
1: Yok Emre, bugün biraz şöyle sırtım ağrıyor, anlayamadım niye, üşüttüm gibi sanki.
0: Ya herkes öyle, biliyor musunuz? Yani evde Emrecan hasta, hanım hasta, ben hastayım. Hepimiz hasta olduk yani. Şaka gibi.
1: Aman dikkat edelim ya.
0: Ha, bir de antibiyotiklik oluyorsunuz. Yani dün doktora gittim ben. Bir sürü ilaç verdi. 10 tane falan. Evet. Dedim ya bunların hepsini kullanacak mıyım? Sabah bir geldim sıraya dizdim böyle. Bir de şey oluyor hocam, unutuyorsun hangisini kullandığını. Allah, o yüzden kullandıklarımı sola alıyorum, kullanmadıklarımı sağda. Genelde sağ tarafa kullanmadıklarımı kayıyorum.
1: Anladım. Güzel. Mesaj güzel.
0: Hocam ne diyorsunuz? Nasıl bir görüntü? Özellikle Fransa maçı. Yani Zidane tabii enteresan bir teknik adam. Real Madrid'de yaptıkları da ortada. Enteresan bir yapıyla geliyor. Ve Fransa milli takımını şimdi çalıştıracak. Bu konudaki görüşlerinizi almak isterim.
1: Ben milli takım hocalarının aslında Deschamps'dan Zidane'a da çok tutmuyorum Emre. Yani ikisinin de lig takımlarında çok yaptığı bir şey yok. Fransa futbolu, dünya futbolunda çok etkili bir takım, etkili bir ülke. Deschamps'ın yaptıkları orada, kadro havuz 500 kişi zaten. İstediğin oyuncuyu al. Bilinen oyuncular, çok kaliteli oyuncular. O bakımdan yani şimdi onu Zidane takip edecek. Zidane de Real Madrid'de çok fazla bir şey yapmadı yani, tutmadılar. Zidane eğer Real Madrid'in markası Zidane'sa 10 yıl 15 yıl hocalık yapması lazımdı orada. Yani Zidane'dan sonra Real Madrid 3-5 tane hoca değişti. O anlamda çok zeki bir başkanları var biliyorsun Real Madrid'in. Onu görseydi Zidane da tutardı. Kimse Arda'yı kale almazken o başkan Arda'nın yanında sahip çıktı. Hocalar bir defa Arda'nın yanında durmadı ama başkan yanında sahip çıktı Arda'ya. Ya enteresan bir başkan. Demek ki kulüp başkanı olmak böyle bir şey. Yani yıllardır o kulübün hiti olmak ve duayeni olmak farklı. Ben o anlamda ben Real Madrid'in başkanını tebrik ediyorum. Kendisine hak veriyorum. Ama Zidane'ı da çok üst düzey. Futbolculuğuyla biz karıştırırız bazı şeyleri ama antrenörlüğünü ben çok fazla tutmuyorum Zidane'ın.
0: Peki biz, Mehmet Ak'la az önce bağlandım. Çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki ya bazı şeyleri sabretmemiz gerek dedi. Ve bir oyun sistemi, oyun felsefesi oturtmak lazım dedi. Türkiye'nin de böyle bir felsefesi hiçbir zaman olmadı dedi. Ne dersiniz?
1: Doğru olmaz yani, nasıl oyun felsefesi oluşturacaksınız? Yani çoğu oyuncu sizden olur da bir oyun felsefesi oturtursunuz. Yani sizin mesela işte Brezilya'nın bir ekolü vardır, Almanların bir ekolü vardır, İtalyanların bir ekolü vardır ama maalesef biz bu ekolü geliştiremedik ülkemizde. O anlamda söylüyorlar. Yani Mehmet Hoca'ya ben hak veriyorum ama sistem oturtmak çok zor bir şey. Yani sistemi oturtabilmeniz için bir defa milli takımlarda hocaların çok uzun vadeli kalması lazım. Emre, hocalar eğer uzun vadeli kalmıyorsa kulüp takım hocalarının uzun vadeli kalması lazım değil mi? Bir sistem koyacaksınız, sistem oturtacaksınız. Nasıl yapacaksınız bunu? Zor bir şey. Bir Türkiye'de bir kulüp 3 tane 5 tane hocayı aynı yıl değiştiriyor yani. O zaman sistem oturtmakta zorlanıyorsunuz. Her girdiğinin farklı bir anlayışı var. Ama Avrupa ülkelerinde, birçok büyük ülkede işte 20 yıl, 25 yıl, 15 yıl, 10 yıl devam eden hocalar var buna. Tabii ki sistemini oturtabiliyorlar. Ülke ekonomini oturtabiliyor. Biz burada zorlanıyoruz.
0: Hocam size bir soru gelmiş. Diyor ki Trabzonspor neden teknik direktör tercihinde yerliden yana sizlere gitmiyor da böyle işte Thomas Rice'ı buldu getirdi diyorlar.
1: Ya biraz şimdi o şehirde tanınan insanlarsınız. Şehrin çocuğusunuz. O insanlar sizi biliyor. Yani sizin geçmişte yani işte oyununuzu biliyor, ne yaptığınızı biliyor, ailenizi biliyor. Ya diyor bunlar bu şekildeyse burada hocalık yaparlar mı? Halbuki bilmiyorlar ki, hani Atatürk'ün de ilkokul hocası vardı, çıkıp diyebilir miydi ki ben Atatürk'ün hocasıydım, bu ülkeyi daha iyi kurtarırdım. Diyemezsiniz, o Atatürk oluyor. Yani aynı örnekleri veriyorum. Zico'nun mahalledeki işte bir tanıdığı, ya Zico daha burada, dur bakalım, daha dün emekliyordu buralarda, bir şey yiyemiyordu, yiyecekleri yoktu, veya işte futbolu şöyle oynuyordu, ondan daha iyi oynayanlar vardı, ama o gidiyor Zico oluyor. Biz bunu anlayamıyoruz. Burada kıskançlık yapıyoruz bir parça. Niye o olsun, niye ben olmayayım? Bunu böyle yaptığımız sürece itibar görmüyorsunuz tabii. Bir de yabancıyla anlaşmak daha kolay oluyor. Ona söylediklerinizi yaptırtabiliyorsunuz. Onlar daha profesyonel davranıyorlar. Biz öyle profesyonel davranamıyoruz. Mesela bir takım hoca çalıştırırken, oranın koçuyken yardımcılığı tercih edebiliyor, seçebiliyor. Bizde böyle bir anlayış yok. Ustanın yanına girelim, onun yanında yetişelim, gelişelim. Böyle bir anlayış yok. Hemen herkes usta oluyor. Çünkü niye? Biz futbolculukla ve oyun oynayıp oynamamakla, işte veya semtinizle ilgili sizin hakkınızda görüşler çıkıyor. Ondan oluyor. Ben buna bağlıyorum. Ha, siyaset de bu işin içerisinde çok tabii. Sizin siyasi kimliğinize bakıyorlar. Bu çok önemli. Trabzon'da bu taraf çok önemlidir yani. Siyaset önemlidir Trabzon'da sizin antrenör olabilmeniz için.
0: Saygıdeğer hocam, Giray Bulak'la birlikteyiz. Hocam, son dönemde özellikle kulüp başkanlarının yayıncı kuruluşa karşı çok sert eleştirileri var. Keza yine futbolun hep dışına çıktığımız gibi burada da futbolun dışına çıkıyoruz hakemler konusunda. Ama Türkiye Futbol Federasyonu sessiz, sakin, sükunetli olayları izliyor. Ama diğer tarafta ben şey dedim sabahleyin. MHK'de bir başkan var mı, yoksa gerçekten Ferhat Gündoğdu yok da orada hani Ferhat Gündoğdu diye bir hiç bilmediğimiz bir hayalet mi oturuyor gibi bir değerlendirme yaptım. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?
1: Ferhat Gündoğdu işini çok iyi yapıyor. Yani kendini saklamayı çok iyi beceriyor. Hiç ses çıkartmıyor. Kim ne derse desin, ben burada oturayım, görevimi yapayım. Önemli olan budur zihniyetiyle orada duruyor. O bakımdan hiç sesini çıkartmıyor. Sesini çıkartırsa verilecek cevapları biliyor. Çok fazla bir şey bilmediğini biliyor. Dolayısıyla da orada ses çıkartmadan, kimseye bir cevap vermeden oturuyor. Belki ona öyle deniyor. Belki kendisi böyle davranıyor. Aslında kurnazca bir durum. Zekice değil, kurnazca bir durum. Çünkü Türk futbolunda hakemler artık tukaka ediliyor. Mesela bir tane

0: Çocuğumuz vardı, Zorbay Küçük. Ya bu çocuk nerelerdedir abi? Yani nasıl hocalık yapılmaz ülkede? Bu kadar insan aklandı çıktı, herkes görevinin başında, yöneticiler orada. Hani yöneticiler de açıklanacaktı, onlar açıklanmadı. Ya böyle uluslararası bir hakem, böyle çıkan bir çocuk nasıl yok edilir? Bunun gibi orada çok önemli hakemler vardı, onlar da yok oldu. Yani kulüp başkanları ne derse desin, siz seçtiniz kardeşim. Seçilirken hiçbiriniz ses çıkarttı mı? Şimdi herkes konuşuyor. Niye herkes konuşuyor? Herkes tribünleri oynuyor, taraftarını oynuyor. Bugün de Beşiktaş'ın başkanının açıklamaları var. Yani ne demek yani? Önlenemez durumlar olur. Ya böyle şey, böyle sözler söyler mi kulüp başkanları? Bu olmamalı. Onun için siz seçtiniz, siz kabullendiniz. Federasyon seçiminde ilgili oy kullanmadınız mı? Niye o zaman tepki göstermediniz? Niye olmaz demediniz? Olmazsa şimdi kabulleneceksiniz.
1: Ya da bundan işte 3 yıl önce yapılan 2024'teki naklen yayın ihalesinde Saadettin Bey daha yüksek teklif verdi ve bas bas bağırdı, gelin beraber kazanalım bu parayı dedi. Herkes ona hayır dedi. Ama bugün şimdi bin, vay bize 4 milyon euro veriyor, bu para mı 180 milyon eder mi? Sabah bir hesaplama yaptım hocam. Eğer 400 milyon euroya satılırsa, ki sanmıyorum, maç başına 1,31 milyon euroya denk geliyor sezonun içerisindeki herhangi bir maç. Yani atıyorum Samsunspor Konyaspor maçı. Bu parayı eder mi bu maç sizce?
0: Eder mi ya? Yani 400 milyon euroluk bir şeysi var mı? Piyasası var mı?
1: Ya yani hepimiz
0: Yani,
1: hayal görüyoruz bence.
0: bence de öyle yani. Kimse izlemiyor, ligi izlemiyor. Ay kim izler yani böyle bir ligi, saçma bir ligi. Saçmaca oynayan bir ligi, oynanan bir ligi. Her maçtan sonra herkes hakeme yükleniyor. Kimse kendinde hatayı aramıyor. Yönetici hakeme yükleniyor, futbolcu hakeme yükleniyor, hocalar hakeme yükleniyor. Kimse de demiyor ki kardeşim, ya tamam ceza veriliyor ama ne olacak? Cezadan kimsenin ders aldığı yok ki. Bir tek Türk futbolunda suçlu hakemler. Bu kadar transferi yapan 200-300 milyon euro harcayan yöneticiler suçsuz. Tek suçlu hakemler. Çünkü masum, konuşamıyorlar. Konuşurlarsa işte Zorbay Küçük gibi hakemlikleri bitiyor. Yazık ediyorlar. Yani onun için bu paralarla bu lig satılmaz. Bu lig bu paralarla değerlendirilmez. Gideceksiniz. Avrupa'da tabii ki takip ediliyor. Ligler nasıl yönetiliyor? İşte yayın hakları nasıl alınıyor? Bunun değerli hale nasıl geliyor? Cezalar nasıl veriliyor ve arkasında bunların nasıl duruluyor? Siz şimdi bana ceza veriyorsunuz diyelim Emre. Ben öyle bir noktadan size birileriyle haber gönderiyorum ki benim cezam kalkıyor.
1: Peki federasyonda bir kayırmacılık var mı? Yani bunu şunun için soruyorum. Mesela İsmail Kartal'ın son lig mücadelesinde bir hakemi ittiği iddia ediliyor. Deniz Çoban da hatta bu görüntüyü gördüğü için bunu Fanatik gazetesinde yazıyor. Akşamında da Fanatik çıkmadan hemen konuşacağız nasıl olsa diyor, ama orada karambole gidiyor. Bu arada Fanatik gazetesinin taşra baskısında bu yazı gidiyor. Bunu görünce sosyal medyada da paylaşılıyor ve sosyal adresinde de paylaşılıyor Fanatik'in. Vay bunu nasıl paylaşırsınız diye hemen yayıncı kuruluş arıyor, TFF arıyor, onu kaldırtıyor oradan. Deniz Çoban'ın bu arada iş akdinin feshedildiği iddia ediliyor. Ve böyle bir karambolde Türkiye Futbol Federasyonu, evet elimde bu görüntü var ya da hayır kardeşim bu tamamıyla spekülasyon, böyle bir görüntü yok demiyor.
0: Kimse diyemez, kimse söyleyemez. Kayırmacılık ta bugün yoktu. Geçmişten beri vardı. Ama o zaman işte böyle yayıncılık yoktu. Hem görsel hem yazısal hem de sosyal medya kullanım açısından. Şimdi her taraf görünüyor. Ta soyunma odaları görünüyor. Yani insanlar oradan bir telefonla beraber mesajını atabiliyor. O bakımdan bu kayırmacılık geçmişte de vardı. Yani biz yani o baskıları biz de yaşadık. Yani birçok büyük takımın koridorlarında, tünellerinde, körüklerinde o baskıları yaşadık. Neler yaşadık? Ama bunun en büyük örneğini biliyorsun ki İsviçre maçında yaşadık. Yani hakemleri, işte o futbolcuları orada çelmeledik.

0: Kürt'te
1: baskı
0: yaptık. Yani o tabiri kullanmak istemiyorum. O kayırmacılık her zaman bizde olmuştur. Şeffaf olamadık. Niye şeffaf olamıyoruz? Çünkü gerçeklerden korkuyoruz, doğrulardan korkuyoruz, akıl ve mantıktan korkuyoruz. Eğer biz bunları akıl ve mantık çerçevesi içerisinde yapabilirsek, yani realiteyle rasyonelliği kullanabilirsek, avam ve varoş mantığından vazgeçersek bu işleri çözebiliriz. Ama bu mantığa sahip insanlarla beraber rasyonelliği mutlaka ortaya çıkartamayız, koyamayız yani. Avamız çünkü bu konuda.
1: O zaman dediklerinizden anladığım, çıkarttığım sonuca baktığımızda biz bunu hak ediyoruz. Yani layığımız bu. Hani biz dün de KRT'de çok çarpıcı bir açıklama yaptınız. Bugün de gündemde bütün gazeteler her yer paylaşmış. Biz layığımızı buluyoruz. Yani Fransız takımının, Fransa milli takımının ya da Fransa Futbol Federasyonu'nun başkanının kriterleriyle bizim başkanın kriterlerinin arasındaki uçurum Everest Dağı kadar.
0: Şimdi zaten bunu bizim başkanımız kendi açıkladı. Yani kendi sözleri bunlar. Hem de medyadaki sözleri başkanım. Ben de onu tekrar ettim. Ama mesela bir İngiliz Federasyon Başkanı, İspanyol Federasyon Başkanı, Almanya Federasyon Başkanı. Ya bunlar hepsi hukukçu, profesör, 2-3 lisan bilen insanlar. Büyük üniversitelerde eğitim görmüş insanlar. Tabii ki onlarla bizim aramızda fark olacak. Bunu demek istedim. Ha, ben şunu da söyleyebilirim. Öyle insanlar vardır ki okuma fırsatı bulamamıştır. Ama çok zekidir. Yani şimdi Koç, Vehbi Koç ilkokul mezunu muydu galiba? Türkiye'nin en büyük zengini oldu. Yani ben kesinlikle bunu da böyle söylemek istemiyorum ama siz de onlar arasında eğitim farkı olduğu zaman bu geliyor ülke futboluna yansıyor. Bu kulüp başkanı olabilirsiniz bu şekilde. Ona ben bir şey söylemiyorum. Daha önce de şunu söylemiştim. Yani Türkiye Türkiye futbol direktörü sanat okulu terk bir adam olmamalıydı. Bunu söylemiştim ben. O zaman da söylemiştim bunu. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı da böyle olmamalı diyorum. Ama gider olursunuz Trabzonspor Başkanı, Galatasaray Başkanı, Beşiktaş Başkanı, Fenerbahçe Başkanı olabilirsiniz.
1: O zaman şöyle bir soru akla gelmiyor mu? Yani Giray Bulak bu noktaya aday olmadığı için, Cüneyt Tanman bu noktada kendini görmediği için ya da ne bileyim Yıldız Teknik'ten mezun olan Saffet Hocam ya ben federasyonun içerisinde yer almayayım dediği için mi oluyor bu? Yani siz mesela niye federasyon başkanlığına ya da federasyondaki üst düzey kurumlarda adres olarak gördüğünüz yerlerde gözükmek istemiyorsunuz ya da gözükemiyor musunuz?
0: Çünkü seçimle geliyorsunuz.
1: Tamam. Sizin sizden daha iyisini mi bulacaklar sorusu gelmiyor mu?
0: Ama seçimle gelirken bazı insanlarla beraber konuşup anlaşmanız, hatta harcamalar yapmanız lazım. Yani orada oy toplamanız lazım. Emre öyle deme. Yani kaç tane oy toplayacaksınız da seçim kararı alacaksınız?
1: O zaman şöyle mi oluyor? Seçim biraz da böyle maddiyatla doğru orantılı mı bu işler?
0: Tabii yani şimdi öyle arkadaşlar bulacaksın etrafında, onların maddiyatı yüksek olan arkadaşlar kulüp başkanları oluyorlar, onların oyları var, o kulüp başkanları başka kulüplere yakınlar, onların oyları var. Yani siz sadece yola çıktığınız zaman sizin kaç tane arkadaşınız çıkar? Yani ben Giray Bulak olarak veya Emre Çilev olarak kaç tane arkadaşım vardır sana oy getirebilecek, oy devşirebilecek? Hangi kulüp başkanıyla temasa girersin de dersin ki işte atıyorum yani A takımın yönetimi bizi oy versin, B takımın yönetimi bizi oy versin. Sizin orada o başkanlıkta orada olmanız lazım. O işte sanayinin içerisinde olmanız lazım. Veya o çevrenin içerisinde olmanız lazım yani. Başka türlü olmaz.
1: Ya ben mesela 60 yıllık futbol geçmişine sahip olan bir Giray Bulan ya da işte 55 yıllık 60 olmuştur ama siz neden TFF başkanı olmadığını düşünüyorum. Cüneyt Tanman'ın, ne bileyim işte Saffet'in ya da işte mesela Saffet Sancaklı'nın düşünüyorum, gerçekten düşünüyorum. Mesela Saffet Sancaklı'ya da sormuştum bu soruyu, neden mesela düşünmüyorsunuz diye.
0: Hayır, şu olabilir yani, illa federasyon başkanı olmanız şart değil. Gerçi orada profesyonel danışmanlardan alabilirsiniz veya profesyonel olmayan danışmanlardan alabilirsiniz. Size oradaki insanların inanması lazım, güvenmesi lazım. Ama sizin oy toplayacak potansiyeliniz olmaz Emre. Yapamazsınız onu. Bunu kim olursa olsun. Bugün Türkiye'nin en güçlü futbolcusu şu anda yurt dışında Arda. Arda gelsin yarın Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olsun. Birisi de bir başkası da çıksın kulüplerde çok iyi işte anlaşması olan arkadaşlar olsun. Arda seçimi kazanamaz.
1: Ben mesajı aldım hocam ya.
0: Ben de bu kadar anlatabildim yani.
1: Zaten herkes almış hocam. Mesajlar gelmeye başladı böyle. Yağmur gibi geliyor. Hocam harikasınız ama süren bitti. Doğan da geldi. Çık evimden diyor. Ben de Doğan'a bırakacağım sözü. Ama muhteşemsiniz. Yorumlarınız
2: ama hocam
1: için...
2: devam edebilir. Sen çık ama hocam devam edebilir.
1: Hocam bak Doğan, ne diyor, duydunuz mu Doğan? Doğan, sen gidebilirsin Doğan diyor.
0: Doğan beni senden daha çok seviyor.
1: Evet.
0: Sen beni sevmiyorsun. Böyle evet. İki de bir benim programımı kesiyorsun Doğan.
1: Ya,
0: Doğan ben seni seviyorum Doğan.
1: Hocam ben o zaman sizi Doğan'la başlayacağım.
0: Sen ilaçlarının yanına git.
1: Ben sol taraftaki ilaçlarımın yanına gidiyorum hocam.
0: Git.
1: Canımsınız. Sizi seviyorum hocam. Kendinize iyi bakın.
0: Sağ olun. Hoşça kalın. Doğan selamlar. Sağ olun.
1: Efendim veda vakti. Her şey gönlünüzce olsun. Söz Doğan Öncel'de. Doğan Öncel acaba bugün size neleri öncelleyerek ifade edecek? Doğan'ım, Doğan'sın, Doğan. Doğan'ız, Doğan'sınız, Doğanlar. Doğan bir hararetle geldi. Böyle bütün çekmecelerin kapılarını açarak çık çık çık çık çık çık çık çık çık diye. Ne arıyorsun kanka? Doğan kanka ne arıyorsun? Doğan kanka kayboldu. Peki. Efendim. Dinlediniz, vakit ayırdınız, mesaj attınız, zamanı paylaştınız. Şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Yarın Allah ömür verirse yine birlikte okuyalım. Yine birlikte olalım. Yine zaman. Bak burada bile aklımın bir kenarından okumak geçiyor ya. Oku hocam, oku oku. Yani oku. Hani kutsal kitabımızda da söylediği gibi değil mi? Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku diyor ya sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Oku hocam, oku ya. Allah rızası için oku. Ne olur oku. Bol bol oku hocam. Oku ki sana bazı kavramları anlatırlarken bir dakika de. Ben bunu okudum, araştırdım, öyle değil hocam de. Hadi kal sağlıcakla.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam bitti.

0: Kim ne dedi?
1: Milli araya girdik. 3 evet. hafta.
2: Hiç sevmediğim yere geldik. Evet,
1: kulüp maçı yok.
3: Devre arası gibi. Milli ara değil ki bu. Devre arası bu.
2: 3 hafta ya.
1: Abi 3 hafta milli ara mı olur gerçekten ya?
3: 4 maç ya. Abi bir sezon oynanırken. Yani sezonun en alevli zamanı gelmiş. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi başlamış. Konferans Ligi başlamışken. 4 tane oyuncuları 4 tane ekstra maç oynatmak. Çok 4 saçma. Tane ekstra sakatlanma ihtimali olan maç demek bu abi.
1: Evet. Ne gerek var ya?
3: Baba gerçekten. Maçlar sert bir de şuraya baksana şimdi. Türkiye, Fransa, Türkiye, İtalya. Hadi biz böyle bakıyoruz. Muhtemelen Fransa, İtalya da var değil mi bu süreçte?
1: Vardır.
3: Hani sadece biz kendi oyuncularımızı düşünmeyelim abi. Bir sürü oyuncu için risk barındırıyor.
2: Belki cuma günü maça gideyim diyorum yani. Bir ihtimal böyle.
1: Evet öyle bir isteğim vardı senin.
2: Kocaeli'ne böyle bir Fransa'yı izlesek orada.
3: Fransa izlemeye gitti güzel.
2: Yani iyi olur gibi geldi bana ama eğer fırsatım olursa gitmeyi düşünüyorum.
3: Biri Kocaeli, öbürü Bursa.
2: Öbürü yani. Bursa'da pazartesi.
3: Sonuncusu. Sonra iki tane deplasman. Tamam. İki içeride, iki dışarıda. Abi vallahi inşallah, ben hep söylüyorum, bütün takımlar için, bütün oyuncular için inşallah kazasız, sakatlıksız dönsünler. Yani çok acayip, 27 günde 9 maç oynanacak. Ya bir de buradaki yıpranma biraz lüzumsuz.
1: Bir de tam böyle hani sezonun aslında rayına girdiği, oyuncuların risklerini yakalayacağı dönemde takımından 3 hafta kopuyorsun falan filan. Aşırı saçma geliyor.
3: Tam ligde işte maçlar yani. Saat 7 seanslara başlayacaktı falan. Tam böyle ritme giriyorduk yani. Aynen. Tam kaptıracaktık yokuş aşağı.
1: Bizi bir sokmuyorlar ritme bir türlü ya. O zaman ne konuşalım? Bu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili mevzular.
3: Az önce bana bomba haber verdi ya. Yayına girmeden insanlara da versin.
1: Kim?
3: Sercan Hamzoğlu. Baba bu stüdyoda haberi kim verecek? Ben vermeyeceğim herhalde.
1: Evet.
3: Sen de vermeyeceğine göre.
1: Ben de verebilirim ama belli.
3: Ama sen haberci ya. Değilsin şu anda.
1: Değilim de. Hiçbir

0: şey değil. Hayır, haberci sen yapalım. Stüdyodasın.
1: Haberci yapalım seni.
0: O sahada. Haberci yapacak seni.
2: Yok abi, yok ya.
0: Haberci şeye benziyor, Yeşilçam repliğinde.
2: Hayır, bir de sonra muhabirler böyle bir gereksiz şey hedef içinde ya. Mesela Ali Naci abi falan boyunu vuruyorlar bu arada. Hiç muhabirlik benlik bir şey değil yani, o yüzden. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili neler oluyor Sercan abi?
1: Şöyle, Sayın Aziz Yıldırım'la Hakan Safi biliyorsun kulüp binasında bir toplantı yapmıştı. Bunu daha önce de yayınlarımıza söylemiştik. Bundan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tamamıyla kulübe geçti.
2: Yani artık ceza almamak için değil mi?
1: Evet. Orada UEFA'dan gelen bu talimatnameden sonra Hakan Safi ile kulübe geldiler. Dediler ki yani sen sonuçta burada yaklaşık belki de vergilerle beraber 30'da 40 milyon euro arası gibi bir rakamı ödemeyi taahhüt ederek Kerem Aktürkoğlu'nun kontratını kendisi yapmıştı. Ama yapılan son görüşmede bir yılını Hakan Safi ödedi ve geri kalan yıllar için yeni bir kontrat yapıldı ve kulübün bünyesine geçti. Yani biz...
2: Ne kadar vermiş oldu toplam peki şu ana kadar?
1: Yani vergilerle beraber 7,5 olması lazım. Vergilerle beraber 7,5. Bunu ödedikten sonra şimdi artık Kerem Aktürkoğlu'nun tam anlamıyla maaşı, kontratı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bünyesinde yapıldı. Ve Hakan Safi artık Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ödemeyecek. Bununla birlikte Kerem Aktürkoğlu, tabii daha önce de söyledik. Bu ne olacak yani? Yani Hakan Safi böyle bir parayı, büyük bir parayı taahhüt etmişti. Bütün Türkiye'de bunu böyle tanıdı, böyle bildi. Ama baktığımız zaman taahhüt ettiğinin 1/3'ünü bile ödememiş bir durumda olacak. Ve kalan parayı hani böyle taahhüt etti, ne olacak? O da diyor ki benim ismimi Maltepe'de bir yerde geçirme şartı büyük bir sponsorlukta da ben de aynı parayı, yani oradan kalan parayı en azından oraya taahhüt edeyim diyor Sayın Hakan Safi. Az Yıldırım'a diyor ki sonuçta biz buraya diyor. Ali Koç'la konuştuk. Hala Ali Koç'un kendi inşaat firması içeride zaten şu an çalışıyor. Ve bununla alakalı ben görüşmeden size bir dönüş sağlayamam. Ama en nihayetinde Fenerbahçe'nin tabii ki burada Hakan Bey nasıl bir yol haritası izleyecek. Bütün kamuoyu sizi Hakan, Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ödüyorsunuz ve çok büyük bir paranın altına imza attınız diye bu büyük bir haber olmuştu Türkiye'de. Ve şu an itibariyle aynı bilgiyi de vererek an itibariyle Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını da artık Hakan Safi ödemiyor. Zaten bunu kendi iletişimine de girmeden önce bir check ettim. Akşamı İbrahim abi de biliyordu bu konuyu. Ona da sordum. 3-4 yere teyit ettikten sonra hani hatalı bir şey yapmayayım diye birkaç kişiye de sorduktan sonra bunun böyle olduğunu bana aktardılar. Bütün Fenerbahçe camiası da bu kamuoyla alakalı bu bilgilendirmeyi de yapalım. En abi, azından bundan sonraki süreci takip edeceğiz.
2: Senin anlattıklarından sonra şöyle kafam karıştı. Hakan Bey'in derdi Fenerbahçe'ye mali destekte bulunmak mı yoksa adının bir yerlerde geçmesini sağlamak mı?
3: Ya yani eser bırak soru işareti. Eser bırakmak istiyordur abi. Bundan yani önce bir anormalik yok ya.
1: Evet.
3: Yani. Ya çünkü bundan 10 yıl sonra kimse Kerem Aktürkoğlu'nda ya bir Hakan Saf diye bir adam vardı. Kerem Aktürkoğlu'nun da parasını ödüyordu demez. Ama bir eser bırakırsan Fenerbahçe ondan faydalanır. Hem de onun adı led düştü. Hem de onun adı Fenerbahçe'de yaşar. Derans testlere de verebilir. Yani tesis evet var Fenerbahçe'de.
1: Evet yani.
3: Hazırda ya abi şimdi ekonomi kötü. Onu söylemek lazım. Bu ekonomide böyle bir ekonomi değil. 15-20 milyon euro para vermeyi niyetliyse Fenerbahçe'de tesis çok. Yapılması planlanan tesisler de var. Bence Sercan de geçen bir yer daha söyledin. Bu Samandıra'da dedin yani. Sen mi dedin onu? Kim dedi?
1: Hazinenin.
3: Ha, hazinenin yeri. Bir sürü yer var abi.
1: Bir sürü yer var orada. Derazını ya, yapıyorlar Murat abi.
3: Derazını evet. Derazı yıkıma bitti. Derazı çok büyük bir
1: tesis. Orada o parayı derazına verirsin. Ama şu an aslında benim yani ben de bir tık doğaya burada yakınım. Şimdi biz tüm Türkiye'de Hakan Safi'nin bu kamuoyuna bu konuyla alakalı bir vaatte bulundu. Şimdi bu bulunduğu vaatte devamını ödemezse ama burada biz nasıl onu övdüysek bir şekilde de olmaz dedi Sayın Hakan Bey. Yani sonuçta herkes bu parayı ödeyeceğim. Bu paranın da vergilerle beraber minimum 30'un üstünde. Yani minimum 30'un üstünde bir rakam. Şimdi Hakan Bey'in de elinin bu konuda bol olduğunu biliyoruz. Yani 1.30-40 milyon euroluk bir yere artık isminin de mi geçirilir? Nasıl olur ama Fenerbahçe'ye katkıda bulunması gerekiyor. Şimdi bak başkan ödeyecek artık. Fenerbahçe Spor Kulübü ödüyor artık bu Kerem'in maaşını.
2: Peki diyelim Maltepe'de Ali Koç da yürüyecek Sayın Başkan.
1: Evet.
2: Hakan Bey nereden daha yürüyecek gözüyor?
1: Derazı'ndan yürüyecek.
3: Derazı'da çok ciddi bir tesis yapılıyor. Bütün yani böyle bir işte
2: o yeni... O altı saha işi orada mıydı?
3: Sahalar var. Bizim eski babamın adını taşıyan tesis yıkıldı, orayı yapabilir. Bir sürü yer var abi Derazı'nda.
2: Aa doğru, Metin Aşık tesisleri. Evet, yani bir yerden dahil olarak.
3: Tabii. Yani Derazı, Metin Aşık tesisleri. Yani Hakan Safi tesisleri olur ya da babasının adını verecek diye ben duymuştum sanki. Onun babası da çok erken vefat etmiş. Babasını erken Allah kaybetmiş. Ben bir konuşmasını dinlemiştim. 9 yaşında mı dedi? Öyle bir şey. 12 yaşında mı? Öyle bir şey. Ha, belki babasının adını yaşatmak istiyordur. Abi yer çok. Yeter ki Fenerbahçe'ye eser bırakmaya gelsin iş. Bulunur.
2: Değil mi?
3: Ya bugün Sayın Safi kulübe gidip şunu dediği zaman ya ben Fenerbahçe'ye eser kazandırmak istiyorum. Nerede faydalı olabilirim? Gerçekten çok. Fenerbahçe'nin eli o anlamda gelir. Bir sürü arazisi var Fenerbahçe'nin kullanılmayan. Yani yapılır. Sorun yok. İş vermek istemekte. Ki o da vermek istiyor. O ben...

0: geri adım atacağını düşünmüyorum bu konuda.
1: Deminki grafiği bir daha verir misiniz? Şimdi burada Safi Aktürkoğlu sürecinde son durum. Biz bunu bir grafiğe dökmüşüz. Evet, 40 milyon euroyu bulması beklenen toplam vaatini karşılamaktı taahhüt başta.
2: Evet.
1: Sonra bugüne kadar Kerem Aktürkoğlu'nun bir yıllık ücretini ödedi Hakan Bey. Aziz Yıldırım'la yapılan son toplantının ardından oyuncunun kalan maaş yükümlülüğü kulübe geçti. Çünkü ceza alma durumu vardı. Hı hı. Bundan sonraki ödemeleri Fenerbahçe yapacak. Hakan Safi, Kerem için artık...

0: Yani Bain zaten şirketi yapıyor. Şirketi yani. Koç Holding'in bir iştiraki yapıyor.
1: Söyleyeyim. Arka mı? Öyle bir şirket şey, olması
0: Koç
1: lazım.
0: Koç Holding'in inşaat
1: evet,
0: şirketi.
1: Yanlış da bilmiyorum ama öyle bir inşaat olması lazım.
2: Hayırlısı olsun. Ne diyeyim?
1: Yani ben bunu da özellikle madde madde hem tweetini attım arkadaşlar hem de böyle yazdım yayın öncesi. En azından bir de yazılı kamuoyunu bu konuyla alakalı doğru bir bilgilendirme yapalım diye.
2: Peki size şunu soracağım. Hakan Safi sizce Fenerbahçe'nin gelecek başkanlarından biri mi?
0: Bence. Adaylar, güçlü adaylarından biri.
1: Güçlü adaylarından biri bence.
2: Abi seçimde uğradığı hezimet. Hezimet bana çok büyük.
0: Nasıl hezimet? Bana bir anlatır mısın?
1: Doğa hezimet değil. Karşısındaki de Aziz Yıldırım
2: ama yani. 17 bin yani fark çok tamam, abi.
0: Abi 10 bin farka bakma sen.
2: Seçimden önce böyle bir farkı bekliyor muydun?
0: Abi Ali Koç fotoğrafı olmasaydı belki olmayacaktı o fark. Çünkü benim birçok arkadaşım benim çevremde bu yüzden geldi oy verdi. Oy kullanmayı düşünmeyen ya da Sayın Hakan Safi'ye oy vermeyi düşünen. Biz dedi Sayın Ali Koç'un olduğu bir Fenerbahçe oy vermek istemiyoruz dedi. Orada değiştirdiler oylarını. O zaman ben demiyorum ki 3000 farkı o diferans o yarattı. Sonuçta beni etkilemedi verdikleri fotoğraf. Benim için Hakan Safi'ydi benim destekliğim aday. Ama ben şöyle bakarım. Bir başkan adayı Fenerbahçe aday alıyor 10.000 oy alıyor. Abi 10.000 oy bugün az bir oy değil. Yani
1: Murat abi ama iki kişiden
0: %40 oy aldı. Fark etmez abi %40 yani oy aldı.
1: İki kişi, üçüncü kişi.
0: Ya bugün Türkiye'de ülke seçimlerinde %40 birisi oy aldı mı iktidarım ben diye bağırıyor sağda solda.
2: Da aynı şey ben orada 10 tane seçenek var. Burada 2 var Sercan abim. Sercan abi ben senleyim.
0: Orada da 2 abi. Sonra ikinci tura kalıyor ya. Nasıl?
1: Murat abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geriye dönecek olursak. Ben orada aldığı oyu sana söyleyeyim mi? Benim şahsi düşüncem. Hani bu camianın içinde seni kadar tecrübeli değilim. Sen yaş itibariyle benden daha tecrübelisin ama benim gördüğüm orada Hakan Bey'in aldığı oy maksimum 6.000.
0: Bu 10 binle bitti ya.
1: İşte 10 binle bitti ya. Bir de biliyorsun hepimiz iyi biliyoruz. Ben ölsem Aziz Yıldırım'a oy vermeyeceğim diyen hem tribüncüler vardı bazı kesim vardı zamanında onunla problem yaşayanlar. Hani ben dedi alternatif olmadığı için ben mecburen Hakan Safi'ye verdim diyen önemli bir kitle ya de vardı.
0: Fark etmez. Saadettin sana da onu verdiler. Abi tamam tepki oy alacak her zaman bir yerde.
1: Onu diyorum yani Aziz Yıldırım'ın da istemeyen bir kesimin tamamı oraya geçti.
0: Ben biraz biliyorsam bu camiayı ben Hakan Safi'nin 10 bin oyunu çok kıymetli. Arttıracağını düşünüyorum hatta oy sayısını. Radyo
3: Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, ayrıntıları, milli arayı, milli takımı, diğer kulüpler içerisinde yaşananları hep beraber gözden geçireceğiz. Bu ani hava değişimleri, ani değişimler bu lige verilen ara gibi bazen çok gereksiz oluyor, moduna geçilebiliyor. Eğer takımlar iyi gidiyorsa, milli takımda da istenilen bir şey yoksa, yani şu anki organizasyonda olsan da olur, olmasan da olur moduna girmiş insanlara şu hatırlatmayı yaparım. Bu organizasyon teknik direktör yedi. Bu organizasyon teknik direktör de yiyebilir. Çünkü o çatırdamalar başladı. Nedense bir anda işte arka arkaya Fransa, İtalya, Belçika yenilgisi Montella'nın ya birini koltuktan alma hevesine ne kadar kapılmış durumdayız. Çok seviyoruz. Eleştirmeyi, gitsin demeyi, yerine bir şey bulmadan, düşünmeden, ya gitsin, gidince düşünürüz moduna da geçebiliyoruz. Çok gördüm, federasyon başkanı gitsin, merkez hakem kurulu başkanı gitsin, yerine kim gelsin? Abi bence Fırat Aydınus gelsin, onun yerine Cüneyt Çakır gelsin. Beğenmiyordun onları bir önceki dönem. İşte şey gitsin, Montella gitsin, yerine kim gelsin? Okan Buruk gelsin falan. Okan Hoca'yı kendi takımında işte bazı çatlak sesler var. Öyle bir sıkıntı yok. Ne alakası var? Siz gündeme getiriyorsunuz. Kimse Okan Hoca'yı görevden. Fatih Tekke falan diyorduk. Trabzon'un çocuğudur. Ayrılmaz, kopamaz. Etle tırnak gibidir falan hani böyle. Peynirle ekmek gibidir. Zeytinle bilmem. Hani öyle şeyler yapılıyordu böyle ikilemeler. O gitsin bu gitsin, o gelsin bu gelsin. Sergen Yalçın keza öyleydi. Fenerbahçe'de yaşanan bir süreç ve bu süreçle ilgili olarak şey var ya. Gitsin diye uğraşıyoruz, dönsün diye seviniyoruz. Dönünce mutlu oluyoruz gibi bir süreç var. Böyle 3-5 insan üzerinde sürekli olarak bir devir daim durumu söz konusu. Geri dönüşüm. Hani geri dönüşüm çok kıymetli bir şey. O plastik mi bunlar? Hani geri dönüşüm dediğin kağıt mı bunlar? Geri dönüşüm dediğin nedir yani? Anladın mı? Her türlü etken var, her türlü detay var. Soğuk da var, sıcak da var, ılık da var. Her şeyi var. Anlatabiliyor muyum?

0: Ve bugün Montella'nın kuyusu kazılmaya başlandığı gündür. Yazın kenara. Bununla birlikte millilerin yolculuğunun başlaması. Hani millilerin yolculuğu bugün başlıyor dediğimiz konu. Buradan İzmit'e gidecekler, Kocaeli, yani benim her hafta sonu neredeyse yaptığım bir şeyi. Ama dün anlattığım yerel medya inanılmaz, Bahçecik taraflarında işte en iyi iki tane otelin bulunduğu mevki Bahçecik. İşte Karamüsel'e, Halıdere'ye gelmeden, Değirmendere'ye gelmeden Körfez'in diğer tarafı. Şimdi eskiden oradan dolaşılırdı, Bursa Mursa'ya falan giderken köprü yapıldığı için, Orhan Gazi oradan geçildiği için oralar böyle İzmit falan biraz daha sakin oluyor. Ama köprü çok pahalı deyip Körfez'i mi dolaşalım falan diye düşünenler zaman konusunda bazı problemler yaşayabiliyor. İrfan'ım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Millilerin yolculuğu başlıyor dediler. İzmit'e gidecek, şurada 45 dakika sonra yolculuk bitecek. Ama tabii ki serüven anlamında Uluslar A Ligi'nde yolculuğu başlıyor Fransa karşısında. Az önce Giray Hocam da, işte birkaç dinleyici de dünden itibaren şey yazıyordu. İşte Zidane'ı da o kadar abartmaya gerek yok. Bir şey söyleyeyim sana, inanamıyorum bak, inanamıyorum ya. Hani ne yaptı ki Zidane? Hani teknik direktörlük konusunda ne yaptı ki? Futbolculuk kariyerine bir şey tabii ki denmiyor. Aynısını Hacı için belki de söyleyen de çıkabilir. Hani Hacı dünyanın en iyi 10 futbolcusu arasında yer alabilir ama teknik direktör abi, her iyi futbolcu teknik direktör olamıyor. İşte bakın örneklerine falan diye böyle yazılır çizilir. Zidane için de bu söyleniyor.
1: Bize küçümseme şeyi var, hastalığı.
0: Gömme. Bizde gömme bir rahatsızlık haline gelmiş durumda. Ay, eleştiriyi kabul etmeyip her şeyi eleştiren tek toplum olabiliriz ya. Ya bu rahatsızlık, bilmiyorum ya, ileride başımıza büyük sorunlar açar yani.
1: Öyle ama yani bir şey ya kendimizi çok yükseklerde görüp
0: yani yakıştıramıyoruz değil mi mesela, hani Letonya, Metonya, şey, Yeşilburun Adaları bilmem ne falan, onlarla maç yaparken ondan sonra şey yapıyorduk yani, hani abi bizim ne işimiz var bunlarla diye bu organizasyonu da küçümsüyorlar dedim, sen yoktun az önce. Bu organizasyon teknik direktör yedi dedim. Şenol Hoca'yı yiyen organizasyon bu. Uluslar Ligi. C grubuna, D grubuna düşünce. Onun sonrasında bak dedim, Montella'nın da kuyusu kazılmaya başlandı, bugün yazın kenara dedim.
1: Ya şey var yani, şu deniliyor ya, bizim B liginde ne işimiz var? Bizim asıl hedefimiz A ligi. İşte bak, A liginde çok önemli rakiplerle karşılaşacağız. 3 tane önemli rakip var. Bugün yarın Fransa ile karşılaşacağız.
0: Sonra pazartesi İtalya, ikisinde de Belçika.
1: Belçika yani,
0: beşinde de İtalya tekrar.
1: Yani dolayısıyla bu anlamda kendimizi tam test etme maçı. Onu söyleyeyim.
0: Bir de sıkıntılı bir duruma denk geldik. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü yok. Yani ortada bir sorun var. Yani ortada dediğim orta saha anlamında söylüyorum. Ortada bir sorun var yani.
1: Şey var yani, büyük ihtimalle İsmail, Salih, Arda üçlüsüyle çıkacak gibi gözüküyor. Hakan Çalhanoğlu sakat, Orkun sakat. Orkun büyük ihtimalle hem Fransa maçında oynamayacak hem de bir sonraki maçta da oynamayacak herhalde. Ayak parmağında.
0: İtalya maçında işte.
1: Evet, ayak parmağında bir ağrı varmış. Ve antrenmanda da çıkmamış.
0: Ben sana Orkun'un alternatifini söyleyeyim mi? Şimdi Salih oynarsa İsmail ve Melih oynamaz.
1: Ama şöyle söyleyeyim.
0: Orkun oynamazsa Bartu ile Demirege oynayabilir. Aslında mevkisine bakarsan, ama bize devşirme zaten, o da bir rahatsızlığımız.
1: Ama şöyle söyleyeyim.
0: Onun yerine onu, onun yerine onu.
1: Diyorsun da Fransa karşısında bence daha sert bir orta sahayla oynayıp Salih, İsmail önünde Arda gibi bir üçlüyle çıkmasını daha muhtemel olduğunu düşünüyorum ben.
0: Abi 4-2-3-1 mi yapacak?
1: Ya o civar öyle olabilir. Ama ben şöyle söyleyeyim. Dediğim
0: ya gibi, sen mesela Kerem'i ya da Deniz'i forvette oynatacağını düşünüyor musun?
1: Hayır. Yine ben 4-6-0 ile çıkacağını düşünüyorum.
0: 4-6-0 mı diyorsun? Evet. Ben bunu dinleyiciye de sormak istiyorum. 4-2-3-1 mi? Bir forvetimiz olmalı mı? Kanatlardan beslenmeli
1: yani şöyle
0: mi?
1: Şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar mesela Denizgül kadrodaydı. Hangi maçta forveti Denizgül ile başladı Montella?
0: Ama bu sefer Galatasaray'a gelmesi ve Türk abi Ligi'nde oynaması, artık yavaş yavaş kendini birazcık daha ispat etmesi falan gibi.
1: Ama Galatasaray geldi de kaç maç oynadı Galatasaray'da?
0: Ya tamam işte, o illa Galatasaray'a geldi deyip de milli takıma kanalize etmek zorundalar diye bir mantıkla ilerlemiyorum ben. Artık yavaş yavaş biliniyor ya. İki maçta da bir performansı var. Eğer top gelirse etkili olabiliyor, bir şeyler yapabileceğini gösteriyor gibi.
1: Ama bunu ben Fransa maçında yapacağını düşünmüyorum. Yani bunu belki ilerleyen süreçte.
0: Abi Kerem'i veya Barış'ı orada denemedi mi?

0: Denedim.
1: Yani o mevkinin adamları mıydı?
0: Değildi.
1: Heh, Deniz o mevkinin adamı ya. O mevkiden olmayanları orada deneyen bir adam, o mevkiden bir adam bulunca denemez mi? Ben o mantalitede yaklaşıyorum. Yoksa ben, Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi değil.
0: Onunla alakası yok. Ben de diyorum ki bugüne kadar hiç denemedi. Deniz Gül daha önce de hani Porto'da oynarken de hani adam oynuyordu orada. Evet. Bir ara A takımda oynadı, golleri attı. O zaman daha iyi oynamadı.
1: Denemedi.
0: Şimdi Galatasaray iki maç geldi diye ben hani deneyeceğini düşünmüyorum. Onu diyorum ben de.
1: Diyorlar ki Fransa'ya karşıysa 4-6-0, 4-2-3-1 falan değil. 10-0 oynamalıyız diyor. Yani 10 defans 0.
0: O yüzden diyorum forvet oynamaz. Yani ve Salih, ben Salih İsmail ikilisinin merkezde daha etkili olacağını düşünüyorum. Yani o anlamda. Hırvatistan maçında da biliyorsun herhalde İsmail oynamıştı. Orada tabii daha defansif oynayacağımız için bence İsmail'in de maçı olabilir bu maç.
1: 6-4-1 diyorlar.
0: 6-4-1.
1: Sisteme bak.
0: Bence bir yok oğlum. Bak bir ileride bir yok.
1: Hayır 1-4-6. Hani evet, saldıralım yani, ölümüne evet. Saldıralım diye. Yani 1-4-6 diye. Ay ay.
0: O yüzden yani Porto'da şeyde oynarken denememiş. Galatasaray'da oynarken deneyeceğini pek düşünmüyorum ben. Yani 4-6-0. Montella'nın artık sistemi oturdu milli takımda.
1: Sallıyorsunuz diyor. Ne kadar sallarsanız sallayın diye devam etmişler de. Ne kadar oynarsanız oynayın moduna gelmiş konu. Yap orta sahayı Gendüzi Kante. Bak ne oluyor Fransa'ya karşı demiş.
0: Tabii. Aslında yapmak lazım.
1: Tabii hemen. Salih Orkun olsaydı. Ya Salih Orkun olmamasaydı sen o zaman gör şeyi festivali derdim
0: bence
1: sana.
0: Bence yine Salih Orkun. Ben de İsmail Orkun oynatırdı yani. Salih yedek başlayabilirdi.
1: Salih önüne mi? Mutlaka değil mi?
0: Tabii.
1: Salih. 6 numara Salih.
0: 6 numara İsmail yanlarda. Ondan sonra ileride Arda.
1: Biz bu arada Fransa'yı yendiğimizde Demirhan vardı galiba.
0: Onu hatırlamıyorum.
1: Neydi? Demirhan'dı galiba ya. Demirhan, Salih, Hasan Ali Kaldırım arkasında, Merih, Çağlar, Zeki galiba. Defans attığımız.
0: Öyle olması lazım. Merih olması lazım. Evet, doğru.
1: Sanki öyleydi. Forvet'te
0: Çağlar,
1: de
0: Çağlar vardı.
1: Çağlar vardı. Merih vardı. Zeki ile Mert Müldür vardı. Ya Hasan Ali Kaldırım vardı solda. Zeki vardı sağda. Demirhan'la Salih vardı.
0: Hasan Ali'nin en iyi, en mükemmel.
1: Mbappe'ye kanat değiştirdi ya. Adam sağdan sola geçti.
0: Bırak peşi mi artık
1: olan? Tabii bırak peşi mi diyor. Abi ya o futbolcuları mesela milli takım performansları Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonları'nda da gördük bazen hani. Bir özgüven yakaladıklarında arkası geliyor, çorap söküyor gibi ama. Mesela bazen böyle bunalttığında çok çabuk soğuyabiliyorlar. İnatlaşabiliyorlar ve her inatlaşında hata yapabiliyorlar. Bu sefer geçeceğim dediklerinde takımın düzenini bozuyorlar yani öyle oyuncular.
0: Yani şey var mesela İsmail'in bir Hırvatistan maçı, mini maçını hatırlıyorum. Mükemmele yakın bir performans ortaya koymuştu. Yani Hırvatistan'ın 3 tane etkili orta saha oyuncusu karşısında çok fazla top kazanmıştı. Ve o maçın ardından da Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine de girmişti. Yani burada mini maçlar tabii kulüp performanslarından ziyade mini maçlarda daha farklı performans sergileyen oyuncular da var. Mesela şimdi mini maçtaki performans nedeniyle hep eleştirilen Hakan Çalhanoğlu yok mesela. Ama bugün de mesela Hakan Çalhanoğlu'yu arıyoruz. Ama kulüp performansı inanılmaz değil mi? Kulüp
1: ya 10 kişiden 5'i arıyordur ya.
0: Tabii.
1: Ya şöyle Hakan'ı. Bu maçta.
0: Bu maçta mı? Yine de Hakan yani o kadar da.
1: Çünkü bu maçta şöyle bir şey var abi. Eğer bir anda hızlı çıkabilirsek geri dönebilecek bir oyuncuya ihtiyacımız var.
0: Orada işte daha sen
1: defansın bir kere sağlam olarak sabit kalması mesela bir kornerden sonra bir kontra atakta
0: savunmayı en büyük savunmayı sıkıntı nasıl yapacaksın? Savunma nasıl?
1: Zeki kesin mi?
0: Zeki kesin.
1: Hepimiz en fikir miyiz?
0: Bence
1: Ferdi kesin mi?
0: Ferdi de kesin.
1: Sağ sol bek tamam mı?
0: Tamam.
1: Emirhan Merih yapar mısın?
0: Ben yine
1: Abdülkerim'le Merih mi yaparsın?
0: Abdülkerim Merih olur.
1: Klasik. Emirhan Merih olabilir. Alternatif Abdülkerim Merih olabilir. Alternatif Emirhan, belki Ozan koyabilirsin ama orada Adil ve Samet'i görüyorum bir de. Hani Fransa karşısında Adil ve Samet'in
0: Yok artık.
1: Çok adil olmayacağını düşünüyorum.

0: Ben Samet'in de adil olacağını düşünmüyorum.
1: Samet'in zaten kadroda olması adil değil. Adil'i oradan vurayım hadi.
0: Ya Fenerbahçe'de yedek soyunurken bile almıştı. Montella ona güveniyor, inanıyor. Bak,
1: ya nereye gitse alıyor. Ya şu an Keçiören Gücü'nde ya da ikincilik kırmızı grupta bilmem ne takımında olsa Samet'i ben tanıyorum deyip gene alacak. Federasyon başkanı da gel abiye ihtiyacımız var milli takımda deyip çağıracak. Onu öyle çağırdılar ya. Siz Samet'in ne kadar abilik yaptığını biliyor musunuz diye.
0: Ya, milli takımda abi.
1: Ama artık 2026 yani bir de abiye ihtiyaç yok artık yani. Burada evet. Başka abiler de var. Hakan da yok ya.
0: Abi abi değil yani, sonuçta bir takım ruhu oluşturacaksın. İldaki abiye gerek yok yani, bu halen 80'li yıllarda kalmış. Takımda abi olması lazım falan diye. Belçika milli takımının hani o genç jenerasyon vardı ya, bir inanılmaz bir jenerasyondu. Orada abi falan yoktu ortada, adamlar çok iyi performans ortaya koyuyorlardı.
1: Bilemiyorum Altan. Vallahi bilemiyorum. Şenol Güneş döneminde Kaan'la Merih varmış. Çağlar yokmuş. Ha. Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, önlerinde Mahmut, Dorukan. Pardon. Orta sahada Dorukan, İrfan Can, Kenan, Cengiz, Burak.
0: İyi.
1: Senin Cengiz'e bak.
0: Cengiz iyi oynuyordu canım.
1: Cengiz Çorum'da da iyi oynuyor.
0: İyi. İrfan da düzeldi. İrfan
1: ya zaten Anadolu takımlarının büyük futbolcuları olurlar. Büyük takımlarda o baskının altında eziliyorlar. Merih, Çağlar, Umut, Zeki, Umut Meraş varmış. Okay, Kenan, İrfancan, bu Şenol Güneş'in kurduğu 11'deki şey burada yazmışlar. Fransa'yla şeyde berabere kaldığımızda, Fransa'da berabere kaldığımızda bir birlik maçta Çağlar varmış. Hatırlıyorum, Merih Çağlar oynamıştı. 2-0 yendiğimizde Kaan Çağlar oynamış. Düşünsene, stoperde kimse yokmuş, herkes sakat.
0: Ama yendi.
1: Evet. Bu arada Fransa'da kimler vardı o zaman diye düşünün. Abi herkes vardı.
0: Çok iyiydi canım kadrosu.
1: Burada da herkes var.
0: Zor bir maç olacak, onu söyleyeyim ya.
1: Hiçbir Fransız değil ama asıllı ama yine de vardı diye böyle. Ben milli takıma Hakan Çalhanoğlu'nun bir faydası olduğunu görmedim demiş Koray. Abiler kurabiye oldu, ne abisi, şimdiki nesil reis kanka, abi falan yok artık demiş. Söyledim, Samet Keçiören çıkmadı diyor. Uğurcan, Eren, Abdülkerim, Merih, Zeki, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Barış, İlhan. 11'im budur demiş. He. 2, 4, 5 defans nasıl yaptın ya? Zeki, yani Zeki, İsmail, Salih koymuş öne. Üçlü bir savunma düşünürsek, yok dörtlü oluyor. Ferdi, Merih, Abdülkerim, Eren. Eren'i koymuş sağa. Bak ben şöyle söyleyeyim mi sana? Mustafa'yı da ekleyebilirim Zeki'nin yerine.
0: Eski Eldaç.
1: Evet.
0: Ben yine tanıdığı oyuncuları Montella'nın değiştireceğini düşünmüyorum ben abi.
1: Ben de düşünmüyorum da.
0: Yani.
1: Ekleyebilirim diyen benim zaten.
0: Ekleyebilirsin ama dediğim gibi ben çok fazla değiştireceğim.
1: Son anda kadroya katıldı biliyorsun. Tabii, Mustafa tabii. Eski Eldaç çağrıldı. Bizim İbrahim Yavuz'la en beğendiğimiz oyunculardan bir tanesi yerli olarak son dönemde.
0: Vallahi iyi. Ben onu Trabzon'a gelmeden önce de beğeniyordum.
1: Trabzonlar bir burun kıvırmıştı. Eren gittikten sonra o gelince iyi ki gitmiş diyen çok oldu.
0: Vallahi açık söyleyeyim.
1: Ben bu arada Eren'i de beğeniyorum ayrı konu.
0: Eren'i de beğeniyorum da ama şu
1: çok
0: var.
1: Çok güçlü çocuk.
0: Ama Mustafa Eskiyerler Anadolu'dan geldiği kulüpte de aynı şekildeydi. İyi performans ortaya koyuyordu. Bence yani dört büyüklerde de forma giyecek kalitedeydi. Ve Trabzonspor bunu çok iyi değerlendirdi. İyi de performans ortaya koyuyor. Fatih Tekke çok fazla oynatmıyordu değil mi onu? Oynatmıyordu Fatih Tekke çok fazla. Ama Reis'le beraber ilk maçta iyi performans.
1: Fatih Tekke oynatıyordu Mustafa'yı. Oynatıyordu
0: ama sonradan, son dönemde sonradan oyuna dahil ediyordu biraz.
1: Zaman zaman yabancı ağırlıklı olarak gidiyordu. Mustafa'yı hamle oyuncusu olarak kullanıyordu. Hatta şeyde ilk 11 başlattı. Hüseyin Hoca da. Fatih Hoca gittikten sonra da. Mustafa sol bek abi zaten diyor. Sağda kullanıyorlar Mustafa'yı ara sıra arkadaşlar. O yüzden Zeki'nin alternatifi yok başka. Bir tane daha sağ bek söyleyeyim bana milli takımda. Kadroda bir bakın.
2: aday kadroya. Sağ bekte kimse yok başka.
0: O yüzden aldım.
2: Mert de yok çünkü. Mert Müldür de yok.
0: Mert'in dönüşü zaten iki ay.
2: Mert de yok. Yani sağ bek olarak Türk oyuncu da yok.
0: Oğuz Aydın.
2: Oğuz'u alternatif olarak nereye koyarım biliyor musun? Sol açık koyarım.
0: Ya sol açığa koyarsın Oğuz aynı zamanda sağ...
2: Çünkü o kadar çok sol bekimiz var ki. Mustafa'yı da oraya koyabilirsin. Kendi yok, mevkii yok, anlamında. Başka Ferdi'yi koyarsın. Eren'i koyarsın oraya. Var değil mi? Oğuz'u koyarsın oraya. 2-4 tane oyuncu var. İleriye kimleri koyarsın? Eren'i çıkartırsın. Ferdi'yi çıkartmam ileri. Oğuz'u çıkartırım. Eren'i çıkartırım. Mustafa'yı da çıkartırım. Ama Mustafa'yı sağda da kullanabiliyor. Trabzon'da kullandı bir iki kere. Zeki sağ stoper abi, Ferdi sağ bek olur demiş. İyice kafayı yaktılar benim. Montella haftaya yok görürsünüz demiş bir tanesi. Bak hemen. Doğan abi, abilik futbol ve karakterli olur. Bunların hepsi de Arda kardeşimizde var. Yanlışsam söyleyeyim, bence kaptan o değil mi demiş.
0: Doğru.
2: Yaşla bir alakası yok mu diyorsun bazı şeylerin?
0: Var ama ya, tecrübe yine de önemlidir.
2: Arda'nın da bu takımda saygı duyduğu çok kişi var.
0: Tabii canım, Arda'nın. Arda zaten...
2: Arda karakter olarak zaten şey. O konuda
0: sevecek bir çocuk vardı ya. Yani, yani bu şekilde devam eder.
2: Ben ailesiyle, babasıyla da, ablasıyla da tanıştım. Bir dönem bir organizasyon yapmıştık Melih abiyle, Radyo Gol canlı yayın aracında falan. Bir sigorta şirketinde, sigorta şirketinin sahibi, bak bu kim biliyor musun diyeyim, Arda Güler'in ablasıyla çalışıyormuş. O da orada bir yönetici kıvamında. Onunla tanışmıştık. Yani inanılmaz mütevazılar yani.
0: Ya abi şöyle söyleyeyim. Zaten kendi Arda'yı da çok iyi yetiştirmişler. Arda ile ben altyapıdayken Fenerbahçe'de 16 yaşındaydı. 15 yaşında mıydı neydi? Altyapıda röportaj yaptım. Pandemi dönemi.
2: Sen yapmıştın. Ne gerek var, bu çocuğu ne çıkarttın sen diye gazetede sana laf söylememişlerdi miydi? Hatırlıyorum öyle bir
0: pandemi
2: şey.
0: Pandemi dönemi. Ya dedim ki, ben dedim Arda ile röportaj yapmak istiyorum.
2: Arda kim dediler?
0: Altyapıda. Ondan sonra hani çünkü pandemide biz gazete olarak bir ek gazete çıkartıyorduk. O ya güzel de röportaj oldu. O dönemde Fenerbahçe Kulübü iletişimde görev yapan arkadaşlarımız da çok yardımcı oldular. Gittik fotoğraf falan çektiriyoruz. Yani çok mütevazı bir çocuktu. Ve hatta kendisine de söyle, ben gazeteyle konuştuğumda böyle kavga ederek yarım sayfa falan çıkmıştı ilk gazetede. Ya diyorum, bunu tam sayfa yapalım. Bu adam bak ileride çok önemli bir futbolcu olacak. O zaman şey diyorlardı gazetede editörler. Ya çok abartıyorsunuz falan. Yani ya.
2: O zaman yaparız. Ya, olsun da o zaman yaparız.
0: Çok abartıyorsunuz falan demişlerdi. Ama Arda hak ettiği yerde şu anda Real Madrid'de, belki daha iyi, daha fazla forma şansı da bulacaktır ilerleyen dönemde. Şu anda da iyi de forma giyiyor, iyi performans sergiliyor. Çok da mütevazı bir çocuktur. Şöyle söyleyeyim, bir anımı anlatayım mesela onda. Top toplayıcı, yani biz fotoğraf çektireceğiz topla beraber. Top toplayıcı geldi. Yani normalde ne olur? Takımın, çünkü Arda o sürede altyapının yine göz bebeği. Yani herkes diyor ki A takımda işte antrenmanlara çıkıyor. Ne olur? Biraz futbolcuda biraz şey olur böyle, tamam mı?
2: Hava olur.
0: Hava evet. Olur. Öyle değildi mesela. Gitti, hemen koşarak gitti. Top toplayıcıdan hemen şeyleri aldı. Topları aldı. Abi sen git dedi. Bekleme dedi. Yok yok ben bekliyorum. Hayır yok ben getiririm dedi. Sonra tekrar topladı topları, biz fotoğraf çektik. Sonra aldı. Tekrar yerine götürdü. Yani orada dedim zaten ya, inşallah dedim hep böyle devam edersin dedim. Yani normal dedim hani, çünkü daha önce de Fenerbahçe'de altyapıda böyle yıldız adayı isimlerle falan röportaj yapma veya konuşma imkanımız olmuştu. Ama onlarda biraz şey vardı, böyle bir hani
2: bir havaya, var,
0: bir havaya girme. Arda da o yoktu ve halen de aynı şekilde devam ediyor. Bak milli takımda şu anda Real Madrid'de forma giyiyor. Eminim milli takımı takip eden arkadaşlarımız da ondaki o mütevaziliği halen devam ettirdiğini görüyorlardır.
2: Milli takımın kaptanı Orkun Kökçü'dür, tartışmaya kapalıdır diyenler de var.
0: Bence Orkun da artık yani milli takımı değişmez oyuncularından bir tanesi olması gerekiyor. Zaman zaman dediğim gibi çok haksızlık da yapıldı. Orkun'u oynatmadılar ilk 11'de falan. Bence performansıyla beraber yani 11 oyuncusu artık yani orta sahadaki değişmez isimlerden bir tanesi olması gerekiyor.
2: Bir Mustafa Erdoğan'ın bir mesajı var. Çok mantıklı bir mesaj okudum. Deniz Gül'ün neden oynaması gerektiğini konuşuyor ileride. Forvet anlamında. İsmail ve Salih orta sahasıyla başlayacaksak, ki öyle görünüyor diyor. İkisinin de defanstan top alırken çevre kontrolü sıkıntısı olduğu için İleride 9 numarayla oynamak ve topu 9 numaraya şişirip sağa sola bağlantı oyunu kurmak durumundayız. Belki

0: O zaman Fransa'ya karşı bir şansımız olabilir. O yüzden Deniz Gül'ün kanatlara döndüğümüz için oynaması gerekiyor demiş. Yani Oğuz'a ya da mutlaka sağ kanatta Barış'a ya da Yunus'a topu yollayabilirsek içeriye girişlerinde ya şut çekip kaleciden dönen topu Deniz tamamlayacaktır ya da Deniz'le birebir oynadıklarında dönük abi, vurabilme ihtimali şöyle, ya da
1: Deniz'in oynamasını birebir. Ben de istiyorum da hani şimdi Montella açısından bakıyorum. Yani eski kulübünde oynarken Galatasaray'a gelmeden önce de aslında iyi performans. Neden oynamıyor? Eleştirileri çok fazla yapılmıştı Deniz'le ilgili. Neden değerlendirmiyor diyor. Hiç o zaman kullanmadı. Şimdi direkt bu maçta başlar mı? Bence yine soru işareti. Ben yine aynı sistemle devam edeceğini düşünüyorum. Yani çok değiştireceğini düşünmüyorum.
0: Yani İsmail Hoca olsaydı İrfan Can Kahveci oynadı diye.
2: Ya çok iyi.
1: Ya ya ya.
0: Sağ kanada kesin İrfan Can Kahveci'yi koymuştu diye.
1: Oynardı doğru diyor.
0: İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci, Okan Buruk, Kaan Ayhan, Montella, Samet Akaydın. Vazgeçmedikleri oyuncular diye.
1: Ama şu var, enteresan bir şekilde İrfan Can Kahveci de Fenerbahçe'de.
0: Obsesyon gösterisidir bu, biliyor musunuz? Yani üç büyük aşk çok açık bir obsesyon gösterisi. Günaydın Doğan abi. Milli takımın maçlarının VAR hakemini gördün mü? Gördüm arkadaşlar. Olayı oraya bağlayıp eğer yenilirsek işte VAR'a gitmeme sebebi işte Okan Hoca zamanında dingil demişti hakeme deyip oraya bağlanacaktır mutlaka. En sevdiğimiz konu için zaten ortam hazırlandı. UEFA Türkiye Fransa maçına Alman hakem Felix Xavier'i atadı. Xavier iradesinde amiller daha önce 3 maça çıktı. Birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşamışlar. Diğer taraftan atamada dikkat çeken unsursa VAR'da görev verilen Christian Dingert oldu. Dingert'in yönettiği Sporting Galatasaray maçında fahiş hatalar yapmış ve Okan Buruk'tan Alman hakemin adı neydi? Dingert mi? Dingil de dediler ama demiş. Ben olsam hakemlik hayatını bitirirdim demişti. Türkiye'ye bu hakemi yolladılar diyor.
1: Yine Okan Buruk yüzünden
0: İşte oraya bağlanabilir konu. Skora göre. Oraya da yetti. Oraya da şey yaptı. Bak on ceremesini çekiyoruz. İşte fırtına ne rüzgar eken fırtına biçer miydi?
1: Evet, öyle bir şey mi? Rüzgar eken fırtına biçer.
0: Oraya gitti diyor. Montella için de aynısını söylemiş bir dinleyici. Dünya Kupası'nda rüzgar ekmişti, fırtına biçiyor diye. Beşiktaş'ın sponsorundaki sıkıntının farkında mısınız deyip fon firmasından bahsediyor.
1: Ama Serdar Adana şey dedi, biz dedi devam ediyoruz dedi. Şivan'da çıkarmak dedi Beşiktaş'a yakışmaz dedi.
0: Bu arada çıkarıp çıkarmamakla alakalı parayı peşin ödemişler zaten.
1: Ha, o yüzden çıkarmıyorlar.
0: Çıkarttılar bu arada. Çıktı diye haber çıktı.
1: Serdar Adana'nın dün açıklaması vardı.
0: A Spor'da mı?
1: Evet, bir televizyon kanalına katıldı diye ben öyle gördüm.
0: Beşiktaş'a karşı bir güç kullanılıyor. Fikri oluştu bizde artık. Bunun denemesinler. Bir şekilde gidersek hakim olamayacağımız olaylar olur. Sonra oturur hep beraber üzülürüz. VAR var ama bize yok.
1: Bak şey diyor
0: diye yazmış. Diğer taraftan
1: basketbolda da sponsor olacaklardı. O iptal oldu. Ahmet Spor maçından önce kendileri aradı ve isterseniz formadan çıkartabilirsiniz dediler. Biz hayır dedik. Bu Beşiktaş'a yakışmaz. Yani çıkarmamışlar.
0: Bu arada sahipleri tutuklandı.
1: Tabii tutuklandı.
0: Tutuklandı.
1: Şu an yani, yönetim kurulu üyelerinin tamamı tutuklandı.
0: Bu arada sahiplerinin ekonomik ya finansal anlamdaki sıkıntı haricinde başka problemleri var mı?
1: Ne anlamda?
0: Ya bir terör bağlantısıydı, bilmem yok, neydi, bir şeydi falandı filandı, öyle bir şey mi?
1: Şu anda bir şey yok. Bizim kadarıyla bilmiyorum yani. Burada savcılık...
0: Hayır, sponsorluklarla ilgili öyle problemler ortaya atılıyor ya. O yüzden yani söylüyorum hani.
1: Ya sponsorluklarla ilgili şey yok.
0: Avrupa maçında sırt sponsoru görünmüyor. O yüzden Marsilya maçında yoktu Tere yazısı diye yazmış. Abi Ferdi Sağbek oynuyor. Orada Brighton'da diye yazmış. Bu Beşiktaş'ın yanlı sponsorları işte o efsane sponsor hariç bir de bir araba markası var hariç girilmemesi gerekiyor. Ha bundan önce de bir yapı vardı.

0: ne vardı? Direkt batıyorlar abi, anlamadım ki demiş. Arkadaşlar bu ekonomik krizde hani kaç tane kapanan mahalle bakkalı ile ilgili olarak konuşma yaptınız ki?
1: Doğru.
0: Hani esnaflarla ilgili bakın, eskiden burada bir tane küçük pastane vardı. Şurada bir tane bizim kırtasiyemiz vardı. Bak şurada hatırlıyor musun? Bir tane kasabımız vardı. Aile kasabı falan diyorsunuz ya, şimdi hiçbiri yok.
1: Niye yok?
0: Bunlarla ilgili kimse gıkını çıkartmayıp, anladın mı? Hani
1: Niye
0: şeyi, neden böyle oluyor deyip, abi ekonomik krizlerde fabrikalar batıyor bilerek. Ben kaç tane fabrikanın sigortadan para almak için kendi kendini yaktığını bilirim.
1: ya bir şey
0: Yani
1: söyleyeceğim. Yani
0: okuduğumuz haberlerden, hani içinden değil tabii.
1: şöyle söyleyeyim sana. Yani şimdi küçük bakkallar niye batıyor? Niye içiyor?
0: Büyük
1: Abi
0: süpermarketlerden kaynaklı oluyor.
1: Aynı sokak içerisinde bir
0: tabii.
1: kilometre içerisinde aynı
0: üç tane
1: marketten
0: market
1: 3 tane market var. Yani 300 metre 500 metre arayla yani. 3 tane aynı marketten. Hani şey değil. Aynı marketten 3 tane var. Yani onun hani diğer 3 harfli marketlerin diğerlerini söylemiyorum. Aynı market.
0: Ya 3 tane bak, bizde o bizden kaynaklandı. Ne oldu biliyor musun? Biz zamanında evde bir an bir şey eksik ya. Ne eksik? Yoğurt yokmuş. Doğan koş yoğurt al. Para. Söyle Ahmet amcana yazsın, bize sonra vereceğiz. Vardı ya, yoğurdu yazdırırdık. Sonra ne yapardık? Hafta sonu marketten topluca alışverişi yapıp, ucuz diyor orası. Bakkalın önünden geçerdik. Yoğurt da alınmış şekilde. O yoğurdu da bir ay sonra öderdik bakkala. Bakkal ne yapacak?
1: Doğru ya, küçük esnafı tamamen.
0: Öyle yedik.
1: Tabii, küçük esnafı tamamen büyük.
0: Onun samimiyetine, onun düzenine, onun güzelliğine biz gerçekten onu kurban ettik yani. Bülent Uygun'la ilgili bir haber var mı diye yazmışlar da.
1: Bülent Uygun dedi, yanlış yalnız biliyorsun. O Bülent Uygun, o Bülent Uygun değil.
0: Değil. Orayı öyle de söyleyelim.
1: O yani. Diğeri yönetim kurulu üyesi. Tera yönetim kurulu üyesi Bülent Uygun. İsim benzerliği. İsim ve soyisim benzerliği arkadaşlar, yani şeyle ilgili değil. Son tutuklamalarındaki isim var. Dün de bir tutuklama şeyi oldu biliyorsun.
0: İsim benzerlikleri bazen sıkıntı yaratabiliyor arkadaşlar.
1: Zaten o isim benzerliği.
0: TFF'den bir İngiltere modeli haberi çıktı ya. Gördün mü onu?
1: Yok, görmedim.
0: Ağır cezalar geliyor artık. Süper Lig'de artan hakem tartışmalarına karşı sert bir adım atılıyor. Federasyon yönetimi hakemlere yönelik açıklamalarda bulunan kulüp başkanları ve teknik direktörlere yönelik yeni bir ceza sistemi getiriyor.
1: Abi federasyon önce ceza sistemi getireceğine şu hakemlerin performansını artıracak bir
0: ya
1: şey.
0: Ya onları engelleyemediği için hiç olmazsa yöneticileri engelleyeyim
1: bir şey
0: demiş.
1: Ya şimdi tamam da adam isyan, adamın damarına dokunacaksın. İsyan etmeyecek, hatalı olacak karar, emeğini çalacak. Ondan sonra sen isyan etmeyeceksin. Sen önce bu hakemlerin ya eğitiminde mi sıkıntı varsa bunu düzelt, ya da hakem kadrosunda mı yeteneksiz hakemleri tamamen çıkar.
0: Bakayım mı sana şimdi? Haberin detayına bakıyorum
1: biliyorum
0: şimdi.
1: Biliyorum, onu okudum ben. Okudum onu.
0: Federasyondaki kaotik ortamı dağıtmak için İngiltere'deki ceza sistemini uygulamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda kulüplere ve yöneticilere yönelik para cezaları artarken, ihlal tekrarlandıkça cezalar katlanarak yükselecek. Ayrıca para cezasının ödenmesiyle birlikte konuşma hakkı da sona erecek. Hak mahrumiyeti cezaları devreye alınacak. Ya, hak mahrumiyeti dediğimiz konudan kimse çekinmiyor ki ya. Yani hak mahrumiyet. Çünkü başkanlar artık şöyle diyor. Bana ne ceza vereceklerse versinler.
1: Parayı Ertuğrul Doğan demişti ya. Para
0: ne kaç lira diye yani soruyor ya.
1: Parasını öderiz. Gerekirse
0: ne kadar lan bir flüt, ben çocuğumu alamayacak mıyım diyen İbrahim Tatlıses gibi.
1: Bunu diyor ki, bunun önüne geçmek için. Yani şimdi bazı şimdi açıklamalar sonra bununla ilgili kulüplerin de bir tavrı olmuş biliyorsun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor ve yurt dışına gittiği zaman hani mahkeme bu paraları tekrar federasyon şey olarak geliyor diyor. Tazminatıyla beraber geliyor diyor. Yani mahkeme masraflarıyla beraber geliyor diyorlar. Ya burada o zaman
0: ben şeyi merak ettim. Benim hemen kafa biraz şeye çalıştı. Bir çakallık var ya bende hafif. Şeyden dolayı dedim. Maçtan sonra konuşmak mı? Maçtan önce peki manipüle altına almak o yasak değil mi?
1: O da yasak. O da var herhalde onun
0: için. O da varmış. Baktım şimdi.
1: O
0: şimdi gördüm hani. Bize baktım ki bu hakemi atamışlar deyip böyle bir ön konuşma
1: tabii,
0: yapıp da bir baskı altına alma da var ya.
1: Maçtan önceki açıklama.
0: O da engellenmiş sevgili dinleyenler. Yapılan düzenlemeye göre maç öncesinde hakemlere ve kurullara yönelik yapılan açıklamalara da iki kat ceza gelecekmiş. Maç öncesi yapılan bu tür açıklamalar karşılaşmanın hakemini ve kurallarını, hatta pardon kurullarını baskı altına almak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle daha ağır yaptırımlar. Maçtan sonra konuşmak daha düşükmüş. maçtan önce yapmak daha sıkıntılı iş.
1: Şöyle söyleyeyim, maçtan sonra tabii hakem hatalarından sonra isyan etmeleri ona yine hafif cezalar vereceklermiş ama şunu söyleyeyim. Bence bunu cezalarla tamam bir şekilde bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Hani maçtan sonra ve maç öncesi yönelik açıklamalar ama öncelikle hakemlerin performansını artırıp ne yapabiliriz diye düşünmesi lazım. Veya bu hakem yönetimleri neden bu kadar kötü, bunu düşünmesi lazım. MHK'nin başındaki adam halen görevinde. Yani bu kadar skandal hakem hataları olurken bu MHK başkanı halen görevdeyse bunu düşünmesi lazım. Önce buna kafa yorması gerekiyor TFF yönetimi. Yoksa kulüp başkanlarına ceza vererek işte bu konuşulmasın diyerek olmaz. Sadece biz Süper Lig'i izliyoruz ama alt liglerde de inanılmaz hakem hatalar oluyor. Alt ligde geçen bir tane taştan ofsayt veren hakem vardı ya, düşünsene bunu
0: İki
1: herhalde.
0: Kere oldu yani.
1: Abi bir de şöyle söyleyeyim, bunu herhangi bir şeyde futbolla az ilgilenen çocuğa sorsan taştan ofsayt veremeyeceğini bilir herhalde. Yani bu kadar kötü bir hakem şeyi varken, kadrosu varken bunları düzeltmek yerine federasyon tamamen işte açıklama olmasın, ben bunun önüne geçeyim, açıklama yapılmasın diye yine konuşulacak. Yine konuşulacak yani.
0: Abi ben bu medyadaki ikiyüzlülük gerçekten çok öfkeleniyorum. Beşiktaş Eyüpspor'u 1-0 yendi. Zar zor Eyüp bir kişi eksikti. Beşiktaş'a övgüler dizildi. Aynı Fenerbahçe aynı takıma 8 attı. Medyada PAF takımıyla oynasa daha az atardı diye değersizleştirdiler. Fenerbahçe Fransa Ligi'nin devini Şampiyonlar Ligi'nde saf dışı bıraktı. Tarihin en kötü Lyon'u dediler. Beşiktaş Fransa Ligi'nin 15.si Marsilya'ya 4 attı diye övgüler savurdular. Tarihin en iyi Roma'sına karşı 2 yarı ezici bir üstünlükle oyunu bitirdi. Galibiyeti kaçırdı, yine değersizleştirdiler. Hocayı, oyuncu grubunu, Türk medyası utançtır. Birçok kişiyi ayrı tutuyorum. Tabii lütfen okur musunuz? Lütfen okuyun diye yazmışlar da. Bu arada Beşiktaş'ı da gömmüşsün. Onu da gördüm. Hani Marsilya'ymış, eski Marsilya. İşte Paris Saint-Germain'de zar zor yendi 2-1'le. Değil mi? Elinden zor kaçırdı. Ona bakarsan 10 kişi kalmıştı Marsilya'da. Hani Paris'te 8-6 atmadı yani.
1: Sen de Beşiktaş'a laf söylemiyorsun.
0: Ondan sonra da diyor, yok. Eyüp karşısında muhabbeti var. Fenerbahçe Eyüp karşısında, Eyüp'ün Fenerbahçe'ye kaç şut çektiğini gördün?
1: 16.
0: Kaç tanesi isabetli? 8. Eyüp'ün Beşiktaş'a şutu var mı? Yok. Bir tane gol attı diye mi? 3-0, 4-0 yenseydi bu Eyüp lükten düşerdi diye mi konuşacaksınız yani?
1: Şunu söyleyeceğim tamam.
0: Peki Fenerbahçe Beşiktaş karşısında ne kadar etkili olabildi peki o zaman?
1: Şunu söyleyeceğim. 8 isabetli şutun hangisi çok etkiliydi? Bir tanesi etkiliydi. Diğerlerinin hepsi Ederson'un üzerine gelen şutlar. Çok hafif şutlar yani.
0: Nübel'in üzerine gelmedi ama o ne yapsın diye böyle mi yapacağım ben şimdi ya?
1: Yani o yüzden.
0: Yani bir şey söyleyeceğim. Nübel de Nübel. Ama her kalecinin hataları olabilir ya. Bu kadar ben Nübel geldi Almanya'da işte bundan sonrasında artık tek kaleci, milli takımın birinci kalecisi falan diye hani öyle şeyler konuşuldu ki. Öbür taraftan bakıyorsun abi işte ya durun yavaş yavaş. Trossard, işte Vlahovic, Greenwood, ne bileyim. İşte Gendouzi orada oynar mı, oynamaz mı? Ya, değil mi?
1: Bize geçen sene hatırlasana Ederson'la ilgili neler söylendiğini.
0: Ya bu sene Ederson...
1: İşte onu diyorum şimdi. Geçen sene Ederson gönderirsin. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım yani taraftarın genelinin sözüne şey yaparak sosyal medyadaki o algıya kapılmış olsa belki Ederson'u gönderecekti. Sezon sonunda nasıl yani yorumcuların hepsi Ederson gitsin yorumları yapıyorlardı. Ama sonuçta ne oldu?
0: Yönetimden mi? Kimden?
1: Yok sonuçta...
0: Yok diyor.
1: Sonuçta Ederson şu anda nasıl performans sergiliyor? Şu an adeta yeni transfer yani. Ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlarda dahi performans... Mesela şey maçında Beşiktaş derbisinde farkını daha önleyen kişiydi Ederson. Oyuncuydu, kurtardığı
0: gol. Roma maçında da öyleydi.
1: Roma maçında yine öyle. Konya
0: Spartaküs gibiydi ya. Ona bakarsın Roma'ya karşı, birinci Cestun şeye karşı, Pompilius'a karşı.
1: Kazanılan Konya maçı, 4-2'lik maçta kurtardı, 5 tane 6 tane pozisyon var. Kritik kurtarışlar. Yani dolayısıyla Ederson şu anda Fenerbahçe'nin adeta yeni transferi. Ama şimdi bu oyuncular geçen sezon nasıldı? Geçen sezonda gönderilmesi istenen, aman gönderilsin, yerine yeni kaleci bakılan bu takımda kalmaması gerektiğini ifade edilen bir oyuncuydu ama ne yaptı? Aziz Yıldırım güvendi, inandı ve onunla devam edeceğini söyledi.

0: söyledi. Şu anda da Fenerbahçe için ne kadar değerli bir isim olduğunu hepimiz gördük. Ya bu kadar hemen oyuncular değersizleştirmemek lazım. Yani bir maçta, iki maçta bu oyuncularla ilgili yorum yapmamak lazım. Bunu ama tabii sosyal medya, işte YouTube yayınları, YouTube yayınlarında program yapan insanlar hemen değersizleştiriyorlar. Yani maça göre değerleştiriyor. Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'yle yenildiği maçın ardından kaç tane yerli futbolcu için Fenerbahçe seviyesinde değil, bunları artık gönderin, ne işi var Fenerbahçe'de diyenler. Mesela isimlerini sayayım. Mert Müldür, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Bartu. Bunların ne işi var Fenerbahçe'de? Gönderin diye Kerem. Bunlar ne işi var Fenerbahçe'de? Gönderin diyorlardı. Ya şimdi Oğuz Aydın iyi performans sergiledi. Kerem beyin sarsıntısı geçirdikten sonra oynadığı maçlarda. İsmail yine keza şey maçında iyi performans ortaya koydu. Şimdi baktığınızda yani bu açıda Roma maçında iyi performans ortaya koydu. Yani bu açıdan baktığınızda demek ki bazı oyuncular için hani yani hemen sosyal medyanın algısına kapılıp veya orada yorumcuların algısına kapılıp çok fazla yani eleştiri mutlak olacaktır ama yani değersizleştirmemek gerekiyor futbolcuları. Bak İrfan Can Kahveci mesela son maçta iyi performans ortaya koydu Eyüpspor maçında. Şimdi hatta fiziksel anlamda Fenerbahçe'nin en fazla koşan oyuncusuydu saha içerisinde. Ama orada İsmail Kartal'ın bir sorusu var. Ben sordum basın toplantısında kendisine. Yani İsmail İrfan Can Kahveci'yi nasıl hazırladınız diye. Oradaki sözü çok önemliydi. Dedim ki kulaklarını tıka, basit oyna, zoru sonra denersin. Ama demiş önce basit oyna. Ama kulaklarını tıka cümlesi çok önemli. Çünkü oyuncular Saracoğlu'na çıkarken tepki görürüm. Bir hata yaptığım zaman veya bir gol kaçırdığım zaman tribünlerden tepki görürüm diye istedikleri o tepkiler nedeniyle tam performansını sahaya yansıtamıyor. Bu tepkiler olumsuz onun performansını da olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla hocanın özellikle biz hep burada söyledik yerli futbolcu. Ben hep Yiğit Efe Demir örneğini veriyordum yayınlarda. Çünkü oyuncu çıkarken tedirgin çıkıyor. Hocam beni oynatma demişti Tedesco'ya. Yani bu burada oyuncuları değersizleştirmemek lazım.
1: Yaklaşık bir 5 dakika önce Şanlıurfa merkezli bir deprem olduğu bilgisi paylaşıldı. Büyüklüğü konusunda 5,3 olarak söyleniyor ama biraz araştırdım. Hatta bu depremin şöyle söyleyeyim. İşte Suriye'den, Irak'tan da hissedildiği bilgisi var. Merkez olarak Şanlıurfa. Yerin 29 kilometre uzaklığında 5,3. Mal kaybına bile sebebiyet vermeyebilir. Eğer sağlam bir bina ise eğer. Biraz tabii tecrübe 99'u yaşamış biri olarak söylüyorum. Yoksa jeofizik mühendisi falan değilim. Fırat Hoca olsaydı sorardık ona. Biliyorsun Fırat Aydınus jeofizik mühendisi aynı zamanda. Ve tahmini büyüklükten dolayı kaynaklanıyor. İnşallah can mal kaybı bir şey yoktur. 5,1 diye açıklanmış. Ama ben dış kaynaklara baktım. 5,3 olarak açıklanmış ilk olarak. Sonra
0: o bölgede çok fazla deprem oluyor Adana.
1: Zaten Kuşak'tayız.
0: Evet.
1: Yani orada deprem oluyor değil yani deprem olacak orada da.
0: Yok. Aslında deprem ülkesiyiz zaten.
1: Yani olmayan yerlerimiz belli işte ben çok iyi hatırlıyorum. İşte Kocaeli depreminden sonra herkes araştırdı Konya'ya mı taşınsak bilmem ne falan çok büyük Ankara korku yaşayıp Antalya'ya taşındılar. Abi bir hafta sonra Antalya'da deprem oldu. Yani her yerde sarsıntı yaşanabiliyor. Ona göre yapılaşma deprem değil bina öldürüyor gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Şanlıurfa'da 5,6 büyüklüğü diye okudum ben de abi. İnşallah bir zarar olmamıştır diye yazmış bir dinleyicimiz de.
0: Aslında dediğin gibi binalar dayanıklı olsa 5,6 aslında normal şiddette bir deprem bir şey değil yani.
1: Geçenlerde Venezuela'da mı olmuştu bir yerde mesela inanılmaz hani öyle bir sarsıntı yani.
0: Ve Arda ne olmuştu peş peşe?
1: Arda tabii canım yani. Japonya'dakileri görüyorsun ya, insanlar böyle hemen bir yerde tutunuyorlar ediyorlar. Bir şey olmayacağını biliyor çünkü adam, anladın mı? O müteahhitine, o denetçisine, o ne bileyim hani belediyesine, işte imar bakanlığına bilmem ne, hepsine.

0: güveni var adamın. Kendi şeyinde.
1: Yani. Ya şeyde Hatay'da depremde yıkılmayan bina adam yani müteahhite soruyorlar nasıl yapmadın. Benim de binamı hani şey dışı çok güzel olmadığı için eleştiriyorlardı falan diyorlardı ama sağlam bina yapmak lazım.
0: O yüzden 29 kilometre okuduktan sonra ben biraz endişeden uzaklaştım. Çünkü depremin derinliği çok önemli. Çünkü yüzeye yakın olan yerde yıkıcı özelliği daha ağır basıyor. O yüzden bu da etkenlerden bir tanesi diye de yazmışlar.
1: Vallahi İstanbul'da bir ara olmuştu ya çok kısa sürdü ama 5 saniye mi öyle bir şey çok sert vurdu.
0: Yakındı.
1: Öyle. Ya çok yakındı. Çok harbiden tedirgin ediciydi yani.
0: 5-8 diye açıklanmış Kandilli'de az önce. O yüzden hani Şanlıurfa'da yakınları akrabaları olan varsa merak konusunda hemen anında telefonlara sarılmışlardır. Yoksa da küçük bir hatırlatma yapalım. Var mı bir şey diye bir hal hatır soralım arkadaşlar. Çok bir şey yokmuş gibi gözüküyor. İnşallah yoktur diyerek de ekleyelim tabii. Kandilli 5.8 diye bir açıklama yapmış. Bu bilgiyi de aktaralım. Şanlıurfa merkezli bir deprem diye. Biz bir gelişme olursa ayrıntıları aktarmaya çalışırız. Gözümüz kulağımız orada. Diğer taraftan tabii konuşuyoruz, detayları paylaşıyoruz takımlar üzerinden de. Sen gelmeden önce hani Fenerbahçe ile ilgili ne konuşuruz derken inanılmaz projelerden bahsediliyor Fenerbahçe'de. Ya Fenerbahçe'de tek bir proje olması gerekmiyor mu diyerek ben biraz sığ bakacağım konuya. Biraz şampiyonluğa mı odaklanmalı? Hani basketbolda Euroleague bilmem ne falan onlar güzel, diğer branşlarda hiçbir sıkıntı yok. İşte bireysel oyuncuların Avrupa'da, şampiyonalarda, Dünya Kupası'nda, Olimpiyatlarda seni gerçekten gururlandırmaya devam ediyor. Her şey güzel ama futbolda uzun süredir eksik kalan bir şampiyonluk hasreti var. Bununla ilgili olarak bu hasreti gidermek adına bu işi yapabilecek bir kişi varsa o da tekrar Aziz Başkan'dır denildi ve göreve getirildi. Geldiği andan itibaren o teknik adamla mı olur, bu yöneticilerle mi olur, bu futbolcuyla mı olur deyip eleştiriler başladı. Ama sonuçta öyle bir raddeye geldi ki lig, herkes yarışın içine tekrar dahil oldu. Kötü bir başlangıç yapsa da, iki mağlubiyetler, beraberlikler olsa da bugün liderle Fenerbahçe arasında 3 puan, işte birinciyle ikinci arasında 1 puan falan var. Birincilik koltuğunda 2 tane takım oturuyor. Hani şunu söyledik programda, televizyonda. Ya bir şey söyleyeceğim size, hani 6 hafta geçecek, Ahmet lider olacak, tek yenilmeyen takım Kasımpaşa olacak, Göztepe ligin son sırasında olacak desem kim inanır bana diye sordum. Hani gerçekten böyle bir ihtimal falan yok yani, anladın mı? Kimse hani saçmalama falan, hani bu adamı da kim çıkartıyor buraya derler yani, hani hiç mi tahmin yapamıyorsun diye. Öyle bir şey yok tabii ki. Yeniden başlayacak olan bir yarış var. Her an her şeyin olabileceğini de gördük bu ligde. Avrupa dönüşlerinde inanılmaz enteresan sonuçlar alınabilecek. O rotasyonlu kadrolarımız da yok ne kadar varmış gibi gözükse de. Hocalarla güven tam anlamıyla sağlanamamış durumda. Bir Beşiktaş'ta işler biraz kötü gitse bile kimse yıkılmıyor. Ne hoca ile ilgili problemi var, ne oyuncuya güvensizliği var. Değil mi, Beşiktaş'ta öyle bir hava yakalandı. Yani her maçı kazanabilecekmiş havasına bürünebiliyor. Olum olmayınca da yorulduk abi diyebiliyor mesela. Hani böyle bir bahaneye sığınabiliyor Beşiktaş taraftarı.
1: Evet, Fenerbahçe'de çok kırılgan bir yapı var. Yani camiye çok kırılgan. Ve uzun yıllarda şampiyonluğun gelmemesi nedeniyle bu kırılganlık da devam ediyor. Ya bu nasıl düzelir? Fenerbahçe üst üste şampiyonluklar elde ederse bu yapı da aynı düzelir. Yani Beşiktaş'ta bu camiye o kadar kırılgan değil. Fenerbahçe'de
0: az önce yapı var diye Fenerbahçe'nin içinden bahsedince öyle olmuyor. Başka kelime
1: kullanıyor. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe mesela bakıyorsun şimdi Sayın Aziz Yıldırım 3 ay önce 17 bin oy gibi çok ciddi bir rekor oyla başkan seçildi. Seçilir seçilmez. Hatta seçildikten sonra bile daha yani daha transfer dönemi başlamadan şunu alamazlar, bunu alamazlar. İşte limit sıkıntısı var diyorsun. İşte bilmiyorlar mıydı bunu gelirken falan. Yani halen bir rövanş niteliğinde olan, yani orada kaybetmiş adam seçimi ama onun hala etkisinde olup bu yönetimin başarısız olmasını isteyen tipler de var yani sosyal medya üzerinden. Çünkü Fenerbahçe yönetimi göreve geldikten sonra inanılmaz bir algı yapılmaya başladı. Yani transfer döneminde bunlar zaten transfer yapamazlar. Yani işte Greenwood'u alamazlar. Bunların parası yok. Tamam mı? Parası yok yönetim. Sonra transfer dönemi bitti. Transfer döneminin sonuna doğru işte orta saha transferi yapılmadı. İşte bu alternatifsiz kadro nasıl böyle bir kadro kurarsınız? İşte rezil bir transferdi. Yönetimi istifa takları açıldı Fenerbahçe. Daha görev, bak düşün yani, daha transfer dönemi bitti. Daha iki ayında yönetim istifa takları açıldı. İstifa etsinler gitsinler şeklinde. Fenerbahçe bu 6 haftalık periyod içerisinde her maç öncesinde sosyal medyada kendi özellikle maçı konuşması gereken çok önemli maçlar öncesi farklı şey bir hava estirildi ve farklı şeyleri konuşturuldu. Yani neden önemli? Çünkü bunlar bir algı süreci, algı operasyonu yapıyorlar ve amaçları zaten hani Fenerbahçe'nin birçok şeyinde başarılı olmasını değil, başarısız olmasını isteyen birçok kesim de var. Diğer taraftan şimdi sen diyorsun ya bir senelik geldi. Ya şimdi Sayın Erzurum göreve geldikten sonra önce ne yaptı? Can Bartu tesisinde renovasyon işlemleri yaptı. Hani kulüp gitti, gidildi mesela. İlk Can Bartu tesisine başkan olduktan sonra ilk bir hafta Can Bartu tesisine gidildi. Ve tesislerin o halini gördükten sonra ya hatta oradaki kişilere de hani bir tepki gösteriyor. Yani bu futbolcular, biz milyon euroluk oyuncular, milyon eurolar veriyoruz. Futbolcular bu ortamda mı kalıyor deniliyor. Ve ilk iş Fenerbahçe Avusturya kampına gittikten sonra Can Bartu tesislerini yatağından tut. Orada bu oyuncuların kaldığı odaları bütün hepsi yenileniyor. Tesis yenileniyor. Ve 5 yıldızlı otel konforuna haline getiriliyor. Şimdi bakın futbol takımının statta bugün soyunma odaları yeniliyor. Ve lige verilen milli aranın başlamasıyla birlikte yenileme çalışmalarına hız verildi ve milli aradan sonra bu bir sonraki maça hazır hale getirilecek. Şimdi Metin Aşık tesislerinin binası depreme dayanıksızdı. Geçtiğimiz yayında da ifade ettik. Gece saatlerinde, geçtiğimiz 10 gün önce falan gece saatlerinde orada bir duvar çöküyor. Yani orada duvarın çöktüğü yerde altyapı futbolcularının böyle girip çıktığı yer. Yani gündüz vakti olsa belki orada bir yaralanma, belki Allah korusun ölümle sonuçlanabilecek bir durum bile de karşı karşıya kalınabilir. Ve oranın hemen binası yıkılıyor. Ve hemen tekrar yeniden yapılmaya başlanıyor. Çünkü deprem
0: az önce... Kaç yılında olmuştu o?
1: Daha yeni yeni yani şey, Metin Aşık testleri mi diyorsun?
0: Evet, Metin Aşık testleri. Geçen az önce 4-3 kanalında yeni tesisleşmeyle ilgili Sercan Hamzoğlu ile beraber Murat Aşık da konuşuyordu. Babamın da orada bir testleri vardı, yıkıldı tamam, diye söyleyince ben daha önce mi yıkıldı acaba dedim. Yok, yeni
1: şimdi,
0: mi oldu?
1: Yeni ya, şöyle şimdi duvar yıkılıyor, duvar. Yani bu yeni. Bu 10 gün önce yapılan olan bir olay. Normalde o zaten o olay olunca hemen o binanın yıkıldığı.
0: Sadece altyapı olarak kullanılan bir tesis orası. Tabii
1: altyapı işte voleybol şeyleri falan. Orada hemen bina bu süreci hemen Sayın Aziz Yıldırım'a bildiriyorlar o gün. Ve Sayın Aziz Yıldırım hemen sabah saatlerinde geliyor ve hemen mimarlığa çağrılıyor ve o binanın yıkım süreci hızlandırılıyor. Çünkü duvar çöküyor. Yani duvar çöküyor yani. Ondan sonra o sürecin ardından şimdi bakıyorsun Metin Aşık tesislerinin şeylerine başlıyorlar. Yani ne yazık ki son 8 yılda özellikle tesisleşme anlamında ve tesislerdeki yenileme anlamında çok fazla bir şey yapılmamış. Tamam, önemli. Futbolda lig şampiyonluğu önemli ama diğer taraftan yani burada o tesislerin de yenilenmesi ve kulübün Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır bir hale gelmesi de bu da önemli aslında. İşte diyelim Topuk Yaylası tesisleri. Mesela Topuk Yaylası tesislerinde uzun yıllar Fenerbahçe bir ara kamp yapmamaya başlamıştı. Oraya gitti, kamp yaptı. Ve şimdi oradaki Topuk Yaylası tesisleri de Eylül ayı itibariyle yani bu aydan itibaren orada da yenileme çalışmaları başladı. Yine bakıyorsunuz Faruk Ilgaz tesisleri. Yani buralarda yenilemeler başladı. Şimdi Mali Genel Kurul var pazar günü. Bu pazar günü Mali Genel Kurul'da da bazı projeler hayata geçirecek. Yani bunların içerisinde Fenerbahçe'ye gelir kazandıracak ve Fenerbahçe'nin mali anlamda, finansal anlamda daha yönetilebilir bir hale gelmesi için gelir kaynakları oluşturacak projeler açıklanacak ve bunlar için yetki istenecek. Bunlardan bir tanesi stadın büyütülme çalışmaları. Stadın büyütülmesi, loca sayısının artırılması, stad kapasitesinin artırılmasıyla gelirinin Fenerbahçe artırılması hedefleniyor. Toplam 50 milyon euro gibi bir maliyeti olacak stadın büyütülme çalışmaları ama yıllık 25 milyon euro gibi ek gelir elde etmiş olacak Fenerbahçe staddan. Şimdi çünkü hem Beşiktaş'ın loca sayısı Fenerbahçe'den şu anda fazla, hem Galatasaray'ın loca sayısı fazla ve daha fazla gelir. Özellikle Galatasaray daha fazla gelir elde ediyor. Fenerbahçe'de stadını ilk yapan ve kendi yapan bir kulüp olarak burada tekrar kendi yapacak. Yani bu gelir 50 milyon euroyu Fenerbahçe kendi kaynaklarıyla oluşturup bulup o stadı büyütme, yerinde büyütmeyi hedefliyor. Böylece aslında yerinde büyütmek de şu açıdan önemli. Yani bu artık stat taşınacak tartışmaları da artık kapanacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan işte COV1907 projesi var. Yüksek Divan Kurulu'nda bunun tanıtımı yapıldı. Oradan 150 milyon euro gibi bir gelir bekleniyor. Yine İncek tesislerinin yeniden kiralık sözleşmesinin gözden geçirilip tekrar Fenerbahçe'yi kazandırılması, orada projeler hayata geçirilmesi, Kenan Evren Lisesi'nin arazisinin projelerinde orada Fenerbahçe gelir getirecek projelerin hayata geçirilmesi, işte oradaki Kenan Evren Lisesi arazisindeki tarihi binanın Fenerbahçe Kulüp Müzesi'ne dönüştürülmesi gibi şeyler var.
0: Cambartu ve Maltepe tesislerinde müze ve eğitim yatırımlarının yapılmasıyla beraber oradan bir gelir elde edilmesi düşünülüyor söylendi.
1: Tabii. Cambartu tesislerinde yatırım, şöyle söyleyeyim. Cambartu tesislerindeki hazine arazisinin.
0: Cambartu tesisleri tam nerede?
1: Samandıra.
0: Samandıra tesisleri diye geçiyor.
1: Samandıra'daki.
0: Maltepe tesislerinde ne var? Metin Aşık tesisleri mi o? Değil.
1: Yok. Şimdi Samandıra, Cambartu tesisleri, Samandıra A takımın antrenman yaptığı yer.
0: Cambartu tesisleri.
1: Cambartu tesisleri. Orada hazine ait 13 bin dönümlük bir alan var. Hazine ait alanın Fenerbahçe oranın satın alacak ve Fenerbahçe'nin tapula malı haline gelecek Cambartu tesisleri. Şu anda üst kullanım hakkı var bildiğim kadarıyla. Maltepe tesislerde hemen oradaki Samandıra'nın karşısında şey var. Askeri arazi vardı. Orada askeri arazi oradaki birlik taşındı. Ve oraya da Fenerbahçe altyapıyı oraya taşıdı.
0: Bununla ilgili olarak görüşüldü mü? Görüşmeler yapıldı.
1: Görüşmeler hepsi
0: ondan yapıldı. Sonra bir olumsuzluk bilmem ne falan
1: yok. Zaten Maltepe tesis.
0: Hani bir ara çünkü Ertuğrul Doğan da çıktı. Yok. Trabzon'la ilgili olarak sağ olsunlar Kemerburgaz taraflarında bir arazi verildi falan diye başlama yaptı mı?
1: Yok.
0: Tuzla tarafından bir Trabzon arazi almış mıydı? Almıştı. Tabii. Galatasaray Kemerburgaz taraflarında Florya bilmem ne falan.
1: Maltepe tesisleri.
0: Devlet yapıyor mu? Tamam. Veriyor mu?
1: Başka şey. Maltepe tesisleri.
0: Hani hükümet anlamında
1: bak,
0: söylüyorum.
1: Maltepe tesisleri zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın 2018 yılında görüşmeler yaptığı ve orada sözlü olarak anlaşmaya vardığı bir araziydi. Orada Sayın Aziz Yıldırım yani ilk şeyi o arazinin alınmasında Sayın Aziz Yıldırım'ın yaptığı görüşmelerde etkili oldu. Daha sonra Sayın Ali Koç burada yine görüşmeler yaptı ve artık son noktaya koydu. Arazi Fenerbahçe'ye tahsis edildi. Orada altyapı tesisleri orada yapılacak ve 6 tane şu an çim sahanın yapımı devam ediyor. Ocak ayına kadar bu çim sahanın yapımı tamamlanacak. Ardından da binaların yapımı için Sayın Aziz Yıldırım geri hem Ali Koç'ta hem de gerekirse Hakan Safi'yle de görüşüp veya Fenerbahçe'nin önde gelen isimleriyle görüşüp o binaların da yapılması hedefleniyor. Diğer taraftan Cambartu tesislerinde senin de bahsettiğim hazine arazisi var. O hazine arazisinin satın alınması gündemde. Diğer şeyde de Fenerbahçe'ye gelir getirecek diğer projeler. Çünkü Fenerbahçe'nin Antalya'da arazisi var, Gebze'de arazisi var. Bu araziler
0: Edirne bile var abi.
1: Evet,
0: işte
1: yani. Arazilerden Fenerbahçe'ye gelir getirecek projeler hayata geçirmek ve Fenerbahçe'nin finansal anlamda yönetilebilir bir hale getirilmesini sağlamak. Çünkü ciddi anlamda Fenerbahçe bir borç yüküyle karşı karşıya. 700 milyon euroya yakın borç olduğu ifade ediliyor. Mali Genel Kurul'da bu rakamı Sayın Aziz Yıldırım açıklayacaktır. Ve burada aslında Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu mali durumla ilgili kapsamlı bir açıklama yapacak. Bu süreç içerisinde herkes şunu söylüyordu. Mesela Şampiyonlar Ligi'ne ya önemli değil. Fenerbahçe tüm konsantrasyonunu lige versin. Şampiyonlar Ligi önemli değil yorumları yapanlar. Yani şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Fenerbahçe iyi ki Şampiyonlar Ligi'nde kalmış. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalmasaydı herhalde çok daha ciddi sıkıntılar, mali anlamda sıkıntılar yaşayabilirdi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin kasasında Şampiyonlar Ligi'ne girdiği için 29 milyon euro civarında, yani açık 30 milyon euro civarında bir rakam kulüp kasasına girmiş.
0: Onu daha önce sanırım Feridun Nideloğlu dile getirmiş. Bir dinleyici yazıyor. O söylediğiniz yerlerde hafriyat çalışması yapılmış. Başka bir adım atılmamış. Bu konuda yanlış bir bilgilendirme olmasın. Fenerbahçe'nin askeriyeden aldığı arazide sadece hafriyat çalışması yapılmış. İnşaat aşaması durdurulmuş diye bir bilgi paylaştı.
1: Hafriyat çalışması Sayın Ali Koç döneminde yapılmıştı. Hı hı. Ve inşaat çalışmaları durmuştu. Şu aşamada orada Ocak ayına kadar sadece çim sahaların yapımı için devam ediyor. Yani oraya çim sahalar yapılacak ama bina için daha henüz şey yapılmadı. Temel atılmadı. Önce çim saha bitirecek, sonra binalar için çalışmalar yapılacak.
0: Antrenman sahaları mı yapılıyor?
1: Antrenman sahaları yapılıyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamaları vardı zaten. Önce biz Ocak ayına kadar antrenman sahasını tamamlayacağız. Ardından da Puyler'de biliyorsun Belçikalı antrenör onu takımın başına getirmek istiyorlar. Altyapının başına getirmek istiyorlar Puyuelli'yi. Ve onunla ilgili çalışmalar da o şekilde devam edecek.
0: Zorlu fikstürü Fenerbahçe üzerinden diğer takımların da inceleme altına alacağız. Ardından Fenerbahçe içerisinde tabii ki bir Asensio krizi var mı yok mu? Bu nasıl ilerliyor? Bazı gerçekleri öğrenmek istiyorsak doğru adamla birlikteyiz. İrfan 25 söylüyor. Arada problem olduğunda da söylemişti. Sıkıntılar giderildiyse de onun bilgisini zaten ondan alacağız. Ama reklam arasına gitmemiz

0: Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'le doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyunu önünde değişebilecek noktada tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazır.

0: Denizin elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil, işlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
3: Devam ediyoruz. 11.15 yaptık saatleri. Mutlu sabahlar bir kez daha. Herkese sevgiler, saygılar olsun. İrfan 25 ile beraberiz. Ve az önce projelerden bahsettik. Emelike gelmiş.
4: Evet, Emelike geldi. Emelike geldi. Dün Genel Sekreter Mahmut Uslu'yu ziyaret etti. Emelike zaman zaman Türkiye'ye geldiği zaman o kalanmışta falan oturuyor taraftarlarla, işte yemek yediğini falan ben birkaç kere şahit oldum. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra da Fenerbahçe'den hani hiç kopmamış gibi hareket ediyor. Fenerbahçe formasını da genellikle üzerinden çıkarmıyor.
3: Sayın Tanju Kaya ile Sayın Savaş Adalet de karşılamışlar. Taraftarlarla aramdaki bağ hala devam ediyor. Bundan çok mutluyum diyerek sosyal medya üzerinden hala görüşüyor demek ki.
4: Abi sosyal medya değil. İstanbul'da ben birkaç maçta denk geldim. Kalamış'ta o şey tarafında giderken orada maç öncesi taraftarlar kafelerde oturuyorlar. Orada Emenike'yle birçok kez tezahürat yaparken taraftarlarla otururken falan denk geldim ben Emenike'ye.
3: Çok subliminal bir mesaj gördüm. Biz kocaman bir aileyiz diyor. Ne demek istiyor İrfan? Bildiği bir şey mi var bizden sakladı? İrfan, Ederson'da büyük bir fedakarlık var. Bu arada tabii ki performans anlamında da artık Aziz Başkan'ın dediği gibi ben vazgeçmem deyip de işte karşılığını aldığı bir dönem içerisinde. Ve diğer taraftan da bir Asensio krizi. Yabancı oyuncular üzerinden gidersek. Şikrinyar'ın da milli takımda yapmış olduğu bir Fenerbahçe açıklaması var. Çok enteresan bir takım diye.
4: Ya, çok iyi. Bir buçuk senedir diyor Fenerbahçe deyip 3 başkan gördüm, 3 tane teknik direktör
3: çok
4: gördüm.
3: Çok enteresan.
4: Aynen, şeyi açıklamayı okuyunca çok güldüm ya. Fenerbahçe çok büyük kulüp dedi abi.
3: Hani yarın ne olacağını bilemiyorsunuz öyle bir camia diye.
4: 3 başkan, 3 teknik direktör gördüm dedi adam.
3: Ama bir Asensio sorununun çözülmesi gerekiyor. Ve
4: çözüldü aslında, öyle söyleyeyim yani şu anda
3: 22 Ağustos Konya maçından sonra yok.
4: Şöyle söyleyeyim, oyuncu yani hatta ilk söyleyenlerden bir tanesi bende Faruk Gaz, şey Topuk Yaylası'nda biraz mutsuz gibi demiştim de o zaman taraftar üzerimden geçmişti yani. Yani taraftar değil de sosyal medyada çok fazla tepki görmüştüm.
3: Linç değil. Linç
4: yani. Sonra işte yaşanan süreç gelinen noktada artık gün yüzüne çıktı. Ama diğer taraftan şu aşamada bir sıkıntı yok. Asensio milli arada 6 günlük izin verildi takıma. 6 günlük izinde de Can Bartu testine gidip kendisi için hazırlanan özel program uyguluyor. Ve teknik heyetten de bir antrenör görevlendirildi. Onun için hazırlanan çalışma programı harfiyen uygulandığını söyleyelim ve milli aradan sonra da artık oynayabilecek duruma gelecek. %100 hazır hale gelecek. Çaykoz Rizespor maçında da kendisini ilk 11'de görebiliriz. Ha, şu var, teknik direktör İsmail Kartal da oyuncusunu şu anda tam anlamıyla Konya Spor maçın Eyüp Spor maçında oyuna dahil edebilirdi. Son 10-15 dakika takıma kadroya katabilirdi. Ama orada sağlık heyetiyle görüştükten sonra skor da iyi olunca onu riske etmek istemediler. Milli arada artık ilk 11 oynayabilecek düzeye gelecek Asensio.

0: 10 Ekim'de Rize deplasmanı ile başlıyor.
1: 10 Ekim'deki Rize deplasmanında yine kadroda olur. Belki ilk 11 başlar, 55-60 dakika.
0: 22 oynar. Gün içerisinde 6 maç yapıyorsun.
1: Tabii 20 gün içerisinde 6 maç yapıyor.
0: Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iç içe geçtiği yoğun fikstürde mümkün olan en yüksek puanı toplamaya çalışıyor bütün takımlar, ama 14 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı ya konuk olacaksın. Deplasmana gidiyorsun. 17 Ekim'de Alanya'yı ağırlayacaksın. Ardından 20 Ekim'de Slavia Prag'la Kadıköy'de karşı karşıya geliyorsun. Ve 26 Ekim'de de Galatasaray deplasmanına gideceksin.
1: Ondan sonra milli ara var bir daha. Olmaz lazım. Ya da bir maç sonra ya da iki maç sonra Galatasaray maçından.
0: 26 Ekim. Ekim mesaisi 31 Ekim'de Göztepe maçıyla tamamlanıyor. Göztepe maçın da var.
1: Göztepe var. Ondan sonra herhalde bir milli ara olması lazım. Kasım ayında.
0: 4 lig 2 Şampiyonlar Ligi maçın var.
1: Valla Fenerbahçe için. Yani bu 4 lig maçını eğer kayıpsız kapatırsa şampiyonluk için en büyük adaylardan bir tanesi olur. Yani zaten oynayacağı maçlara baktığın zaman ciddi şey olarak güçlü rakiplerle de karşılaşacak. Galatasaray deplasmanı da var. Ama milli aradan sonra Fenerbahçe'de Asensio'nun dönecek olması, ilk 11 oynayacak, ilk 11'de oynayabilecek seviyeye ulaşacak olması, yine ideal orta saha üçlüsüne kavuşacak Fenerbahçe milli aradan sonra. Kante, Gendouzi, Asensio üçlüsüne. Artı burada milli ara bazı oyuncular için de dinlenme imkanı da olacak. Özellikle Semedo Kante, Gendouzi orta saha ikilisine çok fazla yük binmişti. Bu milli arada onların, yani milli takıma gitmemiş olması Gendouzi ve Kante'nin teknik heyet için bir avantaj. Ve milli arada da onlar da biraz olsun dinlenme imkanı bulacaklar. Ve bu yoğun maç fikstürüne daha hazır bir şekilde girecekler. Yine Semedo da keza öyle. Semedo da aslında Mert Müdür'ün sakatlığının ardından sağ bek rotasyonunda alternatifsiz kaldı. Dolayısıyla Semedo'nun da milli arada iyi bir şekilde dinlenip bu yoğun fikstürü hazır hale gelecek. Fenerbahçe'nin hedefi de hem Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçta hem de ligdeki dört maçı da kazanıp.
0: Hedef koymak güzel de olmazsa sıkıntı. Ama hemen herkes orayı bekliyor mesela. Diyor ki ya öyle güven vermiyor ki takımın bana. 8 attıktan sonra 4 bile yiyebiliyoruz. O zaman ne olacak, yine mi ortalık karışacak diyor.
1: Ya şöyle söyleyeyim, şimdi eksikler var Fenerbahçe'de, yani 4-4'lü bir durum değil ama milli arada bu eksikler giderilecek. Milli arada aslında belki Fenerbahçe'de hangi milli araya en, yani isteyen bu ara olsun işte eksiklerimizi giderelim diyen kim, yani hangi cami isterdi? Fenerbahçe ister yani, öyle söyleyeyim. Beşiktaş belki ivme yakaladıktan sonra bu ivmenin bozulmasını istemeyecektir ama Fenerbahçe milli arada bu eksiklerini giderip milli ara sonrasında hazır bir şekilde girecek. Dediğim gibi bazı oyuncular için dinlenme imkanı oldu. Tek de Fenerbahçe'nin dezavantajı stoper merkezindeki iki ismin, Ake ve Şikrinyar'ın, ki her iki isim de 13 maçın 12'sinde 90 dakika sahada kaldı. Ake ilk maçında 45 dakika oynayıp sonra ağrı hissedince oyundan çıkmıştı. Şikrinyar da son maçta 60-70. Dakikalarda falan oyundan alındı. Dolayısıyla bu oyuncular çok fazla yük bindi. Bu iki oyuncu da şu anda milli takımda. Milli takımda da Şikrinyar tüm Slovakya milli takımın tüm maçlarında forma giyiyor. 90 dakika oynuyor.
0: Alternatifi kimdi Ake'nin?
1: Ake ile Şikrinyar'ın alternatifi şu anda Opong. Opong da milli takımda. Dolayısıyla orada
0: bir yerli genç bir oyuncum var.
1: Tabii. Yani bir de Yiğit Efe demiyor.
0: Yiğit Efe var.
1: Yani o bölgede şimdi tabii Şikrinyar'ın özellikle üzerine çok fazla yük binmiş olacak. Çünkü her milli takımda da sürekli oynayan bir isim. Ake hani milli takımda zaman zaman yedek soyunabiliyor. Ama bu iki ismin...
0: Asensio ile birebir kim ilgileniyor?
1: Yani teknik yetten bir antrenör ilgileniyor şu anda. Çünkü 6 günlük izin var ama 6 günlük izinde de...
0: Birebir kayıt ismin verebilirsin. Yok. Mesela burada bir şey yazmışlar. Savaş diye bir dinleyici. Büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor. Kendi WhatsApp grupları var ya da forum siteleri var. İsmail Kartal'ın oğlu Emre eşlik ediyor Asensio'ya diye duydum diye bir şey yazmış.
1: Zannetmiyorum. Orada fiziksel antrenör. Yani ben Emre Kartal değil de.
0: Ben Asensio'nun fizikle ilgili değil. Daha farklı. Hani dedim ya bir sorun var ama fiziki değil diye söylemiştim. Yani psikolojik anlamda onu mutlu edebilecek, ona o garantiyi verebilecek, onu değerli hissettirebilecek bir yapının yönetimden bir dokunuşlu olması gerektiğini düşünüyordum ki böyle bir hamle var mı içeride?
1: Yapıldı zaten o dokunuş. Yani o dokunuş yapıldı. Sayın Aziz Yıldırım Asensio'yla bir görüşme gerçekleştirdi.

0: Başa baş bir görüşmeydi zaten bu görüşme. Konya Spor maçı öncesinde de bir görüşme gerçekleştirmişti. Ve Asensio'ya zaten inancını güvenini her zaman dile getiriyor. Sayın Oğuz Çetin, Can Bartu tesislerinde sürekli. Teknik heyetle yönetim arasında, futbolcularla teknik heyet arasındaki, futbolcularla şey arasındaki iletişimi sağlayan bir isim. Dolayısıyla Oğuz Çetin de her görüş, her söyleminde Asensio'nun, her söyleminde Asensio'nun Fenerbahçe için ne kadar değerli, önemli bir oyuncu olduğunu ortaya koyuyor. Ve Asensio'nun da bu aşamada herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Artık bu sorun çözülmüş durumda. İsmail Kartal'la da iletişimi Asensio'nun şu anda çok iyi durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. İsmail Kartal da oyuncuya inancını, güvenini her fırsatta dile getiriyor. Ancak İsmail Kartal oyuncunun, bu az önce bahsettik, çok yoğun bir fikstür bekliyor Fenerbahçe. Çok sıkı bir fikstür bekliyor ve bu yoğun fikstürde de Asensio'yu %100 hazır olmadan sahaya sürmek istemiyor. Yeniden bir risk alıp oyuncunun sakatlanıp uzun süre sahalardan uzak kalmasını istemiyor. Dolayısıyla kademeli olarak onu maçlarda oynayacak ama ben Rize maçında Asensio'nun ilk 11 oynamasını bekliyorum. Çünkü milli arada da fotoğrafta paylaşmış Can Bartu tesislerinde. Yani izin yok aslında Asensio. Asensio izin yapmıyor. O 6 günlük izni de çalışarak geçiriyor. Biraz kilo verdiğini de görüyoruz fotoğrafta, o da dikkat çekiyor. Fiziksel olarak hazır. Artık mental olarak da hazır, onu söyleyeyim. Çünkü kendisine hem yönetim tarafından hem de teknik heyet tarafından bu takım için ne kadar önemli olduğu anlatıldı ve hissettirildi.
1: İsmail Köybaşı yardımcı antrenör olarak adı geçiyor mu?
0: Valla bir ara ismi geçti ama yani çok şöyle söyleyeyim. Yani milli arada Fenerbahçe'nin teknik heyetinin güçlendirilmesi gündemde. Yani teknik heyetine yardımcı antrenör, fiziksel antrenör, yani fizik kondisyon antrenörünün getirilmesi planlanıyor. Yani onu söyleyebilirim. Yani böyle bir düşünce var. Tabii burada teknik direktör İsmail Kartal'la da görüşülecek ve teknik direktör İsmail Kartal'la görüşüldükten sonra da teknik heyetin güçlendirilmesi planlanıyor. İhtiyaç var mı? Bence teknik heyetin güçlendirmesine fazlasıyla ihtiyaç var.
1: Peki, Fenerbahçe'deki yaşananlar bunlar. İrfan Can'dan da taraftarı bir mesaj gelmiş. Sezonun kalan bölümüne olan inancını dile getiriyor. Ama taraftarın İrfan'a olan inancı kısmını sonra konuşuruz. Takımın önünde uzun bir yol bulunduğunu belirtiyor milli futbolcu. Teknik heyetin oyuncu grubuna güvendiğini, taraftarlara da mesaj gönderen İrfan Can, yaşanan puan kayıpları nedeniyle umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini vurguluyor. Ve takımın sezon boyunca mücadeleyi sürdüreceğini ve hedefleri sonuna kadar da mutlu olmak için uğraşıldığını dile getirmiş. Klasik bir açıklama yapmış İrfan. Başka bir Fenerbahçe ile ilgili bilgin var mı aktarabileceğin?
0: Ya şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'de şu anda 6 günlük izin var. 6 günlük izinde futbolculara bir dinlenme programı da verildi. Yani sadece futbolcu 6 günlük izin verildi ama bu futbolcu, her futbolcuya izin sürecince uygulaması için özel bir program da verildi. Yani bu programları takip etmek için de polar saatler takıldı futbolculara. Yani polar saat ve dönüşte de 6 günlük izinde de bunlar kontrol edilecek. Çalışma programı uyup uymadıklarına bakılacak. Yani şimdi
1: kaç oyuncu milli takıma gitti?
0: 12 oyuncu milli takıma gitti Fenerbahçe'de. Ama 12 oyuncu milli takıma gitti. Bu 12 oyuncudan dışında Fenerbahçe'nin aslında şu var. Semedo'nun, Archie Brown'un, Kante, Guendouzi, Asensio'nun milli takıma gitmemesi aslında Fenerbahçe için bir avantaj. Çünkü bu oyuncular Fenerbahçe'nin aslında saydığımız oyuncu, Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncuları. Yani ilk 11'de görev yapan, Ederson'u da sayarsak buna, 3-6 tane oyuncusu milli takımlara gitmemiş oluyor. Dolayısıyla bu milli ara Fenerbahçe'nin eksiklerini kapatma anlamında da çok önemli bir avantaj sağlayacak.
1: Ritmini bozmayacak bir ara gibi gözüküyor.
0: Tabii.
1: Bir de hatta sakatlıklardan da ya, kurtulacak, ilaç gibi gelebilecek bir ara aslında.
0: Bazı futbolcular sakatlık riski seviyesinde oynuyorlardı. Yani çünkü bazı testler yapılıyor. O testlerde bazı oyunculara çok fazla yük bindiği için hani sakatlanma riski yüksekti bu oyuncuların. Bunların başında işte Kante'nin, Guendouzi gibi isimler geliyordu. Bu oyuncuların

0: dinlendirme bu 6 günlük içerisinde aslında fiziksel olarak toparlanması da sağlanmış olacak. Tek dezavantaj işte Ake ve Şikrinyar'ın kendi milli takımlarına gitmesi ve milli takımlarında da ya bu oyuncuların da sürekli 11'de oynaması, özellikle Şikrinyar anlamında. Tabii diğer taraftan Mert Müldür'ün bir operasyon geçirdi biliyorsun. Menisküs yırtığı nedeniyle.
1: O 2 ay falan yok.
0: 6'da 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Tabii Mert Müldür'ün de Kasım ayının ikinci haftasından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlaması ve Kasım ayı sonunda da artık takıma dönmesi bekleniyor. Yine Osterwold'e biliyorsun o lig ve lige yazılmadı ama kupa maçları ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılabilir. Kupa maçları kadrosuna yazılacaktır büyük ihtimalle. Şampiyonlar Ligi'ne yazılmıyor. Orada Osterwolde'nin de tedavi süreci devam ediyor. Onun da yine Kasım ayı sonu gibi sahalara dönmesini bekleniyor. Tabii Osterwolde için Roma'nın biliyorsunuz Roma'ya transfer olmak üzereydi. Satın alma opsiyonu kiralık olarak. Ancak sağlık kontrolleri sonrası operasyon olma ihtimalinin belirmesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Şimdi Roma'da Osterwolde'nin durumunu yakından takip ediyor. Devre arasında Fenerbahçe'nin bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalma ihtimali söz konusu. Ve Fenerbahçe ise bu kez oyuncuyu şeyle değil yani kiralık olarak değil bonservisiyle satmayı planlıyor. Diğer taraftan işte sakatlıklar dediğim gibi sakat oyuncuların da dönecek olması, milli arada dönecek olması Fenerbahçe için önemli bir avantaj olduğunu.
2: Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım kadrosuna ilk kez çağrılan İlham Fakılı'nın Ukrayna ile oynanacak maç öncesinde Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildiğini açıkladı sevgili dinleyenler. Bir maçlığına diye bir açıklama yapıldı. Genç oyuncu Ukrayna maçı sonrasında A Milli Takım kadrosuna geri dönecekmiş. Yani Fransa maçında oynamayan ama İtalya maçında tekrar kadroda olması planlanan bir İlham Fakılı açıklaması yapıldı. A ve U21 Milli Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna ile oynanacak maçta ona çok ihtiyaç duyulduğu bilgisi paylaşılmış. Stat büyütme işiyle ilgili bir bilgisi var mı?
0: Ya şöyle söyleyeyim, onda izinler alındı. Ve bununla ilgili çalışmalar da kısa süre içerisinde başlayacak. Ama bunun içinde yetki alacaklar zaten. Gene Mali Genel Kurul'da bu stat büyütme çalışmaları ile ilgili yetki alınacağını söyleyelim. Dediğim gibi stat büyütme maliyeti 50 milyon euro olacak. 50 milyon euro'nu Fenerbahçe kendi kaynaklarıyla karşılayacak. Ama bu stat bitirildiğinde büyütüldükten sonra ise yıllık 25 milyon euro ek gelir elde edecek Fenerbahçe.
1: Lukaku'ya saat taktılar mı diye soruyorlar.
0: Lukaku mini takımda ya.
1: Lukaku'ya saat taktılar mı diye sormuşlar.
0: Yani bazılar mesela geçen yanlış bir şey olmuş.
1: Bienvenue takmış.
0: Bak geçen yanlış bir şey yaptı. Hani haber vardı. İsmail Kartal Lukaku'yla milli takımda yakından ilgilenecek. Milli takım arasında. Adam milli takımda. Yani Belçika milli takımda şu anda. Dolayısıyla Lukaku İstanbul'da değil.
1: Lukaku'ya duvar saati mi takmışlar diye Ya çok alemsiniz yemin ederim ya.
0: Bak Lukaku'ya çok fazla eleştiri yapılıyor ama Lukaku bu eleştirileri boşa çıkaracak. Bak ilerleyen maçlarda Fenerbahçe'ye çok ciddi katkı sağlayacak.
1: Hatta de şöyle, diye düşünüyorum de. Sağlayacak. Konuşmayalım.
0: Ben açık bir ne söyleyeyim sağlayacak.
1: Peki bak, sen Eyüpspor maçını tabii ki kaybetmemek gerekiyor da sağlayacakmıştı. Ben sadece arkadaş tavsiyesinde bulunuyorum. Lukaku'dan çok umutluyum. Bence ileride çok iyi olacak gibi konuşsak bence daha şey olur ama sen inanıyorum diyorsun. Ben onu engelleyemem de. Bu arada Hakan Bey'le Sayın Safi ile Kerem'le ilgili sıkıntılar bitti mi? Tamamen ödemeler artık Fenerbahçe'ye mi kalmış
0: tabii
1: durumda?
0: Tabii Fenerbahçe. Şimdi geçen zaten biliyorsun Sayın Aziz Yadırım'la Hakan Safi kulüp binasına...
1: Kadroya mı geçti? Hani askeri ücretten kurtuldu artık kadroya mı aldılar?
0: Kadroya aldık. Kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirmişti. Zaten kulüp binasında yapılan görüşmenin nedeni zaten buydu. Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme şeydi. Biliyorsun onunla ilgili UEFA'nın bir gözetimi vardı Fenerbahçe üzerinde. Dolayısıyla bu artık Fenerbahçe'nin oyuncusu yani Fenerbahçe'nin ücretini Fenerbahçe tarafından ödeneceğini belirtelim. Hep söylüyoruz ya limit sorunu işte Fenerbahçe'nin.

0: bu görev, bu yönetim göreve geldiğinde ciddi bir limit sorunu vardı. 7,5 milyon euro da para cezası almıştı UEFA'da limiti aştığı için. Dolayısıyla UEFA'nın gözü yine Fenerbahçe'nin üzerinde olacak ve UEFA belli dönemlerde kulüpleri mali denetime tabi tutuyor. Bu limitlere uyup uymadığı yönünde. Dolayısıyla şimdi bir daha geldiğinde Fenerbahçe daha önce limit cezası aldığı için ekstra bir incelemeye tabi tutulacak. Ve Fenerbahçe yönetimi buna da çok dikkat ediyor, onu da söyleyeyim.
1: Abi keşke Maltepe'ye taşınsaydı stat, 100 bin kişi olurdu diyen Abdullah'a da herhalde abi şöyle şey derler ben, yani sen senin Fenerbahçeli olduğundan şüpheliyim falan derler. Şey yani
0: ben taşınmasına karşıyım. Bazıları evet taşınması
1: kesinlikle
0: şey yapıyor ama orası Fenerbahçe'nin bir ruhu. Yani şöyle söyleyeyim.
1: Ya ben Galatasaraylıların yeni nesil haricinde yani bizim jenerasyondan birine sorsam Mecidiyeköy abi Mecidiyeköy gitmemeliydi der yani.
0: Denir yani şöyle söyleyeyim. O Fenerbahçe'nin yani papazın çayırı itibariyle daha kulübün kuruluş aşamasında orada maçlarını yapıyorsun sen. Ve orası Fenerbahçe'nin bir ruhu yani. Oradan çıkmak demek Fenerbahçe'nin...
1: Ya İnönü nasıl bir mabetse Fenerbahçe için de Kadıköy öyle bir mabet yani. Hani onu Maltepe'ye taşımak, biraz daha büyütmeye çalışmak. Ekonomik anlamda böyle büyük kulüpler farklı gelirler hedefleyebilmeli. Stadın içerisinde bir büyüme operasyonu yapılabiliyor Söyle Hoca sayılarıyla beraber. Şu ana kadar ben duyduğuma inanamamıştım. Yani Galatasaray'ın loca sayıları Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi toplasan falan yapıyor neredeyse. Ya
0: işte o
1: yani.
0: Yüzden Fenerbahçe...
1: O yüzden Fenerbahçe'nin evet o konuda biraz küçük loca, fazla loca anlamında işte hizmet kalitesi, işte o şeyle çözmemesi gerekiyordu. Maraton türbünün altını VIP bir türbün yaparak girişini çıkışını aynı şekilde oraya korumak, düzeltti. Oraya farklı
0: mesela
1: bir...
0: Mesela hemen yönetim gelir gelmez orayı zaten düzeltti. Ya şu var aslında... Kenan Evren Lisesi arazisini Fenerbahçe biliyorsun. Hı hı. Kenan Evren Lisesi arazisini Sayın Aziz Yıldırım almak için çok yoğun bir çaba gösterdi. O Fenerbahçe kulübü mesela birçok kulübe yapılmayan bir şeyle de karşı karşıya kaldı. 3 tane okul bir tane spor salonu yaptı. Hatta bir okulun arazisini kendisi aldı o araziyi almak için o dönem. Okulu tamamladı, okulları tamamladı eğitim hayatını. Şu anda şu okullarda Fenerbahçe'nin o araziyi almak için yaptığı okullarda şu anda eğitim devam ediyor. Ve oranın arazisine bir türlü verilmemişti. Yani izin verilmemişti. Uzun süre onun sorunu şeyle uğraştı. Sonra alındı. Ama halen bir proje yapılmadı. Mesela Kenan Evren Lisesi arazisinin de yapılacak projeyle Fenerbahçe çok ciddi gelir elde edebilir. İlk başta Sayın Aziz Yıldırım 2018 yılında eğer arsa zamanında alınmış olsaydı, yani zamanında devlet tarafından verilmiş olsaydı, oraya işte bir iş merkezi, bir alışveriş merkezi şeklinde bir planlama söz konusuydu. Sayın Ali Koç döneminde Sayın Hamdi Akın'ın da o süreçte ofis yapılması, projelendirilip ofis yapılması ve bu ofisin de işte Fenerbahçe'nin işte satma değil de mesela diyelim ki Fenerbahçe'nin üst kullanım hakkı 30 yılsa 30 yıllığına o kişilere o kiralanması, oradan da ciddi bir gelir planlanıyordu. Ama süreç içerisinde bu işte sekteye uğradı. Fenerbahçe gelirlerini şey yapmak istiyor. Çeşitlendirmek istiyor. Mesela 120. yıl piyangosu düzenlenecek bu sezon. Sayın Aziz Yıldırım'ın kulübe gelir kazandırmak amacıyla planladığı organizasyonlardan bir tanesi. Buradan da ciddi anlamda bir gelir bekleniyor kulübe. Aslında az önce söylediğim Şampiyonlar Ligi'ne kalmayayım diyen insanlar hani diyorlar ya mesela Fenerbahçe'nin sürekli artık Şampiyonlar Ligi arenasında olması lazım. Oradan elde edecek gelirlere Fenerbahçe'nin fazlasıyla ihtiyacı var. Türk kulüplerinin fazlasıyla ihtiyacı var. Bu ekonomik tablonun döndürülebilmesi için ciddi anlamda gelir elde etmesi gerekiyor. Gelirlerin çeşitlendirilmesi gerekiyor. Bak mesela şimdi Beşiktaş Vlahovic aldı. Kaç yıllık ücretine kadar? 10 milyon euro'nun üzerinde değil mi? Vlahovic'e verilen rakam. Fenerbahçe'de de var. Ederson var, Kante var. Yani 10 milyon Greenwood var. O civarlarda alan yıllık ücret. Galatasaray'da var. Tamam da ligi şampiyon tamamladığın zaman ne kadar yıllık ücret alıyorsun? Toplasan herhalde hani şampiyonluk ücreti olarak yani toplamda 8 milyon mu 9 milyon euro civarında bir rakam alıyor şampiyon olan. Yani sadece bir futbolcunun parasını alabiliyorsun bak, sadece bir futbolcunun. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ne kalmak çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'ne kalarak Fenerbahçe'de önemli bir şekilde maddi olarak inanılmaz rahatladı. Yani biraz nefes aldırdı Fenerbahçe. Çünkü dedim ki geçen hafta 30 milyon euro civarında bir rakam girdi kulübün kasasına. Fenerbahçe ilk 16'ya girdiği zaman bu rakam daha da artacak. Belki 50-55 milyon euro seviyelerine kadar bir gelir elde etme imkanı olacak Fenerbahçe'nin. Ya bunlar çok önemli. Başarılı oldukça forma satışı artacak. Başarılı oldukça ürün satışı artacak. Oradan gelir elde edecek.

0: başarılı oldukça sponsorlardan elde edilen gelirler artacak. Mesela geçtiğimiz yönetim şimdi Çobani'nin Fenerbahçe forma sponsoru Çobani Avrupa şeyinde şampiyonlar
1: göğüs sponsoru.
0: Göğüs sponsoru. 4 milyon euro alıyordu Fenerbahçe oradan. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaldığı için neredeyse %80 daha arttı. 7 milyon euro alıyor şu anda. Yani ekstradan 3 milyon euro daha verdi Çobani Fenerbahçe'ye. Yani ve diğer sponsorlarda yani o Şampiyonlar Ligi'nde formada yer alan sponsorlar da Şampiyonlar Ligi'nde kaldığı için Fenerbahçe'ye ek ödeme yaptılar. Ve buradan da önemli bir gelir elde etti Fenerbahçe. Bunlar çok önemli. Yine yabancı futbolcuları gönderdi. Bunlardan yükümlülüklerinden kurtuldu Fenerbahçe. İşte Talişka'ya evet eleştiriliyor ama Talişka'nın 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Vergisi bilmem neyle falan yıllık ücretiyle toplam 22 milyon euroluk bir yükümlülükten kurtuldu. Amrabat'ı gönderdi. Şerif'le yollar ayrıldı. 25 milyon euro Şerif'ten gelir elde edildi. Bunlar ama mesela şunu herkes unutuyor. Şerif 25 milyon euro gelir elde edildi ama Şerif'ten. Şerif'in bonservisi de 18 milyon euro daha ödenmemişti. Yani dolayısıyla oradan elde ettiğin gelir aslında adamın bonservisine ödenecek, bonservisine gidecek önemli bir miktar. Onu da antrenörü açayım.
1: Peki bu arada hemen kulüpler üzerinden gideyim, şöyle bir ayrıntıya yer vereyim. Rams Park'ta çimler serinmeye başlandı. Statta 2 gündür yeni çimlerin serinmesi için işlemlere devam ediliyor.
0: Barcelona maçına hazırlık diyorsun yani.
1: Barcelona maçına hazırlık yapılıyor. Singo bir süre daha olmayacağı bilgisi geldi. 25 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa ve Barcelona maçlarına yetişemeyeceği ifade edildi. Büyük bir ihtimalle 17 Ekim'de oynanacak Gençler Birliği karşısında sahadaki yerini alabilir deniliyor. Diğer taraftan gündemde yönetimin bir açıklaması oldu. Okan Hoca ile arasında kimsenin bir sorun olmadığını, gündemde yeni bir hocanın olmadığını üstünü basa basa söyledi. Kriz var, arayış yok. Galatasaray yönetimi ile Okan Buruk arasında yaz döneminden bu yana özellikle transfer konusunda bir gerilim yaşanıyordu. Üst üste gelen Sporting ve Trabzon yenilgileri bu gerginliği adeta tuz biber ekti ve bu kez de hocanın oyun sistemi sorgulanmaya başlandı. Yönetim oyun sistemi sorgulanmaya başlandıktan sonra da bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Hoca ile ilgili bir planımız, gündemimizde bir hoca yoktur diyerek aslında noktayı koymak istedi ama bu açıklamadan sonra ben Galatasaray'ın çoğu yorumcusundan da aynı minvalde açıklamalar duydum. Yani Okan Hoca'dan herkes memnun, arkasında duruşla ilgili paylaşımlar yaptı.
0: Niye ilk başta çok fazla eleştiren vardı?
1: Şimdi
0: yönetimin sonra değişti bence tabii.
1: Yani orada şöyle bir şey olmuş arkadaşlar, bir karar alındı, Okan Hoca'nın arkasında duruluyor dendi ve herkes peki o zaman deyip öyle hareket etmeye başladı.
0: Yani şöyle söyleyeyim, ilk başta ben çok ciddi takip ediyordum. Yani şöyle söyleyeyim, çok ciddi eleştiriler vardı Okan Burak'a. Hani ama
1: şimdi bu tavır da kimine göre ya gördün mü yönetim ne derse onları yapıyorlar moduna geçiyor ama burada doğru olan bir şey mi diye tartışılır. Bana göre doğru olan bir şey. Çünkü sen o camianın için, kendi camianda bunu asla başaramayacak bir kulüpsün. Katılır mısın?
0: Ne anlamda?
1: Sen yönetim dese ki hocanın arkasındayız. Sen de en azından 10 tane yorumcun varsa popülaritesi yüksek olan 5'i ile 5'i ayrı fikirde olur gene. Hepsi doğru söylüyorsunuz. Yönetim durduysa biz de duruyoruz hocamızın arkasında demez. Eleştirmeye devam eder.
0: Fenerbahçe'de öyle olur.
1: Evet. Eleştiriyor. O oluyor zaten işte. Yani burada doğru mu değil mi kısmı camiaya zarar verip vermemekle ilgili bir konu. O yüzden Beşiktaş'ta da hani gündeme gelebilecek çok da fazla 3 tane 4 tane isim var zaten öyle takip konusunda. Hani Beşiktaş deyince aklına kim geliyor diye bana soruyorlar mesela. Kimi diyor ki ben Ertan'ı takip ediyorum. Kimi diyor ki ben Fırat'ı takip ediyorum. Kimi diyor ki ben Fatih abiyi takip ediyorum. Kimi İsmail'i takip ediyorum diyor. İsmail'i diyor. Kimi ne bileyim Sercan'ları söylüyor değil mi? Hani Ertan benim için kıymetli isimlerden bir tanesi falan dedim. Hani öyle bir sürü var. Bülent Uslu keza gündeme geliyor. Tek başına bir mücadele veriyor medya kuruluşuyla. İşte televizyon programıyla falan. Serdar Adalı da biraz hem federasyon üzerinden merkez hakem kurulu üzerinden
0: ceza
1: devam
0: gelir
1: etti
0: mi
1: ama
0: Serdar Adalı'ya?
1: Gelir.
0: Bence ceza gelir. Özellikle şey açıklamasını biraz yani bu lig bitmezden sonra Bunun
1: bu lig böyle devam etmez açıklamasını aslında üçüncü yapan isim oldu.
0: Evet, bu lig devam etmezden i̇şte, sonra hayır şu açıklaması da var. Hani bu belli olayların önüne geçemeyiz cümlesi bence daha sert.
1: Birileri izin verirse açıklaması var. Malum kişiler izin verirse diye devam ediyor. İşte o hep böyle buzlu cam gibi düşün, anladın mı? Hep böyle bir flu bir ortam var. Orada birileri dediğin kişileri bir türlü öğrenemedik zaten.
0: Abi bir de şey var ama bence en şey olan bölge şey yani açıklaması belli olayların önüne geçemeyiz gibi bir cümlesi var burada.
1: Yapamadık dedi zaten. Ertuğrul Doğan'ın devam ettiği isim veremediği şeyi ben söyleyeyim. Ferhat Gündoğdu diye devam etti zaten.
0: O zaman Ferhat Gündoğdu abi kulüpler birliği toplansında açıklasınlar kardeşim. Desinler ki tüm kulüpler birleşsin. Biz Ferhat Gündoğdu'yu istemiyoruz. Ferhat Gündoğdu devam ettiği sürece de biz işte maçlara 5 dakika geç çıkıyoruz yani. Anlaşsın kulüpler yani. Kulüpler birliği tepkisini ortaya koysun madem. Yani herkes rahatsız, kimse bir şey demiyor abi.
1: Yok, olmayacağını biliyor çünkü. Birileri dur diyor demek. Evet, şikayet. Ama işte o yüzden yeni bir karar çıkmadı mı? Federasyona İngiltere sistemi gelmedi mi? Arkadaşlar bir daha tekrarlayayım. Federasyonun yeni almış olduğu bir karar doğrultusunda bu İngiliz modeli uygulanacak. Bundan sonra federasyonun yeni sistemi kısa süre içerisinde yürürlüğe gireceği söyleniyor. Yapılan düzenlemeye göre maç öncesinde hakemlere ve kurullara yönelik yapılan açıklamalara 2 kat ceza uygulanacak. Maç öncesi yapılan açıklamalar, İşte bu hakem atanırsa arkasındayız, gözümüz üzerinde, takipteyiz, VAR'a kim atanacak onu da bakacağız falan gibi açıklamalar artık yasaklanıyor. Karşılaşmanın hakemlerini ve kurullarını baskı altına almak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle daha ağır cezalar verecek. Hatta maç sonundaki açıklamalarsa bir yapıldığında bir ceza var, ikinci yapıldığında katlanarak devam edecek cezalar var arkadaşlar. İngiltere'de maalesef kulüp başkanları ve yöneticilerle teknik ekip hakemler ve kurullarla ilgili açıklama yapamıyor. Artık bu sistemin Türkiye'ye de entegre edileceği söyleniyor. Güzel koruma kalkanları devreye girmiş. İsteyince İngiltere'den sistem alınabiliyor ama İngiltere'den maalesef istediğimiz sistem alınamıyor.
0: Hakemleri de alsalar ya. Ben razıyım. Bak.
1: Geldi zaten. Daha ne istiyorsun? Keşke gelmez olaydı.
0: Hangisi?
1: Kim geldi? Anthony Taylor gelmedi mi?
0: Anthony Taylor da enteresan
1: bir... İngiltere'nin en sevilmeyeniymiş bu arada. Ha bu arada şöyle söyleyeceğim sana. Biz Collina diyoruz ya. Collina da İtalya'nın en sevilmeyen hakemlerinden biri.
0: Biz ama Türkler çok seviyoruz Collina'yı.
1: Abi dünya genelinde baktığında o sempatiyi zaten büyük organizasyonlarda aldı. Kimse İtalya'da nasıl maç yönettiğine falan bakmıyor zaten.
0: Abi şu söyleyeceğim ama.
1: Otoriteyi sağlıyor ya, yeter bizim
0: için. Bir şey söyleyeceğim. Türk takımlarına karşı da Collina'nın bir şeyi vardı. Türkiye'ye karşı bir sempatisi vardı.
1: Vardı canım. Kesinlikle.
0: Vardı yani. O da biliyordu sevildiğini yani.
1: Olaytan'ın kendini açtığını, Opta verileri falan inanılmaz istatistikler ortaya çıkarmış. Trossard'ın ardından hem Orkun'un, Salih'in ve Olaytan'ın ara paslarıyla inanılmaz bir istatistiğe ulaştığı söyleniyor. Hat kıran paslarda fark yarattılar deniyor. Diğer taraftan Vlahovic'in sakatlığından sonra Italiano'nun Semih için yoğun bir Kılıçsoy'dan bahsediyorum bu arada. Semih Kılıçsoy'la ilgilendiğini, bu milli arada birebir sadece Semih'le, çünkü başka oyuncu da kalmadı biliyorsun ya. Yabancıların çoğu milli takıma gitti. Yerliler milli takımda çoğunlukla. O yüzden Semih'le birebir ilgilenme kararı almış. Onu bazen Oh'un yerine Vlahovic ile beraber oynatmayı düşündüğü çift forvet ya da Vlahovic'e bir şey olursa tek forvet anlamında sistemi ona göre belirleyebileceği söyleniyor.
0: Sakat. Ama
1: orada bir seferberlik ilan edildi zaten. Vlahovic, şey Trossard ve Orkun Kökçü için. Mesela Kocaelispor maçına yetişecek diyorlar.
0: Vlahovic mesela geçen sezon da ciddi sakatlar yaşamış.
1: Burada milli takımdan affını istedi biliyorsun.
0: Evet evet.
1: Yani o bir avantaja dönüşmüş durumda, sırf forvetle ilgili olarak konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Bu arada hayırlı olsun. Biz de uzun zaman sonra yanınıza geldik. Euroleague'deki heyecanımız başlıyor. Fenerbahçe, evet, Efes ve Beşiktaş. Evet, tebrik ediyorum bu arada Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda.
0: Ben de oradaydım.
1: 9. kez mi olmuş oldu? Üst üste evet. İkinci, toplamda 9 oldu galiba. Bu büyük bir başarı tabii. Tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi. İki tane hocanın yeni oyuncularını deneme mücadelesiydi aslında. Bir taraftan Jessica Vicius, diğer taraftan

0: Limpievich bir stratejik hamle yaptılar ama bu maçta kimin kaybedeceği, kazanacağı çok da şey değildi. O koçlar üzerinde. Hani kazanmak elbette çok kıymetli, önemli ama şeye dönmüştü konu. Şu yeni oyuncuları bir deneyelim, bir bakalıma döndü konu. Orada daha çok tanıma maçıydı. Ama gülen taraf Fenerbahçe oldu. Tebrik ederiz. İlk hafta bugün başlıyor. Euroleague'de de.
1: Cuma.
0: Bugün başlıyor aslında. Türk takımları için Cuma günü oynanacak maçlar var. Bugün 19, 21, 21, 15, 21, 30, 21, 45'te maçlar var. Aslında bugünkü başlangıcımızı biz Anadolu Efes'te yapıyoruz. Barcelona karşısında ilk kez sahaya çıkacak Eurolig'in ilk haftasında. Fenerbahçe yarın Bolonya'yı, Beşiktaş'ta Valencia'yı konuk edecek. Hayırlısı olsun. Yarınki mücadelelerin saatlerini bilmiyorum yalnız. Esport yayınlıyor biliyorsunuz Euroleague mücadelelerini. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Milli takımla ilgili de şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu bu organizasyon da başlıyor. Uluslar Ligi'nde bugün A grubu ikinci grupta Hollanda-Almanya maçı var. Bugün güzel maç olur. 21.45'te. Sanırım A Spor yayınlıyor. Ömer anlatacak bildiğim kadarıyla mücadeleyi. Sırbistan-Yunanistan maçı var aynı saatte. Dördüncü grupta Portekiz-Galleri, Norveç'te Danimarka'yı ağırlayacak bir İskandinav derbisi. Norveç-Danimarka maçı. B Ligi üçüncü grupta Avusturya-İsrail, Kosova-İrlanda Cumhuriyeti. D grubunda Andorra-Malta'yı, eskiden biz bu gruplar dedik biliyorsun. Andorra, Malta, Liechtenstein, Litvanya maçları oynanacak ikinci grupta. Yarın biz Fransa'yı, pazartesi İtalya'yı, 2 Ekim'de Belçika deplasmanına gidiyoruz. 5 Ekim'de İtalya deplasmanına gideceğiz. 12 Kasım'da Belçika ile oynayacağız Türkiye'de. 15 Kasım'da da Fransa deplasmanıyla birinci grup fikstürünü tamamlamış olacağız sevgili dinleyenler. Puan sistemine göre devam ediyor. Sadece bir mücadele Türkiye'de 12 Kasım'da saat 20'de başlayacak Belçika maçı. Diğer bütün maçlarımız 21.45'te. Pardon, Kasım'daki program değişikmiş sadece. Ekim'de, yani yarın pazartesi 2 Ekim ve 5 Ekim maçları 21.45, 12 Kasım saat 20, 15 Kasım'da 22.45'miş. Fransa derbisi. Derbisi diye söylüyorum. Deplasmanı pardon.
1: Bakalım yarın Fransa karşısında nasıl bir performans
0: çok gelecek. Zor bir maç olacak. Ortada bir sorun var dediğim olay, kelime oyunu yapmıştım biliyorsun. Orta sahamız çok muamma. Yani soru işareti.
1: Yok yani.
0: Yani şey hiç gözüküyor. Salih, İsmail,
1: belki Salih İsmail'in iki tane defansif.
0: 2-6 mı diyorsun?
1: Tabii 2-6.
0: Önlerinde Arda mı?
1: Önlerinde Arda. Benim beklentim o. Belki iyi performansa gidecek. İkisi de çok sert. Yani
0: Barış şimdi, Yunus kanat mı başlarsın?
1: Belki Kerem'le başlayacağını düşünüyorum.
0: Kerem Yunus gibi mi? Barış hamle mi olur?
1: Kerem Barış.
0: Kerem Barış başlar diye düşünüyorsun.
1: Evet, Kerem Barış başlar.
0: Deniz'i düşünüyor musun diye yani soruluyor tabii herkes.
1: Ben Deniz'le başlayacağını düşünmüyorum ya. Açık ve net söyleyeyim yani. Deniz yani bugüne kadar oynatmadı. Şimdi nasıl oynayacak onu bu anlamda.
0: Bakayım. Böyle bir muhtemel 11 falan yapan yok da. Tabii çok erken çünkü yarın muhtemel bir 11 yapılacaktır ama milli takımla ilgili mesela burada nasıl bir detaya yer vermiş senin gazete bakayım. UEFA Buruğu dinlemedi diye başlamış milli takımla ilgili sayfa. Dingert geldi, Christian Dingert. Biliyorsun Sporting maçında Galatasaray teknik direktörü Okan Hoca'nın dingil miydi, dingil de diyorlar galiba demişti. Ben olsam hakemliğini bitiririm demişti.
1: Orada ben sana söyleyeyim mi? Yani orada biraz hoca şey yaptı ya. Ne diyeyim sana? Maçın yeni ilginin konuşulmasın diye.
0: Hocayı ön plana çıkardı.
1: Hocayı ön plana çıkardı. Yani orada o kadar da hani açık şeyde çok ciddi bir

0: hatası da yoktu. Ha, bir şey vardı, kırmızı kart pozisyonu mu vardı, o herhalde.
1: Hollanda Almanya maçı iyi olur dedim ya. Almanya'nın teknik direktörü Klopp oldu ya. O yüzden güzel olur. Hani Almanya'da biraz böyle bir çöküşü var biliyorsun. Eski o eski Almanya değil. Hani burada şimdi Klopp'un birkaç tane, dört tane net kuralı açıklanmış. Bir, oyuncular belirlenen saatte akşam yemeğinde hazır bulunacak. Demek ki sıkıntı varmış. İki, oyuncular maç öncesi telefon yerine iletişime odaklanacak. Telefon yasak. Üç, oyuncuların saçlarını otelde kestirmelerine izin verilmeyecek. Böyle şeylerle uğraşılmayacak. Berber merber falan yok. Tıraşı kesin demiş. Tıraşı kesin demiş. Otelde tıraşı kesin demiş. Ailelerin oyuncularla birlikte takım otelinde kalmasına yalnızca büyük turnuvalarda belirli aralıklarla izin verilecek. Artık bundan da vazgeçilecek. Biz bizeyiz demiş. Bitti mi program? Program bitmiş. Milli takımda kim ne oynar ne yapar zaten yarın konuşacağız arkadaşlar. Bütün detaylarıyla ayrıntılarıyla. Şuradaki bir gazeteye daha bakayım. Orada bir ayrıntı var mı? Şeyi okudum bu arada. Van der Vaart, Hollanda'nın eski efsane oyuncularından bir tanesi. Van der Vaart şey demiş. Klopp tarafından milli takım kadrosuna alınmayan Leroy Sané ile ilgili olarak hangi Alman milli oyuncunun Hollanda vatandaşlığına geçmesini isterdin sorusuna Leroy Sané'yi isterdim ve demiş ki bana göre Mbappe'nin kalitesi var ama çok korkak bir oyuncu. Kendine biraz güveni olsa yapabileceklerini ben buradan görüyorum, o niye görmüyor diyerek Sané ile ilgili açıklama yapmış. Sané biliyorsun Galatasaray ile ilgili de çok gündeme gelen ve eleştirilen bir oyuncu. Kendi taraftarı tarafından da oradaki eksiklik işte o yüzden yerli oyunculardan dolayı kaynaklanıyor diye konuşuldu ama bunu da söyleyelim. Teşekkür ediyorum İrfan'ım. Ağzına yüreğine sağlık. Artık haftaya detayları konuşmak üzere tekrar buluşuruz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın efendim.

0: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılım evim.
1: Reklam. Reklam bitti.
0: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.
3: Kim ne dedi?
4: 10 numarada bu hafta yoğun bir gündemimiz var. Tek program yapabildik. O yüzden bütün maçları önümüzdeki geçtiğimiz haftayı burayı Türkiye dışını Ballon d'Or'u her şeyi konuşacağız. Ama önce bir hocama hoş geldin diyeyim.
5: Hoş bulduk. Her şeyi derken mesela neyi konuşacağız?
4: Hocam dışarıda acayip şeyler oluyor. Real Madrid Atletico Madrid maçı vardı biliyorsunuz.
5: Ben söyledim
4: Atletico
5: Madrid geçen hafta. Mourinho gider yani.
4: Çok kalmaz mı diyorsun?
5: Kalmaz. Sezon sonunu göremez. İddia ediyorum. İddia bu yani benim iddiam. Kalamaz sezon sonunda bence. Çünkü Barcelona çok yürüyerek evet, şampiyon olur.
4: Çok fazla hocam Barcelona. Ya nasıl? Geçiyor yani.
5: Yani o işte bu Portekiz şeyi çalışıyor gene yani. Portekiz çalışıyor.
4: Nesi?
5: Abi Real Madrid Başkanı nasıl kandırdılar da bunu oraya çaktılar yani.
4: Real Madrid Başkanı'nın öyle kanacak bir adam tipi var
5: ya
4: mı hocam?
5: Yapma abi. Yıllardır adamın hiçbir başarısı yok hiçbir yerde ya.
4: Yani uzun süredir yok doğru söylüyorsun.
5: Yani eskiye rağbet olsaydı.
4: Bit pazarına nur yağardı.
5: Yani.
4: Bu haftanın flash maçları tabii. Trabzonspor Galatasaray derbisi vardı. Dün de Ahmetspor Beşiktaş maçı vardı. Aslına bakarsan skorlar çok da beklenildiği gibi olmadı. Özellikle Trabzonspor'un Galatasaray karşısında bu kadar üstün bir oyun oynayıp bu kadar net bir skorla 3 puan alacağını herhalde birçok otorite tahmin etmezdi.
5: Yani ya Trabzonspor deplasmanında 3 puan kaybetmem veya Trabzonspor'un oraya giden bir takımı yenmesi sürpriz değil.
4: Değil tabii.
5: Ama skor fantastik.
4: Hocam ilk yarı 5-0 olurdu o maç.
5: Yani skoru yani 2-1, 3-1 tabii. Ne bileyim 1-0 gibi skorlar tahmin edilebilir ama 4-0 tabii Galatasaray tarafına da ağır bir skor oldu. Ama Trabzon'u tebrik etmek lazım abi. Yeni hocası da başladı.
4: Evet. İyi de çalışmış dersini.
5: Ya dersini çalışmış derken ben maçı iyi bir gözle izledim yani böyle. Şimdi Galatasaray tarafı çok konuşulacak gibi duruyor. Ama ne konuşulacak? Oyun ve skor dan bağımsız konuşmak lazım. Transferi konuşmak lazım.
4: Hocam şimdi hem Trabzon Galatasaray maçını hem Ahmetspor Beşiktaş maçını hem Fenerbahçe Eyüp maçını konuşacağız.
5: Yani istersen karışık konuşalım. Döne gidelim bence.
4: Hangisinden başlayalım? Trabzon Galatasaray maçından.
5: Yani Trabzon Galatasaray derbi mi? Büyük maç yani. Bence oradan başlayalım. Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Bence hak ederek çok da iyi oynayarak hem oyunu hem skoru kazandı Trabzonspor. Oyun bence taktik anlayışları çok iyiydi. Çünkü Galatasaray'ı iyi etüt etmişler, izlemişler ki olumsuz hava onlar da dedim geçen hafta da söyledim sana Trabzonspor'daki bu olumsuz hava mutlaka Trabzonspor bir tepki verecektir bu haftaki.
4: Yenilirse havlu atar dedim.
5: Havlu atar dedim. %100 havlu atardı kaybetseydi.
4: Önemli bir kırılma.
5: Ama şimdi de ligi dengeledi.
4: Evet.
5: Şu anda ligi dengeledi. Tabii. Tekrar dengeledi. Galatasaray tarafında bence Galatasaray tarafında konuşulacak en önemli konu transfer konusu. Ya oyundan ziyade Galatasaray'ın transferini konuşmak lazım.
4: Yapamadı transferi.
5: Yani yaptı da. Yaptı da yapamadığı transferleri konuşmak lazım. Yeni gelen oyuncuların, alınan oyuncuların, geçen hafta da bundan bahsettim. Yani Galatasaray tarafında transferleri kesinlikle konuşmamız lazım. %100 ya. En önemli boyut o. Ben mesela maçı seyrederken ben, Leao benim çok beğendiğim bir oyuncu. Evet. İnanılmaz beğendiğim bir oyuncuydu. Oyuncuydu. Çünkü Leao'ya top geldiği zaman ben birebir kalıyor mesela kenarda. Şimdi biz, mesela biz de Enkudu oynarken de biz arka bek ederiz ki gitme. Biz onu birebir bırakacağız. Bekle. O birebir oynayacak. Birebir oynayacak o. Şimdi Leao'ya top geldiği zaman ben bir heyecanlanıyorum. Aman diyorum be topu da güzel aldı böyle birebir. Hiçbir şey yapmıyor ki. Ne adam geçiyor, ne dribling yapıyor. Ya şut çekiyor mesela. Çektiği şutlar bile bir acayip. Sanki güçsüz ya. Vuramıyor topa sanki. Bana biraz öyle geldi oyuncu. Bilmiyorum neden. Acaba antrenman eksiği mi var? Güçsüz mü? Ne olduğunu bilmiyorum ama Galatasaray tarafında çok böyle şeyi konuşmak istemiyorum oyunla ilgili. Hani teknik direktörler, oyuncularla her gün beraberdir, antrenman yaparlar. Onlar bizden daha iyi bilirler tabii ki oyuncuların durumunu, ne olup ne bittiğini ama bazı şeyler de çok net görünüyor. Galatasaray'ın yediği ilk gol, bak ilk gol, birinci gol, vallahi amatör takımlar öyle gol yemez.
4: Maçtan sonra Fabinho'nun bir açıklaması var hocam. Fabinho diyor ki, yeni gelen teknik direktörleriyle ilgili konuşurken, iyi savunma yapın, direkt toplarla Salah'ı buluşturun.
5: Bu muymuş taktik?
4: Hocam bu taktikle 4 gol attılar. Ama şimdi şöyle bir şey soracağım
5: yani
4: sana.
5: Bak,
4: rakip takımında Salah oynuyor. Ne yapmazsın mesela teknik direktör olarak?
5: O kadar önde yakalanmazsın. Çok zor bir şey değil ki bu ya. Onu söylüyorum. Bak, maçın ilk golünü kaçın dakikada attı Trabzon? Maçın özeti o. Evet. Yani amatör takım öyle bir pozisyonda yakalanmaz.
4: Taştan
5: amatör
4: yediğin takım, gol diyorsun değil mi?
5: Ya taştan yediğin gol de şimdi taca gittiğin zaman uzun taç atacaksın, stoperleri gönderiyorsun. Tabii. Tamam da arkayı da sağlama alman gerekiyor. Arkada iki tane os yani. En kötü çizginin önünde iki tane adam bekletmen gerekiyor mecbur. Böyle gol olur mu?
4: Arkayı sağlama alman gerekiyor. Öndeki adam Avrupa'nın geçen seneye kadar en hızlı kanat forvetlerinden bir tanesi yani.
5: Evet.
4: Hatta bana sorarsan hala öyle. Yani gördük ki çok hızından bir şey kaybetmemiş.
5: Galatasaray takımı Sporting Lisbon maçında zaten ciddi bir SOS verdi oyunun ikinci yarısında. Özellikle savunmacılar, özellikle iki stoperi çok ciddi SOS vermişti oralarda. Bu maçta da çok ön plana çıktı. Arka tarafın ağırlığı, arkada bomboş alanlar. Ya birinci gol maçın özeti Candaş. İlk gol maçın özeti birinci gol. Trabzon'un attığı birinci gol o maçın özeti.
4: Galatasaray'a çok benzeri zaten hocam.
5: Bak ikinci gol müthiş bir gol. O sol kez Savioğlu'nun ki ben çok beğendim. İnanılmaz beğendim Savioğlu'yu. Salah'ın verdiği onun tek vuruşla attığı o gol. Çocuk diyor ki abi ben iyi oyuncuyum, beni oynatacaksın diyor. O gol öyle bir gol. Ya ben o golü atan oyuncuya bayılırım.
4: Herkes Salah diyor, muhtemelen sen de Salah diyeceksin. Ama peki ben Fabinho desem çok iyi itiraz eder misin bana?
5: Yok, o da çok iyi oynadı. Çok. Bence zaten Trabzonspor'da 3 tane oyuncu var çok iyi oynayan. Biri Fabinho, biri Salah, biri de Saviola.
4: Yani Saviola'yı biraz daha hani onların yanına altına koyarım ben performans olarak ama Fabinho ile Salah yani büyük oyuncularmış gerçekten hocam ya.
5: İşte devamlılık önemli.
4: Evet,
5: bak tabii. Hep sana söylüyorum. Devamlılık
4: geçen hafta
5: önemli.
4: Böyle konuşmuyorduk çünkü.
5: Ya Konya maçını da

0: ettik biz. Şimdi Galatasaray Trabzon maçı derbi maçıdır. Konsantresi fazladır. Kazanmak çok önemlidir falan filan. Ama geçen hafta Konya maçını da seyrettik. Şimdi bu hafta Galatasaray'ı yendin. Lig başladıktan sonra herkes Avrupa maçları oynayacak. Yani gittin deplasmana yine kaybettin. Hiçbir anlamı olmayacak yani.
1: Hocam şimdi Trabzon çok ezici bir oyunla, ezici bir skorla kazandı. Hiç itiraz
0: tabii,
1: yok.
0: Tabii, hakkını vermek
1: ama şimdi
0: lazım.
1: şunu da konuşalım. Şimdi Trabzon'un bu oyunu, yani takımında Salah varken böyle oynarsan bu skoru kendi sahanda göreceğin çok kesin deplasmanda göreceksin.
0: Hiçbir takım sana böyle oynamayacak
1: kim,
0: ama.
1: Kim oynar acaba?
0: Hiç kimse
1: şimdi hani Trabzon'la kim böyle top oynar diye düşünüyorum. Mesela Trabzon Ahmet'e gitti deplasmana. Yani böyle bir skor çıkmadı. Mağlup olup geri döndü.
0: Ama Ahmet deplasmanı da kolay bir deplasman değil.
1: Hiç
0: Ben
1: değil.
0: Dün Beşiktaş Ahmet maçını seyrettim. Yani Ahmet deplasmanı hiç kolay bir
1: Evet.
0: deplasman değil.
1: Hiç tartışmasız bu devrenin en zor deplasmanı.
0: Yani bak ben sana söylüyorum, Ahmet deplasmanı çok zor olur. Kocaeli deplasmanı da zor olur. Ben Kocaelispor'u da beğendim. O deplasman zor olur. Göztepe zor olur. Başakşehir zor olur. Bu deplasmanlar zor olur herkes için. Kolay.
1: Rize.
0: Yani çok da Rize'yi çok şey yapmıyorum ya. Bilmiyorum Rize takımı. Orta seviye bir takım ama bu takımlar sert takımlar. Güçlü oyuncuları var. Ahmet takımının oyuncuları falan çok güçlü. Yani Rizespor belli bir seviyede gidiyor. Rizespor yani aşağı oynamaz, yukarı oynamaz. Ortalarda ligi bitirir. Öyle bir görüntüsü var Rizespor'un. Zannetmiyorum yani çok şey olacağını ama yani bu Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın durumunu mutlaka konuşmamız lazım. Bak bu transferler çok önemli, Galatasaray'ın transferleri. %100 konuşmamız
1: Hocam
0: lazım.
1: Ahmet Spor maçından bahsettin. Ahmet Spor kazandı. Aslında
0: Onlar
1: Beşiktaş...
0: da hak ederek kazandı söyleyeyim sana.
1: Tabii.
0: Yani 3-1'den sonra 2-3 tane karşı karşıya pozisyon var.
1: Aslında hocam 2-1'de maç bir dönecek gibi oldu.
0: %100 dönecekti. %100 o kaleci o
1: Salih'in
0: hatayı
1: hatası.
0: yapmasa. Salih mi kaleci mi?
1: Bana göre Salih'in hocam.
0: Ya kaleci niye veriyorsun o topu
1: Önceki
0: ona?
1: golde de Salih'in hatası
0: Tamam
1: var.
0: da verme o topu ona. Niye veriyorsun? Verme, vur gitsin. Maç 2-1 olmuş. Takım tepkiyi vermiş ikinci yarı başlayınca. Oyunu çevirme ihtimali bile olabilir. Ya öyle bir hatayla takımın tekrar bütün şeyini aşağı çökertti. Takımı bitirdi.
1: Ama hocam Ahmet maçında Beşiktaş'ın yani hata yapan oyuncularını sayarsak oradan kim şey çıkar, hatasız çıkar çok emin değilim yani. Yani takım olarak çok ciddi bir kere fiziksel bir yorgunluk vardı. Yani o mental yorgunluk fiziksel şeye de
0: Yani Avrupa
1: performansa da...
0: şimdi bak hep onu sonra söylüyorum ben. Geniş kadro çok önemli. Geniş kadro. Yani Avrupa Lig, Avrupa Lig, Avrupa Lig ve geniş kadro. Diyorlar ya bu kadar rotasyon mu yapılır? Bu kadar rotasyon olmaz. Nasıl olmaz ya?
1: Tabii.
0: Ya bu takım 12 oyuncuyla mı oynayacak? 13 oyuncuyla mı oynuyor? Var orada 25-26 tane oyuncu. Yani o seviyede oynayabilecek oyuncular olacak ki rotasyon yap. Galatasaray'a ben o yüzden diyorum Galatasaray'ın transferlerini de konuşalım. Çünkü rotasyon yaptı mı takımlar hop aşağıda. %100 aşağıda. O yüzden yani rotasyonu doğru yapmak, nerede yapmak. Çok zor bir deplasmana gidiyorsun. Rotasyon yapıyorsun. Şimdi oynattığın oyuncunun da katkı yapması gerekmez mi? Katkı, ya ciddi bir katkı yapması gerekir. Keza işte Galatasaray'daki Deniz Gül gibi. Örnek veriyorum. İşte Leo gibi. Büyük ümitlerle almışsın. Şimdi bu oyuncuların takıma ciddi katkılar yapması gerekiyor.
1: Okan Hoca'nın
0: Yandaş.
1: devre arasındaki Barış Alper, Deniz Gül değişikliğini nasıl buldun hocam?
0: İş işten geçmişti bence. İş işten geçmişti yani. O, çünkü takım bir türlü o randımanı yakalayamıyor. Bak Deniz Gül ileride iyi bir oyuncu olabilir. Ne bileyim ümit vadeden bir oyuncu olabilir. Potansiyeli açık bir oyuncu olabilir. Ama şu anda Galatasaray takımında oynayamaz. Ya, net bu. Oynar nerede oynar? İçeride zayıf takımda oynarsan oynar. Ama tutup da Şampiyonlar Ligi maçı derbi maçında bence oynayamaz. Ya, aynı şekil ben Leon'un da 90 dakika sahada kalabileceğini düşünmüyorum bir defa.
1: Peki hocam Galatasaray ile ilgili hep bu Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray.
0: Osimhen, Lemina ve Singo. Bu üçlünün mutlaka iyileşip o takıma girmesi gerekiyor.
1: Singo.
0: Evet, üçü de. Üçünün de bu takıma girmesi gerekiyor. Çünkü yeni gelen oyuncuların Galatasaray'a bir katkı sağlamayacağı çok net. Çok net. Bak bunu hatırla. Batrakov değil mi? Onunla ilgili de ben düşüncelerimi söylemişim. O da çok bir katkı sağlamaz. Ama maçları iyi ayırmak lazım. Bugün Fenerbahçe Eyüp maçı gibi düşün. Ya Fenerbahçe Eyüp maçında oynatabilirsin bu oyuncuları. İşte ne bileyim içerideki bu zayıf takımlara karşı olan maçlarda oynatabilirsin. Ama seviye yukarı çıktığı zaman o zaman gerçekler ortaya çıkıyor.
1: Yani işte bir de tabii sizin ya bu programda sezon başından beri söylediğiniz şey çok önemli. Bugün Beşiktaş Ahmet Spor maçında da gördük. Avrupa'da gerçekten efor sarf edilen yani kazanmak üzere oynanan yüksek performanslı maçlardan sonra lige dönüşlerde takımlarımız açısından çok zorlu bir şey
0: zor,
1: başlıyor, periyot başlıyor ki galiba yani Ekim işte milli takım arasından sonra çok daha büyük.
0: Peki o zaman ne olacak?
1: Tabii.
0: Ya ondan sonra her hafta 3 günde bir ne maçlar var mesela. Abi. Nasıl çıkacaksın bu takımlarla bu
1: şimdi
0: maçlara?
1: Şimdi Beşiktaş Marsilya'ya karşı efsane

0: Oynadı.
1: Evet.
0: Katılıyorsunuzdur
1: evet.
0: herhalde.
1: Çok iyi oynadı bence.
0: Ama işte bugün Ahmet Spor maçında onun faturasını kesti Ahmet. Yani bizim takımın ilk yarı herhalde yarısı yoktu sahada. Ya fiziksel olarak, mental olarak çocuklar şey bitmiş yani. O 72 saatlik ara belli ki yetmemiş. Öyle bir kadro derinliğimiz de yok. Yani
1: fiziksel olarak
0: Orkun'un yerine koyacağım bir ikinci Orkun, Olaytan'ın yerine ikinci Olaytan, bir ikinci Trozart'ın yok. Dolayısıyla rakip

0: kaç, bir de 3-1'den sonra 2 tane 3 tane %100 karşı karşıya pozisyonlar var. Beşiktaş öne çıkınca arka taraf o kadar açıldı ki. Ahmet'te gerçekten güçlü oyuncular var, iyi oyuncular var ve yani oyunu öyle, oyunu oturtmuşlar. Geçiş oyunu oynuyorlar. Hızlı hücum yapmaya çalışıyorlar ama hızlı hücumu da iyi yapıyor. Öndeki oyuncular topları tutuyor, kaybetmiyor, güçlüler. Ya Beşiktaş bir de öne çıkınca, biraz daha öne çıkınca mesela Kenan, o Poku geri gelmiyor. Bu tarafta İlhan çok geri gelmiyor. Yani merkezde Salih çok yalnız kaldı. Ya Orkun'la Oleytan herhalde Marsilya maçının yorgunluğu vardı. Ona çok şey yap, savunmada, savunma anlamında destek veremediler. Yani neredeyse Ahmet yani her hücum yaptığında pozisyona girmeye başladı bir ara.
1: Siz Beşiktaş'ın bu sezonki en iyi transferi kaleci dediniz. Kalecinin özellikle ikinci yediği golde Nübel eleştiriliyor.
0: Niye?
1: Hatalı gol yediği söyleniyor. Katılıyor musunuz buna, eleştiriye?
0: Yani o vuruşlarda kurtaramayabilirsin Candaş. Kolay değil o kadar ya. Yani hani kaleci hatalı gol tabii ki yiyecek. Yiyebilir yani kaleci hatalı. Üçüncü golde mesela Salih'e çok kendine güveniyor. Çok fazla kendine güveniyor. Bu iyi bir şey değil. İşte Salih'e hatayı yaptırdın. Ya sonuçta şimdi hatayı Salih mi yaptı? Salih yaptı. Ama sen yaptırdın. Atma, niye atıyorsun?
1: Nereye atacak hocam?
0: Ya nereye atsın, atarsın at. 2-1 olmuş maç Candaş. Risk almaya gerek yok. Oyunu döndürebilirsin o andan sonra.
1: Döner miydi hocam?
0: Dönebilirdi. 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş tabii çok ciddi bir baskı uyguladı. İnanılmaz bir baskı uyguladı ama iş işten geçti. Zaman bitti yani. Ya çok 2-1, o maç 2-1 devam etseydi çok sıkıntılı bir skor 2-1. Çünkü Beşiktaş çok ağır bir baskıya devam edecekti. Hele kırmızı kart 2-1 iken falan olsa Beşiktaş maçı kaybetme ihtimali yoktu zaten. Ya en azından berabere biterdi diye düşünüyorum ama dediğim gibi işte oyunun başındaki kötü başlangıç, oyuncuların konsantrasyonu evet, bozuk. Bana göre, sana daha önceki programlarda da söyledim, çok erken konuşmamak lazım. Lig çok uzun, uzun bir maraton. Bir sürü maçı oynanacak, kim nereye gidecek, nasıl gidecek bunu bilemeyiz. Kadrolar dar, bak kadrolar dar.
1: Fenerbahçe'nin kadrosu sayı olarak aslında dar değil ama.
0: Ya ben Fenerbahçe'nin kadrosunu hiç öyle katılmıyorum geniş falan olduğuna. Ben sana söyleyeyim.
1: Hocam Fenerbahçe 8 tane gol attı. Lukaku yine atamadı ya. Son 2 dakikada 2 tane gol pozisyonu var. Greenwood'un o altına girdiği topu normal vursa Greenwood atar, 9 olurdu o maç yani.
0: Hayır, şimdi hep anlatıyorum ya, şimdi Fenerbahçe Eyüp maçını mesela çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu yanı konuşulabilir. Fenerbahçe'ye iyi bir moral oldu.
2: Evet, tabii.
0: İsmail Hoca'ya iyi bir moral oldu. Moral açısından çok önemliydi. Ama Fenerbahçe'nin iyi bir yenmesi, öyle oynamış, böyle oynamış, o 4 gol atmış, o 3 gol atmış. Ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani. Çünkü Eyüp Fenerbahçe'ye rakip olamaz. Kadro olarak da olamaz. Yani büyük takımlar bu sene biraz, büyük takımlarla küçük takımlar biraz ayrılıyor gibi. Yani deplasmanda büyük takımlardan bu tarz takımların puan alması mümkün değil.
1: Hocam şu anki yani 6. hafta itibariyle baktığın zaman Eyüp Spor, Samsun Spor ve Samsun için ben çok üzülüyorum. Yani Samsun geçen sene özellikle ligde çok hani kendi tarzı olan, kendi oyunu olan, kendi oyuncu karakterlerini kendi belirleyen bir takımken bu sene şu an küme düşme potasına girmiş. Yani 6. haftada evet, oyunuyla hiç umut vermeyen evet, bir hale gelmiş.
0: Ben durumda. Erzurum Samsun maçını da seyrettim. O basın sözcüsü arkadaş takip ediyorsa programı iyi dinlesin.
1: Elektrik mühendisi. Ha işte. Adam elektrik mühendisi değilmiş bu arada.
0: Neymiş?
1: İşte bilmiyorum.
0: Ya Samsun Spor basın sözcüsü işte iyi dinlesin bu programları. Ben ona sezon başında bir tespit yaptım. Samsun Spor'un geçen senenin çok gerisinde olduğunu söyledim. Bu bir tespittir. Çok zor, yani çok önemli bir şey değil. Tespittir bu. Ve o dedi ki işte biz Sergen Yalçın'ı ciddiye almıyorum falan dedi. Bak şimdi puan cetveline bakarsan ciddiye alırsın beni. Bak bir puan cetveline, şimdi ciddiye alıyor musun? Bir de bu hafta bir daha konuş bakalım. Tespit yaptım ben. Eleştiri değildi o. Bak şimdi ciddiye almıştır muhtemelen.
1: Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 6 haftaki oyunları itibariyle sizce Ahmet'ten, deplasmandan puan çıkarabilirler mi?
0: Çıkarabilirler Candaş. Belli olmaz. Bunlar büyük takım ya. Oyunun gidişatı, kırılma anları, neler olacağı belli olmaz. Şimdi erken gol yiyorsun, ikinciyi yiyorsun. Beşiktaş'ın içi o yüzden zorlaştı. Birinciyi yedin, ikinciyi yedin. Habire karşı karşı, habire pozisyon vermeye başladın. Diğer takımlar belki böyle oynamayacak. Çok arkada açık verdin. Her hızlı ucumda pozisyona girdi rakip. Şimdi Galatasaray kadrosuna falan böyle giremezsin kolay kolay, böyle gelip de şey pozisyon, yani tam kadro olduğu zaman bahsediyorum. Bu kadrosu sıkıntılı. Galatasaray'da ben şeye de bakıyorum mesela. Şimdi Deniz mi oynasın, Barış mı oynasın? Ya bir tane iyi bir santrafor alsanıza. Osimhen'in arkasında bekleyecek yani. Doğru mu şimdi yani?
1: Öyle ya da böyle Icardi yani bir potansiyel tehlikeydi rakipler.
0: Yok ya, ben artık Icardi'nin çok bir tehlike olduğunu düşünmüyorum.
1: Hocam
0: ama
1: şu takımda olsa iş yapmaz mıydı hocam Galatasaray'da?
0: Yapmaz.
1: Şu
0: ya,
1: yoklukta.
0: Ben yapacağını düşünmüyorum. Icardi artık futbolu bırakmış artık. Ya yoksa Galatasaray onda zaten kontrat yenilerdi. Onlar bizden daha iyi görüyorlar yani. Biz oyuncuları görmediğimiz zaman ben kilosuna falan bakıyorum maçta. Olmaz yani Icardi'den. Ama ikinci santraforun olmalı. Mesela Barış Alper'i sürekli santrafor oynat, kenar oynat, sağ bek, sol bek oynat. Gerek yok. Çocuğu da

0: Çok yıpratıyorsun. Hani çocuğu da bir yerde oynat, bir yerde oynasın. Sürekli yer değiştirmek de çok mantıklı değil. Şimdi Lao geldi, mecbur orada Lao'yu oynatacak. Sané'yi oynatacak. Yunus'u merkeze çekiyor. Böyle Yunus'u merkeze çektiği zaman ne oluyor? Galatasaray'ın merkez üçlüsü zayıflıyor. Bak, Torreira, Sara ve Yunus merkez üçlüsü çok zayıf kalıyor. Fiziksel açıdan zayıf kalıyor bir defa. Öyle bir problem var. Tamam, oyunu oynamaya çalışıyorlar ama öne, Yunus sürekli mesela ön alan baskısına gidiyor. Arkada, merkezde eksik kalıyorsun. Rakip çabuk çıktığı zaman direkt pozisyona giriyor. Ya karşında iyi bir takım varsa hatırla işte Sporting deplasmanındaki adamların penaltı pozisyonunu hatırla. Nasıl ucuma bir pasta tık tık ucuma çıkıyorlar hemen hızlı hızlı ve sen arka tarafında ağır olduğu için direkt pozisyon vereceksin %100. Çünkü çok ön alan baskısı yapmaya çalışıyorsun. Ya bunu yapman için de Osimhen'in olması lazım. Ne bileyim mesela Leao çok savunmaya da yardım etmiyor. Ya, yapamazsın ki baskıya gidiyor bu sefer geri gelemiyor.
1: Ahmet neyi doğru yaptı hocam?
0: Vallahi Ahmet bence bir her şeyi doğru yaptı maçta. Her şeyi doğru yaptılar. İyi beklediler.
2: Reklam.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız saatler 14'ü gösterene dek. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Sohbetimize eşlik etmek isterseniz ya da böyle öneride bulunmak isterseniz, eleştiriler, mesajlar yazmak isterseniz bize buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Yakup Çınar'a bir selam söyleyelim. Abi nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Sağ ol abi. Teşekkürler. Yani en son Trabzonspor maçından itibaren sürekli sosyal medyada Okan Buruk'un işte kovulacağı yönünde istifa etmesi gerektiğini belirten yorumcular ve içerikler gördük. Aslında Dursun Özbek yanında olduğunu söyledi Okan Buruk'un ve son olarak da dün Fatih Terim röportajında bununla ilgili yorumlarında bulundu. Ne diyorsun bu konu hakkında? Okan Buruk'un bu kadar hedef alınması hakkında.
1: Bir şey diyeceğim. Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinleyelim mi?
0: Olur, olur. Açalım.
1: Ben açayım mı?
0: Yok, bulurum şuradan hemen. 59 saniyelik olan diyorsun değil mi? Bir saniye.
1: Evet, evet. Hoca kendi YouTube kanalında bir süredir röportaj yapıyor. Röportaj yapıyor derken yayınlar yapıyor. Ama ismi nedir? Genelde Galatasaray konusuna çok fazla girmiyordu. Son dönemde işte Nebil Evren, Ersin Düzen ama
0: Ertem Şener
1: onlarla böyle daha güncel bir röportaj gerçekleştiriyor. Bu arada röportaj bugün saat 8'de yayına girecek ama öncesinde fragmanı yayınlandı ve orada gerçekten dikkat çeken konular var ki bir kısmında da Okan Hoca ile ilgili açıklamalar yapıyor. İstersen dinleyelim sonra devam edelim.
0: Olur, 59 saniye.
2: Ana başlık gördüm. 1. Galatasaray'a dön hocam. 2. Galatasaray'a başkan ol hocam. 3. Milli takıma dön hocam. 4. Federasyon başkanı ol hocam.
3: Orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz bir defa Okan Hoca var. Bazen her ne kadar yeniler içinde onu niye saymıyorsun deseler de bana, şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş. Onu onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için ben hayatım boyunca Galatasaray'da hep birlik beraberliği savundum. Bu sene 5. şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Peki rekor olur mu?
4: Evet. Bir de sizin rekorunuz kırık.
3: Ne benim ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray?

0: Evet, Fatih Hoca'nın açıklamaları bu şekilde. Buralardan kalkman lazım diyor. Galatasaray neler görmüştür? Rekordu kırılabilir. Ne Okan'ın ne benim. Galatasaray'ın rekoru olur. 5 yıllık şampiyon üst üste.
1: Okan Hoca'yı onore ettiği bir bölüm de var. Hani son dönem teknik direktörlerini bana genelde sorduklarında ben Okan Hoca'nın ismini vermiyorum.
0: Evet, orayı da
1: yanlış anlaşılmasın. Ona saygısızlık olur diyor. Çünkü o hem Galatasaray'da 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Yani bunu direkt söylemiyor tabii ama hani hem Galatasaray'da şampiyon oldu hem de geçmişte işte başka şampiyonlukları da var. Başakşehir'de kazandığı şampiyonluk ve öncesini söylüyor. Hoca Galatasaray'ın başarılı olmasının birlik beraberliğinden geçeceğini söylüyor. 5. şampiyonluğun bu yüzden değerli olduğunu anlatıyor ki röportajın tamamını izlediğimizde daha net bir şekilde göreceğiz. Burada aslında Nebil Evren'in sorusunun cevabını da herkes çok merak ediyor. Galatasaray başkanlığı için isminiz geçiyor diyor. Galatasaray teknik direktörlüğü için isminiz geçiyor. Milli takım teknik direktörlüğü için isminiz geçiyor. Aynı zamanda TFF başkanlığı için isminiz geçiyor. Bu sorunun cevabını hepimiz tabii ki merak ediyoruz. Ki hoca çok böyle hani benim hedefim şurası burası diyecek bir insan değil. Ama Okan Hoca ile ilgili sözleri bence taraftarda mutlaka karşılık bulacaktır. Ve Galatasaray taraftarının da şunu anlaması lazım. Yani 4 sene şampiyon olan hocanın bir Trabzonspor mağlubiyetinden sonra görevinden ayrılması, görevinden istifa etmesi. Ya bunu Fenerbahçeli ister, Beşiktaşlı ister, Ahmet Konanç gibiler ister. Vallahi. Çünkü yani kimle konuşursak konuşalım Cihan, şu an Avrupa'da bile doğru düzgün teknik direktör bulamıyorsun. Ama nedense Galatasaray taraftarı, tamam Okan Hoca'nın eksikleri yok mu? Var tabii ki. Ama şuna katılmıyorum abi. 2 sene Icardi şampiyon yaptı, 2 sene Osimhen şampiyon yaptı. Ya bu oyuncuların bir yönetimi var. Bu oyuncuları bir idare etmen var. Öyle ya da böyle senin Şampiyonlar Ligi'nde 2 tane kazandığın Liverpool maçı var. Manchester'ı deplasmanda yenmişsin. Tottenham'ı içeride tarihi bir oyunla yenmişsin. Kaybettiğin Bayern Münih maçlarında iyi performans göstermişsin. Eksiklerin, evet, deplasman oyunun düştü. Osimhen geldikten sonra Osimhen'e bağımlı oyun biraz daha arttı. Osimhen olmadığında Galatasaray puan kayıpları yaşadı. Ondan sonra transferde oyuncu tercihlerinde hatalar yaptı. Genç oyunculara şans vermedi. Ama tüm bunların ötesinde hani tepeden inme gelmedi Galatasaray'a. Fatih Hoca'nın da söylediği gibi Anadolu kulüplerinde başarılı oldu. Başakşehir'de başarılı oldu. Başakşehir'de şampiyon oldu ve sonrasında Galatasaray'a geldi.
0: Taraftar şu zaman mı anlayacak sence? Hani Fatih Hoca'nın bir sözü var ya eskiden. Birincilikle ikincilik arasındaki farkı birinci olduğumda daha net anladım diyor. Yani Okan Buruk gittikten sonra mı sence kıymete binecek? Giderse.
1: Cihan, sana şöyle söyleyeyim. Hani umarım öyle bir şey yaşanmaz. Hoca gittikten 6 ay sonra, ki sana şöyle söyleyeyim, ben bunu yayınlarımda da özellikle üstüne basa basa söylüyorum 90 artı dijitalde. Hocayı gönderdin. Kimi getireceksin şu anda? 1. Fatih Hoca. 2. Arda Turan. Bence gelmez bu arada. Sonuçta
0: şu an gelmez.
1: Adamın bir sözleşmesi var. Bu arada ben de hak veririm yani. Çünkü biraz daha üzerine katması gerekiyor. Arda uzun yıllar Galatasaray'da teknik direktörlük yapacak. İnşallah Galatasaray tarihin en uzun sene çalışan hocası da olur. O pozisyona da gelir ama bunun için şu anda erken. Bir de hiçbir yerli teknik direktör kolay kolay Okan Buruk sonrası Galatasaray'ın başına gelmek istemez. Çünkü bir sezonda iki kere, en fazla 3 kere yenilen teknik direktörden bahsediyoruz. Arka arka 2 hafta puan kaybı yaşadın, yine homurdanmalar başlar. Yabancı teknik direktör gelecek. Yani yabancı teknik direktörün gelip buraya uyum sağlaması, Türkiye Ligi'ni çözmesi, onu yapması, bunu yapması uzun hikaye.
0: Boşta olanlar var. Deschamps boşta.
1: Guardiola mesela boşta. Abi işte.
0: Arne Slot var.
1: Istense. Neymiş? Mesela Galatasaray yöneticileri, saygı duyuyorum ama haberci değilsiniz kardeşim. Yorumcular artık haberciliğe girmeye başladı. Anladın mı? Yok bu, hani muhabirler doğru haber yapmıyor. Galatasaray muhabirleri hep böyle aşağılanıyor bir şekilde. Gereken değer asla verilmiyor. Yorumcular haberciliğe başlıyor. Ya isim vereyim burada abi. Yani Serdar Ali Çelikler mesela. Yayınlarında sürekli haber veriyor. Ya %1'i gerçekleşiyor. %1'i oluyor bu haberlerin. Duyum üzerinden gidiyorlar. Bu adamların çevrelerinde insanlar var. Gelip bunlar

0: bir şeyler anlatıyorlar ve bu insanlar da gerçekmiş gibi anlatıyor. Bülent Timurlenk, saygı duyuyorum bak, iyi yorumcu, iyi kalemi var ama sen haberci değilsin abi. Her seferinde Galatasaray muhabirlerini aşağılayan tavrı var bu arada. Ama sen kalkıp ne diyorsun? Mesela Trabzon maçından sonra Galatasaray yönetiminden bazı isimler Fransa'dan bir teknik adamla görüşme gerçekleşti. Ya bir şey diyeceğim, ben 20 yıldır habercilik yapıyorum. 5N1K var, tamam mı? Haber veriyorsan. Burada abi kim, nerede, kiminle görüştü? Bir kere Galatasaray yapısını çok iyi bilen biri, Galatasaray'da Dursun Özbek'ten habersiz yöneticilerin asla bir teknik direktörle görüşemeyeceğini bilmeleri gerekiyor. Görüşemezsin abi, nasıl görüşüyorsun? Böyle bir ihtimal dahi söz konusu olamaz. Hadi görüştün, sen kafana göre görüşmüşsündür, tamam mı? Varsa kim görüştü, hangi yönetici görüştü, ismini açıklayacaksın. Hangi teknik direktörle görüştü onu açıklayacaksın. Ya bizim transfer dönemindeki şey gibi. Galatasaray İspanya'dan bir orta saha oyuncusuyla görüşüyor. Anladın mı?
1: Hangi orta saha oyuncusu? Hangi
0: Aynen
1: takım?
0: öyle, aynen öyle. Ama mesela bir şey diyeceğim. Ben
1: Özellikle mi yaptığını
0: de bunu
1: düşünüyorsun?
0: ben de yok, özellikle yaptıklarını düşünmüyorum.
1: Taraftarı
0: kışkırtma
1: mı bu biraz?
0: Cihan, şu anda herkes yayıncılık yapıyor ve yayınım nasıl izlenir, anladın mı? Onun derdine düşmüş durumda. Galatasaray, Okan Buruk, Fatih Terim, Dursun Özbek hiçbirinin umrunda değil abi. Ama yalan haber yapıyorsun abi. Sen Galatasaray muhabirlerine laf atıp söylüyorsun, yalan haber yapıyorsunuz diye. Sen de yalan haber yapıyorsun. Habercilik dersi veriyorsun. Ombudsman gibi konuşuyorsun. Hayatında ben senin bir tane iki tane özel haberini görmedim. Diyorum ya, benim burada kızdığım nokta, Galatasaray muhabirlerine hedef alıyorsun her zaman. Şimdi haber, transfer haberciliği diye bir şey doğdu diyorlar mesela. Prim kasıyor muhabirler. Baba, transfer haberciliği tabii ki insanlar merak ediyor. 40 milyon Galatasaray taraftarının Galatasaray ile alakalı maçın sonucunu dahi merak etmez ama transferi merak eder. Bunun haber değeri yok mu? Ama haber değeri yok diyorlar. Çok değerli abilerimiz, çok bilmiş abilerimiz.
1: Evet, transfer
0: Anladın
1: döneminde
0: mı?
1: zaten en
0: Bir
1: az.
0: tane, bir tane adama dokunmamışlardır. Bir tane adam yetiştirmemişlerdir piyasaya. Hiç kimseye böyle destek olmamışlardır. Ama iş şeye gelince, gazeteciye gelince, yorumculuğa gelince Türkiye'nin en iyisi onlar abi.
1: Bu Galatasaray'ın kupaları ile ilgili bir durum vardı. Onunla ilgili bilgin var mıdır? Son dakika işte bir icra ile alakalı olarak o konuyla ilgili bir bilgi sahibimiz.
0: Vallahi Cihan, Galatasaray'ın müzesi orada, kupaları da orada. Anladın mı?
1: Yani Taçspor'la ilgili bir problem var.
0: Olabilir abi. Taçspor'la ilgili problem olabilir. Ondan sonra voleybol şubesinde problem olabilir. Adada problem olabilir. Taçspor ne abi?
1: Ya şöyle, haberin detayı şu.
0: Yo yo, ben şunu söyleyeceğim abi. Bak, şimdi Fenerbahçe basketbolda şampiyon, kadın voleybolda şampiyon,
1: Evet.
0: yüzmede şampiyon, atletizmde şampiyon, güreşte şampiyon. İsmi nedir? Holiganlıkta Ahmet Kolanç gibiler şampiyon. Baba, bu beni ilgilendirmiyor ki. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaraylı çocuklar her okula gittiklerinde mutlu gittiler. Galatasaraylı formalarını üzerlerine gururla, mutlulukla giyip gittiler abi. Anladın mı? Şampiyonlar Ligi desen Liverpool'u 2 sefer yeniyorsun. Juventus'a 5 atıyorsun. Kim yaptı bunları? Okan Buruk yaptı abi. Şimdi ben gazeteci olarak kimseye kalkıp savunma moduna geçmiyorum ama ben doğruları söylüyorum. Ben ilk günden beri de hep doğruları söyledim. Bu arada bu yönetim mesela 4 yıl üst üste bu kadar başarılıysa gerçekten bunda Okan Hoca'nın büyük payı var. Ya bir şey diyeceğim. Beşiktaş Okan Buruk geldikten sonra 10 tane teknik direktör değiştirmiş. Kör müsünüz kardeşim ya? Görmüyor musunuz kardeşim ya? Fenerbahçe 5 tane 6 tane teknik direktör değiştirdi. İsmail Kartal 2 kere gitti, 3 kere geldi. Jesus geldi, gitti. Mourinho geldi, gitti. Tedesco. Uğur Karakullukçu ya, bir şey diyeceğim bak.
1: Şükrü'nün daha yeni açıklamaları var. Fenerbahçe çok hareketli bir camia. Ben geldiğimden beri 3 hoca değiştirdik diyor.
0: Düşün yani. Düşün Skriniar. Ya Uğur Karakullukçu, hani Galatasaraylıların böyle takip ettiği, sevdiği insanlardan bir tanesi. Bizim de meslektaşımız, yorumcu, haberci değil, yorumcu. Ondan sonra. Tedesco mu Okan Buruk mu diye soruyorlar kendisine. Tedesco diyor abi adam. Yağız Sabuncuoğlu tweet atıyor. Taktik dehası diyor. Nerede lan taktik dehası? Nerede?
1: Eyvallah,
0: Fenerbahçe'den
1: gelmiş bugün.
0: Hayır abi, bilenmiş gelmiş değil. Gerçekler var ya. Gerçekler var abi. Diyorum ya sana, ben Okan Hoca'nın sana 10 tane eksiğini sayarım. Ama adam şampiyon yapıyor abi. Sevmiyoruz. Niye sevmiyoruz? Niye sevmiyorsun baba? Seni şampiyon yapıyor. Neyini sevmiyorsun? Anladın mı? İyi niyetli olduğu için mi? Kibirli olmadığı için mi? Galatasaray'a büyük emek verdiği için mi? Büyük başarılar yakaladığı için mi? Sana 20 tane Galatasaray'da tarihe geçti, tarih yazdı, madde madde konular anlatırım, yazarım sana. Ligin en çok galibiyet yüzdesine sahip teknik direktörü mü değil? Ya Galatasaray, bir şey diyeceğim. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye yenilmesinden artık bıkmıştım abi. Bir Galatasaraylı olarak. Okan Buruk geldiği günden beri bir tane mağlubiyeti var Fenerbahçe'ye. Bir de Süper Kupa'da kaybetti. Süper Kupa'yı saymıyorum. Lig maçlarında. İsmail Kartal 1-0. Rams Park'ta yendi. O zaman da Galatasaray'da şampiyon olmuştu. Ya Galatasaraylı oyuncular maça kafası güzel çıkmıştı, anladın mı? Antrenman yapmadan çıkmışlardı. Sırf Rams Park'ta Galatasaray'ı yendiler diye şampiyon olmaktan daha çok sevindiler. Size bunu sağlayan kim? Okan Buruk abi. Bugün Galatasaray tribünden 130 milyon euro gelir sağlıyorsa, bugün Galatasaray kombineleri yok satıyorsa, bugün Galatasaray forması geçen sezon 1 milyonun üzerinde sattıysa, tamam yani abi, oyuncuyu herkes alıyor, Fener de alıyor. Yönetemedikten sonra, idare edemedikten sonra. Zaten bir şey diyeceğim, Okan Hoca'nın atıyorum BCD planları da olsaydı bugün Real Madrid'i, Barcelona'yı çalıştırırdı abi. Oraya giden teknik direktörleri de görüyoruz. Hani bugün Manchester City'nin teknik direktörü kim, sana soruyorum Cihan. Yemin ederim ben adını bilmiyorum. Maresca mı oldu? Chelsea'nin galiba Maresca oldu.
1: Niye soruyorsun bunu?
0: Abi bilmiyoruz, bilmiyoruz, anladın mı? Bilmiyoruz. Teknik direktör de kalmadı. Avrupa'da da yok teknik direktör.
1: Yani tabii o Onyekuru'dan koşu var sezonunda. Fatih Terim yine Kadıköy'de o galibiyet almıştı 20 yılın ardından.
0: Abi tabii ki, bir şey diyeceğim, ben ona bir şey demiyorum.
1: Burada peki rakiplerin kötü olmasının bir etkisi var mı? Okan Buruk'un başarısını bu şekilde hani perdeliyorlar ya genelde. İşte Ali Koç dönemi, Fenerbahçe'nin işte çalkantılı dönemi. Yine Beşiktaş'ta Hasan Arat geldi, Serdal Adalı geldi, ondan önce farklı başkanlar değişti.
0: Babacım işte bu onların problemi.
1: Ya Galatasaray tamam, iyi diye mi bunlar oluyor, bu değişimler?
0: Ya tabii ki iyi diye oluyor, Allah'ını seversen. Bir de bir şey diyeceğim. Hakem tarafından kollanan camialar var bir de karşısında. Ya bir şey diyeceğim. Son 2-3 sezona bak, 3 sezona bak. 3 sezonda en fazla kırmızı kart gören takım Galatasaray ya. Cihan bak, bu son 2 hafta önce Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde yaşanan ve günlerdir konuşulan skandal bir olay var ya. Deniz Çoban bu yüzden yayıncı kuruluştan kovuldu abi. Bunu Okan Buruk yapmış olsa, sana bir şey söyleyeyim mi, çarmıha girerlerdi. Dördüncü hakemi itiyor ve o görüntüler yayıncı kuruluşta olmasına rağmen yayınlanmıyor. O görüntüler Beşiktaş'ta var. Bak Beşiktaş'ta da varmış o görüntüler. Analiz ekibi çünkü görüntü çekiyor. Beşiktaş'ın analiz ekibinde de olmasına rağmen, düşün, senin rakibinin hocası dezavantajlı duruma geçecek o görüntüyü servis etsen bir şekilde. Ortaya çıkarmıyorlar abi, kimse konuşmuyor. Kimse konuşmuyor bu konuyla alakalı. Ve basın tribündeki bütün arkadaşlarımız, o gün maçta olan bütün arkadaşlar, İsmail Kartal'ın dördüncü hakemi ittiğini söylüyor. Ve bir gazeteci Deniz Çoban hakemlikten sonra yazarlık yapıyor. Bunu gazetesinde yazıyor. Fanatik gazetesinde yazıyor. Diyor ki maçın 3. dakikasında İsmail Kartal 4. hakemi itmiştir ve bu yüzden kırmızı kart görmesi gerekiyor. Bunu tribündeki herkes gözüyle görmüş. Bein Sports bu adamı işinden kovuyor. Fanatik de internet sitesinden o kısmı kaldırıyor. Lan kimle dalga geçiyorsunuz? Zaten gazetede yayınlanmış bu. Oradan nasıl kaldıracaksınız? Dalga mı geçiyorsunuz?
1: Peki Deniz Şovan bununla ilgili bir açıklama yapmadı.
0: Yapmadı abi.
1: Ulaşamıyor kimse.
0: Yok, kimse konuşmak istemiyor. Abi bir şey diyeceğim.

0: Yani bunu kendi lehine kullanabilir. Gider her yerde yorumculuk yapar. Ama iğrenç bir süreç abi. Okan Buruk mesela Trabzon maçında neden kırmızı kart gördü? Biz hala bilmiyoruz abi.
1: Çizgiyi geçti.
0: Şimdi ben şey diyordum. Okan Hoca konuşmamak için gördü diyordum. Okan Hoca'dan özür diliyorum ya. Vallahi özür diliyorum. Çünkü ben o mağlubiyetin şeyiyle, üzüntüsüyle Trabzon deplasmanındaydım. Maçı yerinde izledim. Ha, hoca bilerek gördü dedim herhalde kırmızı kartı. Ama hoca bir şey söylemiyor ki. E kardeşim, hakemi iten adam ne yapacak abi? Ne yapacak? Kırmızı kart görmesi için. Galatasaray son 3 sezonda 9 tane kırmızı kart görmüş ligde. Fenerbahçe 4 tane görmüş. Neyden bahsediyoruz? Bütün kurullarıyla Galatasaray'ın karşısında olan bir federasyondan bahsediyoruz. Buna rağmen başarılı olan bir Galatasaray var ve Galatasaray'ın başarılı olan bir hocası var. 3 yıldır bir sezon Avrupa Ligi'ydi. Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Sonraki 2 sezon Şampiyonlar Ligi. 40 milyon euro, 30 milyon euro, 70 milyon euro sırf Şampiyonlar Ligi'nden geldi. İlk sezon Avrupa Ligi'nden 20 milyon euro geldi. 110 milyon euro para geldi. Herkes diyor ki mesela Okan Hoca Singo'yu aldı ya, Singo olabilir abi, olabilir. Bu arada sakatlığının bu abartıldığı kadar ciddi olmadığını söyleyeyim ben sizlere.
1: Aldın mı haberi?
0: Evet abi.
1: Eylül sonunda yetişecek diyorlardı.
0: Ben Barcelona maçında sahada olursa benim için sürpriz olmaz.
1: Bu arada sen konuşurken ben de Fanatik gazetesinde Deniz Çoban'ın yazısına bakmaya çalıştım. Kaldırmışlar ama tabii artık yazıldığı için birçok yere düşmüş. Diyor ki maçın başında oyunu kontrol etmeye çalışsa da Halil Umut Meler 3. dakikada hakemin otoritesini ciddi bir şekilde sarstı, darbe vurdu. Offside itirazı sırasında önce yardımcı hakeme koştu, ardından 4. hakemle fiziksel temas kurup onu itti ve uzun süre parmak sallayarak tepki gösterdi diyor. Böyle bir yazısı var. Bu yazı şu an Fanatik'te yok ama kaldırılmış.
0: Kaldırmışlar ama Cihan şey var. Sayfanın ekran görüntüsü var.
1: Tabii ben de oradan
0: her yerde da. Var.
1: Ben de oradan okudum.
0: Her yerde var. Sayfanın ekran görüntüsü var. Basılı haber bu.
1: Peki bunu Galatasaray bir şey peşine diyeceğim. Düştü mü?
0: Bir şey diyeceğim.
1: Veya Beşiktaş şeyden
0: itiraz
1: etmiyor.
0: Abi düşmesi lazım. Düşmesi lazım. Anladın mı? Ben yarın Dursun Özbek'e bunu soracağım. Yarın Galatasaray'da voleybol sponsorluk imza töreni var Rams Park'ta. Başkan Dursun Özbek katılacak. Umarım diğer soruları da cevaplandırır. Cevap bölümü olur. Orada özellikle soracağım. Okan Buruk bu sezon hazırlık maçı dahil 2 tane kırmızı kart gördü ve kırmızı kartları neden gördüğünü hala bilmiyoruz. Kamuoyunda öyle bir algı oluşturuldu ki Okan Hoca'nın sağ kenarında sürekli hakemlere itiraz ettiği, işte yanlış hareketler yaptığı ve bu nedenle Galatasaray'a yakışmayan bir profil sergilediğine dair Galatasaraylıların da söylemleri oldu. Ama Fenerbahçe'nin hocası Beşiktaş maçının 3. dakikasında 4. hakemi itiyor, fiziksel müdahalede bulunuyor ve bunu yazan hakem yorumcusu işinden kovuluyor. Burada Galatasaraylıların hocasına sahip çıkması gerekmiyor mu? Ve bu İsmail Kartal olayı üzerine gitmeyi düşünüyor musunuz diye Dursun Özbek'e soracağım bunu.
1: Peki bu Deniz Çoban'ın kötü niyeti olabilir mi? Bir de ben ters taraftan bakmaya çalışıyorum. Şimdi orada sonuçta 45 bin 50 bin kişi var ve herkesin elinde bir telefon var. Yani elbet o görüntü bir şekilde biri çekmiştir diye düşünüyorum ve bu görüntüye kimse ulaşamıyor. Ama diyorlar
0: bir şey
1: ki
0: diyeceğim,
1: Beşiktaş
0: bir şey diyeceğim.
1: Analizcilerin elinde var dedin
0: bir
1: sen.
0: Bir şey diyeceğim, yayıncı kuruluşta da var görüntü.
1: O da varmış
0: tabii
1: evet.
0: Tabii ki. Tabii ki. Ve bunu Deniz Çoban orada
1: peki
0: görüyor.
1: Peki hiçbir taraftarda yok mudur bu yani? Abi, biri çekemedi mi yani?
0: Vardır, paylaşmıyorlardır ben sana söyleyeyim.
1: Çok iyi. Ya biri paylaşsa, satın almaya çalışsa herhalde dünya para kazanabilir.
0: Yok, bir tane ben tweet atayım. Tweet atayım. Bu görüntü kimde varsa paylaşabilir mi diye.
1: Ya da bu görüntü yok mu acaba? Deniz Çoban kötü niyetli mi?
0: Abi basın tribündeki herkes görmüş.
1: Var diyorsun. Aynen tamam. Öyle. Olay aynen. Net ya. Olmuş aynen bir olay. Öyle.
0: Tabii
1: ben
0: ki
1: öğrenmek
0: canım.
1: Için
0: basın
1: söylüyorum.
0: Basın tribünündeki
1: daha
0: herkes
1: yani.
0: Bu olaya şahit oluyor.
1: Ama görüntü yok.
0: Evet abi.
1: Allah Allah, çok ilginç.
0: Evet abi.
1: Yani peki Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadı. Peki mesela Galatasaray ile oynasaydı Beşiktaş bu görüntüyü almak için çabalar mıydı sana göre? Ya sen şey mi demek istiyorsun, Fenerbahçe ile araları iyi o yüzden bu görüntüyü istemediler. Bunu mu söylemek istiyorsun? Ya ben şimdi şey

0: Kaptanın avukatlığını falan yapmaya çalışıyorum ama. Ya bak, yani Galatasaray ile oynasaydı bu görüntüyü verirlerdi.
1: Verirlerdi canım. Ya
0: Fenerbahçe olduğu için vermiyorlar.
1: Tabii ki. Bak bir şey diyeceğim. İşte abi, Süleyman Rodop dün yayında Singo'nun sağ ayak tendonu kopmuş diyor. Tamam, bugün ortalık. Ben az önce ne dedim? Barcelona maçına
0: yetişir.
1: Şimdi haberi düzeltiyor. Dün yayında Singo'nun tendonu kopmuş cümlesini kurmuştum. Şu şekilde düzeltme yapıyorum. Singo'nun kas tendon birleşiminde yırtık var. Yanlış anlayıp o şekilde ifade ettiğim için özür diliyorum.
0: Şu an mı yazdı onu?
1: Şu an yazmış.
0: İsmini vermek istemediğim bir dinleyicimiz de sana şu soruyu sormuş. Okan Buruk sağ kenarında...
1: Abi, ismini ver abi, ver.
0: Okan Buruk sağ kenarında hakemlere sürekli itiraz ediyor algısı oluşturuldu mu? Demiş.
1: Hayır abi, Okan Hoca itiraz ediyor zaten. Bir şey diyeceğim, bunu yap... Fatih Hoca itiraz etmiyor muydu? Arda Turan itiraz etmiyor muydu? Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın pandemi döneminde şampiyon olduğu dönemi iyi hatırlaydı Cihan. İnsanlar bilmez, ben stattaydım, basın tribündeydim. Sergen Hoca ve ekibi inanılmaz bir baskı kuruyordu hakemler üzerinde. İnanılmaz itirazlar vardı ama yayıncı kuruluş o zaman ekrana getirmiyordu. Yayıncı kuruluş şu anda Okan Hoca'yı afişe ediyor abi.
0: Evet, bir de o Jimmy ile falan çok yakınına
1: İsmini gelince... vermek istemeyen izleyici kim abi?
0: Kameradan da ses geliyor. Söylerim ben sana az sonra. Sen diyorsun ki yayıncı kuruluş da bilerek yapıyor. Kasıtlı yapıyorlar diyorsun.
1: Kasıtlı yapıyorlar tabii.
0: Peki Serdal Adalı da yayıncı kuruluştan şikayetçi. Aziz Yıldırım da şikayetçi. Galatasaray da şikayetçi. Zaten sezon sonu
1: onlar
0: değişecek.
1: Onlar maliyetten dolayı şikayetçi. Az para veriyorlar. Bu da gerçek yani. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, yıldızlar topluluğu kadrolar kurdular. Maliyetler inanılmaz arttı. Ama şu an ligden kazandıkları para dişlerinin kovuğunu dahi doldurmuyor. Sen hem bunu yap, hem az para ver, hem de bir de operasyon çek kulüplere.
0: Ercan demiş ki ceset yoksa cinayet de olmaz. O görüntü olacak da siz bulamayacaksınız. Hey gide hey demiş.
1: Bulmaya çalışacağız inşallah.
0: O görüntü bence çıkmaz o dışarı, varsa da. Yani herkes var diyor.
1: Yılın haberciliği olur biliyor musun? Öf.
0: Aslında yayıncı kuruluşta çok tanıdığımız var da. Yani çıkaramazlar herhalde. Ya da bilmiyorum. Yani dün senin sevmediğin, ondan önce, iki gün önce sevmediğin bir yorumcu H.Y. Demişti ki var, bana var bilgisi geldi. İçerideki arkadaşlar bana söyledi görüntünün olduğunu diye yayında söyledi. Aydıncın gözü dedi ki görüntü yokmuş dedi. Yok var dedi. Görüntü varmış ellerinde dedi. Bana haberi.
1: Abi gibi. Ben sana diyorum ya, yayıncı kuruluşta da görüntü var. Şeyde de, Beşiktaş analiz ekibinde de var görüntü.
0: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Peki Okan Buruk'un kırmızı kartından sonra dakika 85'te Nezih'in Bein Haber'de Okan Buruk'un kart yemesiyle alakalı olarak yaptığı yoruma bir şey söyler misin? Orada Nezih'e de bayağı bir yüklenildi. Yani Okan Buruk'u koruduğu iddia etti.
1: Nezih bizim eski radyo gol çalışanımız.
0: Radyo gol çalışanımız. Yaklaşık 5 evet. Yıldır Bein Sports'ta Galatasaray muhabbeti.
1: Sevdiğimiz kardeşimiz. Çok da iyi niyetli, güzel bir insan. Biz de deplasmanlarda içeride görüşüyoruz, ediyoruz.
0: Çok da iyi bir çocuktur ama.
1: Yo onu diyorum.
0: Bayağı bir topa tutuldu, yazık oldu.
1: Hayır abi, bir şey
0: ben diyor kafama göre yapmadım ki.
1: Bir şey diyeceğim diyor. Kafama göre yapmadım değil. Ulan hakemi mi dövdü hoca? Hakemi mi itti? Ne yaptı? Yayıncı kuruluş muhabirine gitti, dedi ki kardeşim bu pozisyon böyle gerçekleşti. Nezih de aldığı bu bilgiyi paylaştı abi. Ki Nezih bunu kafasına göre yapmıyor ki. Orada amirleri var, memurları var, anladın mı? Onlara diyorlar ki hoca böyle böyle konuştu. Onlar da diyorlar ki canlı yayına bağlan, bunları anlat, habercilik yaptı abi.
0: Konuştuğu videoda var.
1: Bu arada bir şey diyeceğim. Okan Hoca istese, şimdi Okan Hoca kırmızı kart gördü ya, diyorlar ya konuşamaz. Hoca istese stadın kapısına çıkar, dışarıda konuşur abi. Havalimanının orada daha konuşur. Keşke konuşsaydı, daha iyi olurdu.
0: Para cezası gelir.
1: Hayır abi, para cezası da yok, saçmalama. Statta konuşsa cezası var kırmızı kart gördüğü için. Stadın dışında istediği yerde konuşabiliyor. Sonuçta maç bitmiş gitmiş, maçla alakalı istese konuşabilir abi. Sıcağı sıcağına, hani basın toplantısına çıkamaz, çıksa cezası var. Ya da o mix zone dediğimiz alanda konuşsa yine cezası var. Böyle bir şey yaşanmadı. Gayet doğal bir şekilde hoca oyundan çıkarken Nezih'e gidip hani çizgiyi geçtin geçmedin muhabbetini anlatıyor Okan Hoca'ya.
0: Konuştuğu abi, video da var yani.
1: Okan Hoca'ya vurmaya çalışıyorlar. Okan Hoca'nın gitmesini istiyorlar. Ben de olsam, rakibin böyle bir teknik direktörü olsa gitmesini isterim baba. Ben her sene Galatasaray'a mağlup olmak istemiyorum. Ben her sene Galatasaray'ın şampiyonluğunu izlemek istemiyorum diyen milyonlar var abi. Sıkıldı artık insanlar. Zorlarına gidiyor. Yediremiyorlar. Ya sana diyorum ya. Yani abi Beşiktaşlı Fenerbahçelisi övünerek böyle güvenerek kendine güvenerek formayı giyip de okullara gidemiyorlar. Cihan ben kendi dönemlerimi hatırlıyorum ya. Lise dönemlerimi hatırlıyorum. Ulan biz her zaman Fener'e yeniliyorduk ya. Ve bizim lisede sınıfta işte 45 kişiydik. 20 tane kız vardı. 25 tane erkek vardı. Baba bunların 23 tanesi Fenerbahçeliydi. 2 tane biz Galatasaraylıydık. Ben sürekli bunlarla şey mücadele içerisindeydim.
0: Yeşilçam filmi.
1: Beni kandırıp şeye götürüyorlardı. Kadıköy'e götürüyorlardı. Maça götürüyorlardı. Biletimi falan ayarlıyorlardı. Hani bir tane marş var ya. Ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon. İşte,
0: bu sene sen şimdi şampiyon diye.
1: İşte...
0: Sen söyletiyorlar mıydı sana?
1: Yok, bana bunu söyletmeye çalışıyorlardı. Ben Galatasaray'ı işin içine katıyordum. Beni dürtüyorlardı tribünde.
0: İyi, sadece dürtmüşler.
1: Anladın mı?
0: Evet, yani haklısın. Yani normalde şimdi Yeşilçam filmlerine bakıyorum ben de eskileri. 70'lere 80'lere falan. Yani genelde hep böyle Fenerbahçeli olarak mesela en yakın örneği işte Hababam sınıfında bile görebiliyorsun daha sonra falan. O Fenerbahçe algısı o zamanlar daha fazlaymış, yani daha fazla taraftarı varmış gibi gözüküyor ama 2000'den sonra Galatasaray'ın bak, şampiyonluğu sonrası sanki işler tam tersine dönmüş.
1: Evet Can, şimdi bunu böyle söyleyince diyorlar ki ya holiganlık yapıyorsun ya da abartıyorsun. Babacığım, bu durumda Beşiktaş olsaydı yeni nesiller Beşiktaşlı doğardı. Anladın mı? Dünyada Beşiktaş daha çok konuşulurdu ve Beşiktaşlılar bu şekilde davranırdı. Fenerbahçe olsa aynı şekilde Fenerbahçe olurdu. Nefret edilen kulüp Fenerbahçe olurdu. Ve bu gayet doğal bir durum diyorum. Burada olayın özeti şu: Galatasaraylıların buna alet olmaması gerekiyor. Galatasaraylıların hocasına, camiasına, takımına sahip çıkması gerekiyor. Ya bir şey diyeceğim, kimse kusura bakmasın. Galatasaray taraftarı şu an başarının arkasından gidiyor. 13. olduğumuz sezon da vardı. Tribünler bomboştu abi. Kimse beni arayıp da bilet millet istemiyordu. Anladın mı? Çünkü bilet satılıyordu. Bilet fiyatları da şu anda bile hani kale arkası 2000 lira 3000 liraya bilet alabiliyorsun.
0: Ücretsiz devrediyordu herkes. Ben hatırlıyorum,
1: evet abi.
0: Yani Ekşi Sözlük'ten
1: o zaman devir de vardı.
0: Herkes devrediyordu.
1: Bir Şampiyonlar Ligi maçları oldu, işte Barcelona maçı falan oldu. Onda çok yüksekti. Onun dışında tribünlerin yarısı boştu abi. Kimse gelmiyordu. Bu bir gerçek yani. Başarının arkasından gidiyorsun. Ama özetle dediğim gibi Galatasaraylıların kulübünün yanında, hocasının yanında, başkanını... Dursun Özbek'i beğenmiyor. Niye beğenmiyorsun abi? Dursun Özbek Galatasaray'ın parasına mı göz dikmiş? Anladın mı? Adam Giresun'un Şebin Karahisar ilçesinin Aluçra köyünde doğmuş abi. İstanbul'da bir garsonun oğlu olarak dünyaya gelmiş. Bodrum katında doğmuş. Ortaokul döneminde Galatasaray Lisesi'ni kazanıyor. Dereceyle kazanıyor ki babası garsonluk yapıyor. Ve adamın hayatı Galatasaray Lisesi'ni kazandıktan sonra değişiyor. Galatasaray Lisesi'nden mezun oluyor. İngilizcesi var, Fransızcası var. İTÜ'de makine mühendisliği okuyor. Galatasaray üyeliği o dönemde devam ediyor ki bir tane kuzeni Galatasaray'da futbol oynarken vefat ediyor. Ve hani böyle Galatasaray'da yöneticilik hedefleri, hayalleri olan bir insan değil. Ama böyle bir fırsat geldiğinde de ben hayatımda kazandığım her şeyi Galatasaray sayesinde kazandım diyor. Ve Galatasaray'a hizmet etmek için elinden geleni yapıyor. Tam bir tüccar kafası var adamda. Galatasaray'a hep bir şeyler kazandırıyor. Şimdi Hepimiz dalga geçiyorduk. 75 milyon

0: 10 euroya Galatasaray Osimhen'i alır mı diyorduk Cihan. Öyle bir para yok diyorduk.
1: Şimdi buralara döneceğim Yakup abi ama şimdi bu Galatasaray...
0: Hayır abi, bunların da anlatılması tabii, lazım, anladın
1: tabii
0: mı?
1: Tabii ki anladım.
0: Yani bir tarafta adam diyor ki haklı abi, 1 milyar doları olan Ali Koç 4 sene başka 4 sene mi yaptı 6 sene mi yaptı?
1: 7.
0: 7 sene yaptı, bir tane şampiyonluk kazanamadı. Diyor ki 3 tane oteli olan Dursun Özbek nasıl bu işi bir... Babacım bu işte doğru yönetimle alakalı. Dursun Özbek geçmişte de geldi. Onun kurduğu kadro belki şampiyon olamadı. Onun döneminde şampiyon olamadı ama sonrasında şampiyon oldu.
1: Zaten Ali Koç yakın çevresine benim ne işim varmış spor camiasının içinde diye çok söylemiş, yani hata yaptığını kabul etmiş.
0: Ne kabul etmiş? İki dönem sonra yine Fenerbahçe'nin... Abi bir şey diyeceğim.
1: Ali Koç olduğunu anlamış diyor İbrahim Seten geçenlerde. Yani Ali Koç gerçekten Ali Koç olduğunu anladı. Yakın, çok yakın birisine, yakınına bunu söylemiş.
0: Hikaye.
1: Bir daha da futbolun önünden geçmem demiş.
0: Hikaye abi, hikaye.
1: Hikaye mi diyorsun?
0: Hikaye tabii ki.
1: O hırsı hala var şampiyon.
0: Olmaz olduğunu. Olur mu abi? Bir şey diyeceğim. Ali Koç'un abisinin ismi ne?
1: Kim ne bilmiyor.
0: Bilmiyorsun.
1: Kerim o şey değil mi, oğlu?
0: Oğlu. İsmi ne abi? Ben söyleyeyim. Ömer Koç.
1: Ha, Ömer Koç.
0: Kim tanıyor Ömer Koç'u?
1: Tanıyorlar.
0: O adamın da mesela 2 milyar dolar serveti var. Kim tanıyor abi? Ali Koç'u kim tanıyor? Herkes tanıyor.
1: Cemiyette tanınıyordur.
0: Herkes tanıyor. Türkiye'deki herkes tanıyor. Başbakan kadar ismini biliyorlar. Şimdi Serdar Adalı seviyesinde Beşiktaş'ta, ben sana söyleyeyim, Beşiktaşlı Türkiye'de en az, abartmayayım, 1000 tane adam vardır. 999 tanesini tanımıyoruz abi. Niye? Beşiktaş başkanı olduğu için tanıyoruz. Abi orası bambaşka, o koltuk bambaşka bir şey. Bizim ülkede zaten bir koltuğa oturdun mu kalkmak istemiyorsun.
1: Öyle tabii canım, ekstra saygınlığın oluyor.
0: He.
1: Bir yere gittiğinde Beşiktaş'ın başkanı, Galatasaray'ın başkanı.
0: Sen ne diyorsun abi? Sen ne diyorsun abi?
1: Baktığında iyi de bir yer yani.
0: Yer ama işte.
1: Şey gibi düşün yani, üçte birini kapsıyorsun ülkenin neredeyse. Yani diğer kulüplere haksızlık yapmayayım ama.
0: Evet abi.
1: Var mıdır 40 milyon Galatasaraylı?
0: Vardır tabii.
1: Yurt dışını
0: canım,
1: falan da saysa.
0: Çok çok rahat. Türkiye'de en fazla taraftarı olan kulüp Galatasaray.
1: Hadi
0: abi.
1: 30 da Fenerbahçeli olsa. Hani bu anketlere üzerinden ben konuşuyorum.
0: 30 yoktur ya. Azalmıştır. Şimdi Fenerbahçeli olup Galatasaray'a dönen çocuklar oldu.
1: Azalmıştır, nasıl oluyor?
0: Ya azalıyor tabii abi. Şampiyon olamayınca sence azalmamış mıdır?
1: Ya bilmiyorum ya, azalmıştır.
0: Can, bu örneği muhtemelen bir 5 kere falan vermişimdir bak. 3 Temmuz sürecinde benim bir tane komşum var, Sezer abi. Selam olsun kendisine. 3 Temmuz sürecinde kulübünün yanında durmuş. Aziz Yıldırım'a destek olmuş. Aziz Yıldırım cezaevinde olduğunda cezaevinin önüne kadar gitmiş. Ve o sene oğlu olunca da oğlunun ismini Aziz koymuş. Aziz bile bak hala şampiyonluk göremedi. Bizim Melih oğlum. Allah sağlık sıhhat versin hepsine, bütün çocuklarımıza. Abi 7 tane şampiyonluk gördü. Şimdi 0 şampiyonluk gören Aziz, 7 şampiyonluk gören Melih, anladın mı? Şimdi Aziz takımını değiştiremiyor. Niye? Çünkü adı Aziz abi bir kere. Aziz Yıldırım'dan gelen Aziz. Ama onun dışında bir sürü değiştiren oldu. Bir sürü Galatasaray'a geçen oldu.
1: Sen konuşurken bakıyordum işte Asala, Konda'ya falan, araştırmalara bakıyorum da. Yani %36 Galatasaray, 30 Fenerbahçe, 20 Beşiktaş civarında gidiyor yani. Genelde bu şekilde şirketler. Tam resmi bir rakam vermiyorlar ama işte çoğunluk olarak %50.
0: Ya 4 sene üst üste Trabzon şampiyon olsun. Trabzon'un taraftar sayısı da artar. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ınki de azalır abi. Yeni nesiller Trabzon'da olmaya başlar. Böyle bir gerçek var abi. Başarıyı seven insanlar var.
1: Taraftar sayısı.
0: Biz şey gibi değiliz ki abi. Adam mesela
1: düştü,
0: Coventry'de yaşıyor. Coventry taraftarı. Bizde öyle değil ki. Bizde Sakarya'da. Sakarya'yı tutuyor ama adamın asıl takımı Beşiktaş ya da Trabzonspor. O yüzden diyorum yani Dursun Özbek, Okan Buruk. Yani tamam, dokunulabilir insanlar. O yüzden medyada inanılmaz ağır eleştirileri yapılıyor. Haksızlık yapılıyor. Ama bu adamlar bu takımı 4 sene üst üste şampiyon yaptılar ya.
1: Evet, Yakup Çınar'la yüksek tansiyon programı devam ediyor. WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Bugün iyisin ha, formdasın.
0: Okuyalım.
1: Bugün iyisin.
0: Okuyalım, bir sonra araya

0: Gidelim.
1: Saat başı yapacağız, o yüzden genelde bu saatte bırakıyorum mesajları. Bende de hafif böyle bir kırılganlık var, sesim değişiyor.
0: Hakaret olmadığı sürece bütün mesajları okuyoruz bu
1: Bu
0: arada.
1: ya, böyle dinleyenlerimizde hakaret yoktur ya. Onlar da yenileyici, zeki cevaplar veriyorlar. Bir
0: Evet.
1: takımı sevmek mi yoksa şampiyon olduğunu görmek mi? Başar sormuş sana.
0: Sevmek tabii ki abi.
1: Tedesco'nun kaleci antrenörü 5 kere kırmızı kart görürken 4 sezonda takımda olan Davinson, Torreira, Osimhen kaç kere kırmızı görmüştür? Okan Buruk 4 sezonda kaç kere kırmızı kart görmüştür? Okan Buruk pırıl pırıl, ağzı var, dili yok demiş. Gülme emojileri atmış. Devam edelim. Ali Koç'u Fenerbahçe başkanı olması mı ünlü yaptı? Anlayamadım demiş.
0: Evet abi. Ali Koç'u Fenerbahçe başkanı olması ünlü yaptı. Fenerbahçe yönetici
1: popüler yaptı daha doğru.
0: Ha, popüler
1: Daha
0: yaptı.
1: doğru bir kelime.
0: Popüler yaptı.
1: Evet yani.
0: Ha bunun o Ali Koç'un böyle bir popülerliğe ihtiyacı var mıydı?
1: Yok tabii ki.
0: Abi bazı insanlarda var işte, anladın mı? Adamın parası var ama o hak ettiği saygıyı, değeri, popülariteyi istese de göremiyor adam. Anladın mı? Zaten görmek istemeyenler var. Hani adam gerek yok diyor.
1: Fatih Terim ona çok güzel kazanmış mesela. Sevmeyenler bile bir saygı duyuyorlar. Yani %90, herkes adına konuşmayayım ama o şeyi var yani, o duruşu. Bu saygınlık öyle kolay kazanılan bir şey değil ya. Yakup Çınar tam moda açmış, helal olsun. Kuş olsam da yanınıza uçsam, diğer takım taraftarlarının attığı mesajları görebilsem keşke diyor. Taraftar sıralaması 1 Galatasaray, 2 Fenerbahçe, 3 Ahmet, 4 Beşiktaş, 5 Trabzon demiş. Az önce söyledim, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş diye gidiyor. Hollanda'dan selamlar. Hafta sonu Ten Hag bölgesindeki saray restoranta döner yemeye gideceğim. Gidince Yakup Çınar'ın selamını söyleyeyim mi diyor.
0: Tabii ki söylesin. Muhammed abiye selam söylesin.
1: Hollanda'dan.
0: Aynen.
1: Peki. Söyleyecek
0: selam
1: misin?
0: olsun.
1: Muhammed abiye bir selam söylersen
0: Evet
1: canım.
0: evet selam söylesin. Hatta fotoğraf çekilsin, beni de etiketlesinler sosyal medyadan.
1: Bu programın adını fanatiklerin fanatikleri diye değiştirebilirsiniz demiş.
0: Değiştirsinler abi.
1: Takım tutmayı şampiyonluk sayıları mı belirliyor? Orhan Kamburoğlu.
0: Hayır tabii ki abi. Hayır tabii ki. Ama bizdeki şey öyle değil ki. Kültür öyle değil ki. Yani dört büyükleri tutuyoruz. Onun dışında il takımları, ilçe takımları hep geri planda kalıyor. İngiltere'deki gibi, Almanya'daki gibi değil.
1: Tabii canım, ben Sarıyer'in maçlarına gidiyorum mesela ama bir tarafım Galatasaraylı yani. Ama
0: Yani.
1: Sarıyer'i de destekliyorum.
0: Yani.
1: Bu arada Sarıyer'de yeni bir şey çıkmış. Bunu da, onu da şey bilgisini vereyim. VIP koltuk, ismi özel. Yeni böyle isminiz yazacak koltuklarda. Yani
0: Güzel
1: kısıtlı sayıda Sarıyer'li varsa.
0: güzel satış
1: Evet,
0: stratejisi.
1: güzel strateji.
0: Bu sene iyi gidiyor. Sarıyer de fena gitmiyor.
1: İyi, Allah bozmasın. Okan Buruk 4 senedir hakemlere küfür ediyor. Sağ kenarında neler yapıyor? Hiçbir şey olmamış hocaya. İsmail Kartal itmiş hakemi, onun peşine mi düşeceksiniz diyor.
0: Evet abi, ben dedektifim, bu işin peşine düşeceğim, bırakmayacağım.
1: O görüntü varsa elbet ortaya çıkacaktır zaten, ki var
0: İnşallah.
1: olduğunu söylüyorsun. Okan Buruk dördüncü hakemin kulağına sarı kart sarı kart diye telkinde bulundu mu, bulunmadı mı? Bence bunu söyle Yakup'cum
0: Tam
1: demiş.
0: bunda ne var abi? Ne var ya, sarı kart demesinde ne var mesela?
1: Yakup abi, seni severek dinliyorum ve izliyorum, kaçırmamaya çalışıyorum. Bugün yayının var mı YouTube kanalında diye bir soru var.
0: Bugün 23'te olacak. Dün yayın yapmadık.
1: O yüzden
0: Bir gün ara
1: sormuştum.
0: verdik aynen.
1: 90 artı dijitalde oluyor.
0: Evet.
1: Sefaköy'den Halil, Beşiktaş taraftarıyım diyor. Okan Hoca'yı son derecede başarılı buluyorum. Kimse kaptanın hangi fırtınalarla karşılaştığına bakmaz. Gemiyi limana yanaştırıp yanaştıramadığına bakar. Adam 4 senedir gemiyi limana yanaştırdı. Galatasaray taraftarı olarak ve yönetimi bence çok gaza gelmesinler diyor.
0: Bu %100 abi. Bak bunu aklı başında bir Beşiktaşlı söyleyebiliyor.
1: Kolay iş değil.
0: Niye? Çünkü bu konudan muzdarip abi. Ben hep şunu söylüyordum. Beşiktaş'ın efsanesi. Beşiktaş'ta hani Okan Buruk'un yakaladığı başarıları Sergen Yalçın yakalar. Geri döner başarır ama Sergen Hoca'nın da bir rahatlığı var biliyorsun. Okan Hoca disiplinli, çalışkan bir adam. Ha, Sergen Hoca'ya Okan Buruk'taki kadrolar verildi mi? O da verilmedi. Şu anki mevcut kadroyu Sergen Hoca'ya versen belki çok daha farklı şeyler de görebilirdik, anladın mı? Ama camiaların evlatları üzerinde, ya bizim ülkede bu geçerli kardeşim. Anladın mı? Bu geçerli.
1: Ama evladın da performansı kötüyse de illa ya, o, evlatçılık yapmana da gerek yok.
0: O yani. Fenerbahçe'de yok işte abi öyle bir evlat. Yok yani. Fenerbahçe'nin evladı da İsmail Kartal işte abi.
1: Volkan Demirel var.
0: Ya abi işte ki İsmail Kartal'dan kimseye sıra gelmiyor abi. Üç yere başarısız olup kovulup dördüncü kez geliyor. Dördüncü kez de istifa etti yine geri geldi.
1: Beş oldu.
0: Türk futbolunun bence en şanslı ismi. Başkası olamaz yani. Emin ol.
1: Hangi açıdan söylüyorsun onu? Abi, şanstan kastın.
0: Şans derken şöyle söyleyeyim sana.
1: Yani Fenerbahçe'de oynamasıydı. Bir şey.
0: Abi bu radyodan bile iki kere kovulsana üçüncü kez dönmezsin anladın mı?
1: Bir kovulan gelemiyor.
0: Bir yani de. Bir kovulan gelemiyor abi. Şirketlerin stratejisi var anladın mı?
1: Başkan değişiyor yani. Belki hani bizim de yönetim kurulu falan değişirse belki gelebiliriz. Hani orada da sürekli başkan değişiyor.
0: Tamam da şampiyon olmamız lazım. Rating rekorları kırmamız lazım.
1: İkinci oluyoruz reytingde öyle düşün. Yine kötü değiliz yani. İş yapmaz mı? Yine almaz mısın?
0: Olmaz abi olmaz.
1: Bir sayıyla ikinciyiz mesela. Bizden bir tık daha rekor dinlenip üstte birinci bitirmişler.
0: Olmaz.
1: 99 puan gibi söylüyorum.
0: Yok ona, abi ona olmaz olmaz.
1: Anladım peki olmaz diyor Yakup Çınar. Yakup Çınar sabah ciğer yemiş gelmiş. Tek derdi İsmail Kartal ve Fener.
0: Son dönemde hep ciğer. Abi ben ciğerin hastasıyım. Bugün İstanbul'un en güzel ciğercilerini konuşalım.
1: Konuşalım. Bir tane Levent de var.
0: Ciddi misin? Of, hangisi?
1: Acayip B ile başlıyor Bahattin. Söyleyeyim bari.
0: Abi Bahattin her yerde var.
1: Ama bilmiyorum ben.
0: Allah Allah.
1: O Levent'tekini ekstra beğeniyorum. Yani. Şu yeni açılmış. Allah
0: Allah.
1: Görmüyordum. Önceden başka bir şey vardı.
0: İlginç.
1: Seninki yer neresi? Var mı önerdiğin bir yer?
0: Valla ben en son Trabzon'da yedim. Fena değildi.
1: Ay yanına bir meze veriyor böyle 10 tane falan yani.
0: Aa o çok iyi. Çok iyi. Güzel. Güzel. Ya taze olacak. Mesela Diyarbakır'ın ciğerini çok överler. Ahmet Galatasaray maçına mutlaka gideceğim ligin ikinci yarısında. Mesela sabah kahvaltısında bir ciğer yemeği istiyorum. Düşünüyorum. Ondan sonra Antep'te yemiştim çok beğenmemiştim. Vallahi arada ben kendim evde yapıyorum. Bizim çocuklar da yemiyor. Böyle...
1: Ahmet dedin de Diya Sabah o yüzden mi kilolu diyor?
0: Taze olması lazım. Taze önemli. Kuzu ciğeri. Böyle küçük küçük doğrayacaksın.
1: Edirne ciğeri de iyidir be.
0: Edirne ciğeri de güzel.
1: Ama o çok meşhur bir yer var sıra beklediği herkesin. Bence onun karşısındaki abi daha güzel yapıyor. O popülariteden dolayı sıra bekliyor.
0: Nerede orası?
1: Tam Edirne'de böyle ciğercilerin
0: olduğu yer. Ben gitmedim hiç Edirne'ye. Oo. Hiç gitmedim.
1: Yani.
0: Arabayla geçtim en fazla Bulgar'a giderken.
1: Yani. Şöyle bakalım. Yakup Çınar'a sorar mısınız diyor. Dursun Özbek istifa etse Fatih Terim kulüp başkanı olsa Okan Buruk'la çalışır mı? Bir anda ağır bir fantezi yapmış ayarsız. Sorayım. Çalışır mı? Fatih Kim? Terim kulüp başkanı.
0: Çalışır abi niye çalışmasın?
1: Fatih Terim kulüp başkanı olmaz ki ya uğraşmaz onunla bence.
0: Belli olmaz bu işler abi bilmiyorsun yani.
1: Trabzon'da ne yemiş anlamadım diyor. Neydi
0: ciğer yedim abi.
1: Hayır. 4-0 yenildi ya. Ha. Trabzon'da ne yemiş? Onu da bir şey.
0: Ha, golde yedik canım. 4 tane güzel gol yedik. Trabzon simidi yedik. Ha. Vallahi beni çok güzel ağırladılar. Onu söyleyeyim yani. Namlı. Caddelerde yüzerken.
1: Hayır, beni de boşluğuma geldi Bamdi Yokut. Ama çok güzel, çok güzel.
0: Güzel. Beni çok iyi ağırladılar. Biliyorsun Salah transferini verdiğim için Trabzonlar beni gerçekten çok seviyor.
1: Ayıp ediyorsun Namlı yani.
0: İyi ağırladılar. Ondan sonra neydi ya? Muharrem Usta var Trabzon'da. Çok güzel döneri var. Tavsiye ederim. Şehir merkezinde. Ondan sonra maçtan sonra da Trabzon haşlaması da meşhur mesela. Maçtan sonra bir haşlama üzerine böyle güzel bir ciğer yemiştim yani.
1: Son zamanlardaki başarısızlıktan dolayı Barcelona maçında oluşacak performans hakkında Yakup abi biraz yorumlar mı düşüncesini merak ediyorum demiş. Ciğer konuşmayın canımız çekiyor diye eklemiş Bulutkan Yumak.
0: Abi ne değişik, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Şimdi bu sorunun devamında Bulutan arkadaşımız şunu bekliyor. Galatasaray 3-0 4-0 yenilirse Okan Hoca gönderilir mi? Abi Barcelona maçından beklentin ne olabilir ki? Bugün dünyanın en iyi takımı da Barcelona ile karşılaşsa favori Barcelona olur. Benim çok beklentim yok. Ben ilk günden beri söylüyorum. Galatasaray, Lisbon.

0: Bundan puan alamaz. Barcelona'dan puan alamaz. Lille'de berabere kalır. Devamında da 4 tane maç var. O 4 maçı kazanır. Son maç Paris Saint-Germain'e yenilir 13 puanla. 16'ya girme ihtimali söz konusu. 24'e kesin girer.
1: Sporting Lisbon başkanının Galatasaray'a yaptığı salvo hakkında ne diyorsun? Dinledin mi?
0: Yok, bir şey diyeceğim. Doğru söylüyor. Kazandı abi. Çünkü şey var.
1: City'den, Bayern'den, Milan'dan transfer yapmış. Takımı yendik biz diyor.
0: Abi bak, adam ne diyor orada? Ben diyor Hatice'ye bakmıyorum, neticeye bakıyorum. Hani hakem hatası kazananın umrunda değil abi. Anladın mı? Sonuçta orada hakem hatası var. Galatasaray hani penaltı değil. Bir tane kırmızı kart verilmesi gerekiyor. Onlar verilse Galatasaray Lisbon'u yenecek. Aslında biraz onu da şey yapıyor, kapatmak istiyor.
1: 2 milyon kazandık diyor.
0: Evet abi.
1: 3 puan aldı.
0: Öyle abi. Kazanan haklı. Okan Hoca kazanıyor 4 yıldır. Beşiktaşlı arkadaşımız var ya. Doğru söylüyor abi. Gemiyi limana yanaştırıyor musun? Yanaştırıyorsun. Ona bakıyor herkes.
1: Nezih Akşener'in yaptığı röportaj sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın açıklama yapmasını Yakup Çınar nasıl yorumluyor? Galatasaray bu konjonktürde başarılı olduğu için bu takım birbirine son zamanlarda biraz yaklaştı mı? Diyor. Böyle bir mesaj var.
0: Yo, yani Galatasaray
1: ama
0: zaten
1: Marsilya maçında bir Fenerbahçe'ye sanki ufaktan bir küfür edildi. Çok yanaştıklarını düşünmüyorum. Hep ezilerek.
0: Beşiktaşlarım
1: sanki
0: mı?
1: Ben öyle duydum ya da yanlışım varsa
0: olabilir.
1: Aflarına sığınayım.
0: Olabilir. Hatırlarsan burada
1: sığınmaz
0: Roma maçı öncesi yayın yapmıştık Cihan. Ben Fenerbahçe'nin Roma maçından puan alabileceğini söylemiştim. Marsilya maçı öncesinde yayın yapmıştık. Beşiktaş'ın Marsilya'yı yenebileceğini söylemiştik. Bunları konuşmuştuk abi. Gayet doğal. Ama Beşiktaş'ın Marsilya'yı yenerken Amed'e de puan kaybedeceğini de söylemiştik. Bu ligin gerçeği bu.
1: Bir araya gidelim. Yakup abi, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz devam edecek. Ciğerin yanında acı biberden de yer mi? Manisa'dan Biberci Bayram biberlerini paylaşıp atmış bize. Çok da güzel gözüküyor. Cin biberler.
0: Hemşerim benim ya.
1: Fotoğrafını atmış.
0: Hemşerim, Manisa'ya selam olsun.
1: Çok güzel gözüküyor.
0: Evet abi.
1: Kısa bir ara geliyoruz.
0: Görüşmek üzere.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva,

0: bu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Amaçları rakiplerine hızlı hücum şansı vermemek ve oyuna hükmetmektir. Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir. Tiki Taka futbolu. Adını sıkça duyduğumuz bir oyun stili de Tiki Taka. İspanyol futbolunun yarattığı bu sistem bolca kısa pas ve hareketlilik gerektirir. Tiki Taka'nın kilit noktası topa sahip olmaktır. Tiki Taka futboluna örnek olarak Barcelona ve İspanya milli takımı gösterilebilir. Catenaccio. Catenaccio İtalyanca'da kapı sürgüsü anlamına gelmektedir. Her zaman duyduğumuz İtalyan savunmasının taktiksel anlamdaki adı Catenaccio'dur. Bu oyun stilinde takım gol yememe odaklı bir oyun sergilemektedir. Catenaccio'ya örnek olarak İtalya milli takımını gösterebiliriz.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.

0: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor.
1: Ciğerde kalmıştı.
0: Ciğerde kalmıştık.
1: Edirne ciğeri mi, Arnavut ciğeri mi, Diyarbakır ciğeri mi, Dana ciğeri mi, Kuzu ciğeri mi?
0: Bu şey mi? Yoksa... Trabzonspor mağlubiyetini nasıl unuttururuz
1: taktiği mi? Şiş ciğeri mi? Evet abi. Ciğer şiş mi? Ciğeri nasıl yemeyi seversiniz arkadaşlar? Ne abi, futbol nereye kadar abi? Biraz yemek konuşalım ya.
0: Sen nasıl yemeği seviyorsun? Ya da ciğer sevmeyenler de var mesela. Çok sevmeyen.
1: Ben şiş seviyorum abi. Ya. Küçük küçük doğranmış şiş seviyorum.
0: Yaprak ciğer hastasıyım.
1: Yaprak da iyidir. Fena değildir ama.
0: Edirne
1: kuzu, kuzu şiş olacak. Kuzu şiş ciğer.
0: Mesela bazıları da Arnavut ciğeri dışında yiyemiyor. Böyle küp küp var
1: ya. Abi Arnavut'u da seviyorum ben. O da ben ciğerin,
0: sen bence hepsini seviyorsun.
1: Ben ciğerin her türlüsünü sakatatçıyım abi ben. Anladın mı?
0: Hani birini seçmek zorunda olsa.
1: Mesela?
0: Birini seçeceksin. Arnavut ciğeri mi, işte yaprak ciğer mi, Urfa ciğeri mi? Birini seçeceksin mesela. Hangisini seçeceksin?
1: Şiş abi. Direkt kuzu şiş ciğer. Şiş, Diyarbakır usulü yapılan.
0: Bilmiyorum ya. Ben de biraz Adana şey Edirne'yi tercih edebilirim.
1: Ya bir şey diyeceğim. Bak, seni şikayet eden arkadaşlarım var.
0: Ne için?
1: Orhan Tolga Balarısı. Mesaj atmış, okumamışsın Cihan.
0: Vallahi o kadar mesaj var ki hepsini okumaya çalışıyorum.
1: Tamam, ben okuyayım o zaman. Oku. Tamam mı? Kendisi benim çok sevdiğim abim ki Trabzon deplasmanında beraber havalimanında karşılaşmıştık ki benim yaklaşık 15-20 yıldır tanırım Orhan Tolga Balarısı. Çok değerli bir isim. İyi yayınlar. Bizi de getirdin buraya Yakup. OTB 1905 yazmış. Sebahattin abiyi çok özledim. Bir an önce dönmesi lazım demiş. Orhan Tolga Balarısı.
0: Ki okumuş oldum.
1: Yıllardır Galatasaray tribünlerine de emek veren isimlerden bir tanesi. Dediğim gibi benim de çok sevdiğim abilerimden bir tanesi. Çok değerli, iyi bir Galatasaraylı. Tribün emektarları diye bir şey var. Bunu kimse kolay kolay bilemez, anladın mı?
0: Selam olsun.
1: Ki yıllarca otobüsle deplasmana gidenler var. Abi Trabzon'a otobüsle geldi. Buradan İstanbul'dan nereden baksan bir 1000 Galatasaray taraftarı otobüsle geldi Trabzon'a. Cihan, sana şöyle söyleyeyim. Ben günübirlik gittim. Uçakla gittim, uçakla döndüm. Bak yemin ederim sana, 42 yaşındayım ki ben hani sağlıklı beslenmeye dikkat ederim. Atıyorum...
0: O yüzden çok ciğer yerim falan.
1: Yok yani, yürüyüş yapmaya çalışırım. Ondan sonra şeker kullanmam, dikkat ederim. Abi iki gün kendime zor geldi. Ya ben otobüsle gidip gelsem, anladın
0: çok,
1: mı?
0: Otobüs yolculuğu gerçekten çok zor.
1: Ya yani. Düşün, aynen öyle. Ya iki saatlik uçak yolculuğu yapacağım. Acil çıkış varsa mutlaka almaya çalışırım. Anladın mı? Hani iki saat oturuyorsun oraya, daha böyle rahat olsun diye, ya da daha önden boş bir yer varsa orayı almaya çalışırım.
0: Ciğer mesajları geliyor da şu taraftar olayından bir yere
1: bağlı. Hayır, ben ciğer konuşmak
0: istiyorum. Ama şuraya bağlamak istiyorum. Batrukov neden maçtan sonra böyle

0: Uzun süre alkışladı taraftar.
1: Çok büyük saygı duyuyorum abi.
0: Ya adam, bir sebebi ne yani? Okan Buruk'a mı tepki yoksa taraftara mı saygı?
1: Bunun hiç kimseye şey yok. Saygısızlığı ya da tepkisi yok.
0: Oradan bağlı.
1: Bu çocukta liderlik özellikleri var. Ve ben sana şöyle söyleyeyim. Ben bugüne kadar hani saha içinde daha çok pozitif göremedim ama ben bu çocuğun Galatasaray'da başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Sırf alkışladı diye değil. Şimdi öyle bir hava. Taraftara arkasını dönmeden soyunma odasına gidene kadar alkışlayarak gitti. Ve saygı duyacaksın tabii, diyorum ya sana, o adamlar ailesinden, çevresinden vakit ayırıp 13 saat 14 saat yolculuklarla gelip seni orada destekliyorlar ki Trabzon deplasmanında mesela ben Kocaeli maçında hiç beğenmemiştim Galatasaray tribünlerini. İlk defa hayatımda ilk defa tamam Kocaeli Spor taraftarına büyük saygı duyuyorum. İnanılmaz organizeydiler. Samiyen'de 3000 Kocaeli taraftarı 50 bin Galatasaray, 50 bin yoktu ama böyle 45 bin Galatasaray taraftarından daha yüksek sesle takımlarına destek verdiler. Ama Trabzon deplasmanında Galatasaray taraftarı muazzamdı ki hani 4-0 yenildi. Burada çünkü attığın golün çok etkisi var. Çok iyi başladılar. Trabzon taraftarı atılan gollerden sonra o büyük sevinç bilmem ne. Abi bak, bu adamlar tribüne giden emektarlar, maç bitiyor ya Trabzon deplasmanında. 2 saat boyunca, 3 saat boyunca müziğe maruz kalıyorlar.
0: Her yerde yok mu?
1: Her yerde var. Galatasaray'da yapıyor bunu. Maalesef Galatasaray'da yapıyor. Kocaeli maçında yapmadı mı? Yaptı.
0: Ama özel
1: yapmayacaksın abi.
0: Özel hoparlör koymuyor Galatasaray.
1: Ya özel hoparlör koymana gerek yok zaten abi. Bangır bangır. Statta bütün taraftar boşalıyor abi. O sesi bir açtığın zaman. Bu insanlık suçu ya. Bunu Galatasaray tribünde... Abi sen taraftar çıkmış. Yapma bunu ya. Yapma abi. Açma o müziği.
0: Bir yaptırım olması gerekmiyor mu?
1: Abi bence olması gerekiyor. Federasyonun bu konuya el atması gerekiyor.
0: Yakup'cum demiş. Sizi bu kibir bitirecek diyor. Antalya'dan İsa. Azaldı kelimesi kullandın ya az önce. Taraftarı azaldı, ona biraz alınmış.
1: Ya azalabiliyor abi, bu doğal bir şey, normal bir şey. Ben diyorum ki Beşiktaş 4 sene üst üste şampiyon olsun, Galatasaray taraftarı azalır. Yani bunu tek taraflı da söylemiyorum İsa Bey. Hemen evet. Fanatik gözlükleri takmayın abi.
0: Koray diyor ki Akhisar'da yapılan pideli paça çorbasını İstanbul'da yapan parayı bulacak. Ben size söyleyeyim diyor.
1: Pideli paça çorbası.
0: Evet.
1: O ne abi?
0: Bilmiyorum, ilk defa.
1: Akhisar'da.
0: Evet.
1: Akhisar'da köfte meşhur mesela. Çok bilindik bir köfte var hatta işte. Akhisar'dan çıkan ki çok değerli bir abimizin köftesi.
0: Yakup,
1: ama paça çorbasını duyma. Giderken.
0: Pideli paça bir de.
1: Tamam, Manisa'ya giderken listeye alayım, mutlaka uğrayayım oraya.
0: Bu mağlubiyetin sorumlusu sensin demiş. Trabzon'un aklında yoktu Muhammed Salah. Sen soktun aklına.
1: Ben ne soktum abi? Beşiktaş'ın elinden aldı Trabzonspor. Kusura bakmasınlar.
0: Kuzu şiş kardeş.
1: Ama bak bir şey diyeceğim. Bir oyuncu bir şehrin kaderini bu kadar değiştirir Cihan.
0: Taşı çalmışlar Salah'ın oturduğu. Doğru mu?
1: Ya yok ya.
0: Gerçekten.
1: Oğlum o taş bitonmuş ya.
0: Öyle söylüyor.
1: Ya o değildi. Trabzon Belediyesi gitmiş oraya.
0: Bank koymuş.
1: Bank koymuş. Ne alaka abicim ya. O taşı özgü bir şey. Arda Turan Bankı var ya. Gitmiş oraya bank koymuş. Ondan sonra bu XTG hesabı var. Çok güzel videolar çekiyor kardeşlerimiz de. Onlar da gitmişler tabela koymuşlar. Salah yaylası diye.
0: Nevzat Dindar falan hep oraya çıktı.
1: Nevzat Aydın.
0: Nevzat Aydın.
1: Ya ben
0: pardon.
1: Uçak şeye giderken, Trabzon'a giderken sıradayım. Bir baktım Nevzat Aydın. Ekonomi uçuyor bir de. Çünkü yer yok. O kadar Trabzonlar akın akın geldi. Salah var abi, Salah. Salah izlemeye geliyor insanlar. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Icardi'nin şarkısı vardı ya, aşkın olayım. Şimdi Allah Allah Muhammed Salah abi. Her yerde çalıyor. Her 3 kere dinlettirdi. Adam hat-trick yaptı.
0: Asisti de var. Allah'tan asisti de var.
1: Ya böyle oyuncular takımların kaderini değiştiriyorlar ve Salah, diyorum ya sana, Trabzonspor yönetimini tebrik etmek lazım. Evet, doğru stratejik transferler yaptılar, scout transferleri yaptılar ama bir şekilde taraftarı tribüne çekmen lazımdı.
0: Yakup az önce demiş, Dursun Özbey'e metiyeler düzdün ama Galatasaray'dan alacakları için neler yaptığını da bir hatırlat istersen demiş.
1: Bir şey diyeceğim, hatırlatırım. Ben Galatasaray'ı çok iyi biliyorum. Bak, ben Galatasaray'la yatıp kalkan bir insanım. Ben Galatasaray'a daha 4 milyon euro cebinden bırakan adam görmedim Galatasaray tarihinde. Çok az insan vardır. Çok az insan vardır. Mesela kimse tanımaz etmez. Oktay Ercan. Galatasaraylı. Galatasaray'da yöneticilik yapmadı. Westerlo kulübünün başkanı. Sadece Icardi transferinde kulübe en az 4-5 milyon euro para verdi. Bila bedel. Galatasaray Beşiktaş gibi ya da Fenerbahçe gibi değil. Hüseyin Yücel Beşiktaş'a belki 30-40 milyon euro para vermiştir. En son Fenerbahçe yönetimi, Aziz Yıldırım yönetimi seçildi. 130-140 milyon euro kasaya koydular. Galatasaray yönetiminde kim elini cebine atıyor abi? Ha, Dursun Özbek'i de ben bu yüzden eleştiriyorum abi. Şampiyonlar gibi, ligi gibi yönetimin kurulun olsun abi.
0: Abi Giresun Alıçralılar cimri olur demiş. Şimdi genellemeyelim tabii de.
1: Tamam, bir şey diyeceğim. Galatasaray'ın parası için cimri olsun abi.
0: Dikkatli
1: ya arası. Abi bir
0: şey diyeceğim. Tasarruf arası.
1: Ne alaka abi, anladın mı şey? Alıçralılar cimri olur.
0: Alıçralı arkadaşlarımız varsa cevap verebilir mi yani? Her yerin vardır. Şimdi yaprak dediğiniz ciğer ne oluyor demiş. Diyarbakır mı, Antep mi? Edirne.
1: Edirne.
0: Edirne oluyor. Ciğer dediniz, canım ciğer çekti. Öğle arasında yiyorum diyor.
1: Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun. Hiçbir Fenerbahçeli şampiyon olmadı diye takımını değiştirmez.
1: Çocuklar değiştiriyor abi şimdi. Yani ben görmüyorum ama oğlum gelip söylüyor. Mahalledeki çocukları görüyorum, anladın mı? Yakup abi, bana forma alırsan ben Galatasaray... Ya benim yeğenim değiştirdi, daha ötesi var mı? Benim iki tane yeğenim, abimin oğlu, abim Fenerbahçeli.
0: Baskı var mı?
1: Eşi Beşiktaşlı. Ne baskısı abi?
0: Kendi isteği doğrultusu.
1: Tabii ki. Bir bakıyorlar Melih yine yeni sezon Galatasaray forması giymiş. Adamlar Fenerbahçe forması giymeye utanıyor. Kendiliğinden Galatasaraylı oldular. İkisi de Galatasaraylı. Yani ailemin içinden örnek veriyorum, anladın mı? Dışarıya gitmeye gerek yok.
0: Yakup geçen haftaki gibi hala Barcelona'yı yeneriz diyebiliyor mu? Sen demiş miydin öyle bir şey?
1: Yenebiliriz diyordum da zor abi. Hiç kolay değil.
0: Bir Rafinha'ya baktım.
1: Ama bir şey diyeceğim.
0: Yamal'a baktım falan. Bir şey yok. Mouse devam
1: edelim. Abi Galatasaray gider mesela AEK'ya puan kaybeder. AEK'ya yenilebilir. Ya da ne bileyim içeride Stuttgart'a puan kaybeder. Ama Barcelona maçında Osimhen'i, inşallah Singo'da sağlıklı bir şekilde döner, oynama ihtimali var. Ben bu bilgiyi vereyim. Yani şu an sosyal medyada önce tendonu koptu diye haber çıkmıştı. Şimdi düzelttiler ama düşük de olsa Barcelona maçına yetişme ihtimali söz konusu. Belli olmaz yani, herkes kendini göstermek isteyecek o maçta. Barcelona da yenilmeyecek bir takım değil abi. Niye yenilmesin?
0: 8 maçta 36 gol atmışlar.
1: Olabilir abi.
0: İnşallah ayranımız dökülmez. İnanılmaz bir hücum hattı var yani.
1: Yenilmeyen takım yoktur, Galatasaray'la oynamayan takım vardır. Hayır, abi.
0: Muhammed Salah'ın daha genç hali gibi 3-4 tane oyuncusu var yani. Hani Muhammed Salah'ın daha bir 10 yaş genç hali ve onun gibi 4-5 oyuncu var.
1: Osimhen gibi forvetleri var mı?
0: Bilmiyorum yani, Şala ile Abdülkerim Yamal'ı nasıl tutacak mesela?
1: Tutamaz abi. bir şey diyeceğim. Hayır bir şey diyeceğim. Bunun örneğini şimdi Fransa maçı var.
0: Aklıma geldikçe kötü şey oluyorum o yüzden.
1: Bak, Türk futbolu ne kadar kötü yönetiliyor. Yaklaşık 1 saat 20 dakikadır yayındayız. Milli takımın yarın Fransa'yla, bak dünyanın en iyi takımıyla maçı var. Biz milli takımın M'sinden bahsetmedik. Can, bu senin suçun değil. Benim de değil. Bizim izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin de suçu
0: bence
1: değil.
0: Bence Uluslar Ligi'nin vermiş olduğu.
1: Ya yemişim Uluslar Ligi ya. Fransa'yla oynuyorsun ya.
0: Uluslar Ligi.
1: Dembele, Mbappe. Bayern Münih'teki kimdi?
0: Mbappe grip olmuş. Olize.
1: Olize. Bu adamlar geliyor abi Türkiye'ye. Kocaeli'ne. Anladın mı? Ve biz milli takım M'sini konuşmadık ya.
0: Gidecek misin maç?
1: Yok abi, gitmeyeceğim.
0: Galatasaray olsa gidersin.
1: Ne?
0: Galatasaray olsa gidersin.
1: Bir şey diyeceğim. Niye gitmiyorum biliyor musun?
0: Bilmiyorum vallahi.
1: Evet abi.
0: Yer mi bilet mi
1: yok? Yaklaşık yok, bilet bulurum. Ben tribünde maç izlemek istemiyorum abi. Hmm. Ben gazeteciyim.
0: Akredit oldum.
1: Türkiye Spor Yazarları Derneği sağ olsun abi. Maalesef zamanında mail göndermemize rağmen akredite etmiyor abi. Ve ısrarla mail attım. Neymiş, serbest gazetecileri bu maçta akredite etmiyoruz. Ya bir şey diyeceğim. Ben 20 yıldır ki ben milli takımı da takip eden bir insanım. Avrupa Şampiyonası'nda gittim, yerinde takip ettim. Milli maçları sürekli takip. Ya ben Fransa olduğu için gitmiyorum. Ben 4 sene önce Konya'daki Fransa maçını da izledim.
0: Ki sen de basın.
1: Ben Moldova, Moldova tabii ki. Ben Moldova maçını da gittim, deplasmanda izledim. Avrupa Şampiyonası'nı da izledim. Ama maalesef şimdi oradaki arkadaşlara da çok bir şey söylemek istemiyorum. Sevdiğimiz arkadaşımız, dostlarımız böyle bir karar var dediler. O yüzden gitmiyorum. Yoksa ben milli takım maçına niye gitmeyeyim abi?
0: Erken mail istiyorlar galiba değil mi?
1: Erken mail attım abi.
0: Ha, yaptın sen.
1: Mail istedikleri günün bir gün sonrasında mail attım. Serbest gazetecileri akredite etmiyorlar. Nasıl etmiyorsun abi? İki yıldır atıyorum. Adam nerede? Fanatik'te çalışmış. Onu akredite ediyoruz. Ulan ben 10 sene Fanatik'te çalıştım. TSE'de biliyorsun şu anda kayyum da, orada da ciddi sıkıntılar vardı. Bundan önceki yönetimler inanılmaz orayı, inanılmaz böyle suistimal etmişler.
0: Yemişler.
1: İnanılmaz suistimal. Ya ben girmiyorum o kadarına, yemişler memişlere. Ama diyorum ya sana, ya ben 2 yıldır falan takip etmiyorum. Ben bütün Galatasaray'ın maçlarını yerinde takip eden bir insanım. Milli maçları takip eden bir insanım. Ben istesem 50 kişiden bilet bulurum abi Fransa maçına. Bütün milli takımdaki futbolcuların yarısından fazlası. Benim arkadaşım tek telefonda bana bilet ayarlar. Tamam da benim tribünde ne işim var abi?
0: Az önce taraftar sayılarıyla ilgili konuştuk. WhatsApp'ta da bu takımları şeyi var ya, sayfaları. Oradan bakmış dinleyenimiz. %40 Galatasaray, %30 Fenerbahçe, %20 Beşiktaş diye sıralamış. Abdülkerim yerine 1.90 boyunda bir stoper tercih edilebilir. Genç bir çocuk diyor. Arda'yı tercih etsek olmaz mı demiş.
1: Arda?
0: Arda Ünye'yi istiyor.
1: Ha. Nerede tercih edeceğiz?
0: Abdülkerim yerine. Stopere koyalım diyor.
1: Bir şey diyeceğim. 2 sene sonra Galatasaray'ın değişilmez ismi olacak.
0: Barça maçında o risk alınabilir mi sence yani?
1: Alınamaz abi. İnşallah bir çabu. Şimdi Galatasaray bu hazırlık dönemi derken milli takım arasında 2 tane hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Bu hazırlık maçlarında inşallah izleme fırsatı buluruz.
0: Bir soru gelmiş.
1: Performansını merak ediyorum ben de.
0: Abi neye göre Barcelona'nın 8-10 tane atacağını düşünüyorlar? Sanki 8 yemek çok kolay. En sonki 8-0'ın üstünden 20 yıl geçti ve o rekor hala kırılmadı. Kaldı ki o maç Liverpool'un sahasındaydı. Şimdiki Galatasaray ve şimdiki Beşiktaş o zamanki takımlardan fersah fersah iyi takım diyor. Böyle bir yorum atmış. Yani o Barcelona'nın performansından dolayı öyle düşünülüyor. Serbest gazetecilere kim maaş veriyor? Sorsana, merak ettim demiş. Kendi kazanıyor.
1: Abi ben burada yayın yapıyorum.
0: YouTube'da.
1: Anladın mı? Neyi ima etmeye çalışıyorsun?
0: Para alıyorsun diyor yani. Galatasaraylı yöneticilerden.
1: Ya bir şey diyeceğim. Sana bu yazan arkadaşa sokakta biri böyle bir şey söylese.
0: Neco.
1: Nasıl bir tepki verir mesela, anladın mı?
0: Tartışır herhalde yani.
1: Anladın mı?
0: Kavga edebilir.
1: Çünkü çok büyük hakaret, biliyor musun? Küfür yerine geçiyor şu. Allah'a şükür bir şey diyeceğim. Kendi YouTube kanalım var. Her gün yayın yapıyorum. Gelsinler abi. Her gün. Tek başıma şu anda milyonluk izlenen kanallar kadar izleniyorum. Artı Digi Futbol'da çıkıyorum. Artı burada çıkıyorum. Daha ne olsun abi? Allah'a şükürler olsun. Gazetecilikle geçiniyorum yani. Ha, zorlanmıyorum muyuz? Zorlanıyoruz tabii ki. Ama şükürler olsun. Ben bu mesleğe baş koydum abi. Ve yapmaya devam edeceğim. Sağlığım saatim yettiği sürece.
0: Kolay iş değil ya. Bakma, her maça gidiyorsun, havalimanına gidiyorsun. Yani bütün toplantılara katılmak durumundasın. Yani sen orada görünür olacaksın ki insanlar da ona istinaden sana haber ve bilgi paylaşımı yapacaklar.
1: Kesinlikle abi, kesinlikle.
0: Sürekli koşturmayın.
1: Aynen öyle. Ya Cihan, bir şey diyeceğim. Bak, bu meslek, şöyle söyleyeyim sana. Benim 2 tane kardeşim var. Bir tanesi Rennes'te yaşıyor, bir tanesi Lille'de yaşıyor. Allah'a şükür durumları çok iyi. İkisi de üniversite mezunu değil. Ben üniversite mezunuyum.
0: Onlara anladın mı? Kaldın.
1: Tabii ki. Onlar, atıyorum, şükürler olsun durumları çok iyi. Sağlıkları, saatleri yerinde. Gazetecilik böyle çok büyük paralar kazanılan bir meslek değil abi. Ama ben insanların parayla gidip izlediği şeyi meslek olarak yapıyorum abi.

0: Evet. Muhammed Singo'nun ayağı kırılınca defolup gitsin bu takımdan demiş. Çok sert gelmiş Muhammed. Niye öyle kızdın? Ya Singo yetişse ne olacak? Adam 2 senedir oynadığı maç sayısına bir bakar mısın?
1: Evet diyor. Abi yani bazı oyuncuların şanssızlığı var abi. Yani Singo'da ben orada şunu söylemek istiyorum Cihan. Galatasaray'ın bir sağ beke, stoper hadi bir ihtimal tamam, bir sağ beke 35 milyon euro bonservis ödeme lüksü yok. Ayrıca 6 milyon euro maaş ödeme lüksü yok abi. Bir sağ beke. Şimdi 35'i kime verirsin biliyor musun? 10 numaraya verirsin, kanat oyuncusuna verirsin, forvete verirsin. Sağ beke sadece bir ihtimal stoper, kaleci diyebilirsin. Uğurcan'a verdin 30 milyon euro. Ama sağ beke 30 milyon euro verilmez abi. Ha, onun da şanssızlığı, adam normalde çok iyi oyuncu. İyi oynadığı maçları hatırlayın. Liverpool maçını, deplasmandaki Ajax maçını, Alanya Spor maçını tek başına aldı adam. Dalga geçer gibi çalım attı. Ama şanssızlık yani.
0: Az önce Arda'yı mı diyor dedik ama o şeyden söylemiş. Bir Çuabu'yu koysun diyor. Yani Abdülkerim yerine bunu niye tercih etmiyor Okan Hoca? Daha 21 yaşında demiş. Hani onu niye oynuyor?
1: Hazır değil. Orada da yönetimi eleştiriyoruz. Yönetim 3 ay bekledi. Transferin son bir haftası 120 milyon euro harcama yaptı. E para vardı, daha önce harcasaydın, planlamayı daha önce yapsaydın o zaman Sporting maçını da kazanırdın, Trabzon maçını da kazanırdın.
0: Evet, yavaş yavaş işte programın da sonuna geliyoruz. Ciğer mesajlarını da okuyabilirim.
1: Oku oku, ciğere gir abi.
0: Tavuk ciğerinden bir Arnavut ciğeri yaparım, parmaklarınızı yersiniz. Bir gün misafirim olun, tavuk ciğeri deyip geçmeyin, gerçekten inanılmaz İlginç. Diyor. Yok canım, niye geçelim tavuk diye? Şey mi düşünüyor acaba, bizim sürekli et yediğimizi
1: yok
0: mi düşünüyor?
1: Yok abi ya.
0: Hani biz tavuk yemiyoruz, hep et diyorum. Vallahi olur. Şöyle devam edelim.
1: Yapsın şey, radyoya gelsin, beraber yiyelim abi burada. Davet edelim.
0: Şöyle bakıyorum neler var. Abi sen de benim gibi sakatatçı mısın diyor.
1: Evet abi.
0: Çiçek pasajında bir yer var, oraya git, sakın ha kaçırma demiş.
1: Güzel. Yani
0: herkes bilir diyor. Taksim'deki Çiçek Pasajı.
1: Galiba.
0: Bir şey yok ki orada. Sadece mekanlar
1: ben,
0: var.
1: Ben de hatırlayamadım.
0: Orada şey mekanları var. Ayran mekanları var. Onu hatırlamıyorum onun dışında.
1: Cihan. Çok girmem bu işlere ama bir tane mekan önerisi yapacağım. Reklam olmasın. Tavsiye sadece.
0: Yatırım tavsiyesi değil.
1: Aynen abi. Güzel yemek abi gidilir. Güzel yemeğin ayağına gidilir. Gerçekten gidilir. Neresi? Ki çok uzakta değil. Taksim Meydanı'ndan sonraki durak hangisiydi?
0: Şişhane.
1: Şişhane durağının orada Antoçya diye bir mekan var. 20 yıllık. Bu arada sahibi Galatasaraylı. Süleyman abi. Kendisine selam olsun.
0: Döner yeri mi burası?
1: Abi döner değil. Burası kendi simidini yapıyor. Zeytinyağıyla, Antakya'dan gelen zeytinyağıyla servis ediyor. Onun dışında bir Adana dürümü var. 42 yaşındayım, yediğim en iyi dürüm. Hani abartıyor diyebilirler. Gitsinler yesinler, beğenmezlerse ben parasını ödeyeceğim.
0: Nerede, metrodan çıkınca mı hemen?
1: Abi metrodan çıkınca bir 50 metre aşağı doğru yürüyorsun.
0: Adı ne dedin?
1: Antoçya.
0: Antoçya.
1: Aynen.
0: Antoçya. Facebook mu diye geçiyor? Bakmayın.
1: Hayır, Facebook değil ya. 20 yıllık bir mekan. Süleyman Usta. Antakyalı. İyi Galatasaraylı. Instagram'da hesabı falan var. Ben geçen ilk beni sürekli davet ediyordu. Gidemedim. Sonunda gittim. Bir el nazik yapıyor. Bir simit yapıyor. Bir dürümü var. Abi kafayı yersin. Bu arada bir şey diyeceğim. Biz böyle yerlerin değerini bilmiyoruz. Biz nerede reklam var, nerede takipçisi çok, öyle yerlere gidiyoruz Can. Şöyle söyleyeyim sana. Abi reklamını yapsaydı 1 milyon değil 5 milyon takipçisi olurdu öyle bir yer. Gittim mesela, mekanın %70'i yabancıydı. Hani yorumlara ve puanlara bakıyorlar. Ben şimdi atıyorum Lille gideceğim. Lille'de en güzel restoranlara bakıyorsun. İlk 5'in içindeki restoranlardan hangisi açıksa oraya gidiyorsun, yemek yiyorsun. Burası da öyle bir yer. Genelde yabancıların gittiği bir yer. İnanılmaz. Ciğer var mıydı bilmiyorum. Bir daha gidersem ciğer yerim. Konumuz ciğer, dağıtmayalım. Evet.
0: Ne demiş? Bol kızartılıp çıtır kıvamına gelmediği müddetçe yiyemiyorum ciğeri abi demiş.
1: Mesela öyle sevenler de var.
0: Tadı çiğ kaldı mı bana çekilmez geliyor.
1: Abi ama böyle biraz sulu olacak ya. İçinde sulu kalması lazım.
0: Yakup abi bile unutmuştur bu stoperi diyor. Şişhane metronun orada pizza yiyebilirsin enfes demiş. Şu an yok. Şu an şeydeyiz, ciğerdeyiz.
1: Ciğerciyiz abi. Pizzayı bir sonraki programda konuşuruz da pizza ne abi ya? Pizza lahmacun varken pizza mı yenir mesela, anladın mı?
0: Adana dürüm güzel olur ama kuyruk yağını bol basman lazım demiş. Sana bir göndermede bulunmuş Nihat Kırmızı'yı tanıyor mu diye.
1: Bir şey diyeceğim, Galatasaray Sportif AŞ yöneticisiydi. Tutuklandı galiba.
0: Evet, o yüzden sormuş.
1: Aynen. Bir de Bülent Uygun da mı tutuklandı? O da sevk edilmişti.
0: O isim benzerliği bence ya. Bülent Uygun da sevk edildi. Emin misin? Ben isim benzerliği diye biliyorum. Bakayım bir. O isim benzerliği.
1: Ya geç abi, boş ver. Bu işin takım makımı yok
0: abi. Tabii
1: tabii abi.
0: İsim benzerliği.
1: Takım yok. Beşiktaş'ın sponsoru abi. Hepsi içeriye alındı. Dün mesela Beşiktaş Başkanı diyor ki biz hala sırtımızda takmaya devam. Nasıl takıyorsun abi? İnsanları dolandırmışlar. Tamam, süreç devam ediyor. Bir mahkeme süreci var. Ama hani sen Galatasaray sponsorluklar üzerinden o kadar vuruyorsun. Ama sen o markayı sırtında taşıyamazsın abi, kusura bakma.
0: Ben olsam terapi diye değiştiririm. Sonuna bir P eklerim.
1: Yok abi, yok yani sen...
0: Öyle mi söyledi, ben kaçırdım onu. Bu formayı taşımaya devam edeceğiz.
1: Tabii tabii, ama o tutuklanmamışlardı. Sanırım serbest kalacağını falan düşündüler yöneticileri. Yok,
0: bence izin vermez.
1: Oğlum zaten. Bir şey diyeceğim, özür dilerim. Ya şundan dolayı abi, Cihan bir paradan bahsediyorlar. Ya yani ben o parayı şu anda zikredemiyorum. 15 milyar dolar diyorlar abi.
0: Evet, inanılmaz bir
1: şaka mı? Abi hiçbir zaman bak, zaten o kadar param olmadı da, adam mesela benim vardı, futbolcu arkadaşlarım var mesela böyle alt liglerde oynayan, adam bütün kazancını borsada bir tane hisseye yatırıyor. Lan kafayı mı yedin? Abi yükselecek, abi yükselecek.
0: O işlere gidip Melih Şendil'e soracaksın. Yatırımcı diyor, bir yere yatırım yapmaz. Böler diyor. Bende hepsi var diyor. Borsa, ha, kripto,
1: tabii.
0: Altın.
1: Melih abi, adam asker geçmiş. Zeki adam. Aynen öyle. Melih abiye selam olsun.
0: Selam olsun.
1: Bir özledik ya. Özledim. Bir gün arayalım, yayını alalım, sesini duyalım.
0: Olur valla, bazen zaman zaman Çağatay Çıtlak bağlanıyor, konuşuyor kendisi.
1: Evet abi, biz de arayalım. Onlar da Ümit Özat'la yayın yapıyorlar değil mi? Devam ediyorlar mı?
0: Yo, devam.
1: Ha, güzel. Neydi kanalların ismi?
0: Değiştirdiler. Bana şey derdi, 2 kere 2 5 ediyorsa yatırımda ondan uzak dur derdi. Hep 2 kere 2 4 etmesi lazım diyor.
1: Oğlum
0: acayip sözleri var. 400
1: katı falan gitmiş. 4000 katı falan gitmiş hisse abi. Böyle şey mi olur ya?
0: Tandem.
1: Tandem Spor. Evet,
0: başka bir adı vardı. Şimdi oradan devam ediyorlar. Singo öldü, alıştıra mı söylüyorsunuz anlamadım diyor.
1: Yok abi, Singo'nun Barcelona maçına yetişme ihtimali var. Yetişme ihtimali var. Ama hani illa yetiştirelim diye bir kafada da olmaması lazım Galatasaray'ın. Sonuçta yine sakatlıktan çıkıyor.
0: Halkalı Küçükçekmece'de bir dürümcü var. Halis diyor. Çok da ucuz, tavsiye ederim demiş.
1: Ya Küçükçekmece'de bir dönerciden bahsediyorlar. O da bayağı meşhur. Herkes söylüyor onu. Ben gitmedim hiç.
0: Ben oraları hiç bilmiyorum ya. Bana etiler olur.
1: Nohut dürüm var mesela Küçükçekmece'de abi. Nohut dürüm. Nohut dürüm yedin mi hiç?
0: Gördüm.
1: Antep'e özgü bir şey.
0: Gördüm ama.
1: Neyse
0: ya.
1: Onlar bir sonraki programın konusu olsun.
0: Şey var, Karaköy'de bir balıkçı var, o bayağı iyi diyorlar. Abi, çok balık, sıra varmış.
1: Balık dürüm olmaz abi. Ya.
0: Olur bence de, o kadar sıra beklenmez. Yani.
1: Bilmiyorum.
0: Neden
1: abi
0: olmasın ki, olur ya.
1: Bilmiyorum.
0: Merkez Bankası.
1: Şu an herkes bize küfrediyor. Arabalarında trafikte olan karnı acıkanlar sağa sola bakıyorlar. Çubuk kraker var mı? Su var mı? Şeker var mı?
0: Gofret diyeyim ha.
1: Aynen.
0: Merkez Bankası'nda 10 milyar dolar rezerv olduğu zaman bütün televizyon programları bundan bahsetmiyordu demiş. Ha. Şey diyor, o kadar büyük bir parayı kaçırmışlar diyor. Dolandırmışlar diyor. Diyarbakırlı olarak söylüyorum diyor. Ciğer kuzudan olur. Zarı kaldırılmadan önce yıkanır. Kaldırıldıktan sonra kuşbaşı doğranır, iri olur. Sadece pul biber ve tuz atılır. Kısık mangalda 5 dakika pişer demiş. Müthiş tarif.
1: Evet. Gidince yiyeceğiz abi. Ahmet deplasmanına kesin gideceğim mesela. Ligin ikinci yarısında.
0: Trabzon'da hala Papara Park var. Onu ne yapacağız demiş. Ama şey devam ediyor. Papara'yı açtılar.
1: Açtılar galiba ki sahip.
0: Kayyıma geçti diye.
1: Olabilir. Olabilir.
0: Ya şey devam ediyor. Bir ara kapattılar. Bir aylık süreyle. Şu an para alışverişi var yani Papara'da biz. Sorun yok. Aktif. Yakup'u geçen gün rüyamda gördüm diyor. Müstakil bir evi vardı.
1: Ciğer mi yiyorduk abi?
0: Çocuğuna ufak oyuncu araba vermiş. Oyuncak araba vermiştim. Sabah kalktıktan sonra hiçbir işim rast gitmedi. Servisi kaçırdım. İşe gitmek için şu araba değiştirdim. Senin rüyasında gördükten ben, sonra...
1: Beni nasıl rüyanda görürsün abi? Şimdi bir şey diyeceğim ve bunu bana bağlıyor abi. Düşün yani. Evet, Yakup'u rüyamda gördüm ve bunlar başıma geldi.
0: O kadar hayırsızsın demeye getiriyor sonra aslında. Espri mi yaptı bilmiyorum. Ya da hani şey mi... Hani bazıları sever, böyle sevdiğini kötü bir dille söyler ya da sevmediğini böyle zekice...
1: Abi kimse kimseyi sevmek zorunda evet. değil ama herkes herkese mesleğinden dolayı, işinden dolayı saygı göstermek zorunda Cihan.
0: Ben gideceğim şimdi Andoçu'ya diyor. Beğenmezsen fişini kendisine nereden iletebilirim demiş.
1: Tam bir buraya WhatsApp'a göndersin abi. Bak yemesi gereken şeyleri söyleyeyim hemen.
0: Sudemir.
1: Bir tane simit söylesin. Sonrasında bir tane dürüm söylesin. Sonrasında bir tane Ali Nazik söylesin.
0: Nasıl yiyecek o kadar şey ya?
1: Yer abi.
0: Oruç mu tutuyor ben, adam?
1: Ben, yer abi yer. Yer.
0: Allah Allah peki.
1: Bir dürüm bir şey.
0: Simit nasıl bildiğimiz şey?
1: Hayır abi kendine özgü bir simidi var.
0: Abi şimdi işi gücü bırakıp şişhaneye gideceğim yapma lütfen demiş.
1: Ve lütfen gidenler şey yapsın. Benim selamımla gittiğini söylesin. Muhtemelen Süleyman abi indirim de yapar.
0: İki lahmacun arasına... Ciğeri saracaksın oy oy demiş.
1: Yok abi ben...
0: Bu farklı lezzetlere ben...
1: Bu ne abi ben de...
0: Çok görüyorum abi Adana'yı falan sarıyorlar.
1: Evet Adana'yı lahmacunu... Abi lahmacun kendi başına...
0: Tabii ya.
1: Şey ya baş yapıt bence anladın mı?
0: Bir de iki tane eti aynı anda yani farklı etleri mide yani, çok zor sindiriyor.
1: Evet abi.
0: Mesela dikkat et sürekli karışık ızgara yiyenler hep mide sorunlarıyla karşılaşırmış. Biz sabahları doktor bağlıyorduk ki oradan ha, artık...
1: Gerek yok gerek yok zaten abi.
0: Tabii canım ya lahmacunun has bir tadı var. Ciğer tadını alamazsın ki onda zaten.
1: Yani bence de.
0: Sarınca. Fenerbahçeliler giderse ben neyim demiş.
1: O bir şey diyeceğim.
0: Antoçi'yi.
1: Bir şey diyeceğim. Süleyman abinin çok da umurunda. Bu arada bir şey diyeceğim. Fenerbahçeli futbolcular, ondan sonra Beşiktaşlı futbolcular, yöneticiler, kimler. Şey Ahmet Konancı'nın da sürekli yayın yaptığı Kadıköy'de ciğerci Ahmet var biliyorsun değil mi? Meşhur etti adı. Üst katında yapıyor.
0: Helal olsun.
1: Evet evet.
0: Büyükdere'de salacak kokoreç var. Mutlaka yiyin demiş.
1: Neyse abi.
0: Güzel kokoreçi evet Büyükdere'de bana da yakın biliyorum. Bitiriyoruz yavaş yavaş hızlıca. Küçükçekmece'de sürmene döner var demiş.
1: Sürmene döner aynen.
0: Amerika'dan selamlar diyor. Sağlıklı besleniyorum derken şaka yapmıştır Yakup Bey. Yemeklerin adını söyleyince bile ağzının suyu akıyor adamın demiş.
1: Abi sağlıklı beslenme. Beyaz, üç beyazdan uzak dur. Anladın mı? Yeter abi.
0: Evet. Yavaş yavaş vedamızı edelim. Milli takımın maçı var. Yarın konuşacağız biz bol bol zaten ama.
1: Evet.
0: Başarılar dileyelim.
1: Kesinlikle başarılar dileyelim. Ama milli takımın işi gerçekten çok zor. Önce... Türkiye-Fransa Kocaeli'de 21:45'te maç. Sonra Bursa'da İtalya ile karşılaşacağız. Sonrasında Belçika'ya gidiyoruz. Sonrasında İtalya deplasmanı var. Oyuncular için de sıkıntılı bir durum. 4 tane maç 20 günde ve hani çok zorlu rakiplere karşı oynanacak. İnşallah hiçbir milli oyuncu sakatlanmaz bu süre içerisinde. Milli takıma başarılar dileyelim abi.
0: Ağzına sağlık Yakup Çınar. 96 dijitalde yayınlara devam.
1: Devam edeceğiz abi.
0: Dijital futbolda devam.
1: Evet.
0: Radyo Gol'de de her perşembe.
1: Haftaya da kokoreç konuşalım.
0: Olur kokoreç evet. de olur.
1: Kokoreç.
0: Sakatatlardan devam diyorsun
1: devam,
0: sen.
1: Devam devam. Peki. Aynen havalar da soğudu böyle. Tandırda falan yapan var böyle.
0: Milliye vara da var diyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Doğru söylüyorsun onlara değindim.
1: Teşekkür ediyoruz bizi dinleyen, mesaj atan herkese. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Cihan senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: İsmail Kartal'la Oğuz Çetin'in yaptığı açıklamalar biraz birbiriyle çelişiyor.
7: Abi çelişiyor.
6: Hani bir de şöyle abi, 10 dakika sonra çıkıyor açıklama yapıyor Oğuz Çetin. İsmail Kartal'ın söylediğinden farklı bir şey söylüyorsun. O zaman da diyor ki insanlar ya hiç
7: İsmail
6: mi iletişim
7: kurmuyorsunuz? İsmail Kartal'ın o söyleminde hakeme bağlamadı ki yeni şeyi. Dedi ki bizim dedi hep bunu konuşuyorsunuz ama biz orada kararlar verilmiş olsaydı da biz şu anda yine zirvedeydik. Yani zirve yarışı içerisinde yer alıyorduk. Ya bunu söylemesi çok normal. Sayın Oğuz Çetin de diyor ki biz kaybettiğimiz süreç içerisinde bunu sadece kaybı hakeme bağlamamız lazım. Yani şimdi bu da öz eleştiri işte. Yani yönetim bir taraftan öz eleştiri yapıyor. Kötü oynadıklarını dile getiriyor. Bunu söylüyor. Ama diğer taraftan teknik heyet de kendi cephesinden orada kötü oynarken dahi bu kararlar verilmiş olsaydı Fenerbahçe şu anda zirve yarışının içerisinde yer alıyor. En kötü ihtimal gençler bir maçta 48. dakikadaki o pozisyon verse penaltı veya Talişka'nın pozisyonu verse ne olacak? Şu anda farklı bir şey olacak. 2 puan. Yani 2 puan almış olacak falan. 3 puan almış olacak değil mi? Şu anda zirveyle aynı puandasın. Yani basit aslında. Çok şey gözüküyor ama.
6: Ya katılıyorum. Verirse onlar farklı olabilir her şey. İşte dediğim gibi Oğuz Çetin'in yaptığı açıklamalardan sonra insanlar yani diyor ki acaba bir iletişimsizlik mi var? Bir sorun mu var? Yok, çok gündemde ya abi. O yüzden
7: yok, söylüyorum. Bir iletişim sorunu yok. Onu söyleyeyim. Sayın Oğuz Çetin şu anda Cambar Türesi'nde, günün büyük bölümü Cambar Türesi'nde geçiyor. Teknik heyetle yönetim arasındaki köprü görevini üstlendi Sayın Oğuz Çetin şu anda.
6: Peki abi.
7: Yani o süreçte futbolcularla ki sürecin yani iletişim anlamında belli sıkıntılar varsa onları çözme aşamasında da teknik heyete yardımcı oluyor.
6: Peki abi, hafta sonu bir mali kongre var. Nasıl bir kongre bekliyorsun? Sert geçer mi? Saadettin Saran gelir mi sence?
7: Sayın Saadettin Saran gelmeyecekmiş ama Saadettin Saran'ın ekibi yani yönetim kurulu kadrosu neredeyse tam kadro orada olacak. Sayın Ali Koç'un da gelmesini beklemiyoruz. Diğer taraftan yani tabii Mali Genel Kurulu'da Sayın Aziz Yıldırım kulübün mali durumu ile ilgili net bir açıklama yapacaktır. Yani kulüp şu anda mali anlamda sıkıntılı bir durumda ve ciddi anlamda bir borç yüküyle karşı karşıya. Ve bu borç yükünü Sayın Aziz Yıldırım kamuoyuna yani kongrelerine net bir şekilde açıklayacaktır. Tabii kullanılan gelirler ve kullanılan gelirler nedeniyle de eski yönetim tarafından kullanılan gelirler ve kullanılan gelirler nedeniyle de hareket imkanı çok fazla olmayan bir yönetim var şu anda mali anlamda. Ciddi anlamda bir göreve geldikten sonraki süreçte 145 milyon euroluk bir gelir kaynağı yaratarak kulübe bu anlamda ciddi anlamda bir maddi gelir soktular. Diğer taraftan şu anda halen kulübün ödemesi gereken çok ciddi bir ödeme yükümlülüğü var Mayıs ayına kadar. Ama burada da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hep şunu söylüyordu. Bazıları şunu söylerdi. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak işte lig daha önemli. Şampiyonlar Ligi önemli değil. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalması Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için Fenerbahçe mali anlamda biraz olsun rahatladı. O yüzden çok önemliydi. Şimdi Fenerbahçe'nin ama bundan sonraki süreçte de Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara kalmak olması lazım. Ve Fenerbahçe'nin mali durumu düzeltmesi için de ilerleyen süreçte hem gelir kaynakları çeşitlendirmesi, artırması gerekiyor. Diğer taraftan da artık bu Şampiyonlar Ligi'nde sürekli kalması gerekiyor ki ancak Fenerbahçe'nin mali durumunu düzeltmesi ve finansal anlamda daha yönetilebilir hale gelmesi için.
6: Hedef zaten 24 dedi Oğuz Çetin'le Şampiyonlar Ligi için.
7: Yani şunu en kötü şu 24. An için. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. 16 da olabilir.
6: Oradaki gelir önemli
7: zaman,
6: abi.
7: 16 çıktığın zaman da ekstra ek gelir alıyorsun. Mesela Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Sponsorlardan ek gelirler elde etmiş oldu. Mesela Çobani 4 milyon euro veriyordu Fenerbahçe'ye. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için 3 milyon euro daha Çobani'den gelir elde edildi. Yine diğer sponsorların da o Yani yurt yabancı Avrupa'da Avrupa Kupası'nda Avrupa kupalarında oyna kupalarında giyilen formanın üzerindeki formalardaki reklamlarda da Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı zaman ek şeyler var onda. Yükümlülükler var. Zaten bunlar bu ek yükümlülüklerden önemli bir gelir elde.

0: etmiş oldu Fenerbahçe. Yine tribün geliri ekstra işte o süreç içerisinde ciddi bir anlamda gelir elde etmiş olacak. Bunlar çok önemli Fenerbahçe adına. Şimdi Mali Genel Kurul'da maddeler var. Maddelerde
1: Oralara geleceğim ama özellikle Saadettin Saran yönetimi mi eleştiri bekliyor musun? Veya Ali
0: ben
1: Koç dönemiyle
0: Sayın
1: ilgili.
0: Saadettin Saran yönetimi. Ben her iki yönetime de eleştiri yapabilir Sayın
1: Ben
0: Aziz Bey.
1: Saadettin Saran tarafında
0: Ama
1: çok
0: Sayın
1: sert
0: Saadettin Saran
1: eleştirecek
0: yönetimine
1: gibime
0: daha
1: geldi.
0: ciddi eleştiriler gelecektir diye düşünüyorum.
1: Hangi konular üzerinden sence abi?
0: Özellikle mali konular konusunda. Mali konular
1: Yapılan
0: konusunda.
1: transferler üzerinden?
0: Ya yapılan transferlerin belki maliyetleri konusunda da olabilir. Yani diğer taraftan yani o gelirlerin kullanılması ve
1: Gelecek yılların için.
0: gelecek yani kulübün önemli şeyleriyle ilgili yani kulübün yeni yönetimin gelirlerini kullanılması veya bazı ödemelerin de sezon sonuna bırakılması yani yeni yönetime bırakılması. Yani harcama yapılmış ama harcamanın bedeli ödenmemiş yeni yönetime bırakılmış. Yani bunlarla ilgili ciddi eleştiriler getirmesini bekliyorum. Yani mesela Kante'nin maliyeti artı işte o süreçte En-Nesyri'nin 15 milyon euro gibi bir bedelle kulübe satılması ama 15 milyon euronun işte 8 milyon ya da 7 milyon eurosun peşin alınması daha sonraki gelecek gelirin de kırdırılması ve o gelirin de kullanılması. Yani tam 15 milyon euro satmış ama o geliri de kullanmış. İşte Ülker Spor Arena'nın geliri kullanılmış, kolej arazisine gelen gelir kullanılmış, Çobani'den gelen gelir kullanılmış, Pasolik geliri kullanılmış. Yani şimdi baktığın zaman ciddi anlamda bir geleceğe yönelik yani bu yönetimi kullanması gereken gelirler kullanılmış. Şu anda da yönetimin çok fazla hareket imkanı yok. Herkes şunu söylüyordu işte şu kadar parası. Şimdi bu yönetim de transfer yaptı. Şimdi bu yönetim de ciddi bir bonservis bedeli ödeyerek transfer yaptı. Yani bunların ödemeleri var. İşte Gendüzi'nin, Kante'nin ödemeleri var. Şerif'in 25 milyon euroya sattı ama Şerif'in 18 milyon euro satın alma opsiyonu da bu yönetim döneminde. Yani bu da var. Onun da taksitle ödenecek. Halen Amrabat'ın, Diego Carlos'un mesela Amrabat gönderdi. Amrabat'ın ödenmesi gereken iki taksit de var. En-Nesyri'nin ödenmesi gereken iki taksit de var. Yani
1: Geldiğimizde ödedik dedi.
0: bunlar bonservis taksitler. Bak şimdi bunlar işte belki bundan dolayı eleştiri. Yani bunlar ciddi eleştiri getirecektir. Mesela En-Nesyri 15 milyon euro satmış mı? Satıldı. Bu gelirler kullanıldı. Ama En-Nesyri'nin ödenmesi gereken daha transfer bonservis taksidi var eski kulübüne. Yani bu ciddi anlamda yani bir transfer yapıyorsun sen zaten yeni transfer yapıyorsun öyle bir yükümlülüğe giriyorsun. Diğer taraftan eski yönetimler tarafından yapılan işte transferlerin de ödemeleri var. Gendüzi'nin ödemesi var işte Şerif'in dediğim gibi transfer o da 4 takside bölünmüş herhalde onların da ödemeleri var. Daha Gendüzi'nin 18 milyon euro ödemesi var. Gendüzi 25'e sattın ama 4'ü zaten ödemiştin 18'i ödemen var. Aslında senin kasandan sadece 3 milyon euro bir gelir geldi gitmiş olacak.
1: Ali Koç da gelmez herhalde.
0: Sayın
1: Ali
0: Ali
1: Koç'u
0: Koç'un
1: bekliyor musun?
0: geleceği o da gelmeyecek herhalde öyle gözüküyor.
1: İki
0: Şöyle
1: başkan
0: gelmeyecek.
1: da gelmiyor. İki başkana yönelik de eleştiri olacak. İkisi de gelmiyor. Gelseler cevap verseler.
0: Ali Koç'a yönelik
1: Çözülse
0: çok
1: şu
0: fazla
1: mesele
0: eleştiri
1: der bir
0: olacağını
1: kere de.
0: düşünmüyorum ama ağırlıklı olarak bence ağırlıklı olarak Sayın Saadettin Saran yönetimine ciddi eleştiriler getirecek diye düşünüyorum. Yani Sayın Ali Koç yönetimine yani çok fazla eleştiri noktasına o kadar fazla eleştiri olmaz diye düşünüyorum. Ama mali anlamda mali tablonun çok ciddi bir mali tabloyla Fenerbahçe karşı karşıya ortaya çıkacak gibi gözüküyor.
1: Peki abi şimdi Aziz Yıldırım yetki isteyecek genel kurulda değil mi? Geçen seneki maddeler Ali Koç ve Saadettin Saran seçiminde yetki istenmişti ve o yetki reddedilmişti. Aziz Yıldırım'ın da bir açıklaması vardı o
0: Hayır,
1: yetkinin reddedilmesiyle
0: sadece sana da
1: ilgili.
0: verildi ama yetki.
1: Sonradan verildi. Öncesinde ama
0: Öncesinden verilmedi ama
1: Aziz Yıldırım'ın bir
0: sonrasında
1: açıklaması vardı ya.
0: sonrasında verildi. Sonrasında verildikten sonra da zaten
1: Yetkileri reddedildi.
0: yetki şey yapıldı. Yetkiler kullanıldı. Yani Ülker Spor Arena'nın işte Kayış Dağı arazisi, ondan sonra işte sermaye artırımı zaten belki de en ciddi eleştiri bu kadar ciddi gelirler elde edilmesine rağmen bu gelirlerin kullanılması konusunda olacak. Yani bu nereye kullanıldı konusunda ciddi eleştiriye getirecektir diye düşünüyorum. Sayın Aziz Yıldırım da belli maddeler zaten bu maddeler sosyal medya Fenerbahçe'nin internet adresinden de paylaşıldı. Yani şimdi baktığınız zaman belli maddeler için yetki isteyecek. Bu maddelerde
1: Bu
0: şu
1: maddelerin iyice açıklanmasını istemişti Aziz Yıldırım biliyorsun geçen
0: şimdi bu da
1: kongrede.
0: net bir şekilde açıklıyor zaten. Aslında baktığın
1: Aziz
0: zaman
1: Yıldırım net bir şekilde açıklayacak.
0: evet açıklayacak. Orada şeyler falan var. Yani orada ciddi anlamda açıklamalar zaten maddeler halinde yazıyor. Mesela ki hangi maddeler var onu söyleyeyim. Burada Mesela Fenerbahçe Üniversitesi var. Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeniden Fenerbahçe'ye devri konusunda, burada hem devri konusunda yapacak görüşmeler, gerekirse dava açılması konusunda genel kurul üyelerinden yetki istenecek. Çünkü Sayın Hüseyin Bozkurt'la Medikana grubuyla görüşmeler devam ediyor. Yani burada Fenerbahçe bir uzlaşma yoluyla bunu çözmek istiyor. Üniversitenin tekrar Fenerbahçe'ye devri konusunda. Eğer bir anlaşma sağlanamazsa bunun bir dava yoluyla da bu süreç işleyebilir. Bununla ilgili var. Fenerbahçe Koleji gibi yeniden devri, Kenan Evren Lisesi'nin arazisine yapılacak projeler ve oradaki tarihi binanın müzeye dönüştürülmesi, diğer taraftan yeni araziler belki alınması, araziden değerlendirilmesi, işte KOV 1907 projesi vardı, Yüksek Divan konuda tanıtıldı. Oradan çok ciddi bir gelir bekliyor Fenerbahçe. 150 milyon euro gibi bir gelir beklentisi var. O projenin yine bu projenin tanıtılması, yine stadın büyütülmesi, gerekli izinler. Can Bartu tesislerindeki hazine arazisinin, kulübe yani satın alınması. Yani kulüp orayı kendi tapulu malı, yani orada üst kullanım hakkı Fenerbahçe'ye ait. Orayı Fenerbahçe orayı satın almak istiyor. Kulübün üst kullanım hakkında değil de tapulu malından da getirmek istiyor. Bununla ilgili genel kurul üyelerinden yetki isteyecek.
1: Peki bu yetkiler Aziz Yıldırım'ın bir sonraki sezonda devam etmek istediğini mi gösteriyor?
0: Yani bekleyip görelim yani. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım her fırsatta şunu söylüyor. Ben devam bir yıl daha buradayım diye. Zaten bu yönetim kurulunun bence görev süresi boyunca verilecek bir yetki olacak. Yani bu 4 yılına verilen, zaten Haziran ayında bir genel kurul var. Dolayısıyla bu yönetim kurulunun süresi boyunca istenecek bir yetki bu. Yani yönetim kurulu ne zaman görev süresi sunuluyor? Haziran ayında. Haziran ayına kadar istenecek bir yetki. Diyelim ki bir daha bir seçim oldu. Ondan sonraki gelecek yönetimde aynı şekilde yetki isteyebilir. Yani bu yönetimin görev süresi içerisindeki bir yetki olacak.
1: Peki abi. Bir bakayım yorumlarda bir şeyler var mı?
0: Ama nasıl
1: bir
0: geçer? Gergin geçer mi? Pek yani.
1: Ya ben olabilir. Saadettin Saran ve Ali Koç gelse çok gergin geçeceğini düşünüyorum. Özellikle Saadettin Saran ya yönetimi. Orada başka yönetimden belki birileri gelir.
0: Yönetimden de konuşacağız. İşte Saran yönetimi kalabalık bir kadroyla gelecek.
1: Yani gelecekler tam yani. Kadro bir. Sidiki Şerif'in satışıyla birlikte geliyorlar.
0: Ya ondan sonra o süreçle ilgili tabii onlar da mutlaka konuşma yapacaktır. Yani o da
1: ben bekliyorum.
0: Karşı cevabı alacaktır.
1: Neden aldınız, nasıl aldınız demiştiniz. Bakın sattınız.
0: Konuşma yapacak. Oradaki atmosfer nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Sayın Aziz Yıldırım tabii konuşması bence dikkatlice takip edilmesi gereken konuşma olacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin mali anlamda geleceğiyle ilgili bence çarpıcı açıklamalar yapacak Sayın Aziz Yıldırım.
1: Peki abi, çete bakayım bir şeyler var mı? Soru var mı?
0: Şimdi şunu söyleyebilirim. Mesela devre arasında şimdi önümüzde değil mi? Devre arasında transfer dönemine kadar çok uzun zaman var. Dolayısıyla birçok transfer haberi çıkacaktır ama yani veya gönderecek oyuncular konusunda şu aşamada bunu konuşmak çok doğru olmaz. Dediğim gibi sezon devam ediyor ve Fenerbahçe şu andaki TFF'ye bildirdiği istedeki oyunculardan maksimum verimi almak zorunda ve bu oyuncularla yola devam edecek devre arası transfer dönemine kadar. Devre arası transfer döneminde de işte ayrılma ihtimali olan oyuncular var mı Fenerbahçe'de? Var. Yani bunu söyleyeyim. Mesela 23 yaş altı kontenjanda yer alan Mimovic'de belki sezon devre arasında yollar ayrılabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin beklenti içerisinde bir orta saha transferi devre arası transfer döneminde olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan mesela Opong'un Eyüpspor maçında sonradan oyuna dahil oldu. Ben de görevde yani oyunda kaldığı süre içerisinde de iyi bir izlenim verdi Opong. Yani hızlı bir oyuncu olduğunu gördük ve hani orada stoper rotasyonda en azından kafalarda soru işaretli bence kalmayacak gibi gözüküyor Opong, çünkü iyi bir oyuncu izlenimi verdi. Diğer taraftan orta sahada mesela Gendouzi ile ilgili hep olumsuz şeyler söyleniyor ama Gendouzi de son maçta mesela sahanın en fazla koşan ismiydi ve iyi de performans ortaya koydu. Güzel bir de gol attı. Keşke o golü Gaziantep karşısında hani berabere kaldı karşı karşıya kaldı pozisyonda o golü atmış olsaydı çok daha güzel olurdu ama o da güzel bir golle en azından moral kazandı. Bundan sonraki süreçte de zaten amaç işte form düşüklü olan veya iyi performans göstermeyen oyuncuların kendilerini bu milli arada düzeltip milli ara sonrası daha iyi performans ortaya koyması. Şimdi Kerem'den çok büyük beklenti var ama Kerem şu anda bu beklentileri karşılayamıyor.
1: Ama hoca ısrarla oynatıyor. Oğuz Aydın oynatmıyor.
0: Çok da ısrar etmek hani ne kadar doğru olur. Bazen çok fazla ısrar etmek oyuncuyu da kaybetme ihtimalini de göz önünde bulunduruyorsun. Mesela dolayısıyla mesela Oğuz Aydın daha formda. Mesela Kerem'in yerine Oğuz Aydın'ı hoca deneyebilir. Denemesi bence çok daha doğru tercih olacaktır. En azından Kerem'in üzerindeki baskı da biraz olsun azalmış olur. Diğer taraftan şimdi forvet anlamında dediğim gibi Fenerbahçe'nin hiç şeyi yok, sıkıntısı yok. Lukaku var orada. Vedat var. Ama forvete Greenwood'u da forvete çekebilirsin. O da değerlendirebilirsin o bölgede. O yüzden çok bir sıkıntılı durum yok şu anda. Bunu söyleyeyim. Fenerbahçe adına.
1: Peki böyle çete de baktım, bir soru yok. Milli takımla ilgili ne düşünüyorsun abi? Bartu alındı.
0: Bartu'ya değinelim. Bartu bence hani Roma maçındaki o performansın ardından. Roma maçında Montella Bartu'yu izledi.
1: Ben şaşırdım yani Bartu'nun gitmesine. Yani
0: ben de beklemiyordum ama demek ki Roma maçındaki performansından memnun kaldı ki onu milli takıma çağırdı. Bartu için de bence önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Orta saha rotasyonunda Bartu da hocanın değerlendireceği isimlerden bir tanesi olacak. Yani özellikle milli takımda oynar mı? Hani oynamasa dahi onun milli takım rotasyonunda geniş rotasyonda yer alması oyuncunun Fenerbahçe'deki performansını da olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum ben. Yani orada Montella onu Roma maçında izledi. Demek ki hoca memnun kaldı Montella ondan.
1: Bence hani oynatmayacak ama 4 maçta oynatır mı bilmiyorum.
0: Oynatmayabilir ama oynatmayabilir ama geniş rotasyonda yer alması bir oyuncu
1: tutuyor
0: için Bartu'nun ilk kez milli takıma çağrıldı. Dolayısıyla onun için de dediğim gibi büyük bir motivasyon kaynağı. Çünkü her futbolcu, her yerli futbolcu milli takımda oynamak ister. O A milli takım formasını giymek ister. Dolayısıyla Bartu için de ciddi bir motivasyon kaynağı olacak.
1: Peki böyle konuşmadığımız bir şey çok yok gibi.
0: Şeyi söyleyebiliriz.
1: Mali kongre ve ekstra söyleyebileceğim bir şey varsa.
0: Yok yani şöyle söyleyeyim.
1: Ben o 11, 12, 13. maddelerde şeyim. Yani orada nasıl olacak acaba? Direkt geçecek mi? Tepkiler olacak mı?
0: Ya şimdi
1: geçen senenin en büyük konusu seçim döneminde oydu çünkü abi.
0: Şimdi tabii burada şöyle söyleyeyim. Sayın Azizim 3 ay önce 17 bin gibi çok ciddi bir rekor oyla orayı kazandı. Tabii Mali Genel Kurullarda yani orada o kadar oy, o kadar kongresi gelir mi Mali Genel Kurul'a soru işareti. Ama tabii Sayın Nazır Yıldırım'a oy verenler veya onu destekleyenler orada çoğunluk olarak yer alıp en azından bu maddeleri, yetki istenen maddeleri geçirmek için çaba göstereceklerdir. Bunlar aslında Fenerbahçe'nin geleceği, yani burada yönetim bu anlamda Fenerbahçe'nin geleceğine yönelik hamleler bunlar. Yani bazıları Fenerbahçe Üniversitesi'ne karşı, Sayın Nazır Yıldırım'da Fenerbahçe Üniversitesi sürecinde çok ciddi emekler olmuştu. O üniversitenin kurulma aşamasında ne gibi zorluklar yaşadıklarını biliyoruz. Yani özellikle bu üniversitenin kurulması için üniversitenin kurulmasının aşamasında izin alınması için ne kadar çaba gösterdiklerini biliyoruz. Dolayısıyla bu aşamada Fenerbahçe Üniversitesi'nin mesela devri bence Fenerbahçe'yi tekrar kazandırması önemli bir gelişme olacaktır Fenerbahçe adına. Fenerbahçe Koleji'ni de tekrar hayata geçirmek istiyor. Bu da önemli. Çünkü orada bir kurumsal bir yani Fenerbahçe kimliği yaratmak amaç zaten orada. Fenerbahçe Üniversitesi'nden, Fenerbahçe Koleji'nden mezun kişiler oluşturmak. Yani kişilerin oradan o üniversiteden mezun olup Fenerbahçe kimliğiyle yani normal hayatlarında veya bir yerlere geldiğinde orada fayda sağlamasınız.
1: Peki abi. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum ya. Benim soracağım başka bir şey yok.
0: 6 günü, pazar günü Fenerbahçe çalışmalara başlayacak.
1: Milyar
0: izin. İzin de Fenerbahçe futbolcunun dinlenmesi adına da çok önemli oldu. Birçok futbolcu mesela Ederson Türkiye'de tatilini sürdürüyor. Bazı futbolcular yani yurt dışına çıkmış olabilir ama Ederson gibi işte diğer futbolcular da bu süreci iyi dinlenerek milli ara sonrası yoğun maç periyodunda tam olarak hazır olması bekleniyor.
1: Stadyum kapasitesiyle ilgili bir açıklama bekliyor musun orada? Hani ne zaman başlar?
0: Şöyle söyleyeyim. Kongrede. İzinler, yani artık izinler son aşamada. Gerekli şeyler alındı. Orada da gerekli izinlerin alındığı açıklanıp ondan sonra bir statta kazma bulunacaktır diye düşünüyorum. Büyütme çalışmaları başlayacaktır statta. Onlar da Sayın Nihat Özbağ, Sayın Nihat Özdemir de tabii dışarıdan destek verecek. Nihat Özbağ, Özgür Peker gibi isimler bu stadın yapılması aşamasında katkı sağlayacaklar. Stadın tamamı yapılması 50 milyon euro gibi bir maliyeti olacak. Ama yıllık Fenerbahçe'ye 25 milyon euro ekstra gelir getirecek bir proje. Yani stadın büyütülmesi gerekiyor. Çünkü hani özellikle localar anlamında rakip statlardaki localarda daha az hoca var Fenerbahçe'de. Dolayısıyla daha az
1: stat 30 milyona yakın herhalde ek gelir olacak
0: tabii,
1: değil mi?
0: Daha az stat gelir var. Tabii bir de akustik anlamında hani o Fenerbahçe'de tezahürat ve çok ciddi adam tezahürat oluyor ama o ses çok fazla dışarı geliyor. O akustiğin sağlanması anlamında büyütülmesiyle beraber daha coşkulu bir atmosferin olacağı bir stat olacaktır.
1: Peki abi. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çete baktım ama öyle hani çok bir soru yok yani. Genelde hep konuştuğumuz şeyler. O yüzden
0: şeye değinebiliriz. Fenerbahçe şey tarifini kutluyorum.
1: Dün Beşiktaş'ı
0: kazandı. Jasikevicius da
1: orada hiç sorun yok abi. Kim gelirse gelsin ilerliyor orası.
0: 9. kupasını kazandı. 3 Türkiye Ligi, 1 Euro Lig, 3 ondan sonra 2 de Süper Kupa kazandı.
1: Sadece Beşiktaş'ta 6 finale çıktı, 6'sında kazandı.
0: Beşiktaş'ta altı, aslında bütün rakiplere karşı çok büyük bir üstünlüğü var.
1: Evet. Yani,
0: dolayısıyla da 11 kupa kazanmış Obradovic. Şu anda Jasikevicius 9 kupa kazanmış. 11 kupalı Obradovic'i
1: seneye geçer gibi
0: gözüküyor. Onu söyleyeyim. Ha, orada başkanlar değişiyor ama orada bir kültür, artık o bir basketbol şeyi oluşmuş, organizasyon, başarılı bir organizasyon. O başarılı organizasyon aynı şekilde devam ediyor. Oyuncular değişiyor, başkanlar değişiyor, bazen aslında idari personel belki değişiyor ama oradaki o organizasyon devam ettiği için başarı aynı şekilde devam ediyor. Burada onu tebrik etmek lazım, Fenerbahçe tarifini. Diğer taraftan Sayın Aziz Yıldırım'ın da 5 ana branşta 94. kupasını almış oldu. O da 100. kupasına 6 kupa kaldı. Yani 5 ana branşta erkek voleybol, erkek basketbol, kadın voleybol, kadın basketbol ve futbol olmak üzere Sayın Aziz Yıldırım 94 kupa kaldı diye şey yapmış. Tabii bunu amatör branş, diğer amatör branşta eklersen bu rakam çok daha artar ama 5 ana branşta 94 kupa, 100'e 6 kupa kalmış. Umarım 100'ü de en kısa sürede tamamlar diye düşünüyorum.
1: Bu sene tamamlar mı?
0: Bu sene tamamlar. Ne?
1: 99'da kalmasın.
0: Şöyle söyleyeyim. 94
1: Süper Lig kupası alabilir.
0: Futbol Lig şampiyonluğu 95. Euro Lig şampiyonluğu 96. Kadın voleybolda şampiyon 97. Kadın basketbol şampiyonu 98. Kadın Euro Lig 99. İşte oradan bir Süper Kupa voleybolda eklersen zaten, diğer kupalar, Türkiye Kupası falan eklersen 100'e doğru gider.
1: Sen bu sene her branşta Fenerbahçe'den şampiyonluk bekliyorsun o zaman, kadın erkek.
0: Niye, neden olmasın? Hepsinde. Sayın Aziz'in bir döneminde şey olmuştu, 5 branşta 5 şampiyonluk yaşamıştı.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam. Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin en çok tercih edilen spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından İstanbul stüdyolarından tarih 24 Eylül 2026 Perşembe gününü gösterdiği bir günden hepinize radyoları başında bizlere gönüllerini açan tüm Radyo Gol'ün en güzel paydaşlarına, en güzel dinleyicilerine ben Çağatay Çıtlak her zaman olduğu gibi sevgilerimle ve saygılarımla selamlıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine yoğun bir gündem. Gelen mesajlar arka arkaya şu anda yağmakta. 0212 273 1010, 0212 273 1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de gönül verdiğiniz renklerle ilgili, takımlarınızla ilgili ya da yarın akşam oynanacak olan Türkiye Fransa

0: Diyorum hemen hiç vakit kaybetmeden, bu arada sabah beni yalnız bırakmayan HT Spor ekranlarında Habertürk'te mesaj atan dinleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Bayram Olcay, sabah program çok kısa sürdü, 2 saat olmasını diliyorum demiş. İzleyiciye olan saygın, takdire şayan, Allah'a emanet olun Bayram Olcay, çok çok teşekkürler. Hüseyin Mecit her zaman olduğu gibi zaten her gün var, sağ olsun, o da çok güzel dileklerini iletmişler. Yine bakalım, Zafer Tüzün aramış şu anda. Ben Zafer Hoca'ya ulaşamamıştım ama Zafer Hoca tekrar geri aramış. Acaba yayında arasam mı aramasam mı diye düşünüyorum. Belki de Zafer Hocam şu an dinliyordur. Zafer Hocam ben yayındayım, sen müsait misin?
1: Ama ne zaman?
0: Sen ne zaman istersen hocam, 14-16 şu anda da yayındayım.
1: Yani 15-20
0: dakika. 15 dakika sonra arıyoruz, tamam, teşekkürler Zafer Tüzün, sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi interaktif canlı yayınımız hem telefonda devam ediyor hem radyoda devam ediyor. Gelen mesajlarla başlayalım. Şimdi mesajlar tabii arka arkaya geldiği için birden gelmiyor. O yüzden yavaş yavaş geliyor. Murat Özmen hoş geldin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Muammer Altın yine Amerika'dan bizi dinleyen dinleyicimiz, ona da sevgilerimi saygılarımı göndereyim. Bakalım yenilerden neler neler var. Evet, bir yerlerden başlamak gerekiyor. Sessiz çoğunluktan Miço Tamer hoş geldin Çağatay Hocam demiş. Evet, hoş geldin mesajlarına baktık. Yaşar Bey, o yazdığınız şeyler ben değilim, emin olun. Ama şurada belki hani sesi belki hoş geliyorsa size, o olabilir. Teşekkürler, çok teşekkür ediyorum. O kadar çok mesaj var ki yani inanın teşekkür etmekte zorlanıyorum. Hepinize müteşekkirim. Bugün tabii çok yoğun bir gündem, her zaman olduğu gibi İstanbul'un dün de söyledik havası gibi gündemimiz de bir anda değişebiliyor. Amerika'daki tır şoförlerine selam göndermek yok mu dedik ama 30 saniye önce sizlere halbuki mesaj göndermiştim Muammer Bey. O da ver yansın ediyor. Selamlar, sevgiler, yolu her zaman açık olsun. Devam edelim. Tabii gündemimiz yoğun dedik. Çünkü bugün sabah Vincenzo Italiano'nun bir basın toplantısı da oldu. Onlara da değineceğiz. Uluslar Ligi'nde yarın akşam çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Türkiye-Fransa karşılaşması var ama bizim için en önemli maç bence pazartesi günü Bursa'da oynayacağımız Türkiye-İtalya maçı ve ondan sonra da eğer yanılmıyorsam 12 Kasım'da Gürsel Aksel'de İzmir'de oynayacağımız Türkiye-Belçika maçı o kadar önemli ki bu iki maçı da aslında alabiliriz. Ben yenebileceğimizi inanıyorum. Tabii milli takımın Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçlar sonucunda da en çok merak edilen şeylerden birine de cevap vereyim. Biz eğer ilk ikiye girersek 4,5 ya da 6 milyon euro kazanacağız. Euro 2028'e de eğer elemelerden gidemezsek Uluslar Ligi playoff kapımızı açacak. Bunu da bildirelim. Sizlerin de hani bilgisine sunmuş olalım. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Peki bunun sonucunda biz ne kazanacağız? Yani bu maçları oynadık, ne olacak? Grup lideri 6, ikinci 4,5, üçüncü de 3,5 ve dördüncü de 2,5 milyon euro ödül alacak. Önce bunu söylemiş olalım. A Ligi'nde grubu lider bitirip şampiyon olan takımın kazancı 10,5'la 11 milyon euroyu buluyor. Yani buradan birinci olacak takım, ki Fransa olur ihtimali de bence gerek yok, 11 milyon lira para alacak. Euro 2028 eleme grupları kuralları 6 Aralık'ta çekilecek. Ve bir takımın 2026-2027 Uluslar Ligi'ndeki sıralaması hangi torbaya gireceğini belirleyecek. Burada da anlaştık değil mi? Yani milli takım Uluslar Ligi sıralaması sayesinde Avrupa'nın dev takımlarıyla eşleşme riskini azaltmış olacak. Milli takım büyük ihtimalle de ikinci torbadan kuraya girecek. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Euro 2028 elemelerinde 12 grup birincisi ve en iyi 8 grup ikincisi doğrudan finallere katılım hakkı kazanıyormuş. Toplam 20 takımla. Kalan son 4 turnuva bileti ise Mart 2028'deki 12 takımlı playoff turuyla belirlenecek. Geleneksel elemelerde ilk ikiye girerek doğrudan vize alamayan en iyi sıralamaya sahip Uluslar Ligi grup liderleri bu playoff turuna katılma

0: hakkını da garanti etmiş oluyor. İsmail Bey demiş ki, Çağatay Hocam hoş geldin. Fenerbahçe'den başka bir takım izleyemiyorum. Darlanıyorum. Hemen kapatıyorum. Türkiye dahil izleyemiyorum. Nedenini bilmiyorum demiş İsmail Bey. Sizlerin de mesajlarınızı bekliyorum. 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca. Resimlerden artık tanıyoruz. Enes Bey diyor ki sizin sesinizi duymak gerçekten insanı rahatlatıyor. Hani gece yatmadan önce TRT'de masal okunurdu ya, çocuklar öyle uyurdu. Adile Naşit ya rahmetli, Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Ya masal anlarsanız şu anda biz de mışıl mışıl uyuruz, bilmiyorum. Övdünüz mü, gövdünüz, gömdünüz mü Enes Bey ama. Şaka yapıyorum tabii. Çağatay Hocam, Belçika eski Belçika değil, İzmir'den çıkamaz Sayın Hacı Osmanoğlu demeden diyeyim demiş Aykut Bey. Bizim tabii en büyük dezavantajımız, dinleyicilerimizden de soruyor hani nasıl değerlendiriyorsunuz diye. 3 tane takım, bunları alt alta yazdığınız gibi şu an benim gibi Fransa, İtalya ve Belçika. Fransa'da dünyanın en büyük futbolcularından biri Zinedine Zidane, yani lakabı Zizou. İtalya'ya bakıyorsun, yine dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi Mancini ve Belçika'da Van Bommel. Nereye geleceğim? Üçü de yeni teknik direktör. Üçü de ilk maçlarını bize karşı oynayacak. Yani Uluslar Ligi'ni dahil ediyorum. Zidane ilk maçını bize karşı oynayacak ama tabii grupta İtalya-Belçika maçı da çok çok önemli olacak. 6 tane maçımız var. 15 Kasım'a kadar milli takımın arkasında duracağız. Hep birlikte destek vereceğiz. 15 Kasım'da eğer biz istediğimiz sonucu alamazsak, işte burada ne eksik, ne yapılması gerekiyor ve bundan sonra nasıl bir hükme varmamız gerekiyor, onları konuşacağız. İyi yayınlarınız olsun Çağatay Hocam demiş. Orhan Bey de geldiğine göre herhalde tamamız sayı olarak. Çok çok teşekkürler. Telefon bağlantılarımız olacak. Bir yandan da niye bakıyorum ben? Spor yazarlarımızın saatlerine bakıyorum. Ama onun öncesinde Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip alan Yaman Okan Halil Bey'e teşekkür ediyorum. İnşallah doğru söylemişimdir. Serkan Atar'a teşekkür ediyorum. Hale Sontan'a teşekkür ediyorum. Haydar Bezeiş'e teşekkür ediyorum. Dün yayından sonra beni takip alan Sermet Musaoğlu'na da teşekkür ediyorum. İnşallah kimseye atlamamışızdır. Tüm dinleyicilerimizi okumuşuzdur. Devam edelim. Instagram'dan gelen Necat Yılmaz, hoş geldin büyük analizci demiş. Necat Bey'e sevgiler. Ahmet Gece diyor ki, hocam hoş geldin. O kadar güzel ses tonun var ki çok teşekkürler. Bütün yorgunluğunu almışım. Saat 16'ya kadar senin sesinle de huzura doğru sohbete devam demiş. Yılmaz Vural'ı yayına alabilir misin? Keyifli sohbet, biraz tebessüm olsun, yüzümüz gülsün. Yılmaz hocamızın yorumları çok güzel. Sizinle beraber bu arada Türkiye Fransa'yı yenilir, Belçika'yı yener demiş Ahmet Gece. Doğru söylüyor olabilir Ahmet Bey. Hemen de bir hatırlatma yapalım. Ben geçen hafta ve dün de olmak üzere Yılmaz Vural hocayı, yani Yılmaz hocamızı aradım. İki telefonda da bana dönmedi. İnşallah telefonlarımı görürse, geri dönerse de onu da yayına alırız. Şu anda Instagram Çağatay Hoca adresini takip alan Mesut Alpay'a da çok teşekkür ediyorum. Tabii bir yandan da bakıyoruz. Şöyle bir Avrupa istatistik sitelerine baktım. Uluslar Ligi maçları başlamadan tahminler yayınlanmaya başlamış bile. Ve bakın, milli takımın grubu sonuncu bitirip B Ligi'ne düşeceği tahminleri ağırlık kazanmış. Yani bizim çocuklar Türkiye %39'la Hırvatistan'ın, o da %20'ymiş. Ardından düşmesine kesin gözüyle bakılan ikinci takım durumundaymış. Bakacağız artık. Kim düşecek, kim kalacağız, hep birlikte göreceğiz. Yine isimlere teşekkürlere başlayalım. Fatih Bükü'ye çok teşekkürler. Sami Okçu'ya çok teşekkürler. Şu anda Instagram'dan yine bir yandan takip alan isimlere de teşekkür ettik. Saatlere bakıyorum, onları karşılaştırıyorum. Hürriyet'ten İsmail'ler var. İsmail'leri arayalım çünkü Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı vardı. Ve son bilgileri de almak üzere Hürriyet'ten İsmail Er. Hoş geldin programımıza, Radyo Gol'e nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun. İtalyano basın toplantısını sadece İtalyan medyasına yaptı. Yani Türk basına yapmadı, evet. Ama takip ettim. Şimdi gerçekten açık yüreklilikle itiraf etti orada Montella. Beni kovabilirlerdi ama bana sahip çıktılar. Geleceği düşünerek bana sahip çıktılar dedi. Hı hı. Ama tabii haklı. Yani normalde o başkan olsaydı sanırım aynı sonuçları alan, aynı dereceyi alan teknik direktörü kovardı. Çünkü onun düşüncesi de futbol adamı olduğu için öyle. Ama tabii Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu istikrardan yana olduğu için istikrarlı bir tablo, istikrarlı bir gelecek böyle bir karar aldı. Bu nedenle hem milli takımın geleceğini düşündü hem de milli takım yapısını bozmak istemedi. Ama Montella'nın İtalyan basınına hem İtalyan milli takımını övmesi hem de Fransız milli takımını överek Fransa'nın İspanya ve Portekiz'den çok üstün oyunculara, yetenekli oyunculara sahip olduğunu vurgulayarak övmesi, hı-hı, önemli bir olay. Neden önemli bir olay? Zaten bunu dünya biliyor. Yani futbolu birazcık izleyen, birazcık takip eden herkes biliyor yani Fransa'nın ne kadar güçlü bir kadroya sahip olduğunu. Ama burada Montella'dan şunu duymak isterdik. Türk milli takımının özellikle Dünya Kupası'ndan sonraki ruh hali nedir? Yani Türk milli takımının özellikle kadroda bile yer almayan oyunculara hala milli takımda yer verilmesinin nedeni nedir diye bunlar açıklaması lazım. Hı hı. Yani La Fontaine'den masalları bırakıp gerçek hayata dönmesi lazım. Yani hem büyük fedakarlık yapan Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetimini zor durumda bırakmaması lazım. Türk halkı destekledi, inanılmaz sponsorlar destek verdiler Dünya Kupası öncesi. Bunların karşılığı bu olmamalıydı. Bunları anlatması lazım. Yani ilk Dünya Kupası'nda ilk iki maçta neden yenildi? Yani fark atacağı rakiplerine neden elendi ve geldi 3 maç sonra Türkiye'ye geri döndü. Bunları anlatması lazım ki gerçeklerle yüzleşelim. Millet yüzleşsin, futbol dünyası yüzleşsin.
0: Peki İsmail abi, bunu dost ortamında, evet, falan sohbetlerde söylemiyor mu bu konuları? Sen de genelde oralarda oluyorsun, o yüzden soruyorum.
1: Ben genelde sormak istiyorum ama aynı ortam böyle konular konuşmaya müsait olmadığı için fazla soramıyorum. Hı hı. Ama en kısa zamanda beraber yani zaten yarın Kocaeli'ne gidiyoruz. Kocaeli'nde bunları kendisine tek tek soracağım. Çünkü bizde maalesef futbol dünyası, futbol şey değişti. Yani hep sürekli mesela hocanın basın toplantısına katılanlar, hocam 3-5-2 oynamıyorsunuz da niye 5-5-1 oynuyorsunuz gibi böyle absürt sorular sorulması. Yani Türk milli takımının imajı gidiyor. Türk milli takımının imajı dağıldı. Dünya Kupası'nda istenilen seviyede değil. Bu nedenle bu seviyeye ulaşmak için de ne yapmak gerekir, neler yapılması gerekir? Yani Almanya'nın Westerwald bölgesinde yetişen oyuncular mı milli takımınız temel taşları? Türkiye'de milli takım forması giyecek, milli takımı temsil edecek oyuncular yok mu? 85 milyonluk ülkedeki bu gençliğe ne yapıldı da uyutuldu ya da niye yetişmiyor, gençlik yetişmiyor? Bakıyoruz en yani parasızlıktan sürekli isyan eden kulüpler bile takımlarını yabancılarla doldurmuşlar. Yabancı hurdalıklarla doldurmuşlar. Ya en düşüğü 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon euro alıyor arkadaşlar. Yazıktır. Acun Ilıcalı ne demişti? Ben Hull City'ye Türkiye'den oyuncu almam. Neden? Türkiye'de inanılmaz fiyatlar var. Bu inanılmaz paralar. Yani bir futbolcu yıllık 7 milyon, 10 milyon alıyorsa Acun diyor ki bu parayı alan oyuncu bana gelecek maç öncesi atacağı golün dakikasını söylemesi lazım. Haklı ve adam Acun Ilıcalı mütevazi bütçeyle Premier Lig'de en iyi şekilde mücadele ediyor. Ve Kayseri'nin burun kıvırdığı teknik direktörle Premier Lig'de mücadele ediyor. Ne demek bu? Yani insana inanacaksın, güveneceksin. Ha, bizde başkanlar geliyor, transferleri yapıyorlar, menajerlerle konuşuyorlar. Sonra teknik direktöre diyorlar ki gel sen bu takımı zirveye çıkar, şampiyon yap. Yok arkadaş böyle bir şey. Futbolu futbola bırakacaksın. Kendi işin nedir? Gazozcu musun, tamirci misin, nesin artık, tekstilci misin? Tekstilin başında sen imparator ol. Avrupa şampiyonu ol, Şampiyonlar Ligi ol. Futbolu futboldan gelenler Şampiyonlar Ligi'nde ya da dünya uluslararası turnuvalarda temsil eder. Bu nedenle çok büyük hatalar yapıyor. Bu hatalardan dönülmesi lazım. Ama Montella'nın burada İtalyan basınına yaptığı açıklama gayet açık ve net. Yani beni kovabilirlerdi. Dünya kupasında başarılı olamadım diye itiraf ediyor. Ama Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanlı ve yönetimi iyi niyetli, bana inandılar, güvendiler ve geleceğe yatırım yaparak bende devam etme kararı aldılar. Bu da sevindirici bir haber dedi. Ama işte bu empatiyi herkesin yapması lazım. Yorumcuların yapması lazım. Yöneticilerin yapması lazım. Yani kısacası futbol futbol sahada oynanır. Futbol sahada ortaya çıkar. Zaferler ortaya çıkar. Ama maalesef bizde futbol dışında sadece merkez hakem komitesi konuşuluyor. Futboldan anlayan anlamayan kimse milyon euro verdiği oyuncunun kale içinde kaçırdığı golü konuşmuyor. Yani bu nedenle futbolumuzu yönetenler, futbolumuzu yorumlayanlar biraz daha gerçekçi konuşmaları lazım. Gerçekçi olmaları lazım. Nedeni de şu, Türk futbolu gerçekten irtifa kaybediyor. Neden irtifa kaybediyor? Uluslararası turnuvalarda bugüne kadar yokuz ama dünya kadar paralar harcanıyor. Bakıyoruz şimdi dün bizim gazetemizin Adil Demirçubuk muhteşem bir haber yapmış. Yani Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zengin ettiği kulüpler diye. Yazıktır, günahtır arkadaşlar ya. Biz altyapımızdan bu kadar oyuncu yetiştiremiyor muyuz? Biz gençlerimize, Türk gençlerimize inanıp güvenemiyor muyuz arkadaşlar? Bakıyoruz amatör kulüplerde inanılmaz bir şey var. Halı sahalar yapılıyor, sahalar yapılıyor ama hepsi ticari amaçlı kiraya veriliyor. Ya arkadaşlar siz bu sahaları, siz bu tesisleri gençleri yetiştirmek için kullanın. Para için kullanmayın. Yani şu anda bakıyoruz Türkiye'de futbol sadece yani futbol okullarına kaldı. Adam X bir isim kuruyor, X bir isimle futbol okulu kuruyor. Bakıyorsun dünya kadar para 30 bin lira 20 bin lira futbol okulu mu olur arkadaşlar ya? 5 yaşındaki çocuk 10 yaşındaki çocuk aylık 30 bin lira futbol okuluna gidiyor futbol öğrenecek. Arkadaşlar dünyada bütün altyapılar hep sokaklardan gelmiştir. Yani mahallelerden gelmiştir. Devletin sağladığı imkanlarda yaptığı çalışmalardan gelmiştir. Ama bizde maalesef devlet tesis yapıyor. Hemen bir üst kurula ya da herhangi bir kuruluşa kiraya veriliyor. Yani yazık, bu gençliğe yazık. Bu gençliğin, bu insanların verdiği vergilerle yapılan tesisler maalesef belediyeler tarafından meclis üyelerine ona buna peşkeş çekiliyor. Yani geçmişte örnek vereyim, mesela Bayrampaşa Türkiye'deki futbol kulüplerinin temel taşlarını oluşturuyordu. Şimdi bakıyoruz Bayrampaşa'da eskiden 18 tane normal açık saha varken şu anda 8 tane normal halı saha var. Onları da belli işletmelere vermişler. Peşkeş çekmişler işte meclis üyelerine, ona buna peşkeş çekmişler. Ya arkadaşlar bu gençlik, sizin hiçbir genç yeğeniniz, torununuz, yakınınız yok yani. Bu anlayamadım, bu para hırsı insanlarda inanılmaz bir şekilde hem sporu çökertti hem de futbolun gelişmesini önledi. Bu nedenle devletimiz acil önlem kararlar almalı. Bu gençliğe önem verilmeli.
0: Harun Bey de diyor ki, bu arada İsmail Er, sözünü kestim ama.
1: Evet.
0: İsmail Bey haklı. Abi nasıl geleceğe yatırım? Gençlere şans ver. Anadolu'dan gençleri keşfet. Ne işin var Samet'le İrfan Can'la demiş.
1: Aynen katılıyorum ya. Samet de İrfan Can da bizim evladımız ama bu oyuncuların etrafında sürüyle genç Türk yetenekli oyuncular var. Bu yetenekleri kazanmak lazım. Sadece bunlara odaklanmamak lazım. Yani şimdi takımlarında ilk 11'de oynamayan, yedek kulübesinde sürekli oturan oyuncular milli takıma alınıyor. Ya arkadaşlar yetenekli gördüğünüz Türk gençlerini alın. Niye almıyorsunuz? Başka bir şey var demek ki burada. Yani ben burada şeye lanet okuyorum. Türkiye'ye mesela İngiltere oyuncu alırken, yabancı oyuncu alırken kritere bakıyor. Türkiye'ye yabancı oyuncu alırken kritere bakmayan sisteme lanet ediyorum. Ve bunları onaylayanları da lanet ediyorum. Ki bunların başında şu anda böyle büyük teknik direktörler isimleri geçiyor. Bu teknik direktörler bakıyorum anılarını anlatıyorlar. Arkadaşlar futbol bitti, ekonomi bitti. Kulüpler sponsor bulamıyor formalarına. Bunları konuşun. Kulüpler neden bitti onları konuşun. Türk futbolu neden bitti onları konuşun arkadaşlar ya. Adam çıkmış orada anlatıyor. İşte diyor malzemeci gelirken ona kafa attım, ona yumruk attım bilmem ne. Ya bırakın bu işleri ya, yalanları bırakın ya. Bırakın. Adam almış orada işte Bodrum'da Çeşme'de oturuyor Türk futbolunu kurtarmaya çalışıyor. Arkadaşlar sen siz hangi bugüne kadar Türk futboluna hizmet ettiklerini belirten teknik direktörün herhangi bir ihtiyacı olan gençlere yardım ettiğini, hani genç futbolcu yetiştirmeye yardım ettiğini siz gördünüz mü görmediniz? Hayır, hepsi yetişen futbolcular, hepsi yetenekli. Arda Turan Bayrampaşa'dan çıktı, Okan Bayrampaşa'dan çıktı, örnek diyorum şu anki aklıma gelenler. İşte Barış Alper Ankara'dan çıktı, çocuk çalıştı, çabaladı. Yani herkes kendi imkanlarıyla. Hiçbir teknik, büyük teknik, yani büyük teknik direktör diye geçinenlerin hiçbiri bugüne kadar bir oyuncu yetiştirmedi ya da almadı. Şimdi bakıyoruz eskiden scoutlar vardı. Şimdi scoutların yerini menajerler almış ya da menajerlerin hukukçuları almış. Neden? Çünkü parasal bir güç savaşı var artık. Başkan geliyor, kendi parası değil zaten. Kulübün parası arkadaş, harca, ver. 10 milyon mu, 20 milyon ver kardeşim. Bu paraları kim ödeyecek? He? Taraftar fedakarlık yapacak, loja alacak. Taraftar fedakarlık yapacak, koltuk alacak, malzeme alacak. Ya arkadaşlar bunları maalesef bu hale getirdiler. Şimdi dün sabah yani akşamüstü televizyonda izledim Beşiktaş Başkanı. İşte sponsorlar Rami Koç'un dışında kimse yardım etmiyor. Etmez. Çünkü iş adamları diyor ki kardeşim ben yardım ediyorum ama gelen kulüp başkanları kulübü soyup gidiyorlar, kaçıyorlar, ortaya bile çıkıp yani hata yaptıklarını anlatmıyorlar. İşte en son örnek Beşiktaş'ta başarılı bir divan başkanı var Tevfik Yaman Türk. Arkadaşlar sizi MASAK incelemeli, bu hesapları tek tek vermeli. Bu Beşiktaş kulübünün malı, sizin kendi şahsi malınız değil, kendi şahsi malınız gibi yönetemezsiniz. MASAK bunları takip etmeli. Bunlar Beşiktaş'a gelmeden önce 5 kuruş paraları yok. Bankaları dünya kadar borçları var. Ve başkanlığı bırakıp bir mazeret bulup kaçıp hemen Beşiktaş'ı borç altında, vebal altında bırakıyorlar. Yazık değil mi? Yani birileri bunları sarsması lazım. Nasıl bankacılıkta, fon olaylarında Sayın Savcımız Akın Güllek tek tek kaçak kara para olayını ortaya çıkardıysa Sayın Savcım da bu kulüplerde kaçırılan paraları da önümüzdeki günlerde sanırım tek tek ortaya çıkartır. Evet. Menajerler mi çaldı, kulüp başkanları mı çaldı, yöneticiler mi çaldı? Bunlar tek tek teşhir edilmeli. Çünkü aksi takdirde bırakın siz iş adamları, artık taraftar bile stada gelmek istemez.
0: Sevgili İsmail abi, bir şey daha soracağım evet. Bu arada dinleyicilerimizden de devamlı soru geliyor da Serdal Bey diyor ki Ümit Milli maçına gönderiyorlarmış İlhan Fakılı'yı. Bu konuda bilgin var mıdır? Cumartesi günü oynanacak olan Montella'nın yani, İlhan Fakılı'yı yani, Ümit Milli takımına gönderdiği.
1: Ya o milli takıma, o milli takımın tasarrufunda yani bu Beşiktaş'tan ya da Fener'den ya da Galatasaray'dan, Trabzon'dan gelmiş herhangi bir oyuncu değil. Yani teknik direktör az önce konuştum işte. Montella ne dedi? Yani başka bir federasyon başkanı olsaydı beni kovardı ama İbrahim Başkan beni kovmadı. Sağ olsun diyor, teşekkür ediyor. Yani geleceğe yönelik diyor, istikrarı sürdürmeye çalışıyor diyor. Yani bu milli takımda kadro oluşturmak teknik direktör Montella'nın inisiyatifinde. Yani onun vereceği karara bağlı. Ha, İlhan Fakılı'ya gelince İlhan Fakılı tamam. Çok iyi oynadı. Geldiği günden bu zamana kadar hatasız oynadı. Milli takımda hakkı. Ama milli takım başka bir seviye. İşte görüyorsunuz. Yani milli takıma alıştığı oyuncularla beraber gidiyor, hareket ediyor. Bakıyorsunuz yani sırada İlhan Fakılı değil. Dünya Kupası'nın ilk maçında niye sen Orkun Kökçü'yü oynatmadın mesela? Bunun hesabını sormak lazım.
0: Evet, bugün ben de yayında, televizyonda yayında aynı görüşü paylaştım. Salih ve Orkun'un beraber oynaması gerekiyordu. Yoksa o maçlar kaybedilmezdi dedim.
1: Evet, şimdi Hakan Çalhanoğlu kaptan. Ya arkadaş bir şey göster. Bağır, çağır, yürüt. Hani sen İtalya'da coşuyorsun, fileleri havalandırıyorsun. Milli takımda da aynı performansı göster. Aynı performansı gösteren oyunculara da şans tanıması lazım. Yani
0: sakat
1: olduğunda ben biraz şüpheliyim. Çünkü geçmişte ben 78 yılından beri hem milli takımı takip ediyorum hem Beşiktaş'ı takip ediyorum. Adamın ayağı kopacak, stres kırığı var, bilmem ne var. Adam geliyor milli takım kampında çatır çatır antrenmanlara çıkıyor. Şimdi kılı dönen sakatım diyor, yatıyor gidiyor.
0: Yani böyle istese bir şey oynayabilir yok mi Kenan?
1: Bence Hakan oynayabilir. Abi milli takım nedir ya? Benim şu halimde 80 kilo halimde gider bir çağırsınlar, yemin ederim o çimleri yolarım, gece gündüz çalışırım. Milli takım ya, Ay Yıldız forması ya. Bir Dünya Kupası'na gittiler diye aldıkları 650'şer bin euro. 650'şer bin euro ya baba, bir ayda alıyorsun prim ya. Bu primin hakkını ver, de ki bu primde de Türk halkının da Türk emekçisinin de geçmişteki insanların, şehitlerimizin emeği var, kanı var, şeyi var, her şeyi vardı. Ben bu prim için ölürüm de arkadaş ya, primin hakkını ver ya. Dünya Kupası'na gitmek marifet mi arkadaş? Tabii gideceksin. Nasıl Avrupa'da oynuyorsun? Ha? Avrupa'da oynarken dünya kadar para alıyorsun, şey yapıyorsun, iyi. Milli takımda da prim savaşı yapıyorsun, prim kavgası yapıyorsun. Tamam, iyi, hoş. Ama oyna.
0: İstanbul'dan milli takımı Serdar Bey. Arkadaş. Çağatay Hocam, İsmail'e lütfen söyler misiniz? Adamcılık ne zaman bitecek? O zaman futbolda, yerli futbolcu da çıkacak demişler, iyi yayınlar diyor.
1: Bence haklı. Ama burada tabii suç sadece o milli takımı yönetenlerde değil, o kulüpler bildiğinde toplanan o başkanlarda. Başkanlar hani federasyona gidiyorlar, her türlü teminatı veriyorlar. Biz sizin bu sezon bütün kurum kurullarınıza kefiliz diye imza veriyorlar. O zaman konuşacaklar arkadaşlar. Bu futbolu adaletli insanlar yönetmeli diye konuşmalılar. Yani bunlar senin benim konuşacağımız şeyleri onların konuşması lazım. Kendi oyuncularına sahip çıkmaları lazım. Ama maalesef bu tür yerlerde bir takım menajerler ele geçirmişler ve milli takımı da ele geçirmişler. Milli takımda istedikleri oyuncuları oynatıyorlar. İstemediklerini de kadroya bile aldırmıyorlar. İşte örnek Orkun Kökçü gibi oyuncu mesela. Bunların menajerleriyle arkadaş değil diye. Adamla ilk iki maçta oynatmadılar. Son iki maçta oynattılar. Adam muhteşem oynadı. Zaten Orkun Kökçü gittiği her takımda futbola başladığı günden beri aynı performansı sürdürüyor. Yani Allah nazardan saklasın. Hiç kimseye ne müdanası var, ne şeyi var. Kimseye boyun eğmez. Futbolunu oynar ve dik bir adam. Gerçekten evet. De hem milli takım hem Beşiktaş için oynayan bir oyuncu.
0: Yine dinleyicilerimizden sorular var. Abdullah Kurt diyor ki, Çağatay Hocam, belki milli takımda bir tatsızlık yaşadı ve mevcut sisteme baş kaldırıp kampı terk etti. Bu çocuk genç bir çocuk, kabul edelim ki hata yaptı. TFF genç bir çocuğu kaybetmek mi ister yoksa kazanmak mı ister? Bu çocuk Fransa Ligi'nde aylarca ayın kalecisi seçildi. Belki de sezonun kalecisi seçildi. Bu çocuğu milli takıma almamak da bence ihanettir. Görüşlerime katılır mı İsmailer diyor.
1: Ben aynen katılıyorum. Yani Fransa Ligi'nde günlerdir, haftalardır konuşuldu ve hatta haftanın kalecisi seçildi, yılın ayın kalecisi seçildi. Başarılı bir kaleci. Kaleci ne yaptı? Milli takımdaki haksızlığı dile getirdi. Ya arkadaş, bu haksızlığı dile getiren kimse, bu haksızlığı dile getirdiği için de bazı menajerlerin işine gelmedi. Bazı yöneticilerin, menajerle iş yapanların işine gelmedi. Yani bir sürü düşünebiliriz. Yani alternatif düşünebiliriz. Ama dediğin gibi kardeşim, senin evladın var. Evladın yaramazlık yapıyor. Sen evladını hemen dışlıyor musun? He? Aileden atıyor musun? Kim olursa olsun. Başkan olsun, teknik direktör olsun. Onun da bir hatası olabilir. Belki onun hatası, belki gerçekleri söylüyor. Empati yapın arkadaşlar, toplanın. Burası ortak menfaat Türk milli takımı. Ortak menfaat Ay Yıldızlı Bayrak arkadaş. Ortak menfaat Ali'nin, Veli'nin menfaati değil burada. Ama burada maalesef Ali'nin, Veli'nin menfaati ortaya çıkıyor. Ne demek kaleciyi gönderin, bu adamı gönderin. İşte al geçmişte Fatih Terim, İbrahim Toraman'ı milli takıma almadı. Sırf egosu, kompleksi yüzünden yani. Ya bunun gibi bir sürü şeyler, örnekler var. Yani isteyen istediğini alıyor. Mesela Abdullah Hoca döneminde yani bir oyuncu aldılar. Adamı Beşiktaş'a getirdiler. Ondan sonra milli yaptılar. Ondan sonra ortalıkta yok. Böyle menajerlerin parlattığı, milli takıma bıraktığı, milli takımı hurdalık haline getirdiği bir ortam oluştu. Bu ortama da herkes ayak uydurdu. Buna da yazıklar, yani yazıklar olsun diyorum. Çünkü yöneticiler, başkanlar istikrar devam etsin diye seslerini çıkartmıyorlar.
0: Evet.
1: Ama maalesef istikrar olması için de herkesin birbirine inanması, Türk futbolcusuna, Türk'ün Türkiye inanması lazım. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı taşıyan, Türkiye'de doğan herkes bu Türk milli takımda oynama hakkına sahiptir. Sadece menajerlerin yönlendirdiği oyuncular değil. Bakıyoruz ya arkadaş, ya 85 milyonluk ülkede ya bir tane oyuncu çıksın ya, niye çıkartmıyorlar? Çünkü işlerine gelmiyor. Transferde götüremeyecekler. Şimdi transfer sezonuna bakıyoruz. Bir tane futbolcu ortaya çıkartıyorlar. Bir sürü kulüp, aynı kulüpler talip oluyor. Yani ya arkadaşlar, sizin scout ekibiniz söylemiyor mu? Sizin teknik ekibiniz yok mu? Sizin futbol aklınız yok mu? Ya arkadaşlar, Beşiktaş'ın aldığı oyuncuyu bize teklif ediyorlar. Siz ne dersiniz demiyorlar mı arkadaşlar? Konuşmuyorlar.
0: Evet.
1: Çünkü burada bir menajer pazarlamış. Çok iyi pazarlıyorlar. Hakikaten pazarlıyorlar. X bir oyuncuyu getiriyorlar. Diyorlar ki bu oyuncuyu Fener'de istiyor, Beşiktaş'ta istiyor. Galatasaray'a koyuyorlar. Galatasaray istiyor, Fener istiyor. Beşiktaş'a koyuyorlar. Yani böylelikle dümenlerini çok iyi sallıyorlar. Yani herkes dümende yani Türkiye'de. Bu nedenle adalet, liyakatin bir an önce futbola gelmesi lazım.
0: Evet.
1: Bu menajerlik sistemi bir an önce kopması lazım. Yani düşünsenize, milli takımda menajerler geliyor, herhangi bir takımla ilgili Dünya Kupası öncesinde fotoğraf veriyor, poz veriyor, bilmem ne veriyor. Ayıptır arkadaşlar. Niye siz milli takımla ilgili bir şey konuşmuyorsunuz? Hakan Çalhanoğlu kardeşimiz demiş ki Türkiye'de medya bize ilgilenmiyor. İlgilenmez kardeşim. Sen selam verirsen ilgilenirler. Sen gerçekleri konuşursan ilgilenirler. Sen İtalyan medyasına ego yapıp, kompleks yapıp, İtalyan medyasına, Fransız medyasına konuşup Türk medyasına konuşmazsan olacağı bu arkadaşlar. Güveneceksiniz Türk'ü. Çünkü Türkiye güvenecek arkadaşlar. Ya dil ırk ne olursa olsun hiç fark etmez. Evet.
0: İsmail abi çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Katıldığın için İyi kolaylıklar yayınlar. Diliyorum. Hoşça kal.
1: Sağ ol.
0: Evet, İsmail abi de duyduğunuz üzere bayağı bir oda dolu. Ama son söylediği önemliydi. Diyor ki bize, diyor, röportaj verirsen, bizle ilgilenirsen biz de seninle ilgileniriz. Yabancı basına konuşursan, bize selam vermezsen Hakan Çalhanoğlu, biz de seninle ilgilenmeyiz diye bir cümlede kullandı. Los Angeles'tan Emre Bey diyor ki Montella'nın Beşiktaş'ta bir sorunu var. Apaçık ortada. Önce Semih'e, şimdi İlhan'a. Bu bakış tarzları değişmezse yine aynı hezimetleri yaşayacağız yorumu yapmış. Biraz önce yarım kalmıştı. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve o da şu an konuşuyormuş, Zafer Tüzün'ü de bir yandan arıyorum. Milli takımın da efsane oyuncularından bir tanesi, A Spor'un da sevilen yorumcularından bir tanesi. Sevgili Zafer Tüzün, Zafer Hocam hoş geldin, teşekkür ediyoruz. İsteğimizi kırmadığın için. Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi yayınlar.
0: Sağ ol hocam, teşekkürler. Hocam, Fransa, İtalya ve Belçika, bir sıralama yapacak olursak düşüncelerini alabilir miyiz senden? Nasıl geçecek bu maçlar?
2: Ya öyle söyleyeyim, şimdi bizim her mevkide genç ve potansiyeli yüksek oyuncu havuzumuz var. Yani o böyle çok artık biz kendimize bakmalıyız. Biz belli bir sistem doğrultusunda bu çocuklar her şeyi becerebilecek kabiliyete sahipler, yeteneğe sahipler. Onun için bence bizim milli takımımız, ki biz biliyorsunuz ülke olarak bizim için milli takımı sevmek tartışılmaz bir duygudur yani. Yani onun için bizim takım, böyle şahıslarında milli takım başındaki insanların da bunun bilincinde olması gerekiyor. Hı hı. Yani onun için burada Montella'ya çok iş düşüyor. Yani onun Dünya Kupası'ndaki performansına baktığı zaman hayal kırıklığı yaşadık. Ama bizim potansiyelimiz bu muydu? Değildi. Şu anda ülke olarak futbolda yeniden toparlamaya çalışan bir İtalya. Tamam, Fransa falan, Fransa'yı yenmişliğimiz de var bizim.

0: Bence özgüven kaybı olmadığı müddetçe bu 3 maçta da biz favoriyiz diye düşünüyorum ben yani.
1: Fransa'da dahil yani hocam, öyle mi?
0: Dahil neden biliyor musun? Eldeki, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Eldeki yetenekli oyuncuların varlığı uygulamak istenen oyunu, kurguyu süre anlamında kolaylaştırabilir. Onun için bence Montella ballı bir adam yani, böyle bir kadroya sahip. Sadece evet yani bu kadroya katkıda bulunması lazım Montella'nın. Farklı dokunuşları yapabilmesi lazım. Oyunun gidişatına göre daha alternatif düşünebilmesi lazım. Yani tek fikirle yetmiyor. Ondan sonra gördük ki bizim mesela ligimizdeki dinamiğe ne yaptık? Santrafor mevkisine adam alan Fenerbahçe'nin. Gördük ki demek ki ihtiyaçmış. Onun için tabii ki belli maçlarda dünya Avrupa'da daha fiziksel, ondan sonra daha güçlü, daha atletik, daha atletik adamların oynadığı futbol bir spor dalı haline geldi ama her zaman tekniği ve oyun zekası yüksek oyuncu fark yaratır yani. Onun için bizim milli takımımız sadece benim hatırladığım kadarıyla İspanya maçında bir dağıldı. Ama ben de diyorum ki Sayın Montella böyle İspanya maçındaki gibi takımın dağılmasına müsaade etmeyecek fikirler yaratmalı. Hep söylüyorum, teknik direktörün gücünün olduğu aksiyonlar futbolcuyu ikna eder. Onun için bence böyle potansiyel olan bir kadronun teknik adamı olmak büyük bir lütuf. Montella bunun ekmeğini yiyor ama bu dakikadan sonra artık bizim milli takımımızı belli bir seviyeye taşımak zorunda.
1: Sevgili Zafer Tüzün, çok büyük takımlarda oynadınız. Hani milli takımda dahil olmak üzere. Bir futbolcu psikolojisiyle soruyorum. Şimdi Fransa, İtalya, Belçika. Üçüne de bakıyoruz. Üçünün de teknik direktörü yeni değişti. Zidane ilk maçını bize karşı oynayacak. Mancini ve Van Bommel. Tabii yeni teknik direktörlerin gelmesiyle sistemler değişebilir mi bu teknik direktörlere göre? Ya da hani futbolcular üzerine de muhakkak bir dokunuş oluyor değil mi? Daha farklı bir motivasyonla çıkıyorlar maçlara.
0: Ya, o sadece bizim coğrafyamız için geçerli. Biz bundan sonra sistem değişikliği konuşulmayacak. Sadece teknik direktörlük değişikliği konuşulacak diyebilmek aslında en doğrusu ama bizim coğrafyamızda bu geçerli değil. Ama Avrupa'da bu geçerli. Belli bir oyun sistemi yaratılıyor. O oyun sistemine uyan teknik direktörler genelde tercih ediliyor. Ya da gelen teknik direktör bir öncekiyle birlikte hemen hemen aynı sistem doğrultusunda devam ediyor. Yani bir ülkelerin bir kültürleri var. Bizim Türk milli takımı olarak veya bizim bir Süper Lig'deki ikinci ya bütün liglerdeki takımlarımızın ondan sonra belli bir oyun kültürü yok ki. Her gelen teknik direktörle sistem değişiyor. Evet. Bu böyle olmaz. Eldeki mevcutlarla ondan sonra bir sistem yaratmak, ondan sonra bir kaliteli oyuncularla, bir kere oyuncuların kalitesi zoru kolaylar. Onun için zor maç diye bir şey yok. İnançlı, özverili mücadele ettikten sonra ondan sonra kalite çözüm üretir. Bana göre ben milli takımımızdan ben çok olumlu skorlar bekliyorum.
1: Evet. Amerika'dan dinleyicimiz Muammer Bey diyor ki Zafer Hocam hoş geldin. Size de iyi yayınlar olsun. Zafer Hocam'a göre takımın ilk 11'i nasıl olmalı? Bunu bir değerlendirebilirse bize çok seviniriz demiş.
0: Ya şimdi eldeki mevcut kadroya baktığımız zaman hemen hemen oturmuş bir kadro var zaten.
1: Ama 3 eksik var. Hakan, Orkun, Kenan. O yüzden soruyor olabilir.
0: Şöyle evet, Hakan, Orkun, Kenan dediğin zaman Kenan delici bir oyuncu ama Kenan'ın yokluğunda Kerem'dir, Barış Alper'dir, gene delici oyuncular var. Fakılı, Ümit Milli'ye giden İlhan Fakılı mıydı?
1: Evet.
0: İlhan Fakılı var. Yani hemen hemen aynı potansiyelde oyuncular var. Onun için ya önemli olan burada ne biliyor musun? Bizim için milli değerler çok önemlidir bizim coğrafyamızda. Milli takım formasını taşımanın sorumluluğu, değeri her şeyin üzerindedir. O formayı giydiğin zaman o forma sana kazanmayı emrediyor yani. Onun için yani ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür milli takım. Bu milli takım ruhu asla vazgeçilmeyecek bir temel ilkelerden biridir. Onun için o forma bana göre futbolcular giydiği zaman kendisinde mevcut olan Allah vergisi yetenekleri sergilemek zorundadır. Ondan sonra bu takım potansiyeli beni çok umutlandırıyor. Takım içerisindeki birliktelik, ondan sonra dayanışmanın üst seviyede olduğu bir dönemdeyiz. Onun için bu bana göre Bu çocuklara güvenilir. Bunların ipiyle kuyuya inilir. Bunlarla her işe kalkışılır. Ben bu milli takım havuzundaki potansiyelli oyunculara çok güveniyorum. Hı hı. Hakan tamam merkez. Mesela bak Hakan merkez orta sahaya geldi. Bütün sahayı önüne aldığında organizatör oldu. 10 numarada kayboluyordu. O bölgede de ne oldu? Arda geldi orada icraat yapmaya başladı. Onun için yani milli takım formasını giyen herkes için Zeki kardeşimiz mesela sessiz sedasız Juventus'ta forma giymeye başladı. Hı hı. Şimdi Ferdi gibi bir değer var. Hem oyunun hücum yönünde hem defans yönünde mükemmel oynayan bir Ferdi var. Şimdi yani baktığımız zaman bizim çok değerli bir kadromuz var.
1: Zafer Tüzün
0: yani.
1: Şunu da sorayım. Bir Can Uzun hamlesi bekliyor musun bugünkü 11'de?
0: Ya, şimdi olabilir şöyle söyleyeyim. Fransa gibi takımlar onların da kaliteli oyuncuları olduğu için böyle büyük maçlarda merkezde aksiyon alan takımlar oyun hakimiyetini ele geçirir. Hı hı. Onun için merkezi güçlü tutmak lazım. Bunu becerebilecek milli takımımız var bizim. Yani çünkü performans olarak milli takım forması giydiğinde ondan sonra büyük performans veren oyuncularımız var bizim. Onun için biz bütün Kocaeli halkıyla birlikte bu milli takımımızın başarılı sonuç alacağını düşünüyorum. O ilk maçtaki alınan galibiyetle de özgüven patlaması olacağından diğer maçlarda da olumlu skorlar bekliyorum ben.
1: Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da yazıyor. Çağatay Hocam ne olur Zafer Tüzün'e sorabilir misiniz? Hocam bu Kerem'i ne yapacağız biz diye soruyorlar devamlı. Zafer Tüzün bir yanıt verebilir misin?
0: Ya şimdi Kerem bizim ligimiz için en geçerli profillerden biri. Delici oyuncu, süratli, defans arkasına sarkan ama futbolda artık şöyle bir şey var. Mental performans hocası olmazsa olmazlardan futbolda artık. Bu çocuk psikolojik olarak etkileniyor. Ya onun için onun psikolojisini bu seviyeye gelmiş oyuncu artık kendisini yönetmeyi bilmeli ya. Kerem de yani şimdi 1,5 senedir bekliyoruz. Kerem ha bugün olacak, ha bir yarın oldu, ha öbür gün olacak.
1: Hocam sen teknik öyle direktör olmaz. Olsaydın Kerem'e ne derdin?
0: Valla Kerem'e söylenecek tek şey şu. Ondan sonra, oğlum kendini ispata çalışma. Hı-hı. Sen zaten kendin olduğun zaman her şeyi becerebilen bir oyuncusun. Onun için çık, ne biliyorsan onu hiç kafanı hiçbir şeye takmadan... Ondan da sağlı sağda arkadaşlarının oynuyormuş gibi çık sağda oyna dersen o gerçek performansını sergiler zaten.
1: Evet. Yani. Sevgili Zafer Tüzün çok teşekkür ediyoruz. Sevgili hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Zihni
0: ben...
1: kırmadın. İşlerin güçlerin rast gitsin Zafer Tüzün.
0: Ya bak bizim ön hattımızda birebir de çok etkili adamlar var. Geniş alanları işleyebilecek adamlar var. Dar alanda ondan sonra... pas hatası yapıp kaybedecek adamlar da var. Hı hı. Yani rakip kapanıp alaltı daraltıp bekleyince yaptığımız top kayıplarında rahatça pozisyon verebiliyor bizim milli takımımız. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu da bunlar da Montella'nın işi.
1: Peki Barış Alper'i sağa mı kaydırdın hocam sen?
0: Öyle yaptım evet.
1: Evet. İleride?
0: Yani Kerem'le şeyi koyduk.
2: Şimdi
0: Can Uzun'un arkasına Deniz'le de başlarım ben olsam.
1: Tamam hocam. Yani. Çok teşekkürler yorumların için.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ ol.
1: Gelelim mesajlarınıza. 0212 273 10'da mesajlarınız var ve bir yandan da evet Cem Yılmaz da yazmış. Hemen ona da cevap yazıyorum. Saat kaçta bağlanacağız diye. Evet Cem'e de yazdıktan sonra. Sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Diyor ki Yenal Bey. Çağatay Hocam Zafer Hocam'ın pozitif bakış açısından ben de istiyorum. Sadece İspanya'ya karşı dağıldık diyor. Avustralya ve Paraguay faul bile yapamadığımız maçlar gördük. Saygılar sevgiler demiş. Saygılar sevgiler bizden olsun. Montella için çok zor duygular. 4 maçta bir galibiyet çıkar mı? 2 kere İtalya değil mi hocam? Evet 2 kere İtalya. Her takımla hem evimizde hem de deplasmanda maç yapmış olacağız. Güzel espriler geliyor. Ben bayılıyorum böyle hani muhteşemsiniz ya. Pratik zeka işte böyle bir şey. İsmail Er'le ilgili tabii çok sorular şimdi görüyorum mesajları. İbrahim Kaya teşekkürler. İsmail'e çok güzel konuştu, duygularımıza tercüman oldu demiş. Peki yine buradan devam edelim. Kerem'in kötü performans sergilediği, Barış'ın yeteri kadar iyi olmadığı, Kenan'ın sakat olduğu, Türkiye'de İlhan Fakılı'dan daha iyi kimse yok ki diyor. Ben de herkese soruyorum demiş. İstanbul'dan Yiğit Gözüm. Devam ediyoruz. Hocam Montella Samet'i abilik yapsın diye kadroya alıyor ama U11'in abiye daha çok ihtiyacı var. O kadroya göndersin demiş. Kaliteli yayın için teşekkürler diyor. Ankara'dan Aydın Bey, Ankara'ya selamlar. Milli takımda aidiyeti, maddiyat, liyakatı, lirakat olarak okuyorlar herhalde. Formda olmayan, yedekten çıkamayan futbolcuların ne işi var orada? Milli takımımıza başarılar diliyorum demiş. Ya güzel sonucu, özellikle pazartesi günü şu İtalya'yı bir yensek de valla o kadar mutlu olurum ki ben. Yani Fransa maçını tamam ben geçiyorum. Beraberliğin çok ama çok iyi sonuç olduğunu düşünüyorum Fransa karşısında. Ama tabii gerçekleri de konuşmak lazım. Bence çok zor bir ihtimal. Bu kadar da eksiğimiz varken en büyük avantajımız tabii o muhteşem Kocaeli Spor taraftarı. Bizleri de dinleyenler varsa Kocaeli'ne de buradan selamlarımızı yollayalım. Yılmaz Bey, Zafer Hocam yanlış kadro. Kerem'den forvet yapmaya uğraşmayın diyor. Forvet olmaz. İstanbul'dan Şener Akgün, Kerem'i halı sahada bile oynatmam yorumu yapmış. İsmail Salih oynarsa Deniz Gül kesin oynaması lazım diyor Yunus Bey. Sıradan devam ediyorum. O kadar çok mesaj geliyor ki. 3 maçta da favoriyiz diyor Zafer Bey. Zafer Bey nasıl yani? Bence beraberlik bütün maçlarda iyidir. Montella'ya deseler ki her maç berabere oynamayalım kabul eder demiş Kenan Bey. Sıradan devam ediyoruz. Bir araya da gideceğiz az sonra. İnşallah atladığımız mesaj yoktur. Dinleyicimizin ismi neymiş? Serdal Bey diyor ki Beşiktaş yönetiminde olsam şu saatten sonra Montella'nın olduğu hiçbir milli takıma, Ümit Milli'ye dahil olmak üzere oyuncu yollamam yorumu yapmış. Yukarıdan aşağıya devam ediyoruz. Evet, yurt dışından gelen hepsini okumuştum. Mesajlarınızı da okudum. Buradan da devam ediyorum. Ne güzel konuştu demiş Faruk Gergöz. Rakiplerimizin yaş ortalaması ile bizim yaş ortalamamız evet nedir? Bunlara bakalım. Samet, İrfan Can gibi ileriki yaşlarda oyuncular var mı? Onlarda da demişler. Onlar hep gençleşmeye gidiyorlar. Faruk Bey, bu da bir gerçek. Çağatay Hocam dinlemeye devam ediyoruz. Uğur, ben Sultan Gazi'den, programınız bağımlılık yaptı. Çok çok teşekkürler. Bir rica ederim, burada hala çok teşekkürler mesajı var. İsimlerinizi lütfen yazın. Vallahi çok zorlanıyorum. Başar Bey galiba. Yok, ismim Mümin demiş. Üstteki mesajı görmedim. Çağatay Hocam, performansı düşük oyuncular kendini de biliyor. Bir erdemlilik yapıp hocam benim performansım düşük, ben takımda oynamıyorum, onun yerine şu oyuncuyu alsanız hem genç yetenek hem de iyi oynuyor diyemezler mi? Diyebilirler ama demezler. İşin gerçeğini de söyleyelim. Barış'ın sol ayağı yok, kafa golü yok, sağ ayağı çerçeveyi bulamıyor, çalımı yok. Bunların dışında İyi futbolcu demiş Aykut Bey. Abi Allah sonumuzu hayır etsin. Ayhan Bey diyor ki milli takım bu değil. Formsuz futbolcuları alıp oynatmak nedir? Bence Barış Sağbek, önünde Yunus kanat, akar gider. Barış biraz daha defans olsa defansı da rahatlatır yorumu yapmış. Güzel güzel mesajlar, harikasınız, bizleri de güldürüyorsunuz vallahi. Sağ olun, eksik olmayın. Kısa bir araya gideceğiz. Kısa aranın hemen ardından CNN Türk Spor Müdürü sevgili Cem Yılmaz'a bağlanacağız diyorum. Araya gitmeden bir de şöyle Instagram adresinde sizlerden gelenlere bakalım mı? Bakalım. Ziya Akdoğan'a teşekkürler. Sergen Bozkurt Kahraman'a teşekkür ediyorum. Fatih, evet, Bükü vardı, ona da teşekkür ettik. Alpay Mesut'a da teşekkür ettik. Buradan da bayağı gelen bir mesaj var. Reklam arasının hemen sonrasında bu mesajları okuyalım çünkü çok çok fazla. Radyo Gold'desiniz Çağatay Çıtlak'la. 4 büyük gündemde kısa bir ara. Aranın hemen ardından yine Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcuları ve gazetecileri bu mikrofonlarda olacak.

0: Akla dört büyük gündem devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.

0: Jackson. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde devam ediyoruz. Harika mesajlar var. Instagram'a bakacağım demiştim. Valla çok güzel bir mesaj geldi. Çok da sevindim, mutlu oldum. Hocam, Radyo Gol'ü gelene kadar tanıyordum sizi, ne yalan söyleyeyim ama radyodan dinlediğime kadar konuşma adabınızla ilgili teşekkür etmiş. Tane tane anlaşılır, muhteşem, Türkçemiz için çok da güzel şeyler söylemiş. Yayın hayatımızda da başarılar dilemiş Ziya Bey. Çok çok teşekkür ediyorum. Öyle güzel, samimi bir mesaj benim için gerçekten çok kıymetli. Beni daha önce tanımıyor olmanız hiç önemli değil. Önemli olan Radyo Gol'de birkaç yayın sonrasında gönlünüzde güzel bir yer edinebilmiş olmak. Türkçemize, konuşmamıza, dinleyiciye duyduğumuz saygıya dikkat etmeye her zaman özen gösteriyorum. Bunu fark edip böyle güzel ifade etmeniz beni şu anda ayrıca mutlu etti. Asıl ben size teşekkür ediyorum. İyi ki Radyo Gol'de yollarımız kesişmiş. Güzel dilekleriniz hepimize güç veriyor. Allah mahcup etmesin. Hep birlikte nice güzel yayınlar dileyelim. Hep beraber herkese. Sıradan başlayalım. Bayram Özdemir. İyi yayınlar hocam. Bugün Çorum 59 yıllık hasreti sona erdirip Süper Lig'e çıkaran teknik direktörü Uğur Uçar'la yollarını ayırdı. Umarım yeni gelen hoca Uğur Hoca'yı aratmaz demiş. Kemal Alcı veya Alçı, Instagram'ına bakalım. Kemal Alcı. Bak, buraya kadar da iniyorum yani. Gazetecilik, haberin kaynağına kadar iniyoruz ya. İyi yayınlar dileklerini paylaşmış. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Murat Özmen, Samet Aydın ne kadar faydalı olabilir takıma sorabilir misiniz demiş ama biz Zafer Hoca'yı da uğurladık. Acayip isyankar bir milletiz. Şu anda örneğini yaşıyoruz demiş. Aydın'dan, evet, Mehmet Bey iyi yayınlar demiş. Aydın'a selamlar. Sami Bedir, çok teşekkürler. Cihan Aslancan, hoş bulduk. O da dinliyormuş. Herkes sevgilerini, saygılarını iletiyor. Böyle güzel insanlarla etrafımızda olması da bizim için en büyük mutluluk. Çok çok teşekkürler. Instagram'da takip alan Deniz'i bile teşekkür ediyorum. Nasılsın abi, yine açtım radyoyu demişler. Cezalısın bakıyorum buradan. Kimmiş? Ahmet olması lazım değil mi? Ahmet Bey. Ceza kesiyoruz biliyorsunuz. Abi, eşim yanında gizli gizli yazıyorum. İsmim Zafer. Hatice de eşimin ismi. Onu çok seviyorum. Okursanız çok mutlu olurum. Sürpriz yapmış olurum demiş. Hemen düzeltelim mesajı. Hiç okumamış gibi yapalım. Zafer Bey demiş ki, eşim Hatice Hanım'ı çok ama çok seviyorum. Böyle daha güzel oldu galiba. Harika bir şey. İnsanlara her zaman bol bol onları ne kadar sevdiğinizi söylememiz gerekiyor. Herkese söyleyin. Hayattaysa annenize ve babanıza, kardeşlerinize, abilerinize, hayatta değilse de iş işten çoktan geçmiş oluyor. Ve hiçbir zaman keşke demeyin inşallah diyeyim. Çağatay Bey, İstanbul'da bir trafik var, anlatamam. Özellikle okul çıkış saati. Dinleyicimiz ismi Orhan Beyaz. Orhan Bey, sizi o kadar iyi şekilde anlıyorum ki. Çünkü dün ben karşıda oturuyorum, yani Anadolu yakasında, buradan radyodan çıktıktan sonra 2 gündür 2 saat 15 dakika ve 2 saat 20 dakikada evde oldum. Trafik yüzünden, muhtemelen ikinci köprüde bir viyadük üzerinde çalışma olduğundan dolayı birinci köprüye herkes hücum etmiş, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne. Var ol abi demiş, yanında şu an çok sevindi Zafer Bey. Zafer Bey, bir de öpücük arkasından. Çağatay Bey, ben Abdülhekim. Kendi takımlarında ayakta duramayanları milli takıma davet ediliyor. İnanır gibi değil. Mesela Barış, Abdülkerim ve Kerem demiş dinleyicimiz. Montella bir güzellik yapar mı İtalya'ya? Güzellik derken inşallah o iki maçtan da ben, hani neden 4 puan olmasın ki? Bir de öyle bakmak lazım. Artık burada bir hemşerilik olayının tamamen tedavülden kalkması gerektiğini düşünüyorum. artık bir şey yapacaksa kim için yapacak? Türkiye için yapacak. Çünkü o 21 Eylül 2023'ten beri Türk milli takımının başında. Bu hafta 3 senesi bitti. 3 senesi bittikten sonra da artık kendini kanıtlaması gerekiyor. Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığından sonra diyoruz. Sizlere anonsta etmiştim. CNN Türk Spor Müdürü sevgili Cem Yılmaz. Ne maçlar anlattı Cem Yılmaz. Ne Avrupa maçları, ne kupa maçları, ne Şampiyonlar Ligi maçları. Hoş geldin sevgili Cem'cim.
1: Şahatay'cım selam. İyi yayınlar diliyorum herkese, tüm dinleyenlere de iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsın? İyi misin Cem Yılmaz? Takip ediyoruz seni. Gayet de başarılısın. Gayet iyi gidiyorsun.
1: Ben de seni takip ediyorum Şahatay'cım. Sen de öyle.
0: Karşılıklı duygular. Şimdi
1: şöyle yani tabii sezon hareketli başladı. Bir taraftan lig heyecanı, bir taraftan Avrupa Kupaları. Şimdi de Dünya Kupası'nda bıraktığımız yerden bakalım neredeyizi göreceğiz yarından itibaren. Hoş ben en son Los Angeles'ta bir teselli galibiyeti yaşamıştım. Tabii San Francisco'daki o Paraguay hayal kırıklığından sonra. Hı hı. Ama tabii milli takım herhalde milli takım konuşacağız değil mi? Bilmiyorum, ben de böyle bir anda konuya girdim.
0: Sen ne istersen onu konuşuruz Cem'cim, hiç sorun yok. Yarın Fransa maçı, tabii birazcık da gerçekleri konuşmak lazım.
1: Evet.
0: Benden daha iyi biliyorsun bu işleri. Yani solda Mbappe, sağda Olise, ileride Dembele olursa ki şansımızı da hani ne kadar olur. Biraz da gerçekleri konuşalım. Bence beraberlik olursa muhteşem bir sonuç olur ama İtalya maçında ben çok... Nedense böyle içimde bir his var ya Cem, eski İtalya son 3 Dünya Kupası'na da katılamamış, hatta FIFA sıralamasında 15. diye hatırlıyorum. Bunu biz bir fırsata çeviremez miyiz? Yani Dünya Kupası'ndaki o reputasyonu, o itibar kaybettik, işte prestiji kaybettik, bununla toparlayabilir miyiz sence?
1: Toparlayabilir miyiz bilmiyorum. Yani açıkçası tabii çok soru işareti var kafamda. Yani tabii
0: bunlar
1: ki toparlayabiliriz.
0: Hakan Orkun Kenan'ın eksikliğinden dolayı mı, yoksa genel mi konuşuyorsun?
1: Şimdi hem o hem de bazı oyuncularımızın formsuzluğu da var. Hı hı. Yani önde Kerem olsun, Barış olsun, savunmada Abdülkerim olsun. Yani bunlar sezona çok iyi başlangıç yapamadılar. Form olarak söylüyorum. Hı. Tabii ki değerli oyuncular ama Arda iyi. Hakan yok. Kenan'ın olmayışı çok önemli bir eksiklik. Eğer Orkun da olmazsa o da büyük bir eksiklik olacak ve orta alanda açıkçası Montella'nın çok da fazla bir aksiyon alma şansı kalmayacak. Ama ben her şeyden öte, yani bütün bunların dışında Amerika'da şunu gördüm. Evet, Arizona'da çok sıcakta kamp yaptılar, çok fazla yol kat ettiler ama çok net, yani çünkü Avrupa Şampiyonası'nda da oradaydım ben 2024'te. 2024 ile 2026 arasında biz 2 yılda geri gittik. Futboldan bahsediyorum, milli takım bazında. Aslında daha ileri gitmemiz lazımdı çünkü 24'teki kadromuz biraz daha tecrübelendi. Avrupa'da yurt dışında oynayan, kendi ülkede, Türkiye'de kendi takımlarında oynayan oyuncularımız daha da tecrübelendi ve formdaydılar. Açıkçası oradaki

0: güç takımlarla oynuyoruz. Yani burada alacağımız skorlar dünyanın Fransa, yani benim için yani Fransa, Arjantin, İspanya, bence Fransa ile İspanya dünyadaki en iyi iki futbol takımından biri Fransa. Öbürü de İspanya. Yani Arjantin finale kalmış evet. olsa da benim için Fransa çok büyük bir takım. Az önce sen de söyledin. Mbappe, Olise, Desire Doué, Dembele, Cherki. Yani çok acayip bir takım. Yani Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain ön alanı bu takımlarda oynayan, Olise, Bayern Münih'de oynayan oyunculardan kurulu. Yani dünyanın en iyi kulüp takımlarının, en iyi oyuncularının bir arada olduğu bir takımdan bahsediyoruz, Fransa'dan. Yani bizim şansımızın çok olmadığı kesin. Ama tabii sürpriz neden olmasın? Yani tabii ki istiyorum. Zaten maça da gideceğim yarın İzmit'e.
1: Ha, beraberiz o zaman.
0: Bir İzmit, o zaman beraberiz. Bir İzmitli olarak orada Mostat'ta o maçı izlemek güzel olacak. Yani Kocaeli tahmin ediyorum, yani hiç hatırlamıyorum çünkü.
1: Bilet de yok bu arada Cem. Pasörde baktım.
0: Yok değil mi? Böylesine büyük çapta bir milli maçı ev sahipliği yapmadı. Yani orada Ümit milli maçı falan oynandı geçmişte. Hatta İsveç'te oynamıştık. Yıllar önce ben Star'daydım. Hani sen dedin ya, ne maçtan anlattım. Ben orada bir Ümit milli maçı anlatmıştım. İsveç takımında kim vardı biliyor musun? Karşımızda İsveç milli takımının oyuncusu. Zlatan İbrahimovic.
1: Evet.
0: Daha gençti. Ümit milli takımdaydı. A milli takımda bile değildi. Şu anda Zlatan futbolu bıraktı. Yani düşün ya. Bu tabii söylediğim 2000'lerin başı. Sen yanılmıyorsam 2001 falan olabilir. Yani İzmit'te oynanmıştı o maç. O yüzden oradan geldi aklıma. İzmit'te bu kadar, bu çapta bir maç hatırlamıyorum. O yüzden bence Kocaeli halkı için de taraftaki yaşayanlar için de bence çok güzel bir fırsat olacak.
1: 35 bin kişi de olacak yani. Kocaeli'de de muhteşem bir taraftar topluluğu var.
0: Vallahi güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah yarın hep beraber göreceğiz onu. Oyun da güzel olur ama futbola dönecek olursak ben yani bu maç özelinde söylüyorum. Tabii İtalya maçını ayrı konuşmak lazım. İtalya daha farklı bir rakip. Montella'da bir İtalyan. İtalya maçı daha farklı geçebilir. İtalya maçında şansımız daha yüksek değerlendirebilirim Fransa'ya göre. Ama Fransa maçında açıkçası yani ben her zaman umutlu konuşurum ama bu maçta çok umutlu değilim.
1: O zaman İtalya ve Belçika arasında tercih yapacak olursa Cem Yılmaz hangisini seçer?
0: Kazanabileceğimiz maç olarak biliyorsun. Evet, bence Bursa'da İtalya maçı yani güzel geçebilir. Yani İtalya'ya karşı oyunu tutturabiliriz diye düşünüyorum. Belçika maçı ama deplasmanda ilk maçımız. Şimdi Belçika maçı Türkiye'de olsaydı
1: 12 Kasım'da İzmir Gürsel Aksel'de
0: Belçika'yı tercih ederdim ama o Kasım'da bir sonraki dönemde. Şimdi keşke İtalya yine Belçika ile oynasaydık, daha tercih ederdim. Çünkü İtalya'da kaç Dünya Kupası kaçırdı, biraz oyuncular da kendilerini göstermek isteyecekler. Yani İtalyanları da çok hafife almamak lazım. Yani Dünya Kupası'na gidemediler, onu yapamadılar, bunu yapamadılar ama bu Bursa'daki maçta da kötü olacaktır anlamına gelmez. Bu arada Fransa maçında tabii skordan bağımsız nasıl bir oyun oynayacağız? Bence o önemli. Yani Arda'ya çok iş düşecek. İşte Barış'ın, Kerem'in, Yunus, Can, Orkun oynamadığı takdirde bu oyuncuların mutlaka görev alacağını düşünüyorum. Ortada tabii Hakan'ın yokluğunda Salih, İsmail muhtemelen olacak. Solda Kenan'ın yokluğunda Fakılı galiba bir takıma geçti değil mi?
1: Evet.
0: Ben orada Fakılı alternatifini kullanır diye düşünüyordum.
1: Ama tekrar çünkü oynatma ihtimali de varmış. Şimdi öyle.
0: Öyle mi? Evet. En az. Ha, öyle mi? Ya yani ben Fakılı'yı milli takımda görmek isterdim. Yani bir belli bir sürede olsa.
1: Formda da değil mi zaten?
0: Formda, Marsilya maçında çok güzel bir gol attı. Moral yerinde, iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Genç, tam bu takıma adapte olabilecek dönemde bence Fakılı'yı Montella keşke değerlendirse. Yani Montella ile ilgili çok soru işaretlerim var. Çünkü Dünya Kupası'nda kendisiyle ilgili olumlu fikirlerimin çoğu maalesef çürüdü. Yani çürüttü, kendisi yapmış olduğu tercihlerle de çürüttü bunu. O bakımdan bilemiyorum. Yani şimdi nerede kalmıştık ve nasıl gidiyoruz'u göreceğiz. Yani açıkçası ben de merak ediyorum Çağatay. Yani yarın Montella'nın... Başta Montella'nın bizi hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyorum. Tabii ki oyuncular sahada bu performansı sergileyemediler ama bu oyunu da yani Avustralya'ya karşı, Paraguay'a karşı oyunu da oynatan Montella'ydı. Biz çok daha kolay rakiplere karşı zorlanmışken burada Fransa'ya karşı ne yapacağız sorusu

0: biraz sıkıntılı bir durum. Yani kendimizi daha net göreceğiz burada. Zaten böyle de olmalı. Yani futbolda Fransa, İtalya, Belçika gibi takımlarla oynadığımız zaman kendi resmimizi daha iyi çekebiliriz. Yani biz neredeyiz? Gerçekten biz buranın takımı mıyız? Değil miyiz? Göreceğiz.
1: Şimdi dinleyicilerimizden de çok özür diliyorum. Sözünü de kestim Cem'ciğim. 0212 273 10 10'a mesajlar da geliyor. Bilge Bey ile Harun Bey de demiş ki Çağatay Hocam, Cem Bey'e sorabilir misiniz? Olası bir kötü sonuçta Montella artık gitmez mi diyor.
0: Gidebilir.
1: Ve senin hoca şeyini sormuşlar.
0: Ben Montella'nın Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Kupası'nda çok ciddi düşüş yaşadığını düşünüyorum. Montella gider, kim gelir? Valla bu milli takım için çok zor bir soru.
1: Türk mü ister, yabancı mı diye soru sormuşlar. O soruyu ileteyim de.
0: Yani şimdi Türk kim olabilir? Türk'te çok fazla bir alternatif yok. Yani Türk'te hani geçmişte hemen bir Türk...
1: Arda Turan bile olabilir yani.
0: Zamanlarda ya olabilir. Arda Turan olabilir tabii ki. Ama onun da bir Shakhtar'da bir hikayesi var şu anda. Ve Şampiyonlar Ligi'nde. Yani Arda Turan için sanki Shakhtar'dan direkt milli takıma gelmek değil de oradan Türkiye'de bir takım çalıştırıp, ne bileyim, belki ilerleyen yıllarda Galatasaray olabilir bu. Oradan milli takım olabilir Arda açısından. Yani zor bir durum. Yani şu dönemde bir Türk teknik direktör milli takıma açıkçası aklıma ilk etapta bir isim gelmiyor. Ama hani Montella iyi bir hava yakalamıştı. Yani Montella'la takım da çok güzel bir şeye bürünmüştü, böyle bir kolej takım havasına. Yani böyle sanki kulüp takımı gibi. Evet. Biz o havayı kaybettik Çağatay. Yani hava çok önemli. Ben tek tek birey oyunculara bakarken, evet iyi takım, iyi kadro tamam, ama o oyuncuların birbiriyle uyumu, yardımı, birbirlerine olan destekleri, herkesin birbirinin eksiklerini tamamlaması. Yani bu biraz da teknik adamın da çabasıyla olan bir şey. Montella bunu çok güzel yapmıştı. Ben bunu seviyordum. Yani tekrar böyle bir şey yapabilecek bir adam isterim oraya. Bir teknik adam isterim. Çünkü
1: toparlayıcı.
0: Çünkü zaten sen kulüp takımında değilsin ki. Yani sen orada bir oyuncu yetiştirmeyeceksin, tamam mı? Senin elinde zaten malzeme hazır gelecek. Yani bu malzeme senin Türk pasaportu olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan futbolcu kadrosundan sen bir kadro oluşturuyorsun. Ama bu kadroyu sen doğru yönetmen lazım. Doğru analiz edip doğru kullanman lazım. Yani bu çok kritik bir şey. Yani kulüp takım teknik direktörüne benzemiyor. O yüzden orada o havayı tekrar oluşturacak bir teknik adamın bulunması gerekiyor. O da işte milli takımlarda çok kolay değil. Evet. Ama bir görelim bakalım. Yani Montella'yı da hemen bitirmeyelim. Yani ben eminim dinleyicilerimiz de hani Montella ile ilgili, onlar da tabii milli takım Dünya Kupası performansında çok büyük hayal kırıklığı yaşadığı için herkes orada bana inanılmaz şeyler yazıyorlar. Yani bu Montella gitmeli, bir dakika durmamalı falan şeklinde. Yani haksız da değillerdi. Yani bence hepimiz çok büyük hayal kırıklığına uğradık.
1: Hepimiz
0: bir travma geçirdik, hatta öyle söyleyeyim yani.
1: Ya uyumadık ki Cem, ya sabah maç olacak diye uyumadık.
0: Evet, bir travma geçirdik. Şimdi bu travmadan sonra bakalım milli takımımız nerede, gerçekten ne boyutta, şimdi tekrar göreceğiz. Ve dünyanın, tekrar söylüyorum, altını da çiziyorum, dünyanın en iyi iki takımından ya da üç takımı diyeyim, hadi Arjantin'de katayım, üç takımından birine karşı oynayacağız. Yani burada hakikaten çok ciddi bir rakip. Ha, bu rakibe karşı iyi bir futbol tabii ki umut verir. Yani en azından deriz ki biz bu kategoriye geldik ama bu kategoride de ezilmiyoruz. Evet. Aslanlar gibi oynuyoruz diyebilmek istiyorum. Yani benim skordan bağımsız isteğim ve beklentim bu. Ama ne kadar gerçekleşir orada tabii ciddi bir soru işareti var maalesef.
1: Cem'ciğim, ben de Dünya Kupası bittiğinde şöyle bir şey yapmıştım. Türk milli takımını özetlemek gerekirse ameliyat çok başarılı geçti ama hastayı kaybettik diye bir cümle kurmuştum. Evet. Çok sorular geliyor. Yılmaz Bey diyor ki Cem Bey'e çok selamlar kendisine. Milli takıma en az 4 tane siyahi oyuncu kazandırmalıyız derim. Çünkü Almanya bile

0: Neredeyse Almanya'nın yarısı bile siyahi oyunculardan kurulu. Kendisi ne der acaba diyor.
1: Siyahi oyuncu. Osimhen Nijerya'nın bir takım forması giymeseydi mesela Osimhen ne iyi olurdu değil mi? Bir
0: tane harika olurdu valla. Hiç konuşmazdık burada kim oynayacak.
1: Hiç konuşmazdık valla. Direkt öne koyardık Osimhen'i. Arkasında da çok iyi oyuncularımız olurdu. İşte Kenan gibi, Arda gibi. Ya işte siyahi oyuncu ya da devşirme oyuncu doğru. Bu yoruma şöyle katılıyorum.
0: Bütün olmadı mı oldu bunu. Zaten. Bizim geçmişimizde
1: işte,
0: de oldu.
1: Bizde de oldu. İsviçre milli takımına bakıyorsun. Siyahi var. Kuzey ülkelerine bakıyorsun. Siyah oyuncular var. Var da var. Yani niye bizde olmasın? Voleybolda da mesela kızlarımızı alkışlıyoruz ama kuşkusuz kızlarımız çok çok iyi. Hepsi birbirinden başarılı ama orada bir oyuncumuz var ki dünyanın en iyi oyuncusu Melisa Vargas.
0: Malatyalı.
1: İşte onun Malatyalı Vargas. Onun milli takımda olmasının bize neler kazandırdığını hep beraber görüyoruz. Tabii. Ama işte ben de dinleyicimize şöyle destek vermek istiyorum. 4 taneye gerek yok. Bir tane olsun. Ama Vargas gibi olsun. Yani Vargas etkisi yaratsın. Yani Vargas nasıl voleybolda bir etki yaratıyorsa futbolda da işte yani Osimhen örneği gibi yani Osimhen gibi birini bulmamız lazım. Yani gerçekten hani o oldu mu bizim milli takımımızın çok başka bir havaya bürünüyor olması lazım. 4 taneye bile gerek yok bence yani. Bir tane çok iyi olsun. Gerçekten milli takımımızın çehresi değişir diye düşünüyorum ama yani bunu da bulmak kolay kolay değil. Nasıl bulacağız, nasıl yapacağız onu bilemiyorum.
0: Musa Bey diyor ki Cem Bey'e selamlar, saygılar. Milli takımın 4-6-0 oyununu hiç beğenmiyorum. O yüzden Montella yerine santraforlu oyunu benimseyen bir teknik direktör istiyoruz demiş.
1: Santraforlu oyunu benimseyen bir teknik direktör ama santraforu da oraya oturtması lazım. Yani bir santrafor kim? Deniz mi oynayacak orada? Santrafor kim oynayacak? Çünkü yani Montella neredeyse geldiğinden beri milli takım santraforsuz oynuyor. Yani santraforumuz yok. Hı hı. Yani bir santrafor da yok. Yani yerli olarak da hani şu santrafor oynayabilir diyeceğimiz bir ismi de bulamıyoruz. İşte belki Deniz daha göz önünde olacak. Galatasaray'da belki yetişebilir. İlerleyen zamanda olabilir. Ama ben Montella'nın Deniz'le yarın başlayacağını düşünmüyorum. Yani önde yine ya Barış oynatacak, hı hı, ya Kerem oynatacak. Barış oynayacak herhalde.
0: Can Uzun hamlesi bekliyor musun Cem Yılmaz?
1: Bekliyorum.
0: Ben de bekliyorum ya.
1: Korkunun yokluğunda bekliyorum. Belki yani Can Can'la beraber işte Can, Arda, Kerem önde, Barış olabilir. Yani işte diyorum ya yani Can da Yunus da devreye girecek yani yarın, hı-hı, mecbur girmek zorundalar. Çünkü Orkun yok, Kenan yok, Hakan yok. Yani bu kadar aslında önemli eksikler var. Onu da kabul etmek lazım. Karşımızda da Mbappe'nin bir gribal durumu varmış. Oynayacak mı oynamayacak mı diyorum. Ben tabii futbol severlerin ya da işte benim gibi futbol seven insanlar Mbappe'yi izlemek isteriz tabii ki. Mbappe'yi görmek isteriz ama yani oynarsa da başka bir çehreye büründü. Çünkü o da çok iyi başladı sezonu. Evet, yani evet. Real Madrid'de inanılmaz bir sezon başlangıcı yaptı. Hı-hı. Bence oynayacak da yani yarın. Grip grip dinlemez oynar. Evet. Yani böyle çünkü Zidane'ın ilk maçı ya. Zidane şimdi bu ilk maçta takımı böyle bir silkeler yani.
0: Evet. Cem Yılmaz çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüş ve düşüncelerini bizimle paylaştığın için. Bizleri de kırmadın.
1: Yayınlar diliyorum. Senin de öyle iyi yayınlar diliyorum. Herkese sevgiler.
0: Sevgiler, hoşça kal. Evet, Cem Yılmaz'la da bağlandık. Cem Yılmaz'la da konuşmadık demeyiz yani. Yine bakıyoruz sizlerden gelen Instagram'da Çağatay Hoca adresine. Ayhan Bey teşekkürler. Videonuzu şu an açamıyorum. Yayında olduğum için Ayhan Ünal'a da sevgilerimizi gönderelim. Dinçer Can Arslan diyor ki Çağatay Hocam bence Trabzon'un Galatasaray'a oynadığı gibi oynamalı milli takım. Önce durdurmayı düşünelim, sonra hızlı ucundan da hızlı hücum çekeriz bence diyor. Tabii yani ne yapacaksınız, Fransa'ya önde mi basmaya çalışacaksınız düşünsenize. Ya Mehmet Sevinç, beni öldürüyorsun, sana bağlanacağım, öldürüyorsun ya. Instagram'dan öyle komik videolar atıyor ki. Yine bakalım buralardan. Küçük Can Murat, yani Murat Can Küçük, teşekkürler. Instagram Çağatay Hoca adresine

0: takibi alan isimlerden. Yine bir dinleyicimiz yazmış. Çağatay Hocam, sabah Giray Bulak, Zinedine Zidane'ın hiçbir başarısı yok yorumu yaptı. Ne söylemek istersin demiş. Ne söyleyeyim yani, ne söyleyebilirim? Zinedine Zidane Real Madrid'e 10 tane kupa kazandı. 2016, 2017, 2018'de Real Madrid'i arka arkaya 3 sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmadı mı? 2020'de Real Madrid'i kendi liginde şampiyon yapmadı mı? Süper Kupa almadı mı? Ya Zinedine Zidane 10 tane kupa aldı. Lütfen. Ayrıca Zinedine Zidane Fransa milli takım teknik direktörü olmak için kulüplerden gelen bütün teknik direktörlük taleplerinin hepsini reddetti. 5 sene 6 sene hocalık yapmadı. İşte bu yüzden yapmadı. Yani nasıl öyle bir yorum yaptı onu ben de bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. 2016 17 18 döneminde 900 gün Real Madrid'i çalıştırdı. 2 sene sonra geldiğinde de ikinci döneminde de 2020-2021'lerde 840 gün görevde kaldı. Yani ne diyebilirim ki? Gerçek bir forvetle oynadıklarında diğer futbolcular daha iyi katkı verir. Kim için söylemiş? Bakalım buradan dinleyicimiz Kenan Paçin. Milli takım forvetinde Kerem veya Barış oynayacağını Deniz Gül veya İnas Ünal oynasa kesinlikle daha faydalı olur. Evet. Ankara'dan Aydın Bey diyor ki, hocam Mbappe'nin sağlığı daha önemli. Bence dinlenmeli. Kesinlikle bence de dinlenmeli. Tabii şöyle de bir gerçek var. Fransa'nın 3 tane kadrosu var. Geniş çaplı, hani milli takıma aday kadro listesi var ya, o 3 tane kadroyu, 3'ünü de hangi lige koyarsanız koyun şampiyon olur ya. İsminizde yazarsanız sevinirim. Şenol ben şimdi yazmış. Hocam ya şimdi onlar da başarı mı? Giray Hoca'nın yaptıklarının yanında demiş. Bu sefer güldürmedi. Cem Yılmaz iyi yayınlar demiş. Evet ya. İsminizi de bakamadım ama baktım göremedim. Saadettin Bey, 15 milyon denilen Bertu nerede? Kulüplerin paralardan haberi yok demiş. Montella'nın Bertu'dan yorumu yapmış. Buddy, isminizi de yazarsanız mutlu olurum. Biz de Mbappe'yi görmek isteriz ama bizim maçlarda değil. O da güzel. Bakıyoruz yine. Musa Bey diyor ki, İsmail ve Salih orta sahası ile başlayacaksak ki öyle görünüyor. İkisinin de defanstan top alırken çevre kontrolü sıkıntısı olduğu için ileride 9 numara ile oynamak ve topu 9 numaraya şişirip sağ sola bağlantı oyunu kurarak oynarsak Fransa'ya karşı bir şansımız olabilir. O yüzden Deniz Gül'ün oynaması şart görünüyor yorumu yapmış. Zidane'ı aforoz etmedi mi papazlar, neden futbola kafa attın diye hala sporun içinde nasıl kalıyor demiş. Dinleyicilerimiz espriler yapmaya devam ediyor. Hocam milli takımda santrafor olarak Deniz Gül var. Yarın akşam da santraforsuz oynarsa yerli hoca istiyoruz. Tüm oyuncularımız gerçekten yetenekli ve genç bir jenerasyonumuz var. Hepsine yürekten başarılar diliyorum. Hani hoca dokunuşu deriz ya, hocam o yok demiş. İsminizde de yine WhatsApp'tan bakıyorum. Ziya Bey, teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen mesajlara da bakacağım. Takibe alanlara bakalım. Hakan Yanağa teşekkürler. Yasin Şengün'e teşekkürler. Bir kişi daha vardı. Tahsin Gürleyen. Ona da çok teşekkür ediyorum. Hocam selamlar. Trabzon'un Galatasaray oynadığı gibi oynamalı. Evet. Bunu zaten söylemiştik. Aynı mesajı da atmış dinleyicimiz. Bağlantılarımız devam edecek. Cem Yılmaz'dan sonra sizlerin en çok sevdiği isimlerden bir tanesiyle de devam edeceğiz. Bir yandan cep telefonumdan da onun ismini yazıp telefon numarası karşıma çıksın ki bağlantımızı da gerçekleştirelim diyoruz. Çağatay Hocam söylemiyorsun bu akşam ne izleyeceksin diye. Diziler başlamadı. Diziler başlamadı ama tabii ki futbol izleyeceğiz. UEFA Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde A-Spor'da Hollanda-Almanya karşılaşması var bu akşam 21.45'te, onu izlemeyi düşünüyorum ama aklımda bir yandan A2 kanalında Norveç-Danimarka maçı var. O yüzden Haaland'ı da merak ediyorum. O karşılaşmayı da izlemek istiyorum. Onların haricinde Esport'ta eğer izlemek isteyenler olursa Sırbistan-Yunanistan karşılaşması var. Bu karşılaşmaların hepsi saat 21.45'te başlıyor. A Haber'de Portekiz-Galler karşılaşması var. O da 21.45'te. Yine Esport'ta da aynı saatte Kosova-İrlanda maçı var. Bunu da hatırlatmış olalım. Giray Bulak teknik direktör olarak başarılı değil dedi. Yanlış anlamayın İstanbul'dan Murat Bey. Hiç yanlış anlamayız canım. Hiç olur mu öyle şey? Evet, 0212 273 10 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde son yarım saatimize girdik. Sizlerin yorumlarıyla da mesajlarıyla da devam ediyoruz ama tabii Fatih Demirkol olduğu zaman benim çok konuşmama gerek yok. O kadar güzel anlatıyor ki, o kadar güzel Türkçe kelimeleri yerinde kullanıyor ki. Hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum sevgili Çağatay.
0: Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı?
1: Çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan Grand Prix'si için antrenman turları var. Ona bakıyorduk ekiple birlikte. Hı hı. Azerbaycan da çok güzel hazırlıklar yapmış. Acayip bir pist. Kazalar oluyor yine her zaman olduğu gibi. Onu takip ediyoruz. Türkiye'ye de tekrar F1'in gelmiş olması büyük bir heyecan. Onu konuşuyorduk. Şimdi yayında seninle de konuşmuş olduk.
0: Tabii dinleyicilerimiz senin ismini anons ettikten sonra bir sürü soru da sormaya başlamışlar. Ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Ama en yakın olarak gündemden başlamak istiyorum Fatih Demirkol. Yarın akşam tabii dünyanın en önemli takımlarından bir tanesiyle oynayacağız. Fransa maçı için görüş ve düşüncelerini almak istiyorum.
1: Bir kere Fransa'ya karşı oynamak ayrı bir konsept. Buna göre hazırlık yapmıştır mutlaka milli takım. Hı hı. Çünkü şu anda dünyanın çağdaş futbolu en iyi uygulayan milli takımlarından birini karşımıza alacağız. İşte Mbappe gibi, Desiree Doué gibi, zaten say bitmiyor. Yani müthiş bir kadroları var. Paris Saint Germain ağırlıklı bu kadro. Hem Fransa Ligi'nin son dönemdeki bu atletizmi ve gelişen futbola, çağdaş futbola çok uyumlu halini, hem de Şampiyonlar Ligi'ni iki kez üst üste kazanmış olan Paris Saint Germain'in efektini üstünde taşıyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacak milliler. Bizim çocuklarda şöyle bir şey var, tamamen futbola odaklandıklarında, beraber oynamayı ve takım halinde hareket etmeyi başardıklarında çok zor maçlardan da büyük başarılarla çıktıklarını gördük. Daha önce Fransa karşısında yine çok güçlü bir Fransa karşısında çok iyi performans sergilemişti milliler. Gene aynısı olabilir, sadece milli takımın futbola odaklanması, sadece futbolu ve beraber hareket etmeyi kafalarına koymaları lazım. Maalesef son dönemde hem milli takımda hem de kulüp takımlarındaki en büyük sorunlarımız tamamen sosyal medyayla yaşayan futbolcular. İşte sürekli olarak eleştirilere cevap vermeyi öncelikli olarak kabul eden ve biraz da doymuşluğun yani yaşadığı başarılarla birlikte, hı hı, artık biraz daha kendilerini milli takımın üstünde bile gören futbolcuların olması bizi üzüyor. Artık bu tür kısır çekişmelerden ve futbolun dışındaki düşüncelerden kurtulup tamamen milli takıma odaklanmalarını temenni ediyoruz.
0: Tabii Fransa'nın haricinde bence pazartesi günkü maçı Fatih Demirkol, sen ne dersin? İtalya karşısında biz oldukça şanslı görüyorum. Yani futbolcuları da böyle karşılaştırdığımda, oyun sistemlerine de baktığımda, sonuç Dünya Kupası'nda olmayan bir İtalya, FIFA sıralamasında yanılmıyorsam 15. sırada. Yani güzel, bunu da fırsata çeviremez miyiz? Bence İtalya'yı da yenebilecek güçteyiz inanırsak. Ne dersin?
1: Çok doğru. Yani rakibi değerlendirirsek, evet, dediğin gibi sıkıntılar yaşayan bir İtalya. Yine Dünya Kupası'nda yoklar.
0: Sadece kalecileri var Fatih.
1: Tabii Donnarumma şu anda dünyanın belki de bir numarası pozisyonunda. Şöyle bakmak lazım orada da. Avantajımız bu. Yani onların da oturmuş bir kadroları yok, oturmuş bir oyunları yok. Özellikle son jenerasyonda çok öne çıkan eski İtalya milli takımlarının dünyaya saldığı efekt gibi bir efekt salamayan, işte özellikle 90'larda 2000'lerin başındaki o güçlü İtalya kadrolarından bir esinti yok. Ama unutmayalım ki Mancini yine böyle bir dönemde 2020'de takımın başına gelmiş ve

0: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon yapmıştı bu takımı. Oradaki eldeki kadroya göre hareket etmişti. Spinazzola'yı ön tarafta kullanmıştı. İşte takımın genel mekaniğini değiştirmişti ve çok da etkili bir İtalya izlemiştik. O dönem ilk maçtan son maça kadar sıra dışı bir İtalya vardı. Yine Mancini geldi. Yine eldeki malzeme tartışılan bir malzeme. Eğer o efekti tekrar verirse çok güçlü bir İtalya ile oynayacağız. Takım halinde güçlü olan bir İtalya ile oynayacağız. Hani bireysel performanslar olarak bir Totti'si, bir Baggio'su, Cannavaro'su falan yok ama takım halinde beraber hareket edebilen bir İtalya'yı yaratabilirse Mancini, önümüzde karşımızda yine çok güçlü bir takım olacak. Bizim en büyük handikapımız, bizim çocuklar olarak kabul ettiğimiz bu son jenerasyonun taşıyıcı kolonlarından bazıları yok. Hakan'ın olmaması, Kenan'ın olmaması, Mert Müldür'ün olmaması ve diğerlerinin de çok formsuz olması. Şimdi Abdülkerim çok formsuz. Yani sezona çok çok kötü başladı. Kerem çok kötü başladı. Barış Alper çok kötü. Yunus kötü. Hani bu oyuncuların form durumlarına baktığımızda, aynı zamanda işte Orkun'un da sakatlığı varsa yine büyük sıkıntı. Antrenmanlara çıkamıyor ama belki maça çıkar diye umut ediyoruz. Hani onun da sakatlığının olması bizim için büyük handikap, büyük sıkıntı, şanssızlık. Bu gerçekleri göz önünde bulundurduğumuzda hiç kolay olmayan 4 maçımız var önümüzde.
1: Evet. İtalya dedin de eski İtalya aklıma geldi. Catenaccio vardı ya. Catenaccio savunması
0: Tabii.
1: ya. Yani şöyle bir
0: Aslında sözünü kestim, çok özür diliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Yani moda gibi.
1: Ya
0: Evet, lütfen.
1: şunu söylemek istedim. Senin de sözlerine katkıda bulunmak adına Fatih Demirkol. Eskiden Maldini'ler, işte Nesta'lar, Cannavaro'lar vardı. Muhteşem kadro vardı. Tüm isimleri sayabiliyorduk. Ama İtalya'da şimdi ilk 11'den kimseyi sayamıyoruz. Kimsenin hafızasında yok, ezberinde yok, değil mi? Evet, Fatih Demirkol yayındaydı ama şöyle yapalım çünkü benim şarjım bitmiş. Evet, telefonumuz da dayanmadı. Bir yandan şarjı takacağım inşallah. Şarj yerine oturur ve bağlantıyı tekrar gerçekleştirebilirsek gayet güzel olacak ama. Evet, şarjı şu anda almıyor. Ben de farkında değilim. Vallahi cep telefonumuz sonuçta şarjı da bitebiliyor. O zaman sizlerden gelen mesajlarla da devam edelim. Çağatay Hocam, Fransa'yı konuştunuz ama ben senin İtalya yorumlarını çok merak ediyorum. Çünkü söylediğin her şey doğru çıkıyor. Estağfurullah. Biz sadece gördüklerimizi söylüyoruz. Gördüklerimizi söylemeye çalışıyoruz. İsminize de bakayım. Mustafa Bey, hemen yorumlayayım. Yani sonuç Dünya Kupası'na katılamayan bir İtalya, bir dalmışlık var İtalya'da ve bir türlü de toparlanamıyorlar. Biraz önce Fatih Demirkol'un da söylediği gibi kalecileri Donnarumma, tüm dünyanın tanıdığı bir isim ama o da artık 3-4 seneye milli takımı bırakır. Bir sonraki nesle formasını devreder. Senelerdir söylediğim gibi İtalya denilince akla hep savunma geliyordu. Yani biraz önce de işte bu, sizler de bilirsiniz, Catenaccio diye bir savunma var. Ama artık o kalitede ne isimler var? Maldiniler, Nestalar, Cannavarolar yerine sayılabilecek. Ne de onlara yakın potansiyeller var. Kim olabilir? İşte Bastoni gibi şu anki İtalya teknik direktörü Mancini'nin oğlu var. Gianluca Mancini. İşte Scalvini'yi sayabiliriz aslında. Tamam, bu isimler de kaliteli ama tabii biraz önce saydığım isimlere ne kadar yaklaşabilirler? O da sizlerin takdirine bırakıyorum. Orta sahada şöyle bir düşündüğümde Inter'de Di Marco var. Sol kanat, bekte uçak gibi bir adam. Hücumda ve savunmada müthiş bir adam. Orta sahada bir Pirlo etkisi yok. Cristante oynuyor. İşte Inter'de Barella var. O da süper bir adam ama tabii tek başına yalnız kalıyor. Ama İtalya takımı dediğim zaman şu hafızalarımızda kalan, özellikle şöyle söyleyeyim, hani bizim jenerasyon, bizden büyük jenerasyon, yaşı bize yakın olan Dinleyicilerimiz çok iyi hatırlayacaklardır. Totti'ler vardı, Del Piero.

0: vardı, Inzaghi'ler, Vieri'ler vardı ve bu isimlerden bir tanesi de yedek kalıyordu. Yani Luca Toni'ler, Balotelli'ler, düşünsenize kadro kalitesi olarak bizden daha iyi değiller gerçekten. İtalya'dan bahsediyorum. Oyuncu kalitesi olarak da bir kere oyun kimliklerine uyan oyuncuları çıkaramıyorlar. Bence en büyük problemleri bu. Söylediğim gibi sadece kalecileri iyi. Ama İtalya şöyle bir şey yaptı. Bakın Nürnberg'den, ki Mancini çok büyük bir kararı imza attı. Nürnberg'de Almanya 2. liginde Muhammed Ali Zoma diye bir adam var. Çok hızlı bir adam. Kısa boylu, çok gol atıyor. Ve çok cesur bir karar aldı. Yani ben İtalya teknik direktörüysem dedi. Almanya 2. liginden bile dedi adam alırım dedi ki bu çok cesurca bir karardı. Bundan sonraki teknik direktörlere de özellikle böyle bir mesaj vermiş oldu. Catenaccio'yu sormuşlar hocam nedir diye. Olabilir tabii, bilemeyenler de olabilir. Catenaccio özellikle 1950-60'lı yıllarda İtalyan futbolunda çok büyük önem kazanan bir sistem. Nedir? Savunmayı kilitleyeceksin, işte rakibe alan bırakmayacaksın ve topu kazandığında da hızlıca çıkacaksın. Savunma öncelikli, kompakt tutulan, oyuncuların işte birbirine yakın oynadığı, rakibin pas kanallarını tıkadığı bir savunma sistemi ki dünyada bunu da herkes biliyor. Yani sonuçta İtalya'nın ne katı bir savunması için yeterli oyuncuları var, ne topu orta sahada kilitleyebilecek bir kadro üstünlüğü var ya da ileride gol, çok ama çok gol atacak, rakibe kendini kabul ettirecek bir hücum üstünlüğü var. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şu: böyle yakalamışken muhakkak bu krizi fırsata çevirmemiz gerekiyor diyorum ve bir yandan da cep telefonuma bakıyorum. İnşallah en azından yok, %1'de olduğu için sevgili Fatih'le tekrar bağlantı kuramayız muhtemelen. Çünkü sizlere de mahcup olmak istemem ama şöyle yapacağım. Acaba şarjdayken kesilir mi diye sizlerden bir yardım isteyeyim. Şansımızı deneyelim mi? Deneyelim, çünkü sevgili Fatih'in sözü de yarıda kaldı. Bir yandan da cep telefonundan işte böyle oluyor. Mesela son aramalarda gözükmüyor. Fatih Demirkol'la konuştuk. Son aramalarda gözükmüyor. Peki başka bir çözüm için, başka bir seçeneğimiz için böyle bir... Evet. Şu anda da kabul etmiyor. %1'de olduğu için. Şöyle yapalım. Fatih'i WhatsApp'tan arayayım. Öyle bir şey geldi aklıma. Sevgili Fatih Demirkol, çok özür diliyorum, farkında değilim. Şarjımız bitmiş, %1'de, bilmiyorum kesilir mi ama lütfen sözlerini tamamlayabilir misin?
1: Yani çok hızlıca, çok hızlıca İtalya'da yine öne çıkan isimler var. Yani Inter'den Bastoni, Barella... yani çok iyi tanıdığımız Esposito çok iyi başladı. Di Marco yıllardır çok çok iyi. İşte Roma'da daha yeni oynadığımız isimler, Cristante'yi gördük. Daha yeni ona karşı mücadele etti takımlarımız. Gilardi'yi gördük orada. Dolayısıyla öne çıkan oyuncular var ama hiçbiri milli takımımızdaki oyunculardan çok çok üstte değil. Belki fark yaratan, biraz dikkat çeken Tonali Tottenham'da, ondan bahsedebiliriz. Ama durdurulamayacak bir takım değil. Yeter ki takım halinde hareket edelim. Her iki maçta, her dört maçta da takım olarak hareket etmemiz lazım. Onu söylüyorum.
0: Evet. Peki o zaman Belçika maçı için de kısa bir yorum rica edebilir miyim Fatih Demirkol?
1: Şimdi ilk iki maçta alınacak sonuçlar, özellikle Fransa maçı, bizi nasıl edecek? Bu çok önemli. Neden? Çünkü oradaki moral durumumuz bir sonraki maça doğrudan yansıyacak. Yeter ki eğer kötü sonuçlar olursa çocuklarımızı linç etmeyelim. Parçalamayalım. Çünkü o çocuklara ihtiyacımız var. O çocuklar bizim milli takımımız, bizim çocuklar. Tabii ki eleştiriler olacak ama çok fazla moral bozmadan bir sonraya hazırlanmak çok önemli. Böyle zor zamanları beraber atlatmak çok önemli. Dediğim gibi milli takımda çok önemli eksikler var. Var olanlarla elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
0: Emrah Bey, Alper Bey diyor ki Fatih Demirkol bir teknik direktör olsaydı Türkiye milli takımının başında nasıl bir 11 çıkardı diye soru var.
1: Ya çok zor bir soru. Şöyle.
0: Ya zaten Hakan, Kenan, Orkun yok. Ama senden evet, iyi bir teknik direktör olur bu arada Fatih.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol ama Hakan, Kenan, Orkun, Mert yok. Kalede Uğurcan da çok formsuz. Savunma da kötü. Mert Günok zaten milli takımdan affını istedi. Derken şu anda karar vermek o kadar zor ki burada kararı verecek olan ekibin son antrenmanlara, eldeki verilere dayanıp bu kararları vermesi gerekiyor. Onları görmek lazım. Zaten hazırda olan işte Juventus'un 10 numarasını, Inter'in merkez orta sahasını takımda bulunduruyor olsak zaten onları direkt yazarsınız ama onlar yoklar. Hı-hı. Dolayısıyla şimdi var olan ekipten en iyisini nasıl çıkarırız ona bakmak lazım.
0: Evet, Fatih Demirkol, çok teşekkür ediyorum. Lütfen kusura bakma. Farkında bile değilim yani cep telefonumun şarjının bittiğini. Yayınımıza katıldın. Her zamanki gibi yine mütevazılığınla, naif kişiliğinle bizleri kırmadın.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
0: Görüşmek
1: diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. Fatih Demirkol'a da teşekkür ettik. Bugün ilk kez telefonumuzun da şarjı bitti canlı yayında. Bugün de bir ilki yaşamış olduk. Tabii hani bugün dinleyicilerimiz yazmış ya, ne izleyeceksiniz diye. Gözden kaçırdım. 21.15'te Euroleague başlıyor ve Barcelona Anadolu Efes karşılaşması var. Deplasmanda Anadolu Efes 21.15'te Barcelona ile karşılaşacak. Bunun da bilgisini verelim. Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Recep Bey diyor ki, Çağatay Hocam, ben futbolun eskiden futbol severler hem de futbolcular açısından daha zevkli olduğunu düşünüyorum. Haklı. Bu dönemin futbol mentalitesinde oyuncuları bir sistem içerisinde mahkum edip yeteneklerini sergileme şansı bulamıyorlar. Futbol her seferinde basit diyoruz ama sistem deyip futbolun kültürünü de değiştiriyoruz. Bu yüzden Ronaldinho, Ronaldo, Messi, Neymar, Adriano gibi yetenekler çıkmıyor demiş. Vallahi Recep Bey, şöyle söyleyeyim, Ronaldinho'yu izlemek gerçekten çok büyük bir şanstı. Biz de o şanslı nesilden biri olarak ben de kendimi çok bu kefeye koyanlardan biriyim. Aykut Bey diyor ki, hain pil okyanusu geçti, derede boğuldu, son 20 dakika dayanamadı demiş. Ve bazen biz de farkında olmuyoruz. Vallahi hiç bakmadım ama gerçekten zaman su gibi akıp gitti. Ve bugün de programımızın sonuna geldik. 2 saat boyunca gündemdeki en taze haberlerle sizlerle birlikte olduk. Son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında bizlere zamanını ayırıp dinleyen herkese kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Yarın saat 14'te biliyorsunuz ki yine Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: La dört büyük gündem sona erdi.
1: Kim ne dedi?
2: Milli araya girdik. Evet. Üç hafta
3: hiç sevmediğim yere geldik. Evet,
2: kulüp maçı yok.
4: Devre arası gibi. Milli ara değil ki bu. Devre arası bu.
3: Üç hafta ya.
2: Abi üç hafta milli ara mı olur gerçekten?
4: Yani? Dört maç ya. Abi bir sezon oynanırken yani sezonun en alevli zamanı gelmiş. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi başlamış. Konferans Ligi başlamışken dört tane oyuncuları dört tane ekstra maç oynatmak. Çok dört tane ekstra sakatlanma ihtimali olan maç demek bu abi.
2: Evet. Ne gerek var ya?
4: Baba maçlar sert bir de şuraya baksana şimdi. Türkiye, Fransa, Türkiye, İtalya. Hadi biz böyle bakıyoruz. Muhtemelen Fransa, İtalya da var değil mi bu süreçte?
2: Vardır.
4: Hani sadece biz kendi oyuncularımızı düşünmeyelim abi. Bir sürü oyuncu için risk barındırıyor.
3: Belki cuma günü maça gideyim diyorum yani. Bir ihtimal böyle.
2: Evet öyle bir isteğim vardı senin.
3: Kocaeli'ne böyle bir Fransa'yı izlesek orada.
4: Fransa izlemeye gitti güzel.
3: Yani iyi olur gibi geldi bana ama eğer fırsatım olursa gitmeyi düşünüyorum.
4: Biri Kocaeli, öbürü Bursa.
3: Öbürü yani. Bursa'da pazartesi.
4: Sonuncusu. Sonra iki tane deplasman. Tamam. İki içeride iki dışarıda. Abi vallahi inşallah ben hep söylüyorum. Bütün takımlar için, bütün oyuncular için inşallah kazasız, sakatlıksız dönsünler. Yani çok acayip 27 günde 9 maç oynanacak. Ya bir de buradaki yıpranma biraz lüzumsuz.
2: Bir de tam böyle hani sezonun aslında rayına girdiği, oyuncuların risklerini yakalayacağı dönemde takımından 3 hafta kopuyorsun falan filan. Aşırı saçma geliyor.
4: Tam ligde işte maçlar yani. Saat 7 seanslara başlayacaktı falan. Tam böyle ritme giriyorduk yani. Tam aynen. Kaptıracaktık yokuş aşağı.
2: Bizi bir sokmuyorlar ritme.

0: İzmir bir türlü ya. O zaman ne konuşalım? Bu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili mevzular...
1: Az önce bana bomba haber verdi ya. Yayına girmeden insanlara da versin.
0: Kim?
1: Sercan Hamzoğlu. Baba bu stüdyoda haberi kim verecek? Ben vermeyeceğim herhalde.
0: Evet.
1: Sercan sen de abi. Vermeyeceğine göre.
0: Ben de verebilirim ama belli.
1: Ama sen haberci ya. Değilsin şu anda.
0: Değilim de hiçbir şey değilim.
1: Hayır haberci sen yapalım. Stüdyodasın.
2: Haberci yapalım seni.
1: O sahada. Haberci yapacak seni.
0: Yok abi yok ya. O
1: sen haberci. Bir şey verir Yeşilçam repliğine.
0: Hayır bir de sonra muhabirler böyle bir gereksiz şey hedef içinde ya. Mesela Ali Naci abi falan boyunu vuruyorlar bu arada. Hiç muhabirlik benlik bir şey değil yani o yüzden. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili neler oluyor Sercan
2: şimdi
0: abi?
2: Şimdi şöyle Sayın Aziz Yıldırım'la Hakan Safi biliyorsun kulüp binasında bir toplantı yapmıştı. Bunu daha önce de yayınlarımıza söylemiştik. Bundan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tamamıyla kulübe geçti. Yani artık
0: ceza Hakan, almamak için değil mi?
2: Evet orada UEFA'dan gelen bu talimatnameden sonra Hakan Safi ile kulübe geldiler. Dediler ki yani sen sonuçta burada yaklaşık belki de vergilerle beraber 30 ile 40 milyon euro arası gibi bir rakamı ödemeyi taahhüt ederek Kerem Aktürkoğlu'nun kontratını kendisi yapmıştı. Ama yapılan son görüşmede bir yılını Hakan Safi ödedi ve geri kalan yıllar için yeni bir kontrat yapıldı ve kulübün bünyesine geçti. Yani biz
0: ne kadar vermiş oldu toplam peki şu ana kadar?
2: Yani vergilerle beraber 7,5 olması lazım. Vergilerle beraber 7,5. Bunu ödedikten sonra şimdi artık Kerem Aktürkoğlu'nun tam anlamıyla maaşı, kontratı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bünyesinde yapıldı. Ve Hakan Safi artık Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ödemeyecek. Bununla birlikte Kerem Aktürkoğlu tabii daha önce de söyledik. Bu ne olacak yani? Yani Hakan Safi böyle bir parayı, büyük bir parayı taahhüt etmişti. Bütün Türkiye'de bunu böyle tanıdı, böyle bildi. Ama baktığımız zaman taahhüt ettiğinin üçte birini bile ödememiş bir durumda olacak. Ve kalan parayı hani böyle taahhüt etti ne olacak? O da diyor ki benim ismimi Maltepe'de bir yerde geçirme şartı büyük bir sponsorlukta da ben de aynı parayı yani oradan kalan parayı en azından oraya taahhüt edeyim diyor Sayın Hakan Safi. Az Yıldırım'a diyor ki sonuçta biz burayı diyor. Ali Koç'la konuştuk. Hala Ali Koç'un kendi inşaat firması içeride zaten şu an çalışıyor. Ve bununla alakalı ben görüşmeden size bir dönüş sağlayamam. Ama en nihayetinde Fenerbahçe'nin tabii ki burada Hakan Bey nasıl bir yol haritası izleyecek. Bütün kamuoyu sizi Hakan, Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ödüyorsunuz ve çok büyük bir paranın altına imza attınız diye bu büyük bir haber olmuştu Türkiye'de. Ve şu an itibariyle aynı bilgiyi de vererek an itibariyle Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını da artık Hakan Safi ödemiyor. Zaten bunu kendi iletişimine de girmeden önce bir check ettim. Akşamı İbrahim abi de biliyordu bu konuyu. Ona da sordum. 3-4 yere teyit ettikten sonra hani hatalı bir şey yapmayayım diye birkaç kişiye de sorduktan sonra bunun böyle olduğunu bana aktardılar. Bütün Fenerbahçe camiası da bu kamuoyuyla alakalı bu bilgilendirmeyi de yapalım. En abi, azından bundan sonraki süreci takip edeceğiz.
0: Senin anlattıklarından sonra şöyle kafam karıştı. Hakan Bey'in derdi Fenerbahçe'ye mali destekte bulunmak mı yoksa adının bir yerlerde geçmesini sağlamak mı?
3: Ya yani eser bırak soru işareti. Eser bırakmak istiyordur abi. Bundan yani, önce bir anormalik yok ya.
2: Evet.
3: Yani. Ya çünkü bundan 10 yıl sonra kimse Kerem Aktürkoğlu'nda ya bir Hakan Safi diye bir adam vardı. Kerem Aktürkoğlu'nun da parasını ödüyordu demez. Ama bir eser bırakırsan Fenerbahçe ondan faydalanır. Hem de onun adı led düştü. Hem de onun adı Fenerbahçe'de yaşar. Derans testlere de verebilir. Yani tesis evet. Var Fenerbahçe'de.
2: Evet yani.
3: Hazırda ya abi şimdi ekonomi kötü. Onu söylemek lazım. Bu ekonomide böyle bir ekonomi değil. 15-20 milyon euro para vermeyi niyetliyse Fenerbahçe'de tesis çok. Yapılması planlanan tesisler de var. Bence Sercan de. Geçen bir yer daha söyledin. Bu Samandıra'da dedin yani. Sen mi dedin onu? Kim dedi?
2: Hazinenin.
3: Ha, hazinenin yeri. Hani bir sürü yer var abi.
2: Bir sürü yer var orada. Derazını ya, yapıyorlar. Murat abi.
3: Derazını evet.
2: Derazı yıkıma bitti. Tesis. Orada o parayı derazına verirsin. Ama şu an aslında benim yani ben de bir tık doğaya burada yakınım. Şimdi biz tüm Türkiye'de Hakan Safi'nin bu kamuoyuna bu konuyla alakalı bir vaatte bulundu. Şimdi bu bulunduğu vaatte devamını ödemezse ama burada biz nasıl onu övdüysek bir şekilde de olmaz deriz Sayın Hakan Bey. Yani sonuçta herkes bu parayı ödeyeceğim. Bu paranın da vergilerle beraber minimum 30'un üstünde. Yani minimum 30'un üstünde bir rakam. Şimdi Hakan Bey'in de elinin bu konuda bol olduğunu biliyoruz. Yani 1.30-40 milyon euroluk bir yere artık isminin de mi geçirilir? Nasıl olur ama Fenerbahçe'ye katkıda bulunması gerekiyor. Şimdi bak başkan ödeyecek artık. Fenerbahçe Spor Kulübü ödüyor artık bu Kerem'in maaşını.
0: Peki diyelim Maltepe'de Ali Koç'la yürüyecek Sayın Başkan.
2: Evet.
0: Hakan Bey nereden daha
2: yürüyecek gözüyor? Derazı'ndan yürüyebilir.
3: Derazı'da çok ciddi bir tesis yapılıyor. Bütün yani böyle bir işte
0: o yeni... O altı saha işi orada mıydı?
3: Sahalar var. Bizim eski babamın adını taşıyan tesis yıkıldı orayı yapabilir. Bir sürü yer var abi Derazı'nda.
0: Aa doğru Metin Aşık tesisleri. Evet, yani bir yerden dahil olarak.
3: Tabii. Yani Derazı Metin Aşık tesisleri. Yani Hakan Safi tesisleri olur ya da babasının adını verecek diye ben duymuştum sanki. Onun babası da çok erken vefat etmiş. Babasını erken Allah kaybetmiş. Ben bir konuşmasını dinlemiştim. 9 yaşında mı dedi? Öyle bir şey. 12 yaşında mı öyle bir şey? Ha belki babasının adını yaşatmak istiyordur. Abi yer çok. Yeter ki Fenerbahçe eser bırakmaya gelsin.

0: Bulunur.
1: Değil mi?
0: Ya bugün Sayın Safi kulübe gidip şunu dediği zaman ya ben Fenerbahçe'ye eser kazandırmak istiyorum. Nerede faydalı olabilirim? Gerçekten çok Fenerbahçe'nin eli o anlamda gelir. Bir sürü arazisi var Fenerbahçe'nin kullanılmayan. Yani yapılır. Sorun yok. İş vermek istemekte. Ki o da vermek istiyor. O ben geri adım atacağımı düşünmüyorum bu konuda.
2: Deminki grafiği bir daha verir misiniz? Şimdi burada Safi Aktürkoğlu sürecinde son durum. Biz bunu bir grafiğe dökmüşüz. Evet, 40 milyon euroyu bulması beklenen toplam vaatini karşılamaktı taahhüt başta.
3: Evet.
2: Sonra bugüne kadar Kerem Aktürkoğlu'nun bir yıllık ücretini ödedi. Hakan Bey, Aziz Yıldırım'la yapılan son toplantının ardından oyuncunun kalan maaş yükümlülüğü kulübe geçti. Çünkü ceza alma durumu vardı. Bundan sonraki ödemeleri Fenerbahçe yapacak. Hakan Safi, Kerem için artık ödemeyeceği tutarın karşısında Maltepe'de yapılması planlanan altyapı tesislerine büyük bir sponsorluk yapmaya talip oldu. Bunun için tesislerde bir yere isminin verilmesini talep etti. Lakin ki Ali Koç işin içinde olduğu için şu an sadece Ali Bey'le yürüyor değil mi mevzu?
0: Hayır, Ali Bey'in zaten şirketi yapıyor. Şirketi yani. Koç Holding'in bir iştiraki yapıyor.
3: Söyleyeyim, Arka mı? Öyle bir şirket olması lazım.
0: Koç Holding'in inşaat şirketi.
3: Yanlış da bilmiyorum ama öyle bir inşaat olması lazım.
2: Hayırlısı olsun. Ne diyeyim?
3: Yani ben bunu da özellikle madde madde hem tweetini attım arkadaşlar hem de böyle yazdım yayın öncesi. En azından bir de yazılı kamuoyunu bu konuyla alakalı doğru bir bilgilendirme yapalım diye.
2: Peki size şunu soracağım. Hakan Safi sizce Fenerbahçe'nin gelecek başkanlarından biri mi?
0: Bence. Adaylar, güçlü adaylarından biri.
3: Güçlü adaylarından biri bence.
2: Abi seçimde uğradığı hezimet.
0: Bana çok yok büyük, abi.
2: Abi çok hezimetimsi ya.
0: Nasıl hezimet? Bana bir anlatır mısın?
3: Doğa hezimet değil. Karşısındaki de Aziz Yıldırım
2: ama
3: yani.
2: Ama 17 bin yani fark çok tamam, abi.
0: Abi 10 bin farka bakma sen.
2: Seçimden önce böyle bir farkı bekliyor muydun?
0: Abi Ali Koç fotoğrafı olmasaydı belki olmayacaktı o fark. Çünkü benim birçok arkadaşım benim çevremde bu yüzden geldi oy verdi. Oy kullanmayı düşünmeyen ya da Sayın Hakan Safi'ye oy vermeyi düşünen. Biz dedi Sayın Ali Koç'un olduğu bir Fenerbahçe oy vermek istemiyoruz dedi. Orada değiştirdiler oylarını. O zaman ben demiyorum ki 3000 farkı o diferans o yarattı. Sonuçta beni etkilemedi verdikleri fotoğraf. Benim için Hakan Safi'ydi benim destekleme adayı. Ama ben şöyle bakarım. Bir başkan adayı Fenerbahçe aday alıyor 10.000 oy alıyor. Abi 10.000 oy bugün az bir oy değil. Yani
3: Murat abi ama iki kişiden
0: %40 biri. %40 oy aldı. Fark etmez abi %40
3: yani
0: oy aldı.
3: İki kişi, üçüncü kişi.
0: Bugün Türkiye'de ülke seçimlerinde %40 birisi oy aldı mı iktidarım ben diye bağırıyor sağda solda.
2: Da aynı şey ben de orada 10 tane seçenek var. Burada 2 var Sercan abim. Sercan abi ben senleyim.
0: Orada da 2 abi. Sonra ikinci tura kalıyor ya. Nasıl?
3: Murat abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geriye dönecek
0: fark olursak. Etmez.
3: İkinci, ben orada aldığı oyu sana söyleyeyim mi? Benim öyle. Şahsi düşüncem. Hani bu camianın içinde seni kadar tecrübeli değilim. Sen yaş itibariyle benden daha tecrübelisin ama benim gördüğüm orada Hakan Bey'in aldığı oy maksimum 6.000.
0: Bu 10 binle bitti ya.
3: 10 binle bitti ya. Bir de biliyorsun hepimiz iyi biliyoruz. Ben ölsem Aziz Yıldırım'a oy vermeyeceğim diyen hem tribüncüler vardı, bazı kesim vardı zamanında onunla problem yaşayanlar. Hani ben dedi alternatif olmadığı için ben mecburen Hakan Safi'ye verdim diyen önemli bir kitle de vardı.
0: Fark etmez. Saadettin sana da onu verdiler. Abi tamam tepki oy alacak her zaman bir
3: yani. Onu diyorum yani Aziz Yıldırım'ın da istemeyen bir kesimin tamamı oraya geçti.
0: Ben biraz biliyorsam bu camiayı ben Hakan Safi'nin 11 oyunun çok kıymetli arttıracağını düşünüyorum hatta oy sayısını.
3: Yani bir daha seçimde 10.000 oy alırsa bence büyük bir yarış.
0: Nasıl bir yarış olacak onu da bilmiyoruz ki. Şimdi Fenerbahçe Allah korusun bu sene şampiyon olamazsa senin adaylara bakmak lazım.
2: Onu da soracağım size.
0: Ya kimse de girmeyebilir şimdi. Abi, yükümlülük çok fazla. Ağır yükümlülük var. Ya kaç kişi cesaret edecek bu işe? Abi ben hep söylüyorum paran olması başka, parayı harcayabilmek başka.
3: Herkes
0: Hakan Safi parayı harcayabilecek adamdı. Ya ben geçenlerde de bir ona çok yakın birisiyle sohbet ettiler. Parayı nasıl vereceğinden bir rakamdan bahsediyordu 300 diye. Ya gerçekten doğru dedi ama onun planı vardı dedi ödeme planı. O 1 artı 3 gibi planlıyordu başkan onu dedi. Yani 4 yılda o parayı verecekti Fenerbahçe'ye dedi. Muhtemelen bir bölümde hibe edecekti. Bilmiyorum nasıl olduğunu ama yani, diyorum bugün çok zenginler var. Galatasaray'da bir sürü zengin var değil mi Galatasaray ülkede? Ben hiçbirinde Galatasaray'a 1 liralık faydası olduğunu görmedim. Çünkü para harcamak başka bir meziyettir abi.
2: Cihaz Apan seviyor mesela.
3: Madem konumuz para.
0: Ona göre çok dağıtıyorum.
3: O zaman paraya da girelim.
0: Öyle o seviyeyi söylüyorum.
3: Madem konumuz
0: para. Cihaz Apan bu arada benim söylediğim gibi birisi. Parayı harcamaktan hiç geri adım atmıyor.
2: Ve bunun reklamını yapmaktan.
0: O biraz fazla oluyor tabii.
2: Her yerde Dinçer Azapan destekler falan görüyoruz öyle şeyler.
3: Şöyle.
2: Ne diyorsun abi?
3: Mesela Fenerbahçe'nin şu ana kadar yönetimiyle ve sponsorluklarıyla hepsinin hibeleriyle birlikte 140 milyon euroya yakın içeri para girişi sağlamış mevcut yönetim. Şimdi sponsorlukla değil ki
0: işte iyi para. Ark inşaatmış koçun inşaat şirketi. Ark.
3: Aynen Ark. Tamam mı? Şimdi 140 milyon. Ben biraz daha araştırdım. Fenerbahçe'nin 10-12 milyon euro bandında maaş ödemesi net.
2: Aylık diyorsun.
3: Aylık. Aylık. Artı normal ödemeleriyle birlikte Fenerbahçe'nin minimum 15 milyon eurodan aşağı kulübün kasasından aylık para çıkıyormuş. Şimdi kalan ayları da vurduğun zaman 100 küsür milyondan da fazla Mayıs-Haziran'a kadar Fenerbahçe'nin ödemesi varmış. Ya şimdi 140 sponsorluklar hibelerle beraber girdi. Üstüne de 100 milyon euro daha Fenerbahçe'ye katkı sağlanıp bu paraların da ödenmesi. Yani bu çok kolay bir şey değil yani. Geldin Fenerbahçe yönetimine başkana talip oldun 250'yi cebe koyacaksın. Yani 250'den aşağı öyle bir güçlü yönetim kurmuyorsan

0: gelirlerini artıramıyorsan Fenerbahçe'de bu ödemeleri herkes altına imza atmaz.
1: Bu arada onların böyle bir kasa kolaylığı. Ben katılıyorum sana. 250'nin olacak, kasa kolaylığını sağlayacaksın kulübe.
0: Yani en azından bir 100-150 sponsorlarla beraber ama...
1: Ya o paraları da bugün sponsor diye verirsin sonra... Ya bilmiyorum onların nasıl formülize edildiğini şu an. Tabii ki şirket olanlar sponsorluk da verebilir. Bir şey yok. Ama ben sana %100 söylüyorum. 250 liran olacakken artık.
0: Olacak, olacak. Döndürmek için. Döndürmek için. Bu şart.
1: Çünkü öyle aylar geliyor ki hiç gelir yok. Özellikle yaz aylarında, Haziran, Temmuz'da hiç gelirin yok. Sıfırlıyorsun bir anda. Yani orası... Yani şey romantizmi yok bende. Abi niye hep paralı başkan? Parasız yapamaz abi. Ya kasayı döndüremez. Başkanlık yapar ama kasayı döndürmeye geldiğinde iş... E nasıl döndüreceksin abi? Yok. Sende de yoksa ya sen koyamıyorsan içeriye orayı çevirecek parayı. E dönmüyor o zaman kulüp.
2: Zaten Fenerbahçe'de başkanlık için adı geçen isimlerin hepsi çok zengin. Ya öyle bir problem yaşamaz Fenerbahçe yani. Orta, abi, kısa orta vadede.
1: Zenginlikle parayı harcamak. Ben hala oradayım. Çok çok zengin. Ben o kadar çok zengin tanıyorum ki ben yani biz çok daha lüks yaşıyoruz. Öyle diyeyim. Ya o mesela bankadaki hesabına bakıp mutlu oluyor mesela. Mesela ya da Saadettin Bey bakıp mutlu oluyor.
2: Saadettin Bey mesela harcamaktan bir tık daha geri duran zenginlerden olabilir mi?
1: Ya belki o çapta da zengin de olmayacak. Benim söylediğimiz yani Murat Ülkerler falan başka bir seviyeyi konuşuyoruz. Tabii, Saadettin Bey biraz daha değil. Tasarruflu diyebiliriz yani. Daha tasarruflu.
0: Evet evet tasarruflu.
1: Diyebiliriz. Ama bazı da...
2: Bir şey geri geldik.
1: Birkaç tabii o arada ben de bakıyorum chatte ne oluyor. Yani chat'e ben normalde bakmam.
3: Haberlerimize dayanamadı YouTube.
1: Seçim mi var konuşuyorsunuz? Tosunlarım demiş arkadaş. Çok bizde Tosun'a benzeyen yok kimse ama neyse.
2: Nasıl yok?
1: Ben de ona öyle sesleneyim Tosun'um diye. Murat'la Sercan demiş de bizde çok bir Tosun'luklar yok benim baktığım kadarıyla. Yani. Ben dedim ki o arkadaşa Tosun'um 2027 Haziran'da seçim var ya güzel kardeşim. Ve Fenerbahçe Allah göstermesin şampiyon olamazsa Aziz Bey aday olmayacağım. Hatta Aziz Bey hiçbir ihtimalde olmayacağım diyor. Evet. Şampiyon
2: ben inanmıyorum ona bu arada.
1: Fenerbahçe'de arkadaş bilmiyordur bizim Tosun. Fenerbahçe'de seçim olduğunu o kadar ilgilidir. Yani Fenerbahçe'nin olağan kongresi var. Mayıs sonu diyebiliyorum değil mi Sercan?
0: Mayıs sonu Haziran, sonu, Haziran başı. Şey. Haziran
1: bir kongre süreci olacak. Temennimiz şu abi. Şampiyon olalım. Aziz Bey'e hep beraber gidelim. Kapısına başkanım bırakmayın diyelim.
3: Bitti.
1: 3 sene abi kongresiz bir 3 sene yaşayalım. Müthiş. Her anlamda.
0: Hem de insanlar daha rahat böyle abi bir yaz geçirir.
1: Sen misin? 50 milyon TL mi ne masraf varmış kulübe ya? Abi o zaman kongre yaptın 150 milyon TL zaten.
2: Ha değil mi?
0: Tabii.
2: Bayağı 10 milyon euro. Yok ne 10 milyonu ya? Kaç milyon euro ediyor?
1: 150 milyon TL mi?
2: Evet.
1: Çok değil ya.
2: Azmış hakikaten.
1: 3 milyon.
2: Ya 3 milyon standart bir oyuncunun maaşı
1: sana
2: falan.
1: Sana bir şey yapmaz senin. Servetinin %1'i.
2: Senin derken benden mi diyorsun?
1: Seten ailesi.
3: Seten ailesi.
2: Evet, çok zenginiz biz. Evet.
1: Ay!
2: Mali, bu kadar para konuşmuşken Mali Kongre de yaklaşıyor. Ne zaman?
1: O yüzden konuştum zaten giriş. Hani Mali Kongre var ya hafta sonu.
0: Pazar günü Mali Kongre.
2: Pazar günü Mali Kongre. Doğacığım o nasıl kahve öyle? Kahve
1: ama bence yine şey olacak
2: Amerikan
1: ya.
2: Amerikan şey.
1: Yani Mali Kongre ama yine bence her konuya girilecek.
0: Tabii tabii.
1: Yani adı Mali Kongre olan Mali konularında olacak ama sanki değil mi Sercan? Yine böyle hani bir halka sesleniş gibi olacak yani.
2: Aziz Bey orada Saadettin Saran dönemiyle ilgili bir şeyler açıklar mı? Evet.
1: Şu anda herkes onu söylüyor. Onu söylüyor yani. Herkes sağda solda o konuşuyor.
0: Yani ben özellikle kurullardan almış olduğum bilgi orada bir iki tane arkadaşımla konuştum. Öyle çok fazla detaya girmem ama Sercan dedi biz dedi bir önceki dönemi bayağı kapsamlı çıkartmamızı istediler dedi. Bütün alınan paralar edilen bayağı biz bir çıkarttık. Başkana raporladık. Tabii başkan bunun ne kadarını konuşur ne kadarını konuşmaz bilmiyorum dedi. Ama dedi bizden çok kapsamlı istediler dedi. Her şeyi dedi. Anladığım kadarıyla Sayın Aziz Yıldırım Saadettin Saran döneminde bütün harcanan paraları ve kendilerine harcadıkları paraları ve neleri ödediklerini kapsamlı camiye anlatacak. Ondan sonra diğer konularla birlikte de bütün merak akılda olan her şeyi anlatacağını düşünüyorum.
2: Peki Saadettin Bey'in katılımını bekliyor musunuz kongreye?
1: Hiçbir şeye katılmıyor ki Saadettin Bey başkanlığı i̇şte, bırakmadan.
2: Bu doğru yine bir katılmaz. Şey mi?
1: Ben olsam katılırım. Çünkü yani şöyle bir de böyle bir haber çıktı şimdi. Size bir eleştiri yapılacak. Ne bileyim sizin döneminiz delik deşik edilecek diyeyim hadi şeyle. Yani tabii. Orada sadece Burçin Gözlüklü'nün, Sayın Burçin Gözlüklü'nün ya da Sayın Orhan Demirer olmaz.
0: Olmaz.
1: Başkanın da orada olması
0: Saram lazım. Gelmesi lazım.
1: Sonuçta imza kim atıyor bu bayan son kulüpte? Başkan.
0: Başkan.
1: Sorumlu başkan. Burçin Bey istediği kadar anlatsın. Orhan abi, artık abi diyeceğim çünkü ben 30 yıllık dostum yani. Orhan abi istediği kadar anlatsın. Olmaz abi. Başkanın çıkıp, başkanın gelip söylemesi lazım. Yo, evet bunu böyle yaptık ya da yapmadık. Siz yanlış iftira atıyorsunuz. Ne bileyim atıyorum şu an. Ne olduğunu da bilmiyorum ki konuları.
2: Gelmemesi Saadettin Bey'in ve gelmeyecek olması bana Aziz Bey'in haklılığını gösteriyor.
1: Ama hiç gelmiyor doğa ya.
2: İşte ama şimdi hiç gelmemek ayrıdır. Hedef alınacağın yere gelmemek ayrıdır.
1: Bir şeyde de alındı.
2: Hedef alınacağım yerde benim vereceğim bir cevap olsa gelirim.
1: Aslında şöyle
0: anlatırım. Saadettin Saran vereceği bir cevap var. Gelirse çok rahat verebileceği cevaplar
2: tamam
0: var.
2: Ama gelmedi.
0: Herkese verebileceği cevaplar var.
1: Bence
0: bu arada.
1: Vermesi lazım.
0: Ali Koç'a da verebileceği cevaplar var. Ali Koç'tan bayrağı teslim aldığı gün Eylül ayı neredeyse transfer sezonu bitmişti. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Yani aldığı o kadroyla ocağa kadar gitti. Yani orada bir şeyler anlatabilir. Geldi Aziz Yıldırım kendisini önceki dönemlerle sonuçta anlatacak. O da şunu diyebilir. Sen de 2018'deyken o dönemleri anlatıp sen de bu şekilde kulübü böyle bıraktın diye. Yani karşılıklı birbirine konuşabilirler yani saygı
1: ki,
0: çerçevesinde.
1: Ben de der ki ben Eylül'de alırken de kulüp böyleydi der. Yani ben ekstra büyük bindirmedim. Yani biz bilmiyorum.
2: Şimdi abi
1: ben,
2: şu an siz anlatıyorsunuz.
1: Biz rakamları bilmiyoruz.
2: Kendisi anlatmadıktan tamam. Sonra ne ifade
1: ona
2: ediyorum
1: lan? Şimdi başkan şu nasıl kızdı bence Aziz Bey. Aziz Bey YDK'da dedi ki ya Orhan abiye ya Burçin Gözlüklü'ye dedi ki ya kardeşim neyi konuşuyorsunuz diyor. Ben seni suçladım diyor. Hırsızlık mı var dedim. Ne anlatıyorsunuz?
2: Orhan Bey dedi onu.
1: Başkan orada kızdı abi. Bak ben konuşmuyorum. Neyi savunuyorsunuz? Benim söylemediğim bir şey neyini savunuyorsunuz o getirdi.
2: Ama aslında bir şeyler de söyledi ya.
1: Ama abi çok detaylı girmedi. Benim anladığım şöyle. Ha öyle mi diyor şimdi? Detaylı gireceğim o zaman diyor. Ben anlatacağım. Şimdi gelin savunun diyecek. Hani ben anlatacağım her şeyi. Evet, evet. Fenerbahçe
0: ama bence de ortada bir hırsızlık yok abi.
1: Ya bu hırsızlık
0: olmaz. Fenerbahçe'nin hayır. Önden parası
1: başkan
0: alınmış. Bu kadar
1: yani.
0: Basit.
1: Neyin savunmasını yapıyorsunuz?
0: Tabii Aziz Bey de söylemiş yani diye. Bunu. Gayet normal. Ne yapmış Saadet Saran? Çoban'ın parasını erkenden almış. Adidas'ın parasını erkenden aldı. Transferi kullandım diyecek. Ne yapacağız? Ya idam mı edeceğiz mesela? Aldım kullandım diyor ya. Ya biri çıkıp dese ki 2018'den önce Ülker'in Fenerbahçe'ye vermiş olduğu 90 milyon dolarlık stadın parasını tek kalemde kırdırdığınız 72'ye düştü. Siz de bunu kullandınız dese o da ona cevap olur. Anlatabiliyor muyum? Herkesin Fenerbahçe döneminde böyle şeyleri olmuştur.
1: 72'ye düşseydi.
2: Abi ben şunu anlamadım.
1: Daha da az.
0: Yok ya ben gördüm. Daha.
1: 60 küsur.
0: Yok yok 60 değil abi.
2: Bir şey soracağım.
0: Yok yok.
1: Yok bana söyleneni söylüyorum.
0: Yok yok net sana söyleyeyim. 72 falan düşen para. Kırdırma. 60 değil.
1: 60 değil. 60 küsur.
0: Yani kırdıran kişi de o günkü görevdeki olan kişiyle de konuştum.
1: Kram da zaten o zaman görevdeydi ya. İşte
0: görevdeyken o onu söyledi bana. Yani o yüzden söylüyorum o kadar değil. 60'lara düşmedi ama 72. Yani o da ona onu söyler. Yani her dönemde olmuş diyorum. Yani Saadettin Saran döneminde de oldu. Az Yıldırım döneminde de oldu. Ali Koç'ta sadece olmadı. Ali Koç'ta da zaten her yer temlikliydi 3-4 sene. İstese de bir şey kırdıramazdı yani.
2: Şimdi Aziz Bey Mali Kongre'de...
0: Aksine de yaptı kontratlar öyle gitti. Hiçbir şey almadan.
2: Aziz Bey'in geçmişinde de bu yok mu? Şimdi Saadettin Bey bir şeyle suçlayacak
0: diyor. Ama Aziz Başkan da divanda diyor ki ben sizi zaten suçlamıyorum ki diyor bununla alakalı diyor.
1: Şimdi benim duyduğum şöyle bir
0: kötü
1: iddiası
0: bir şey
1: var.
0: Söylemiyor Aziz Yıldırım aslında.
1: Aziz Yıldırım'a yakın kişiler diyeyim bunu. Yani benim konuştuğum bu arada Murat Zor'dan bahsetmiyorum. Yani herkesin ben Murat orada kanalda çalışıyorum. Murat değil. Daha ben başka yakın kişiler.
2: Barış Hulusi seven mi?
1: Bana diyor yok. Barış Hulusi seven Aziz Yıldırım'a yakın mı?
2: Değil mi?
1: Ben sanıldığı kadar yakın olduğunu zannetmiyorum. Ya tamam sosyal hayatında görüşüyor. Abi bu söylediğim şeyler bilgi. Ya Fenerbahçe'nin borcunu başkan gidip Barış Hürsever'le konuşmaz diye düşünüyorum en azından. Bilmiyorum.
2: Bence de konuşmaz.
1: Öyle. Şimdi 900 milyon euro gibi bir borçtan bahsediyor Fenerbahçe'de.
2: Ne?
1: Evet. Yani böyle bir laf var. Bu dolanıyor şu anda böyle kulislerde. Eğer 900 milyon euro bir borç varsa abi o sadece bir önceki dönemi kapsamaz. Bayağı bir dönemi kapsar.
2: İşte tabii. Aziz Bey'in
0: yani,
2: dönemi.
0: Yani, aynen öyle. Yani,
1: Saadettin Bey 6 ayda 900 milyon euro bu kulübe borcu sokmuş olamaz zaten.
2: Olamaz. Abi, bence olamaz. Ali Bey de sokmuş olamaz bu arada.
1: Tamam. Hayır. Abi sonuçta 10 yılda 900 milyon euro. Olmaz. Ama bak sana söylüyorum şu anda hani bir yıllarca Aziz Bey için 600 dedikodusu vardı ya ve hiçbir zaman 600'de uzlaşılamadı. Yani Ali Bey tarafı 600'de
0: evet,
1: Aziz Bey
0: tarafı 320, 619.
1: Onlar öyle de Aziz Bey de 300 dedi.
0: O haberi de ben yapmıştım biliyor musun? Sözcüdeydim. İlk o haberi bir patlattım.
1: Şimdi bunu pazar günü göreceğiz. Bu dedikodu mu değil mi? Şu anda Fenerbahçe kulislerinde konuşulan bir 900 milyon euro diye bir şey geziyor böyle şehir efsanesi gibi.
2: Biz pazar günü bunu öğreneceğiz mi peki sence?
1: Öğreneceğimizi söylüyorlar. Yani Aziz Bey bunu açıklayacak diyorlar.
2: Tamam 900 milyon euro borç açıklarsa Fenerbahçe.
1: Bak 9 şimdi kulübü. Öyle diyeceksin 9 milyon öyle demiyorum. Bu bir dedikodu. Kulis dedikodusu bu. Kulis bu şey gibi düşün. Yani dolar 100 lira olacak mesela şey gibi düşün ya da. Açın yazın kombileri açacaksınız doğalgaz çıkıyor dedi ya bir arkadaş. Açın patlatın kombileri yazın açacağız yakacağız falan. Ve hiçbir zaman yakamadık ya kombileri yazın. Öyle düşün olayı yani. Bu şu anda bir dedikodu. Ha doğru olabilir olmayabilir.
0: Ya bir borç var zaten canım yani.
2: Peki
0: yani?
2: Doğruysa bir eylem planı falan lazım yalnız.
1: Doğruysa felaket abi. Fenerbahçe'nin eğer 900 milyon euro borcu varsa felaket. Bak şöyle felaket. Kısaca.
2: Abi 1 milyar euro ya.
1: Yani ondan sonra hiç kimse o. Şey hayal kurmasın yani. Aa neden paralı başkan arıyor Fenerbahçe? Mecbur. Hatta 2 tane falan paralı başkana ihtiyacı var. Tek başkan da etmeyebilir yani 900
0: milyon. Eş başkanla.
1: Eş başkanla falan.
0: Eş başkanlı yani. Sisteme geçmesi lazım Fenerbahçe'nin.
2: Abi bir de düşününce 18 senedir ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne gittin. 13 senedir şampiyon olamıyorsun. Nereden zaten para gelecek ki abi?
0: Ama
2: gelir nerede yani?
0: Yok. Doğru yani.
1: İşte mesela gelir. Ali Koç'tu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ali Koç'tu abi.
2: Fırat Zollu sormuş. Doğa Kongre'den canlı yayın var mı? Pazar Murat abi yapıyordu sanki diye.
1: Ben Sports Digital'de yapacağım.
2: Tamam yani. Senin yayının var mı diye sordu zaten.
1: Kongre sonrası var bitiminde.
4: Kim ne dedi? Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: Reklam. Reklam bitti.
1: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi konuşacağız ama gündemi nereden ele alacağız? Gündemi nasıl konuşacağız? Anadolu futbolu yapacağız. Anadolu futbolu gündemini ele alacağız bugün özelinde ve haliyle tekrarını da tekrar dinleyebileceğimiz bir içeriğimiz olmuş olacak. Bu hafta özelinde kaldı ki milli araya girilmesiyle beraber Süper Lig'de Kocaeli, Alanya, Rize, Diyarbakır temsilcisi Ahmet, bir diğer tarafta Gaziantep, Konya, Gençler Birliği, Samsun Spor, Göztepe, İzmir temsilcisi, bir diğer tarafta Çorum, Erzurum gibi takımları konuşurken 1. Lig'e de döneceğiz. 1. Lig'de bu süreyi 19'ar puanla lider kapatan Bursa Spor ve Kayseri Spor var. Kayseri 1. sırada, orada averaj farkıyla. Bursa Spor 2. sırada aynı puanda. Orayı konuşacağız, takımlarımızı konuşacağız derken 2. Lig'e döndüğümde orada tabi hali hazırda her şey devam ediyor. Hafta sonunda oynanacak maçlarla devam ediyor olacak. Pazar günü 16'da ve aynı zamanda 20'de ayrı ayrı maçlar olacak. Sakaryaspor'u beyaz grup ve kırmızı grup olarak 2. lige baktığımda Sakaryaspor'u ve Elazığspor'u konuşuyor olacağız. İlk etapta Alanyaspor'u, Anadolu futbolunda Anadolu takımları arasında Alanyaspor'u Ercan Yıldırım'la konuşacağız. Ercan Yıldırım, hoş geldin, selamlar.
3: Aleykümselam, hoş bulduk Berk Bey, iyi yayınlar dilerim.
2: Alanya'ya selamlar. Alanya Postası'ndan yıllarca bağlantılar yaptığımız bir isim Ercan Yıldırım ki Alanyaspor'a çok hakim bir isim. Ercan Yıldırım, Alanya'da beklenildiği gibi geçti mi bu süreç? Neler söylersin 6 haftalık süreç için, Süper Lig'deki Alanya performansı için ve oradaki camia neler düşünür, neler aktarır? Söz sende.
3: Evet, Alanyaspor bence beklendiği gibi bir giriş yaptı lige. Daha doğrusu böyle bir girişten daha zayıf bir giriş bekleniyordu ama beklediğinden çok daha başarılı bir giriş yaptığını düşünüyorum ben Alanyaspor'un. Camianın da bundan mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü 6 maçta tek mağlubiyet var, 2 beraberlik, 3 galibiyet var. Özellikle uzun süre deplasmanda galip gelemeyen Alanyaspor 17 maç sonra, tam 1 yıl sonra Rize'ye gelmişti. Rize'den sonraki Çorum deplasmanında da galip geldi Alanyaspor. Galibiyet, deplasmandaki galibiyet hasretine bir sene sonra son verdikten sonra peş peşe iki deplasmanı kazanmış olması Alanyaspor açısından sevindirici. Ayrıca Alanyaspor sezon öncesi hazırlık maçlarında aslında galibiyet yoktu. Bütün maçlarda ya beraberlik ya mağlubiyet vardı. Ve açıkçası bu biraz soru işaretleri oluşturmuştu taraftarda ve camiada ve hatta bizler spor medyasında. Acaba ne oluyor dedik, yani hazırlık maçları iyi sonuçlar yok. Tabii ki bir taraftan da şöyle düşünüyoruz, bunlar hazırlık maçı, sonuçta lige bakmak lazım diye. Ligde Alanyaspor beklediği gibi bir giriş yaptığını düşünüyorum. Ben Gaziantep çok kötü bir takım değil. Sonrasında Beşiktaş maçı, gerçi orada biraz kırmızı kart olayları falan filan çok şey oldu. Onlara çok girmek istemiyorum. Alanyaspor 6'da 3 galibiyet, 2 beraberlik var. 1 yenilgi var. Eyüp maçı yenilgisi. Onu da ben yenilgi olarak saymıyorum aslında. Çünkü maç 1-1 bitmek üzereydi. 2.94 dakika uzatılmıştı. 3.5 dakika, yani son dakika içerisinde yapılan bir faul. Evet. Ceza sahası içine gönderilen, kalemine gönderilen top karambolden gol oldu. Yani o da aslında oradan da bir beraberlik geliyordu Alanyaspor için. İyi bir giriş yaptı diyebiliriz biz Alanyaspor için. Fakat şöyle bir ilginç bir istatistik var Alanyaspor'la ilgili. Bu oynadığı maçlarda topa sahip olma oranı sadece bir maçta rakibinden daha fazla. O da Göztepe-Alanya maçı, iç sahada oynadığı maç. Geri kalan 5 maçta %40'a dahi ulaşamamış Alanyaspor. Yani bütün maçlarda yani 6 maçın 5'inde top rakipte daha fazla kalmış. Alanyaspor daha az toplu oynamış ama puanı çıkarmış veya galibiyeti almış. Oldukça değişik bir istatistik. Topa az sahip olup çok puan çıkarmak. Alanyaspor'un lige iyi başladığını düşünüyorum. Hatta şöyle de bir durum var.
2: Yani Alanyaspor 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet.
3: Evet.
2: O da en olmayacak maç, yani Eyüp maçı baktığında, evet, en hazır olmayan takım ya, niteliğinde şu an.
3: Zaten Alanyaspor Eyüp geçen sene de öyle. Yani tam kazanacağı maçları verdiği maçlar oldu. Bunlardan biri de Eyüp'tü. Eyüp'e karşı Alanyaspor

0: Onun ikincilikten beri bir şey var. Yani onlar kötü de olsa gidiyoruz orada puan veriyorduk sürekli. Yani Alanyaspor iyi başladı diyebilirim. Şöyle de bir durum var. Alanyaspor çok genç bir kadro. Yani kadrosu oldukça genç. Hep gençlere yatırım yaptı. Gelecek vadeden oyunculara yatırım yaptı. Ümit'i de Beşiktaş'a gönderdi. Savunmadan önemli bir ismi de ilk başladıktan sonra Beşiktaş'a gönderdi. Şu an için iyi başladı Alanyaspor. İyi gidiyor. Sırada Erzurum maçı var. Bir sorunuz varsa alayım.
1: Ben teşekkür edeceğim. Alanyaspor özelinde ekleyeceğin farklı bir detay yoksa soru değil ama tabii Alanya'da da hangi yöneticiye, hangi teknik direktöre ulaşsak, bu arada hangi teknik direktör demeyelim çünkü João Pereira da uzun süredir orada uzun soluklu teknik direktör olmayı başardı, koltuğunu korudu ama bir diğer tarafta geçmiş yıllardan bahsediyorum elbette. Hangi yöneticiye, hangi teknik direktöre dokunsak orada hep bir Avrupa hedefinden bahsedilirdi. Sanki bu sezona biraz daha öyle başladılar gibi duruyor. Böyle başladıkları bir sezonda kolay kolay hatırlamıyorum. Yakın süreçten, yakın zamandan siz daha iyi bilirsiniz. Ercan Yıldırım. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
0: Yani camiada bazı kesimlerde ya bu sene Avrupa olur mu, Avrupa'ya gider, Avrupa hedef koymalı falan gibi söylentiler oluyor ama yani zor iyi mu? Başlamış olması iyi gidecek anlamına gelmez. Burası peki. Süper lig. Yani birincilikte değil, ikincilikte değil. Çok zor bir lig yani burası. O yüzden yarın ne olacağı belli olmaz. Alanyaspor öncelik bir hedefi ligde kalmak, ikinci hedefi ilk onda geçen seneden daha iyi bitirmek. Belki o üçüncü sırada olabilir yani Avrupa hedefi.
1: Peki teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yani Ercan Yıldırım selamlar. Sağ ol. Ercan Yıldırım'la konuştuk. Ercan Yıldırım'la detaylandırdık. Hızlıca bağlantılarımıza döneceğiz. Bağlantılarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Erdem Övüç'le Kocaeli Spor'u konuşacağız bu defa. Kocaeli'yi yakından takip eden bir isim. Gazeteci Erdem Övüç bizlerle olacak. Mavi Kocaeli'den Erdem Övüç bizlerle birlikte olacak diyelim ve ona döneceğiz. Belki yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Eyüp'e 8 attı ya. Eyüp Spor'un ligin en kötü takımı olması, ligin en iyi takımı denen Beşiktaş'ı yenen Alanya'yı yenmiş Eyüp demiş dinleyicimiz. Bu algılar güldürüyor artık demiş. Ya bu kadar körü körüne savunmayalım. Yani Eyüp Spor özelinde çok bu basit bir matematik yani. Yok Eyüp Spor Beşiktaş'ı yendi. Yani düzeltiyorum. Eyüp Spor Alanya'yı yendi. Alanya'da Beşiktaş'ı yendi. Ligin en iyisi olan Beşiktaş'ı yendi gibi gibi. Çok basit matematiğe kaçıyor. Yani bunları çok alt seviyelerde konuştuğumuz matematik. Yani çocukların seviyesinde o ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde konuştuğunuz matematikle yola çıkılan hesaplarla yapıyorsunuz bunu. Ama günün sonuna baktığında Eyüp Spor'u kötülemeyin diyorsunuz. Eyüp Spor'da da ligin sonuncu sırasında 18. sırada 3 puanı bulunan bir takım görüntüsü var. Başka da bir şey yok. Tek galibiyeti olan bir Eyüp Spor var. Yani Fenerbahçe 8-0 yendi, çok iyi bir Eyüp Spor'u yendi gibi bir algıyı da siz oluşturmaya çalışıyorsunuz mesela. Yapmayın bunu. Fenerbahçe'ye zarar verirsiniz. Başka bir yere zarar verdiğiniz yok. Diyeyim bunu ama Anadolu takımlarını konuşacağız dedik. Böyle çok da bu konulara zaman ayırmayacağız. Onu söyleyeyim. Kırılmayın lütfen. Erdem Övüç bizlerle. Erdem abi selamlar. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Berk, kolay gelsin. Sana da iyi yayınlar.
1: Körfez'e selamlar diyelim o zaman. Kocaeli'ye selamlar diyelim o zaman.
2: Aleykümselam. Onların da sana selam.
1: Eyvallah abi. Sağ ol, var ol. Herhalde biraz iyi kapandı bu 6 haftalık süreç. 4 galibiyet. 2 mağlubiyet olsa evet. Da hali hazırda.
2: Yani ya kağıt üstünde mükemmel bir sekansla ilk 6 haftayı geçirdik. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Hani sezon başında geçtiğimiz yıl ayrılan oyunculara baktığında yerlerine gelen işte İsimsizlerimiz, no name isimlere baktığımızda ilk 6 haftada 4 galibiyet alacaksınız dendiğinde işte pek inanmazdık. Ama ne yalan söyleyeyim, şu an liderin bir basamak altındayız. Hatta şöyle enteresan da bir söyleyeyim. Galatasaray maçında Acay'ın topu direkten dönmese belki orada bir beraberlik falan çıkarsak oradan Eskaz'a şu an lider Kocaeli Spor olacak.
1: Lider bir basamak demeyelim de tabii bir puan altındayız demek. Daha orada olağan. Çünkü Kocaeli Spor özelinde tamam öyle ama 13'er puanla ilk 5 sıranın çok da birbirine yakın puanlarla, aralıklarla birbirine yakın konumda olduklarını hatırlatalım.
2: Evet, doğru.
1: Kocaeli Spor özelinde sen orada bu bekleniyor muydu kısmını nasıl cevaplarsın? Nasıl yanıtlarsın?
2: İşte az önce cevapladım, beklenmiyordu. Ama tabii şimdi milyara olduğundan dolayı takımın yarısı yok. Mesela Jovanović, Petković oyuncular bize sakat zaten.

0: Haydar'a Sakat, Tobias Gulliksen, Rivas, Maglisa ve Zucru. 7 tane sakatı var Kocaeli Spor'un. Onun dışında tabii milli takımda olan oyuncular da var. Kaleci Serhat Öztaş Şelen, buradan yürekten kutluyoruz. Ligin en az gol yiyen kalecisi Ümit Milli Takım'ın kaleci rotasyonuna dahil oldu. Yine Şov, Enfermi Ciksel ve Onçalo Souza da yine 4 oyuncu. Bu oyuncular da milli arada olduğu için forma giyemeyecekler. Ama şöyle söyleyeyim, önemli olan şu, Beşiktaş maçı var. Az çok biliyorsun. Bu 6 haftalık süreci istersen çok kısa geçeyim, ondan sonra tabii, Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçıyla alakalı bir düşüncelerimi ileteyim.
1: 7-8 dakikalık süremiz var. Söz sende.
0: Tamam. Sezonun ilk haftasında sen de az çok takip ediyorsun Kocaelispor'u. Beklemediğimiz bir Başakşehir oyunu gördük. Yenilgisi demiyorum. Yani iyi değildi takım açıkçası. Oyuncular da yerinde değildi. Başakşehir de Konferans Ligi'nden elenmişti. Bize karşı da biraz agresiflerdi. Dolayısıyla Nuri Şahin'e ve o işte gruba, Başkan Göksel Gümüşler kendilerini affettirmek için çok ekstra oynadılar. O maçı kaybetmiştik. Ondan sonra gelen bir çıkış oldu Kocaelispor'un ve o süreçte 5 maçta 4 galibiyet, sadece Galatasaray yenilgisi olduğunu hatırlatıyorum. O 12 puanlık zaman, yani 12 puanlık dilimde şöyle bir ayrıntıya da girebilirim aslında. Yani mükemmel bir top oynadı mı Kocaelispor? Kesinlikle oynamadı. Domine etti mi? Etmedi. Özellikle Samsun maçının ilk yarısı, işte Ahmet maçının ilk yarısı, oynadığımız maçlarda, özellikle ilk yarılar özelinde konuşuyorum, Gaziantep maçının ilk yarısı derken bir baktık abi, ilk yarılar sonrasında ya biz nasıl puan alacağız? Konya maçı da buna dahil. Ama ne olduysa ikinci yarılarda farklı bir psikolojiye evrildi takım. Konya maçında bağırdı, kırmızı kart gördü, 10 kişi kaldı. Ondan sonra Selçuk Günen kelimenin tam anlamı tüm tuşlara bastı ve bütün ofans oyuncularını soktu. 2-1 çevirdi maçı. Samsun maçında keza yine öyle. İlk yarı Samsun'un 35 dakikada 6-7 tane net pozisyonu var. Kocaelispor kaleye bile gidemezken ikinci yarıda yine kilit açıldı ve çok önemli bir Samsun galibiyeti elde ettik. Bu tarafta son Antep maçında Halil Dervişoğlu 3 metreden topu stadın dışına gönderdi 6 pastan. Ne yalan söyleyeyim, orada da bir heyecanlanmıştık. Gene Samsun maçında direkten dönen top da vardı yine ilk yarıda. Ya bunları toparlarsak ilk yarıda Kocaelispor simsiye, ikinci yarıda yemişim. Haliyle de bu 12 puan, toplanan 12 puan milli ara öncesi tüm kentte ayrı bir huzur ve kredi oluşturdu. Bu lig geçen sezondan çok daha zorlu bir lig. Tamam, evet, Eyüp biraz sarsılıyor olabilir. Evet, Gençler Birliği işte ilk haftalardaki performansından yoksun olabilir. Ya da Erzurum bu kapalı kutu, işte yaşlı oyuncular var diyoruz. İşte Eren Tozlusudur, Mustafa Yunusudur, Orhan Obacıklısıdır. Bu tür oyuncularla orada direnemezler falan derken Erzurum da bu hafta galip geldi. Çok önemli bir galibiyet elde etti. Kısacası zorlu bir lig ve 12 puan bize bir sonraki süreçte, yani bundan sonraki 2. 3. bölümde ne derler ona, bir can suyu oldu. Tabii bizim böyle bir Avrupa hedefimiz var ama hani düşer mi bu takım, Allah korusun. Yani futbolda her şey var ama hani geçen seneki ön alan zenginliği, yani daha doğrusu ön alan fakirliği bu sezon ön alan zenginliğine dönüştü. Her savunmada problemler yaşıyor muyuz? Evet, yaşıyoruz. Evet, ligin en az gol yiyen takımıyız. Ama bir o kadar da en çok pozisyon veren takımlarından bir tanesiyiz. Burada ilginç de bir ironi var. Ya biraz da tabii uhrevi konuşursam da Allah da korudu yani Kocaelispor'un kalesini belli maçlarda. Ama işin parantezi kapattığımızda 6 maçlık döneminde çok çok iyi bir puan ortalaması ve topladığımız puanla milliye girdik. Şimdi Beşiktaş maçı var. Şimdi asıl soru şu. Evet. Beşiktaş'ı nasıl durduracaksın? Yani Beşiktaş şu an takdir edersiniz ki ligin en agresif, en ön alan baskısıyla, en tempolu, en hani doymayan, sürekli iştahlı oynayan takımı, bu takımı mağlup etmek için ne yapman gerekiyor? Şimdi Ahmet maçını örneklersek, işte Ahmet'te atılan iki tane uzaktan gol, Gift Orman'la Diya Saba'nın gollerine baktığımızda, evet, kaleci Nübel biraz hatalı olabilir ama toplar çok iyi gitti. 127 kilometre hızla bir şut çekti adam. Diya Saba da çok tam sıfır noktasına

0: kalenin yanağına dediğimiz yere gönder topu. Şimdi uzaktan bir kere avlandı, ondan sonra oynatmamaya başladı ve sertlik oluştu. 30 tane faul yapmış o maçta 30'a yakın. Beşiktaş'ın 4 ya da 5 faul var. Yani Beşiktaş'ı durdurabilmen için yakın, temaslı ve alan kapatarak oynayacaksın. İlk 20 dakika kesinlikle ve kesinlikle skoru korumaya yönelik oynayacaksın ve geçişleri çok iyi yapacaksın ki Beşiktaş'a karşı kendini ön tarafa atabilesin. Bunu yapabilecek oyuncu grubu var Kocaeli Spor'da. Geçen sezon olsaydı yok derdim. Sadece Ece'nin ayağına bakan bir takımdı. Ama şimdi Mete'yle top taşıyabiliyor takım. Yine Ece'yle top taşıyabiliyor. Baku yine yeni transfer, onunla top taşıyabiliyor. Bu anlamda bizim 6-8 bağlantısını yapabilecek Berkan Kutlu gibi bir yeteneği var orta sahada. Bunları yapabiliyor. Ama şu da bir gerçekti. Çok çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Bana göre Türkiye'de potansiyel şampiyonluk adayları arasında bana göre Beşiktaş şu an benim şahsi kanaatim diğerlerinden bir adım daha önde oluyor.
1: En azından son 2-3 yılın Beşiktaş'ına göre çok çok daha iyi başlayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Beklentileri karşılayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Kendi camialarından bakarsak. O yüzden Kocaeli Spor özelinde değerlendiriyoruz. Erdem Övüç'le birlikteyiz. O açıdan dediklerine katılıyorum Erdem Övüç.
0: Evet. Yani kısacası yani ne kadar sürem kaldı bilmiyorum ama ben
1: 2 dakikamız daha var. Toparlayabiliriz. Tamam. Merak edilenleri Kocaeli camiasında.
0: Amacımız tamamen ben gazeteciyim eyvallah. Ben 26 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ama yani olduğunu olanı anlatmaya gayret ediyorum. Evet biz taraflı bir gazeteciyiz. Evet neden? Çünkü bu kentin ekmeğini yiyen suyunu içen gazetecileriz. Ama işin diğer tarafındaysa olanı da anlatmak gibi bir zorunluluğumuz var. Duygular bir tarafa. Kocaeli Spor Beşiktaş maçında Beşiktaş favoridir ama tabii Kocaeli Spor'un da şöyle bir tarafı var. Gerçekten çok ters takım. Gerçekten ekstra oyunculara sahip bu sezon. O anlamda da oradan bir puan sökerse buna da kimse şaşırmasın diyeyim.
1: Peki.
0: Topu sana atayım.
1: Teşekkür edeceğim. Kocaeli'ye selamlar o zaman tekrardan. Kocaeli'nin de durumunu seninle özetlemiş ve konuşmuş olduk 6 haftalık süreçte ve aynı zamanda sadece durumunu değil gelecek maç özelinde beklentileri ve süreci de değerlendirmiş olduk seninle beraber. Erdem Övüç ağzına sağlık. İzmit'e
0: teşekkür
1: selamlar.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Erdem Övüç'le konuştuk, onunla değerlendirdik ve Kocaeli Spor tarafını onunla konuşurken Rize Spor tarafına bakacağız. Selim Denizalp'le değerlendireceğiz Karadeniz temsilcisini. Rize Spor tarafında Selim Denizalp, Ajans 53 imtiyaz sahibi, aynı zamanda Ajans 53 yazarlarından Selim Denizalp Rize Spor özelinde birçok bağlantıda, birçok maç önünde bizlerle olur. Bugün farklı bir formatımız var. Bugün Selim Denizalp'e, Erdem Övüç'e, birçok kıymetli isme, Ercan Yıldırım'a, Erbin'e diyoruz ki burada konuşalım, burada detaylandıralım ve maç özellerinde değil, maç önünde, maç sonunda, maça ilişkin değil, genel durum değerlendirmesi yapalım diyoruz. 5 dakika olur, 10 dakika olur. Her bir Anadolu takımına dokunabilmek adına radyo gol frekanslarında bunu zaman zaman yaptığımız gibi. Selim Denizalp bizlerle. Selim Denizalp hoş geldiniz, selamlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Selam
1: Rize'de abi. Rize'de beklediğiniz gibi miydi 6 haftalık süreç? Rize Spor özelinde neler söylersin? Neler aktarırız?
2: Evet. Rize Spor lige iyi başladı diyebiliriz. Tabii ki bu ilk maçlar için geçerli. İçeride
1: tabii,
2: maalesef.
1: Tabii hangi Anadolu kulübünü arasak, hangi Anadolu kulübü temsil ya da orayı takip eden basın mensubunu arasak evet. İyi başladı diyor. Yani şöyle orada dinleyicilerimizin dikkatini çekmiştir belki bu. Baştan sıralama özelinde ilerliyoruz. Yani ilerleyen dakikalarda Gaziantep'e, Diyarbakır'a da uzanacağız. Alanya, Kocaeli, Rize, Gaziantep buralarda çok da kötü giden şeyler olmadığı için bu çok da dikkatinizi çekiyorsa hemen öyle bir ön bilgilendirme yapayım. O kötü kısımlara da geleceğiz tabii Anadolu takımları arasında. Selim Denizalp ben bu bilgilendirmeyi yapmak durumunda hissettim. Söz
2: tabii sende. Doğru bilgilendirme yaptım.
1: Baştan başladığımız için öyle oldu.
2: Doğrudur. Saik Rize Spor'da özellikle diş saha maçında çok iyi seri yakaladı. 4 diş saha maçından 3 galibiyet 1 de beraberlik aldı ama tam tersi içeride evinde Rize'de maalesef 2 maça çıktı. Samsun Spor ve Alanya Spor bu maçlarda da gol dahi atamadı ve puan alamadı. Toplamın 10 puan var. Son Göztepe maçı tabii ki yenseydi son dakika penaltı golüyle 2-2 beraber bitti. Ligin 3. lig sırasında oturacaktı Yeşil Mavi takım. Maalesef 9. sıraya geçti. Bir golle 2-2 beraber bitti. Genel anlamda iyi sayabiliriz. Tabii ki iç sahaya ertiyorum. 2 maçta 2 mağlubiyet aldı.
1: Peki ne bekliyor Rize'yi? Rize Spor camiasını? Recep Uçar'la evet, beraber.
2: Doğrudur. Recep Uza transferde bu sene 10 tane yeni oyuncu takviye yaptı. Dikkat ederseniz son Göztepe maçıyla bile sadece bir oyuncu daha Tayyip Taha Sanuç görev aldı. Tam anlamıyla randıman alamadı ama genç yetenekleri de kadrosuna kattı. Özellikle Rumen oyuncu Aris Dakura çok önemli bir oyuncu olacak gibi gözüküyor. Yine Can Bozdağ'ın önceki yıllarda Beşiktaş'ta da forma giymişti. Gurbetçi oyuncu, onun da katkısı olacak gibi Diakite ismi var. Milli aradan sonra tekrar toparlayacak, diğer oyuncular da forma bulacak diye düşünüyorum ben.
1: Rumen oyuncudan bahsettin. O da 53 numaralı formayı aldı gelir gelmez. Yanlış mı hatırlıyorum?
2: Hangisi?
1: Rumen oyuncudan bahsettin.
2: Yok, o klasik hepsine 53 giydiriyor da imza aşamasında. Yani imza aşamasında. 53 boş şu anda boştasın.
1: Oradan hatırlıyorum. Oradan
2: evet
1: hatırlıyorum.
2: Doğrudur. Peki. Herkes öyle yanılıyor. 53 evet, boş sevgili yeni, belki.
1: Genç oyuncu. Orada da bir diğer tarafta tabii bir gol bir asisti var. Ama evet. Gollerine devam eden Rize Spor'da klasiğini pek de bozmayan bir de Ali Sov var. Bir ara galiba gol orucu vardı. Onu konuşuyorduk ama Ali Sov da bu sezon galiba iyi şeyleri konuşturacak Rize Spor özelinde.
2: Doğrudur. Geçen sene biraz vazat kaldı. Çünkü evet. Önceki sene 21 gole direkt katkı vermişti. Bir damak tadı vermişti Rize seyircisi. Geçen sene vasattı. Bu sene yine 2 golle devam ediyor. Bir de asisti var. Tabii ki Çaykur Rizespor bir de santrafor aldı son gün İtalya'dan Barolli. O da çok fizik gücü kuvvetli bir oyuncu. O da toparlayacaktır diye düşünüyorum. Ali Sov'u zorlayacaktır diye düşünüyorum.
1: 10 Ekim'de zor bir maçla dönüyor.
2: Evet, Fenerbahçe maçı. Hazırlıklar devam ediyor. Ara vermedi Çaykur Rizespor. 5 gün aradan sonra bir hazırlık maçı yapacak. Tanıdık bir isim Çaykur Rizespor'u 3-4 çalıştırmış. Hikmet Karaman'ın takımı Erekspor'la bir hazırlık maçı planladı. Oynayacak Rize'de. Peki. Fenerbahçe maçı öncesi.
1: Peki, teşekkür ediyorum.
2: Ben senin teşekkür ederim.
1: Beklemek istediğin diyorum. Farklı bir şey yoksa Rizespor tarafı için. Ağzına sağlık diyeceğim.
2: Neden? Günlerdir yağmurlu günlerde selamlar diyeyim, hala yağıyor.
1: Peki. Selamlar, saygılar, sağ olun. Karadeniz'e, Rize'ye selamlar dedik. Kısa kısa oralardaki detayları da alıyoruz tabii. Merak edildiği kadarıyla sizler de 0212 273 10'dan sorularınızı sorun lütfen. Oradan gelen sorularınızı da iletelim, konuşalım, detaylandıralım. Anadolu takımlarına bir gidelim. Ne oluyor, ne bitiyor? Hani böyle bir yakınınızı ararsınız da ya uzun zamandır sesini duymadım dersiniz ya, bazı bağlantılarımız onu çağrıştırıyor. Bazı bağlantılarımızda daha detaya indiğimiz oluyor. Kocaeli tarafında olduğu gibi mesela. Şimdi Mustafa Tekin ile Gaziantep'i ve Diyarbakır temsilcisi Ahmet'i konuşacağız. Ayrıca Mustafa Teke, hoş geldin, selamlar.
3: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum Berk Bey.
1: Güneydoğu'ya selamlar diyelim bir diğer tarafta. Gaziantep'le başlayalım. Gaziantep'te mevcut süreç, 6 haftalık süreç taraftarı memnun etti mi? Camia ne diyor ve aynı zamanda hazırlıklar nasıl sürüyor? Milli ara nasıl geçiyor? Söz size.
3: Evet. Gaziantep Futbol Kulübü biliyorsunuz geçtiğimiz yıla oranla bu sezon daha iyi bir başlangıç yaptı. Sezon başında yapılan transferlere baktığımızda tabii ki dudak büken belki çok oldu ama en azından Gaziantep Futbol Kulübü gençleştirilmiş bir kadro oluşturuldu. Genç bir kadro oluşturdu. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz demişti Memik Yılmaz, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı. Bütçemize göre, paramıza göre futbolcu transfer ediyoruz. Ama yaptığımız transferlerde Gaziantep Futbol Kulübü'ne böyle transfer olsun diye yapmıyoruz. Katkı sağlayacak isimler alıyoruz demişti. Ve gelen oyunculara baktığımızda ilk 6 haftaya baktığımızda da şu ana kadar doğru işler yapıldığı bir gerçek. Ve Gaziantep Futbol Kulübü sezona Rumen Teknik Direktör Radio ile başladı ama ilk 3 hafta sonrasında Gaziantep Futbol Kulübü yine bir teknik direktör değişikliğine gitti. Bu kez takımın başına Orhan Akı getirdi Gaziantep Futbol Kulübü. Orhan Akı ile de çıkılan karşılaşmalardan puanlar alınmadı mı? Alındı. Ve şu anda Gaziantep Futbol Kulübü'nün 7 puanı var ve iyi bir konumda, rahat bir konumda. En azından taraftarlar ilk 6 haftayı moralli bir şekilde geçirdiler. Milli araya Gaziantep Futbol Kulübü Kocaeli Spor mağlubiyetiyle girdi ama geriye baktığımızda ilk 6 haftada ortaya konulan futbol, performans ve görüntü ilerisi için umut vadeden bir görüntüydü. Yani geçtiğimiz yılda konuştuk, geçtiğimiz sezonla Berk Bey seninle konuştuğumuzda Gaziantep Futbol Kulübü biraz zar zor yoluna ilerliyordu. Fakat bu sezon daha rahat bir konumda, daha
1: hedef
3: iyi bir...
1: Hedef ne peki bu daha rahat dediğimiz konumda?
3: Vallahi hedef tabii ki her takımın olduğu gibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün hedefi de zirvede olmak. İlk 5 arasında, ilk 10 takım arasında olmak. Ben eğer böyle giderse, böyle bir performans sergilenmeye devam ederse Gaziantep Futbol Kulübü bazı kişilerin tabii hesaplarında düşme potasında olacak diye hesaplar yapılıyor ama ben genç bir kadro kurulmasından çok umutluyum. Genç futbolcuların olmasından en azından

0: Bir maçta 90 dakika boyunca da performanslarını yayabileceklerine inanıyorum. Bundan dolayı da Gaziantep Futbol Kulübü'nün bu sezon hedefi yine her zaman olduğu gibi ilk 10 takım arasında ligi bitirmek. Tabii ki sürpriz olursa, Avrupa kupaları olursa neden olmasın deniliyor.
1: Peki.
0: Ama şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamak da çok doğru değil. Gaziantep Futbol Kulübü iyi başladı, iyi gidiyor, iyi futbolculardan kurulu. Yani iskelet kadro zaten duruyordu. Bunun üzerine de alternatifli bir kadro oluşturuldu. Gelen futbolcular da hatta bugün manşetimiz de oydu. Genç bir kadro oluşturuldu. 20 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında, 24 yaşında futbolculardan oluşan bir Gaziantep Futbol Kulübü var.
1: Zor bir maçta da dönülecek. Çorum'da çünkü bir teknik kan değişimi oldu.
0: Değişik
1: Teknik direktör
0: değişim oldu,
1: değişikliği
0: evet.
1: oluyor haliyle. Orada Uğur Hoca ile yollar ayrıldı. Bir diğer tarafta onunla beraber zor döneceğini de konuşabiliriz Gaziantep'in, ama oraya ekleyeceğin farklı bir detay yoksa Ahmet'in liderliğini
0: Valla
1: nasıl değerlendiriyorsun?
0: şu var, aslında
1: Diyarbakır
0: bir
1: temsilcisi.
0: Kocaeli spor maçını izlemişsindir
1: Evet.
0: mutlaka, Gaziantep Futbol Kulübü'nün. İlk yarıda belki de 4-5-0 olacak bir karşılaşma oynadı Gaziantep Futbol Kulübü. Fakat ikinci yarıda atamayanla atarlar felsefesi ortaya çıktı. Kocaeli spor iki pozisyonda Gaziantep Futbol Kulübü'nün ağlarına iki gol göndererek sahadan galip ayrılmayı başardı. Ve ben maçtan sonra şunu dedim başkanla da konuştuğumuzda. Yani oynayan değil atan kazandı. Gerçekten de öyle oldu. Yani Çorum FK karşılaşması da Gaziantep Futbol Kulübü adına aslında çok ciddi bir karşılaşma. Çünkü Çorum FK, Ahmetspor, Kocaelispor, Alanyaspor gibi takımlar da bu şehrin, bu Gaziantep Futbol Kulübü'nün rakiplerinden. Çorum FK'da iyi bir kadro oluşturuldu ve milli aradan sonra da zor bir maç olacak ve keyifli de bir karşılaşma izleriz diye umut ediyorum.
1: Peki Ahmet'in liderliğini nasıl değerlendiriyorsun? Bir diğer tarafta Ahmetspor'un Diyarbakır temsilcisinin bu
0: Evet,
1: başlangıcını nasıl
0: evet.
1: değerlendiriyorsun?
0: Aslında Ahmet Spor sadece Diyarbakır'ın takımı değilmiş gibi gözüküyor. Ben öyle görüyorum şu ana kadar baktığımda. Ahmet Spor Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğunun bir takımı gibi gözüküyor. Çünkü Gaziantep'ten tutun da işte Adana'dan tutun da Hakkari'ye kadar, Van'a kadar, işte Iğdır'a kadar, Şırnak'a kadar taraftarları var. İnanılmaz bir taraftar topluluğu var. Hele hele bu haftaki Beşiktaş karşılaşmasında binlerce taraftar tribünü tıklım tıklım doldurmuştu. Hatta forma satan bir arkadaşım var. Onunla sohbet ederken de en az birkaç tane telefon geldi. Ahmet Spor forması var mı dediler Beşiktaş karşılaşmasından sonra. Yani Gaziantep'te, işte Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de sayabildiğin kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinde o bölgenin takımı, o bölgeyi temsil ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla da büyük de bir destek görüyor. Hiçbir ekonomik sıkıntısı da yok Berk Bey, Ahmet Spor'un. Çünkü çok kaliteli bir kadro oluşturuldular. İnanılmaz para harcandı. İnanılmaz bir bütçe ayrıldı Ahmet Spor'a. Ve Ahmet Spor da şu ana kadar bunun hakkını verdi. Oynanan futbol, ortaya konulan görüntü, toplanan 13 puan ve Gaziantep Futbol Kulübü nasıl daha önce Konya'dan sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinin, İç Anadolu bölgesinden bu tarafa baktığımızda tek Gaziantep Futbol Kulübü vardı, ama bugün bir Erzurumspor var, bugün bir Ahmetspor var. Ama Ahmetspor'da işler biraz daha farklı. Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesi yıllar sonra Süper Lig'de bir takım izliyorlar. Beşiktaş karşılaşmasını gördük. Binlerce taraftar var. Bu sadece
1: Evet.
0: Diyarbakır'dan maça gelenler değil.
1: Evet.
0: Bu Güneydoğu Anadolu bölgesinden komple o şehirlerden binlerce taraftar stadyuma akın etti.
1: Enes Bey
0: Ve
1: sormuş.
0: ben
1: Bu başarı devam eder mi demiş. Başarıya dikkat
0: evet.
1: çekmiş. Bu başarı devam eder mi yoksa yalancı bir bahar mı yaşanıyor Ahmet Spor'da demiş.
0: Valla Ahmet Spor'da aslında az önce de söyledim, güçlü bir ekonomi yapısı var. Ekonomi var, orada para var. Güçlü bir para var. Bunun yanı sıra kadrosu çok kötü değil. Çok iyi bir kadroya sahip Ahmet Spor. Yani en azından ilk 5 arasında, ilk 6 arasında, ilk 7
1: Evet.
0: arasında bu takım yer alır diye umut ediyorum. Öyle görüyorum.
1: Peki. Eklemek istediğin hem Diyarbakır tarafı için hem de Gaziantep YFK tarafı için neler söylersin diyeyim.
0: İki takım da birer şehri temsil ediyor. Ben Gaziantep Futbol Kulübü adına daha iyi sonuçlar bekliyorum. Daha iyi sonuçlar alınmasını istiyorum. Çünkü Gaziantep Spor'un yok olmasından sonra, yok edilmesinden sonra biliyorsun bu şehir takımlarına küstü.

0: Gaziantep Futbol Kulübü geçen hafta burada bir Fenerbahçe maçı oynadı. 3000 Fenerbahçe taraftarına bilet satılmıştı. 1800 de Gaziantep Futbol Kulübü için bilet satılmıştı. Yani bu çok gülünç rakamlar. Bir Ahmet Spor taraftarına az önce söyledim. Yani Gaziantep'li futbol severlere şuradan şunu seslenmek istiyorum. Bir tane Gaziantep var, bir tane Gaziantep Futbol Kulübü ve Süper Lig'de tek takım var. Bu takıma sahip çıkmaları ve destek olmaları gerekiyor. Çünkü Ahmet Spor yıllar sonra çıktı. Bakın Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüm şehirlerden taraftarı var. Gaziantep Futbol Kulübü de o yılların verdiği emeği heba etmemesi lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Mustafa Tek'e selamlar, saygılar diyeyim. Bu arada haberlerinizi nereden takip edebilirler? Tek spor bildiğim,
0: tek spor
1: benim bildiğim.
0: Tekspor.net'ten Gaziantep evet. Futbol Kulübü ile Gaziantep takımları ile ilgili tüm haberleri de ayrıntılarda orada bulabilirler.
1: Tamam, peki, teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık. Mustafa Tek'e ile konuştuk. Anadolu'ya gittik. Anadolu'ya gitmeye devam ediyoruz. Anadolu'dayız hala ki Konya'ya döneceğiz. Konya'da Fatih Şeker'le konuşacağız. Anadolu demişken Anadolu'da bugün gazetesi spor müdürü Fatih Şeker bizlerle olacak. Bir diğer tarafta Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği'ni konuşacağız. Ömercan Özmen'le her konuyu konuşabildiğimiz, her futbolun her takımına, her işte teknik taktik açıdan birçok kulübe gidebildiğimiz bağlantılarımız oluyor. Gündemi değerlendirdiğimiz bağlantılarımız oluyor ama işin özünde Ömercan Özmen esasında Radyo Gol frekanslarında ilk bağlantısını Ankara takımları özelinde. Hatta öyle ki Gençler Birliği özelinde değil, Ankara Gücü özelinde yapmıştı Radyo Gol frekansında. Onunla beraber devam etmiştik diğer bağlantılarımıza ve Ömercan'ın sadece orada değil, işte birçok alanda da futbolu iyi takip eden bir meslektaşım olduğunu, böyle onu da radyoda tanıyınca, aynı zamanda radyo vesilesiyle de çok mutlu olup birçok konuya girmiştik. Radyoda işte teknik taktik açıdan dakika skorda çok destek atar bize. Onunla da Gençler Birliği'ni konuşacağız. Şaşırmayın çünkü o Ankara'da yaşıyor. Gençler Birliği'ni çok yakinen takip ediyor. Tüm takımları da Gençler Birliği vasıtasıyla tanıyor, biliyor, takip ediyor. Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği tarafına döneceğiz. Gençler Birliği'ni yakından takip ediyor, antrenmanları dahil olmak üzere. Fatih Şeker bizlerle. Fatih Şeker, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk Berk. Konya'dan selam ve saygılar.
1: Selamlar. Anadolu takımlarını konuştuğumuz bu bölümde Konya Spor özelinde neler söylersin? Konya Spor'da durum nedir, ne değildir? Merak ederim. Sözü sana bırakırım. 7-8 dakikalık bölümümüz var.
2: Evet Berk, milli ara var hepimizin bildiği gibi. Evet. Konya Spor'da aslında morali girdi. Şöyle ki hem evinde Trabzonspor galibiyeti, bu gerçekten sıkışılı bir galibiyeti. Geçtiğimiz haftada namalup, ligin tek namalup takımı Kasımpaşa karşısında bir puanla ayrıldı Konya Spor. Aslında maçın daha çok galibiyeti yakın tarafı Konya Spor'du. Pozitif bir futbol vardı. Bu da İlhan Hoca'yı, yönetimi, şehri, camiayı gerçekten umutlandırdı. İlk 4 haftadan sonra sıfır çeken bir Konya Spor'dan sonra son 2 hafta ligin güçlü ekipleri karşısında alınan 4 puan bir anlamda son 3 haftalık milli arada herkesin yüzünü güldürdü. Elbette hepimiz Konyaspor'un bir çıkışa kalacağını bekliyorduk. Bu sezon Konyaspor yaptığı transferlerle beraber ilk 10, belki ilk 6, ilk 7 arasına girmeyi hedefliyor. Biraz daha bonservise para veren, biraz daha isimli oyunculara giden bir transfer operasyonu yaptı Konyaspor yaz transfer döneminde. O yüzden ilk 4 haftadan sonra bu kadar kötü başlangıçtan sonra acaba taşlar yerinden oynar mı oynamaz mı diye bazı sorular vardı ama hemen üstüne bir Trabzonspor galibiyeti bir anlamda kara bulutları dağıtan, herkesi geleceğe dair umutlandıran bir galibiyet oldu. Devamında da Kasımpaşa karşısında kalan beraberlikle iyi de futbol oynayarak, onu özellikle söyleyeyim, pozisyon yakalayan rakiplerine çok fazla şans tanımayan bir Konyaspor bir anlamda herkesin moralli olmasını sağladı. Konyaspor ilk 4 haftada 8 gol yerken son 2 haftada hiç gol yemedi. Hem Trabzonspor hem de Kasımpaşa karşısında kalesini gole kapatan bir Konyaspor. Elbette burada bazı kadro tercihlerini de konuşmamız lazım. İlhan Hoca Ryan Mania'yı ilk 11'e monte etti. Adil Demirbağ'la beraber güzel bir ikili olmuş durumda. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelmişti Mania. Ancak sakatlık süreci ile beraber çok fazla şans bulamadı. Sezonun son dönemine birkaç maçta şans bulmuştu ama son dönemde İlhan Palut Banya'ya şans verdi ve bunun da seviyesini topladı. Gerçekten Banya da bu şansı iyi değerlendirdi ve şu an ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu. Son iki hafta Konyaspor aynı 11'le sahaya çıkıyor, onun da altını çizelim. İlhan Palut ilk 4 haftada bazı arayışlar içindeydi. İlk 11'de farklı rotasyonlar, sistemsel değişiklikler yaptı. Örneğin Yuhan Anzona'yı sol bekle denedi. İşte sağ bekle farklı isimler denedi. İşte Gonçalves ortadayken onu kanada attı. Bu tarz saha içi dokunuşlarıyla beraber Konyaspor son 2 hafta aynı 11'le sahaya çıktı. Bundan sonraki süreçte de ilk 11'in sakatlık ve cezalar dışında çok bozulmayacağını söyleyebilirim. Çıkış yakalayan bir de oyuncu var. Erkon'un altını çizmemiz lazım. Raymond Todd özellikle Trabzonspor maçında attığı gol Trabzonspor'un orta sahasını gerçekten tırnak içinde yıpratan bir oyuncuydu. Dağıttı diyebiliriz. Raymond Todd Macaristan milli takımının da kampında yer alıyor şu an. Konyaspor'un bu oyuncuya bonuslar harici 1 milyon 800 bin euro bir bonservis ödemesi vardı. Bonuslarla beraber 2 milyon euroya çıkacak bir ödemeydi. Raymond Todd Konyaspor'u çok şey beklediği isimlerden biri. Hatta Konya'da yeni Amir Hadza Ahmetoviç olur mu olmaz mı diye de böyle bir esprili bir yaklaşım var. Hatta İlhan Hoca da bu konuda sorumuza cevap vermişti. 22 yaşında henüz Konyaspor'un geleceğe yönelik önemli hamlelerinden olabilir. İlerleyen dönemde çok Süper Lig'de ismini duyabileceğimiz oyunculardan biri olabilir. O da son 2 haftada ilk 11'de çıkıyor ve hatta Fenerbahçe maçında da ilk 11'de çıkmıştı ama İlhan Hoca daha sonra onu kesti. Onu da çok fazla anlayamadık. Ama daha sonra tekrar onu 11'e aldı ve orta sahaya gerçekten büyük dinamizm ve enerji katan bir oyuncu. En büyük özelliğinin de enerji olduğunu İlhan Hoca söyledi. Oyuncudan çok memnun olduğunu ve ilerleyen dönemde de faydalanacağını belirtti. Enis Destan'ın bir sakatlığı var. Yırtık var. 8 oyuncu milli takımda. Konyaspor bugün birkaç saat içinde yapacağı antrenmanla beraber milli arada hazırlıklarına başlayacak. 5 günlük bir izin vardı. Çok fazla milli oyuncunun olması elbette taktiksel bazı çalışmaları engelleyecek. Çünkü oyunculardan yoksun, önemli de isimler. Oyuncuların dönüşü beklenecek. Milli takım çok konuşmayacağız ama Konyaspor camiasında Adil Demirva konusunda çok büyük bir sevinç var. Onu öncelikle söylemem lazım. Söylemezsem eksik kalmış olur bu konuşma. Adil Demirva'nın son 2-3 yıldır gerçekten bir haklı serzenişi vardı. Artık isyan eder durumuna gelmişti. Neredeyse sezon içinde 5-6 röportajda sürekli bu konuda milli takım hocalarına TFF bir serzenişi vardı ama hiç bu üslubunu bozmadan ben bir gün hayal ettiğim formaya kavuşacağım, çabalayacağım. Bu forma, benim hayal ettiğim forma mutlaka bana da nasip olacak diye sürekli bir demeçleri vardı. En son hatta Türkiye Kupası finalinde Antalya'da yine söyledi. Bu olacak dedi. Bir gün olacak ama ne zaman olacağını ben de bilmiyorum dedi. İşte o gün geldi. Adil Demirva şu an amiri takım kampında ve Konyaspor'un da çok memnun olduğunu söyleyebiliriz. İşte Başkan Ömer Atiker bir mesaj yayınladı. Kulüpten üst üste Adil için paylaşımlar yapıldı. Konyaspor'un beklediği geç ama beklediği bir amir takım daveti oldu. O yüzden Konyaspor camiasında da Adil Demirva sevinci var. Adil'e de biz de yerel muhabir olarak başarılar dileyelim. 28 yaşında ilk kez amir takım daveti aldı. Çok çabaladı. Gerçekten buna şahidim. Yani antrenmanlarda, maçlarda bir oyuncunun yani bu kadar amili takımı istemesi çok fazla gördüğüm şey değil. Elbette her oyuncunun yıldızlı formayı giyme hayali var ama ben bunu Adil Demirbağ'da çok üst seviyede gördüm.
1: Göztepe'de Alparslan vardı. Galatasaray'a da geldi sonra. Evet. Belki tutunamadı ama o da çok konuşulmuş.
2: O da çok istiyor. Hatta doğru.
1: O görüntü de hala aklımda. Sen Adil'den bahsedince o geldi aklıma.
2: Evet hatırlıyorum ben de hani davet aldıktan sonraki o sevinci falan evet şu an gözümün önüne geldi. Muhtemelen Adil'le de o olmuştur belki emin olabilirsin.
1: Abi gerçekten gazeteci olarak onu kovalayabilirsin mesela belki de. Haddime değil bunu önermek sana ama hani sen benden büyük bir meslek büyüğümsün gazetecisin belki ama hani o haberi aldığında neredeydi? Bir görüntü şöyle, var mı?
2: Evet.
1: Bu da önemli şöyle, mesela yani.
2: Şöyle ki ben o gün Kasımpaşa Konyaspor maçı vardı. Belki tesislerde olsaydı bunu çok rahat elde edebilirdik ama İstanbul'da bir oteldeydi. O gün de milli takım kadrosu açıklandı. Ama çok sevindiğini, işte böyle bütün herkesle kucaklaştığını biliyoruz. Bir önüncü de bekliyordular. Şöyle bir durum var. Trabzonspor Konya Spor maçını, özür diliyorum, Konya Spor Trabzonspor maçını amil takım heyeti de takip etti. Hakan Balta maça geldi ve aldığı notlarda da Adil'de bir numara çok beğendi, yazılıydı. Gerçekten de o gün inanılmaz oynadı Adil Demir. Ona çıya diğer Trabzonspor hücum silahlarına karşı müthiş savunma yaptı. Neredeyse Trabzonspor'a bir iki pozisyon dışında hiç pozisyon vermedi. Artık biz de bu maçtan sonra işte Hakan Baltay'ı da görünce artık bu işin olacağını biz de çok bekliyorduk ki nitekim oldu. Konyaspor milli aradan sonra Başakşehir maçıyla beraber zorlu bir tempoya gidecek. Daha sonra da bir Ahmet Spor deplasmanı olacak. İlk 4 maçın kaybedilmesinden sonra puan olarak da istediği konumda olmayan bir Konyaspor. Her ne kadar 4 puan alsa da biraz daha eksik. Bu yüzden Konyaspor ekstra galibiyetlere ihtiyacı var. O yüzden önümüzdeki süreçte Konyaspor seri galibiyetler almak istiyor Bert. Şu an herkesin, camianın yüzü gülüyor. Bir sıkıntı yok. Elbette geçtiğimiz hafta basına, kamuoyuna yansıyan bazı durumlar olmuştu. İşte hesaplara bloke konması, takım otobüsüne haciz gelmesi gibi saha dışı konuları da var. Ama camianın, taraftarın endişelenmesine hiç gerek yok. Bunu buradan söyleyelim.
1: Nasıl çözülecek bu konular? Çok önemli konularmış.
2: Evet, şöyle bir durum. Her yönetimde biliyorsun yöneticilerin yaptığı kasa kolaylığı var. Bunlar işte belli ölçüde kulübe verilip daha sonra bu yöneticiler bu paraları yönetimden çıktıktan sonra alıyor. Yani hemen hemen Süper Lig'deki tüm takımlar bu şekilde bütçelerini döndürüyor. Konyaspor'da da aynı bir durum olmuştu. Eski yöneticilerle yeni yöneticiler biraz resleşme yaşadı. İşte iletişimsizlik yaşadı. Daha sonra bu biraz da gerilim tırmandı. Hatta geçmiş yönetim basın toplantısı yaptı. Ömer Korkmaz yönetimi gazetecilerin karşısına çıktı ve mevcut yönetimi eleştirdi. İşte bizle konuşmuyorlar, bize değer göstermiyorlar. Bir anda gerilim tırmanınca sinirler gerildi. Daha sonra eski yöneticinin alacaklarına dair kulübe bir ihtarname, daha sonra da haciz işlemleri yapıldı. İşte Konyaspor'un hesaplarına bloke kondu. Düne kadar hesaplar blokeliydi. Bugün açıldı mı çok bilmiyorum ama düne kadar hesapların blokeli olduğunu söyleyelim. Takım otobüsüne de haciz geldi. Hukuki bir prosedür işliyor şu an için. Ama mevcut yönetimle yaptığımız görüşmelerde bu konuların kesinlikle çözüleceğini, milli arada özellikle çözüleceğini, hatta başkanlar düzeyinde de eski başkanın, yeni başkan, şu anki başkan Ömer Atik bir araya gelerek bu buzları eritileceğini ve bu konunun gündemden çıkacağı belirtildi Berk.
1: Peki. Ağzına sağlık diyeceğim. Fatih
2: Şeker. Rica ederim Berk. Böyle tempolu bir konuşma oldu. Sorun varsa cevaplayabilirim.
1: Ben her şeyi, her bilgiyi aldım Konya Spor üzerinde. Özellikle son kısımda önemli dediğim, altını da çizdiğim o kısma değinecektim ki bu haberlere değinecektim, son gelen haberlere ekonomik açıdan. Orada da tabii yani şimdi adını anmak ne kadar doğru bilmiyorum ama soyadından dolayı bir marka değeri taşısa dahi soyadını da anmamız gerekecek. Sayın Atiker orada belki ön plana çıkacak, elini taşın altına koyabilecek gibi düşünmüştüm haberleri okurken.
2: Belki bu tarz haberleri da belki dinleyicilerimiz merak edebilir.
1: Aktaralım, çok kısa zamanımız var. Ben konuşmayı sana bırakayım.
2: Konyaspor'un borç miktarı da 2 milyar 700 milyon TL olduğu açıklandı. Güncel bir borç ama devam eden bir sanayi sitesi projesi var, hemen toparlayayım. Oradan Konyaspor'un çok ciddi bir gelir beklentisi var ve borcu önemli ölçüde azalacağına dair bir beklenti var. Ondan lansman toplantısı yapıldı. Konyaspor'un tapulu kendi arazisinin üzerinde sanayi sitesi yapılıp bunların satışından borcun önemli miktarda azalacağı belirtildi ve Konya'dan selam ve saygılarımızı iletelim. Herkese hayırlı günler diliyorum.
1: Selamlar benden size. Diğer tarafta Konya Spor özelinde haberlerini nereden takip edebilirler? Fatih Şeker sosyal medya hesaplarını ve aynı zamanda yazılarının olduğu kurumun adını alabilirsek tekrar senden deneyelim.
2: Evet, Anadolu'da Bugün Spor Fatih Şeker olabilir. Diğer yerel meslektaşlarım da gerçekten Konya yerel medyasında güçlüdür. Bizleri takip edebilirler. Güncel
1: sosyal medyadan da.
2: Evet, hızlı şekilde dinleyicilerimize, okuyucularımıza, herkese bilgi vermeye çalışıyoruz Berk.
1: Diğer meslektaşlarımız deyince Ufuk Endirci'ye de selamlar.
2: Konuşma evet, aleykümselam. Mutlaka ileteceğim Berk. Sağ İyi yayınlar diliyorum.
1: Selamlar, sağ saygılar abi. Sağ ol, var ol. Fatih Şeker'le konuştuk. Konya Spor tarafında konuşulacak biraz daha fazla detaylar var.

0: Vardı. Oraya Fatih Şeker'le girmiş olduk. Fatih Şeker'le o konulara eğilmiş olduk. Hızlıca Gençler Birliği tarafına döneceğim. Ankara'ya döneceğim. Ömercan Özmen'e gideceğim. Ömercan Özmen bizden biri. Ömercan Özmen Radyo Gol ailesinden biri zaten. Artık Radyo Gol ailesinden biri olduğu için biraz böyle Ömercan Özmen'i de daha yakından tanıyorsunuz. Tüm Anadolu futbolunu konuştuğumuz konuklarımızın yanında ayrıca daha yakından tanıdığımız bir isim ama Ankara'da olması sebebiyle Gençler Birliği'ni de çok yakından takip ediyor. Ömercan hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, selamlar, iyi yayınlar.
0: Böyle 14-15 konuklu 2 saate sığdırılan programlarda rötar oluyor ve bu rötardan dolayı ayrıca özür dileyim senden de. Biraz geç gelmiş olduk yayın saatine göre ama şimdi çok da ben uzatmadan Gençler Birliği özelinde tüm detayları senden dinleyelim isterim. Gençler Birliği'nde son durum ne? Nasıl değerlendiriyorsun? 5-6 dakikalık süremiz var aşağı yukarı. Aşman halinde 10 dakikayı da bulabilir, söz sende.
1: Tabii şöyle, Gençler Birliği sezona iyi başladı diyebiliriz aslında. İlk 3 maç özelinde bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe galibiyeti, Göztepe deplasmanında alınan galibiyet, içeride bir Erzurumspor beraberliği ama işte orada da pozisyonlar vardı. Oyun biraz düşmeye başlamıştı. Bazı sinyaller sonrasında üst üste gelen 3 mağlubiyet ve burada yenen 11 tane gol toplamda Gençler Birliği adına negatif bir milli ara girişi olmuş oldu bu son 3 maçla beraber. Ve Gençler Birliği'nin belki de en iyi yaptığı şey diye konuştuğumuz uzun zamandır savunma kısmında önemli sıkıntılar var oyun anlamında. Gençler Birliği hücum anlamında da üretmekte zaten problem çeken bir takımdı. Bunu da görmüş olduk ki 3 maçta sadece 1 gol atabildi. O da evinde oynadığı Kasımpaşa maçında öne geçiren golü atmıştı kendisini. Bunun yanı sıra dediğim gibi genel anlamda negatif bir havayla devre arasına girdi Gençler Birliği. Tabii dönüşte içeride yani Ankara'da Ahmet'le oynayacak. Ahmet SK ile oynayacak. Bu da çok kritik bir karşılaşma. Çünkü oyun gücü, motivasyon gücü son haftalarda aldığı galibiyetlerle zaten yükselen bir Ahmet SK var ve burada Gençler Birliği'nin bir reaksiyon göstermesi gerekecek. Bunu ne kadar başarabilecek, bunu hep beraber göreceğiz. Genel anlamıyla Gençler Birliği'nin bu zamana, bugüne kadar ki oynadığı 6 maçı değerlendirecek olursak tabii ki toplamda bir 7 puan var. Bu 7 puan daha fazlası olabilir miydi? Kesinlikle, ama çok kötü mü diye soracak olursan, sezon başı düşüncelerim, şimdiki aslında biraz daha sezon başındaki düşüncelerimize paralel takımın durumu, çok da kötü söyleyemeyiz ama küme düşmemek adına mücadele eden bir takım olduğunu Gençler Birliği'ne hatırlatalım. Toplamda yanılmıyorsam 11 tane transfer geldi Gençler Birliği'ne. Biraz kalitenin ya da seçeneklerin yükseldiği bir takım haline geliyor oyuncu bazında. Ama maalesef şu andaki performans oldukça Gençler Birliği adına düşük diyebiliriz. Tabii bunlar devam ederken futbol ara verdiği için camianın içerisinde farklı tartışmalar, taraftarlar arasında, yöneticiler arasında bazı gerilimler, sosyal medyaya yansıyan bazı durumlarda gerçekleşiyor. Bunlar tabii ki negatif olarak Gençler Birliği'ne etki etmeye devam ediyor diye söyleyebiliriz belki.
0: Evet, söz sende tekrardan. Böldük.
1: Estağfurullah, tabii Ergin Keleş'ten de bahsedebiliriz.
0: Onu sormuşlar çünkü onun yerine yeni bir yardımcı hoca geldi mi diyorlar.
1: Henüz öyle bir bilgi ulaşmadı ama tabii ki teknik direktör Metin Diyadi'nin teknik kadroda Ergin Keleş'in boşluğunu doldurabilecek bir isme ihtiyacı var mı? Bence kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hoca da sezon başında, sezonun ilk haftalarında, hazırlık dönemlerinde şundan bahsettiğini biliyorum. Yani benim çalıştığım en iyi ekiplerden bir tanesi, çok iyi bir ekipte çalışıyorum diye bahsettiğini biliyorum. Tabii ki Ergin Keleş'in ayrılması orada bir gücün biraz düşmesine neden oldu ekip anlamında. Oraya bir ekleme bence de gerekiyor ama henüz somut bir şey açıkçası ben kendi adıma bir haber almadım, bir duyum almadım. Ama gerekiyor mu diye soracak olursam gerekiyor. Zaten Ergin Keleş de bence futbolla bakışı, futbolun üzerine düşmesi ve üzerine düşünmesi anlamında değerli bir isim. İlerleyen yıllarda birinci antrenörlük de yapacağını düşündüğüm bir isim. O yüzden Gençler Birliği orada da biraz kan kaybetmiş oldu diye düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Dediğim gibi yani aslında ilk 3 hafta Gençler Birliği'nin sorunlarını pek konuşmadığımız uzun zamandır, son yıllardır ilk defa o 3 hafta pek sorunlardan bahsetmemiştik. Arka planda sorunların zaten devam ettiğini biliyorduk ama orada konuşmamıştık. Yeniden Gençler Birliği adına negatif bir sürece girdi. Bunun tersine çevirmeye çalışacak Gençler Birliği ama şunu da açıkça söyleyeyim, ben her zaman bunu söylüyorum. Oyuncu grubu, geçtiğimiz sezonu da çok bahsetmiştik. Bence yalnız bırakılmamalı ki çok fazla yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Bu maddi açıdan da mental açıdan da bu fikrim. Metin Diyedi'nin başarısının arkasındaki veya iyi olduğu dönemlerin arkasındaki en büyük nedenlerden biri oyuncu grubuyla iletişimin iyi olması. Ama yönetimle oyunculuk grubu arasındaki iletişim çok uzun zamandır kötü. Bunu net olarak söyleyebilirim. Burada dinleyen Gençler Birliği taraftarları da vardır. Yani işte takımdan Zuzey'in son günlerde ayrılması ki şampiyon olunan, birincilikte şampiyon olan sezondan bu yana orada kurgudaydı ve Gutas'la beraber o defansif aksiyonun içerisindeydi. Onun gitmesi, evet, oyun gücü olarak çok fazla belki etkilemeyecektir Gençler Birliği'ni. Dediğim gibi hani sonuç olarak çok böyle yüksek profilli bir oyuncudan bahsetmiyoruz ama mental anlamda negatif. Çünkü evet, giderken yaşadıkları konuşulanlar negatifti. Yine kadronun içerisinde şu an devam eden bazı oyuncuların son günlerde gönderilmek istemesi, kendilerine ulaşılması, işte takım bulması adına bir nevi içerideki dengeleri de bozuyor. O yüzden oyuncu grubunun da performansı paralel olarak düşüyor. Oyun gücünün de düşmesiyle beraber bu negatif tablo ortaya çıktı. Amaç şu ki Metin Diyadin ve öğrencileri bu tablodan bir şekilde sıyrılmak isteyeceklerdir. Bunu başarabilecekler mi hep beraber göreceğiz ama çok kolay görünmüyor açık konuşmak gerekirse.
0: İyi başlayan ama iyi bir yerde de bitirmeyen, 6 haftalık milli araya girilen sürece kadar olan bu kısmı değerlendirdiğimde iyi başlayan iyi bir yerde bitirmeyen özetle bir Gençler Birliği var.
1: Kesinlikle, yani dediğim gibi oyun anlamında da bir türlü bir standart yakalayamayan bir Gençler Birliği var. Yani Metin Hoca'da da konuştuğumuzda basın toplantılarında bundan bahsediyor. Savunma anlamında çok geriye giden bir takım var. Topu rakibe bırakmak anlamında çok geriye giden bir takım var. Hücum anlamında üretmekte zorlanan bir takım var. O yüzden hep bütün sorunlar üst üste. Sakatlık anlamında az sakatlığı var Gençler Birliği'nin. Yani hoca mesela Niyase'den çok bahsediyor. O geldiği zaman daha önde oynamaya başlayacağız. Rakibi karşılarken biraz daha önde karşılamaya çalışacağız diye. Ama tabii ki bu da çok çok büyük bir etki yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Belki çok karamsar bir tablo çizdim ama realist olarak gerçekleri konuşacaksak zaten karamsar bir tablo var Gençler Birliği üzerinde şu anda oluşan son durumda. Dediğim gibi saha içerisindeki sonuçlar başarılı oldukça bu tablo dağılır. Bunun olması için de oyuncu grubunun her anlamda iletişime açık ve onların desteklendiği, en azından doğru günlerinde, doğru zamanlarında maaşlarının yatırıldığı, doğru zamanda, doğru yerde iletişime geçildiği bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak Gençler Birliği adına, hep beraber izleyip göreceğiz ama fikstürü de zor, onu da hızlıca söyleyelim. Evet. Amesa İK ile başlayacak, Galatasaray içeride oynayacak, sonrasında bir Konya deplasmanı, Alanya, Beşiktaş, yani burası da zor bir fikstür. Evet. Bakalım neler olacak belki.
0: Ağzına sağlık diyeceğim Ömercan. Eklemek
1: çok teşekkür ederim.
0: Farklı bir şey yoksa sağ ol.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Ankara'ya selamlar. Sağ ol, var ol.
1: Selamlar, teşekkürler.
0: Ömercan Özmen'le konuştuk. Gençler Birliği'ni değerlendirdik. Yardımcı hocadan aynı zamanda son sürece 6 haftalık duruma kadar tüm hepsini de değerlendirmiş olduk. Şöyle hızlıca Selçuk Kaya ile konuşacağız. Selçuk Kaya ile değerlendireceğiz. Samsun Spor'u konuşacağımız bölüme doğru geçiyoruz onunla birlikte. Ve Samsun Spor tarafına Selçuk Kaya ile parantez açacağız ama işleri iyi gitmiyor. Göztepe ile Samsun geçen yıl parmakla gösterilen iki gözüydü mesela Anadolu kulübümüzken. Bu sezon özelinde tam tersini konuşturuyorlar. Samsun tarafında Selçuk Kaya'ya soracağız. Onunla konuşacağız. Bir diğer tarafta Halk Gazetesi'nden Samsun Spor'da Selçuk Kaya bizlerle olacak dedik ama bir diğer tarafta da Doğancan Bingöl bizlerle olacak. Orada Selçuk Kaya'ya an itibariyle ulaşamadığımız bir durum var. Tekrar tekrar deneyelim. Olmazsa hemen orada bir peki hemen hızlıca ulaştığımızı görüyorum. Selçuk Kaya bizlerle. Hoş geldin. Selamlar Selçuk Kaya.
2: Hoş bulduk Berk. Herkese Samsun'dan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Senin Vastan'dan.
0: Yeni YouTube kanalın hayırlı olsun aynı zamanda. Samsun Spor özelinde tüm her şeyi de konuştuğun, değerlendirdiğin, detaylandırdığın.
2: Teşekkür ederim. Tabii,
0: nereden takip edebilirler? Onun bilgisini alalım önce, kaynamasın arada.
2: Tamam, öyle başlayalım. YouTube TV Kaya kanalı, soyadımı verdim. İyi de izlenen bir programımız var orada, Futbol 55. Arkadaşım Noel Alper Cappar'la birlikte Samsun Spor'u, Samsun'daki spor gelişmelerini değerlendiriyoruz. Bütün sesimizin ulaştığı herkesi de pazartesi akşamları saat 20'de Futbol 55 programına bekleriz. Zaman zaman konuklar alıyoruz. Hem dışarıdan rakiplerimizi analiz eden ya da kulüpten birilerini, keyifli, güzel, eğlenceli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
0: Peki hayırlı olsun diyelim tekrar tekrar. Ağzınıza sağlık diyeceğim oradaki tüm yayınlar içinde. Samsun Spor'u nasıl değerlendiriyorsun? Geçen yıldan farkı ne? Ne oldu da bu noktada anıyoruz Samsun'u? Ben mesela bunları konuşurken aklıma şu geliyor. Basın sözcüsü bir yönetim kurulu üyesi Sergen Hoca'ya bir şeyler söylüyordu. Sergen Hoca'nın sözü üzerine. Sergen Yalçın Samsun Spor özelinde çok iyi yorumlar yapmayınca bu ona soruluyordu. Bir yönetim kurulu üyesine, basın sözcüsüne. O da Sergen Hoca ne kadar izlemiş ki diyordu. Ama günün bu noktasına geldiğimde dün yine Sergen Hoca'nın bir cevaben videosunu izledim. Yayınını izledim. Orada şimdi yönetim kurulu üyesi de benden çok farklı düşünmüyordur dedi. Samsun Spor özelinde. Samsun'da bir hayal kırıklığı mı var? Camiadan yönetim kuruluna, teknik heyete ve gazetecilere nedir ne değildir merak ederim. Senden dinlemek isterim. Söz sende Selçuk Kaya.
2: Evet, teşekkür ederim. Belki aslında tek cümle şu. Geçen yılki rüya bu yıl kabusa döndü. Geçen yıl rüya gibi bir sezon. Ligde iyi giden bir Samsun Spor Avrupa kupalarına katıldı. İşte UEFA Avrupa Ligi playoff'u, Konferans Ligi'nde son 16 derken rüya gibi geçti bizim adımıza. Ama bu yıl bu rüya kabusa döndü. Aslında baktığımızda sezonu da fena başlamadı Samsun Spor. İçeride Göztepe beraberliği, deplasmanda Rize galibiyeti ama ardından üst üste 4 yenilgi ki bu aslında yenilgiler gelir geçer. Yani belki sen de biliyorsun, bugün yenilirsin, yarın kazanırsın ama ortaya konan bir oyun varsa bu seni gelecek adına umutlandırır. Samsun Spor'daki sıkıntı ortada bir oyun yok. Yani bu yenilgilerin geçeceğine dair bizi umutlandıran, umut ışığı açan bir oyun yok. Ne hocanın sezon başında anlattığı oyun felsefesini sahada görebiliyoruz, ne de takımı tam görebiliyoruz. Yani mesela şimdi dün kulüpten gelen bir mesajı okuyayım bütün dinleyicilerimize. Sağlık ekibimizin planlaması doğrultusunda Fatih Kaya, Jaures Asamoah, Afonso Souza, Oscar Ölenşleger, Elayis Tavşan, Tanguy Kolibali ve Muhammed Bayo'nun tedavileri sürmektedir. Ya daha sezon başı, daha 6 haftayı geride bırakmışız. Takımda 7-8 tane sakat var. Yani öyle bir durumda ki şimdi hocayı da tam suçlayamıyorsun. Çünkü çok önemli eksikleri var. Yani bugün Fatih Kaya forvet, Marius forvet ki Olympiakos'a gitti biliyorsunuz. Bu iki oyuncunun sakatlandığı bir karşılaşmada hoca forvetsiz oynadı. Sonra Muhammed Bayo transferi gelince son maçta çok hazır olmamakla birlikte Bayo 90 dakika oynadı. Ama burada ciddi bir kadro planlama hatası görüyoruz. Aslında Samsun Spor transfer sezonu da erken açmıştı gönderdiği oyuncularla. Ama alınması gereken oyuncuların geliş süreleri biraz uzayınca ya hazır olmayan ya da bu lig seviyesi için yetersiz olmayan isimler alındı ki bunların içerisinde birkaç tane maalesef gelip sakatlanan oyuncu da eklenince bir anda giden efektif oyuncuları da düşündüğümüzde açıkçası geçen yılki kadrodan eser kalmadı. Daha Oscar'ı hiç izleyemedik. Bu sene Asamoah'ı hiç izleyemedik. Afonso Souza'yı bir maçta sanırım Fenerbahçe maçıydı. Sonradan bir 15 dakika oyuna girdi, orada gördük. Elayis Tavşan'ı hiç izleyemedik. Kolibali son hafta o da mecburiyetten bir 45 dakika oynadı. Sakatlıktan yine çıkmış bir oyuncu. Yani bu yıl dönüyor dolaşıyor. Bütün problem aslında sezon başı kadro planlamasına çıkıyor. Tabii üst üste gelen yenilgiler. Camiada ciddi bir demoralizasyon var. 4 hafta kaybetti Samsun Spor üst üste. Ve bu 4 maçta sadece 1 gol atabildi. Bir gol atılan maçta 5-1 kaybedilen Çorum maçı. Yani o kadar kötü bir tablo var ki Samsun Spor'un önünde. Şimdi bir belki de son dönemin en uzun bir milli arasını geçiyoruz. Bu milli ara Samsun Spor'a inşallah yarar diyelim. Tabii bir hafta izinli takım. Bu sakatlığı süren oyuncuların tedavileri devam edecek o bölümde. Cuma'ya kadar. Cuma günü de onlar yine takıma katılacaklar. Ve salı günü itibariyle de Samsun Spor tam kadro sahada olacağı açıklandı. Yani bütün oyuncuların sakatlığının geçeceği açıklandı. 29'unda yapılacak antrenmanda. İnşallah böyle olur diyelim. Çünkü sakatlıklardan çok çekti Samsun Spor sezon başı olmasına rağmen. Tabii ara sonrası bir Karadeniz derbisi. Rakip Trabzonspor. Orada da biliyorsunuz Thomas Rice'la anlaştı Bordo Mavililer. Bir anlamda bizim adımıza Halef Selef maçı olacak. Bir yanda Thomas Rice, öbür yanda onun yerine Samsunspor'a gelen Thorsten Fink.
0: Bir hikayesi olacak o günün de, evet.
2: Aynen öyle. Öyle bir hikayesi olacak karşılaşmanın. Tabii Thomas Rice buradan, ya ben hiçbir teknik adamın, hiçbir futbolcunun böyle şaşalı ayrıldığını görmedim. Neredeyse 1000 kişi uğurladı buradan, evet. Thomas Reis'i Almanya'ya. Almanya'da da yine

0: konuşuyoruz ama tüm Samsunluların ortak bir noktası var, korkusu var. Başkanın çok fazla şehrin önüne geçmesi durumu. Onu nasıl görüyorlar demiş. Sana böyle sormuş
1: Ya
0: dinleyicimiz.
1: kısa bir zamanımız varsa bu
0: Evet.
1: zaman konuşamayız. Uzun bir konu. Yani başkanın iletişim dili çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Sadece bu rakiplere de hani demoralize etme anlamında zarar vermiyor. Artık camiaya da zarar veriyor. Başkanın bu iletişim dilini bir an önce düzeltmesi lazım diye kısaca geçebiliriz bu durumu ama diğer izleyicimiz de Thomas Reis aranıyor mu demişti. Çok kötü bir zamanda gitti Thomas Reis. O da yine sakatlarla boğuşulan bir dönemde Avrupa'ydı, Türkiye Kupası'ydı, ligdi, üst üste maçların bindiği dönemde yollar ayrıldı. Ama onun oyununu, onun felsefesini açıkçası sahaya baktığımda ben bir taraftar olarak, bir gazeteci olarak arıyorum diyebilirim.
0: Peki. Ve bunun yanında bir Adana Demirspor benzetmesi var. Adana Demirspor faciası gibi bir şey beklemek çok mu ütopik olur demiş. Bence öyle olur ama sorayım yine de dinleyicimizin mesajını. Mesut Bey diyor. Mesut Bey bunu
1: Böyle,
0: soruyor.
1: evet Mesut Bey selamlarımız
0: Evet.
1: olsun. Böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Başkan da zaman zaman bu çıkışları var ama Türkiye'nin en zengin ve en zeki insanlarından birisi. O da hatalarını anlayacaktır ve takımı doğru yola sokacaktır. Adana Demirspor örneğiyle bizi ayıran şöyle bir durum var. Şu anda bu şirketin hiç borcu yok.
0: Peki.
1: Yani Samsunspor'un hiç kimseye borcu yok. Öyle bir durumda hani başkan bırakıyorum gidiyorum dese bile 5 kuruş borçsuz bir takım bırakacak yani.
0: Buna güveniyoruz diyorsun. Peki. Selamlar Samsun'a. Aktarmak istediğim farklı bir şey yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Selçuk'a.
1: Berk, iyi yayınlar diliyorum
0: Sağ ol,
1: sana.
0: var ol.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ ol, var ol. Selçuk Kaya ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Doğancan Bingöl'e döneceğim. Doğancan Bingöl'le değerlendirmemiz olacak. Onunla bağlantı yapmadan hemen evvel. Onunla bağlantı yapmadan hemen önce şöyle bir gelen mesajlara da baktık. Bakmaya devam edelim. Berk abi sanki otobüse bindirmiş de şehir şehir gezdiriyormuşsun gibi bizi. Öyle bir hava sezdim şu an demiş. Bir de yetişemedik falan diyorsun bak bağlantılara demiş. Yetişemezsin tabii. Bu nasıl bir akış, helal olsun demiş. Hem güldürmüş hem de tebrik etmiş. Sağ olsun, var olsun. Merhabalar, kimsenin bilmediği bir bilgi vereyim size demiş. Şöyle Bulutan Bey. Peki verin. Kimsenin bilmediği bir bilgi olmamış olacak siz verdikten sonra ama verin o bilgiyi. Peki. Dinliyorum. Yazıyor aynı zamanda dinleyicimiz. Doğancan Bingöl bizlerle. Doğancan Bingöl hoş geldin. Selamlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Göztepe'de bu süreci sana sormak isterim. Çok fazla konuşmam. Çünkü sözü sana bırakayım ki az sürede Göztepe'yi detaylıca senden dinleyelim. Çünkü 6-7 dakikalık bölümümüz var. Söz sende.
2: Ya öncelikle şöyle söyleyeyim. Şu an radyo başında bu sohbetimizi bir dinleyen Göztepe taraftarına, Göztepe'yi merak edenlere öncelikle bu süreçte sakin olup böyle biraz serin kanlı olup takıma ve camiaya sahip çıkmaları yönünde ben bir çağrı yapıyorum. Çünkü Göztepe şu an biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ligin ilk 6 haftası geride kaldı ve galibiyet yok. Şu an tabloya baktığınızda böyle 50 tane felaket senaryosu yazılabilir. Göztepe'ye neler oluyor? 2 sene boyunca takım çok güzeldi, Avrupa'ya gidecekti. Şimdi işte hesaplar tutmadı. İşte ligden düşecekler mi? Ne oluyor gibi. Böyle senaryolar, felaket senaryoları yazılabilir. Ama ben şunu söyleyebilirim. Derim ki Göztepe bu ligde artık hani ben yani kimse hiçbir takım için hiçbir camia için %100 ifade belki kullanılmaz ama bu ligin artık gediklisi diyebilirim Göztepe. İşte öyle düşme senaryoları birazcık Göztepe karşıtlarının ürettiği böyle bir telaşlandırma senaryosu gibi. Göztepe toparlayacak çünkü onların bir sistemi var. Stanimir Stoylov takımı camiayı tanıyan yıllardır takımın başında olan bir teknik direktör. Takımın da büyük ölçüde geçen sezon yani son 2-3 sezondur kemik kadrosu korunuyor. Ama Göztepe'de tabii sıkıntının ana problemi nedir? Ana bu kemik kadronun yanında giden ufak böyle insanlar yani ufak demek 2 tane 3 tane o kilit oyuncu ayrıldı takımdan ve bu ayrılıkların ardından yeni gelen oyuncular tam olarak tutmadı. Yani şu aşamada tutmadı. Daha çok yeni. Birazcık zamana ihtiyaç var ama Yani bu arada tutmaması da muhtemel. İşte Heliton gitti savunmada. İşte ki Göztepe Süper Lig'in en az gol yiyen ikinci takımı unvanıyla geçen sezonu

0: tamamladı. Şu an Süper Lig'in en çok gol yiyen takımlarından birisi. Kaleci Heliton ayrıldı. Kalede Lis ayrıldı. Orta sahada takımın yıllardır orta sahadaki dinamosu görevindeki Deniz ayrıldı. Tabii bunlar yerine gelen kişilerin Göztepe'nin sistemine adapte olması, üretkenlik yapma, üretmeye başlaması, takıma faydalı olması biraz zaman alacak. O yüzden bu ayrılıklar tabii ki öncelikle takımdaki o DNA'yı birazcık bozdu. Ardından şu an Göztepe hücum anlamında, üretkenlik anlamında problem yaşamıyor ama savunmada en çok gol yiyen takım demiştik. İki tane de şanssız sakatlık var. Savunmanın son geçen sezon en önemli isimlerinden Heliton'la beraber Godoy'u sakatlandı. Sadece iki maç forma giyebildi. Bir de Heliton'un ardından onun yerine düşünülen Sonko Sundberg sakatlık yaşadı. O herhangi bir resmi müsabakada da daha forma giyemedi Süper Lig'in ilk altı haftasında. O yüzden şu an savunmada işte genç isimlerden Taha Altı Kardeş oynuyor. Ege Yıldırım oynuyor. Altyapıdan çıkan Ege Yıldırım şu an forma giyiyor. Sezonun daha başlarında olmasına rağmen kaleci Luka takımla ve takım demeyeyim taraftarla yaşadığı problem nedeniyle yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen odağına yerleşti ve taraftarla girdiği sözlü tartışma sonucunda kadro dışı bırakıldı. Şu an altyapı menşeli Arda Özçimen kalede. Yani özetlemem gerekirse savunma şekil itibariyle şu an darma duman. Heliton gitti, Lis gitti. Onun yerine işte Sonko sakatlandı. Gelen Godoy sakatlandı. Ege var. Genç çok 18 yaşında, 19 yaşında genç bir isim. Taha çok genç bir isim. Tecrübesiz bir isim. Şu an Göztepe skor üretiyor. Oyun anlamında Göztepe'yi izleyenler mutlaka hak vereceklerdir. Göztepe güzel futbol oynuyor. Yani bunu ama bunu sürdüremiyor. Çünkü niye? Zayıf olduğu bölgelerden hep golü yiyor.
1: Güzel futbol oynuyor.
0: Ve bu gol yediği goller yüzünden oyundan düşüyor. Özellikle son maçta yani ilk 45 dakika Göztepe'yi izleyen bir izleyici muhtemelen şunu derdi ya bu maç daha farka gider yani ama ne zaman 45 dakika doldu ikinci devre başladı. Evet. Göztepe kalesinde ikinci devrenin ortalarında golü gördü. Darma duman oldu. Hatta yani mağlubiyete bile gidiyordu. Son saniyelerde bir penaltıyla bir puanı kurtardı. Yani şunu söylemem gerekiyor. Göztepe toparlayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bir sistem var. Arkada Sport Republic var. Ocak ayında yeni transferlerle takıma mutlaka gücüne güç katılır. Ayağa kalkar. Ama Avrupa'ya oynar mı? Yani lige tutunur ve yeniden Avrupa'ya hedefler mi bu sezon? Onu konuşmak için çok erken. Şu an daha galibiyetin olmadığı bir yerde bunu bu konuşmak birazcık saçma olur. Ama Göztepe elinden geleni yapacak. Sahadaki oynadığı iyi oyunu özellikle milli aradan sonra o sakat oyuncuları iyileştiğinde birazcık da form tuttuğunda alacağı birkaç galibiyetle tekrardan kendini o sıkıntılı yerden atıp üst sıralara böyle gözünü dikmeye başlar diye düşünüyorum.
1: Peki gelen mesajlara bakacağım. Göztepe özelinde programın en başından bu yana yazan bir Göztepe taraftarı dinleyicimiz. Göztepe'mizin hali ne olacak? 6 maçta galibiyet yok ama hocayla sözleşme imzalandı. Taraftar olarak çok mutsuz demişti ve şöyle devam etmişti. Göztepe'nin başında B planı olmayan, oyun içinde doğru zamanda hamle yapamayan bir hoca var. Bu hocanın misyonu tamamlandı bence demiş. Bunu kabullenmek lazım artık demiş. Katılıyor musun? Katılmıyorsun.
0: Yani Stanimir Stoylov çok tecrübeli bir isim. Bir de şöyle yorumlamak lazım. Hani tabii eleştirilecek yerler de muhakkak var ama eldeki kadroya bakıldığında, işte sakatlıklara bakıldığında, işte ayrılanlara bakıldığında hocanın bazı zamanlar hamle yapamama durumu bile yani oluşuyor. Çünkü elindeki kadro derinliği yeterince olmadığı için tabii şimdi taraftan olarak şunu sormak gerekir. Ya madem biz böyle Avrupa diye bağırıyoruz. Neden sezona kadro derinliği yoğun bol her bölgede bol alternatifli bir kadro kurup sezona başlamadık? Bu eleştirilecek bir nokta. Ama işte orada da işte işin içine ekonomik sebepler giriyor, strateji giriyor, Sport Republic'in stratejisi giriyor. Hı hı. Şimdi herkes şu yorumu yapıyor. Kasada çok para var, biz bu parayla işte en iyilerini alalım, şöyle yapalım.

0: öyle yapalım. Ama Sport Republic ve Rasmus Ankersen başkan şunu diyor. Yani daha sürdürülebilir, kendi kendine yaşayabilen bir kulüp, işte yetiştirici bir kulüp, keşfedip yetiştiren bir kulüp oluşturma ya çalışıyor Göztepe. O yüzden hani böyle çok paralar verip iyi oyuncu almak, evet, en kolayı bulup en iyi oyuncuları getirirsin yüksek meblağlara. Ama işte Rasmus Ankersen geçen gün YouTube sayfasında bir soru cevap yaptı taraftarla. Adana Demirspor örneğini verdi. Yani biz 2 sene, 3 sene, 5 sene işte Avrupa'da oynayan, hedefleri olan, işte Süper Lig'deki iddialı bir takım, evet, olup 5. senenin sonunda işte tarihin tozlu sayfalarına karışacaksak, o zaman bizim sistemimiz alakasız ve hatalı olmaz mı diye bir taraftara serzenişte bulundu. Yani o yüzden daha sürdürülebilir, daha gelecek vadeden, daha keşfeden, kendi yıldızını yaratan, kendi işte Romulo'larını yaratan, Denizlerini yaratan.
1: Göztepe hedefleniyor diyorsun.
0: Peki. Böyle bir Göztepe hedefleniyor. O yüzden yani, peki, Göztepe taraftarı üzülüp enseyi karartmasın. Milli, peki, aradan sonra eksikler gelince takımın o DNA'sı tekrardan yerine geldiğinde Göztepe tekrardan ayağa kalkar. Sadece taraftarın Göztepe'nin yanında olması lazım. Son maçlarda özellikle birkaç mağlubiyetten sonra, özellikle ilk yarının başlarında ya da ortalarında böyle takım, taraftar tribünlerden ayrılmaya başladı. Böyle takıma ıslıklar, tezahüratlar yapılmaya başladı. Tabii bu gelecek adına yani oyuncuları motive etmez. Tam tersine, peki, zarar verir. O yüzden takımın yanında olsunlar.
1: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık. Eklemek istediğim farklı bir şey yoksa sağlayacağım.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ ol,
1: var ol. Doğancan Bingöl'le konuştuk ve özetle takımın yanında olmak çağrısını yapalım diyerek başladığı cümlelerini takımın yanında olma çağrısıyla da sonuçlandırmış oldu. Ki arada konular, yine sorular vardı. Göztepe'nin birkaç senedir en büyük hatası kendisini 5. büyük sanması demiş dinleyicimiz. Böyle yaklaşmış. Hızlıca araya gideyim. Aranın ardından. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle devam edeceğiz. Onu da aktarayım. Erdem Övüç'le Kocaeli Spor'u konuştuk. Selim Denizalp'le Rize, Ercan Yıldırım'la Alanya, Mustafa Teke'yle hem Gaziantep hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet. Diğer tarafta Fatih Şeker'le Konya, Ömercan Özmen'le Gençlerbirliği, Selçuk Kaya'yla Samsun Spor ve Doğancan Bingöl'le Göztepe'yi konuştuk. Halil Öztürk'le Çorum'u konuşarak başlayacağız aradan sonra. Ali Kaya'yla Erzurum Spor'u, Suat Gürsoy'la Bursa'yı, İlyas Kaplan'la Kayseri Spor'u, Şenol Çivicik'le Sakarya Spor'u, Coşkun Kamaç'la da Elazığ Spor'u konuşacağız. Anadolu futbolu oralara gidiyor, geliyor olacağız. Anadolu futbolunu değerlendiriyor olacağız. Hızlıca araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam bit. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
4: Bir gol de siz atın.
1: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin

0: Engel.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam bitti.

0: devam ediyor.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Halil Öztürk'le Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk'le konuşacağız. Çorum'u, Çorum FK'yı onunla değerlendireceğiz. Halil Öztürk, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler, yayınlar.
1: Yayına değil, sadece Süper Lig'e de hoş geldiniz. Çorum Spor,
2: çok
1: Çorum
2: teşekkür FK. Ediyorum, çok sağ olun.
1: Çorum
2: çok
1: FK bir geldi, bir geldi. Hakikaten konuşturdu maçlarıyla, yediği gollerle, evet, attığı gollerle, kazandığı maçlarla, kazanma ihtimali olan maçlarla. Evet. Yani burada biraz o süreci değerlendirerek, hem iki soruyu da başta sorayım, o süreci değerlendirmenizi rica edeyim. Nasıl gördünüz bu 6 haftayı, camia nasıl görüyor ve bunun yanında Uğur Hoca gündemini dinleyicimizin mesajıyla hatırlatayım. Selamlar, ben İstanbul'dan Ömer İgerci. Çorum Spor'da Uğur Hoca'ya ayıp edildi. Bundan sonra kim gelirse gelsin Uğur Hoca'yı mumla ararız, yönetim büyük yanlış yaptı demiş. Buna katılıyor musunuz ve yeni hoca kim olacak? Adaylar var, anılıyor. Abdullah Avcı büyük bir isim gibi görülüyor. Orada büyük iddia edilenler arasında çok büyük ihtimalle bir isim gibi görülüyor ama detaylar size. Halil Öztürk.
2: Öncelikle şöyle söyleyeyim. 34 yıllık gazetecilik hayatımda Süper Lig hayali bile kuramazken son 8 yılda kazanılan 3 şampiyonlukla şu anda Süper Lig'e hoş geldik. Gerçekten gurur verici, mutluluk verici. Çorum adına, şahsım adına, mesleğim adına gurur duyuyorum. Çorum FK geçen sezonki kazandığı şampiyonluğun ardından bu sezonki Süper Lig kadro yapılanmasında biraz geç kaldı. Yani iki etap kampında mümkün olduğunca geçen yılki kadroyla kamp çalışma yaptı. Mevcut kadronun %60'ı yani son etap kampı ve hatta son transfer döneminde, yani Beşiktaş maçına giderken 3 tane futbolcu kadromuzu kattık mesela son olarak. Bu anlamda biraz kadro yapılanması konusunda geç kaldım. Ama isim isim baktığınız zaman gerçekten Süper Lig'e renk katacak oyun oynadık şu 6 haftalık süreçte. Yani ilk Galatasaray maçıyla başlayan süreç, içerideki bana göre çok şanssız kaybedilen bir Kasımpaşa maçı, %75 top oynayıp rakibin pozisyonu olmadan yenilen bir golle alınan mağlubiyet, ardından içerideki dışarıdaki Beşiktaş maçındaki futbol, sonrası Eyüp galibiyeti, sonra Samsun galibiyeti, Alayam karşısında da gerçekten yine beklemediğim bir mağlubiyet. Yani bu 6 haftalık süreçte istatistiklere baktığınız zaman Çorum FK gerçekten her alanda ses verdi. Yani topa sahip olmada, topun oyunda kalma süresinde, gol şu anda en çok gol atan takım sıralamasında Trabzon, Galatasaray ve ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor Çorum FK. Bu anlamda gerçekten hani dediğiniz gibi Süper Lig'e pir geldi. Uğur Hocam'ın oyun taktiğiyle topa sahip olma anlamında çok iyi işler yaptık. Ama maalesef sonuçlandırma noktasında bazı maçlarda büyük sıkıntı yaşadık. Bunun da en büyük şeyini en son Alay karşısında gördük. Topa sahip olduk ancak gol atamadığınız zaman puan kazanamıyorsunuz. Bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle oyun anlamında iyiyiz ama kapanan savunmalara karşı açma noktasında büyük zafiyet yaşıyoruz. Hücum anlamında bu kadar artımız olmasına rağmen savunmada da bir o kadar dezavantajımız var. Gerçekten yediğimiz gollere baktığımız zaman en büyük zaafımız kanat organizasyonlarında, kanat toplarında çok gol yiyoruz. En son Alanya maçında 2 gol yedik, yine ikisi de kanat. Galatasaray maçında yediğimiz goller aynı şekilde. Yani Beşiktaş maçında hakeza öyle. Yani savunma anlamında bir türlü istikrar yakalayamadık. Bunda da en büyük etkeni savunmanın göbeğindeki oynayan ikililerde maalesef farklı isimlerle ilk 6 haftayı geçirdik. İstenilen performansı alamadı Uğur Hocam. Bu anlamda da bu milli arayı Çorum FK adına çok önemli görüyorum. Gerçekten
1: şimdi takım, Uğur Hoca ile yolların ayrılmasını bir Çorumlu olarak doğru mu görüyorsunuz? Genel kamuoyundaki kanı çünkü büyük hata yapıldığı yönünde.
2: Kesinlikle yani dışarıdan da görüyorsunuz. Biz içinde yaşayanlar olarak da aynı şeyi görüyoruz. Yani çok ayrılık diyorum gerçekten. Yarınki gazetede zaten o başlığı attım. Çok ayrılık. Çünkü hiç beklenmedik bir şey. Yani Alanya mağlubiyetinden sonra yaşanan süreçte en ufak bir emare yokken pat diye böyle bir ayrılık. Yani bugün sabah duyulan bir şey bu. Evet. Bundan öncesi yok. Yani ne yaşandığını bilmediğimiz için ama Yaşanılanlar bilmediğim için fazla yorum detaya girmiyorum.
1: Peki ama yorum olarak hata mı sizce?
2: Kesinlikle hata olarak görüyorum.
1: Peki.
2: Yani Uğur'ca başarılıydı.
1: Sizce de öyle.
2: Gerçekten baş futbol anlamında da futbol oynatıyordu. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtıyordu. İnsan da hata yapabilir mi? Mesela Alanya maçında yaptığı bir iki hamle noktasında gerçekten olumsuz yansıdı sahaya. Bu da tabii ki de ister istemez tepki adamı yazıyor.
1: Ben nereye dayandırıyorum bu konuyu biliyor musunuz Halil Öztürk?
2: Evet.
1: Gençler Birliği'nin geçen yıl Metin Diyadin'le yollarını ayırdığı ve hata yaptığı konuşulan o süreci hatırladım. Biraz
2: tekrar
1: benzetiyorum.
2: Tekrar geri getirip kurtarıcı olarak
1: aynen
2: şey yaptı.
1: Biraz benzetiyorum.
2: Zaman,
1: bence benzer şeyleri konuşacağız Çorum için. Umarım güzel şeyler konuşuruz ama
2: İnşallah.
1: Oraya da gidebilir bu gündem. Ya biraz orayı anımsattı bana bu tarz bir ayrılık. Çünkü kamuoyu evet. Birleşmiş olarak görüyorum. Yani sosyal medyaya baksam, şey işte WhatsApp evet, hattına baksam her yerde taraftarlar benzer şeyi düşünüyor.
2: Kamuoyunda hiç olumsuz yani eleştiri vardı. Ayrılıkla ilgili hani istifasıyla ilgili görevi bırakması ilgili en ufak bir şey yoktu. Ama dediğim gibi orada bir parantez açıyorum. Yaşanılan bir şey varsa onu bilmediğim için de yorum yapamıyorum şimdi.
1: Peki yani bunun için bir... ilerleyen günlerde de bağlantılarımızı sıklaştırırız. Belki
2: İnşallah yani eğer netleşirse de şey yaparız. İsim konusunda da dediğiniz gibi yani ben kendisi Abdullah Avcı'yla ekibiyle de görüştüm. Evet bugün öğleden sonra Çorum FK yönetimiyle bir görüşme yaptılar. Ama sonucuyla ilgili henüz netleşmiş bir durum yok.
1: Peki.
2: Yani şu ana kadar kamuoyu yansıyan bir şey de yok şu anda belli bir durum.
1: Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Halil Öztürk.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Ben
2: İyi akşamlar diliyorum.
1: Çorum'a selamlar. Sağ ol, var ol.
2: Sağ olun.
1: Halil Öztürk'le konuştuk. Çorum'daki detayları Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk ve hızlıca Ali Kaya'ya döneceğim. Erzurumspor özelinde Ali Kaya ile konuşacağız. İles Haber Ajansı'ndan Erzurumspor'u takip eden bir isim Halil Kaya. Düzeltiyorum. Halil Öztürk'ten Halil Kaya'ya gittik. Ali Kaya bizlerle birlikte. Ali Kaya hoş geldiniz. Selamlar.
0: Can.
1: Ali Kaya hoş geldiniz. Selamlar.
0: Hoş bulduk abi. Aleykümselam.
1: Erzurumspor'da son süreç nedir? Nasıl değerlendiriyor Erzurumspor camiası? Erzurumspor'un bu 6 haftalık sürecinde İles Haber Ajansı Erzurumspor muhabiri bizlerle Ali Kaya'dan dinleyelim.
0: Merhaba, öncelikle arkadaşlar diğer Erzurum'dan iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, buyurun.
0: Erzurumspor Trendyol 1. Lig'de mücadele ettiği 5 yılın ardından geçen sezon rekorlarla Süper Lig'e yükseldi.
1: Evet.
0: Tabi sezon başında bunu kimse beklemiyordu. 81 puan aldı. 1. Lig'in en çok gol atan takımı olarak Süper Lig'e yükseldi. İlk 6 haftayı da değerlendirecek olursak geride kalan 6 haftaya Erzurumspor 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sızdırdı. Toplam 7 puanla 14. sırada yer alıyor. Tabi burada dikkat çeken bir istatistik daha var. Erzurumspor 3 gol attı bu süreçte. Bu 3 gol attığı maçların tamamından da puan aldı. Yani şöyle söyleyeyim. 3. haftada Gençler Birliği'yle 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı. Evinde Konya Sporu ve Samsun Sporu 1-0 mağlup ederek de hanesine 6 puan yazdırdı. Yani attığı 3 golde de puan kazanmasını bildi. Diğer maçlara bakacak olursak da ilk hafta deplasmanda Amed'e 3-0 mağlup oldu. İkinci hafta evinde Galatasaray'a, son şampiyon Galatasaray'a 4-0 yenildi. Ve dördüncü haftada da Beşiktaş'a 3-0 kaybeden bir Erzurumspor var. Tabii Erzurumspor bu Süper Lig'e nasıl geldi? Transfer yasaklarıyla boğuştu. Ondan sonra stadyumu kapandı. Bütün bu sorunları açarak, borçlarını kapatarak 2,5 sezon transfer yasağı vardı Erzurum'un. Onları kapatarak şu anda Erzurumspor Süper Lig'de mücadele ediyor. Tabii sezona çok iyi başladığımızı söyleyemem. İlk iki hafta alınan iki mağlubiyet ve yenilen 7 gol Erzurumspor camiasında da bir üzüntü oluşturdu. Çünkü taraftar çok coşkulu şekilde bu Süper Lig macerasını bekliyordu. Ama şu anda 6 haftada alınan 7 puan, attığımız her golde puan almamız şu an taraftarın sevin.

0: taraftarın mutlu olduğu bir kısım. Ve Samsunspor galibiyetiyle de milli araya girmiş olmamız da takım motivasyonu açısından çok mükemmel bir durum diyebilirim. Şu an takımımız milli arada. Evet. 26
1: milli ara nasıl geçiyor onu sorayım son olarak Erzurum özelinde. Milli ara nasıl geçiyor onu sorayım son olarak Erzurum özelinde.
0: Şu an takımımız izinde. 26 Eylül cumartesi gününe kadar izin yapacaklar. Ardından cumartesi günü 4.30'da tesislerde toplanıp antrenmanlara devam edecekler. Alanya Spor maç hazırlıklarına başlayacaklar. Şu an takımımızda eksik veya sakat oyuncumuz bulunmuyor. Samsun Spor galibiyetinden sonra takımda moraller de yüksek şu anda. Yani takım şu an Alanya Spor ve önümüzdeki bu Alanya Spor deplasmanı ve Erzurum Spor İsa Eyüp Spor İsa maçında 6 puan almanın ümidinde şu an takım ve taraftarda. Yani o maçlardan da 6 puan alırsak, ilk yarıda 20 puan toplarsak ligde kalacağımıza dair bir ümidimiz var. Başkan Ahmet Dal da zaten sürekli söylüyor Erzurum Spor Başkanı Ahmet Dal, bizim bu yılki hedefimiz ligde kalmak. Bu yıl ligde kalırsak önümüzdeki dönem daha yukarılara, ondan sonraki senelerde de inşallah Avrupa'ya oynayacak bir kadro kurma düşüncesinde. İlk seneden çok fazla harcama yapmayıp, çok fazla transfer yapmayıp, az önce konuştuğunuz gibi Adana Demirspor, Malatya Spor örnekleri gibi takımın kötü duruma düşmesini istemiyor yönetim. Daha uygun transferlerle, daha uygun oyuncularla bu sene ligde kalıp seneye Süper Lig'de daha iyi başarılara, inşallah peki, Avrupa'ya oynama düşüncesinde bir Erzurum Spor var.
1: Peki, Erzurum'a selamlar o zaman.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sorunuz varsa alabilirim.
1: Ben Erzurum'a ilişkin tüm detayları dinledim sizden. Sağ olun Ali Özkaya, diğer tarafta Alika'ya, diğer tarafta Bursa Spor, Kayseri Spor, Sakarya ve Elazığ'a da gideceğiz. O yüzden böyle kısa kısa geçmek durumunda kalıyorum. Sizlerin aktardıklarının haricinde soracağım soru olduğunda da yine onu da sorarak kapatıyoruz. Dinleyicilerimizden bu arada Erzurum Spor özelinde teknik direktör değişikliği olacak mı sorusu gelmiş ama onu çok anlamlandıramadım. Bir teknik direktör
0: bir anlatayım kısa istersen. Geçtiğimiz sezon da Erzurum
1: son Spor hafta, son 3 hafta iyi kapandı çünkü.
0: Efendim?
1: Son 3 haftada iyi bir kapanış vardı çünkü.
0: Aynen. Geçtiğimiz sezon da Erzurum Spor kötü başlamıştı. Üst üste 9 hafta beraberlikler almıştı.
1: Evet.
0: Bu sezon da şu an son 3 maçta 2 galibiyet bir mağlubiyetimiz var. Mağlup olduğumuz takım zaten Beşiktaş. Yani Erzurum'un büyük takımlara karşı çok fazla zaten öyle bir puanlama gibi bir gayreti de yok. Yani kendi denklerini yenip yukarılarda kalmak istiyor, ligde kalmak istiyor. Son 3 haftada 2 galibiyet, zaten biri Beşiktaş. Erzurumspor geçen sene de bu süreçten geçmişti. Yani şu anda önümüzde hoca değişikliğiyle ilgili, Selekon Hoca ile ilgili bir gelişme yok. Hocamıza devam ediyoruz.
1: Peki, zaten çok da zor bir fikstürü yok Erzurumspor'un son kısımda. Yani başladığı noktada 10 Ekim itibariyle Alanya, Eyüp, Gaziantep, Çorum, Göztepe gibi birbiriyle denk. Yani Erzurumspor çok da kendisinden uzak sayılacak enerjisi olan takımlarla karşılaşmayacağını söyleyeyim ama tabii bu kağıt üzerinde böyle. Bakacağız, göreceğiz nasıl değerlendirilecek, nasıl şekillenecek. Teşekkür ediyorum.
0: İlk haftada zaten Beşiktaş ve Galatasaray maçları da vardı. Onlar da bizi zorladı ama bundan sonraki süreçte Erzurumspor daha üstüne koyarak ilerleyecektir.
1: Teşekkürler. Alika'ya ağzınıza sağlık. Selamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Diliyorum.
1: Alika'ya ile konuştuk, Erzurum Spor'u değerlendirdik. Hızlıca İLES Haber Ajansı'ndan Alika'ya uzandıktan hemen sonra şimdi baktığımda Süha Gürsoy'a dönüyoruz. Yani Süper Lig'in tüm Anadolu takımlarını konuşmuş olduk. Hem de oraları yakından takip eden isimlerle, temsilcileriyle konuşmuş olduk. Bir diğer tarafta AS TV'den Süha Gürsoy bizlerle. Bursa Spor'u yıllardır takip eden bir isim. Süha Gürsoy, onunla konuşacağız, onunla değerlendireceğiz. AS TV Genel Koordinatörü ve Spor Yöneticisi Süha Gürsoy bizlerle birlikte. Süha Gürsoy, hoş geldiniz, selamlar.
2: Merhaba sevgili Berk, iyi yayınlar diyorum sana ve dinleyenlerimize.
1: Teşekkür ediyorum. Son süreçte Bursa Spor'da 1. Lig'de Kayseri Spor'la beraber aynı puanla 2. sırada yer alarak, varaj farkıyla 2. sırada yer alarak bu 6 haftalık süreci kapattı. Bursa Spor'da son süreç
2: 8 nedir? Hafta.
1: Düzeltiyorum. Orada biraz daha farklı işler. Tabii 2 hafta daha erken başladı. 8 haftalık süreci kapattı. Özür diliyorum. Zaten matematik olarak da yola çıktığında 19 puan 3 kere 6'dan yola çıktığında öyle olsa dahi toplanamayacak bir puan olur 6 haftalık süreçte. Hı-hı. Ama Süper Lig özelinden geldiğimiz için yani şurada yaklaşık 10 Süper Lig bağlantısı yaptık. 2, 4, 6... 8, 10, 11 hatta Anadolu takımını konuşarak geldik. O yüzden Süper Lig kafasıyla geliyoruz 1. Ligi konuşmaya da. Orada hata yaptık. Süha Gürsoy, nasıl değerlendirirsin bu

0: süreci? Az da bir zamanımız var Bursaspor özelinde.
1: Şöyle söyleyeyim, zaten Süper Lig konuşuna göre Bursaspor'da konuşmak hiç de yabancısı olmadığı bir yer. Şu an hala Süper Lig'de puan durumları hesaplandığında 5. basamakta Bursaspor yer alıyor ki 8-9 sezondur Süper Lig'de olmamasına rağmen. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Bursaspor en çok puan toplayan, en çok mücadele eden takım 5. takım durumunda. O yüzden çok yabancılık çektiği bir yer değil, zaten Şampiyonluk Kupası'nda kaldırdığı yaş. Bursaspor Süper Lig hedefiyle biliyorsunuz sezona başladı. Bu doğrultuda da ilerliyor. Tüm hesaplar Süper Lig hesabı üzerine kurulu. Mustafa Erş yönetiminde iyi işler çıkartıyorlar. Finansal açıdan da bugünlere Sayın Enes Şerik başkanlığında iyi bir ivme yakalayarak, doğru strateji güderek şu anda iyi bir noktada götürüyorlar. Öncelikli olarak Bursaspor'da saha işini konuşacağım ama saha dışında önemli bir gelişme var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bursaspor yine o şahlandığı 3. ligden 2. lige, 2. ligden 1. lige çıktığı dönemlerdeki yanındayım kampanyasını başlattı. Yani nedir bu? Bir bağış kampanyası. Bursaspor yine camiayı hareketlendirecek, sevenlerini hareketlendirecek bir kampanya başlattık ki bu kampanyanın startını da dün gece saatlerinde Sayın Enes Şerik verdi. 5 milyon liralık bir bağış yaptı kulübe. Ardından da iş dünyasından, sanayicilerden ve serenlerinden, taraftarlardan bağışlar gelmeye başladı. Valilik onaylı bir bağış kampanyası bu. Zaten Bursaspor'da şöyle bir durum var. Artık kimse Bursaspor'a para verirken alacak şekilde bir şey yapmıyor. Tamamen bağış üzerinde ilerliyor Bursaspor. Yani verdiğiniz parayı 3 yıl sonra, 5 yıl sonra ben Bursaspor'a şu tarihte şu kadar para verdim, bunu işte euro bazında verdim, euro şu anda şu kadar, ben bu parayı istiyorum diyemiyorsunuz. Bursaspor ancak bağış yapabilirseniz bir para alıyor. Onun dışında herhangi bir para olmuyor Bursaspor'a. Para girişi söz konusu değil. O anlamda yanındayım kampanyasının ikincisinin startını verdi Sayın Başkan ve bugün de hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunu gün gün açıklayacaklardır. İşte şu gün şu kadar, bugün bu kadar toplandı diye. Zaten resmi sosyal medya hesaplarından da bağış yapanlar fotoğraflı bir şekilde bağış yaptıkları da miktarlarda belirtilerek kamuoyuna duyuruluyor. Böyle bir şeffaflık durumu söz konusu Bursaspor'da. Yani bu önümüzdeki süreçte ki Başkan Enes Şerik biz Süper Lig'e sıfır borçla çıkacağız hedefi koymuştu. Bu doğrultuda atılmış bir adım. Son borçları kapatma anlamında böyle bir hamleye girişildi. Süper Lig içinde gün sayıyor artık Bursaspor. Ligin ilk 8 haftalık bölümü tamamlandı. Mayıs ayında da adını tekrar Süper Lig'e yazdırmak için maçların bitmesini bekleyecek. İlk 8 haftalık periyot peki nasıl geçti diye mutlaka soracaksındır diye tahmin ediyorum.
0: Öyle başladım zaten.
1: Peki o zaman ben devam edeyim. Evet. Şöyle bir durum var. Ülke futbolu Iheanacho gerçeğiyle tanıştı. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim.
0: Bu arada tam ondan bahsederken Toral Bayramov'u nasıl adapte edeceğiz demiş takım özelinde dinleyicimiz. Bir de taraftar sorusu var. Soruyu da şimdi sorayım ki çok kısa zamanımız olduğu için böyle
1: hemen onu da şey yapayım.
0: Sen de tekrar bölmeyip ben kaldığın yerden devam edebiliriz.
1: Hemen devam edeyim. Iheanacho bu süreçte 8 maçta 11 gol 2 asist. Bursaspor 16 gol attı. 13'üne bir şekilde dokundu. Iheanacho şu an bildiğim kadarıyla Türk futbolunda en skorer oyuncu konumunda. Nijerya milli takımının Rusya ile oynayacağı maça davet edildi. O da şu anda milli takımda Osimhen'le beraber ki biliyorsunuz Nijerya milli takımında Osimhen'den bir önceki golcü Iheanacho'ydu. Şimdi birlikte oynayacaklar. Osimhen'le birlikte. Yani Bursaspor'u sırtlayan bir oyuncu. Takım gerçekten zaman zaman gece ile gündüz arasındaki fark kadar farklı futbol sergiliyor devreler arası ama sonuca gitmeyi başarıyor. Mustafa Erş son maçta biliyorsunuz dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Hafta sonu Batman Petrol maçında 35. dakikada iki oyuncu birden değiştirdi. Yani hiç oyunculara bakmıyor kimdir, nedir, ne değildir. İki yabancı oyuncusunu değiştirdi. Biri Toral Bayramov, öbürü de Şaraniç'ti. Biri bek oyuncusu, diğeri de kanat oyuncusu. Bu oyuncuları 35. dakikada kenara aldı. Halil Akpınar'ın bir sakatlığı söz konusu. Halil Akpınar'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. O da bu milli maç arasında 3 haftalık periyodu rehabilitasyon ve tedavi şeklinde geçirecek. Bursa Spor, Kayseri Spor'la beraber zirveyi paylaşıyor. Bunu belirtelim. Dinleyicimizin sorusuna gelecek olursak, dinleyicimizin sorusu: Toral Bayramov geride kalan süreçte Bursa Spor'da beklentinin çok ama çok altında kaldı. Azerbaycan'da oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşamış bir futbolcu. Ülkenin gelecek vadeden oyuncularından bir tanesi, milli takımın oyuncusu ki dün akşam da Azerbaycan milli takımıyla Tacikistan'la oynanan maçta serbest vuruştan gerçekten çok enteresan bir gol attı. Yani şunu benzetmekte hata olmaz diyeyim. Messivari bir serbest vuruş kullandı. Görüntüyü gördünüz mü bilmiyorum. Çok enteresan bir gol attı serbest vuruştan. Fakat şu ana kadar Bursa Spor'da beklentinin çok altında kaldı. Mustafa Eron'u sol bekte denedi, sol önde denedi, sağ önde denedi, yani sağ kanatta denedi, sol kanatta da denedi ki esas sol bek oyuncusu. Fakat oynadığı bölümlerde bir türlü dikiş tutturamadı. Belki bu milli maç arası ona Azerbaycan milli takımdaki performans biraz daha kendisini bulması yönünde fayda sağlayacaktır. Yoksa bu performansla, geride kalan 8 haftalık performansla Bursa Spor'da forma bulması çok zor. Dedim ya, bu süreç belki bazı futbolculara iyi gelecektir. Bunlardan biri de neden Toral Bayramov olmasın. Bursa Spor'da işler iyi gidiyor. Hem saha içi hem saha dışı. Az önce de belirttim. Sezona da şampiyonluk parolası da çıktılar. Bu dönemde saha sonuçlarından çok bir de saha dışındaki gelişmeler de ligde, özellikle bu liglerde, alt liglerde, TFF 2, TFF 3 ve TFF 1'de finansal açıdan çok önemli. Yani Ocak ayını, Şubat ayını, Aralık ayını finansal açıdan rahat geçiren kulüpler ligin sonunu çok çok daha rahat görme potansiyeline sahip oluyorlar. Bursa Spor da bu anlamda finansal yapısını toparladığından, ki bu yardım kampanyası, yanındayım kampanyası, bağış kampanyası da olumlu sonuçlanacağından, ki daha önceki örneklere dayanarak bunu söylüyorum, Bursa Spor ligin kalan bölümünde yine zirveye ortak bir şekilde yoluna devam edecektir. Mustafa Er yönetiminde, Başkan Enes Çelik idaresinde.
0: Peki. Bu arada Yeni Açu'ya değinmişken, onunla ilgili konuşmuşken, dünyada bir Yeni Açu var, bir de Rafinha var. Sezon başında bu kadar gol katkısı yapan. Örneğin Bursa Spor'un sezon başında kadrosuna kattığı isimden bahsediyoruz. 8 maçta 11 gol 2 asistlik bir katkısı var. 29 yaşındaki oyuncunun. Öyle biliyorum, öyle hatırlıyorum. 29 yaşında olduğunu hatırlıyorum. Bir diğer tarafta tüm ligler baz alındığında dünyada bir araştırma yapılıyor ve gol sayısında Yeni Açu'nun, işte onu geçen, Yeni Açu'yu geçen tek ismin Barcelonalı Brezilyalı yıldız Rafinha olduğu görülüyor. 7 maçta 12 gol, ama tüm ligler özelinde bakıldığında bu kadar müthiş gol katkısı olan.
1: Müthiş bir istatistik, müthiş bir araştırma. Gerçekten yapan arkadaşını tebrik ediyorum. Yani gayet güzel.
0: Böyle bir haber okumuştum. Bunu da hatırlatın.
1: Bursa Spor açısından da güzel bir gelişme. Çünkü son yıllarda hep adı kötü olaylarla anılmıştı. Böyle bir olayla dünya gündemine gelmesi Bursa Spor'u yeniden o eski günlerine döndürecektir kanısındayım.
0: Peki. O zaman Bursa'ya ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım Süvar Gürsoy son kısımda.
1: Sen zaten Bursa Spor'a hakimsin. Eğer dinleyicilerimizin sorusu kadar değil. Benlik bu kadar.
0: Siz kadar değil. Bursa Spor hakimiyetiniz. Süvar Gürsoy yılların...
1: Bizim hayatımızın bir parçası.
0: Çeyrek asırı geçti Süvar Gürsoy Bursa Spor'u takip
1: ediyorsun. Tam 30 yıl. Evet. 1996'da muhabirliğe başladım. Bursa Spor muhabirliğine başladım. 30 yılda 800-900 program yaptım. 1000'i bulmuştur hatta yakında. 1000 küsürün üzerine, 1500'e yakında Bursa Spor'un canlı maçını izledim.
0: Evet. Peki. Daim olsun diyelim.
1: Çok
0: bu arada, bu arada sorar mısınız? Üstad konuğuna sorar mısın demiş dinleyicimiz. Fenerbahçeli olarak Bursa Spor'u çok isterim ama Fenerbahçe ile husumeti devam edecek mi demiş. Taraftar olarak nasıl bakıyorlar buraya demiş.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani
0: husumet var mı acaba?
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Geçmişe bakarak yaşanılmaz. Evet, geçmişte bir takım olaylar olmuştur ama ben hiçbir zaman bu husumet konusunda bunların devam etmesi tarafında olan bir insan değilim. Tribünsel anlamda elbette atışmalar olur. bu nasıl Fenerbahçe Galatasaray arasında oluyorsa, Fenerbahçe Beşiktaş ya da Beşiktaş Galatasaray, Trabzon vesaire hangi takım olabilirse, bunlar tribünsel anlamda olabilir ki bunlar futbolun aslında bir bakıma lezzeti de diyebiliriz.

0: tadı da diyebiliriz. Tribünsel diyorum yani, maç içerisinde atışmalar. Küfürsüz, şiddetsiz. Ama ben ülke futbolunun kalkınması açısından sadece Bursa Spor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon açısından bu husumet sözlüğünün artık ortadan kalkması taraftarıyım. Bana bazı taraftarlar bu konudaki düşüncelerimden dolayı tepki gösteriyorlar. Son dönemde Bursa Spor taraftarları ülke futbolunda, evet, Türk futbolunda ve dünya futbolunda konuşulur hale geldi. Özellikle tribün şovlarıyla. Bursa Spor bunlarla anılmak istiyor. Bunlarla konuşulmak istiyor. Fenerbahçe taraftarı da elbette ki değerlidir. Beşiktaş taraftarı da değerlidir. Galatasaray taraftarı da değerlidir. Ama Bursa Spor taraftarı kendine has bir tribün kültürü olan bir taraftar. Tıpkı diğerleri gibi ben bu husumetlerin olacaksa da minimum düzeyde olması taraftarıyım.
1: Peki, ağzınıza sağlık diyeceğim. Süha Gürsoy.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bursa'ya selamlar.
0: Selamlar, sevgiler.
1: Sağ olun. Süha Gürsoy ile konuştuk, onunla değerlendirdik. Hızlıca değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Değerlendirmelerimize devam edeceğiz dediğimiz noktada tam da sizlerden gelen mesajları da okuyacağım ama şöyle yavaş yavaş... İlyas Kaplan'la da devam ederek, Kayseri Spor özelindeki detayları İlyas Kaplan'dan da dinleyerek oradan hızlıca nereye döneceğiz? Sakarya, Elazığ tarafına döneceğiz. İlyas Kaplan'dan detaylar alacağız. Çok kısa kısa bağlantılarımız da olacak. İlyas Kaplan dakikalar içerisinde, saniyeler içerisinde bizlerle olacak. İlyas Kaplan, hoş geldiniz. Selamlar. Kayseri Spor'a ilişkin detayları almak isteriz. Bursa Spor'la aynı konumda ama bir averaj farkıyla üstünde bitirdiniz 19 puanla. Size yakından takip ediyorsunuz Demirören Haber Ajansı'nda Kayseri Spor'u. Ne oldu, ne bitti? Bir 5 dakikalık süreçte sizden dinlemek isterim.
2: Hemen kısa söyleyeyim. Siz de söylediğiniz gibi Kayseri Spor uzun uğraşlar sonucunda maalesef ligden düştü ve kadrosunda büyük değişikliklere gitti. Bizim takım en sezon başında takımda kalmasını beklediğimiz Dorukhan, Ramazan, Furkan gibi isimler ve en sonunda Cardozo takımına gidince takımda bir Semih kaldı, Görkem ve Talha kaldı, genç futbolcu. Bunların da takımda olduğu Atilla Hoca'nın ve yönetimin istişaresi sonucu bir kadro mühendisi yapıldı ve bir kadro kuruldu. Kayseri Spor Van maçıyla başladı sezona, galip geldi. Daha sonra gelen galibiyetler ve puanlar, Bursa Spor maçına kadar namalip bir Kayseri Spor izledik. Bursa'da Kayseri, evimizde oynadığımız maçta Kayseri Spor mağlup oldu. Ondan sonra da bir Fatih Karagümrük'le beraber kaldığı bir maç var. Ondan sonra tekrar galibiyetlerine devam ediyor ve senin de söylediğin gibi averajda lider konumunda. Kayseri Spor'da Atilla Hoca'nın ilk haftalardan itibaren hem basın toplantısında hem de antrenmanlarda yaptığımız sohbetlerde takımın yeni olduğunu, bu nedenle zamana ihtiyacı olduklarını, alınan bu galibiyetlerin tabii kendileri için önemli olduğunu ama şu an için daha tam olarak takım olamadıklarını söylemişti. Bu minvalde de Kayseri Spor artık yavaş yavaş hem ligin en az gol yiyen takımı 3 golle hem de en çok gol atan 4 takımından biri olarak bugün averajda senin de söylediğin gibi zorlu bir Mardin deplasmanından da galibiyete gelerek yerini korumuş oldu. Kayseri Spor şu an için ayağı yere sağlam basarak kendini çok strese sokmadan sakin kalarak yerini korumaya amaçlıyor.
1: Peki. Kayseri'de eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Birinci lige döndüğümüzde lider Kayseri için.
2: Hemen şunu söyleyebilirim. Kayseri Spor alışanın aksine, daha doğrusu teknik direktör Atilla Gelin alışanın aksine önce takımı Mardin maçından sonra izin vermedi. 3 gün çalıştırdı. Bugün takım sabah yapılan idmanın ardından 5 gün bir izin yapacaklar. Daha sonra Manisa FK maçı hazırlıkları başlayacak. Bu minvalde Kayseri Spor'un Konya Spor'la Konya'da bir hazırlık maçı yapacak. Onu söyleyebilirim.
1: Peki, ağzına sağlık. İlyas Kaplan, selamlar. Sağ ol, var ol.
2: Kolayız.
1: İlyas Kaplan'la konuştuk, onunla detaylandırdık. Hızlıca Şenol Çivici'ye döneceğiz ki onunla da Sakaryaspor'u konuşacağız, Satangalar'ı konuşacağız. İkinci lig özelinde bağlantımız olacak. Şenol Çivicik bizlerle olacak saniyeler içerisinde. Hemen ardından Elazığ Spor tarafında Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Bir diğer isim olacak ki Sakarya ve Elazığ ikinci ligde hem beyaz hem de kırmızı grupta iki lider takım. Kaldı ki milli ara orada haliyle milli ara olarak görülmüyor. Yani şöyle ki orayı çok da etkilemiyor. Devam ediyor orada maçlar. Kaldı ki bunun yanında iki lideri konuşuyoruz. İki lider içinde farklı, dikkat çekici bir özellik var. Onu da söyleyeceğim, az sonra aktaracağım. Şenol Çivicik, hoş geldiniz, selamlar.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum size.
1: Sakarya'ya, Tatangalara selamlar.

0: Sakarya'ya Tatangalara diyeceğim anda böyle bir sohbette Tatangalar yerine Sasa dedim. Böyle öyle bir yanlış dilimiz sürçtü. Yanlış kelimemiz oldu. Dinleyicilerimizden özür dileyelim. Sürçülisan ettik. Sakarya'da son durum nedir ne değildir? Şenol Şivicik senden dinleyelim isterim.
1: Öncelikle tekrar iyi yayınlar diliyorum size. Sakarya Spor Ligi bildiğiniz gibi çok iyi başladı. 3 oynadığı 3 maçın 3'ünde kazanarak şu an grupta 9 puan alan tek takım durumunda. Hatta bu iki galibiyette deplasmanda 1461 Trabzon ve son olarak da Kahramanmaraş İstiklal önünde aldı. İkisi de grubun iddialı takımlarından. Zorlu fikstürü şu ana kadar iyi geçti Sakaryaspor. Hem oyun olarak hem kenetlenme açısından bu süreci iyi değerlendiriyoruz. Şehirdeki hava da çok olumluya döndü takımın bu galibiyetleri sonrası. Yani bu haftada bir final gibi bir Kütahyaspor maçı var. Kütahya Ligi iyi başlamasa da sonuçta kurduğu kadro öyle ligin iddialı takımlarından. O da Sakaryaspor önünde kazanmak isteyecektir ama biz evimizde kazanarak hem seri devam ettirmek hem takım olma yolunda grupta rakiplerle arayı açma konusunda daha iyi duruma gelmek istiyoruz.
0: Tabii teknik direktör hatırladığım kadarıyla iki teknik direktördü. Sakaryaspor teknik direktörü Ümit Bozkurt ve Elazığ Spor teknik direktörü Serdar Bozkurt. İkisi de kardeşler.
1: Evet.
0: Hatta son kısımda galiba yanlış hatırlamıyorsam Ümit Hoca'nın bir röportajda Alt Dikler YouTube kanalına verdiği bir röportajda geçtiğimiz günlerde aile büyüklerimizi ziyaret ettik. Orada bunun konusu geçti. Güldük gibi bir şey söylemişti. Ama İki kardeş hem kırmızı grubu ikinci ligde Sakaryaspor'la biri. Diğeri de hem de beyaz grubu Elazığ Spor'la ayrı ayrı yani sırtlıyor. Liderlikle götürüyor. İki takım da lider. Bu açıdan şehirde Sakarya'da nasıl anıldı? Bu süreç nasıl konuşuluyor? Bunu da merak ediyorum açıkçası.
1: Tabii şimdi Bozkurt kardeşlerin bu ligde aldıkları sonuçlar ortada. Özellikle Serdar Bozkurt son dönemde görev alı takımların çoğunda şampiyon olarak ligin önemli teknik adamlarından bir tanesi. Ümit Hoca da Van Spor'da uzun süre çalışmıştı. Yani iki kardeş olarak hakikaten iki grupta şu an çok iyi başlangıç yaptılar. 9'ar puan toplayarak. Serdar Bozkurt bizde de çalışmıştı bir dönem. Hatta final oynamıştı. Kocaeli Spor'a finalde kaybettiğimiz dönemde. Hı hı. Bizim takımımızda teknik direktörlük yapmıştı kendisi. Yani şehirde Ümit Hoca'ya karşı çok olumlu bir hava var. Yani zaten şu an alınan sonuçlarda hem hocayı hem de takımı destekliyor konumda. Dediğim gibi hakikaten yani beklentinin üzerinde bir başlangıç oldu. Çünkü çok yeni kurulan, takımın tamamına yakın yeni isimlerden oluşan bir ekip Sakaryaspor. Hazırlık anlamında da maç anlamında da çok hazırlık maçları çok da yapılmadı. Yani bu süreçte ilk maçlarda sancılı geçeceğini tahmin ediyorduk ama buna rağmen ikisi zorlu deplasman olmak üzere Sakaryaspor önemli sonuçlara imza attı. Tabii bu maçlarda kırılma noktaları oldu. Bunlar hep Sakaryaspor'un tecrübeli isimlerinin olumlu hamleleriyle bize doğru döndü. Bildiğiniz gibi Maraş maçında 1-0 yenik durumdayken rakibin 10 kişi kalmasından sonra son yarım saatte 3 gol bularak kazandık. Yani özellikle hücum bölgesinde, kanat bölgesinde oynayan oyuncular Sakaryaspor'un çok önemli isimler. Bu ligin zaten demirbaşları durumunda. Bu da Ümit Hoca'nın önderliğinde çok önemli bir fark yaratıyor tabii ki.
0: Peki. Teşekkür edeceğim. Sakarya'ya ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir şey yoksa son kısımda yani, Şenol Şivicik.
1: Son olarak pazar akşamı 7'de herkesin bildiği gibi Kütahyaspor'la olacak Sakaryaspor. Yani şehirde herkes pazar akşamına kilitlenmiş durumunda. Yani bu kadar erken alınacak bir galibiyet şehirdeki havayı tamamen pozitife çevirecektir. O nedenle şölen havasında bir maç bekliyorum pazar günü. İzleyenler de televizyon başında bu şölene ortak olacaklardır.
0: Peki ağzınıza sağlık, selamlar. Sakarya'ya selamlar.
1: Buradan da selam, kolay gelsin.
0: Sağ olun. Şenol Çivicik'le Tatangaları konuştuk, Sakaryaspor'u konuştuk ki Sakarya'ya da Sakaryasporlulara da selamlar diyelim. Hocam Gakkoçlar İstanbul'da yalnız değildir. Pazar günü hep beraber Gebze'deyiz demiş dinleyicimiz. Oğuzhan Çelik'in mesajı böyle. Oğuzhan Çelik Gakkoçlar der de biz Elazığ'a gitmez miyiz? Gidiyoruz. Tam da şimdi gidiyoruz. Orada hızlıca Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Yılların gazetecisi, Elazığ Spor'u yakından takip eden bir isim. Son olarak son bağlantımıza Coşkun Kamaç'la olacak. Gün özelinde yaptığımız bağlantılardan birçok olumlu geri dönüşte aldık Anadolu takımlarını konuşmaktan örneğin. Bugünkü yayından çok keyif aldım. Diğerlerinden de keyif alıyordum. Yanlış anlamayın ama bugün bir başka oldu. Nazım Türknaslı yayınları anımsattı. Anadolu'dan da haberimiz oldu.

0: oldu sayenizde. Ayda bir defa yapılsa güzel olur. Biliyorum her hafta olmaz belki ama yapamayabilirsiniz belki ama ayda bir kez yapsanız çok güzel olur. Emeğinize sağlık demiş mesela Mesut Bey. Mesut Bey her hafta olması için de bir proje var. Onun için çabalıyorum. Anadolu'dan futbol kısmında sadece bu konuyu konuştuğumuz bir saatte olsa, iki saatte olsa artık ne kadar olur bilmiyorum ama olmuyorsa da zaten yine parantez programı içinde burada ayda bir, iki haftada bir, haftada bir yapabildiğimiz zamanlarımız olacak. Selam Berk, iyi yayınlar. Futbolla yıllardır ilgiliyim. Rating telaşı olmadan Anadolu futbolu yapıyorsun. İşinde başarılar dilerim. Kendi adıma çok teşekkür ederim demiş. Mehmet Bey'in mesajı bu şekilde. Teşekkürler Mehmet Bey'e. Yani burada rating kaygısı yok haliyle ama rating kaygısı kısmında zaten birçok Anadolu kulübünü bir araya toplayıp oraları konuştuğunuzda böyle bir kaygınız da bir yayıncı olarak samimi olayım olmuyor. Öyle bir kaygı radyo gol frekanslarında hiçbir zaman olmadı. Her daim konuşuluyor, konuşulacaktı. Berk tebrik ederim. Bugün Anadolu'ya zaman ayırmanız çok güzel oldu Hakan Güneş demiş. Ayırmaya da devam ediyoruz. Selamlar diyeyim. Coşkun Kamaç bizlerle. Coşkun Kamaç hoş geldiniz. Selamlar. Elazığ'a selamlar.
1: Merhabalar Berk kardeşim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Elazığ Spor'u yıllardır takip eden bir gazetecisiniz ve TSE'de de yöneticiliğiniz var aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde. Size detayları sorayım. Size Elazığ Spor'un birinci oluşunu, bu yine bu hafta oynanacak maçta da tabii bu senaryonun değişme ihtimali var ama bu 9 puanlık süreci sorayım isterim. Dikkat çeken bir nokta da var. İkincilikte hem Sakaryaspor hem de Elazığspor'un teknik direktörleri Bozkurt kardeşler ön plana çıkıyor. Bunu evet. Da sormak isterim. Son konuğumsunuz. Kısa da bir zamanımız kaldı. Söz size.
1: Şimdi tabii Elazığspor bu sezon lige iyi başladı. Gerçekten iyi bir kadro oluşturuldu. Kadronun da %80'i değiştirildi. Geçen sene Bursa'daki o final maçında canlanan penaltı golü maalesef Elazığspor'u birinci ligden etti ama Elazığspor'u yaşamış olduğu sıkıntıyı çabuk atlattı ve yeni bir yönetim, yeni bir teknik direktör ve yeni bir kadroyla lige başladı. İlk maçında Elazığspor Sebatspor'u mağlup ettikten sonra kendi sahasında seyircisiz maçta Adana Demirspor deplasmanında almış olduğu 2-0'lık galibiyet ve akabinde de yine içeride Bordo Beyazı takımımızın da Aliya FK gibi önemli bir takımı 5-0 gibi, lider gelen takımı 5-0 gibi mağlup etmesi 3-3 yaptı ve 10 gol atan Elazığspor 1 gol yedi. Dolayısıyla grubun favori takımları olarak gösteriliyor. Ama tabii işte Aliya FK maçıyla başlayan bir 3 maçlık zorlu süreç var. Bu hafta yine deplasmanda Güzide Gebzespor'la pazar günü saat 16'da karşılaşacak. O da şampiyonluğun önemli takımlarından
0: taraftarlar
1: birisi.
0: Yazıyor. Orada İstanbullular olarak çok da boşlamayacağız. Orada olacağız diyor.
1: Oğuzhan evet, Çelik, İstanbul'da çevre illerde İstanbul'daki organizasyon orada var. Diyor
0: mesela.
1: Evet, orada bir organizasyon çalışması var. Sanıyorum Elazığ Spor misafir takım seyircisine verilecek kapasitenin de üzerinde bir seyircimiz olacağını tahmin ediyorum. Gebze ile zaten bir dostluğumuz da var. Oradaki Elazığlılar da çok sayıda Gebze'de çalışıyorlar. Dolayısıyla İstanbul'a da yakın bir ilçe olduğu için İstanbul ve Bursa, Balıkesir gibi yerlerden de o maçta Elazığlılar çok sayıda olacaklar diye tahmin ediyorum. Evet. Bunun yanında tabii akabinde Elazığspor'un sonraki dönüşünde yani Gebze maçı dönüşünde içeride evet. Çorlu ile oynayacak. Bu 3 maçlık süreçte eğer kayıpsız kapatırsa Bordo Beyazlı takım sanıyorum tünelin ucu da görülmüş olacak diye düşünüyorum. Yani zorlu takımla bir tek oynayacağı ilk yarıda Şanlıurfa Spor ve Muş Spor takımları zorlar diye düşünüyorum. Ama onun akabindeki diğer takımların vasat pozisyonda yani normal bir takım pozisyonda olduklarını gördüğümüzde Elazığ Spor'un bence bu sezon önünün açık olduğunu tahmin ediyorum be kardeşim. Çünkü
0: nasıl yankılandı şehirde peki? Son olarak onu sorayım.
1: Efendim?
0: Nasıl yankılanıyor Elazığ Spor'un bu başarısı şehirde? Geçen yıl da çok iyi bir destek vardı hatırlıyorum.
1: Evet, geçen yıl da öyleydi. Geçen yıl playoff'tan finallere yükseldik. İşte Muğlaspor maçında olmadı. Talihsiz bir penaltılar. Yani 10. penaltıda 11. penaltıya kadar aynen beraberliği devam eden bir penaltıydı ki o penaltıda maalesef bizi 1. ligden etmiş oldu. Şimdi hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali. İyi bir kadro kuruldu. Direkt çıkmayı hedefleyen bir kadro oluşturuldu. Bu liglerin üstünde olan bir gol kralı Kemal Rüzgar faktörü var Elazığ Spor'da. Geçen sezon tüm profesyonel liglerin gol kralıydı 38 golle Kemal. Ve Elazığ Spor da Kemal gibi bir golcüyü transfer etti. Hakikaten Kemal 6 golle

0: de zaten grupta da hem zirvede hem de gol krallığında da favori bir oyuncu. Dolayısıyla Elazığspor'un yani bu sezon bence en önemli özelliği hem ofansif yöndeki gol sayısının artmasında hem de şehrin inanmışlığında. Şehir zaten tamamen Elazığspor'a inanmış. Bu sezon direkt çıkacağına inanıyor. Geçen haftaki içeride oynadığımız Ali Afaka maçında belki tribünler dolmadı ama eğer pazar günü Gebze'den bir galibiyetle dönerse şayet Elazığspor içeride oynayacağı Çorlu maçında ben yer olmayacağını tahmin ediyorum. Tıka basa dolacaktır tahmin ediyorum. 18.423 kapasiteli Elazığ stadyumu. O yüzden böyle bir durumda Elazığspor bence favori ve inşallah da lig bitmeden şampiyonluğunu ilan edecek bir takım durumunda olacak diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkür edeceğim. Coşkun Kamaç, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Elazığspor
0: yani özelinde. Yani şehirde şimdi şampiyon oynayan bir Elazığspor varken göğüs sponsoru yok, sırt sponsoru yok,
1: short sponsoru var yok.
0: Tabii ki yani şampiyonluğa giden bir Elazığspor'un mutlak surette de desteği olması lazım. Sadece Yasemin Açık, Profesör Doktor Sayın Yasemin Açık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Seza Çimento'nun isim sponsorluğu var. Onun dışında bir reklam yok. Ben buradan bizi dinleyen değerli Elazığlı hemşerilerimize, iş adamlarımıza, Elazığspor'a forma reklamı konusunda destek olmalarını rica ediyorum.
1: Peki. Ağzınıza sağlık diyeceğim.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, var olun.
0: Eyvallah.
1: Son kısımda tabi Elazığspor tarafında da bir sponsorluk problemi olduğu konuşuluyor. Onu da Coşkun Kamaç bizlere aktarmış oldu. Uzun uzadıya bağlantılar yaptık. Bir mesaj var. Haklı da bir mesaj ama Trakya futbolu keşke biraz daha ön plana çıksa da biz de oraları konuşabilsek. Öyle söyleyeyim. Yani örneğin ikinci ligde konuşacağımız galiba bir Kırklareli Spor var. Hadi onun için söz vereyim size. Anadolu futbolu dedik, yola çıktık ama... Sevgili belki yayınlar Trakya futbolu çok mu atıl kaldı sence demiş. Onun için ayrıca sözüm olsun. Kırklareli'nde öğrenciliğinin 2 yılı geçmiş biri olarak Kırklareli Spor Başkanı kabul ederse Sayın Volkan Bey'i, Volkan Can Bey'i onu da konuk alalım. Kırklareli'de yine İlas Haber Ajansı muhabirliği yapmış bir öğrenciydim. Medyayı, basını da yakından biliyorum orada. Birçok meslektaşımız var, meslek büyüğümüz var. Onlarla da bağlantı yaparak Kırklareli Spor özelinde Trakya futbolunu da konuşalım. Edirne'ye de döneriz ama Edirne'ye döndüğümüzde çok çok daha altlara gitmiş oluyoruz maalesef. Keşke biraz daha yukarıda görsek. Bu Trakyalıların da serzenişidir. De bunları konuşmak durumunda kalmasak mesela. Onu hatırlatırım, onu konuşurum. Teşekkür ederim ben de. Ayrıca sözümüz olsun Kırklareli özelinde bağlantımızda. Kardeşim Allah razı olsun senden. Bütün takımları konuştun, bize bilgi verdin. Belksayar selamlar demiş Hüseyin Bey. Teşekkürler Hüseyin Bey, sağ olun. Konuşmaya devam edeceğiz. Ben Belksayar. Parantez programında Anadolu futbolunu konuştuk. Erdem Övüç'le Kocaeli Sporu, Ercan Yıldırım'la Alanya Sporu, Selim Denizalp'le Rize'yi, Mustafa Teke'yle hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet Sporu hem de diğer tarafta Gaziantep'i, Gaziantep temsilcisi Gaziantep VK'yı, Fatih Şeker'le Konya Sporu, Ömercan Özmen'le Gençler Birliği'ni, Selçuk Kaya ile Samsun Sporu, Doğan Can Bingöl'le Göztepe'yi, Halil Öztürk'le Çorum'u, Ali Kaya ile Erzurum Sporu, Suya Gürsoy ile Bursa Sporu, İlyas Kaplan Kayseri Spor özelinde konuğumuzdu. Şenol Çivicik ile Sakarya Sporu ve son olarak da az önce sona erdirdiğimiz bağlantı neticesinde Coşkun Kamaç'la da Elazığ Sporu konuşmuş olduk. Anadolu futbolunu değerlendirdik. Milli Ara'da tabii ikinci lig özelinde. Sakarya ve Elazığ'a Milli Ara yok. Ama Anadolu futbolunu değerlendirmiş olduk. Anadolu futbolunu konuşmuş olduk. Tüm buraları konuşurken, tüm bunları değerlendirirken ne oluyor, ne bitiyor'yu değerlendirip sizlere aktarmaya, sizlerle konuşmaya çalıştık diyelim. Ve konuşmaya da devam edeceğimizi hatırlatmış olalım. Tüm bunları değerlendiriyor ve konuşuyorken. Anadolu futbolunu konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben parantezde sizlerle birlikteydim. Yaklaşık 2 saat, hatta 2 saati de aşan bir program an itibariyle sizlerle birlikte oldum. Göksel'in Çağrı Sarıcı'nın haber masası programından da ondan yine öncesinde haberi olarak onun haberi olacağı şekilde biraz böyle bir 5-6 dakika çalmış olduk reklamlarla da beraber. Onun için de ayrıca özür dileyelim ama diğer tarafta Göksel'in Çağrı Sarıcı hemen ilerleyen dakikalarda mikrofonda olacak, sizlerle olacak. Günün gündemini değerlendirecek haber masasında. dedim. Görüşünceye de hoşça kalın. Bir süreliğine, kısa bir süreliğine böyle yıllık izni, ha o zaman yapacağız, ha bu zaman yapacağız, şöyle dinleneceğiz, böyle yapacağız derken bu döneme denk getirmiştik efendim. Yani buraya denk geldi milli araya ve Eylül ayının 24'üne, 25'ine, 26'sına artık nereye kadar giderse 5-6 günlük bu sürece denk geldi, 7 günlük. Bu süreçte teşekkür edeyim ve

0: bir süre böyle Radyo Gol'de bir hafta kadar aşağı yukarı 6-7 gün kadar sesimi duyamayacağınızı hatırlatmış olayım. Sizlerin mesajlarını görememek benim için üzünç olacak bu süreçte. Sizlerle birlikte yayınlarda, katılımlarınızla birlikte yayınlarda gündemi konuşamamak da biraz özleyeceğim bir konu olacak benim için de. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Az sonra Göksel'in çağrısıyla sizlerle.
1: Ben Sayar'la Parant.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Reklam bitti. Reklam.
8: Ooo, her yerden sipariş aldık.
9: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
8: Tabii ya.
9: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
8: Tami.
9: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arası.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciate mi cantare. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, sahadaki dizilişin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz. L'Italiano per... Gegenpress. Topu mümkün olan en kısa sürede kazanmak üzerine kurulu olan oyun stilidir. Gegenpress yapan takım topu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Amaçları rakiplerine hızlı hücum şansı vermemek ve oyun

0: hükmetmektir. Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
1: Reklam bitti.
5: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, mutlu akşamlar. Ben Göksel'in çağrısı araç. Haber masası programında sizlerle birlikteyiz ve programımıza basketbolla başlayacağız. 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri diyelim ve Ali Şivilioğlu'na gidelim. Ali, hoş geldin.
7: Hoş bulduk, başlıyoruz.
6: Gerçekten öyle, hatta başladık bile, derbiyle başladık ama bugün Euroleague'de başlıyor, oraya geleceğiz ama bir derbi değerlendirmesi istiyorum senden. Yani Süper Kupa sahibini buldu Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe kazanan taraf oldu. Beşiktaş, yani tabii bir maç üzerinden tüm kadroyu değerlendirmek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama yine de uzun bir süreç var önümüzde ve bir şeyleri anlattı bize bu kadro. Hem karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin hem de iki takımı nasıl buldun? Euroleague'e geçmeden bir Cumhurbaşkanlığı Kupası ile başlayalım. Fenerbahçe'yi de tebrik edelim.
7: Kesinlikle. Valla çok kötü özet, çok kötü maç oldu. Yani iki taraf için de baştan sona böyle çok keyifli bir maç olmadığını söylemek lazım. Maçın sonucunu söyleyeyim, 72-59. Yani düşük skorlu geçen, gerçekten seyir zevkinin düşük olduğu bir maç olduğunu skordan bile anlayabiliriz bence. Ve yani Beşiktaş'ta tabii birkaç tane problem var. Hani bugüne, bu hale bir günde gelmedi Beşiktaş'ta. Orada bazı yapısal problemler de oldu. Hatta direkt öyle gireyim olaya. Çünkü yani Medit Sokko mesela işte Beşiktaş'ın yeni transferlerinden bir tanesiydi pivot olarak. Ve Medit Sokko hani geçen sezonun bir bölümünde bir Real Madrid'de oynamış bir oyuncu. Gerçekten öyle, yani çok tecrübeli oyuncu olmadığını söylemek lazım. Ama İspanya Ligi'nde de kendisini göstermiş bir oyuncu olduğunu eklemek lazım. Ben Beşiktaş'ın en kritik 2-3 hamlesinden biri olduğunu düşünüyordum ama bir rahatsızlığı var Stokko'nun. Tam hatırlamıyorum ama galiba bir karaciğer rahatsızlığı vardı. Şimdi yalan olmasın. Bir rahatsızlığı olduğu için uzun süre oynayamayacağını duymuştum. Daha sonra da zaten kulüp de açıkladı. Kontratı donduruldu Medit Sokko'nun ve Ocak ayına kadar en azından Beşiktaş forması giymesi beklenmiyor. Herhangi takımın formasını giymesi de beklenmiyor. Belki sezon ikinci yarısında farklı bir takımda veya Beşiktaş formasıyla onu görebiliriz ama şu kesin, Beşiktaş o Medit Sokko'dan mahrum kalacak uzun bir süre. O tabii onsuz olunca Beşiktaş Zizic ve Gabriel'e kaldı potu altında. Ve onun dışında da kadro aslında aşağı yukarı belli ama tabii şimdi Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir yabancı sınırlaması var doğal olarak. Normal Türkiye Ligi kurallarıyla uyandığı için yabancı sınırlaması var ve yabancı sınırlaması olduğu için bütün oyuncuları oynatması mümkün değil iki takımında. Burada yani Fenerbahçe'nin bence, yani daha doğrusu Saras'ın, Kivicius'un yabancı anlamında eleştirilecek hiçbir yan olduğunu düşünmüyorum. Çok, hepsi çok anlaşılır tercihler, bütün tercihleri. Yalnız Beşiktaş'ta çok anlayamadım. İlk etapta tercihleri. De Julius yeni transfer ki yani çok problemli bir transfer süreci geçirdi Beşiktaş orada. Onu da söylemek lazım. Beşiktaş'ın en önemli transferi belki de o oldu, olacaktı. Oldu zaten ama yani normalde işte Murçi'yle olan kontratını termine edeceklerdi ve Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu olacaktı. Ama Murçi'ye izin vermedi bundan. Murçi'ye kontrattan çıkmadı. Kontrat feshi yaşanmadı. Ve dolayısıyla Ukan Murcia ile olan kontratı sonlanmadı De Julius'un. Buna rağmen Beşiktaş renklerine bağladığını açıkladı da diye hatırlıyorum De Julius'u. Daha sonra Murcia tarafı hani böyle olmaz dedi, itiraz etti duruma. Ve günün sonunda Beşiktaş ancak kiralamakla yetinebildi De Julius'u.

oyuncusu. Sonuç olarak yani bu sezon Dejulis Beşiktaş oyuncusu olacak. Ama önümüzdeki sezon hala tapusu Murcia'da kalacak bu durumda. Orada da bir problem yaşadı Beşiktaş. Ve şimdi çok önemli oyuncu olarak belirttim. Bana göre en önemli oyuncusu olacak bu sezon. Yani öyle gözüküyor en azından Dejulis. Fakat Ülke Kupası, pardon Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında kadroda olmadı. Yoktu. Ben şaşırdım. Çünkü benim bildiğim bir hani bir problemi de yoktu. Daha sonra öğrendim. Ufak bir sakatlığı olduğu için forma giymemiş maçta. Onun yokluğu kesinlikle etkiledi Beşiktaş'ı. Ama etkisinin o kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Çünkü daha sezonun başındayız. Sadece o da yok kadroda. Bir sürü oyuncu var. Bir sürü transfer yapıldı. Hepsinin nasıl katkılar verdiğini gayet görmüş olduk. Bir diğer kadroda olmayan oyuncu da Connor Morgan'dı. Connor Morgan takım kaptanı olarak söyleyelim. Yani çok bence takımın as oyuncusu asla değil ama takım kaptanı ve hani bir uzun olarak da katkı verebilecek bir oyuncu. O tabii sınırlama olduğu için Connor Morgan'ın dışarıda kalması birazcık daha anlaşılır. Scottie Wilbeck'in yerli olarak geçtiği için yine zaten her türlü çok mantıklı. Transfer edilmesi de çok mantıklı. Maçta kadroda olması da tabii ki çok mantıklı. Ve performanslara baktığımız zaman ilk çeyreği aslında ilk 3 dakika maçın ilk 3 dakikasında Beşiktaş bir 5 sayı buldu. Hatta bir ışık Wilbeck'inden geldi, bir çember altında altından geldi sayılar. 5 sayıyı orada hemen buldu. 2 dakika içinde falan buldu hatta Beşiktaş. Fenerbahçe'de 4-5-7-5 gibi bir yani yakın bir skor vardı. Kafa kafaya oynanan gayet güzel başlamış bir maç vardı. Dakika 3.5 oldu. Skevicius oyundan memnun değildi ki haklı olarak. Fenerbahçe çok iyi gözükmüyordu. Beşiktaş daha iyi gözüküyordu parkede ilk bölümde maçta. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Ama sadece 2 dakika 3 dakika sürdü bu, tekrar söylüyorum. İlk 5 başlayan Sertaç Şanlı ve Shavon Shields'ın o 3 dakikalık performansından hoşnut değildi. Skevicius hemen ikisini de değiştirdi 3 dakika geçmişken sadece. Yerlerine kimin girdiği çok kritik bence. Nicolò Melli girdi öncelikle ve Clyburn girdi ama hani burada bizim ilgilenmemiz gereken isim pardon Onur Akbitin girdi bu arada, yabancı sınırı olduğu için bir tane yerlinin sahada olması lazımdı. Sertaç çıkınca tek yerli olarak Onur Akbitin oyunu almak durumunda kaldı Skevicius. Melli oyuna girince maçın çeyresi değişti. Geri kalanında, çeyreğin geri kalanında Beşiktaş toplamda 6.5 dakikada sadece 5 sayı bulabildi. 2 dakikada bulduğu sayıyı çeyreğin geri kalanında ancak bulabildi. Ve Fenerbahçe hücumda çok iyi yüzleri atamasa da reboundları o kadar iyi domine etti ki, o kadar tek taraflı oynadı ki Beşiktaş gerçekten çok tırnak içinde aciz gözüktü. Ve ilk çeyrek 21-10 bitti. Şimdi aslında zaten ilk çeyrekten 2 tane bir fark, önemli bir fark. Ama ilk çeyrekte 2 tane farktan da maç bitti demez kimse. Ama ben arkaya bakınca, şimdi maçtaydım ben aynı zamanda. Maçta maçı yazdım bir yandan da. Maçı yazarken ilk çeyrekte maçın bittiğini yazdım. Ve hani daha o sırada yazdım. İkinci çeyrek başladı. Fenerbahçe yine domine etti. Bu sefer hücum anlamında şutlar da birazcık daha girdi. Beşiktaş'ın birazcık daha konsantrasyonu bozuldu. Fenerbahçe ikinci çeyrekte 25 sayı buldu. Aslında çok iyi, yüksek skorlu bir ilk çeyrek geçirdi Fenerbahçe. Çünkü ilk yarıda Fenerbahçe 46 sayı attı. Ve bunu gerçekten çok da iyi olmayan bir şut yüzdesiyle yaptı. Onu yani tekrar söylüyorum. Ama çok fazla şans buldu. Onu beklemek lazım. Yani Fenerbahçe Beşiktaş'ın belki iki katı kadar tembere top attı. Yani Fenerbahçe 20 top attıysa Beşiktaş 10 tane attı sadece. Çünkü reboundların hepsi Fenerbahçe'de kaldı. Beşiktaş atıyor, kaçırıyor, top Fenerbahçe'de. Fenerbahçe atıyor, kaçırıyor, top yine Fenerbahçe'de. Horton Tucker bir tane airball attı. Onun da reboundunu Fenerbahçe aldı mesela. Airball giden şutun bile reboundu Fenerbahçe'ye geldi bir şekilde. Bazen şansa, bazen de yani doğru yerleşimde. Beşiktaş box out da çok kötü gözüktü. Manion Gabriel bench'ten geldi. Ante Zizic ilk 5 başladı. Ki ilk bölümde birazcık daha efektif olabilecek gibiydi. Ama sonrasında çok etkili olduğunu görmedik. En azından reboundlarda birazcık takıma yarar sağladı. Ama yani o da olması gerçekten çok kötü performans gibi gözüküyordu. Asıl beni şaşırtan açıkçası Manion Gabriel performansı oldu. Yani burada birazcık Fenerbahçe'nin savunmasına pay vermemiz lazım. Çünkü Manion Gabriel'da bazen çare bırakmadı zamanları oldu. Bırakılmadığı zamanlar oldu. Manion Gabriel bir pivot olarak topu elinde seven bir oyuncu değil, sadece bitirici durumda olabilir. Savunmada da çember altına koyur, iyi blok yapar. Çok nettir rolleri. Bu maçta 5 defa şut girişinde bulundu ki bir tanesi orta mesafe şuttu. Geri kalanı çember yakınındaydı. Hiçbiri isabetli olmadı. Hiçbiri de kolu atışlar değildi belki. Ama sonuç olarak 5'te 0 gibi bir kötü oran var önümüzde. Ki faule maruz kaldığı zaman da faullerin hepsini kaçırdı. Yani kısacası Manion Gabriel maçı 0 sayıyla bitirdi.

Furkan Korkmaz benzer bir şekilde toplam 4 şut denedi, hiçbir isabetli olmadı. Belki 7 tane reboundu var belki ama 7 reboundu yani savunma reboundu aldı sadece zaten. Bir tane jury reboundu var sadece. Mesela en azından Marin Gabriel en azından 4 tane jury reboundu aldı. En azından orada bir yarar sağlayabilmişti. Onun dışında ilk 5 başlayan Daquan Jeffries çok kötü gözüktü sahada. İkinci çeyrekte galiba Melih Mahmutoğlu girmişti oyuna ve Jeffries'e eşleşmişti. Jeffries'e Melih Mahmutoğlu top aldırmadı bile. Yani Jeffries gerçekten çok zor anlar yaşadı. Zaten faul isabeti onun da yok. 8'e 0 pardon 5'e 0 yanlış söyledim. Ama faullerin hepsini soktu 4'te 4 ile. O da çok etkisiz kaldı. Wilbekin çok bire bire kalmak zorunda kaldı. Çünkü Fenerbahçe kapatıyor her yeri dediğim gibi. Wilbekin bire bire kaldıkça kendi skorunu yapmaya çalıştı. Ama o da çok kötü yüzdeyle attı. Çünkü hiçbir yerde kolay sayı bulamadı. Hücum anlamında Beşiktaş'ı taşıyabilen iki oyuncu oldu sadece. Bir Devon Dotson. Onun da faulleri pek girmedi ama gerçekten zorladı. Zaten çok delici ve çok hızlı bir oyuncu. İyi de bir bitirici çember altında. Ben çok beğeniyorum Dotson'u. Euroleague'de merak ettiğim oyunculardan bir tanesi. Yani ortalamanın üstüne çıkabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmesem de yani başladığı nokta, geldiği noktaya baktığımız zaman hala Euroleague'de kontrat bulabilecek bir oyuncu mesela. Transfer olabilecek bir oyuncu. Alt taban takımlarda en azından. Onun dışında bir de ikinci oyuncu olarak Jalen Nowell. Bence Beşiktaş'ın açık ara en iyi gözüken transferi sahada Jalen Nowell oldu. Ve maçı da 13 sayıyla bitirdi bu arada. 0-3'lükle yaptı bunu. Çünkü 5'e 0-3'lük attı belki. Buna rağmen 13 sayı bulmayı başardı. Yanına 2 tane hücum ribaundu ekledi. 2 tane asist ekledi. Hepsinin yanına bir de 2 tane de top çalma ekledi. Bence gerçekten Beşiktaş'ın ayakta kalan oyuncuların belki tekiydi yani. Eugene Umuroy'u işlemeyen bir çarkın içinde çok kayboldu zaman zaman. Dolayısıyla Fenerbahçe savunmayla çok iyi hücum etmeden bu arada onu da ekleyeyim. Yani birkaç defa çok iyi hücum ettiğini gördük ama birkaç defa sadece. Genel olarak baktığımız zaman Fenerbahçe oyunda iyi değildi. Bunu bence göz ardı etmemeliyiz. Fenerbahçe oyunda hala problem var kesinlikle. Kadro eksik de olsa ama sonuçta ligde böyle oynayacaksın. Yani ligde yabancı sınırı belli, oynatabileceğin yerli sayısı belli. Ki Fenerbahçe de heyden kolej takımından alt takımından yani ikincilikte oynayan takımından Yiğit Yancı'yı ve Demircan Demir'i kadroya almak durumunda kaldı. İkisi de son 30 saniye sadece süre alabildi. 10 kişi oynadı sadece Fenerbahçe maçı ki yani Melih 8 dakika oynadı sadece. 9 kişiyle oynadı diyebiliriz. Diğerli olarak Sertaç ve Onur Alp genelde süreleri doldurdu. Melih arada ufak bir süre doldurdu. Ki Melih aldığı süre zarfında 5 sayı buldu bu arada. %100 de attı. Hiç kaçırmadan 5 sayı buldu o da. Yani verimli olmayı başardı. Sonuç olarak baştan sona Fenerbahçe'nin sürpriz ettiği özellikle benim bana göre Nicolò Melli'nin ve Braxton Keane'in inanılmaz domine ettiği maçı. Yani kararttılar orayı. 4-5 numara zaten ikisi olarak oynadılar. İkisi birlikte çok net fark yarattılar. Ben kalite hakikaten böyle fark ettirebiliyor. Ama mesela kalite diyorsun hani ne bakımdan iyi diyorsun? Şutu mu iyi, skorerliği mi iyi? Hayır. O, yani tamamen IQ. İkisi de oyunu mükemmel okuyor. Kimin ne zaman nerede ne yapacağını tahmin ederek doğru yerleşerek Beşiktaş'a çok zor anlar yaşattılar savunmada. Hücuma geliyorsun, Baldwin kenardan geliyor ama Baldwin de geldiği zaman öyle bir yetenek ki yani istediği gibi skor üretebiliyor. Farklı skor üretecek yer yok. Pas atıyor. İyi de bir pasör. Çok iyi bir pasör Wade Baldwin. Maçı 13 sayı 6 reboundla bitirdi. 6 asistle bitirdi. 4 tane top kaybı yaptı bu arada. Maçın oyuncusu Shamon Shields oldu ama Shamon Shields'ın çok tatmin eden bir performansı olmadı açıkçası genel olarak. İkinci yarıda birazcık daha sağlam bir performansı oldu. Kağıt daha iyi doldurdu diyelim en azından. Özellikle bu arada hani onu ekleyeyim. Shamon Shields'ın 3 tane asist yapması bence çok kritik. Yani Shamon Shields'ın ve Braxton Keane hatta ikisi birden 3'er tane asist yaptılar. Bunlar da çok ekstra ve önemli katkılar. Fenerbahçe'nin sezon içinde inanılmaz işine yarayacak katkılar bunlar. O yüzden bunları da es geçmemek lazım. Fenerbahçe'nin sezonu birazcık daha iyi gözüküyor. Böyle savunma zaten hep böyle Fenerbahçe'de biliyoruz. Ki kadroyu da bu anlamda iyi genişletti Fenerbahçe. Savunmayı aksatmamak adına genişçilik anlamında iyi bir kadro kurdu Fenerbahçe. Parfin. Ve ilk haftada mesela Virtus Bologna'ya karşı evinde oynayacak. Bence şeker gibi kura derler buna yani. İlk hafta için olabilecek en kolay eşleşmelerden bir tanesi Fenerbahçe için. Yoğun bir maraton olduğu için hemen Cumhurbaşkanı Kupası maçının da 2-3 gün sonrası olduğu için ideal bir senaryo diyebiliriz. Beşiktaş'ın maçı rakibi Cuma günü yine yarın onlarından maçı. Beşiktaş kendi evinde Valencia'yı ağırlayacak. Valencia'da bütün kadro ünaleti değişti. Çok teknik oyuncular kaldı kadroda. Omari Mur, Neytro

0: Cameron Taylor. 3 tane as oyuncusu kaldı sadece hatta. Geri kalan hiçbir as oyuncu değil diye hatırlıyorum. Jose Puerto falan. Ama yine enteresan iyi bir kadro kurdular. Hmm. Bir kere TJ Shorts'un yeni adresi orası oldu. TJ Shorts her zaman çok iyi bir oyuncu. Panathinaikos fazla şey bir fazla tırnak içinde şişman bir takımdı. Çok doymuştu öyle oyuncular. Orada kendini gösteremedi. Ama Valencia tam onun oynananı olabilecek bir yer. Beşiktaş'ın hem kadro anlamında hem de rakipler anlamında artık Euroleague'desin. İş çok zor. Ve son cümlemi şöyle bitireyim. Bence Beşiktaş'ın geçen sezonki Euro Cup takımı şu anki halinden daha iyiydi.
1: Yani bununla ilgili birkaç paylaşım da gördüm. Yani sadece böyle düşünen sen değilsin. Burada ortak bir görüş var. Bu da çok önemli bir nokta gerçekten. Beşiktaş açısından Euroleague sezonu gerçekten merak uyandırıcı ama çok istenen şeyler görülmeyebilir.
0: Evet, ufak ufak bir şey ekleyeyim. Geçen gün Serdal Adalı Aspor'a konuk olmuş ve orada bir açık basketbol şubesinden bahsetmiş. Sponsor bulamamaktan dert yanmış. Rahmi Koç hariç destekçi bulmakta inanılmaz zorlanıyoruz. Basketbola yatırım yapan, sponsor olmak isteyen yok gibi bir cümlesi olmuş. Öyle okudum. Aslında bu da bayağı bir şey açıklıyor. Ve şunu da ekleyeyim. Beşiktaş'ın en az iki hamle yapması lazım şu an kadrosuna. Şu anlık olarak Euroleague'in en dar kadrosu Beşiktaş'a ait.
1: Bir dinleyicimiz de,
0: hadi kalite değil yani.
1: Bir dinleyicimiz de diyor ki Barcelona Efes maçına baktım, Efes maçı ortak gibi gözüküyor. Haydi Efes'im diyor. Nasıl değerlendirirsin?
0: Efes maça ortak şeyini ben arttırabilirim birazcık bahsini. Efes'in daha favori çıkacağını düşündüğüm bir maç Barcelona maçı. Yani bir kere Barcelona kadrosu yani inanılmaz değişti. Çok bambaşka bir kadro var baştan sona. Koç dahil olmak üzere. Ya Kevin Panther kaldı. Yani Brizola kaldı sayabiliriz. O kadar. Parra kaldı bir de. Bu kadar gerçekten. Gelikan tamamen değişik kadro. Ve çok fazla hamle yaptılar tamam. Hamlelerin hiçbirisi Euroleague'den değil neredeyse. Ben tanımıyorum oyuncuların çoğunu. Baktım hatta işte araştırdım şimdi şey yayınlıyorum. Instagram'da ve Twitter'da Power Ranking yayınlıyorum. Her oyuncuya, her kadronun, her takımın her oyuncusuna puan verdim. Barcelona'da yani en çok zorlanan takım Barcelona oldu açık ara. Tanımadım çok fazla isim var. Mesela Nikamua'yı tanıyorum. Çünkü Finlandiya milli takımıyla Eurobasket'te oynadı ve hala milli takımlarda Finlandiya için oynuyor. İzledim. Fena oyuncu değil. Ama mesela onun üzerinden 3 puan verebildim. Euroleague'de tecrübesi yok bir kere. Şimdi bu kadar tecrübesi takımları ben yüksek puan da veremem. Böyle bakınca ben hakikaten düşük bir puan verdim. Tecrübesiz bir takım olduğu için ve beraber daha yeni oynamaya başladığı için Barcelona'ya çok düşük bir puan verdim. Mesela Efes için aynı şey geçerli değil. Ufak bir Barcelona analizi yaparsak Kevin Panther bu takımın kesinlikle lideri. Hala öyle. Ama mesela şimdi geçen sene huzur evinden bozma tırnak içinde yine. Enteresan bir takım vardı. Yetenekliydi. Şengelyası, Panther, birkaç tane daha oyuncu vardı. Unuttum şu an kadro aklıma gelmedi de. Garip bir kadroydu o. Ondan tamamen caydılar. Çok başka bir şeye geldiler. Çok fazla Afrikalı oyuncu aldılar. Yani isimler de Afrikalı o yüzden söylüyorum. Tanımıyorum çünkü oyuncuların çoğunu. Ve yeniden yapılandılar. Paris'ten Justin Robinson geldi. Bence en iyi hamlesi bu var. İki tane hamlesi var çok iyi. Biri bu. Üç tane var hatta. Justin Robinson çok iyi bir hamle. Paris'te de kendini göstermeyi başardı bence. Ve Paris'te Hifi ile beraber çok iyi ikili oldular. Paris geçen sene başarısız oldu. Çünkü Hifi ve Robinson hariç kadroda kayda değer kimse yoktu gerçekten. Bir de Jared Roden belki fena değildi. Onun dışında kadrosu çok kötüydü bence. Kadro birazcık daha birkaç tane daha tamamlayıcı parça olsa Paris'i daha fazla şey yapardık, konuşurduk iki sene önceki gibi. O yüzden Robinson Panta çok iyi ikili. Belki savunması biraz düşük olabilir ama yani skor anlamında iyi potansiyel var orada. Kenardan Brizola geliyor, o da güzel. Juan Nunez mesela bu sene dönüyor sakatlıktan. Nasıl döneceğini bilmiyorum ama Juan Nunez eskiden yani iki defa üst üste Çatlas kopardı Juan Nunez. Hatta bir tanesi galiba Efes'e karşı içerideki maçtı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorum bilmiyorum. O maçta oynamıştı çünkü Nunez. Bayağıdır yine nadir oynadığı maçlardan bir tanesi. Nunez iki defa üst üste çapraz koparmadan önce Real Madrid altyapısının en iyi oyuncusuydu ve NBA draftında seçilmesi kesin gözüyle bakılan bir oyuncuydu. Şimdi oradan döneceği için biraz zor ama şimdi ona Barcelona güveniyor mu sorusunu soruyor insan kendine. Ben cevap vereyim hayır. Nasıl anlıyoruz? Gibson, Ubal ve Minaya adında 3 tane gard aldı Barcelona. Bunlar muhtemelen oynamayacak oyuncular değildir. Hepsi de yabancı. Yani İspanyol da değil yani. Yani alttan da gelen oyuncular değil. Oyuncular muhtemelen bir noktada süre aldı.

ve sorumlu kalacaklar. Ama ben onların potansiyelini ve nedenini bilmiyorum. O yüzden çok şey yapamıyorum bu kısmı işte, konuşamıyorum. Tyrese Martin geldi NBA'den ki işte şey neydi o Martinler, bir tane Cody Martin'lerin kardeşi bu arkadaşlar. Üçüncü kardeş. Bence çok tencere kapak bir hamle. Ve adapte olabilirse Avrupa basketboluna Barcelona çok işine yarar. Olamasa bile Nkamova bence orada hani vasat bir performans gösterebilir. O yüzden orayı hani vasat bir rotasyonla en azından kurtarabilirler gibi duruyor. Umuda diye bir oyuncu geldi oraya da, tanımıyorum yine. Evbuoman diye bir oyuncu geldi, onu da tanımıyorum. Onlar işte orayı kapatacak. Dörtten Padra geliyor kenardan. Oleg Balcerovski geliyor kenardan ama en önemlisi bence Josh Nibo var ilk beşte. İşte Panther, Robinson, Josh Nibo. Bu üçü zaten sana çok şey verebilir. Aslında iyi bir ilk beşi var Barcelona'nın. O biraz tehlikeli. Ama ben bench'ine hiç güvenmiyorum. Çünkü tanımıyorum. Çünkü güvenemez bir tanımadığı birine. İzleyelim görelim. Şimdi Efes'e döneyim hemen. Bu arada hemen pardon şey diyeyim en son. Makundu'yu tek pivot olarak duruyor. Bence Balcerovski'nin önünde o. Ki Makundu'yu tanırsınız. Türk Telekom'da falan bayağı bir oynadı. Türkiye'de kariyeri gayet olmuş bir oyuncu. Hatta geçen sezon galiba yine Telekom'daydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Koç da Sekulic. Tecrübeli bir koç. Euroleague'de bayağıdır yoktu ama. Efes'e hemen döneyim. Efes'te Jordan Lloyd kaldı. Bence çok iyi. Cordinier çok kötü geçen sene belki. Ama Darren Russell geldi. Russell bence harika bir guard. Eurocup'ta kalıbına sığmayan bir guardtı yani. Efes'te dördüncü guard olacak belki. Ya da üçüncü guard olacak ama kenardan müthiş katkı verecek. Sadece Mike James sakatlandığı gibi bir haber gördüm. Sakatsa Russell'la birazdan yine iyi bir ikili olacaktır. Hatta Lloyd'la beraber. Bu çok iyi bir guard rotasyonu ki oraya PJ Dozier da gelebiliyor. Dozier hem 3 hem 2 oynayabiliyor. Evet. Yani Lloyd, Russell, Dozier, Trazer, Mike James bence gerçekten çok kaliteli. Ve Barcelona'nın üzerinde derinlik anlamında. İlk 5 anlamında yakın. Mike James gerçi daha iyi Panther'dan. Lloyd desen veya Trazer desen Robinson'la yakın. Forvetlere gelelim. Yusta İspanya Ligi'nin yıllardır oynayan, liginde hem oynuyor de milli oyuncu aynı zamanda. Real Madrid'de zaten kaç sene oynadı? Oynayamadı daha doğrusu yani. Denendi de tutmadı Real Madrid'de. Mesela ben sezon öncesinde çağırdılar basın mensuplarına röportaj için. Direkt Yusta'ya gittim ve transferindeki Pablo'su etkisini sordum. Bir gün beni Pablo'su aradı ve Efes'e gelmemi istedi. Ben de asla hayır demezdim zaten. Hem Euro takımı hem de Lason takımı. Tabii ki gelecektim dedi. Belki kariyerim de şimdiye kadar hiçbir zaman İspanya'nın dahi dışına çıkmadım ama Lasso için çıkılır gibi bir şey söyledi. Lasso zaten güveniyorsa Lasso'nun sevdiği bir oyuncu olması da bence önemli burada. 3 numaradan çok iyi katkı vereceğini düşünüyorum. Orada Dozier ve Yusta iyi bir ikili. Colin Malcolm da oraya geliyor. Yine geniş ve kaliteli bir üçlü var orada. Yusta belki Euroleague'de çok mükemmel oynamaz ama yine vasatı sağlarsana ki yani diğer mevkilerinde vasat üstüne çıktığın zaman bir tane vasatın çok bir problemi olmuyor ki Yusta zaten ilk 5 oyuncusu olmayacak muhtemelen. Yani Colin Malcolm birazcık daha ilk 5 oyuncusu bence burada. Hatta Dozier, yani Dozier çok takım kötü olunca kısık gözüküyor ama Dozier çok iyi bir oyuncu. Bazen iyi çıkış olabiliyor ama ben çok beğenirim Dozier'i aslında. O da kafamı karıştırıyor bazen ilk artısı olduğu için. Sakatlıkları da falan kurban gidiyor genelde. Šarić desen NBA'den geldi ve işte Hırvatistan, aman dilim dönmedi ya. Hırvatistan milli takımında çok iyi performans gösterdi bence. Takımı taşıdı resmen Sezonya ile beraber. Ercan'la beraber orayı kapatıyorlar 4 numarayı. Bence mükemmel. Šarić'in iyi olduğu seyirde mükemmel ve iyi gözüküyor şimdiye kadar. O yüzden mükemmel kesinlikle. Bruno Fernando ilk Amerika'dan Real Madrid'e geldiğinde Real Madrid çok istemişti, alamadı. Real Madrid'de çok kötü gözüktü. Sonra da Partizan'a gitti. Partizan'da bence iyi bir sezon geçirdi. Partizan'da ayakta kalan zaten 3-4 tane oyuncu vardı. Bir tanesi Bruno Fernando'ydu. İyi bir oyuncu Bruno Fernando. Fernando ilk 5 kesin ilk 5 başlayacak bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Kesinlikle az pivot. Mesela onun puanı 10 üzerinden 6'ydı bende. Aslında 7'lere falan çıkabilecek bir performans, yani potansiyeli var Fernando'nun. Bu sene 7'leri falan görürse Fernando Efes'i de playoff'larda görürüz muhtemelen. Ki onun yediği kim? Kai Jones. Zaten Kai Jones yani Euroleague'in en büyük atletizme sahip oyuncusu. Boyu da çok uzun. Süt yok sadece. Onu da sordum bu arada. Yani Kai Jones'la konuştum. Kai Jones'a hani şey dedim. Şu anda Kai Jones Avrupa'nın en yüksek iki sayılık atış yüzdesine sahip oyuncusu. Çünkü sadece smaç vuruyor. Ya hakikaten. Yani turnike de atmıyor. Orta mesafe de atmıyor. Üçlük de atmıyor. Hiçbirini denemiyor. Dedim seni hani yüzden düşer mi dedim. Zannetmiyorum. Açıkçası güldü yani. Papayanis var bu kadroda bir de. Onu unutmamak lazım. Papayanis yani sağlıklı olur mu? Çok büyük soru işareti. Çünkü çapraz kopardı ve oradan geliyor. Bir yıldır basketbol oynamıyor.
bu ilk haftalarda oynayacağını düşünmüyorum. Papayannis'in ilk bir ay falan, hani 2 Mayıs'ın

0: ortasına kadar Papayannis'i görmeyiz daha. Ama yani Ercan ve Šarić zaten 5 oynayabilen 2 oyuncu. Sorun olacağını düşünmüyorum. Papayannis de takıma geldiği zaman 5 numaradan iyi bir blok tehdidi. Ama ayaklar çok yavaş, kabul. Ama onlardan da önemlisi bence iyi bir şutör. Papayannis 2 metre 20 santimetre boyunda. Euroleague'in en uzun 5 oyuncusundan bir tanesi olması lazım Papayannis. Ama aynı zamanda iyi bir şutör. Böyle enteresan bir özelliği var. O bakımdan spacing'de yarar sağlayan bir oyuncu. O yüzden kıymetli varlığı. Bakınca overall olarak Efes daha, çok daha iyi kadro. Lasso var takımın başında bir de. Lasso zaten, Lasso'yu anlatmama gerek yok. Yani Madrid neler yaptı. Efes'e henüz yapamadı. Ama bu sene daha çok daha böyle içine sindiği bir kadro vardır bence Lasso'nun. Hazırlık döneminde VTB Süper Kupası oynamaları biraz enteresan oldu. Çünkü yani şimdi açıkçası Rusya takımları Euroleague'in sınırında kaliteye sahip takımlar. En iyi takımlarından bahsediyorum. Yani Asbel seviyesine yakınlar aşağı yukarı. Orada şampiyon oldular ve son topta şampiyon oldular neredeyse. En abi bir prova değil ama bir bakalım. İlk hafta olduğu için net konuşmak zor ama hakikaten Efes daha kaliteli şekilde geliyor buraya. Barcelona'nın önünde çok büyük soru işareti var bir kere. Yani o kadro hangisi ne yapacak? Benim hiçbir fikrim yok. Tanıyalım bile bence çok fikri yoktur çünkü yani kimisi Porto Rico liginden geliyor, kimisi Çin'den geliyor, kimisi Nanter'den falan geliyor. Yani şey işte daha farklı Avrupa liglerinden gelenler var. Eurocup veya BCL görmeyenler bile olması lazım aralarında.
1: Peki, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı Ali?
0: Yarın Fenerbahçe Bologna dedik. Zaten Fenerbahçe ağır favori dedim. Valencia Beşiktaş'ta Valencia ağır favori dedik. İlk hafta başlıyoruz. Fatih, bu arada 15 dakika sonra Euroleague resmen başlıyor. Tabii ne maçları vardı? Bir Dubai maçı var. Dubai Real Madrid ki haftanın maçı bence. İlk haftadan Dubai ile Real Madrid'in karşı karşıya gelmesi yani bence iyi olmadı. Çünkü takımlar hazır değil. Takımlar kendine geldiği zaman bu takımı oynaması her zaman daha keyifli olur. Şöyle söyleyeyim. Final Four tahmini yapmak istesek ben işte dediğim gibi bir power ranking yapmıştım. Bak açayım orayı. Panathinaikos, Olympiakos, Dubai ve Fenerbahçe ilk 4 gözüküyor. Ama 5 numarada hemen Real Madrid var yani ve çok yakın orada. Makas yakın da bayağı bir. O yüzden Real Madrid Dubai bence mükemmel maç olabilir ama ilk hafta olması biraz talihsiz oldu. Bakalım enteresan bir sezon olacak. Yani istiyorsan çok hızlı tahminlerimi söyleyeyim bu arada. Şeylerin yani power ranking'deki kimin kaçıncı sırada bitireceğini hemen söyleyeyim. Yani ben, bana göre Fenerbahçe 4 demiştim. Direkt hatta birden 20'ye söylüyorum. 1 Panathinaikos, 2 Dubai. Biraz şey oldu ama 3 Olympiakos, 2 de olabilir. 4 Fenerbahçe, 5 Real Madrid, 6 Zalgiris Kaunas, 7 Apoel, 8 Kızılyıldız, 9 Valencia, 10 Maccabi, 11 Anadolu Efes. Bence bu arada 6 ile 11 arası yakın birbirine. Sonra 12'ye geçiyorum. Olimpia Milano, Partizan, Paris, Barcelona. Bence bu grup da yakın birbirine. Sonra bir alt gruba geçiyorum. Beşiktaş, Bayern Münih, Asvel, Bologna ve Baskonya olarak aslında düşleri sıralıyorum.
1: Yani Beşiktaş için gerçekçi hedef play-in mi diyebiliriz?
0: Gerçekçi hedef yani play-in başarı bence, öyle söyleyeyim. Gerçek hedef değil yani.
1: Yani hedef yani en başarılabilir olarak. Yani çünkü şimdi bazı taraftarlar, özellikle çok basketbola yakın olmayan taraftarlar playoff falan bekliyor ama bu kadroyla çok zor bir durum.
0: Ya bence imkansız çünkü çok güç takımlar var Euroleague gerçekten. Yani çok ekstrem şeyler olması lazım. Mesela ne bileyim Apoel'le Maccabi bir anda Menedis'e falan böyle, o tarz şeylerin olması lazım bence. Çünkü gerçekten ilk 11 sıradaki takımların hepsi iyi yatırım yapıp iyi kadro var kurdu. Onların altı o kadar öyle değil ama ilk 11 zaten play'in. Yani 8 neydi? 7, 8, 9, 10 hatta. İlk 10 sıraya kadar play'in. Sonrası yok. Ben hani Beşiktaş için 16 dedim. İyi bir senaryoda 12-13 belki olur. Ama 16 bile bence kötü bir senaryo değil yani. Çünkü Beşiktaş, Bayern Münih, Asper, Virtus, Baskonya. Şimdi Asper çok iyi yapılanamadı belki. Bayern de belki çok böyle yatırım yapmadı. Ama mesela Bologna ve Baskonya da çok fazla böyle nasıl diyeyim riskli ama tutsa ligin dengelerini bozabilecek oyuncular aldılar. Orada yani Beşiktaş da yani Novel falan biraz o tarz hamle. De Julius yine o tarz bir hamle. Ama yine onları geçersin ancak. İddiada çok büyük bir baskı kurdun. Çok iyi bir iddia atmosferi yakaladın. kaç maçım var? 17 maçım var iç sahada. 17 maçın 10'unu kazansan sadece iç sahada. Dışarıda 5 tane kazansa 15 galibiyet. Bu iyi bir senaryo. Ve bu arada 15 galibiyet hakikaten iyi bir senaryo. Yani o zaman bir 14-13 olursun herhalde. Ya play'in bence iyimser bile ya. Ben yani daha iyimser konuşmak istiyorum ama şimdi hem izliyorum hem kadrolara bakıyorum. Gerçekten çok zor. Ama işte hani şöyle bir şey diyebiliriz. Hamleleri bekleyelim. 15 Ekim'e kadar NBA'de free agency devam ediyor. Yani kimin serbest kalacağı, kimin takım bulacağı, kimin kontrat bulamayacağı falan belli olacak. 15 Ekim'den sonra Beşiktaş'ın NBA'den transfer yapma ihtimali kesinlikle var.
1: Peki. Ali, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Ali Şivilioğlu ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Basketbolu konuştuk. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Süper Kupayı Fenerbahçe kazandı Beşiktaş'ı yenerek ve bugün Euroleague resmen başlıyor. Euroleague'de programı aktarayım. Saat 19'da yaklaşık 10 dakika sonra Dubai Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Saat 20'de Hapoel Tel Aviv Bayern Münih mücadelesi var. Saat 21'de Kızıl Yıldız Jalgiris Kaunas'la karşı karşıya geliyor. 21.15'te Panathinaikos Paris Basketbolu ağırlıyor. 21.30'da iki mücadele var. Baskonya Olympiakos ve Barcelona temsilcimiz Anadolu Efes karşılaşmaları. 21.45'te ise günün son mücadelesinde Asvel Lyon Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri. UEFA Uluslar Ligi'nde futbolda ise heyecan bugün başlıyor. 21.45'te Sırbistan ve Yunanistan karşı karşıya gelecekler. Veliko Paunovic'in Sırbistan'ı, Ivan Jovanovic'in Yunanistan'ı ile karşı karşıya geliyor. İki Sırp teknik adam, Ivan Jovanovic Yunanistan'ın başında Sırp. Ama bakalım bugün Sırbistan'ı kendi ülkesini yenebilecek mi? Stadion Rajko Mitić'te, Kızıl Yıldız'ın stadyumunda oynanacak mücadele. Glenn Nyberg, İsveçli hakem karşılaşmayı yönetiyor. Yardımcıları ise Mahmut Beygi ve Andreas Söderqvist olacak. Bir başka A Ligi karşılaşmasında Hollanda ve Almanya karşı karşıya gelecek. Johan Cruyff Arena'da, Amsterdam'da Xavi Hernandez'in Hollanda'sı Jürgen Klopp'un Almanya'sıyla karşı karşıya geliyor. Gerçekten iki teknik adamın karşılaşması beklenen bir karşılaşma. Hani teknik adamlar rekabeti özelinde değil ama iki teknik adam da ilk kez bu takımlarla sahaya çıkacak. Jürgen Klopp ilk kez bir milli takım yönetecek. Almanya milli takımının başında, İspanyol Xavi de Hollanda milli takımının başında. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Yardımcıları Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo olacak. A Ligi'nde Grup 4 mücadelelerine bakalım. 21.45'te Portekiz ve Galler karşı karşıya geliyor. Estadio do Lumiar'da, yani Jose Albalade'de, Sporting'in stadyumunda. Jorge Jesus Portekiz milli takımının başında ilk mücadeleye çıkıyor. Galler'de ise eski bir futbolcu, Galler milli takımında da oynamış olan, Premier League tecrübesi olan Craig Bellamy yer alıyor teknik direktörlük koltuğunda. Karşılaşmayı Litvanyalı hakem Donatas Rumsas yönetecek. Yardımcıları ise Radusyas ve Aleksandras olacak. Aynı grubun bir başka mücadelesinde bir kuzey derbisi var. Solbakken'in Norveç'i Brian Riemer'in Danimarka'sını ağırlıyor. Ulevalde oynanacak mücadele. Karşılaşmayı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Yardımcıları Lasse Kozlowski ve Jonas Weikenmayer olacak. Bir diğer mücadele B Ligi'ne geçiyoruz. Grup 3'te Kosova İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Aynı grubun bir başka karşılaşmasında ise Avusturya İsrail'i ağırlayacak. D Ligi'nde Grup 1 mücadelesinde saat 19'da Andorra Malta'yı ağırlıyor. D Ligi Grup 2'de ise saat 21.45'te Liechtenstein ve Litvanya karşı karşıya gelecekler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 0212 273 10 numaramız, yeniden hatırlatmış olalım. Bizlere WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bir dinleyicimiz, Panathinaikos'un ilk 8 haftanın 7'sini evinde oynamasını nasıl açıklarsınız bu kadar sakatları varken demiş. Dinleyicimizin adı da yazmıyor ama evet, Mehmet Bey, üstteki mesajdan gördüm. Mehmet Bey İstanbul'dan bizlere mesajını aktarmış. Hakan Bey, Berk demiş ama Göksel'im ben 5 yıl önce Rayko Mitic Kızıl Yıldız maçına gitmiştim.

0: anlatmıştım. Dünyada da bilinen agresif tezahürat ateşli bir tribündür. Agresif tezahüratlarla ateşli bir tribündür diyor Hakan Bey. Yani Kızıl Yıldız zaten hem basketbolda hem futbolda tutkulu taraftarıyla bilinen bir takım, bir kulüp. Gerçekten şaşırtmıyor beni böyle şeyler. Özellikle Doğu Avrupa'da bu tutku var. Yani futbol tutkusu var. Alt liglerde de var. Yani gidip Sırbistan 2. lig maçına gidin mesela. Yine aynı tutkuyu, aynı taraftar gruplarını görebilirsiniz. Doğu Avrupa'nın sevdiğim özelliklerinden birisi bu. Mesela Latin futbolu. Tamam. Övülür. Gerçekten La Bombonera'da falan mücadeleler gerçekten harika geçer. Tıklım tıklım kocaman stadyumlar ve boş yer yok, ama bir alt tarafa baktığınızda, alt liglere baktığınızda Arjantin'de boş tribünler görebilirsiniz. Ama Doğu Avrupa'da bu yok gerçekten. Bu yüzden Doğu Avrupa futbolunu, taraftarların o tutkusunu ben de çok seviyorum ve şimdi kısa bir aramız var. Araya gideceğiz. Aranın ardından Koray Güçlü bizimle birlikte olacak.
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, sahadaki dizilişin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz. Gegenpress. Topu mümkün olan en kısa sürede kazanmak üzerine kurulu olan oyun stilidir. Gegenpress yapan takım topu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Amaçları rakiplerine hızlı hücum şansı vermemek ve oyuna hükmetmektir. Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir. Tiki Taka futbolu. Adını sıkça duyduğumuz bir oyun stili de Tiki Taka. İspanyol futbolunun yarattığı bu sistem bolca kısa pas ve hareketlilik gerektirir. Tiki Taka'nın kilit noktası topa sahip olmaktır. Tiki Taka futboluna örnek olarak Barcelona ve İspanya milli takımı gösterilebilir.
1: Reklam. Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihli

0: eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.

0: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda Koray Güçlü var. Koray abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar Göksel'in.
0: İlk olarak milli takımla başlayalım. Türkiye Fransa karşısında olacak yarın 21.45'te ve Fransa açısından da önemli bir mücadele. Çünkü Zinedine Zidane yıllardır bu görevi bekliyordu. Deschamps'ın ayrılığı sonrasında görevinin başında, şimdi takımla antrenmana çıkmış durumdalar. Kocaeli'de nasıl değerlendiriyorsun? Evet. Zorlu bir rakibimiz var. Peki de Dünya Kupası geçirmedik biz de.
1: Evet, kötü bir Dünya Kupası deneyiminden sonra bence zorlu bir dönemeçle başlıyoruz. Gerçekten zorlu ama tabii bu UEFA Avrupa Ligi'nde ABC Ligi olduğu için iyi birlikte oynuyoruz. Öyle düşünelim, öyle inşallah ümit edelim. Tabii Zinedine Zidane'ın da yeni serüveni olacağı için çok fazla ciddiye alacaktır. Çok zorlu bir mücadele olacak. Allah kolaylık versin. Gerçekten çok kestiremiyorum. Yani tehlikeli bir skor da alabiliriz ama hatırlar mısın bu Hasan Ali'nin efsane oynadığı bir maç vardı. Fransa'yı yenmiştik. Konya'da galiba 2-0.
0: Evet.
1: İnşallah, aynen. İnşallah öyle bir şey olur ama kolay maç değil tabii ki. Yani hep söylüyorum. Dünyanın belki dünya şampiyonu İspanya oldu ama kadro genişliği açısından en iyi kadrosunun, milli takım kadrosunun Fransa olduğunu düşünenlerdenim. O yüzden tabii ki çok zor maç. Güzel bir maç olsun. Kaybetmemek bizim için iyi olur. Açıkça onu söyleyebilirim sana sevgili Göksel'in.
0: Peki bugün Montella'nın açıklamaları da vardı. Montella diyor ki federasyon ileri vadede düşünen bir federasyon. Olmasaydı eğer görevimde olamayabilirdim diyor.
1: Doğru. Yani ben aslında açıkçası beklemiyordum onu. Burada devam edeceğini düşünmüyorduk. Ama böyle bir şey oldu. İnşallah hoca yani grup elemelerinde hoca başarılı şu ana kadar. Allah var ama Dünya Kupası'nda bize ayağı kırıklığını uğrattı. Yani en azından bir son 16 görürüz diye ümit ediyorduk hepimiz yani. Ama şu var, hoca başarısı olursa yani gerçekten kötü sonuçlar alırsa da gönderilmesi kaçınılmaz olur. Ama bakacağız, oynattı oyuna. Gördüğün gibi bazı gene mesela Berke'nin alınmaması, ki ben de yadırgıyorum Berke çünkü çok sonra tamam hocayla sorun yaşadı ama mesela Samet Akaydın'ın kadroda olması, Bartu'nun kadroda olması, yani daha isim sayabiliriz ama bu iki isim çok az süreler alıyor takımlarında. Benim yadırgadığım isimler ama sahaya çıktığında göreceğiz. Bazı eksiklerimiz var sevgili Göksel'in ama inşallah Türkiye olarak yarın galip geliriz diyelim. Ben dediğim gibi beraberlik iyi sonuç. Montella hoca için de Uluslar Ligi önemli. Yani burada alınacak sonuçlar bence belirleyici olacak geleceği açısından.
0: Tabii uzun bir milli ara, 3 maç oynayacağız, İtalya ve Belçika. Onun öncesine, milli ara öncesine geldiğimizde kulüp futbolunda da Fenerbahçe 8-0'lık bir Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte milli araya girdi. İlk evet. olarak Asensio'yu sormak istiyorum abi. Büyük bir soru işareti var orada. Nedir bu soru işareti?
1: Evet, Asensio Fenerbahçe için şu an çok önemli bir konu. Şunu söyleyebiliriz ki Asensio milli aradan sonra kendi çalışmalarına devam ediyor tatilinde. Büyük ihtimalle artık kadroda olacak, oynayabilecek durumda olacak. Hoca görev bile verecektir artık Rize Spor maçıyla diye düşünüyoruz. Çünkü Fenerbahçe'nin olmazsa olmaz isimlerinden biri Asensio. Yani muadil de yok şu an kadroda açıkçası. Hani İrfan falan oynuyor ama tabii ki Asensio gibi olamıyor açıkça. Ben herhalde Rize maçıyla birlikte Asensio'yu sahada göreceğiz diye ümit ediyorum. İnşallah yanılmayız. Çünkü Allah korusun sakatlık olabiliyor. Bugün işte Galatasaray yalanladı biliyorsun. Singo'yu sezonu kapattı dediler ki galiba doğru değilmiş. Dikkat etmekte fayda var. İnşallah Fenerbahçe için çünkü gerçekten hani olmazsa olmaz bir oyuncu. Hele ki bu oyun sisteminde Asensio'nun olması gerekiyor. Göstereyim Fenerbahçe. Belki hoca ile arasında sorun var mı? Bence var yani. Ona yadırgayamayız, yalanlayamayız ama Asensio olmalı. Fenerbahçe'nin hani top class oyuncularından biri ve Fenerbahçe'ye çok şey katacak.
0: Hoca ile arasındaki sorun nereden çıktı abi? Peki yani çünkü İsmail Kartal yeni geldi sayılır takımın başına.
1: Evet yani.
0: Ben bunu anlayamadım açıkçası.
1: Hoca ile sorunu biliyorsun bu hazırlık kampındaki maçlardan beri öyle bir sorundan bahsediliyor, zikrediliyor. Neden kaynaklandığını ben de anlamış değilim. Çünkü hoca için de çok değerli. Yani hocanın sıkışan maçlarda etki yapabilecek en önemli oyuncularından biri Greenwood'la beraber. Yani inşallah böyle bir şey artık toparlanmıştır. Çünkü Sayın Başkanımız Yıldırım'ın da devreye girdiği konuşuldu biliyorsun. Bu sorun rafa kalkmıştır. Çünkü Asensio'su Fenerbahçe gördün yani, taraftarın da sevgilisi. Bir Lyon maçını tekrardan hatırlarsak orada hani gidişine çok tepki gösterdikleri Talisca çıkıp Asensio'ya girdiğinde hiç Talisca'nın tesisi söylenmezken Stad Asensio diye inledi yani. Onu da unutmamak lazım.
0: Peki Fenerbahçe'nin Eyüp Spor karşısındaki galibiyetini nasıl değerlendiriyorsun? Sansasyonel bir skor ve çok, puan olarak da yaklaştı Fenerbahçe üst tarafa.
1: Çok beklediğim bir galibiyet. Yani bu kadar beklemiyordum ama rahat bir galibiyet. Herkese diyordum yani 4-5 olabilir. Çünkü Eyüp Spor'u izledik yani. Ya kusura bakmasın hoca, Hasan Hoca'ya da geçmiş olsun. Üzülerek yani iyi de bir insan, iyi de bir teknikten ama kadro kalitesi, özellikle yabancı oyuncu kalitesi çok zayıf. Yani gerçekçi olmamız lazım Göksel. Yani Eyüp Spor'un kadro kalitesi düşük. Hatta bazı bence birinci takımlarından bile düşük diyebilirim. O yüzden beklenen skor Fenerbahçe için bence bu skordan öte. 8-0 tabii iyi ama hem Galatasaray'ın Beşiktaş'ın kaybetmesi ilaç oldu. Yani o çok önemliydi. 6 puan fark da girilseydi, hani Galatasaray kazansaydı Trabzon'da, Fenerbahçe'de şu an camiadaki o sıkıntılar devam ederdi. Bak farkındaysan biraz duruldu. Herkes işte mali genel kurulu kilitlenmiş durumda. Biraz futboldan uzaklaştı. Basketbol ve genel kurulu konuşuyor herkes. Öyle söyleyebilirim ama eğer Galatasaray ve Beşiktaş kazansaydı bugün biz İsmail Hoca'nın hala geleceğini konuşuyor olurduk. Ben net bir şekilde sana onu söyleyebilirim yani.
0: Peki Galatasaray'dan bahsettin abi. Galatasaray da kendisi açısından bir hayli moral bozucu bir galibiyet aldı. Evet. Düzeltiyorum, mağlubiyet aldı. Trabzonspor karşısında 4-0'lık bir mağlubiyet aldı. Evet. Thomas Reis ile birlikte bir reaksiyon gösteren Trabzonspor, o karşılaşmayı nasıl yorumlarsın?
1: Yani Göksel'in, sen herhalde burada hemfikiriz. Galatasaray bence sene başından beri iyi değil.
0: Evet.
1: Yani tamam kazandığı maçlar oldu şu an, hani 13 puan Ahmet'le beraber lider ama Galatasaray'ın oynadığı oyun gerçekten beklentilerin altında. Savunma hattı çok sıkıntı veriyor. Uğurcan formda değil. Bunları hep konuştuk. Osimhen'siz bambaşka bir Galatasaray izliyoruz. Osimhen'li bambaşka bir Galatasaray izliyoruz. Yani bu da burada da ben hep söyledim. Ben Trabzonspor'u ağır favori görüyorum dedim. Ama tabii ki ben de böyle rahat bir 4-0'lık galibiyet beklemiyordum. Galatasaray'ın sorunları var. Galatasaray'ın sıkıntıları var. Bazı oyuncular da mesela şimdi transfer yapıldı. Leo geldi inden beri sadece dribbling yapıyor, fake atıyor. Başka gerçekten bir şeyini göremedik. Batrakov çok ciddi bir maliyet. Şu ana kadar Yunus'tan mesela oynadığı zaman artısını görebildin mi Göksel'in sen? Ben eksiği olduğunu düşünüyorum misal. Singo zaten 1,5 yıldır yok. Yani Galatasaray'ın da transferlerinden bir diğer oyuncu Okçuk, bu zaten kırmızı kart gördü yoksa esamesi okunmuyordu. Yani bunlarla alakalı sıkıntıları var Galatasaray'ın. Galatasaray'ın biraz mental yorgunluğu olduğu fikrindeyim ben. Ya bu 4 senelik şampiyonluk biraz mental yorgunluk yaratmış Göksel'in. Ki bu doğal bir şeydi yani. Uzun süre şampiyon olan takımlarda yaşanabilecek bir şey. Biraz o mental yorgunluğu da yaşıyorlar. Ben bu sene Galatasaray'dan böyle iniş çıkışlar bekleyeceğiz.

0: Ne olursa olsun, o semenli de olsa, o semensiz de olsa.
1: Peki son olarak Beşiktaş Ahmet Spor karşısında 3-2 kaybetti ve liderlik şansını kaçırmış oldu Beşiktaş. Nasıl değerlendiriyorsun abi? Zorlu bir deplasman.
0: Değil mi? Tabii. 150 hafta sonra galiba, değil mi, lider olacak? Şöyle evet. Bir şey okudum ya. Değil mi? Ya şimdi şöyle bir şey var. Beşiktaş ilk defa Avrupa ile tanıştı diyebiliriz bu sezon. Çünkü şimdi Perşembe çok mükemmel bir ikinci yarı. Gerçekten mükemmel top oynadı Beşiktaş Marsilya karşısında, ama tabii ki bu milli ara olduğu için maç pazartesi değil, pazar gecesi oldu. Ya çok belliydi Beşiktaş'ın yorgun olduğu. Bir iki de değişiklik. Mesela Salih yapmayacak hatalar yaptı. Nubel iyi gününde değildi. Ahmet de fena takım yapmamış. Onu da yani kaçırdı da Ahmet, yani daha da fazla gol yiyebilirdi Beşiktaş. Maçı da döndürebilirdi. Ama yorgunluk, bunlar çok belirleyici olacak. Hep söylüyoruz yani Avrupa ligi beraber götürebilmek çok çok önemli. Beşiktaş'ın da bunun için bence geçen gün yayına biliyorsun katıldı Ağa Spor'da Sayın Adalı. Beşiktaş'ın bazı bölgeleri eksik. Bilmiyorum katılacak mısın Göksel? Oraların Ocak'ta takviye edilmesi lazım. Yani Salih yorgun olduğunda, Salih sakatlandığında orayı meçhedecek adamlar yani yok açıkçası. Var ama yok bence.
1: Evet, yani savunma hattında. Top beklediğini alamıyormuş.
0: Evet, yok bence yok. Yani ben hiç onu düşünmüyorum bile. O yüzden oraları takviye edebilirse savunma hattı bence. Ya bir de İtalya'da bence bazı maçlarda oyunu tutabilmesi lazım. Tamam, böyle önde oynamayı çok seviyor. Türkiye'deki taraftarların çok sevdiği bir oyun sistemi, ama bazı maçlarda da oyunu tutacaksın. Bence Marsilya maçının ilk yarısında da sıkıntılar yaşadı. Ahmet maçında da aynı sıkıntılar yaşadı. Biraz ona çalışması lazım Beşiktaş'ın. Çünkü çok açık veriyor. Her zaman da bazen Marsilya değil de atıyorum başka bir takım da değerlendirebilse belki başka şeyler olurdu. O yüzden oralara çalıştıracaktır İtalyan oyuncu. Ama Beşiktaş bence iki mağlubiyet fazla, ama bence fazla. Fenerbahçe'nin 8 puan kaybı fazla mı fazla? Yani bu ligde bence Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şu ana kadar 6 haftada neredeyse her maç bir puan, Fenerbahçe 8, Beşiktaş 6 kaybetmesi çok yüksek. Onu da söyleyeyim yani. Tamam, işte Beşiktaş'ı çok övüyoruz ama 2 tane deplasman mağlubiyeti biraz da SOS aslında. Ama heyecan verici bir takım oldu mu? Bence evet.
1: Peki Koray abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Evet, milli takımımıza ve Euroleague başlıyor, bütün takımlarımıza da başarılar diliyorum sevgili görüşlerim.
1: Görüşmek üzere abi.
0: Sağ olun.
1: Koray Güçlü'yle birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve şu anda Fransa milli takımı karşılaşma öncesinde son antrenmanını yapıyor. Kocaeli Stadyumunda, Kocaeli Turka Stadyumunda Fransa milli takımı gerçekten yıldızlar topluluğu, Kylian Mbappe, Olise, Barcola şu anda antrenmanlarını gerçekleştiriyorlar hepsi. Ve maç öncesinde bir basın toplantısı da vardı. İlk olarak Adrien Rabiot basın toplantısında konuştu. Sonrasında Zinedine Zidane, Fransa milli takımının Didier Deschamps sonrasında yeni teknik direktörü, o da demeçlerde, o da açıklamalarda bulundu, ama ilk olarak Adrien Rabiot'u dinleyelim. Adrien Rabiot neler söyledi?
2: RMC Sport. Il devrait y avoir une nouvelle animation avec avec
3: il y a Chamblain.
2: Ah, excusez-moi.
3: Excusez-moi. La önceki soru, Zidane geldi, sizin için de değişti takımda. Zidane geldikten sonra bizim takımımızda oyun düzeni biraz değişti, antrenmanlar biraz değişti ve Didier Deschamps'ın farklılığında yeni bir şey yok, sadece tek istediğimiz kazanmak. Öyle bir şey değişti.
2: Oui, Adrien, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Avec cette nouvelle animation et donc possiblement Kylian Mbappé à gauche, je voulais savoir ce que ça allait changer pour vous. Est-ce que vous allez être amené à couvrir un petit peu plus ce couloir gauche, justement, notamment lorsque Kylian Mbappé va monter, va beaucoup se projeter vers l'attaque, on peut l'imaginer. Est-ce que vous devrez être plus vigilant, justement, par rapport au repli défensif?
4: Bah, c'est évidemment s'adapter aux qualités de chacun, mais ce que demande le coach, c'est évidemment d'avoir une animation de jeu assez offensive, comme il a pu l'expliquer. Il aime bien jouer avec des latéraux qui peuvent jouer assez haut, que ce soit à gauche comme à droite. Donc pas mal de joueurs portés sur l'offensive. Après, évidemment, faut garder un équilibre. On connaît les qualités de Kylian, et s'il joue à gauche, faudra s'adapter aussi, mais sans dénaturer l'animation de toute l'équipe, et évidemment en faisant un travail défensif.

0: de groupe et d'équipe aussi.
1: Zinedine Zidane geldikten sonra hoca Mbappe'yi sol tarafa oynatmaya başladı. Bu oyun düzeninde siz farklılık görüyor musunuz? Oyun düzeninde hiçbir farklılık görmüyorum. Sadece benim oynadığım alanda biraz değişiklik olacak. Ama Zidane geldikten sonra şunu size söyleyebilirim. Sağ

0: je crois que c'est juste, faut juste accepter ce que, comme les choses sont faites. Après, justement, je cherche pas ça et je suis pas ça pour ça. Enfin, je suis pas là pour ça justement. Je vais essayer justement de faire mon travail avec mes joueurs, essayer de mettre quelque chose en place, qu'on puisse gagner des matchs. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus.
1: Siz Zinedine Zidane olarak şu an bütün projektörler sizde. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Hayır, beni rahatsız etmiyor. Çok doğal bir şey. Fakat insanlara şunu söylemek istiyorum. Ben bugün bir teknik hocayım, koçum. Ona göre oyuncuların da yapacak işleri biliyor. Herkes yapacağı işi biliyor. Beni rahatsız etmiyor bu konu.
2: Merci à toutes et à tous. Entraînement ouvert le premier quart d'heure. À partir de 19h.
3: Fransa milli takımı teknik direktörü
4: Zinedine Zidane'ın sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.
5: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
6: Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciatemi cantare. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, sahadaki dizilişin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz. Gegenpress. Topu mümkün olan en kısa sürede kazanmak üzerine kurulu olan oyun stilidir. Gegenpress yapan takım topu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Amaçları rakiplerine hızlı hücum şansı vermemek ve oyuna hükmetmektir. Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir. Tiki-taka futbolu. Adını sıkça duyduğumuz bir oyun stili de tiki-taka. İspanyol futbolunun yarattığı bu sistem bolca kısa pas ve hareketlilik gerektirir. Tiki-taka'nın kilit noktası topa sahip olmaktır. Tiki-taka futboluna örnek olarak Barcelona ve İspanya milli takımı gösterilebilir. Catenaccio. Catenaccio İtalyanca'da kapı sürgüsü anlamına gelmektedir. Her zaman duyduğumuz İtalyan savunmasının taktiksel anlamdaki adı Catenaccio'dur. Bu oyun stilinde takım gol yememe odaklı bir oyun sergilemektedir. Catenaccio'ya örnek olarak İtalya milli takımını gösterebiliriz.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
4: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden son bölümde devam ediyoruz ve günün programını sizlere aktarmak isterim. Son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi Grup 2 mücadelesinde 21.45'te iki karşılaşma bizleri bekliyor. Sırbistan Yunanistan'ı ağırlayacak, Hollanda ve Almanya karşı karşıya gelecek. İki maçında ayrı hikayesi var. Sırbistan kendi evinde Yunanistan'ı ağırlıyor. İki Sırp teknik adam sahada olacak. Yunanistan teknik direktörü de Sırp vatandaşı Ivan Jovanović. Bu açıdan dikkat çekici bir mücadele. Hollanda-Almanya mücadelesinde iki yeni teknik adam, iki tanıdık yüz. Hollanda'nın başında Dünya Kupası sonrasında Xavi var. Eski Barcelonalı orta saha oyuncusu Xavi bir dönem Barcelona'da da Barcelona'da da teknik direktörlük görevini yerine getirmişti. Almanya'da ise kuleden dönen bir isim var. Nagelsmann sonrasında Jürgen Klopp dönemi Almanya'da resmi karşılaşmayla artık başlıyor. O A Ligi'nde

0: Dördüncü grup mücadelesinde Portekiz ve Galler karşı karşıya geliyor. Saat 21.45'te Jose Alvalade'de iki ekip karşı karşıya gelecek. Portekiz'in başında artık teknik direktör Jorge Jesus. Bugün Ronaldo'nun da açıklamaları vardı. Ne zaman milli takıma zarar verdiğimi hissedersem o zaman bırakacağım dedi Ronaldo. Galler'in başında ise eski Newcastle'dan da Liverpool'dan da hatırlayabileceğimiz bir Premier League oyuncularından, sevilen oyunculardan Craig Bellamy var. Eski oyuncu, eski futbolcu Craig Bellamy Galler'in teknik direktörlük görevini yerine getiriyor. 21.45'te bir başka mücadelede Kuzey derbisi var. Norveç ve Danimarka karşı karşıya gelecekler. B Ligi Grup 3 mücadelesinde yine 21.45'te iki mücadele, Kosova ve İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geliyor. Bir başka karşılaşmada ise Avusturya İsrail'i ağırlıyor. D Ligi'nde birinci grup mücadelesi 45. dakikasında olduğumuz Andorra-Malta mücadelesi 17. dakikada Lopez'in attığı golle Andorra Estadi de la Fafta 1-0 öne geçti Malta karşısında, ama beraberlik golü de ilk yarıda geldi. 36. dakikada Irvin Cardona'nın attığı gol. Şu ana kadar 7 şut Andorra'dan, 2 isabet, 5 şut Malta'dan 2 isabet var. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Joey Coy yönetiyor. Yardımcıları ise Jon Fikert ve Murat Küçüker, bir Hollanda asıllı Türk hakem. Karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev alıyor. 21.45'te UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 2 mücadelesinde Rhein Park'ta Liechtenstein ve Litvanya karşı karşıya geliyor. Liechtenstein'in başında Alman teknik adam Konrad Fünstück var. Litvanya'nın başında ise Edgaras Jankauskas yer alıyor. Karşılaşmayı Hırvat hakem Ante Kulina yönetiyor. Yardımcıları Dario Kolarević ve Christian Novasel olacak. Basketbolda da başlayan karşılaşmalar var tabii, ama hazırlık maçlarına da bakalım. Filistin 2, Yeni Zelanda 2, Japonya 3, Uruguay 1, Güney Kore 3, Ekvador 0, Çin 3, Maldivler 0, Özbekistan 3, İran 1. Hazırlık maçlarının sonucuydu. Euroleague'de ilk yarısı sona eren mücadelede Hapoel Tel Aviv 39, Bayern Münih 44. Şu ana kadar istatistiklere baktığımızda Daniel Oturu Hapoel formasıyla 10 sayı, 7'de rebound, 6'da 5 isabet oranıyla oynuyor. Vasilya Mitic ise 2 sayıda kalmış durumda. Lidey'in 5, Elijah Bryant'ın 4 sayısı var. Bayern Münih adına ise Andreas Obst 15 sayıyla takımının skor yükünü taşıyor. 6 sayıyla onu Johannes Thiemann takip ediyor. Beauchamp 3 sayıda, Jessop 8 sayıda, Tobias Jensen ve Johannes Voigtman da 5'er sayı kaydettiler. İlk yarı 44-39 Bayern Münih üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyreğinin bitimine 2 dakika kalan mücadelede ise Dubai 33, Real Madrid 43. Şu ana kadar Dubai'de Bacon 11 sayı kaydederken McKinley Wright 8 sayıda, Tony Kaşengelya 5, Davion Mintz, Mamadi Diakite ve Davis Bertans da 3'er sayı kaydettiler. Real Madrid'e ise skor yükünü Theo Maledon çekiyor. Şu anda 10 sayıyla 9 sayıyla Luau yer alırken Facundo Campazzo Pradilla ile birlikte 2'şer sayıda, Eddie Tavares ise 4 sayı 3 reboundla karşılaşmayı devam ettiriyor. Saat 21'de Kızıl Yıldız Žalgiris Kaunas'ı ağırlıyor. 21.15'te Panathinaikos Paris basketbolu konuk ederken Baskonya Olympiakos'u 21.30'da konuk edecek. 21.30'daki bir başka karşılaşmada ise Barcelona temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk ediyor. Ve 21.45'te Fransa temsilcisi Asvel Lyon Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Hüseyin Mecit de bizimle birlikte, selamlarımızı gönderelim. Milli takıma yürekten başarılar diliyor Hüseyin Mecit de. Peki yavaş yavaş artık haber masasını noktalıyoruz ve 20.15'te yani yaklaşık 25 dakika sonra Vincenzo Montella basın toplantısında olacak. Milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın basın toplantısını da Radyo Gol frekanslarında an be an bulabileceksiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel İnçer Saraç, haber masası programında sizlerle birlikteydim. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: 10 numarada bu hafta yoğun bir gündemimiz var. Tek program yapabildik. O yüzden bütün maçları önümüzdeki geçtiğimiz haftayı burayı Türkiye dışını Ballon d'Or'u her şeyi konuşacağız. Ama önce bir hocama hoş geldin diyeyim.
5: Hoş bulduk. Her şeyi derken mesela neyi konuşacağız?
4: Hocam dışarıda acayip şeyler oluyor. Real Madrid, Atletico Madrid maçı vardı biliyorsunuz.
5: Ben söyledim Atletico Madrid geçen hafta. Mourinho gider yani.
4: Çok kalmaz mı diyorsun?
5: Kalmaz. Sezon sonunu göremez. İddia ediyorum. İddia bu yani benim iddiam. Kalamaz sezon sonunda bence. Çünkü Barcelona çok yürüyerek evet, şampiyon olur.
4: Çok formda hocam Barcelona.
5: Ya nasıl geçiyor yani. Yani o işte bu Portekiz şeyi çalışıyor gene yani. Portekiz çalışıyor.
4: Nasıl?
5: Abi Real Madrid başkanı nasıl kandırdılar da bunu oraya çaktılar yani.
4: Real Madrid başkanının öyle kanacak bir adam tipi var mı hocam?
5: Yapma abi. Yıllardır adamın hiçbir başarısı yok hiçbir yerde ya.
4: Yani uzun süredir yok doğru söylüyorsun.
5: Yani eskiye rağbet olsaydı.
4: Big pazarına nur yağardı.
5: Yani.
4: Bu haftanın flash maçları tabii. Trabzonspor Galatasaray derbisi vardı. Dün de Ahmetspor Beşiktaş maçı vardı. Aslına bakarsan skorlar çok da beklenildiği gibi olmadı. Özellikle Trabzonspor'un Galatasaray karşısında bu kadar üstün bir oyun oynayıp bu kadar net bir skorla 3 puan alacağını herhalde birçok otorite tahmin etmezdi.
5: Yani ya Trabzonspor deplasmanında 3 puan kaybetmen veya Trabzonspor'un oraya giden bir takımı yenmesi sürpriz değil.
4: Değil tabii.
5: Ama skor fantastik.
4: Hocam ilk yarı 5-0 olurdu o maç.
5: Yani skoru yani 2-1, 3-1 tabii. Ne bileyim 1-0 gibi skorlar tahmin edilebilir ama 4-0 tabii Galatasaray tarafına da ağır bir skor oldu. Ama Trabzon'u tebrik etmek lazım abi. Yeni hocası da başladı.
4: Evet. İyi de çalışmış dersini.
5: Ya dersini çalışmış derken ben maçı iyi bir gözle izledim yani böyle. Şimdi Galatasaray tarafı çok konuşulacak gibi duruyor. Ama ne konuşulacak? Oyun ve skor dan bağımsız konuşmak lazım. Transferi konuşmak lazım.
4: Hocam şimdi hem Trabzon Galatasaray maçını hem Ahmetspor Beşiktaş maçını hem Fenerbahçe Eyüp maçını konuşacağız.
5: Yani istersen karışık konuşalım. Döne gidelim bence.
4: Hangisinden başlayalım? Trabzon Galatasaray maçından
5: yani
4: mı?
5: Trabzon Galatasaray derbi mi? Büyük maç yani. Bence oradan başlayalım. Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Bence hak ederek çok da iyi oynayarak hem oyunu hem skoru kazandı Trabzonspor. Oyun bence taktik anlayışları çok iyiydi. Çünkü Galatasaray'ı iyi etüt etmişler, izlemişler ki olumsuz hava onlar da dedim geçen hafta da söyledim sana Trabzonspor'daki bu olumsuz hava mutlaka Trabzonspor bir tepki verecektir bu haftaki.
4: Yenilirse havlu atar dedim.
5: Havlu atar dedim. %100 havlu atardı kaybetseydi.
4: Önemli bir kırılma.
5: Ama şimdi de ligi dengeledi.
4: Evet.
5: Şu anda ligi dengeledi. Tabii. Tekrar dengeledi. Galatasaray tarafında bence Galatasaray tarafında konuşulacak en önemli konu transfer konusu. Ya oyundan ziyade Galatasaray'ın transferini konuşmak lazım.
4: Yapamadı transferi.
5: Yani yaptı da. Yaptı da yapamadığı transferleri konuşmak lazım. Yeni gelen oyuncuların, alınan oyuncuların, geçen hafta da bundan bahsettim. Yani Galatasaray tarafında transferleri kesinlikle konuşmamız lazım. %100 ya. En önemli boyut o. Ben mesela maçı seyrederken ben, Leao benim çok beğendiğim bir oyuncu. Evet. İnanılmaz beğendiğim bir oyuncuydu. Oyuncuydu. Çünkü Leao'ya top geldiği zaman ben birebir kalıyor mesela kenarda. Şimdi biz, mesela biz de Enkudu oynarken de biz arka bek ederiz ki gitme. Biz onu birebir bırakacağız. Bekle. O birebir oynayacak. Birebir oynayacak o. Şimdi Leao'ya top geldiği zaman ben bir heyecanlanıyorum. Aman diyorum be topu da güzel aldı böyle birebir. Hiçbir şey yapmıyor ki. Ne adam geçiyor, ne dribling yapıyor. Ya şut çekiyor mesela. Çektiği şutlar bile bir acayip. Sanki güçsüz ya. Vuramıyor topa sanki. Bana biraz öyle geldi oyuncu. Bilmiyorum neden. Acaba antrenman eksiği mi var? Güçsüz mü? Ne olduğunu bilmiyorum ama Galatasaray tarafında çok böyle şeyi konuşmak istemiyorum oyunla ilgili. Hani teknik direktörler, oyuncularla her gün beraberdir, antrenman yaparlar. Onlar bizden daha iyi bilirler tabii ki oyuncuların durumunu, ne olup ne bittiğini ama bazı şeylerde çok net görünüyor. Galatasaray'ın yediği ilk gol, bak ilk gol, birinci gol. Vallahi amatör takımlar öyle gol yemez.
4: Maçtan sonra Fabinho'nun bir açıklaması var hocam. Fabinho diyor ki yeni gelen teknik direktörleriyle ilgili konuşurken iyi savunma yapın, direkt toplarla Salah'ı buluşturun.
5: Ve bu muymuş taktik?
4: Hocam bu taktikle 4 gol attılar. Ama şimdi şöyle bir şey soracağım
5: yani,
4: sana.
5: Bak,
4: rakip takımında Salah oynuyor. Ne yapmazsın mesela teknik direktör olarak?
5: O kadar önde yakalanmazsın. Çok zor bir şey değil ki bu ya. Onu söylüyorum. Bak maçın ilk golünü kaçıncı dakikada attı Trabzon? Maçın özeti o. Evet. Yani amatör takım o öyle bir pozisyonda yakalanmaz.
4: Taştan
5: amatör
4: yediğin takım, gol diyorsun değil mi?
5: Ya taştan yediğin gol de

0: Şimdi taca gittiğin zaman uzun taç atacaksın, stoperleri gönderiyorsun. Tabii. Tamam da arkayı da sağlama alman gerekiyor. Arkada iki tane, yani en kötü çizginin önünde iki tane adam bekletmen gerekiyor mecbur. Böyle gol olur mu?
1: Arkayı sağlama alman gerekiyor. Öndeki adam Avrupa'nın geçen seneye kadar en hızlı kanat forvetlerinden bir tanesi yani.
0: Evet.
1: Hatta bana sorarsan hala öyle. Yani gördük ki çok hızından bir şey kaybetmemiş.
0: Galatasaray takımı Sporting Lisbon maçında zaten ciddi bir SOS verdi oyunun ikinci yarısında. Özellikle savunmacılar, özellikle iki stoperi çok ciddi SOS vermişti oralarda. Bu maçta da çok ön plana çıktı. Arka tarafın ağırlığı, arkada bomboş alanlar. Ya birinci gol maçın özeti Candaş. İlk gol maçın özeti birinci gol. Trabzon'un attığı birinci gol o maçın özeti.
1: Diğer gollerle çok benzeriz zaten hocam.
0: Bak ikinci gol müthiş bir gol. O sol kez Savioğlu'nun ki ben çok beğendim. İnanılmaz beğendim Savioğlu'yu. Salah'ın verdiği onun tek vuruşla attığı o gol. Çocuk diyor ki abi ben iyi oyuncuyum, beni oynatacaksın diyor. O gol öyle bir gol. Ya ben o golü atan oyuncuya bayılırım.
1: Herkes Salah diyor, muhtemelen sen de Salah diyeceksin. Ama peki ben Fabinho desem çok itiraz eder misin bana?
0: Yok, o da çok iyi oynadı. Çok. Bence zaten Trabzonspor'da 3 tane oyuncu var çok iyi oynayan. Biri Fabinho, biri Salah, biri de Savioğlu.
1: Yani Savioğlu'yu biraz daha hani onların yanına altına koyarım ben performans olarak ama Fabinho ile Salah yani büyük oyuncularmış gerçekten hocam ya.
0: İşte devamlılık önemli. Evet, bak tabii. Hep sana söylüyorum. Devamlılık.
1: Geçen hafta
0: önemli.
1: Böyle konuşmuyorduk çünkü.
0: Ya Konya maçını da seyrettik biz. Şimdi Galatasaray Trabzon maçı derbi maçıdır. Konsantresi fazladır. Kazanmak çok önemlidir falan filan. Ama geçen hafta Konya maçını da seyrettik. Şimdi bu hafta Galatasaray'ı yendin. Lig başladıktan sonra herkes Avrupa maçları oynayacak. Yani gittin deplasmana yine kaybettin. Hiçbir anlamı olmayacak yani.
1: Hocam şimdi Trabzon çok ezici bir oyunla, ezici bir skorla kazandı. Hiç itiraz
0: tabii,
1: yok.
0: Tabii, hakkını vermek
1: lazım. Ama şimdi
0: lazım.
1: Şunu da konuşalım. Şimdi Trabzon'un bu oyunu, yani takımında Salah varken böyle oynarsan bu skoru kendi sahanda göreceğin çok kesin deplasmanda göreceksin.
0: Hiçbir takım sana böyle oynamayacak
1: ama. Kim oynar acaba? Hiç kimse oynamayacak. Şimdi hani Trabzon'la kim böyle top oynar diye düşünüyorum. Mesela Trabzon Ahmet'e gitti deplasmana. Yani böyle bir skor çıkmadı. Mağlup olup geri döndü.
0: Ama Ahmet deplasmanı da kolay bir deplasman değil. Ben dün Beşiktaş Ahmet maçını seyrettim. Yani Ahmet deplasmanı hiç kolay bir deplasman değil.
1: Hiç tartışmasız bu devrenin en zor deplasmanı.
0: Yani bak ben sana söylüyorum. Ahmet deplasmanı çok zor olur. Kocaeli deplasmanı da zor olur. Ben Kocaeli Spor'u da beğendim. O deplasman zor olur. Göztepe zor olur. Başakşehir zor olur. Bu deplasmanlar zor olur herkes için.
1: Rize?
0: Yani çok da Rize'yi çok şey yapmıyorum ya. Bilmiyorum Rize takımı. Orta seviye bir takım ama bu takımlar sert takımlar. Güçlü oyuncuları var. Ahmet takımının oyuncuları falan çok güçlü. Yani Rize Spor belli bir seviyede gidiyor. Rize Spor yani aşağı oynamaz, yukarı oynamaz. Ortalarda ligi bitirir. Öyle bir görüntüsü var Rize Spor'un. Zannetmiyorum yani çok şey olacağını ama yani bu Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın durumunu mutlaka konuşmamız lazım. Bak bu transferler çok önemli, Galatasaray'ın transferleri. %100 konuşmamız lazım.
1: Hocam Ahmet Spor maçından bahsettin. Ahmet Spor kazandı. Aslında Beşiktaş...
0: Onlar da hak ederek kazandı söyleyeyim sana.
1: Tabii.
0: Yani 3-1'den sonra 2-3 tane karşı karşıya pozisyon var.
1: Aslında hocam 2-1'de maç bir dönecek gibi oldu.
0: %100 dönecekti. %100 o kaleci o hatayı yapmasa. Salih mi kaleci mi?
1: Bana göre Salih'in hocam.
0: Ya kaleci niye veriyorsun o topu
1: önceki
0: ona?
1: Önceki golde de Salih'in hatası.
0: Tamam da verme o topu ona. Niye veriyorsun? Verme, vur gitsin. Maç 2-1 olmuş. Takım tepkiyi vermiş ikinci yarı başlayınca. Oyunu çevirme ihtimali bile olabilir. Ya öyle bir hatayla takımın tekrar bütün şeyini aşağı çökertti. Takımı bitirdi.
1: Ama hocam Ahmet maçında Beşiktaş'ın yani hata yapan oyuncularını sayarsak oradan kim şey çıkar, hatasız çıkar çok emin değilim yani. Ya takım olarak çok ciddi bir kere fiziksel bir yorgunluk vardı. Yani o mental yorgunluk fiziksel şeye de yani
0: Avrupa şimdi bak hep onu sonra söylüyorum ben. Geniş kadro çok önemli. Geniş kadro. Yani Avrupa Lig ve geniş kadro. Diyorlar ya bu kadar rotasyon mu yapılır? Bu kadar rotasyon olmaz. Nasıl olmaz ya?
1: Tabii.
0: Ya bu takım 12 oyuncuyla mı oynayacak? 13 oyuncuyla mı oynuyor? Var orada 25-26 tane oyuncu. Ya o seviyede oynayabilecek oyuncular olacak ki rotasyon yap. Galatasaray'a ben o yüzden diyorum Galatasaray'ın transferlerini de konuşalım. Çünkü rotasyon yaptı mı takımlar hop aşağıda. %100 aşağıda. O yüzden yani rotasyonu doğru yapmak, nerede yapmak. Çok zor bir deplasmana gidiyorsun. Rotasyon yapıyorsun. Şimdi oynattığın oyuncunun da katkı yapması gerekmez mi? Katkı, ya ciddi bir katkı yapması gerekir. Keza işte Galatasaray'daki Deniz Gül gibi. Örnek veriyorum. İşte Leo gibi. Büyük ümitlerle almışsın. Şimdi bu oyuncuların takıma ciddi katkılar yapması gerekir.
1: Okan Hoca'nın devre arasındaki Barış Alper, Deniz Gül değişikliğini nasıl buldun hocam?
0: İş işten geçmişti yani. O çünkü takım bir türlü o randımanı yakalayamıyor. Bak Deniz Gül ileride iyi bir oyuncu olabilir. Ne bileyim ümit vadeden bir oyuncu olabilir. Potansiyeli açık bir

0: oyuncu olabilir ama şu anda Galatasaray takımında oynayamaz. Ya, net bu. Oynar, nerede oynar? İçeride zayıf takımla oynarsan oynar. Ama tutup da Şampiyonlar Ligi maçı, derbi maçında bence oynayamaz. Ya, aynı şekil ben Leon'un da 90 dakika sahada kalabileceğini düşünmüyorum bir defa.
1: Peki hocam, Galatasaray'la ilgili hep bu Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray.
0: Osimhen, Lemina ve Singo. Bu üçlünün mutlaka iyileşip o takıma girmesi gerekiyor.
1: Singo.
0: Evet, üçü de. Üçünün de bu takıma girmesi gerekiyor. Çünkü yeni gelen oyuncuların Galatasaray'a bir katkı sağlamayacağı çok net. Çok net. Bak bunu hatırla. Batrakov değil mi? Onunla ilgili de ben düşüncelerimi söylemişim. O da çok bir katkı sağlamaz. Ama maçları iyi ayırmak lazım. Bugün Fenerbahçe Eyüp maçı gibi düşün. Ya Fenerbahçe Eyüp maçında oynatabilirsin bu oyuncuları. İşte ne bileyim, içerideki bu zayıf takımlara karşı olan maçlarda oynatabilirsin. Ama seviye yukarı çıktığı zaman o zaman gerçekler ortaya çıkıyor.
1: Yani işte bir de tabii sizin ya yani bu programda sezon başından beri söylediğiniz şey çok önemli. Bugün Beşiktaş Ahmetspor maçında da gördük. Avrupa'da gerçekten efor sarf edilen, yani kazanmak üzere oynanan yüksek performanslı maçlardan sonra lige dönüşlerde takımlarımız açısından çok zorlu periyot başlıyor ki ya. Galiba yani Ekim işte milli takım arasından sonra çok daha büyük.
0: Peki o zaman ne olacak? Tabii. Ya ondan sonra her hafta 3 günde bir ne maçlar var mesela. Tabii. Nasıl çıkacaksın bu takımlarla bu maçlara?
1: Şimdi Beşiktaş Marsilya'ya karşı efsane oynadı. Evet. Katılıyorsunuzdur herhalde.
0: Çok iyi oynadı bence.
1: Ama işte bugün Ahmet Spor maçında onun faturasını kesti Ahmet. Yani bizim takımın ilk yarı herhalde yarısı yoktu sahada. Ya fiziksel olarak, mental olarak çocuklar şey bitmiş yani. O 72 saatlik ara belli ki yetmemiş. Öyle bir kadro derinliğimiz de yok. Yani
0: fiziksel olarak
1: Orkun'un yerine koyacağım bir ikinci Orkun, Olaytan'ın yerine ikinci Olaytan, bir ikinci Trossard'ın yok. Dolayısıyla rakip de böyle dişli bir rakip olunca 3 puan vermek kaçınılmaz oluyor. Hocam, Ahmet Beşiktaş maçına baktığın zaman maçın Ahmet tarafında kazanılmasının en büyük payı kime yazar?
0: Bence gene Orban. Çok iyi oynadı bence. Ya kaç, bir de 3-1'den sonra 2 tane 3 tane %100 karşı karşıya pozisyonlar var. Beşiktaş öne çıkınca arka taraf o kadar açıldı ki. Ahmet'te gerçekten güçlü oyuncular var, iyi oyuncular var ve yani oyunu oturtmuşlar. Geçiş oyunu oynuyorlar. Hızlı hücum yapmaya çalışıyorlar ama hızlı hücumu da iyi yapıyor. Öndeki oyuncular topları tutuyor, kaybetmiyor. Güçlüler. Ya Beşiktaş bir de öne çıkınca, biraz daha öne çıkınca mesela Kenan, o Poku geri gelmiyor. Bu tarafta İlhan çok geri gelmiyor. Yani merkezde Salih çok yalnız kaldı. Ya Orkun'la Oleytan herhalde Marsilya maçının yorgunluğu vardı. Ona çok savunma anlamında destek veremediler. Yani neredeyse Ahmet yani her hücum yaptığında pozisyona girmeye başladı bir ara.
1: Siz Beşiktaş'ın bu sezonki en iyi transferi kaleci dediniz. Kalecinin özellikle ikinci yediği golde Nübel eleştiriliyor.
0: Niye?
1: Hatalı gol yediği söyleniyor. Katılıyor musunuz buna, eleştiriye?
0: Yani o vuruşlarda kurtaramayabilirsin Candaş. Kolay değil o kadar ya. Yani hani kaleci hatalı gol tabii ki yiyecek. Yiyebilir yani kaleci hatalı. Üçüncü golde mesela Salih'e çok kendine güveniyor. Çok fazla kendine güveniyor. Bu iyi bir şey değil. İşte Salih'e hatayı yaptırdın. Ya sonuçta şimdi hatayı Salih mi yaptı? Salih yaptı. Ama sen yaptırdın. Atma, niye atıyorsun?
1: Nereye atacak hocam?
0: Ya nereye atsın, atarsın at. 2-1 olmuş maç Candaş. Risk almaya gerek yok. Oyunu döndürebilirsin o andan sonra.
1: Döner miydi hocam?
0: Dönebilirdi. 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş tabii çok ciddi bir baskı uyguladı. İnanılmaz bir baskı uyguladı ama iş işten geçti. Zaman bitti yani. Ya çok 2-1, o maç 2-1 devam etseydi çok sıkıntılı bir skor 2-1. Çünkü Beşiktaş çok ağır bir baskıya devam edecekti. Hele kırmızı kart 2-1 iken falan olsa Beşiktaş maçı kaybetme ihtimali yoktu zaten. Ya en azından berabere biterdi diye düşünüyorum ama dediğim gibi işte oyunun başındaki kötü başlangıç, oyuncuların konsantrasyonu bozuk. Bana göre, sana daha önceki programlarda da söyledim, çok erken konuşmamak lazım. Lig çok uzun, uzun bir maraton. Bir sürü maçı oynanacak, kim nereye gidecek, nasıl gidecek bunu bilemeyiz. Kadrolar dar, bak kadrolar dar.
1: Fenerbahçe'nin kadrosu sayı olarak aslında dar değil ama.
0: Ya ben Fenerbahçe'nin kadrosunu hiç öyle katılmıyorum geniş falan olduğuna. Ben sana söyleyeyim.
1: Hocam Fenerbahçe 8 tane gol attı. Lukaku yine atamadı ya. Son 2 dakikada 2 tane gol pozisyonu var. Greenwood'un o altına girdiği topu normal vursa Greenwood atar, 9 olurdu o maç yani.
0: Hayır, şimdi hep anlatıyorum ya, şimdi Fenerbahçe Eyüp maçını mesela çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu yanı konuşulabilir. Fenerbahçe'ye iyi bir moral oldu.
1: Evet, tabii.
0: İsmail Hoca'ya iyi bir moral oldu. Moral açısından çok önemliydi. Ama Fenerbahçe'nin iyi bir yenmesi, öyle oynamış, böyle oynamış, o 4 gol atmış, o 3 gol atmış. Ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum yani. Çünkü iyi Fenerbahçe'ye rakip olamaz. Kadro olarak da olamaz yani. Büyük takımlar bu sene biraz, büyük takımlarla küçük takımlar biraz ayrılıyor gibi. Yani deplasmanda büyük takımlardan, bu tarz takımların puan alması mümkün değil.
1: Hocam şu anki yani 6.

0: Hafta itibariyle baktığın zaman Eyüpspor, Samsunspor ve Samsun için ben çok üzülüyorum. Yani Samsun geçen sene özellikle ligde çok hani kendi tarzı olan, kendi oyunu olan, kendi oyuncu karakterlerini kendi belirleyen bir takımken bu sene şu an küme düşme potasına girmiş. Yani 6. haftadan evet, oyunuyla hiç umut vermeyen evet, bir hale gelmiş.
1: Ben Erzurum Samsun maçını da seyrettim. O basın sözcüsü arkadaş takip ediyorsa programı iyi dinlesin.
0: Elektrik mühendisi. Ha işte. Adam elektrik mühendisi değilmiş bu arada.
1: Neymiş?
0: İşte bilmiyorum.
1: Ya Samsunspor basın sözcüsü işte iyi dinlesin bu programları. Ben ona sezon başında bir tespit yaptım. Samsunspor'un geçen senenin çok gerisinde olduğunu söyledim. Bu bir tespittir. Çok zor, yani çok önemli bir şey değil. Tespittir bu. Ve o dedi ki işte biz Sergen Yalçın'ı ciddiye almıyorum falan dedi. Bak şimdi puan cetveline bakarsan ciddiye alırsın beni. Bak bir puan cetveline, şimdi ciddiye alıyor musun? Bir de bu hafta bir daha konuş bakalım. Tespit yaptım ben. Eleştiri değildi o. Bak şimdi ciddiye almıştır muhtemelen.
0: Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 6 haftaki oyunları itibariyle sizce Ahmet'ten, deplasmandan puan çıkarabilirler mi?
1: Çıkarabilirler candaş, belli olmaz. Bunlar büyük takım ya. Oyunun gidişatı, kırılma anları, neler olacağı belli olmaz. Şimdi erken gol yiyorsun, ikinciyi yiyorsun. Beşiktaş'ın içi o yüzden zorlaştı. Birinciyi yedin, ikinciyi yedin. Habire karşı karşı, habire pozisyon vermeye başladın. Diğer takımlar belki böyle oynamayacak. Çok arkada açık verdin. Her hızlı ucumda pozisyona girdi rakip. Şimdi Galatasaray kadrosuna falan böyle giremezsin kolay kolay, böyle gelip de şey pozisyon, yani tam kadro olduğundan bahsediyorum. Bu kadrosu sıkıntılı. Galatasaray'da ben şeye de bakıyorum mesela. Şimdi Deniz mi oynasın, Barış mı oynasın? Ya bir tane iyi bir santrafor alsanıza. Osimhen'in arkasında bekleyecek yani. Doğru mu şimdi yani?
0: Öyle ya da böyle Icardi yani bir potansiyel tehlikeydi rakipler.
1: Yok ya, ben artık Icardi'nin çok bir tehlike olduğunu düşünmüyorum.
0: Hocam
1: ama
0: şu takımda olsa... İş yapmaz mıydı hocam Galatasaray'da?
1: Yapmaz.
0: Şu yoklukta.
1: Ben yapacağını düşünmüyorum. Icardi artık futbolu bırakmış artık. Ya yoksa Galatasaray onda zaten kontrat yenilerdi. Onlar bizden daha iyi görüyorlar yani. Biz oyuncuları görmediğimiz zaman ben kilosuna falan bakıyorum maçta. Olmaz yani Icardi'den. Ama ikinci santraforun olmalı. Mesela Barış Alper'i sürekli santrafor oynat. Kenar oynat. Sağ bek, sol bek oynat. Gerek yok. Çocuğu da çok yıpratıyorsun. Hani çocuğu da bir yerde oynat, bir yerde oynasın. Sürekli yer değiştirmek de çok mantıklı değil. Şimdi Leao geldi, mecbur orada Leao'yu oynatacak. Sané'yi oynatacak. Yunus'u merkeze çekiyor. Böyle Yunus'u merkeze çektiği zaman ne oluyor? Galatasaray'ın merkez üçlüsü zayıflıyor. Bak, Torreira, Sara ve Yunus merkez üçlüsü çok zayıf kalıyor. Fiziksel açıdan zayıf kalıyor bir defa. Öyle bir problem var. Tamam, oyunu oynamaya çalışıyorlar ama öne Yunus sürekli mesela ön alan baskısına gidiyor. Arkada merkezde eksik kalıyorsun. Rakip çabuk çıktığı zaman direkt pozisyona giriyor. Ya karşında iyi bir takım varsa hatırla, işte Sporting deplasmanındaki adamların penaltı pozisyonunu hatırla. Nasıl ucuma, bir pasta tık tık ucuma çıkıyorlar hemen hızlı hızlı ve sen arka tarafında ağır olduğu için direkt pozisyon vereceksin %100. Çünkü çok ön alan baskısı yapmaya çalışıyorsun. Ya bunu yapman için de Osimhen'in olması lazım. Ne bileyim mesela Leao çok savunmaya da yardım etmiyor. Yapamazsın ki, baskıya gidiyor bu sefer geri gelemiyor.
0: Ahmet neyi doğru yaptı hocam?
1: Vallahi Ahmet bence her şeyi doğru yaptı maçta. Her şeyi doğru yaptılar. İyi beklediler, basit oynadılar, hızlı ucum şanslarını çok iyi kullandılar, sürekli savunma arkasını oynadılar. Ya belirli bir taktik çalışma yapılmış. Yani biz hızlı ucum yapacağız savunma arkasına. Oyuncuları da ona yönelik. Bale işte o da hızlı ucuma çok uygun. Orban da hızlı ucuma uygun. O sağdan gelen Krasniç de hızlı. O da hızlı ucuma uygun. İkinci golü atan çocuk da iyi oyuncu. Diasaba diye bir oyuncu var mesela. Ya o da iyi oyuncu, o da iyi oyuncu ve stoperleri iyi, agresif savunma yapıyorlar. Herkesi çok tehlikeli bir süreç bekliyor bak milli maç arasından sonra. Çok tehlikeli süreç bekliyor.
0: Özellikle Avrupa'da oynayan takımlarımız açısından değil mi?
1: Evet. Ya şu görüntü hiç hayırlı değil yani. Lig maçı, Avrupa maçı, bu takımlar o maçları nasıl kaldıracak çok merak ediyorum. Hele kadro zafiyeti olanlar nasıl kaldıracak? Dün ben bakıyorum oyuna giren oyuncular, mesela Beşiktaş'ta da giren oyuncular çok katkı yapacak oyuncular değil. Beşiktaş'ın da kadrosu var gibi görünüyor ama bence yok.
0: Raşit'sa girdi hocam yokluktan.
1: Haftalardır oynamıyor zaten. Mesela bugün kurtarıcı diye giriyor.
0: Kurtarıcı diye girmiyor da hocam, eldeki imkan yok o kadar yani. Kim girecek kurda? Trossard olsa Trossard giren de yok.
1: Yani işte, vallahi bilemiyorum ben... Çok merak ediyorum milli maç arasından sonraki 1-1,5 aylık sürede oynanacak maçları. Kim nerelerde ne puanlar kaybedecek çok merak ediyorum. Ama yani bir karar vermek lazım. Avrupa mı? Türkiye mi? Hangi, nerede az kadroyla oynamak lazım? Kimi dinlendirmek lazım?
0: Yani rotasyonu ona göre yapmak lazım.
1: Yani
0: esas konsantrasyon alanın, fokusun lig şampiyonluğuysa rotasyonunu, ana kadronu ligde kullanmalısın diyorsun.
1: Yani Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayacağımıza göre, doğru mu? Yani Şampiyonlar Ligi tabii ki çok önemli ama kazanmayacağız orayı yani. Yarı finalde oynamayacağız. Doğru mu? Yani
0: kulüpler için esas hedef Türkiye Ligi olmalı.
1: Türkiye Ligi şöyle derken, mesela Beşiktaş için asıl hedef Türkiye Ligi olmalı. Trabzonspor için Türkiye Ligi olmalı. Çünkü Konfederasyon Kupası, ben Konfederasyon Kupası'nda oynamak istemem. Ben antrenör olsam.
0: Konferans.
1: Ben Konferans Ligi'ni mesela hiç sevmiyorum ya. Adını bilmediğimiz takımlar oynuyorlar Candaş ya. Bana çok şey gelmiyor oraları ya. Avrupa'da başarı, yani Konferans Ligi'nde ne başarılı olsan ne olacak yani. Tamam, Avrupa'da oynamak önemli, puan kazanıyorsun, ülke puanı çarçırt diyorsun da. Sonuçta bu takımların hepsinin ana hedefi Türkiye Ligi şampiyonluğudur. Finalde ne yaparsan yap, nereye gidersen git, döneceksin Türkiye Ligi. Doğru mu? Türkiye Ligi. Bitti. Tabii ki önemli. Şampiyonlar Ligi de oyna, onu da oyna. Ama bu teknik direktörler bu rotasyonları, bu ayarlamaları en iyi ve doğru şekilde yapmaları lazım. Neden diyeceksin? Hepsini bir anda kaybedebilirler. Hepsini bir anda kaybedersin. Ligi de kaybedersin. Yani ligi kaybettin mi zaten Avrupa'dan bir yerden sonra zaten döneceksin. Ligi de kaybettiğin zaman önünde bir şey kalmayacak.
0: Yani Beşiktaş için de, Trabzon için de, hatta ya tabii ki Galatasaray için de bu arada. Yani dönüp dolaşıp geleceğin yer burası. Buradaki şampiyonluk öyle ya da böyle camialarda bambaşka. Hele Beşiktaş'ta, Trabzon'da bu sene olası bir şampiyonluk her iki camia için de çok önemli, çok kritik. Devre arası Beşiktaş'ın özellikle takviye yapması gereken mevkiler hangileri sizce?
1: Stoper ve kenar %100. Stoper ve kenar.
0: Kenar dediniz?
1: Sağ kenar, stoper. Merkez orta saha 8 numara pozisyonu. Bak ben Junior'u böyle banka oynasın diye almadım hocam. Junior rotasyon oyuncusu. İyi de oynuyor. Tamam ama 80 maç Junior'la oynayamazsın. Oraya alternatif oyuncu lazım. Orkun'la 80 maç oynayamazsın. Marsilya maçında oynattın, burada oynatmayacaksın. Burada onun, ona yakın bir tanesi olacak ki onu oynatacaksın.
0: Siz hep Agbadu için şey diyorsunuz. Agbadu'nun yanına iyi bir stoper koyduğunuzda Agbadu'nun oyundaki etkinliği iki kat artar.
1: Ya bugün maçı seyrettin mi? Ya Agbadu nasıl? Hiç hata yapıyor mu mesela? Hep doğru yerde. Paslar milimetrik. Hep ayağı.
0: Agbadu'nun da arada sakarlıkları var ama.
1: Ya kimin yok? Kimin yok?
0: Benim yok mu?
1: Sanchez'in yok mu Galatasaray'daki? Kaç tane atadan gol yediriyor?
0: Trabzon maçında
1: yok
0: hocam.
1: Yok mu? Hepsinin var.
0: Abdülkerim Sanchez, hele özellikle Abdülkerim, Trabzon'un paylaşımını gördünüz mü?
1: Yok.
0: Salah koşuyor, Abdülkerim arkadan motosikletle geliyor hocam. Yetiş, yetişebilirsen yazmışlar.
1: Ya anladın mı yani ne demek istediğimi? Herkes hata... Bak bir oyuncuyu hata yaptı diye cezalandıramazsın. Herkes hata yapabilir.
0: Hiç Beşiktaş'ın en iyi stoperi şu anda Agbadu. Hiç tartışmam ama Agbadu'da da yani siz söylediğiniz için daha da güçlü söyleyebiliyorum. Çünkü getiren sizsiniz.
1: Var var.
0: Yanında Agbadu'nun iyi bir stoper yoksa Agbadu'da çok tehlikeli bir stoper haline gelebiliyor. Galatasaray'da Trabzon maçında özellikle Abdülkerim'in performansı çok eleştiriliyor. Bu düşüş... Sanchez'in de aslına bakarsanız.
1: Ama onlar zaten SOS veriyor.
0: Ne oldu Abdülkerim'e mesela?
1: Yandaş, 4 senedir şampiyon oluyorlar, oynuyorlar. Normal yani yıpranması oyuncuların biraz. Onu işte yedeklemen gerekiyor. Sana ne diyorum bak, Singo sakat, makat çok eleştiriyorlar ama Singo Türkiye'deki, bak Agbatu ile beraber en iyi savunma oyuncusu, ben sana söyleyeyim. En atletik, en iyi savunma oyuncularından birisi.
0: Skriniar?
1: Yok. Yani o da iyi bir oyuncu ama bana sorarsan ben Singo'cu derim yani. Hmm. O da Skriniar'da kötü oyuncu değil ama tek hamleli, açık alanda yakalandı mı yandı.
0: Tabii.
1: Ya Abdülkerim açık alanda, şimdi Salah'a top atıyorlar, Abdülkerim Salah'la sprinte çıkabilir mi? Çıkamaz. Onu öyle bırakmayacaksın. Zaten işte bu teknik direktörlük niye bu kadar önemli? Bunun için önemli. Onu orada açık alanda yakalattırmayacaksın. Yakalatırsan yanar.
0: Hocam Watsons'la haftanın en iyi takımını seçeceğiz. Ben size adayları söyleyeyim. Tabii ki Trabzonspor, Ahmetspor, Başakşehir ve Fenerbahçe.
1: Evet. Haftanın takımını mı?
0: Evet.
1: Haftanın takımı Trabzonspor canım. Tartışmasız ya, bu konu kapalı zaten yani. Şimdi Trabzonspor, Galatasaray biliyorsun son herhalde ilk defa 4-0 mağlup olmuş son 4-5 senedir.
0: Evet tabii.
1: Yani Galatasaray'ı böyle bir ağır bir skorla yenmesi ve iyi oyunla yenmesi, Trabzonspor haftanın takımı net.
0: Galatasaray'da bu farklı mağlubiyet milli takım sonrası için bir kırılma yaratabilir mi?
1: Yaratmaz bence, hiçbir şey olmaz. Galatasaray'ın kadrosu geniş ve çok iyi kadrosu var Galatasaray'ın. Bir şey olmaz Galatasaray'a. Ya Galatasaray bu kadar kötü gidiyor diyoruz. 13 puanlı bir ilk ikinin içinde yani gene.
0: Peki
1: iyi gitti mi ne olacak? Bir de ona düşün.
0: Fenerbahçe tarihi bir farkla kazandı Eyüpspor karşısında. 8 gol attılar.
1: Evet.
0: Vedat Muriç 4 gol attı. Fenerbahçe'nin oyununu soracağım size ama yani Türkiye'de tabii futbolda hep yapılan bir hata var. Özellikle 3 büyük takımın taraftarları. Eyüpspor'la Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasındaki makas çok büyük bir
1: çok
0: makas.
1: Büyük,
0: yani
1: çok büyük.
0: Bakma Beşiktaş 1-0 yendi Eyüpspor'u. 8-0 yenemedi ama 6. hafta itibariyle Eyüp artık bu şekilde devam ederse zaten birkaç hafta sonra havlu atmış olacak yani. Ya yani 10. haftaya da böyle girerlerse Eyüp yok diyeceğiz. Ya yani 8-0'lık bir oyun. Tarihi bir fark. Fenerbahçe'sinden psikolojik bir kırılma hiç şüphesiz. Ama bu oyun size Fenerbahçe bu sezonun şampiyon adayıdır dedirtiyor mu?
1: Yok. Hiç öyle bir şey yok şu anda. Ya bu 8-0'lık spor mesela bir skor benim için yani çok önemli. Sadece moral açısından önemli. İşte hem camiaya takımı moral oldu, taraftara moral oldu, İsmail Hoca'ya moral oldu o kadar. Bak yarın öbür gün oynanacak maçlarda yine Fenerbahçe'yi eleştirebiliriz. Eğer bu sistem değişmezse, bu anlayışı

0: Beşiktaş maçında. Yani Fenerbahçe işi çok zor. Ben zor görüyorum Fenerbahçe'nin işini.
1: Fenerbahçe'yi Amedspor deplasmanında, Trabzon deplasmanında düşünebiliyor musunuz?
0: Ya kazanabilir bak. Kazanabilir oralarda da. Ben kazan...
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: A milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella maç önü basın toplantısında Türkiye-Fransa karşılaşması öncesinde Montella neler söylüyor dinleyelim.
1: Tamam teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. A milli takımımızın yarın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve milli futbolcumuz Salih Özcan bizlerle birlikte basın toplantısında. Öncelikle Salih'e olan sorularınızı alacağız, kendisini uğurlayacağız ve hocamıza olan sorularınızla devam edeceğiz.
2: Bonsoir à tout le monde. Du coup, ce soir en fait, on va accueillir notre joueur Salih Özcan et notre coach. Donc d'abord ça va être le joueur qui va répondre à vos questions et après c'est le coach. Merci.
1: Bir de her söz hakkı aldığınızda yalnızca bir soru sormaya özen gösterirseniz akışımız daha dinamik olur.
2: Et s'il vous plaît, à chaque fois que vous avez une question, si on peut avoir une seule question par personne, ça sera beaucoup plus fluide pour tout le monde.
1: Buyurun, sorularınızı alabiliriz. Salih'e. Hilmi Bey, buyurun.
3: Hilmi Sever Anadolu Ajansı. Salih, yarın için başarılar. Dünya Kupası'nda tam beklenen olmadı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Öncelikle tabii ki takım içinde neler konuşuyorsunuz? Güveniniz nasıl? Önemli eksikler de var takımda. Senin de çok iyi anlaştığın Orkun'un bir sakatlığı var sanırım. Hem milli takımdaki ortamla ilgili hem de yarın tabii ki Fransa'da Zidane'la bir değişim var. Yarınki rakibinizle ilgili neler söylemek istersin?
4: İyi akşamlar. İlk başta tabii Dünya Kupası'ndan sonra gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu. Açıkçası çok üzüldük kendimizde çünkü takıma güveniyorduk. Ama önemli olan şimdi yeni bir sayfa açmak. Onu da yarın onun ilk adımı da yarın inşallah atarız. Sakatlığı, Orkun sakatlığını da evet maalesef son maçlarda da zaten sakat oynuyordu. Haplarla, iğnelerle öyle idare etti. Şu anki durumunu tam bilmiyorum. Onu doktorlar biliyor. Takım olarak moraller aslında iyi, yerinde. Kendimize güveniyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ve dediğim gibi inşallah yarın ilk adımı daha yaparız.
5: Erhan Seven, TRT Spor. Öncelikle yarın akşam için başarılar dilerim. Sevgili Salih, geçtiğimiz yıl istenilen süreleri alamadın Almanya'da. Yine de milli takım geniş havuzunda bulundun. Zaman zaman da oynadın. Güzel de bir golün vardı. Şimdi düzenli oynuyorsun. Beşiktaş'ta ve takımın önemli isimleri haline geldin. Senin bu şu an iyi başlangıcın hem özgüvenine hem de milli takımdaki doğrudan 11'i ve düzenli istikrarlı oynama noktasındaki beklentini nasıl etkiledi? Başarılar dilerim.
4: Ya açıkçası ben süre almayınca da kendim güveniyordum. Çalışmaya hep devam ediyordum. Öyle de açıkçası Montella da zamanında çok süre almayınca arkamda duruyordu, destekliyordu. Ona da gerçekten teşekkür etmem lazım. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ta da ilk maçlarda iyi gidiyor. İnşallah daha iyi gider. Ve öyle de sezon daha çok uzun, çok maçlar da var ve inşallah sakatsız daha iyi bir sezon geçirir.
2: C'est bien, on voudrait savoir en fait ton état d'esprit que tu es actuellement et en prestation dans ton club Beşiktaş, ça se passe très bien. Qu'est-ce que tu en penses par rapport au match de demain? Tout simplement, je veux remercier le coach parce que le coach a toujours été là quand ça allait pas, même quand j'avais des blessures. Mais depuis que voilà, dans mon club local, ça se passe bien, monsieur Montella, mon coach, il est là pour m'accompagner et donc je sais que demain au niveau de l'équipe, ça va très bien se passer ensemble.
6: Salih, öncelikle başarılar diliyorum yarınki maç için. Bu sezon tabii şu ana gelene kadar oldukça yoğun bir tempoda

0: ettin. 13 maçın 13'ünde de Beşiktaş'ta forma giydin ilk 11'de. Tabii Uluslar Ligi'nde de şimdi zorlu bir periyot var. Bunun öncesinde fiziksel anlamda, mental anlamda kendini nasıl hissediyorsun?
1: Kendimi iyi hissediyorum açıkçası. Gerçekten futbolcu olarak böyle takımlara karşı, kaliteli takımlara karşı oynamak gerçekten yani bunun için yapıyoruz bu şeyleri ve inşallah da yarın dediğim gibi takıma güveniyorum. Yarın ilk adımı galibiyetle inşallah 3 puanı da eve götürürüz.
2: Semi, bonne chance pour demain. Ça fait 13 matchs que tu joues dans le championnat turc. Tout se passe très bien pour toi. Tu es dans le meilleur des cas. Qu'est-ce que tu en penses au niveau de ton esprit mental, que ce soit physique aussi? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis dans une bonne phase au niveau de mon jeu. Donc tout se passe très bien pour moi, mais il faut que je sois vigilant avec l'effort et surtout au niveau de l'équipe et dans mon club et au niveau de l'équipe nationale. Voilà.
3: Sevgili Salih, öncelikle Kocaeli'ye hoş geldin. Şimdi son maçı Ahmet'te oynadınız. Orada biraz bireysel bir hataların oldu. Bunlarda biraz da yani taraftar baskısı da var işin içerisinde tabii. Şu an baktığın zaman kendini acaba o süre zarfında tam olarak mental olarak düzeltebildin mi?
1: Açıkçası evet, yani Ahmet Spor'da maalesef benim yüzümden de kaybettik diyebiliriz. Son hata da benim yüzümden oldu. Ama maalesef öyle şeyler oluyor. Olmaması lazım. Dediğim gibi, ama öne de bakmak lazım. Şimdilik önemli maçlar geliyor. Mental olarak gerçekten iyi bir durumdayım. O sayfayı kapattım. Ondan da öğreniyorum ve inşallah iyi bir zaman daha gelecek.
2: Semih, tout d'abord bienvenue à Kocaeli. Je vais revenir sur le match de Ahmet Spor en fait, où dans le jeu tu as été tu as fait une erreur. Est-ce que tout va bien au niveau de ton mental et ton physique? Oui, ça va très bien, j'ai conscience, mais j'ai fait une erreur et je peux dire que mon club a la défaite, elle est bien pour moi. Maintenant je passe à autre chose et ma priorité c'est demain et c'est l'après. Je regarde pas derrière moi.
4: Salih, iyi akşamlar. Şehrimize hoş geldiniz. Hem kulüpte Beşiktaş'ta İtalyan bir hocayla çalışıyorsun, hem milli takımda İtalyan bir hocayla çalışacaksın. Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a geldiği dönemden bu yana senin de performansın ciddi anlamda yukarı çıktı. Bunda hocanın da katkısının olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Sen İki İtalyan hocayla çalışıyor olmanın avantajını milli takımda da hissedeceğini düşünüyor musun? Yani Vincenzo hocanın Beşiktaş'ta vermiş olduklarını Montella hocayla milli takımda daha böyle bir arada tutup daha iyi bir Salih izleteceğini düşünüyor musun?
1: Evet, açıkçası yavaş yavaş İtalyanca öğreniyorum galiba. Ama dediğim gibi Italiano da benim için çok bir avantaj oldu. Onun oynama stili de bana bir avantaj oldu. Seviyorum. Ve Montella'yla da bizim hocayla da senelerce oynuyoruz. İyi maçlar da gördük. İspanya'ya baksan yani hiç düşünmediğimiz maç, herkes aslında inanmadı bize. Ama takım olarak kendimize inandık ve o maçta kendimizi gösterdik. O yüzden iyi geçeceğini düşünüyorum ve yarın dediğim gibi ilk adımı atacağız.
2: Semi, tu as deux coachs aujourd'hui, tu as un coach italien à Beşiktaş et puis un coach italien à l'équipe nationale. Est-ce que tu penses que l'aspect de ces deux coachs te renforce au quotidien? Effectivement, ces deux coachs m'apportent énormément. J'ai vraiment de la chance avec Vincenzo Italiano d'accompagner au quotidien et ça se passe très très bien. Et je peux juste aussi confirmer qu'on a joué contre l'Espagne et contre l'Espagne, tout le monde a vu avec coach Montella que tout s'est très bien passé.
5: Murat Türker, Bein Sports. Salih, öncelikle başarılar. Tabii yarın forma şansı bulman halinde bir güçlü bir Fransa'ya karşı mücadele edeceksiniz. Orta sahadaki yükünüz de oldukça ağır olacak. Rakibin hangi özelliklerine dikkat etmeyi düşünüyorsunuz öncelikli planda?
1: Ya, rakipler her pozisyonda aslında gerçekten kaliteli oyuncusu var. Önde olsun, arkada olsun, ama genellikle öndeki oyunculara dikkat etmek lazım. Onların hızını gerçekten erkenden yok etmemiz lazım. Kontra pozisyonlara girmemek lazım. Basit hatalar yapmamak lazım. İkili mücadelelere de yani

0: başarılı olmamız lazım ve inşallah öyle iyi bir maça gideriz ve iyi bir sonuç alırız.
1: Avec des erreurs qu'il faut pas commettre de manière très facile, parce que la moindre erreur contre l'équipe de France, ça risque d'être très compliqué, surtout ça risque de nous pénaliser facilement. Il faut être vigilant.
2: Salih'e başka soru var mı acaba? Fransız basınından da var mı tekrar bir soru?
1: Est-ce qu'on a des questions de journalistes français à notre joueur?
2: Yok herhalde. Salih, çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ ol Salih.
0: İyi akşamlar.
2: Bir soru daha var galiba. Beyefendiye verelim lütfen, ikinci sıra.
3: Bonjour, je suis Léo Huisman pour l'agence France Presse. La France a un nouveau sélectionneur, Zinedine Zidane. Il est assez connu dans le monde. Est-ce que ça change la façon de préparer ce match ou pas du tout?
1: Merhaba Salih. Fransız basını, sana sadece bir tek bir sorum olacak. Şimdi Zidane bizim hocamız. Ona göre bir mentalde sizin oyuncu olarak bir şeyiniz var mı, tereddütünüz var mı? Size bir baskı uyguluyor mu Zidane'ın hoca olması milli takımımızda?
0: Yok, açıkçası baskı yok bizim için yani o konuda. Yani özel bir maç biliyoruz. Onun hocalar için de özel bir maç. Büyük bir futbolcuydu, büyük bir antrenör. Ama dediğim gibi biz kendimize bakıyoruz ve inşallah kendimize bir iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.
1: C'est effectivement, en fait, c'est Zidane, mais la seule chose qui compte pour nous, c'est que nous on est une équipe, on est des joueurs qui sont là, Zidane est le coach, mais nous on est là vraiment pour jouer, donc on fait abstraction de qui il est sur le banc.
0: Merci.
2: Teşekkür ediyoruz Salih.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Evet, Vincenzo Montella hocamıza olan sorularınızı da alabiliriz. Mustafa Bey.
4: Mustafa Mandev, TV Bu Spor. Yarın için başarılar öncelikle. Kadromuzda çok önemli oyuncular var. Çok önemli oyuncular da sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almıyor. Bu oyuncuların yokluğu yarın taktik dizilişe etki eder mi? Nasıl bir milli takım bizleri bekliyor? Teşekkürler.
5: Ekşamar, sì, abbiamo giocatori importantissimi, infortunati. Akan, Kenan, Mert Mldur, Orkun, che ringrazio ancora una volta che è voluto rimanere con noi in questi giorni per cercare di recuperare per le prossime partite. Ovviamente le partite sono quattro, sono tante e ci avrebbero fatto comodo più che mai. Ovviamente abbiamo fiducia nei sostituti, nei calciatori che avremo modo anche di vedere un po' di più rispetto al passato, e quindi è una fase preparatoria questa, no? Il nuovo biennio, dove l'anno prossimo affronteremo partite per la qualificazione degli europei e per fortuna giocheremo nel massimo livello che possiamo giocare, quindi è uno stimolo, è una difficoltà, ma è anche un modo per poter vedere molto più chiaramente a che punto siamo anche con i nuovi innesti, insomma.
6: İyi akşamlar. Evet, çok önemli eksiklerimiz var. Hakan kaptanımız gibi, Kenan, Mert Müldür. Ayrıca Orkun da biliyorsunuz ufak bir sakatlığı var. Ama ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugünlerde bizimle kaldı. Yetişmeye çalışıyor. Biliyorsunuz 4 tane maçlık bir serimiz var. Ama bizde şunu da söylemem gerekiyor. Yani bizim listede olan bütün futbolcularımıza güveniyoruz biz. Çünkü eğer buradalarsa hani burayı hak ettikleri için, düşündüğümüz için hani buradalar. Bu dönem hepimiz için yeni bir 2 yıllık dönemin başlangıcı aslında baktığınızda. Çünkü hazırlayıcı bir dönem olarak görüyoruz Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde. Hem eskiye nazaran da yeni yüzler görerek neler katabileceğimizi de görebileceğimiz bir dönem aslında bizim için.
1: Bonsoir coach, on voulait savoir en fait par rapport à votre effectif, il y a beaucoup de blessés, il y a de nouveaux joueurs. En fait, on veut savoir l'état d'esprit dans lequel vous allez aborder ce match-là. Est-ce que vous pensez que ça va vous pénaliser par rapport aux absences? Tout simplement, non. Effectivement, il y a beaucoup de blessés. Il y a Hakan, Mert, Kenan et Orkun, que je veux remercier tout simplement parce qu'Orkun essaye de faire au mieux pour venir et nous accompagner, au moins être ici, même s'il ne joue pas. Après, je veux juste aussi dire que tous les jours sont importants et surtout depuis qu'on a réuni le rassemblement, il y a des joueurs et on peut aussi affirmer que la porte restera ouverte pour tous ceux qui sont là. Donc tous les joueurs qui sont dans l'effectif peuvent jouer. Et je veux enfin dire aussi qu'on veut viser la, ces fameux 2 ans donc, de l'Euro qui approche. Donc il y a un gros travail de fond à faire. Donc c'est le nouvel épisode pour notre équipe et surtout être qualifié à l'Euro prochain.
2: Hilmi Bey.
7: Hilmi Saran Doğu Ajansı. Yarın için başarılar. Sizin döneminizde milli takım hep genel olarak bir yükselişteydi. Sadece Dünya Kupası'nda bir beklenti karşılanamadı diyelim. O dönem, böyle bir dönemden sonra başlangıç nasıl olacak? Milli takımdaki oyuncularda Dünya Kupası öncesi ve Dünya Kupası şu anki dönemde bir güven farkı var mı? Güven konusunda oyuncularda hissediyor musunuz? Ayrıca sizin de moral motivasyonunuz nasıl?
5: No, sono i stessi, insomma l'ossatura è la stessa, c'è stata una grande delusione, ma nel calcio, nello sport in genere, ma non puoi portarti nel presente gli insuccessi del passato, ma neanche i successi del passato non puoi portarti nel presente. Quindi vedo calciatori molto motivati, ma lo dico sia da allenatore che da calciatore, non c'è palcoscenico più bello di questo. Giochiamo in Nations League A, obiettivi importantissimi, e quindi vedo entusiasmo a prescindere per poter confrontarsi con i migliori calciatori al mondo.
6: Aslında yok öyle bir hissiyatımız, çünkü iskelet aynı. Yani sadece şunu söyleyebilirim, çok büyük bir üzüntü yaşadık Dünya Kupası'nda. Ama şimdiki zamana, hiçbir zaman geçmişten gelen başarısızlıkları ya da başarıları getirmemek lazım. Biz gördüğümüz kadarıyla herkes iyi durumda açıkçası. Güven konusunda da herhangi bir sıkıntı yok. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz ve tabii ki de bu rekabet için bu işi yapıyoruz. Yarın da o maçlardan bir tanesini yaşayacağız. O yüzden hani bütün hazırlıklarımıza son sürat devam ediyoruz.
1: Coach, vous avez toujours été dans le positif entre guillemets depuis que vous êtes là. Donc tous les résultats ont été très bons. Et depuis la Coupe du Monde, en fait, on s'aperçoit que ça va moins bien avec l'élimination qui était là avant tout de suite après le groupe. Est-ce qu'il y a eu un avant Coupe du Monde dans votre état d'esprit? Et est-ce qu'il y a un après Coupe du Monde? Est-ce que les choses se sont dégradées? Est-ce que tout va bien? Non, c'est tout va très bien, donc vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on est dans une phase de 2 ans. Aujourd'hui, on est dans ces secteurs où il y a de la compétition qui est rude. Et mon objectif à moi, en fait, et notre objectif commun par rapport à cette équipe nationale, c'est d'aller de l'avant. Effectivement, il faut regarder de l'arrière avec les erreurs qu'on a commises pour ne pas les reproduire à l'avenir. Donc là, l'objectif, comme je vous ai dit, c'est d'aller se qualifier pour le prochain Euro.
2: Ramé.
8: Erhan Seven, TRT Spor. Hocam 21 Eylül 2023'te göreve geldiniz. 3 tam yıl bitti. 36 maç yaptınız. 21 galibiyet, 5 beraberlik, 10 yenilgi var. Bu süreçte önemli turnuvaları bence başarıyla geçtiniz. Dünya Kupası'nda maalesef istenmeyen bir süreç oldu. Siz Montella olarak, teknik direktör Montella'yı nasıl değerlendirirsiniz? Bir de bir sorum da 10 günde çok kırıcı 4 maç var. Bu 4 maçın Allah korusun olumsuz bir sonuç olduğu takdirde muhtemel baskılarla ilgili göğüs gelmek anlamında neler söylersiniz? Teşekkürler, yarın için başarılar dilerim.
5: Può essere anche un po' più diretta la domanda.
6: Daha direkt soru olabilirdi aslında o soru.
5: Non mi offendo, no.
6: Yani alınmazdım.
5: No, allora io sinceramente sono molto coinvolto in questa squadra, mi sento stimato in primis dal presidente, al board, alla federazione, alla gente e per finire dai calciatori, che è poi la cosa più importante. Quindi mi sento stimato, mi sento seguito, mi sento sostenuto. Quindi noi il percorso, al di là delle vittorie, visto che le citate te, le cito io e poi rispondo alla domanda in diretta. Io sono arrivato in quella data lì, 21 settembre, me la ricordo bene, perché c'erano difficoltà per andare agli europei, e quindi noi ci siamo arrivati da primi per la prima volta nella storia. Abbiamo fatto un grande torneo, abbiamo giocato a Nations League B e siamo andati alla Nations League A. Non voglio citare tanti record che ci sono stati in questo percorso, e quindi c'è stata la qualificazione mondiale dopo 24 anni, eccetera eccetera. Non abbiamo disputato in termini di risultati, e dico solo di risultati, il nostro valore, ci aspettavamo di più, sicuramente il calcio è questo e va accettato. Ho subito la stima incondizionata dal presidente a scendere giù, quindi non ho pensato a nient'altro se non continuare con la nazionale. Quindi continuo con la nazionale perché credo che il mio lavoro non sia finito, continuo con la nazionale, ho continuato con la nazionale perché pensavo che all'epoca il mio lavoro non era finito, quando c'è stata più di un'opportunità per me, e quindi non l'ho mai preso in considerazione, e vale la stessa cosa in questi termini qua adesso. Ora ci sono quattro partite in 10 giorni, e me l'avete ricordato voi che ci abbiamo assenze importantissime, pesantissime, però è un orgoglio, penso non sia mai successo nella storia di giocare quattro partite così vicine di questo livello, quindi è un orgoglio. Noi dobbiamo portare avanti il nostro lavoro, sia del presente perché vogliamo fare il risultato, ma lavorare, pensare e utilizzare queste partite per prepararci anche al futuro. Quindi poi il risultato è la conseguenza di tante cose che sinceramente non sto a pensarci. Quindi se ho fatto cattivi pensieri dopo i mondiali, no, ero solo molto dispiaciuto, ma ero ancora più convinto che qui il mio lavoro non è ancora finito. Quando questo accadrà, che penserò che il mio lavoro sarà terminato, sarò il primo a dirlo, sia che in quel momento le cose vadano bene, sia in quel momento le cose vadano meno bene.
6: Ben gerçekçi olmam gerekiyor. Yani ben bu takıma, bu milli takımına çok çok bağlıyım. Yani bunu başkanımızdan başlayarak söylüyorum, yönetimimize ve tüm çalışanlarımıza ve tabii ki de futbolcularımıza kadar değinmem gerekiyor. 21 Eylül'de biz geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşayan bir dönemde geldik ve tarihimizde ilk defa birinci olarak elemelerden çıkarak Avrupa Şampiyonası'na gittik. Avrupa Şampiyonası'nı da hatırlıyoruz hep beraber ve sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıkabildik. Yani aslında saymama gerek yok. Sonrasında çünkü Dünya Kupası'na da katılma başarısı gösterdik. Tabii ki de bunlar çok güzel günlerdi hepimiz için. Ve hani bunları saymanın da hiçbir manası yok. Dediğim gibi az önceki soruda da cevap verdim. Hani başarıları bugüne getirmenin hiçbir manası yok. Futbol sadece acımasızdır, biliyorsunuz bazen. Ben milli takımda devam etmek istedim. Çünkü buradaki işimin bittiğine inanmıyorum açıkçası. Daha başarmamız gereken ve kat etmemiz gereken yolun olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın onun düşüncesiyle hareket etmek zorundayız.
1: Coach, vous êtes arrivé en 2023. En fait, avec le bilan de vos matchs, sur 36 matchs, il y a beaucoup de victoires. Ici, on est sur un stade où la Coupe du Monde s'est passée, il y a une élimination qui était précoce. Par contre, on sait pertinemment qu'il y a 4 matchs qui sont très importants pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez pour votre avenir? Je pense que vous auriez pu me poser la question beaucoup plus directement. Ce que je veux dire, en fait, il faut qu'on soit réaliste. Et en étant réaliste, en fait, je peux vous confirmer que je suis très attaché à cette équipe nationale. Je suis rattaché à cette formation, à mon président, à tout le staff, à toutes les personnes qui travaillent au niveau du quotidien avec moi. Effectivement, quand on reprend le résultat, depuis que je suis là, tous les résultats sont bons. Aujourd'hui, on est dans la Ligue des Nations, dans la Groupe A. On a 4 matchs qui sont très importants. Et depuis que je suis là, en fait, on a réussi à faire ces 4 matchs qui sont très, très, très importants. Donc ce que je peux vous dire, en fait, c'est que je ne regarde pas derrière moi, je regarde de l'avant. Et je suis persuadé que ces 4 matchs vont faire que ça va aller encore de mieux. Et je reviens et je redis la même chose par rapport à notre objectif de l'après-Coupe du Monde, de revenir correctement pour durer le plus possible avec cette équipe nationale.
9: Buyurun. Hocama 5. kez Kocaeli'ye hoş geldi diyorum. Geçen sezon Gürcistan maçı 3 kez Kocaeli Spor'u Süper Lig'de izledi. 2 soru soracağım. 2001 yılında futbol oynadığı yıllarda Stadio Delle Alpi'de Juventus ile Roma arasında oynanan maç 2-2 bitti. Bu maç Zinedine Zidane ve Vincenzo Montella'nın Serie A'da karşı karşıya oynadığı son maç oldu. İlk golü Zidane atmıştı. Beraberlik golünü Montella Hoca attı. 2-2 bitti o maç. Zidane Hoca'nın Real Madrid kariyerinde oynadığı ve Roma'nın 1-0 kazandığı maçta da Montelli Hoca Şampiyonlar Ligi maçında asisti yapmıştı. Sağda son oynadığı iki maçta bir gol attı, bir gol attırdı. Yarın bu golleri kulübede atabilecek mi teknik direktör olarak? Yine Son Gülen kendisi olabilecek mi? Bir de genç takıma, Ümit Milli Takıma seçilen oyuncular da kendisinin bir tasarrufu

0: Oluyor mu? Serhat Öztaş denen Kocaeli Spor'un kalecisi genç takıma seçildi. Biz aslında milli takımımızın da geniş kadrosunda olabileceğini düşünüyorduk. Serhat özelinde de bir soru sormak istiyorum. Çünkü burada geldi kendisi de hem Kocaeli Spor izledi hem oyuncuları izledi. Serhat için de eğer bir şeyler söylemek isterse memnuniyetle hocamızı dinleriz.
1: Alla fine, sì. Parto dal... Parto dall'ultima domanda, sì, lo stiamo seguendo Serhat, ovviamente con l'allenatore ci confrontiamo e quindi è un portiere che lo stiamo seguendo perché pensiamo che possa avere delle prospettive anche per la Nazionale A, se continuerà ovviamente a migliorare e a crescere. Poi è sempre un piacere essere qui, siamo venuti l'anno scorso, vengo a vedere talvolta le partite, come vado un po' in tutti gli stadi, in giro per la Turchia, e quindi ci aspettiamo questo calore che abbiamo avuto anche contro la Georgia. Sì, con Zinedine ci siamo incrociati tante volte, anche in Champions qualche volta, era un calciatore straordinario, insomma, ci siamo incrociati, tu hai citato due episodi positivi per me, ma ahimè era in campo lui ed ero in campo anch'io nella finale dell'Europeo, dove al 90esimo vincevamo 1-0 e poi abbiamo perso all'ultimo secondo col golden goal dopo il pareggio in extra time, e quindi era un giocatore, un avversario estremamente forte, insomma, quindi ora me lo ritrovo qui e siamo un po' più grandi e sarà sicuramente un piacere affrontarlo.
2: Yani son sorudan başlıyor hocamız direkt olarak. Tabii ki de takip ediyoruz Serhat'ı. U21 hocasıyla da sürekli iletişim halindeyiz. Özellikle gelecekte potansiyel gösterebilir mi milli takım için diye. Bu tarz böyle futbolcularımızı her seferinde takip ediyoruz. Tabii ki de çok maç seyrediyoruz. Kocaeli stadyumuna da çok geliyoruz maçları takip etmeye. Yani bu stadyumdaki atmosferi hepimiz biliyoruz ve yarın da açıkçası aynı atmosferi bekliyoruz milli takımımız için. Evet, Zinedine Zidane'la birçok kez karşılaştık. İki tane pozitif örnek söylediniz ama ben bir tane negatif söylemek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda onlara karşı kaybetmiştik finali uzatmalarda onun golüyle. O yüzden kendisiyle birçok kez karşılaştık. Yarın hoca olarak da karşılaşmak büyük bir keyif olacaktır benim için.
3: Coach, ça fait 5 fois que vous venez à Kocaeli ici, à ce club, faire un match. J'ai deux questions tout d'abord. En fait, la première question, c'est par rapport à Zinedine Zidane. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé énormément dans votre carrière de footballeur. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut juste dire qu'à chaque fois, vous avez toujours eu un plan d'avance sur lui. Donc le résultat est en votre faveur. Deuxième question, c'est par rapport à un joueur de U21 qui s'appelle Serhat Öztaş. C'est un enfant du pays, c'est un enfant du club. Est-ce que vous pensez que ce gardien-là, il pourra un jour arriver à l'équipe nationale avec vous? Je vais d'abord commencer par la deuxième question. La deuxième question, c'est oui, effectivement, on a un vivier en fait de joueurs, de jeunes joueurs qui sont là pour un jour ou l'autre être en équipe A. Le gardien, c'est très important, mais il a beaucoup de travail à faire, donc on le suit de très près. Effectivement, on vient souvent à Kocaeli pour voir énormément de matchs. On a vu aussi beaucoup de matchs ailleurs. Et par rapport à Zinedine Zidane, en fait, effectivement, on s'est vu. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on se connaît par rapport à notre passé. Mais je peux aussi vous dire que ça n'a pas été tout le temps positif, parce que ça a été une fois négatif, parce que j'ai perdu un match très important contre lui à l'Euro. Est-ce qu'il y a des questions de la presse française, s'il vous plaît? Oui.
4: Bonjour, Anthony Clément de l'équipe. Qu'est-ce que ça change pour vous, justement, le fait de jouer ici, dans ce stade, et pas à Istanbul? Est-ce que c'est un moyen d'échapper à la pression populaire, puisque ce sera un plus petit stade?
3: İyi akşamlar, ekip gazetesinden size bir sorum var. Bu stadda oynamak siz için daha mı avantajlı? İstanbul stadlarından farklı bir baskı mı var? O baskı daha mı kolay burada? Neden burada oynuyorsunuz?
1: Ama noi, la nostra filosofia, cerchiamo di giocare un po' in tutti gli stadi, abbiamo giocato anche al Gala, nel Fener e al Beşiktaş Stadium, quindi abbiamo giocato in giro, cercavamo una sede che non fosse Istanbul, ma che fosse vicino Istanbul, per poter tornare nel nostro centro federale, per poter recuperare e allenarci lì, semplicemente questo.
2: Aslında bizim felsefemiz tüm statlarda oynayabilmek. Hatta biliyorsunuz Galatasaray'ın stadında da oynadık, Fener'in stadında da oynadık, Beşiktaş'ın stadında da oynadık yani İstanbul'da. Ama biz İstanbul'da olmayan ama yakın olan bir stat seçtik. Çünkü hani maç sonunda kendi tesislerimize, federasyonumuza dönerken daha yakın olalım ve bütün rejenerasyonlarımızı daha hızlı bir şekilde başlatalım diye bu stadı seçtik.
3: En fait, on n'a pas choisi le stade par rapport à une certaine facilité. On a énormément joué en fait dans les stades d'Istanbul avec Fenerbahçe, Beşiktaş et Galatasaray. On veut aussi être proche par rapport à notre centre d'entraînement. Et ici, c'est un stade qui nous va bien. Donc l'objectif, en fait, c'est d'être ici et c'est aussi de faire profiter à nos supporters pour qu'ils puissent venir ici dans un autre stade que Istanbul.
5: Son iki soruyu alıyoruz beyefendiden. Buyurun. Arkanızdaki beyefendi.
6: Aslında bu soruya paralel olacak. Selim Er Yılmaz. Hocam, Gürcistan maçından sonra Kocaeli'de tekrar maç oynamak isteriz demiştiniz. Bu Fransa maçının buraya alınmasını siz mi istediniz? Bir de Samsun Spor maçını burada tribünde izlediniz. Zeminle ilgili bir endişeniz var mı?
1: Ma ci confrontiamo, io dico le mie esigenze, ci sono le esigenze e le idee della federazione, quindi ho detto prima, ci siamo trovati benissimo qui, così come lo dimostra questa partita, è una strategia dettata anche da questo. Vengo qui, sinceramente qualche settimana fa il campo non mi sembrava eccezionale, ma ci hanno garantito che per domani l'avremmo trovato in condizioni ottime, come che mi sembra di aver intravisto adesso, insomma.
2: Aslında ben kendi isteklerimi, fikirlerimi federasyondaki arkadaşlarımızla konuşurken hep hani fikir alışverişi yapıyoruz. Yani burada gerçekten çok keyif alıyoruz bu stat'tan. Geçen hafta geldiğimde evet zemin çok iyi gözükmese de bana zeminin iyi bir durumda olacağını söylediler biz geldiğimizde. O yüzden hani bu stratejilerin içerisinde tabii ki de o kısım da var. Onu da düşünüyoruz tabii ki de.
3: Coach, une question par rapport à vous en fait. Après le match de la Georgie, vous êtes engagé de dire qu'on allait jouer à Kocaeli et... Je recommence. En fait, coach, après la Georgie, vous avez demandé à jouer à Kocaeli, mais vous n'êtes pas revenu. Par contre, on vous a vu la semaine dernière, en fait, après le match de Samsun Spor. Pourquoi vous avez choisi ce terrain-là contre la France? Donc, j'ai choisi ce terrain-là par rapport à la confrontation de demain, tout simplement parce que j'ai une équipe avec qui j'échange énormément. Je sais qu'ici, l'atmosphère, elle est très bien, que les supporters, ils sont très bien. Et je suis persuadé que l'herbe, même si la semaine dernière, elle n'était pas très saine, je suis convaincu que l'herbe, elle sera très bien par rapport au match de demain. Je pense que ça va très bien se passer et qu'il ne faut pas s'inquiéter sur ce sujet-là.
5: Bitirişi bir hanımefendiyle yapalım. Buyurun.
7: Libero TV, Ceren Dalgıç. Yarın kağıt üzerinde çok da kolay olmayacak bir maç olacağının farkındayız. Ancak Türkiye Fransa karşısında oynadığı son iki maçta da puan kaybetmedi. Bu durum sizin için ekstra bir motivasyon sağlıyor mu yenilmezlik serisi adına? Yarın için başarılar.
1: Ma il passato non gioca, no? Sia quando si vince che quando non si vince. A noi abbiamo affrontare veramente la partita con coraggio, con le nostre caratteristiche, pensando a quali sono le qualità degli avversari e giocare in tranquillità. Veramente giocare in tranquillità, perché i nostri sogni saranno in campo domani, giocare contro questi campioni. Insomma, le motivazioni vengono da sé, lo spirito viene da sé e dobbiamo giocare con le nostre armi, insomma, senza sentire pressioni particolari, sinceramente.
2: Yani açıkçası geçmiş oynamıyor. Kazandığınızda da kaybettiğinizde de. O yüzden biz sadece şuna konsantre olacağız. Kendi özelliklerimize ve tabii de futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız yarın sahaya çıktığımızda herhangi bir baskı hissetmeden. Çünkü bu tarz maçlar oynamak böyle büyük

0: futbolcuların da olduğu takımlarda oynamak tabii ki de çok keyif veriyor. O yüzden bu işi de bunun için yapıyoruz. O yüzden herhangi bir baskı olmadan kendi futbolumuzu oynayarak istediğimiz sonucu almak istiyoruz.
1: Coach, demain il y a un match très important contre la France. Par contre, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a eu deux matchs contre la France et les résultats sont plutôt bons. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que demain ça va continuer dans ce sens-là? Le passé ne joue pas, on ne regarde pas le passé. La seule chose qu'on regarde, en fait, c'est de l'avant. On joue et on fait un métier, en fait, où on doit prendre du plaisir avec une pression qui est là, mais passer pour faire du plaisir. Et on sait pertinemment que demain, ça va très bien se passer pour nous, pour jouer la gagne.
2: Toplantımız sona erdi. Teşekkür ediyoruz. Takımımız da stadyuma gelmek üzere.
3: Vincenzo Montella'nın sözleri bu şekildeydi. Birazdan içeriklerimiz sizlerle.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Sezon başında tek bir görevim vardı. Hull City'yi Championship'te tutmak. Başarısız oldum, takımı Premier Lig'e çıkardım. Sergey Yakirovich bu sözleri Hull City'nin şampiyonluk kutlamalarında söyledi. Üstü açık otobüste yapılan bir şehir turu sona ermiş. Takım City Hall önünde kendisini bekleyen taraftarların karşısına çıkmıştı. Hull bayraklarının arasına Türk bayrakları karışırken Yakirovich mikrofonu aldı ve sezonun en kısa özetini yaptı.
7: I only had one task before the season, to stay in championship. I failed. We go to Premier League.
6: Çünkü Hull City yalnızca bir yıl önce League One'a düşmekten averajla kurtulmuştu. Yeni sezona transfer kısıtlamasıyla girmiş, küme düşme adaylarının başında gösterilmişti. 9 ay sonra ise Wembley'de Premier League biletini aldı. Peki Acun Ilıcalı'nın 20 milyon pound'a satın aldığı Hull City, yanlış teknik direktör seçimlerinin ve ekonomik sorunların arasından nasıl çıktı? İngiltere'de pek kimsenin tanımadığı Sergey Yakirovich ilk sezonunda bunu nasıl başardı? Hazırsanız Hull City'nin asıl hikayesi kısa paslarda başlıyor.

Acun Ilıcalı Hull City 19 Ocak 2022'de Alım ailesinden devraldı. Kulüp o sırada Championship'in 19. sırasındaydı. Fakat taraftarın canını sıkan tek şey sonuçlar değildi. Alım ailesinin kulübün adını Hull Tigers olarak değiştirme girişimi yönetimle tribünlerin arasını iyiden iyiye açmıştı. Seyirci sayısı bazı dönemlerde 10.000'in altına kadar düşmüş, taraftarın bir bölümü kulübüne küsmüştü. Satış yıllardır bekleniyordu. Acun'un önünde başka İngiliz kulüpleri de vardı ancak Hull'a yaptığı ilk ziyaret kararını değiştirdi. Şehirdeki ilgiyi gördükten sonra kendi kendine "Bu kulüp benim kulübüm olacak" dediğini yıllar sonra anlatacaktı. Devir işlemi Blackburn Rovers maçından yaklaşık 1,5 saat önce duyuruldu. Acun sahaya çıkıp tribünleri selamladı. Hull de o akşam ligin üst sıralarındaki rakibini 2-0 yendi. İlk gece oldukça iyi geçmişti. Asıl mesele o gece oluşan havayı kalıcı hale getirmekti. Saha içinde işler adım adım değil biraz ileri biraz geri gitti. Grant McCann'le yollar ayrıldı. Shota Arveladze geldi. Arveladze dönemi uzun sürmeyince takım Liam Rosenior'a emanet edildi. Rosenior önce Hull'ı rahatlattı. Sonraki sezonda playoff'un yalnızca 3 puan gerisinde 7. sıraya taşıdı. O takımın en dikkat çekici oyuncusu Jaden Flojin'di. Acun Türkiye'de katıldığı bir programda genç kanat için bu ismi bir kenara yazın demişti. Flojin, Rotherham karşısındaki sıra dışı golü ve sezon boyunca yaptığı skor katkısıyla bu sözleri karşılıksız bırakmadı. Aston Villa bir yıl sonra onu geri aldı. Hull hem genç bir oyuncuyu geliştirmiş hem de önemli bir gelir elde etmişti. Rosenior'un aldığı sonuç kötü değildi. Fakat Acun daha hücumcu ve seyir zevki yüksek bir takım görmek istiyordu. Bu nedenle yollar ayrıldı. Yerine gelen Tim Walter için de benzer şeyler söylendi ama sahada beklenen oyunun pek azı görüldü. Hull, Walter

yönetimindeki 18 maçta yalnızca 3 kez kazandı ve yeniden düşme hattına girdi. Portsmouth deplasmanındaki 1-1'lik beraberlik Hull'ın yalnızca averajla ligde kalmasına yetti. Bir yıl önce playoff kapısından dönen takım bu kez 3. ligin kapısından dönmüştü. Daha eğlenceli futbol aranırken ortaya pek eğlenceli olmayan bir tablo çıkmıştı. Acun'un sıradaki tercihi Türkiye'den geldi. Fenerbahçe yöneticiliği yaptığı dönemde Sergey Yakirovic'in Kayseri Sporu'nu yakından izlemişti. Kayseri Spor 9 önemli eksiğine rağmen Kadıköy'de Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Acun o gün 2 puan kaybetti. Birkaç hafta sonra o puanları alan teknik adamı Hull City'nin başına getirdi. Yakirovic İngiliz futbolunda tanınmıyordu fakat özgeçmişi boş değildi. Zrinski Mostar'ı Bosna Hersek'le şampiyon yapmış, Dinamo Zagreb'le lig ve kupa kazanmış, son olarak Kayseri Spor'u kümede tutmuştu. Buna rağmen Hull taraftarının şüpheleri anlaşılırdı. Championship'i hiç bilmeyen teknik adam son gün ligde kalan bu takımı nasıl ayağa kaldıracaktı? Yakirovic daha bu soruya cevap vermeden kulübün önüne başka bir sorun çıktı. Louis Barry'nin Aston Villa'dan kiralanmasıyla ilgili ödemenin gecikmesi Hull City'ye 2 dönem transfer kısıtlaması getirdi. Kulüp yeni oyuncular için bonservis ödeyemeyecek, kadrosunu yalnızca kiralık ve serbest isimlerle güçlendirecekti. Oli McBurnie transferi tam da bu şartlarda gerçekleşti. Hull, İskoç golcünün Las Palmas'taki sözleşmesinde küme düşme halinde devreye girecek bir madde bulunduğunu biliyordu. Bu yüzden yaklaşık 2 ay boyunca Las Palmas'ın sonuçlarını takip ettiler. İspanyol ekibi küme düşünce McBurnie serbest kaldı. McBurnie bu sırada eski takımı Sheffield United'a dönmek istiyor, en azından takımla antrenman yapabilmek için izin bekliyordu. Talebi kabul etmeyen kişi ise birkaç ay önce Hull'ı ligde tutan Ruben Seyes'ti. Hull'ın eski hocasının kapattığı kapı bu kez eski takımının işine yaradı. McBurnie bonservissiz olarak Hull City'ye geldi ve sezon boyunca hücumun merkezinde yer aldı. Hull City sezona yavaş başladı. İlk 8 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. Yakirovic bu dönemde uzun uzun yeni bir oyun anlatmak yerine elindeki kadroya uygun bir düzen kurdu. Takımı topa sürekli sahip olmaya çalışmıyor, kazandığı anda hızla ileri gidiyor ve ikili mücadelelerden kaçmıyordu. McBurnie de önde topu saklıyor, arkadaşlarına alan açıyor ve ceza sahasında gol arıyordu. Zamanla sonuçlar gelmeye başladı ve Hull City playoff hattına yerleşti. Fakat son 6 haftaya girilirken galibiyetler bir anda kesildi. Son maç öncesinde 6. sıra Wrexham'ın elindeydi. Hull City'nin Norwich'i yenmesi, Wrexham'ın da puan kaybetmesi gerekiyordu. Norwich öne geçti ancak McBurnie 2 golle maçı çevirdi. Aynı saatlerde Wrexham, Middlesbrough'la berabere kalınca 6. sıra Hull City'ye geçti. Playoff yarı finalinde Millwall 2 maç sonunda 2-0'la elendi ve sıra Wembley'e geldi. Finalde Hull City'nin rakibi Middlesbrough'ydu. Yakıcı sıcakta oynanan maçta topun yaklaşık %68'i Middlesbrough'da kaldı. Yine de bu üstünlük kaleye yansımadı. Rakip 90 dakika boyunca isabetli şut çekemedi. Hull City savunma düzenini bozmadı, sabırla kendi fırsatını bekledi. Dakikalar 95'i gösterirken Yu Hirakawa sol kanattan ceza sahasına girdi. Ortasına kaleci Sol Brian müdahale etti fakat uzaklaştıramadı. Pozisyonu takip eden McBurnie önüne düşen topu kaleye gönderdi. Bir sezon önce Ligue 1'a düşmenin eşiğindeki Hull City 9 yıl sonra Premier Lig'e dönüyordu.

0: yükseliş bütün sorunları bir gecede çözmedi. Kulüp olası bir puan cezasından kaçınabilmek için yaz başında oyuncu satmak zorunda kaldı. Ardından 18 futbolcu kadroya katıldı ve yaklaşık 150 milyon sterlin harcandı. Birkaç ay önce bonservis ödeyemeyen Hull, yeni sezon öncesinde kadrosunu baştan aşağı değiştirdi. Bu yeni kadronun ilk sınavı Manchester United karşısındaydı. Sezon başlamadan küme düşmenin en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Hull City rakibini 2-0 mağlup etti. Bir hafta sonra Coventry City deplasmanında Liam Miller'ın golüyle 1-0 kazandı. İlk iki hafta iyi geçmişti ama Premier Lig'de 2 galibiyet kimseye ligde kalma garantisi vermiyordu. Jakirovic, Championship'te elindeki kadronun yapısına göre hareket etmiş ve gösterişli bir futbol vaat etmek yerine sonuç almanın yolunu bulmuştu. Premier Lig'de ise önünde farklı bir görev vardı. Kısa sürede takıma katılan 18 oyuncuyu birbirine alıştırması ve Championship'te işe yarayan düzenini daha güçlü rakiplere göre değiştirmesi gerekecekti. Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki dönemi de başından sonuna kadar kusursuz ilerlemedi. Taraftarı yeniden tribüne çekti, önemli oyuncular buldu ancak yaptığı teknik direktör tercihleriyle takımı League One'ın kıyısına kadar getirdi. Ardından İngiltere'de pek kimsenin tanımadığı Jakirovic'e güvendi. Boşnak teknik adam da kendisine verilen şansı iyi kullandı ve ilk sezonunda Hull City'yi Premier Lig'e taşıdı. Jakirovic yükseliş kutlamalarında Hull City'yi Championship'te tutma görevinde başarısız olduğunu söyleyerek taraftarı güldürmüştü. Şakanın nedeni belliydi. Takımı ligde tutmakla yetinmemiş, bir üst lige çıkarmıştı. Artık önündeki görev çok daha zor. Hull City'yi Premier Lig'de tutmak. Peki sizce Sergei Jakirovic bunu başarabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Yakup Çınar'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Nasılsın?
5: Hoş bulduk Burak. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
4: İyi vallahi abi. İyi diyelim. İyi olsun. Biraz hastayız.
5: Geçmiş olsun.
4: Teşekkür ederim abi. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim ve videomuza geçelim. Abi Singo ile başlamak istiyorum. Evet. Sabah bir haber düştü. Aşil tendonu koptu diye. Uzun bir süre olmayacak. Barcelona maçını da kaçıracak. Galatasaray'ın da bir açıklaması vardı Singo ile ilgili. Singo'nun son durumu ne abi? Ne zaman yetişecek?
5: Galatasaray'a geldi. Günden beri bir maliyeti, iki de yaşadığı sakatlıklar çok konuşuldu. Çünkü Galatasaray gibi bir takım için 30-35 milyon euroluk sağ bek gerçekten büyük lüks. Ama oyuncunun da bir şanssızlığı var. Bu üçüncü sefer galiba ciddi sakatlık yaşıyor ve takımdan uzak kalıyor. Tam sakatlıktan döndü dedik, tekrar sakatlandı ama çok merak edilen konu olunca da herkes böyle yakından takip etmeye çalışıyor. Doğru olmayan bir haber paylaşıldı ki ben bugün programda zaten oyuncunun son durumuyla alakalı bilgi verecekken sosyal medyada senin de söylediğin gibi tendon koptu diye bir haber düştü ki tendon koptuğu zaman sezonu neredeyse kapatman gerekiyor. Ayak kırılması gibi bir şey, hatta daha sıkıntılı durum olabiliyor. Futbola dönemeyenler oluyor tendon olunca. Ama Galatasaray kulübü hemen aksiyon aldı. Konuyla ilgili resmi olarak açıklama yaptılar. Yine de Galatasaray taraftarı merak ediyor ne zaman dönecek diye. Bu milli aradan sonra ligde Kasımpaşa maçı var. O maçta olmayacak ama Barcelona maçında bir ihtimal kadroda olma durumu söz konusu olabilir. Artık çok fazla sakatlık yaşadığı için sakatlık konusunda Galatasaray kulübü de çok fazla zaman vermiyor, süre vermiyor ama bendeki bilgi oyuncunun Barcelona maçına yetişme ihtimali olduğuna dair. Bunu söyleyebiliriz Singo ile alakalı. Dediğim gibi çok maliyetli bir oyuncuydu ama bu sakatlıklar nedeniyle hiçbir şekilde gündemden düşmüyor. Aslında Galatasaray gibi bir kulüp bir oyuncuya 35 milyon euro veriyorsa o oyuncudan gerçekten ciddi anlamda verim alması gerekiyor. Geçmişte forvete, orta sahaya, özellikle bu son senelerde yıldız oyunculara çok büyük paralar harcandı ama işte sağ bek oyuncusu, savunma oyuncusu olunca bir de sakatlıklar olunca bu kadar maliyet maalesef hem çok konuşuluyor hem de çok tartışılıyor.
4: Bir de Galatasaray'da hem Trabzon maçında da kötü bir sonuç alınınca stoperde de bir eksikliği var Galatasaray'ın. Sağ bekte de var. O zaman daha çok tartışılır duruma geliyor Singo.
5: Ki sezona savunma anlamında kötü başladı Galatasaray. Yanlış bilmiyorsam sadece ligde bile 10 tane gol yedi Galatasaray. İşin savunma tarafında sıkıntı var. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray bu kadar goller yemiyordu. Bu sezona kötü başladı. Ve tabii ki Singo'nun olmayışı da tartışılıyor. Merak ediliyor durumu. Stoperlerin performansı şu anda çok üst düzey değil. Öyle olsa Galatasaray bu kadar gol yemez. Yani döndüğünde gerçekten ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Çünkü geçmişte, geçen sezonu hatırlayalım, özellikle Liverpool maçlarında, deplasmandaki Ajax maçında, hatta bir Alanya maçında inanılmaz iyi işler yaptı. Hatta Dünya Kupası'nda Burak harika bir başlangıç yaptı. Maçın en iyi oyuncusuydu. Sonra nazar değdi. Bir kez de orada sakatlandı. Vallahi umarız kronikleşmez bu durum. Çünkü Galatasaray çok ciddi bir yatırım yaptı. 30-35 milyon euro. Ve oyuncu da Galatasaray'da ciddi bir maaş kazanıyor. Tamamen Galatasaray'ın aleyhine bir durum oluşuyor.
4: Peki abi, Osimhen ve Lemina'yı sorayım. Barcelona maçına yetişmesini bekliyor musun bu iki oyuncunun?
5: İki oyuncunun da Barcelona maçına yetişmesini bekliyorum. Galatasaray bu milli arada, 21 günlük milli arada salı gününe kadar antrenman yaptı. Salı gününden sonra 5 gün izin verdi hoca oyunculara. Ve bu oyuncularda bazıları, işte Osimhen, Lemina kendi ülkelerine gittiler bu izin döneminde. Ama bir taraftan tedavileri de devam ediyor. Bu 5 günlük izin bittikten sonra da Kemerburgaz tesislerinde takım bir araya gelecek. Kasımpaşa ve sonrasındaki Barcelona maçı hazırlıkları devam edecek. İki oyuncunun da çok ciddi sakatlıkları olmadığını söyleyelim ama belli bir süre tedavi görmeleri gerekiyor. Kasımpaşa maçında da Osimhen'in özellikle süre almasını bekliyorum. Lemina ile birlikte ikisinin de Barcelona maçına yetişme ihtimalleri yüksek. Geçen sezon özellikle Osimhen'siz maçlarda Galatasaray ciddi sıkıntı yaşamıştı. Şimdi Denizgül Kocaeli maçında mesela fena oynamadı ama Trabzonspor maçında beklentilerin altında kaldı. Yani Osimhen'siz Galatasaray'ın ciddi anlamda performansının düştüğünü söyleyebiliriz. Osimhen'e Galatasaray taraftarının, Galatasaray takımının, Okan Hoca'nın ihtiyacı var. Dediğim gibi bendeki bilgi Barcelona maçına yetişecekleri yönünde.
4: Abi Osimhen'siz bu kadar tartışılmasının en büyük sebebi de herhalde Rafael Leao, Sané, bu yıldız oyuncuların performans verememesi. Şu an gol ve asist katkısı var mı bu oyuncuların? Ben yok diyebilirim ama.
5: Yok yok. Ya hatta ona şunu da ekleyelim. Batragov, Sané, Leao, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül. Ne golleri var ne asistleri var. Osimhen'in 6 golü vardı. Galatasaray'ın hücum yükünü Osimhen çekiyordu. Torreira'nın golü vardı. Sara'nın golleri vardı. Savunmada Abdülkerim attı. Davinson Sanchez attı ama hücum anlamında bu oyuncular çok fazla katkı veremedi. O yüzden aslında bu milli aranın en çok yaradığı takımlardan bir tanesi Galatasaray. Bunun gerçekleşmesi için de milli takımdaki oyuncuların sağlıklı bir şekilde dönmesi gerekiyor. Mesela öyle ya da böyle. Torreira sezona iyi başladı ama Uruguay milli takımına gitti. Şimdi A milli takıma dönüp bakıyorsun. 4 tane çok çok önemli maç oynayacak. Fransa, İtalya, Belçika, sonra bir de İtalya deplasmanı. Bu maçların ikisi burada, ikisi deplasmanda. Galatasaraylı oyuncuların büyük bir bölümü buralarda da süre alacak. Buralarda da forma giyecek. Bir taraftan evet milli ara lehte diyorsun ama evet sakat oyuncular için Galatasaray'ın lehine ama milli takımdaki oyuncuların da sağlıklı dönmesini Galatasaray teknik ekibi bekleyecek. Hani sezon başında hep şunu söylüyoruz. Alternatifli kadro. Okan Hoca ne diyordu? 2 tane 11 istiyorum, 2 tane 11 istiyorum. Hani 2 tane 11 çıkarabilecek Galatasaray'ın kadrosu var ama transferler o kadar geç yapıldı ki bu oyuncuların forma girmesi zaman alıyor öyle ya da böyle. Giremediği için de sen çok alternatiflerden yararlanamıyorsun. Şimdi en başından beri söylüyorum Burak. Torreira sezona çok iyi başladı. Gabriel Sara gayet iyi performans gösteriyor. Ama her maç bu adamların düzenli olarak 90 dakika sahaya çıkma ihtimali yok. Aynı performansı veremiyorlar. Şimdi ligde 6 tane maç, bir de Şampiyonlar Ligi, hep aynı ikili çıktı. Dönüp bakıyorsun İlkay, Kaan, Ugocuklu, Niyaga. Toplamda 65-70 dakika bu 4 oyuncu süre aldı. Ve maliyetlerine bakıyorsun 13-14 milyon euro. O yüzden ne kadar oyuncuyu denklemin içine katabiliyorsan ligde o kadar başarılı oluyorsun. En güzel örneği Beşiktaş. Marsilya maçında şov yaptılar ama çok fazla rotasyon yapamadan gittikleri Ahmet maçında. İkinci yarı Ahmet o golleri kaçırmasa 5-1-6-1 bitecek maç.
4: En büyük eksikliği kadrosu derin değil Beşiktaş.
5: Derin değil.
4: Uğurcan Çakır'ı sormak istiyorum abi. Ya çok tartışılan bir performansı var. Özellikle Trabzon maçı sonrası kaleye gelen 4 şut 4'ünde 7 Uğurcan. Bir tane kurtardı, onda da offside oldu. Nasıl buluyorsun Uğurcan'ın performansını?
5: Vallahi
4: bir de şunu ekleyeyim abi. Hani Trabzon deplasmanına götürülmesin, orada oynamasın diyenler var. Buna katılıyor musun?
5: Yok abi, o kadar da değil yani. Geçen sezonun en iyi kalecisinden bahsediyoruz. Dünya Kupası'na kadar çok iyi performans gösterdi. Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuna ciddi anlamda katkı verdi. Maç kazandıran kaleci hüviyetine büründü. Geçmişte bunu Muslera yapıyordu. Hatta geçen sezon sezon birçok Galatasaray taraftarı ya iyi ki Ederson'u almayıp Uğurcan'ı almışız dedi. Hatta işte 30 milyon euroluk maliyetini hepimiz eleştirmiştik ama o kadar iyi performans gösterdi ki kimse 30 milyon euroyu konuşmadı. Ama tam tersi işte Dünya Kupası, oradaki yorgunluk, hem mental hem fiziksel olarak sezona çok iyi başlayamadı ve devamında da sıkıntılar yaşadı ve hani kaleye gelen şutların neredeyse tamamı gol oluyor. 14 tane 15 tane isabetli şut var Galatasaray'ın kalesine. Bunlardan 10 tanesi gol olmuş. Maalesef sezona kötü başladı. Ama şunu söyleyeyim, Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın arkasında iyi bir kaleci var. Cankat Yılmaz. Gerçekten iyi bir kaleci ki Göztepe maçında da Uğurcan maçtan önce bir sakatlık yaşamıştı. Onun yerine Cankat oynamıştı. Hani keser demiyorum ama performansını yukarıya taşıması için tehditlerden bir tanesi. Mutlaka toparlanması gerekiyor. Bence bu milli arada ki 4 tane maçımız var. Büyük ihtimal o 4 maçta da Uğurcan Çakır forma giyecek. Milli takımda toparlanıp Galatasaray'a umarız güçlü bir şekilde döner. Yoksa geçen sezon konuşmadığımız maliyetini Galatasaray taraftarı bu sezon konuşmaya başlar. Bir de enteresan bir şekilde Trabzon'da Trabzon forması giyiyorken Galatasaray maçı kazanamıyordu. Şimdi geldi Galatasaray forması giyiyor, Trabzon'a karşı kaybediyor. O da onun için enteresan bir durum.
4: Peki abi, bir de şeye geçeyim. Fatih Terim, Okan Buruk'a bir destek açıklaması yaptı. Şöyle, Galatasaray'da hayatım boyunca birlik beraberliği savundum. Bu sene 5. şampiyonluk gelebilir mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimalle. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray? Galatasaray düştüğü yerden de kalkabiliyor Okan Buruk yönetiminde, özellikle son 4 senede.
5: Ya bir kere Fatih Hoca'nın bu açıklaması bence hiç kimseyi şaşırtmamalı. En büyük Galatasaraylı diyebileceğin 3 isimden bir tanesidir. O kadar iyi Galatasaraylı. Futbolculuk kariyeri, teknik direktörlük kariyeri. Yani Galatasaray'a adanmış hayatlar diye böyle 10 kişilik bir liste yapsan o listenin ilk 3 sırasına girer Fatih Hoca. İşte Ali Sami Yen, Metin Oktay, Fatih Terim, anladın mı? Böyle bir liste. O yüzden bu dönemde Okan Hoca'ya sahip çıkması çok değerli. Ve benim beklediğim bir şeydi zaten. Bazıları şöyle düşünüyor ya, hoca orada bekliyor, Okan Hoca için bir tehdit kenarda falan diye. Hocanın aklının ucundan bile geçmez böyle şeyler. O yüzden Okan Hoca'ya destek vermesi çok değerli, çok kıymetli. 5. şampiyonluğa vurgu yapıyor. Orada bu başarının, evet, Okan Hoca tabii ki bu başarıda önemli paya sahip isimlerden bir tanesi ama kendisi de geçmişte 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Bu başarılar Galatasaray'ın başarısı diyor. Ve aynı zamanda bence çok dikkat çeken bir konuya da değiniyor ki röportajın tamamını izleyince daha rahat konuşabiliriz. Şunu söylüyor, diyor ki son dönemde yeni antrenörleri saydığım zaman Okan Buruk'u o listede görmeyen insanlar vardı. Buna da tepki gösterenler vardı. Benim o listeye Okan Buruk'u koymam saygısızlık olur dedi. Çünkü hem Galatasaray'da yakaladığı başarılar hem geçmişte işte Başakşehir'de yaşadığı şampiyonluk o listenin çok üzerinde bir isim olduğunu söylüyor. Bu anlamda dediğim gibi Fatih Hoca bir kez daha Galatasaraylılığını çok sağlam bir şekilde ortaya koyuyor ve Okan Buruk'a destek veriyor. Güzel bir şey.
4: Özellikle de Okan Buruk'a bu kadar tepki varken.
5: Sen ne diyorsun? Abi inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Trabzon'dan döndük. Okan Hoca görevi bıraksın, istifa etsin. Abi kimi getireceksin? Bu kadar kolay değil. Dünyada artık o kadar teknik direktör yok. Herkes şey diyor. İşte başkan Fatih Terim olsun. İşte futbolun başında Erden Timur olsun. Teknik direktör de Arda Turan olsun. Evet, bu bir hayal, güzel bir hayal. Hani ben de bu hayali kuruyorum ama hani kolay kolay şu dönemde gerçekleşebilecek bir şey değil. Bu insanların, bir de Arda Turan'ın hedefleri var şu an, Shakhtar'da iyi gidiyor. Evet, Arda Turan bir gün bu takımın teknik direktörü olacak. Mutlaka olacak. İnşallah Galatasaray'ı en uzun süre çalıştıran isimlerden bir tanesi olur. O koltuğa en çok yakışacak insanlardan bir tanesi. Ama sezon başında Arda'nın da açıklamaları var. Ona da soruyorlar. O da ne diyor? Benim orayı konuşmam şu anda Okan abiye saygısızlık olur diyor. Arda Turan'ın kardeşinin ismi ne biliyor musun? Okan abi. Niye? Okan Buruk'tan dolayı. Ya o kadar seviyorlar. O kadar sembol bir isim. Şimdi kalkıp bu adam, ve bir şey diyeceğim. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon olmuş abi. Hep söylüyorum bunu. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsa Kadıköy'de 4 farklı noktada 4 tane heykeli olurdu. 4 şampiyonluk yaşamış teknik direktörü. Eksileri yok mu? Var tabii ki. Bunun eleştirisi zaten yapılacak. Ama gitsin yerine yeni bir teknik direktör hemen getirilsin. Çok yanlış bir yaklaşım.
4: Özellikle hani sosyal medyada da görüyorum, yerine bir Fransız hoca konuşuluyor ama hiç isim yok. Sadece Fransız bir hoca. Kimi getireceksin? O da tartışılır. Oradan bir Levent Üzemen'e geçmek istiyorum. Açıklamaları vardı. Yönetim içinde de herhalde Okan Buruk'un performansından rahatsız olanlar var. Levent Üzemen de şey dedi. Hani Kemerburgaz'daki saatler dışarıda harcadığın saatlerden daha fazla olması lazım Okan Buruk için. Daha fazla çalışmalısın.
5: Vallahi dedi. Levent abiye çok büyük saygı duyuyorum. Ulusal medyada Galatasaray'ı en iyi savunan, ki çok izin vermezler ulusal medyada bunu ama en iyi savunan insanlar bir tanesi ve çok iyi dile getiriyor. Herhalde Kemerburgaz'da daha fazla zaman geçirse Şampiyonlar Ligi şampiyonu olur. Çünkü az zaman geçirip şampiyon oluyorsa biraz daha fazla zaman geçirse inanılmaz bir şey.

0: Küçük. Biz burada habercilik yapıyoruz. Evet, işin yorum kısmı var tabii. Yorum herkes yapıyor. Sokaktaki adam da yapıyor. Ama en değerli şey habercilik. Şimdi mesela Bülent Timurlenk diyor ki bir tane Fransız hocayla Galatasaray yönetimindeki isimler görüştü. Ki Bülent abi de Galatasaray muhabirlerini en çok eleştiren isimlerden bir tanesidir. Ama bir şey diyeceğim. Hani abi 5N1K kim görüştü? Kimle görüştü? Hani bir haber veriyorsan altını doldurman gerekiyor. Hani transfer haberciliği yapıyoruz diye eleştiriyorsun. 11'ler veriliyor diye Galatasaray muhabirlerini eleştiriyorsun. Ama şimdi ciddi bir iddia ortaya atıyorsun. Abi Galatasaray'da Dursun Özbek'ten habersiz hiçbir yöneticinin hiçbir teknik direktörle görüşme ihtimali yok. Bir de yöneticiler Okan Hoca'nın performansından rahatsızmış. Abi ben Galatasaray yönetimindeki isimlerin %70'inin performansından Galatasaray taraftarının mutlu olduğunu düşünmüyorum ki. Transfer döneminde Okan Hoca size kalkan oluyor. Maçlarda hakemlere karşı en büyük tepkileri Okan Hoca veriyor. Yöneticiler neyden rahatsız oluyor abi? Yatsınlar, kalksınlar. 4 senedir Okan Hoca bu takımı şampiyon yapıyor diye dua etsinler. O koltuklarda oturma ihtimalleri yok. Herkes bunu unutuyor.
1: Yine oradan bir devam edeyim abi. Levent Süleyman'ın bir diğer haberinde de bir yönetici bana ne dedi biliyor musun diyor. Bizim Okan Buruk'u 5 yıl üst üste şampiyon yapma lüksümüz yok. Ama Galatasaray'ın misyonumuz olarak 5 yıl üst üste şampiyon olma lüksümüz var diyor. Yani biz yaptık diyor. Okan Buruk yapmadı demek istiyor aslında. Benim anladığım o.
0: Bir şey diyeceğim. Yani bunu söyleyen yürek yemiş abi. O kadar söyleyeyim sana. Bunu söyleyebiliyorsan ismini de çıkıp açıklayacaksın, anladın mı? Levent abiye demiyorum. Yönetici kendisi açıklasın abi. Böyle bir şey söyleyemez abi. Ben diyorum ya, bu yönetim 4 sene üst üste şampiyonsa bunda Dursun Özbek'in tabii ki çok büyük katkısı var. Ama en büyük katkıya sahip insanlardan bir tanesi teknik direktör. Niye Fenerbahçe 7 tane teknik direktör, 8 tane teknik direktör değiştirdi? Niye Beşiktaş 12-13 tane teknik direktör değiştirdi? Abi maalesef diyorum ya, evet Okan Buruk'un eleştirilebilecek birçok yönü var. Altyapı oyuncusunu oynatmıyor diyebilirsin. Değişikliklerde sıkıntı var. Bazı gelen oyuncuların performansları geriye gidiyor diyebilirsin. Ama bu yönetim 4 yıldır devam ediyorsa futbolda Galatasaray şampiyon olduğu için devam ediyor. Yoksa sen basketbolda, voleybolda zaten başarısızsın. E Fenerbahçe başarılı oluyor da ne oluyor? Hiçbir esprisi yok. Yine yönetim değişiyor. Yine futbolcular değişiyor. Yine teknik direktör değişiyor.
1: Abi de Okan Buruk eleştirisinden hani genç oyuncu oynatmıyor, altyapıdan oyuncu çıkartmıyor. E diyelim ki çıkarttı, oynattı, şampiyon olamadı. E göndereceksin Okan
0: Evet
1: Buruk'u.
0: abi, göndereceksin. Böyle de bir gerçek var.
1: Peki abi şeye geçeyim. İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan. Devre arasında gider mi? İlkay Gündoğan özellikle çok tartışılıyor. Hele ki bir görüntüsü vardı hatırlıyorsan. Bir antrenmanda topun üzerinde oturuyor. O
0: Evet.
1: görüntüsü çok tartışılmıştı. Ne diyorsun abi? Devre arasında ayrılma ihtimali var mı bu iki oyuncunun?
0: Okan Hoca'nın oyunculara karşı çok cephe almadığını düşünmemekle birlikte, yanlış bilmiyorsam geçen sezonki Galatasaray Monaco deplasmanında İlkay oyundan çıktıktan sonra, çünkü sağ kenarında sanırım oyunla alakalı teknik bir şeyler söylüyor. Bu da hocanın kulağına gidiyor. Hoca bundan rahatsız oluyor. Ki oyuncular sonra birleşip İlkay'dan rica ediyorlar. İlkay da gidip hocadan özür diliyor. Baktım o günden sonra, bu bilgi kulağıma geldikten sonra, çünkü abi İlkay yani 4 yaşında futbola başlamış, işte Manchester City'de Guardiola, Almanya milli takımı, Barcelona, diyorsun ki bu adamın bu kadar geriye gitme ihtimali söz konusu olamaz. Monaco maçından sonra da süre almış. Yani hoca onu hedefe koymamış. Bu Monaco maçında ikili arasında yaşanan problemden sonra, ki İlkay gidip Okan Hoca'dan da bu anlamda özür dilemiş. Bendeki bilgi bu şekilde. Ama ne hikmetse bu sezon sadece yanlış bilmiyorsam 14 dakika süre aldı. Ki yakın zamanda İlkay'ın eşinin bir Galatasaray taraftarının yaptığı yoruma verdiği cevap vardı. Hani İlkay'a para üzerinden vurgu yapıyorsunuz, işte beni ve ailemi hedefe alıyorsunuz ama İlkay çok daha iyi teklifleri reddederek Galatasaray'a geldi. İlkay neden oynamıyorsa hocasına sormanız gerekiyor şeklinde bir yorum yapmıştı.
1: İlkay'a daha iyi bir teklifi neresi verebilir ki abi Avrupa'da? Çok iyi para almıyor mu Galatasaray'dan?
0: Bir şey diyeceğim. City'de 12 milyon sözleşmesi varken Galatasaray'a yanlış bilmiyorsam 6 milyon euroya geldi.
1: Oradan mı?
0: Evet abi.
1: Orayı.
0: İlkay çok iyi Galatasaraylı. Çünkü UEFA Kupası'nın yıl dönümünde nikahını Kopenhag'da kıyan bir adam. Yani o kadar iyi Galatasaraylı. Ama insanlar sahada da İlkay'ı görmek istiyor. Hocaya ilk fırsatta ben de sormak istiyorum yani bu İlkay'la ilgili durumu. İnsanlar merak ediyor çünkü geçen sezon gerçekten mesela bir tane daha örnek vereyim. Juventus maçında sahadaki oyuncular deplasmandaki maçta hani tur gitti dediğimiz anlarda yedek kulübesine bakıyorlarmış. İlkay oyuna girecek mi?

0: Gitmeyecek mi? Çünkü Galatasaray geçen sezon kritik böyle maçlarda rahatlattığı çok yer oldu.
1: Özellikle Liverpool maçıydı değil mi?
0: Liverpool
1: O
0: maçında
1: penaltı
0: inanılmaz
1: kazandığı pozisyon.
0: oynamıştı zaten. Onun dışında Juventus deplasmanında oyuna girdikten sonra Galatasaray işte Barış Alper Yılmaz yanlış hatırlamıyorsam golü attı ve turu geçti Galatasaray. Ki Galatasaray Okan Hoca'nın bence Galatasaray kariyerindeki en kötü iki maçtan bir tanesidir Juventus deplasmanı. İkincisi de Trabzon oldu. İkisini de canlı şahitlik ettim.
1: Peki abi Kaan Ayhan?
0: Kaan Ayhan da Sassuolo'dan Galatasaray'a geldikten sonra kariyeri inanılmaz yükselişe geçti. Sassuolo bildiğin köy gibi bir yer. Ben gittim daha önce Merih Demiral'la orada röportaj yapmıştım. İşte Modena şehrine yakın bir yer. Yemek yiyebileceğin 3 ya da 4 yer ya vardır ya yoktur öyle bir yer. Gerçekten öyle. Şimdi İstanbul'a geldi inanılmaz. Kariyerimin en iyi dönemini burada geçiriyorum diyordu. Galatasaray kaptanlığına yükseldi. Sonra milli takım kaptanı oldu. Düzenli olarak forma giymeye başladı. Ama bir anda kariyer böyle uçurumdan aşağı düşer gibi geriye doğru gitmeye başladı. Önce formayı kaybetti. Sonra kaptanlığı kaybetti. Şimdi hiç süre almamaya başladı. Milli takıma da gidemiyor. Abi biraz oyuncuların da kendisini sorgulaması gerekiyor. Şimdi Barış Alper Yılmaz sürekli yukarıya çıktı. Öyle ya da böyle işte Yunus Akgün performansını hep yukarıya taşıyor. Torreira hep belli seviyede. Ha, ekstra bir şeyler sizin de yapmanız gerekiyor. İşte diyorum ya çok net bilmediğimiz için konuları ama şu anda katkı veremiyor. Devre arasında eğer oynayamayacaksa bence gitmesi lazım. İlkay'ın da Kaan'ın da.
1: Peki abi, stadyum çimlerinde son durum.
0: Stadyumun çimleri de bambaşka bir konu. Yani bu kadar iyi takımın Ferrari'm var. Yaylada sürüyorsun abi. Olayın özeti bu. Maalesef stadın konumuyla alakalı bir sıkıntı var. Oranın güneş ışığı almaması hep etkiliyor bunları. Ama çok hassas ve yakından takip etmen gerekiyor. Şu anda bir yenileme çalışması var. Galatasaray yaklaşık 700-800 bin euro maliyetle stadın çimlerini komple bu milli arada değiştiriyor. Ki ilk maçta Çorum maçında futbolcular bu rahatsızlığı yönetime iletmişlerdi. Galatasaray'da da şu anda tamamen eski çimler kaldırıldı. Dünden itibaren de yeni çimler serilmeye başlandı ve Kasımpaşa ile 9 Ekim'de oynanacak maçta Rams Park'ın hazır hale gelmesi bekleniyor. İnşallah hazır hale gelir. Yoksa dediğim gibi yani Ferrari'm var ve yaylada binmek zorunda kalıyorsun. Öyle bir durum söz konusu. Çünkü geçmişte oyuncular sakatlandı bu yüzden. Değişim devam ediyor çimlerde. Dedim daha sağlıklı olması bekleniyor.
1: Peki abi, bir de Uğur Uçar'ı konuşmak istiyorum. Uğur Uçar Çorum Spor'dan gönderildi. Neden gönderildi? Nasıl bir gönderilme şekli
0: Ya
1: oldu Uğur
0: inanılır
1: Uçar'ın?
0: gibi değil. Yani bir teknik direktörün daha ne yapması gerekiyor? Gerçekten anlam veremiyorum. Bu arada hani Galatasaray altyapısından yetişen bir isim çok da iyi performans gösteriyordu ki Süper Lig'e çıkardı. Kredisi 6 maç mı olmalıydı? Dün akşam saat 22 gibi haberleri oluyor. Onun öncesinde zaten haberleri yok ki zor da bir fikstür çekmişlerdi. Galatasaray'la berabere kalmışlardı. İyi de futbol oynuyorlardı. Hep pozitif futbol oynuyorlardı ki Beşiktaş'tan 6 gol yedikleri maçta bile pozitif futbol oynamışlardı. Valla önü açık bir teknik direktör. Çorum Spor'un böyle bir karar alması herkes adına sürpriz oldu ama bence burada kaybeden Çorum Spor olur. Uğur Uçar bundan sonraki süreçte bence Süper Lig'de iyi takımlarda mutlaka görev alacaktır. Dediğim gibi hiç haberleri yokken dün saat 22'de alıyor ekip haberi ve bir anda gönderildiklerini duyuyorlar. Onlar da hayretler içerisindeler tabii ki. Çorum Spor için de Uğur Uçar için de hayırlı olsun.
1: Ne oldu acaba, bir anda gönderildi, yerine kim gelecek? Abdullah Avcı'yı gördün mü?
0: Abdullah Avcı'nın ismi dönüyor. Valla dediğim gibi yani bu kadar başarılı olacağından emin olunan teknik direktörlerden bir tanesi. Pendikspor'a kariyeri başladı ve bir anda böyle hani mütevazi takımı toparladı, üst üste galibiyetler aldı. Süper Lig'e doğru geliyorlardı. Sonra Çorum yıllardır uğraşıyor Çorum Süper Lig'e çıkabilmek için. Dünyaları harcadılar ama bir türlü çıkamadılar. Niye? Çünkü iyi bir teknik direktörleri hiçbir zaman olmadı. Süper Lig'e çıkıyorsun ve 11. sırada yanlış bilmiyorsam. Yani Çorum Spor Lig'de şampiyon mu
1: Evet,
0: olacak?
1: 11.
0: Beklentileri ne abi? Anladın mı? Ya bir şey diyeceğim. Samsun'da Göztepe ne yapsın o zaman?
1: Göztepe sözleşme uzattı
0: Ya düşün
1: sanırım.
0: abi, düşün abi. Tebrik ediyorum abi. Çünkü iyi bir teknik direktörleri var. Bir anda kadroyu boşalttılar. Çok fazla oyuncu satışı yaptılar. Samsunspor aynı şekilde iyi bir teknik direktörleri var. Ama 30 milyon euroluk satış yaptılar. Yerlerine gelen oyuncuların adapte olması söz konusu. Ama diyorum ya sana, 4 sene şampiyon olmuş hocanın aldığı 4-0'lık mağlubiyetten sonra taraftar istifa diyorsa, enteresan yani Çorum Spor'da da Uğur Uçar'ın gönderilmesi.
1: Peki abi, milli takıma geçelim son olarak.

0: Fransa ile bir maç oynayacak. Çok eksikleri var. Nasıl bir muhtemel 11 bekliyorsun? Zor bir maç olacak.
1: Valla çok zor bir maç. Ben şöyle söyleyeyim. Bence milli takım bu 4 maçtan en fazla 2 puan toplar. 2 beraberlik alır.
0: 2 Belçika maçı mı?
1: Aynen öyle abi. İçeride dışarıda. Yani çok zor maçlar, bir de çok eksiğimiz var. Kenan Yıldız yok. Onun dışında Hakan Çalhanoğlu yok. En son en güvenebileceğimiz oyunculardan bir tanesi Orkun. Onun sakatlığı var, forma giyemeyecek. Bir muhtemel 11 var. Kalede Uğurcan'ı bekliyoruz. Sol bek Ferdi Kadıoğlu. Stoperler Merih Demiral, Ozan Kabak. Sağ bekte Zeki Çelik. Önlerinde Salih, İsmail Yüksek. Can Uzun'un 10 numarada oynamasını bekliyoruz. Solda Kerem, sağda Arda, forvette de Barış Alper. Bu 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Evet, Arda Güler sezona çok iyi başladı Real Madrid'de. Onun dışında Salih, Orkun'la çok iyi ikili Beşiktaş'ta. Can Uzun yine takımında sezona çok iyi başlangıç yaptı ama onun dışındaki oyuncularla alakalı işimiz çok zor. Hiç kolay değil Uluslar Ligi. Yani bu 4 maç Montella'nın sonu olursa ben şaşırmam. Çok büyük beklenti içerisinde değilim dediğim gibi. Sadece Belçika maçlarından 2 tane beraberlik bekliyorum ki deplasmandaki Belçika maçı da çok zor olacak. Bakalım hayırlısı.
0: Sen kaybedilmesi durumunda bu maçları Montella'nın gönderilmesini mi düşünüyorsun?
1: Abi Montella Amerika'dan kamptan gönderilmesi gerekiyordu bence. Çünkü çıkamadığımız gruba bak, şimdi UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağımız takımlara bak. Ya büyük hayal kırıklığıydı Dünya Kupası. Büyük beklentiler içerisinde gittik. İnanılmaz iyi jenerasyon ve oyuncuların birçoğu da formdaydı. Ama teknik direktör tercihleri, rakiplere yapılamayan analiz, yanlış kamp yeri tercihi, bunların hepsi etki etti. Sen aynı başarısızlığı gelip bir de burada UEFA Uluslar Ligi'nde devam ettirirsen, öyle ya da böyle, sana şöyle söyleyeyim, iyi oynarsın kaybedersin, o zaman herkes farklı şey konuşur. O zaman Montella görevine devam etsin dersin. Ama hani ezilirsen, farklı mağlubiyetler gelirse, ki gelme ihtimali de yüksek. Çünkü dünyanın en iyi takımlarıyla oynayacaksın abi. Bugün Fransa, İtalya, Belçika, inanılmaz jenerasyonlar. Yıllardır Belçika'dan hep beklenti vardı. Mesela bu Dünya Kupası'nda iyi oynadılar. O yüzden işimiz zor.
0: Vallahi ben de zor görüyorum abi. İnşallah iyi olur ama bakalım.
1: İnşallah gönlümüz ay yıldızdan yana, milli takımdan yana. Yarın 21.45'te Fransa-Türkiye maçı Kocaeli'nde oynanacak. Ki orada güzel bir atmosfer mutlaka olacak ki bir sonraki maçta İtalya maçı da Bursa'da olacak. Yine inanılmaz bir atmosfer olacak. Taraftarın tabii ki desteği olacak ama hani bu seviyede takımlara karşı kafalarda büyük soru işareti var.
0: Benim arkadaşlar var abi, Mbappe'yi izlemeye gidiyorlar.
1: düşün yani. Ama sana şöyle söyleyeyim mesela. Bu jenerasyon 5 sene önce Konya'da Mbappe'li Fransa'yı yenmişti 2-0. Ki işte Kaan Ayhan'ın iyi dönemleri. Merih indirdi, Kaan Ayhan attı. Cengiz Ünder falan şov yaptı. Hasan Ali Kaldırım Mbappe'ye geçit vermedi. Bu maçları da izledik ama şu anda öyle bir ışık yok milli takımda.
0: Katılıyorum. Peki abi, ağzına sağlık, teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Bizi izleyenlerden ricam, ki transfer dönemi bittiği için böyle bant çekimler yapıyoruz. Merak ettikleri soruları mutlaka yorum olarak bu videonun altına yazsınlar. Önümüzdeki hafta yine cevaplamaya çalışırız. Onun dışında da yayınımızı beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin en çok tercih edilen spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından İstanbul stüdyolarından tarih 24 Eylül 2026 Perşembe gününü gösterdiği bir günden hepinize radyoları başında bizlere gönüllerini açan tüm Radyo Gol'ün en güzel paydaşlarına, en güzel dinleyicilerine ben Çağatay Çıtlak her zaman olduğu gibi sevgilerimle ve saygılarımla selamlıyorum. Nasılsınız?

0: Umarım iyisinizdir. Bugün yine yoğun bir gündem. Gelen mesajlar arka arkaya şu anda yağmakta. 0212 273 1010 0212 273 1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de gönül verdiğiniz renklerle ilgili, takımlarınızla ilgili ya da yarın akşam oynanacak olan Türkiye-Fransa karşılaşmasıyla ilgili tüm görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyorum. Hemen hiç vakit kaybetmeden bu arada sabah beni yalnız bırakmayan HT Spor ekranlarında Habertürk'te mesaj atan dinleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Bayram Olcay, sabah program çok kısa sürdü, 2 saat olmasını diliyorum demiş. İzleyiciye olan saygın, takdire şayan, Allah'a emanet olun Bayram Olcay, çok çok teşekkürler. Hüseyin Mecit her zaman olduğu gibi zaten her gün var, sağ olsun, o da çok güzel dileklerini iletmişler. Yine bakalım, Zafer Tüzün aramış şu anda. Ben Zafer Hoca'ya ulaşamamıştım ama Zafer Hoca tekrar geri aramış. Acaba yayında arasam mı aramasam mı diye düşünüyorum. Belki de Zafer Hocam şu an dinliyordur. Zafer Hocam ben yayındayım, sen müsait misin?
1: Ama ne zaman?
0: Sen ne zaman istersen hocam, 14-16 şu anda da yayındayım.
1: Yani
0: 15 dakika sonra arıyoruz. Tamam, teşekkürler Zafer Tüzün, sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi interaktif canlı yayınımız hem telefonda devam ediyor hem radyoda devam ediyor. Gelen mesajlarla başlayalım. Şimdi mesajlar tabii arka arkaya geldiği için birden gelmiyor. O yüzden yavaş yavaş geliyor. Murat Özmen hoş geldin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Muammer Altın, yine Amerika'dan bizi dinleyen dinleyicimiz, ona da sevgilerimi saygılarımı göndereyim. Bakalım yenilerden neler neler var. Evet, bir yerlerden başlamak gerekiyor. Sessiz çoğunluktan Miço Tamer hoş geldin Çağatay Hocam demiş. Evet, hoş geldin mesajlarına baktık. Yaşar Bey, o yazdığınız şeyler ben değilim, emin olun. Ama şurada belki hani sesi belki hoş geliyorsa size, o olabilir. Teşekkürler, çok teşekkür ediyorum. O kadar çok mesaj var ki yani inanın teşekkür etmekte zorlanıyorum. Hepinize müteşekkirim. Bugün tabii çok yoğun bir gündem, her zaman olduğu gibi. İstanbul'un dün de söyledik havası gibi. Gündemimiz de bir anda değişebiliyor. Amerika'daki tır şoförlerine selam göndermek yok mu dedik ama 30 saniye önce sizlere halbuki mesaj göndermiştim Muammer Bey. O da ver yansın ediyor. Selamlar, sevgiler, yolu her zaman açık olsun. Devam edelim. Tabii gündemimiz yoğun dedik. Çünkü bugün sabah Vincenzo Italiano'nun bir basın toplantısı da oldu. Onlara da değineceğiz. Uluslar Ligi'nde yarın akşam çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Türkiye-Fransa karşılaşması var ama bizim için en önemli maç bence pazartesi günü Bursa'da oynayacağımız Türkiye-İtalya maçı ve ondan sonra da eğer yanılmıyorsam 12 Kasım'da Gürsel Aksel'de İzmir'de oynayacağımız Türkiye-Belçika maçı o kadar önemli ki bu iki maçı da aslında alabiliriz. Ben yenebileceğimizi inanıyorum. Tabii milli takımın Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçlar sonucunda da en çok merak edilen şeylerden birine de cevap vereyim. Biz eğer ilk ikiye girersek 4,5 ya da 6 milyon euro kazanacağız. Euro 2028'e de eğer elemelerden gidemezsek Uluslar Ligi playoff kapımızı açacak. Bunu da bildirelim. Sizlerin de hani bilgisine sunmuş olalım. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Peki bunun sonucunda biz ne kazanacağız? Yani bu maçları oynadık, ne olacak? Grup lideri 6, ikinci 4,5, üçüncü de 3,5 ve dördüncü de 2,5 milyon euro ödül alacak. Önce bunu söylemiş olalım. A liginde grubu lider bitirip şampiyon olan takımın kazancı 10,5'la 11 milyon euroyu buluyor. Yani buradan birinci olacak takım, ki Fransa olur ihtimali de bence gerek yok, 11 milyon lira para alacak. Euro 2028 eleme grupları kuralları 6 Aralık'ta çekilecek. Ve bir takımın 2026-2027 Uluslar Ligi'ndeki sıralaması hangi torbaya gireceğini belirleyecek. Burada da anlaştık değil mi? Yani milli takım Uluslar Ligi sıralaması sayesinde Avrupa'nın dev takımlarıyla eşleşme riskini azaltmış olacak. Milli takım büyük ihtimalle de ikinci torbadan kuraya girecek. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Euro 2028 elemelerinde 12 grup birincisi ve en iyi 8 grup ikincisi doğrudan finallere katılım hakkı kazanıyormuş. Toplam 20 takımla. Kalan son 4 turnuva bileti ise Mart 2028'deki 12 takımlı playoff turuyla belirlenecek. Geleneksel elemelerde ilk 2'ye girerek doğrudan vize alamayan en iyi sıralamaya sahip Uluslar Ligi grup liderleri bu playoff turuna katılma hakkını da garanti etmiş oluyor. İsmail Bey demiş ki, Çağatay Hocam hoş geldin. Fenerbahçe'den başka bir takım izleyemiyorum. Darlanıyorum. Hemen kapatıyorum. Türkiye dahil izleyemiyorum. Nedenini bilmiyorum demiş İsmail Bey. Sizlerin de mesajlarınızı bekliyorum. 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca. Resimlerden artık tanıyoruz. Enes Bey diyor ki sizin sesinizi duymak gerçekten insanı rahatlatıyor. Hani gece yatmadan önce TRT'de masal okunurdu ya, çocuklar öyle uyurdu. Adile Naşit ya rahmetli, Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Ya masal anlarsanız şu anda bizde mışıl mışıl uyuruz, bilmiyorum. Övdünüz mü, gövdünüz, gömdünüz mü Enes Bey ama. Şaka yapıyorum tabii. Çağatay Hocam, Belçika eski Belçika değil, İzmir'den çıkamaz Sayın Hacı Osmanoğlu demeden diyeyim demiş Aykut Bey. Bizim tabii en büyük dezavantajımız, dinleyicilerimizden de soruyor hani nasıl değerlendiriyorsunuz diye. 3 tane takım, bunları alt alta yazdığınız gibi şu an benim gibi Fransa, İtalya ve Belçika. Fransa'da dünyanın en büyük futbolcularından biri Zinedine Zidane, yani lakabı Zizou. İtalya'ya bakıyorsun, yine dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi Mancini ve Belçika'da Van Bommel. Nereye geleceğim? Üçü de yeni teknik direktör. Üçü de ilk maçlarını bize karşı oynayacak. Yani Uluslar Ligi'ni dahil ediyorum. Zidane ilk maçını bize karşı oynayacak ama tabii grupta İtalya-Belçika maçı da çok çok önemli olacak. 6 tane maçımız var. 15 Kasım'a kadar milli takımın arkasında duracağız. Hep birlikte destek vereceğiz. 15 Kasım'da eğer biz istediğimiz sonucu alamazsak, işte burada ne eksik, ne yapılması gerekiyor ve bundan sonra nasıl bir hükme varmamız gerekiyor, onları konuşacağız. İyi yayınlarınız olsun Çağatay Hocam demiş. Orhan Bey de geldiğine göre herhalde tamamız sayı olarak. Çok çok teşekkürler. Telefon bağlantılarımız olacak. Bir yandan da neye bakıyorum ben? Spor yazarlarımızın saatlerine bakıyorum. Ama onun öncesinde Instagram'da Çağatay Hoca adresine takip alan Yaman Okan Halil Bey'e teşekkür ediyorum. İnşallah doğru söylemişimdir. Serkan Atar'a teşekkür ediyorum. Hale Sontan'a teşekkür ediyorum. Haydar Bezeiş'e teşekkür ediyorum. Dün yayından sonra beni takip alan Sermet Musaoğlu'na da teşekkür ediyorum. İnşallah kimseyi atlamamışızdır. Tüm dinleyicilerimizi okumuşuzdur. Devam edelim. Instagram'dan gelen Necat Yılmaz, hoş geldin büyük analizci demiş. Necat Bey'e sevgiler. Ahmet Gece diyor ki, hocam hoş geldin. O kadar güzel ses tonun var ki çok teşekkürler. Bütün yorgunluğunu almışım. Saat 16'ya kadar senin sesinle de huzura doğru sohbete devam demiş. Yılmaz Vural'ı yayını alabilir misin? Keyifli sohbet, biraz tebessüm olsun, yüzümüz gülsün. Yılmaz hocamızın yorumları çok güzel. Sizinle beraber bu arada Türkiye Fransa'yı yenilir, Belçika'yı yener demiş Ahmet Gece. Doğru söylüyor olabilir Ahmet Bey. Hemen de bir hatırlatma yapalım. Ben geçen hafta ve dün de olmak üzere Yılmaz Vural hocayı, yani Yılmaz hocamızı aradım. İki telefonda da bana dönmedi. İnşallah telefonlarımı görürse, geri dönerse de onu da yayına alırız. Şu anda Instagram Çağatay Hoca adresine takip alan Mesut Alpay'a da çok teşekkür ediyorum. Tabii bir yandan da bakıyoruz. Şöyle bir Avrupa istatistik sitelerine baktım. Uluslar Ligi maçları başlamadan tahminler yayınlanmaya başlamış bile. Ve bakın, milli takımın grubu sonuncu bitirip B ligine düşeceği tahminleri ağırlık kazanmış. Yani bizim çocuklar Türkiye %39'la Hırvatistan'ın, o da %20'ymiş, ardından düşmesine kesin gözüyle bakılan ikinci takım durumundaymış. Bakacağız artık.

0: Kim düşecek, kim kalacağız? Hep birlikte göreceğiz. Yine isimlere teşekkürlere başlayalım. Fatih Bükü'ye çok teşekkürler. Sami Okçu'ya çok teşekkürler. Şu anda Instagram'dan yine bir yandan takip alan isimlere de teşekkür ettik. Saatlere bakıyorum, onları karşılaştırıyorum. Hürriyet'ten İsmail'ler var. İsmail'leri arayalım çünkü Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı vardı. Ve son bilgileri de almak üzere Hürriyet'ten İsmail'ler. Hoş geldin programımıza, Radyo Gol'e nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun. İtalyan'a basın toplantısını sadece İtalyan medyasına yaptı. Yani Türk basına yapmadı, evet. Ama takip ettim. Şimdi gerçekten açık yüreklilikle itiraf etti orada Montella. Beni kovabilirlerdi ama bana sahip çıktılar. Geleceği düşünerek bana sahip çıktılar dedi. Hı-hı. Ama tabii haklı. Yani normalde o başkan olsaydı sanırım aynı sonuçları alan, aynı dereceyi alan teknik direktörü kovardı. Çünkü onun düşüncesi de futbol adamı olduğu için öyle. Ama tabii Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu istikrardan yana olduğu için istikrarlı bir tablo, istikrarlı bir gelecek böyle bir karar aldı. Bu nedenle hem milli takımın geleceğini düşündü hem de milli takım yapısını bozmak istemedi. Ama Montella'nın İtalyan basınına hem İtalyan milli takımını övmesi hem de Fransız milli takımını överek Fransa'nın İspanya ve Portekiz'den çok üstün oyunculara, yetenekli oyunculara sahip olduğunu vurgulayarak övmesi, hı-hı, önemli bir olay. Neden önemli bir olay? Zaten bunu dünya biliyor. Yani futbolu birazcık izleyen, birazcık takip eden herkes biliyor yani Fransa'nın ne kadar güçlü bir kadroya sahip olduğunu. Ama burada Montella'dan şunu duymak isterdik. Türk milli takımının özellikle dünya kupasından sonraki ruh hali nedir? Yani Türk milli takımının özellikle kadroda bile yer almayan oyunculara hala milli takımda yer verilmesinin nedeni nedir diye bunlar açıklaması lazım. Hı hı. Yani La Fontaine'den masalları bırakıp gerçek hayata dönmesi lazım. Yani hem büyük fedakarlık yapan Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetimini zor durumda bırakmaması lazım. Türk halkı desteklediği inanılmaz sponsorlar destek verdiler Dünya Kupası öncesi. Bunların karşılığı bu olmamalıydı. Bunları anlatması lazım. Yani ilk Dünya Kupası'nda ilk iki maçta neden yenildi? Yani fark atacağı rakiplerine neden elendi ve geldi 3 maç sonra Türkiye'ye geri döndü. Bunları anlatması lazım ki gerçeklerle yüzleşelim. Millet yüzleşsin, futbol dünyası yüzleşsin.
0: Peki İsmail abi bunu dost ortamında, evet, falan sohbetlerde söylemiyor mu bu konuları? Sen de genelde oralarda oluyorsun, o yüzden soruyorum.
1: Ben genelde sormak istiyorum ama aynı ortam böyle konular konuşmaya müsait olmadığı için fazla soramıyorum. Hı hı. Ama en kısa zamanda beraber yani zaten yarın Kocaeli'ne gidiyoruz. Kocaeli'nde bunları kendisine tek tek soracağım. Çünkü bizde maalesef futbol dünyası, futbol şey değişti. Yani hep sürekli mesela hocanın basın toplantısına katılanlar, hocam 3-5-2 oynamıyorsunuz da niye 5-5-1 oynuyorsunuz gibi böyle absürt sorular sorulması. Yani Türk milli takımının imajı gidiyor. Türk milli takımının imajı dağıldı. Dünya kupasında istenilen seviyede değil. Bu nedenle bu seviyeye ulaşmak için de ne yapmak gerekir, neler yapılması gerekir? Yani Almanya'nın Westerwald bölgesinde yetişen oyuncular mı milli takımınız temel taşları? Türkiye'de milli takım forması giyecek, milli takımı temsil edecek oyuncular yok mu? 85 milyonluk ülkedeki bu gençliğe ne yapıldı da uyutuldu ya da niye yetişmiyor, gençlik yetişmiyor? Bakıyoruz en... Yani parasızlıktan sürekli isyan eden kulüpler bile takımlarını yabancılarla doldurmuşlar. Yabancı hurdalıklarla doldurmuşlar. Ya en düşüğü 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon euro alıyor arkadaşlar. Yazıktır. Acun Ilıcalı ne demişti? Ben Hull City'ye Türkiye'den oyuncu almam.

0: neden Türkiye'de inanılmaz fiyatlar var? Bu inanılmaz paralar, yani bir futbolcu yıllık 7 milyon 10 milyon alıyorsa, Acun diyor ki bu parayı alan oyuncu bana gelecek maç öncesi atacağı golün dakikasını söylemesi lazım. Haklı ve adam Acun Ilıcalı mütevazi bütçeyle Premier Lig'de en iyi şekilde mücadele ediyor. Ve Kayseri'nin burun kıvırdığı teknik direktörle Premier Lig'de mücadele ediyor. Ne demek bu? Yani insana inanacaksın, güveneceksin. Ha, bizde başkanlar geliyor, transferleri yapıyorlar, menajerlerle konuşuyorlar. Sonra teknik direktöre diyorlar ki gel sen bu takımı zirveye çıkar, şampiyon yap. Yok arkadaş böyle bir şey. Futbolu futbola bırakacaksın. Kendi işin nedir? Gazozcu musun, tamirci misin, nesin artık, tekstilci misin? Tekstilin başında sen imparator ol. Avrupa şampiyonu ol, Şampiyonlar Ligi ol. Futbolu futboldan gelenler Şampiyonlar Ligi'nde ya da dünya uluslararası turnuvalarda temsil eder. Bu nedenle çok büyük hatalar yapıyor. Bu hatalardan dönülmesi lazım. Ama Montella'nın burada İtalyan basınına yaptığı açıklama gayet açık ve net. Yani beni kovabilirlerdi. Dünya kupasında başarılı olamadım diye itiraf ediyor. Ama Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanlı ve yönetimi iyi niyetli, bana inandılar, güvendiler ve geleceğe yatırım yaparak bende devam etme kararı aldılar. Bu da sevindirici bir haber dedi. Ama işte bu empatiyi herkesin yapması lazım, yorumcuların yapması lazım, yöneticilerin yapması lazım. Yani kısacası futbol sahada oynanır, futbol sahada ortaya çıkar, zaferler ortaya çıkar. Ama maalesef bizde futbol dışında sadece merkez hakem komitesi konuşuluyor. Futboldan anlayan anlamayan kimse milyon euro verdiği oyuncunun kale içinde kaçırdığı golü konuşmuyor. Yani bu nedenle futbolumuzu yönetenler, futbolumuzu yorumlayanlar biraz daha gerçekçi konuşmaları lazım. Gerçekçi olmaları lazım. Nedeni de şu, Türk futbolu gerçekten istikrar kaybediyor. Neden istikrar kaybediyor? Uluslararası turnuvalarda bugüne kadar yokuz ama dünya kadar paralar harcanıyor. Bakıyoruz şimdi, dün bizim gazetemizin Adil Demirçubuk muhteşem bir haber yapmış. Yani Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zengin ettiği kulüpler diye. Yazıktır, günahtır arkadaşlar ya. Biz altyapımızdan bu kadar oyuncu yetiştiremiyor muyuz? Biz gençlerimize, Türk gençlerimize inanıp güvenemiyor muyuz arkadaşlar? Bakıyoruz. Amatör kulüplerde inanılmaz bir şey var. Halı sahalar yapılıyor, sahalar yapılıyor ama hepsi ticari amaçlı kiraya veriliyor. Ya arkadaşlar, siz bu sahaları, siz bu tesisleri gençleri yetiştirmek için kullanın. Para için kullanmayın. Yani şu anda bakıyoruz Türkiye'de futbol sadece futbol okullarına kaldı. Adam X bir isim kuruyor, X bir isimle futbol okulu kuruyor. Bakıyorsun dünya kadar para, 30 bin lira 20 bin lira futbol okulu mu olur arkadaşlar ya? 5 yaşındaki çocuk, 10 yaşındaki çocuk aylık 30 bin lira futbol okuluna gidiyor, futbol öğrenecek. Arkadaşlar, dünyada bütün altyapılar hep sokaklardan gelmiştir. Yani mahallelerden gelmiştir. Devletin sağladığı imkanlarda yaptığı çalışmalardan gelmiştir. Ama bizde maalesef devlet tesis yapıyor. Hemen bir üst kurula ya da herhangi bir kuruluşa kiraya veriliyor. Yani yazık, bu gençliğe yazık. Bu gençliği, bu insanların verdiği vergilerle yapılan tesisler maalesef belediyeler tarafından gençlik üyelerine, ona buna peşkeş çekiliyor. Yani geçmişte örnek vereyim, mesela Bayrampaşa Türkiye'deki futbol kulüplerinin temel taşlarını oluşturuyordu. Şimdi bakıyoruz Bayrampaşa'da eskiden 18 tane normal açık saha varken şu anda 8 tane normal halı saha var. Onları da belli işletmelere vermişler. Peşkeş çekmişler işte meclis üyelerine, ona buna peşkeş çekmişler. Ya arkadaşlar, bu gençlik, sizin hiçbir genç yeğeniniz, torununuz, yakınınız yok yani. Bu anlayamadım, bu para hırsı insanlarda inanılmaz bir şekilde hem sporu çökertti hem de futbolun gelişmesini önledi. Bu nedenle devletimiz acil önlem kararlar almalı. Bu gençliğe önem verilmeli.
1: Harun Bey de diyor ki, bu arada İsmail Er, sözünü kestim ama.
0: Evet.
1: İsmail
0: evet.
1: Bey haklı. Abi, nasıl geleceğe yatırım? Gençlere şans ver. Anadolu'dan gençleri keşfet. Ne işin var Samet'le İrfan Can'la demiş.
0: Aynen, katılıyorum ya. Samet de İrfan Can da bizim evladımız ama... bu oyuncuların etrafında sürüyle genç Türk yetenekli oyuncular var. Bu yetenekleri kazanmak lazım. Sadece bunlara odaklanmamak lazım. Yani şimdi takımlarında ilk 11'de oynamayan, yedek kulübesinde sürekli oturan oyuncular milli takım alınıyor. Ya arkadaşlar, yetenekli gördüğünüz Türk gençlerini alın. Niye almıyorsunuz? Başka bir şey var demek ki burada. Yani ben burada şeye lanet okuyorum. Türkiye'ye mesela İngiltere oyuncu alırken, yabancı oyuncu alırken kritere bakıyor. Türkiye'ye yabancı oyuncu alırken kritere bakmayan sisteme lanet ediyorum. Ve bunları onaylayanları da lanet ediyorum. Ki bunların başında şu anda böyle büyük teknik direktörler isimleri geçiyor. Bu teknik direktörler bakıyorum anılarını anlatıyorlar. Arkadaşlar, futbol bitti, ekonomi bitti. Kulüpler sponsor bulamıyor formalarına. Bunları konuşun. Kulüpler neden bitti onları konuşun. Türk futbolu neden bitti onları konuşun arkadaşlar ya. Adam çıkmış orada anlatıyor. İşte diyor, malzemeci gelirken ona kafa attım, ona yumruk attım bilmem ne. Ya bırakın bu işleri ya. Yalanları bırakın ya. Bırakın. Adam almış orada işte Bodrum'da Çeşme'de oturuyor. Türk futbolunu kurtarmaya çalışıyor. Arkadaşlar, sen siz hangi bugüne kadar Türk futboluna hizmet ettiklerini belirten teknik direktörün herhangi bir ihtiyacı olan gençlere yardım ettiğini, hani genç futbolcu yetiştirmeye yardım ettiğini siz gördünüz mü, görmediniz? Hayır, hepsi yetişen futbolcular, hepsi yetenekli. Arda Turan Bayrampaşa'dan çıktı, Okan Bayrampaşa'dan çıktı, örnek diyorum şu anki aklıma gelenler. İşte Barış Alper Ankara'dan çıktı, çocuk çalıştı, çabaladı. Yani herkes kendi imkanlarıyla. Hiçbir teknik, büyük teknik, yani büyük teknik direktör diye geçinenler hiçbiri bugüne kadar bir oyuncu yetiştirmedi ya da almadı. Şimdi bakıyoruz, eskiden scoutlar vardı. Şimdi scoutların yerini menajerler almış ya da menajerlerin hukukçuları almış. Neden? Çünkü parasal bir güç savaşı var artık. Başkan geliyor, kendi parası değil zaten. Kulübün parası arkadaş, harca, ver. 10 milyon mu, 20 milyon ver kardeşim. Bu paraları kim ödeyecek? Taraftar fedakarlık yapacak, loja alacak. Taraftar fedakarlık yapacak, koltuk alacak, malzeme alacak. Ya arkadaşlar, bunları maalesef bu hale getirdiler. Şimdi dün sabah yani akşamüstü televizyonda izledim Beşiktaş Başkanı. İşte sponsorlar Rami Koç'un dışında kimse yardım etmiyor. Etmez. Çünkü iş adamları diyor ki kardeşim ben yardım ediyorum ama gelen kulüp başkanları kulübü soyup gidiyorlar, kaçıyorlar, ortaya bile çıkıp yani hata yaptıklarını anlatmıyorlar. İşte en son örnek Beşiktaş'ta başarılı bir divan başkanı var, Tevfik Yaman Türk. Arkadaşlar, sizi masak incelemeli, bu hesapları tek tek vermeli. Bu Beşiktaş kulübünün malı, sizin kendi şahsi malınız değil. Kendi şahsi malınız gibi yönetemezsiniz. Masak bunları takip etmeli. Bunlar Beşiktaş'a gelmeden önce 5 kuruş paraları yok. Bankaları dünya kadar borçları var. Ve başkanlığı bırakıp bir mazeret bulup kaçıp hemen Beşiktaş'ı borç altında, vebal altında bırakıyorlar. Yazık değil mi? Yani birileri bunları sarsması lazım. Nasıl bankacılıkta, fon olaylarında Sayın Savcımız Akın Güllek tek tek kaçak kara para olayını ortaya çıkardıysa Sayın Savcım da bu kulüplerde kaçırılan paraları da önümüzdeki günlerde sanırım tek tek ortaya çıkartır. Evet. Menajerler mi çaldı, kulüp başkanları mı çaldı, yöneticiler mi çaldı? Bunlar tek tek teşhir edilmeli. Çünkü aksi takdirde bırakın iş adamları, artık taraftar bile stada gelmek istemez.
1: Sevgili İsmail abi, bir şey daha soracağım, evet. Bu arada dinleyicilerimizden de devamlı soru geliyor da. Serdal Bey diyor ki Ümit Milli maçına gönderiyorlarmış İlhan Fakılı'yı. Bu konuda bilgin var mıdır, cumartesi günü oynanacak olan Montella'nın yani, İlhan Fakılı'yı yani, Ümit Milli takımına gönderdiği?
0: Ya o milli takıma, o milli takımın tasarrufunda yani bu Beşiktaş'tan ya da Fener'den ya da Galatasaray'dan, Trabzon'dan gelmiş herhangi bir oyuncu değil. Yani teknik direktör, az önce konuştum işte, Montella ne dedi? Yani başka bir federasyon başkanı olsaydı beni kovardı ama İbrahim Başkan beni kovmadı, sağ olsun diyor, teşekkür ediyor. Yani geleceğe yönelik diyor, istikrarı sürdürmeye çalışıyor diyor. Yani bu milli takımda kadro oluşturmak teknik direktör Montella'nın inisiyatifinde. Yani onun vereceği karara bağlı. Ha,

0: İlhan Fakır'a gelince, İlhan Fakır'ı tamam, çok iyi oynadı. Geldiği günden bu zamana kadar hatasız oynadı. Milli takımda hakkı. Ama milli takım başka bir seviye. İşte görüyorsunuz. Yani milli takıma alıştığı oyuncularla beraber gidiyor, hareket ediyor. Bakıyorsunuz yani sahada İlhan Fakır'ı değil. Dünya Kupası'nın ilk maçında niye sen Orkun Kökçü'yü oynatmadın mesela? Bunun hesabını sormak lazım.
1: Evet, bugün ve ben de yayında, televizyonda yayında aynı görüşü paylaştım. Salih ve Orkun'un beraber oynaması gerekiyordu. Yoksa o maçlar kaybedilmezdi dedim.
0: Evet, şimdi Hakan Çağlanoğlu kaptan. Ya arkadaş bir şey göster. Bağır, çağır, yürüt. Hani sen İtalya'da coşuyorsun, fileleri havalandırıyorsun. Milli takımda da aynı performansı göster. Aynı performansı gösteren oyunculara da şans tanıması lazım. Yani
1: sakat
0: olduğunda ben biraz şüpheliyim. Çünkü geçmişte ben 78 yılından beri hem milli takımı takip ediyorum hem Beşiktaş'ı takip ediyorum. Adamın ayağı kopacak, stres kırığı var, bilmem ne var. Adam geliyor milli takım kampında çatır çatır antrenmanlara çıkıyor. Şimdi kılı dönen sakatım diyor, yatıyor gidiyor.
1: Yani böyle bir şey yok. Oynayabilir yani. Mi Kenan?
0: Bence
1: Hakan.
0: Oynayabilir. Abi milli takım nedir ya? Benim şu halimde 80 kilo halimde gider bir çağırsınlar. Yemin ederim o çimleri yollarım, gece gündüz çalışırım. Milli takım ya, ay yıldız forması ya. Bir dünya kupasına gittiler diye aldıkları 650'şer bin euro. 650'şer bin euro ya baba, bir ayda alıyorsun prim ya. Bu primin hakkını ver de ki bu primde de Türk halkının da Türk emekçisinin de geçmişteki insanları, şehitlerimizin emeği var, kanı var, şeyi var, her şeyi vardı. Ben bu prim için ölürüm de arkadaş ya, primin hakkını ver ya. Dünya Kupası'na gitmek marifet mi arkadaş? Tabii gideceksin. Nasıl Avrupa'da oynuyorsun? Ha? Avrupa'da oynarken dünya kadar para alıyorsun, şey yapıyorsun, iyi. Milli takımda da prim savaşı yapıyorsun, prim kavgası yapıyorsun. Tamam, iyi, hoş. Ama oyna.
1: İstanbul'dan Serdar Bey. Arkadaş. Çağatay Hocam, İsmail'e lütfen söyler misiniz? Adamcılık ne zaman bitecek? O zaman futbolda, yerli futbolcu da çıkacak demişler, iyi yayınlar diyor.
0: Bence haklı, haklı. Ama burada tabii suç sadece o milli takımı yönetenlerde değil, o kulüpler birliğinde toplanan o başkanlarda. Başkanlar hani federasyona gidiyorlar, her türlü teminatı veriyorlar. Biz sizin bu sezon bütün kurum kurullarınıza kefiliz diye imza veriyorlar. O zaman konuşacaklar arkadaşlar. Bu futbolu adaletli insanlar yönetmeli diye konuşmalılar. Yani bunlar senin benim konuşacağımız şeyleri onların konuşması lazım. Kendi oyuncularına sahip çıkmaları lazım. Ama maalesef bu tür yerlerde bir takım menajerler ele geçirmişler ve milli takımı da ele geçirmişler. Milli takımda istedikleri oyuncuları oynatıyorlar. İstemediklerini de kadroya bile aldırmıyorlar. İşte örnek Okan Bur Orkun Kökçü gibi oyuncu mesela. Bunların menajerleriyle arkadaş değil diye adamla ilk iki maçta oynatmadılar. Son iki maçta oynattılar. Adam muhteşem oynadı. Zaten Orkun Kökçü gittiği her takımda, futbola başladığı günden beri aynı performansı sürdürüyor. Yani Allah nazardan saklasın. Hiç kimseye ne müdanası var, ne şeyi var. Kimseye boyun eğmez. Futbolunu oynar ve dik bir adam. Gerçekten evet. De hem milli takım hem Beşiktaş için oynayan bir oyuncu.
1: Yine dinleyicilerimizden sorular var. Abdullah Kurt diyor ki, Çağatay Hocam, belki milli takımda bir tatsızlık yaşadı ve mevcut sisteme baş kaldırıp kampı terk etti. Bu çocuk genç bir çocuk, kabul edelim ki hata yaptı. TFF genç bir çocuğu kaybetmek mi ister yoksa kazanmak mı ister? Bu çocuk Fransa Ligi'nde aylarca ayın kalesi seçildi. Belki de sezonun kalesi seçildi. Bu çocuğu milli takıma almamak da bence ihanettir. Görüşlerime katılır mı İsmailer diyor.
0: Ben aynen katılıyorum. Yani Fransa Ligi'nde günlerdir, haftalardır konuşuldu ve hatta haftanın kalecisi seçildi, yılın ayın kalecisi seçildi. Başarılı bir kaleci. Kaleci ne yaptı? Milli takımdaki haksızlığı dile getirdi. Ya arkadaş, bu haksızlığı dile getiren kimse, bu haksızlığı dile getirdiği için de bazı menajerlerin işine gelmedi. Bazı yöneticilerin, menajerle iş yapanların işine gelmedi. Yani bir sürü düşünebiliriz. Yani alternatif düşünebiliriz. Ama dediğin gibi kardeşim, senin evladın var. Evladın yaramazlık yapıyor. Sen evladını hemen dışlıyor musun? Ha? Aileden atıyor musun? Kim olursa olsun. Başkan olsun, teknik direktör olsun. Onun da

0: bir hatası olabilir. Belki onun hatası değil. Belki gerçekleri söylüyor. Empati yapın arkadaşlar, toplanın. Burası ortak menfaat Türk milli takımı. Ortak menfaat ay yıldızlı bayrak arkadaş. Ortak menfaat Ali'nin Veli'nin menfaati değil burada. Ama burada maalesef Ali'nin Veli'nin menfaati ortaya çıkıyor. Ne demek? Kaleciyi gönderin. Bu adamı gönderin. İşte al geçmişte Fatih Terim, İbrahim Toraman'ı milli takıma almadı. Sırf egosu, kompleksi yüzünden yani. Ya bunun gibi bir sürü şeyler, örnekler var. Yani isteyen istediğini alıyor. Mesela Abdullah Hoca döneminde yani bir oyuncu aldılar. Adamı Beşiktaş'a getirdiler. Ondan sonra milli yaptılar. Ondan sonra ortalıkta yok. Böyle menajerlerin parlattığı, milli takıma bıraktığı, milli takımı hurdalık haline getirdiği bir ortam oluştu. Bu ortama da herkes ayak uydurdu. Buna da yazıklar, yani yazıklar olsun diyorum. Çünkü yöneticiler, başkanlar istikrar devam etsin diye seslerini çıkartmıyorlar.
1: Evet.
0: Ama maalesef istikrar olması için de herkesin birbirine inanması, Türk futbolcusuna, Türk'ün Türkiye inanması lazım. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı taşıyan, Türkiye'de doğan herkes bu Türk milli takımda oynama hakkına sahiptir. Sadece menajerlerin yönlendirdiği oyuncular değil. Bakıyoruz ya arkadaş, ya 85 milyonluk ülkede ya bir tane oyuncu çıksın ya, niye çıkartmıyorlar? Çünkü işlerine gelmiyor. Transferde götüremeyecekler. Şimdi transfer sezonuna bakıyoruz. Bir tane futbolcu ortaya çıkartıyorlar. Bir sürü kulüp, aynı kulüpler talip oluyor. Yani ya arkadaşlar, siz scout ekibiniz söylemiyor mu? Sizin teknik ekibiniz yok mu? Sizin futbol aklınız yok mu? Ya arkadaşlar, Beşiktaş'ın aldığı oyuncuyu bize teklif ediyorlar. Siz ne dersiniz demiyorlar mı arkadaşlar? Konuşmuyorlar.
1: Evet.
0: Çünkü burada bir menajer pazarlamış. Çok iyi pazarlıyorlar. Hakikaten pazarlıyorlar. X bir oyuncuyu getiriyorlar. Diyorlar ki bu oyuncuyu Fener'de istiyor, Beşiktaş'ta istiyor. Galatasaray'a koyuyorlar. Galatasaray istiyor, Fener istiyor. Beşiktaş'a koyuyorlar. Yani böylelikle dümenlerini çok iyi sallıyorlar. Yani herkes dümende yani Türkiye'de. Bu nedenle adalet, liyakatin bir an önce futbola gelmesi lazım.
1: Evet.
0: Bu menajerlik sistemi bir an önce kopması lazım. Yani düşünsenize, milli takımda menajerler geliyor, herhangi bir takımla ilgili Dünya Kupası öncesinde fotoğraf veriyor, poz veriyor, bilmem ne veriyor. Ayıptır arkadaşlar. Niye siz milli takımla ilgili bir şey konuşmuyorsunuz? Hakan Çalhanoğlu kardeşimiz demiş ki Türkiye'de medya bizi ilgilenmiyor. İlgilenmez kardeşim. Sen selam verirsen ilgilenirler. Sen gerçekleri konuşursan ilgilenirler. Sen İtalyan medyasına ego yapıp, kompleks yapıp İtalyan medyasına, Fransız medyasına konuşup Türk medyasına konuşmazsan olacağı bu arkadaşlar. Güveneceksiniz Türk'ü. Çünkü Türkiye güvenecek arkadaşlar. Ya dil ırk ne olursa olsun hiç fark etmez. Evet.
1: İsmail abi çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: katıldığın
0: ederim.
1: Katıldığın için kolaylıklar diliyorum. Hoşça kal.
0: Sağ ol.
1: Evet, İsmail Erdi, duyduğunuz üzere bayağı bir oda dolu. Ama son söylediği önemliydi. Diyor ki bize, diyor, röportaj verirsen, bizle ilgilenirsen biz de seninle ilgileniriz. Yabancı basına konuşursan, bize selam vermezsen Hakan Çalhanoğlu, biz de seninle ilgilenmeyiz diye bir cümlede kullandı. Los Angeles'tan Emre Bey diyor ki Montella'nın Beşiktaş'ta bir sorunu var. Apaçık ortada. Önce Semih'e, şimdi İlhan'a. Bu bakış tarzları değişmezse yine aynı hezimetleri yaşayacağız yorumu yapmış. Biraz önce yarım kalmıştı. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve o da şu an konuşuyormuş. Zafer Tüzün'ü de bir yandan arıyorum. Milli takımın da efsane oyuncularından bir tanesi. A Spor'un da sevilen yorumcularından bir tanesi. Sevgili Zafer Tüzün. Zafer Hocam hoş geldin. Teşekkür ediyoruz. İsteğimizi kırmadığın için. Nasılsın?
2: İyiyim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi yayınlar.
1: Sağ ol hocam. Teşekkürler. Hocam Fransa, İtalya ve Belçika, bir sıralama yapacak olursak düşüncelerini alabilir miyiz senden? Nasıl geçecek bu maçlar?
2: Ya öyle söyleyeyim, şimdi bizim her mevkide genç ve potansiyeli yüksek oyuncu havuzumuz var. Artık biz kendimize bakmalıyız. Biz belli bir sistem doğrultusunda bu çocuklar her şeyi becerebilecek kabiliyete sahipler, yeteneğe sahipler. Onun için bence Bizim milli takımımızı ki biz biliyorsunuz ülke olarak

0: Bizim için milli takımı sevmek tartışılmaz bir duygudur yani. Yani onun için bizim takım böyle şahsen değil, milli takım başındaki insanların da bunun bilincinde olması gerekiyor. Yani onun için burada Montella'ya çok iş düşüyor. Yani onun Dünya Kupası'ndaki performansına baktığı zaman hayal kırıklığı yaşadık. Ama bizim potansiyelimiz bu muydu? Değildi. Şu anda ülke olarak futbolda yeniden toparlamaya çalışan bir İtalya. Tamam, Fransa falan, Fransa'yı yenmişliğimiz de var bizim. Bence özgüven kaybı olmadığı müddetçe bu 3 maçta da biz favoriyiz diye düşünüyorum ben yani.
1: Fransa da dahil yani hocam, öyle mi?
0: Dahil, neden biliyor musun? Eldeki, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Eldeki yetenekli oyuncuların varlığı uygulamak istenen oyunu, kurguyu süre anlamında kolaylaştırabilir. Onun için bence Montella ballı bir adam yani, böyle bir kadroya sahip. Sadece evet yani bu kadroya katkıda bulunması lazım Montella'nın. Farklı dokunuşları yapabilmesi lazım. Oyunun gidişatına göre daha alternatif düşünebilmesi lazım. Yani tek fikirle yetmiyor. Ondan sonra gördük ki bizim mesela ligimizdeki dinamiğe ne yaptık? Santifor mevkisine adam alan Fenerbahçe'nin. Gördük ki demek ki ihtiyaçmış. Onun için tabii ki belli maçlarda dünya Avrupa'da daha fiziksel, ondan sonra daha güçlü, daha atletik adamların oynadığı futbol bir spor dalı haline geldi, ama her zaman tekniği ve oyun zekası yüksek oyuncu fark yaratır yani. Onun için bizim milli takımımız sadece benim hatırladığım kadarıyla İspanya maçında bir dağıldı. Ama ben de diyorum ki Sayın Montella böyle İspanya maçındaki gibi takımın dağılmasına müsaade etmeyecek fikirler yaratmalı. Hep söylüyorum, teknik direktörün gücünün olduğu aksiyonlar futbolcuyu ikna eder. Onun için bence böyle potansiyel olan bir kadronun teknik adamı olmak büyük bir lütuf. Montella bunun ekmeğini yiyor, ama bu dakikadan sonra artık bizim milli takımımızı belli bir seviyeye taşımak zorunda.
1: Sevgili Zafer Tüzün, çok büyük takımlarda oynadınız. Hani milli takımda dahil olmak üzere. Bir futbolcu psikolojisiyle soruyorum. Şimdi Fransa, İtalya, Belçika. Üçüne de bakıyoruz. Üçünün de teknik direktörü yeni değişti. Zidane ilk maçını bize karşı oynayacak. Mancini ve Van Bommel. Tabii yeni teknik direktörlerin gelmesiyle sistemler değişebilir mi bu teknik direktörlere göre? Ya da hani futbolcular üzerine de muhakkak bir dokunuş oluyor değil mi? Daha farklı bir motivasyonla çıkıyorlar maçlara.
0: O sadece bizim coğrafyamız için geçerli. Biz bundan sonra sistem değişikliği konuşulmayacak. Sadece teknik direktörlük değişikliği konuşulacak diyebilmek aslında en doğrusu, ama bizim coğrafyamızda bu geçerli değil. Ama Avrupa'da bu geçerli. Belli bir oyun sistemi yaratılıyor. O oyun sistemine uyan teknik direktörler genelde tercih ediliyor. Ya da gelen teknik direktör bir öncekiyle birlikte hemen hemen aynı sistem doğrultusunda devam ediyor. Yani bir ülkelerin bir kültürleri var. Bizim Türk milli takımı olarak veya bizim bir Süper Lig'deki ikinci, ya bütün liglerdeki takımlarımızın ondan sonra belli bir oyun kültürü yok ki. Her gelen teknik direktörle sistem değişiyor. Evet. Bu böyle olmaz. Eldeki mevcutlarla ondan sonra bir sistem yaratmak, ondan sonra bir kaliteli oyuncularla, bir kere oyuncuların kalitesi zoru kolaylar. Onun için zor maç diye bir şey yok. İnançlı, özverili mücadele ettikten sonra ondan sonra kalite çözüm üretir. Bana göre ben milli takımımızdan ben çok olumlu skorlar bekliyorum.
1: Evet. Amerika'dan dinleyicimiz Muammer Bey diyor ki Zafer Hocam hoş geldin, size de iyi yayınlar olsun. Zafer Hocam'a göre takımın ilk 11'i nasıl olmalı, bunu bir değerlendirebilirse bize çok seviniriz demiş.
0: Ya şimdi eldeki mevcut kadroya baktığımız zaman hemen oturmuş bir kadro var zaten.
1: Ama 3 eksik var, Hakan, Orkun, Kenan, o yüzden soruyor olabilir.
0: Şöyle, Hakan, Orkun, Kenan dediğin zaman Kenan delici bir oyuncu, ama Kenan'ın yokluğunda Kerem'dir, Barış Alper'dir, gene delici oyuncular var. Fakılı, Ümit Milli'ye giden İlhan Fakılı mıydı?
1: Evet.
0: İlhan Fakılı var. Yani hemen hemen aynı potansiyelde oyuncular var. Onun için ya önemli olan burada ne biliyor musun? Bizim için milli değerler çok önemlidir bizim coğrafyamızda. Milli takım formasını taşımanın sorumluluğu, değeri her şeyin üzerindedir. O formayı giydiğin zaman o forma sana

0: Tanzanya'yı emin ediyor yani. Onun için yani ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür milli takım. Bu milli takım ruhu asla vazgeçilmeyecek bir temel ilkelerden biridir. Onun için o forma bana göre futbolcular giydiği zaman mevcut olduğu, kendisinde mevcut olan Allah vergisi yetenekleri sergiler, sergilemek zorundadır. Ondan sonra bu takım potansiyeli beni çok umutlandırıyor. Takım içerisindeki birliktelik, ondan sonra dayanışmanın üst seviyede olduğu bir dönemdeyiz. Onun için bu bana göre bu çocuklara güvenilir. Bunların etiyle kuyuya inilir. Bunlarla her işe kalkışılır. Ben bu milli takım havuzundaki potansiyelli oyunculara çok güveniyorum. Hı hı. Hakan tamam merkez. Mesela bak Hakan merkez orta sahaya geldi. Bütün sahayı önüne aldığında organizatör oldu. 10 numarada kayboluyordu. O bölgede de ne oldu? Arda geldi orada icraat yapmaya başladı. Onun için yani milli takım formasını giyen herkes için Zeki kardeşimiz mesela sessiz sedasız Juventus'ta forma giymeye başladı. Hı hı. Şimdi Ferdi gibi bir değer var. Hem oyunun hücum yönünde hem defans yönünde mükemmel oynayan bir Ferdi var. Şimdi biz yani baktığımız zaman bizim çok değerli bir kadromuz var.
1: Zafer yani. Tüzün şunu da sorayım. Bir Can Uzun hamlesi bekliyor musun bugünkü 11'de?
0: Şimdi olabilir şöyle söyleyeyim. Fransa gibi takımlar onların da kaliteli oyuncuları olduğu için böyle büyük maçlarda merkezde aksiyon alan takımlar oyun hakimiyetini ele geçirir. Hı hı. Onun için merkezi güçlü tutmak lazım. Bunu becerebilecek milli takımımız var bizim. Yani çünkü performans olarak milli takım forması giydiğinde ondan sonra büyük performans veren oyuncularımız var bizim. Onun için biz bütün Kocaeli halkıyla birlikte bu milli takımımızın başarılı sonuç alacağını düşünüyorum. O ilk maçtaki alınan galibiyetle de özgüven patlaması olacağından diğer maçlarda da olumlu skorlar bekliyorum ben.
1: Bu arada Fenerbahçe taraftarlar da yazıyor. Çağatay Hocam ne olur Zafer Tüzün'e sorabilir misiniz? Hocam bu Kerem'i ne yapacağız biz diye soruyorlar devamlı. Zafer Tüzün bir yanıt verebilir misin?
0: Ya şimdi Kerem bizim ligimiz için en geçerli profillerden biri. Gelici oyuncu, süratli, defans arkasına sarkan ama futbolda artık şöyle bir şey var. Mental performans hocası olmazsa olmazlardan futbolda artık. Bu çocuk psikolojik olarak etkileniyor. Ya onun için onun psikolojisi değil. Bu seviyeye gelmiş oyuncu artık kendisini yönetmeyi bilmeli ya. Kerem de yani şimdi 1,5 senedir bekliyoruz. Kerem ha bugün olacak, ha bir yarın oldu, ha öbür gün olacak.
1: Hocam sen teknik direktör olsaydın Kerem'e ne derdin?
0: Valla Kerem'e söylenecek tek şey şu. Ondan sonra oğlum kendini ispata çalışma. Hı-hı. Sen zaten kendin olduğun zaman her şeyi becerebilen bir oyuncusun. Onun için çık ne biliyorsan onu hiç kafanı hiçbir şeye takmadan ondan sonra halı sahada arkadaşların oynuyormuş gibi çık sahada oyna dersen o gerçek performansını sergiler zaten.
1: Evet. Sevgili Zafer Tüzün çok teşekkür ediyoruz. Sevgili hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yine kırmadın. İşlerin güçlerin rast gitsin Zafer Tüzün.
0: Ya bak bizim oyun hattımızda birebir de çok yetkili adamlar var. Geniş alanları işleyebilecek adamlar var. Dar alanda ondan sonra pas hatası yapıp kaybedecek adamlar da var. Hı hı. Yani rakip kapanıp alaltı daraltı bekleyince yaptığımız top kayıplarında rahatça pozisyon verebiliyor bizim milli takımımız. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu da bunlar da Montella'nın işi.
1: Peki Barış Alper'i sağ mı kaydırdın hocam sen?
0: Öyle yaptım evet.
1: Evet. İleride?
0: Yani Kerem'le şeyi koyduk.
2: Şimdi hepsine
0: Can Uzun arkasına Deniz'le de başlarım ben olsam.
1: Tamam hocam.
0: Yani.
1: Çok teşekkürler yorumların için.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ ol.
1: Gelelim mesajlarınıza. 0212 273 10-10'da mesajlarınız var ve bir yandan da evet Cem Yılmaz da yazmış. Hemen ona da cevap yazıyorum. Saat kaçta bağlanacağız diye. Evet Cem'e de yazdıktan sonra. Sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Diyor ki Yenal Bey, Çağatay Hocam Zafer Hocam'ın pozitif bakış açısından ben de istiyorum. Sadece İspanya'ya karşı dağıldık diyor. Avustralya.

ve Paraguay faul bile yapamadığımız maçlar gördük. Saygılar sevgiler demiş. Saygılar sevgiler bizden olsun. Montella için çok zor duygular. 4 maçta bir galibiyet çıkar mı? 2 kere İtalya değil mi hocam? Evet.

Yine buradan devam edelim. Kerem'in kötü performans sergilediği, Barış'ın yeteri kadar iyi olmadığı, Kenan'ın sakat olduğu, Türkiye'de İlhan Fakılı'dan daha iyi kimse yok ki diyor. Ben de herkese soruyorum demiş İstanbul'dan Yiğit Gözüm. Devam ediyoruz. Hocam Montella Samet'i abilik yapsın diye kadroya alıyor ama U11'in abiye daha çok ihtiyacı var. O kadroya göndersin demiş. Kaliteli yayın için teşekkürler diyor. Ankara'dan Aydın Bey, Ankara'ya selamlar. Milli takımda aidiyeti, maddiyat, liyakatı, lirakat olarak okuyorlar herhalde. Formda olmayan, yedekten çıkamayan futbolcuların ne işi var orada? Milli takımımıza başarılar diliyorum demiş. Ya güzel sonucu, özellikle pazartesi günü şu İtalya'yı bir yensek de valla o kadar mutlu olurum ki ben. Yani Fransa maçını tamam ben geçiyorum. Beraberliğin çok ama çok iyi sonuç olduğunu düşünüyorum Fransa karşısında. Ama tabii gerçekleri de konuşmak lazım. Bence çok zor bir ihtimal. Bu kadar da eksiğimiz varken. En büyük avantajımız tabii o muhteşem Kocaeli Spor taraftarı. Bizleri de dinleyenler varsa Kocaeli'ne de buradan selamlarımızı yollayalım. Yılmaz Bey, Zafer Hocam yanlış kadro. Kerem'den forvet yapmaya uğraşmayın diyor. Forvet olmaz. İstanbul'dan Şener Akgün, Kerem'i halı sahada bile oynatmam yorumu yapmış. İsmail Salih oynarsa Deniz Gül kesin oynaması lazım diyor Yunus Bey. Sıradan devam ediyorum. O kadar çok mesaj geliyor ki. 3 maçta da favoriyiz diyor Zafer Bey. Zafer Bey nasıl yani? Bence beraberlik bütün maçlarda iyidir. Montella'ya deseler ki her maç berabere oynamayalım kabul eder demiş Kenan Bey. Sıradan devam ediyoruz. Bir araya da gideceğiz az sonra. İnşallah atladığımız mesaj yoktur. Dinleyicimizin ismi neymiş? Serdal Bey diyor ki Beşiktaş yönetiminde olsam şu saatten sonra Montella'nın olduğu hiçbir milli takıma, Ümit Milli'ye dahil olmak üzere oyuncu yollamam yorumu yapmış. Yukarıdan aşağıya devam ediyoruz. Evet, yurt dışından gelen hepsini okumuştum. Mesajlarınızı da okudum. Buradan da devam ediyorum. Ne güzel konuştu demiş Faruk Gergöz. Rakiplerimizin yaş ortalamasıyla bizim yaş ortalamamız evet nedir? Bunlara bakalım. Samet, İrfan Can gibi ileriki yaşlarda oyuncular var mı? Onlarda da demişler. Onlar hep gençleşmeye gidiyorlar. Faruk Bey, bu da bir gerçek. Çağatay Hocam dinlemeye devam ediyoruz. Uğur, ben Sultan Gazi'den, programınız bağımlılık yaptı. Çok çok teşekkürler. Bir rica ederim, burada hala çok teşekkürler mesajı var. İsimlerinizi lütfen yazın. Vallahi çok zorlanıyorum. Başar Bey galiba. Yok, ismim Mümin demiş. Üstteki mesajı görmedim. Çağatay Hocam, performansı düşük oyuncular kendini de biliyor. Bir erdemlilik yapıp hocam benim performansım düşük, ben takımda oynamıyorum, onun yerine şu oyuncuyu alsanız hem genç yetenek hem de iyi oynuyor diyemezler mi? Diyebilirler ama demezler. İşin gerçeğini de söyleyelim. Barış'ın sol ayağı yok, kafa golü yok, sağ ayağı çerçeveyi bulamıyor, çalım yok. Bunların dışında İyi futbolcu demiş Aykut Bey. Abi Allah sonumuzu hayır etsin. Ayhan Bey diyor ki milli takım bu değil. Formsuz futbolcuları alıp oynatmak nedir? Bence Barış Sağbek, önünde Yunus kanat, akar gider. Barış biraz daha defans olsa defansı da rahatlatır yorumu yapmış. Güzel güzel mesajlar, harikasınız, bizleri de güldürüyorsunuz vallahi. Sağ olun, eksik olmayın. Kısa bir araya gideceğiz. Kısa aranın hemen ardından CNN Türk Spor Müdürü sevgili Cem Yılmaz'a bağlanacağız diyorum. Araya gitmeden bir de şöyle Instagram adresinde sizlerden gelenlere bakalım mı? Bakalım. Ziya Akdoğan'a teşekkürler. Sergen Bozkurt Kahraman'a teşekkür ediyorum. Fatih, evet, Bükü vardı, ona da teşekkür ettik. Alpay Mesut'a da teşekkür ettik. Buradan da bayağı gelen bir mesaj var. Reklam arasının hemen sonrasında bu mesajları okuyalım çünkü çok çok fazla. Radyo Gol'desiniz Çağatay Çıtlak'la, 4 büyük gündemde kısa bir ara. Aranın hemen ardından yine Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcuları ve gazetecileri bu mikrofonlarda olacak. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la

diyoruz. Harika mesajlar var. Instagram'a bakacağım demiştim. Vallahi çok güzel bir mesaj geldi. Çok da sevindim, mutlu oldum. Hocam, radyo golü gelene kadar tanıyordum sizi, ne yalan söyleyeyim ama radyodan dinlediğime kadar konuşma adabınızla ilgili teşekkür etmiş. Tane tane anlaşılır, muhteşem. Türkçemiz için çok da güzel şeyler söylemiş. Yayın hayatımızda da başarılar dilemiş. Ziya Bey, çok çok teşekkür ediyorum. Öyle güzel, samimi bir mesaj benim için gerçekten çok kıymetli. Beni daha önce tanımıyor olmanız hiç önemli değil. Önemli olan Radyo Gol'de birkaç yayın sonrasında gönlünüzde güzel bir yer edinebilmiş olmak. Türkçemize, konuşmamıza, dinleyiciye duyduğumuz saygıya dikkat etmeye her zaman özen gösteriyorum. Bunu fark edip böyle güzel ifade etmeniz beni şu anda ayrıca mutlu etti. Asıl ben size teşekkür ediyorum. İyi ki Radyo Gol'de yollarımız kesişmiş. Güzel dilekleriniz hepimize güç veriyor. Allah mahcup etmesin. Hep birlikte nice güzel yayınlar dileyelim. Hep beraber herkese. Sıradan başlayalım. Bayram Özdemir. İyi yayınlar hocam. Bugün Çorum 59 yıllık hasreti sona erdirip Süper Lig'e çıkaran teknik direktörü Uğur Uçar'la yollarını ayırdı. Umarım yeni gelen hoca Uğur Hoca'yı aratmaz demiş. Kemal Alcı veya Alçı, Instagram'ına bakalım. Kemal Alcı. Bak, buraya kadar da iniyorum yani. Gazetecilik, haberin kaynağına kadar iniyoruz ya. İyi yayınlar dileklerini paylaşmış. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Murat Özmen, Samet Aydın ne kadar faydalı olabilir takıma sorabilir misiniz demiş ama biz Zafer Hoca'yı da uğurladık. Acayip isyankar bir milletiz. Şu anda örneğini yaşıyoruz demiş. Aydın'dan, evet, Mehmet Bey iyi yayınlar demiş. Aydın'a selamlar. Sami Bedir, çok teşekkürler. Cihan Aslancan, hoş bulduk. O da dinliyormuş. Herkes sevgilerini, saygılarını iletiyor. Böyle güzel insanlarla etrafımızda olması da bizim için en büyük mutluluk. Çok çok teşekkürler. Instagram'da takip alan Deniz'i bile teşekkür ediyorum. Nasılsın abi, inançtın radyoyu demişler. Cezalısın. Bakıyorum buradan. Kimmiş? Ahmet olması lazım değil mi? Ahmet Bey. Ceza kesiyoruz biliyorsunuz. Abi, eşim yanında gizli gizli yazıyorum. İsmim Zafer. Hatice de eşimin ismi. Onu çok seviyorum. Okursanız çok mutlu olurum. Sürpriz yapmış olurum demiş. Hemen düzeltelim mesajı. Hiç okumamış gibi yapalım. Zafer Bey demiş ki eşim Hatice Hanım'ı çok ama çok seviyorum. Böyle daha güzel oldu galiba. Harika bir şey. İnsanlara her zaman bol bol onları ne kadar sevdiğinizi söylememiz gerekiyor. Herkese söyleyin. Hayattaysa annenize ve babanıza, kardeşlerinize, abilerinize, hayatta değilse de iş işten çoktan geçmiş oluyor. Ve hiçbir zaman keşke demeyin inşallah diyeyim. Çağatay Bey, İstanbul'da bir trafik var, anlatamam. Özellikle okul çıkış saati. Dinleyicimiz ismi Orhan Beyaz. Orhan Bey, size o kadar iyi şekilde anlıyorum ki. Çünkü dün ben karşıda oturuyorum, yani Anadolu yakasında, buradan radyodan çıktıktan sonra 2 gündür 2 saat 15 dakika ve 2 saat 20 dakikada evde oldum. Trafik yüzünden muhtemelen ikinci köprüde bir viyadük üzerinde çalışma olduğundan dolayı birinci köprüye herkes hücum etmiş, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne. Var ol abi demiş, yanında şu an çok sevindi Zafer Bey. Zafer Bey, bir de öpücük arkasından. Çağatay Bey, ben Abdülhekim. Kendi takımlarında ayakta duramayanları milli takıma davet ediliyor. İnanılır gibi değil. Mesela Barış, Abdülkerim ve Kerem demiş dinleyicimiz. Montella bir güzellik yapar mı İtalya'ya? Güzellik derken inşallah o iki maçtan da ben, hani neden 4 puan olmasın ki, bir de öyle bakmak lazım. Artık burada bir hemşerilik olayının tamamen tedavülden kalkması gerektiğini düşünüyorum. Artık bir şey yapacaksa kim için yapacak? Türkiye için yapacak. Çünkü o 21 Eylül 2023'ten beri Türk milli takımının başında. Bu hafta 3 senesi bitti. 3 senesi bittikten sonra da artık
kendini kanıtlaması gerekiyor. Dünya Kupası'ndaki

0: sonra diyoruz. Sizlere anonsta etmiştim. CNN Türk Spor Müdürü sevgili Cem Yılmaz. Ne maçlar anlattı Cem Yılmaz. Ne Avrupa maçları, ne kupa maçları, ne Şampiyonlar Ligi maçları. Hoş geldin sevgili Cem'cim.
1: Sağ ol Taycığım, selam. İyi yayınlar diliyorum herkese, tüm dinleyenlere de iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsın? İyi misin Cem Yılmaz? Takip ediyoruz seni. Gayet de başarılısın. Gayet iyi gidiyorsun.
1: Ben de seni takip ediyorum Çağatay'cığım. Sen de öyle.
0: Karşılıklı duygular.
1: Şimdi şöyle yani tabii sezon hareketli başladı. Bir taraftan lig heyecanı, bir taraftan Avrupa kupaları. Şimdi de Dünya Kupası'nda bıraktığımız yerden bakalım neredeyiz göreceğiz yarından itibaren. Hoş, ben en son Los Angeles'ta bir teselli galibiyeti yaşamıştım. Tabii San Francisco'daki o Paraguay hayal kırıklığından sonra. Hı hı. Ama tabii milli takım, herhalde milli takım konuşacağız değil mi? Bilmiyorum, ben de böyle bir anda konuya girdim.
0: Sen ne istersen onu konuşuruz Cem'cim, hiç sorun yok. Yarın Fransa maçı, tabii birazcık da gerçekleri konuşmak lazım.
1: Evet.
0: Benden daha iyi biliyorsun bu işleri. Yani solda Mbappe, sağda Olise, ileride Dembele olursa ki şansımızı da hani ne kadar olur? Biraz da gerçekleri konuşalım. Bence beraberlik olursa muhteşem bir sonuç olur ama İtalya maçında ben çok nedense böyle içimde bir his var ya Cem, eski İtalya son 3 Dünya Kupası'na da katılamamış, hatta FIFA sıralamasında 15. diye hatırlıyorum. Bunu biz bir fırsata çeviremez miyiz? Yani Dünya Kupası'ndaki o reputasyonu, o itibar kaybettik, işte prestiji kaybettik, bununla toparlayabilir miyiz sence?
1: Toparlayabilir miyiz bilmiyorum. Yani açıkçası tabii çok soru işareti var kafamda. Yani tabii
0: bunlar
1: ki toparlayabiliriz.
0: Hakan Orkun Kenan'ın eksikliğinden dolayı mı, yoksa genel mi konuşuyorsun?
1: Şimdi hem o hem de bazı oyuncularımızın formsuzluğu da var. Hı hı. Yani önde Kerem olsun, Barış olsun, savunmada Abdülkerim olsun, yani bunlar sezona çok iyi başlangıç yapamadılar. Form olarak söylüyorum. Hı. Tabii ki değerli oyuncular ama Arda iyi, Hakan yok, Kenan'ın olmayışı çok önemli bir eksiklik. Eğer Orkun da olmazsa o da büyük bir eksiklik olacak ve orta alanda açıkçası Montella'nın çok da fazla bir aksiyon alma şansı kalmayacak. Ama ben her şeyden öte, yani bütün bunların dışında Amerika'da şunu gördüm. Evet, Arizona'da çok sıcakta kamp yaptılar, çok fazla yol kat ettiler ama çok net, yani çünkü Avrupa Şampiyonası'na da oradaydım ben 2024'te. 2024 ile 2026 arasında biz 2 yılda geri gittik. Futboldan bahsediyorum, milli takım bazında. Aslında daha ileri gitmemiz lazımdı çünkü 24'teki kadromuz biraz daha tecrübelendi. Avrupa'da, yurt dışında oynayan, kendi ülkede, Türkiye'de kendi takımlarında oynayan oyuncularımız daha da tecrübelendi ve formdaydılar. Açıkçası oradaki görüntümüz benim burada Fransa olsun, ki Fransa en zor rakibimiz kesinlikle. Sonra İtalya ve Belçika maçlarında açıkçası biraz yani soru işareti oluşturuyor kafamda. Yani kaygı demeyeyim buna. Çünkü yani çok güçlü takımlarla oynuyoruz. Yani burada alacağımız skorlar dünyanın Fransa, yani benim için yani Fransa, Arjantin, İspanya, bence Fransa ile İspanya dünyadaki en iyi iki futbol takımından biri Fransa. Öbürü de İspanya. Yani Arjantin finale kalmış olsa da benim için Fransa çok büyük bir takım. Az önce sen de söyledin. Mbappe, Olise, Desire Doué, Dembele, Cherki. Yani çok acayip bir takım. Yani Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, ön alanı bu takımlarda oynayan, Olise, Bayern Münih'de oynayan oyunculardan kurulu. Yani dünyanın en iyi kulüp takımlarının, en iyi oyuncularının bir arada olduğu bir takımdan bahsediyoruz, Fransa'dan. Hı hı. Yani bizim şansımızın çok olmadığı kesin ama tabii sürpriz neden olmasın. Yani tabii ki istiyorum. Zaten maça da gideceğim yarın İzmit'e.
0: Ha, beraberiz o zaman.
1: Hı hı. Bir İzmit, o zaman beraberiz. Bir İzmitli olarak orada Ustat'ta o maçı izlemek güzel olacak. Yani Kocaeli, tahmin ediyorum, yani hiç hatırlamıyorum çünkü.
0: Bilet de yok bu arada. Böylesine, Cem. Pasörde baktım.
1: Yok değil mi? Hı-hı. Böylesine büyük çapta bir milli maçı ev sahipliği yapmadı. Yani orada Ümit milli maçı falan oynandı geçmişte. Hatta

0: İsveç'te oynamıştık. Yıllar önce ben Star'daydım. Hani sen dedin ya ne maçtan anlattım. Ben orada bir Ümit Milli maçı anlatmıştım. İsveç takımında kim vardı biliyor musun? Karşımızda İsveç Milli takımının oyuncusu. Zlatan İbrahimovic.
1: Evet.
0: Daha gençti. Ümit Milli takımdaydı. Abi Milli takımda bile değildi. Şu anda Zlatan futbolu bıraktı. Yani düşün ya. Bu tabii söylediğim 2000'lerin başı. Sana yanılmıyorsam 2001 falan olabilir. Yani İzmit'te oynanmıştı o maç. O yüzden oradan geldi aklıma. Hı-hı. İzmit'te bu kadar bu çapta bir maç hatırlamıyorum. O yüzden bence Kocaeli halkı içinde, etraftaki yaşayanlar içinde bence çok güzel bir fırsat olacak.
1: 35 bin kişi de olacak yani. Kocaeli'de de muhteşem bir taraftar topluluğu var.
0: Vallahi güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah yarın hep beraber göreceğiz onu. Oyun da güzel olur ama futbola dönecek olursak ben yani bu maç özelinde söylüyorum. Tabii İtalya maçını ayrı konuşmak lazım. İtalya daha farklı bir rakip. Montella da bir İtalyan. İtalya maçı daha farklı geçebilir. İtalya maçına şansımız daha yüksek değerlendirebilirim Fransa'ya göre ama Fransa maçında açıkçası yani ben her zaman umutlu konuşurum ama bu maçta çok umutlu değilim.
1: O zaman İtalya ve Belçika arasında tercih yapacak olursa Cem Yılmaz hangisini seçer?
0: Kazanabileceğimiz maç olarak evet, biliyorsun. Aha. Bence Bursa'da İtalya maçı yani güzel geçebilir. Yani İtalya'ya karşı oyunu tutturabiliriz diye düşünüyorum. Belçika maçı ama deplasmanda ilk maçımız. Şimdi Belçika maçı Türkiye'de olsaydı
1: 12 Kasım'da İzmir Gürsel Aksel'de
0: Belçika'yı tercih ederdim ama o Kasım'da bir sonraki dönemde şimdi keşke İtalya yine Belçika ile oynasaydık daha tercih ederdim çünkü İtalya'da kaç Dünya Kupası kaçırdı biraz oyuncular da kendilerini göstermek isteyecekler yani İtalyanları da çok hafife almamak lazım yani Dünya Kupası'na gidemediler onu yapamadılar bunu yapamadılar ama bu Bursa'daki maçta da kötü olacaktır anlamına gelmez. Bu arada Fransa maçında tabii skordan bağımsız nasıl bir oyun oynayacağız? Bence o önemli. Yani Arda'ya çok iş düşecek. İşte Barış'ın, Kerem'in, Yunus, Can, Orkun oynamadığı takdirde bu oyuncuların mutlaka görev alacağını düşünüyorum. Ortada tabii Hakan'ın yokluğunda Salih, İsmail muhtemelen olacak. Solda Kenan'ın yokluğunda Fakılı galiba bir takıma geçti değil mi?
1: Evet.
0: Ben orada Fakılı alternatifini kullanır diye düşünüyordum.
1: Ama tekrar oynatma ihtimali de varmış. Şimdi öyle.
0: Öyle mi? Evet. Öyle mi? Yani ben Fakılı'yı bir takımda görmek isterdim. Yani bir belli bir sürede olsa.
1: Formda da değil mi zaten?
0: Formda Marsilya maçında çok güzel bir gol attı. Moral yerinde iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Genç tam bu takıma adapte olabilecek dönemde bence Fakılı'yı Montella keşke değerlendirse. Ya yani Montella ile ilgili çok soru işaretlerim var çünkü Dünya Kupası'nda kendisiyle ilgili olumlu fikirlerimin çoğu maalesef çürüdü. Yani çürüttü kendisi yapmış olduğu tercihlerle de çürüttü bunu. O bakımdan bilemiyorum. Yani şimdi nerede kalmıştık ve nasıl gidiyoruzu göreceğiz. Yani açıkçası ben de merak ediyorum Çağatay. Yani yarın Montella'nın başta Montella'nın bizi hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyorum. Tabii ki oyuncular sahada bu performansı sergileyemediler ama bu oyunu da yani Avustralya'ya karşı, Paraguay'a karşı oyunu da oynatan Montella'ydı. Biz çok daha kolay rakiplere karşı zorlanmışken burada Fransa'ya karşı ne yapacağız sorusu biraz sıkıntılı bir durum. Yani kendimizi daha net göreceğiz burada. Zaten böyle de olmalı. Yani futbolda Fransa, İtalya, Belçika gibi takımlarla oynadığımız zaman kendi resmimizi daha iyi çekebiliriz. Yani biz neredeyiz gerçekten? Biz buranın takımı mıyız? Değil miyiz? Göreceğiz.
1: Şimdi dinleyicilerimizden de çok özür diliyorum. Sözünü de kestim Cem'cim. 0212 273 10 10'a mesajlar da geliyor. Bilge Bey ile Harun Bey de demiş ki Çağatay Hocam Cem Bey'e sorabilir misiniz? Olası bir kötü sonuçta Montella artık gitmez mi diyor.
0: Gidebilir.
1: Ve senin hoca şeyini sormuşlar.
0: Ben Montella'nın Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Kupası'nda çok ciddi düşüş yaşadığını düşünüyorum. Montella gider kim gelir? Valla bu milli takım için çok zor bir soru.
1: Türk mü ister yabancı mı diye soru sormuşlar. O soruyu ileteyim de.
0: Yani şimdi Türk kim olabilir? Türk'te çok fazla bir alternatif yok. Yani Türk'te geçmişte hemen bir Türk
1: Arda Turan bile olabilir yani. zamanlarda
0: ya olabilir. Arda Turan olabilir tabii ki. Ama onun da bir Shakhtar'da bir hikayesi var şu anda. Ve Şampiyonlar Ligi'nde. Yani Arda Turan için sanki Shakhtar'dan direkt milli takıma gelmek değil de oradan Türkiye'de bir takım çalıştırıp, ne bileyim, belki ilerleyen yıllarda Galatasaray olabilir bu. Oradan bir takım olabilir Arda açısından. Yani zor bir durum. Yani şu dönemde bir Türk teknik direktör milli takıma açıkçası aklıma ilk etapta bir isim gelmiyor. Ama hani Montella iyi bir hava yakalamıştı. Yani Montella'la takım da çok güzel bir şeye bürünmüştü, böyle bir kolej takım havasına. Yani böyle sanki kulüp takımı gibi. Evet. Biz o havayı kaybettik Çağatay. Yani hava çok önemli. Ben tek tek birey birey oyunculara bakarken, evet iyi takım iyi kadro tamam, ama o oyuncuların birbirle uyumu, yardımı, birbirlerine olan destekleri, herkesin birbirinin eksiklerini tamamlaması. Yani bu biraz da teknik adamın da çabasıyla olan bir şey. Montella bunu çok güzel yapmıştı. Ben bunu seviyordum. Yani tekrar böyle bir şey yapabilecek bir adam isterim oraya. Bir teknik adam isterim. Çünkü
1: toparlayıcı.
0: Çünkü zaten sen kulüp takımında değilsin ki. Yani sen orada bir oyuncu yetiştirmeyeceksin, tamam mı? Senin evinde zaten malzeme hazır gelecek. Yani bu malzeme senin Türk pasaportu olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan futbolcu kadrosundan sen bir kadro oluşturuyorsun. Ama bu kadroyu sen doğru yönetmen lazım. Doğru analiz edip doğru kullanman lazım. Yani bu çok kritik bir şey. Yani kulüp takım teknik direktörüne benzemiyor. O yüzden orada o havayı tekrar oluşturacak bir teknik adamın bulunması gerekiyor. O da işte milli takımlarda çok kolay değil.
1: Evet.
0: Ama bir görelim bakalım. Yani Montella'yı da hemen bitirmeyelim. Yani ben eminim dinleyicilerimiz de hani Montella ile ilgili, onlar da tabii milli takım Dünya Kupası performansında çok büyük hayal kırıklığı yaşadığı için herkes orada bana inanılmaz şeyler yazıyorlar. Yani bu Montella gitmeli, bir dakika durmamalı falan şeklinde. Yani haksız da değillerdi. Yani bence hepimiz çok büyük hayal kırıklığına uğradık.
1: Hepimiz
0: bir travma geçirdik, hatta öyle söyleyeyim yani.
1: Ya uyumadık ki Cem, yani sabah maç olacak diye uyumadık.
0: Evet, bir travma geçirdik. Şimdi bu travmadan sonra bakalım milli takımımız nerede, gerçekten ne boyutta, şimdi tekrar göreceğiz. Ve dünyanın, tekrar söylüyorum, altını da çiziyorum, dünyanın en iyi iki takımından ya da üç takım diyeyim, hadi Arjantin'i de katayım, üç takımdan birine karşı oynayacağız. Yani burada hakikaten çok ciddi bir rakip. Ha, bu rakibe karşı iyi bir futbol tabii ki umut verir. Yani en azından deriz ki biz bu kategoriye geldik ama bu kategoride de ezilmiyoruz. Evet. Aslanlar gibi oynuyoruz diyebilmek istiyorum. Yani benim skordan bağımsız isteğim ve beklentim bu. Ama ne kadar gerçekleşir orada tabii ciddi bir soru işareti var maalesef.
1: Cemciğim, ben de Dünya Kupası bittiğinde şöyle bir şey yapmıştım. Türk milli takımını özetlemek gerekirse ameliyat çok başarılı geçti ama hastayı kaybettik diye bir cümle kurmuştum.
0: Evet.
1: Çok sorular geliyor. Yılmaz Bey diyor ki Cem Bey, çok selamlar kendisine. Milli takıma en az 4 tane siyahi oyuncu kazandırmalıyız derim. Çünkü Almanya bile neredeyse Almanya'nın yarısı bile siyahi oyunculardan kurulu. Kendisi ne der acaba diyor.
0: Siyahi oyuncu. Osimhen Nijerya milli takım forması giymeseydi mesela Osimhen ne iyi olurdu değil mi? Bir tane
1: harika olurdu valla. Hiç konuşmazdık burada kim
0: oynayacak. Hiç konuşmazdık valla. Direkt öne koyardık Osimhen'i. Arkasında da çok iyi oyuncularımız olurdu. İşte Kenan gibi, Arda gibi. Ya işte siyahi oyuncu ya da devşirim oyuncu, doğru. Bu yoruma şöyle katılıyorum. Bütün
1: ya olmadı mı, oldu zaten. Bizim geçmişimizde
0: işte
1: de oldu.
0: Bizde de oldu. İsviçre milli takımına bakıyorsun, siyahi var. Kuzey ülkelerine bakıyorsun, siyah oyuncular var. Var da var. Yani niye bizde olmasın? Voleybolda mesela kızlarımızı alkışlıyoruz ama kuşkusuz kızlarımız çok çok iyi. Hepsi birbirinden başarılı ama orada bir oyuncumuz var ki dünyanın en iyi oyuncusu Melisa Vargas.
1: Malatyalı.
0: İşte onun Malatyalı Vargas. Bunun milli takımda olmasının bize neler kazandırdığını hep beraber görüyoruz tabii. Ama işte ben de dinleyicimize şöyle destek vermek istiyorum. 4 taneye gerek yok. Bir tane olsun ama Vargas gibi olsun. Yani Vargas etkisi yaratsın. Yani Vargas nasıl voleybolda bir etki yaratıyorsa, futbolda da işte yani Osimhen örneği gibi, yani Osimhen gibi birini bulmamız lazım.

0: Yani gerçekten hani o oldu mu bizim iyi takımımızın çok başka bir havaya bürünüyor olması lazım. Dört tane bile gerek yok bence yani. Bir tane çok iyi olsun. Gerçekten iyi takımımızın çehresi değişir diye düşünüyorum. Ama yani bunu da bulmak kolay kolay değil. Nasıl bulacağız, nasıl yapacağız onu bilemiyorum.
1: Musa Bey diyor ki Cem Bey selamlar, saygılar. Milli takımın 4-6-0 oyununu hiç beğenmiyorum. O yüzden Montella yerine santraforlu oyunu benimseyen bir teknik direktör istiyoruz demiş.
0: Santraforlu oyunu benimseyen bir teknik direktör ama santraforu da oraya oturtması lazım. Yani bir santrafor kim? Deniz mi oynayacak orada? Santrafor kim oynayacak? Çünkü yani Montella'nın neredeyse geldiğinden beri milli takım santraforsuz oynuyor. Yani santraforumuz yok. Yani bir santrafor da yok. Yani yerli olarak da hani şu santrafor oynayabilir diyeceğimiz bir ismi de bulamıyoruz. İşte belki Deniz daha göz önünde olacak Galatasaray'da, belki yetişebilir, ilerleyen zamanda olabilir. Ama ben Montella'nın Deniz'le yarın başlayacağını düşünmüyorum. Yani önde yine ya Barış oynayacak ya Kerem oynayacak. Barış oynayacak herhalde
1: Bir
0: büyük
1: Can Uzun
0: ihtimalle.
1: hamlesi bekliyor musun Cem Yılmaz?
0: Bekliyorum, bekliyorum,
1: Ben de
0: bekliyorum.
1: bekliyorum ya. O
0: Orkun'un
1: oynaması da lazım.
0: yokluğunda bekliyorum. Belki yani Can'la beraber işte Can, Arda, Kerem önde, Barış olabilir. Yani işte diyorum ya, yani Can da Yunus da devreye girecek yani. Yarın mecbur girmek zorunda. Çünkü Orkun yok, Kenan yok, Hakan yok. Yani bu kadar aslında önemli eksikler var. Onu da kabul etmek lazım. Karşımızda da Mbappe'nin bir gribal durumu varmış. Oynayacak mı, oynamayacak mı bilmiyorum. Ben tabii futbol severlerin ya da işte benim gibi futbol seven insanlar Mbappe'yi izlemek isteriz tabii ki. Mbappe'yi görmek isteriz ama yani oynarsa da başka bir çehreye büründü. Çünkü o da çok iyi başladı sezonu.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: Real Madrid'de inanılmaz bir sezon başlangıcı yaptı. Bence oynayacak da yani yarın. Grip dinlemez oynar. Yani böyle, çünkü Zidane'ın ilk maçı ya. Zidane şimdi bu ilk maçta takımı böyle bir silkeler yani.
1: Evet. Cem Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüş ve düşüncelerini bizimle paylaştığın için. Bizi evde
0: Rica ederim.
1: kırmadın.
0: İyi
1: Çingiz
0: yayınlar
1: Jurnal
0: diliyorum
1: kessin Cem'ciğim.
0: Çağatay'cığım. Senin de öyle iyi yayınlar diliyorum. Herkese sevgiler.
1: Sevgiler, hoşça kal. Evet, Cem Yılmaz'la da bağlandık. Cem Yılmaz'la da konuşmadık demeyiz yani. Yine bakıyoruz sizlerden gelen Instagram'da Çağatay Hoca adresine. Ayhan Bey, teşekkürler. Videonuzu şu an açamıyorum. Yayında olduğum için Ayhan Ünal'a da sevgilerimizi gönderelim. Dinçer Can Arslan diyor ki Çağatay Hocam, bence Trabzon'un Galatasaray oynadığı gibi oynamalı milli takım. Önce durdurmayı düşünelim, sonra hızlı ucundan da hızlı hücum çekeriz bence diyor. Tabii yani ne yapacaksınız? Fransa'ya önde mi basmaya çalışacaksınız? Düşünsenize. Ya Mehmet Sevinç, beni öldürüyorsun, sana bağlanacağım, öldürüyorsun ya. Instagram'dan öyle komik videolar atıyor ki. Yine bakalım buralardan. Küçük Can Murat, yani Murat Can Küçük, teşekkürler. Instagram Çağatay Hoca adresine takip alan isimlerden. Yine bir dinleyicimiz yazmış. Çağatay Hocam, sabah Giray Bulak, Zinedine Zidane'ın hiçbir başarısı yok yorumu yaptı. Ne söylemek istersin demiş. Ne söyleyeyim yani, ne söyleyebilirim? Zinedine Zidane Real Madrid'e 10 tane kupa kazandı. 2016, 2017, 2018'de Real Madrid'i arka arkaya 3 sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmadı mı? 2020'de Real Madrid'i kendi liginde şampiyon yapmadı mı? Süper Kupa almadı mı? Ya Zinedine Zidane 10 tane kupa aldı. Lütfen. Ayrıca Zinedine Zidane Fransa milli takım teknik direktörü olmak için kulüplerden gelen bütün teknik direktörlük taleplerinin hepsini reddetti. 5 sene, 6 sene hocalık yapmadı. İşte bu yüzden yapmadı. Yani nasıl öyle bir yorum yaptı onu ben de bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. 16, 2016, 17, 18 döneminde 900 gün Real Madrid'i çalıştırdı. 2 sene sonra geldiğinde de, ikinci döneminde de 2020-2021'lerde 840 gün görevde kaldı.

0: Yani ne diyebilirim ki? Gerçek bir forvetle oynadıklarında diğer futbolcular daha iyi katkı verir. Kim için söylemiş? Bakalım buradan dinleyicimiz Kenan Paçin. Milli takım forvetinde Kerem veya Barış oynayacağına Deniz Gül veya İnas Ünal oynasa kesinlikle daha faydalı olur. Evet. Ankara'dan Aydın Bey diyor ki hocam çaplı hani milli takıma aday kadro listesi var ya, o 3 tane kadroyu, 3'üne de hangi lige koyarsanız koyun şampiyon olur ya. İsminizde yazarsanız sevinirim. Ha, Şenol ben şimdi yazmış. Hocam ya şimdi onlar da başarı mı? Giray Hoca'nın yaptıklarının yanında demiş. Bu sefer güldürmedi. Cem Yılmaz iyi yayınlar demiş. Evet ya. İsminize de bakamadım ama baktım göremedim. Saadettin Bey, 15 milyon denilen Bertu nerede? Kulüplerin paralardan haberi yok demiş. Montella'nın Bertu'dan yorumu yapmış. Buddy isminize yazarsanız mutlu olurum. Biz de Mbappe'yi görmek isteriz ama bizim maçlarda değil. O da güzel. Bakıyoruz yine. Musa Bey diyor ki İsmail ve Salih orta sahası ile başlayacaksak ki öyle görünüyor. İkisinin de defanstan top alırken çevre kontrolü sıkıntısı olduğu için ileride 9 numara ile oynamak ve topu 9 numaraya şişirip sağ sola bağlantı oyunu kurarak oynarsak Fransa'ya karşı bir şansımız olabilir. O yüzden Deniz Gül'ün oynaması şart görünüyor yorumu yapmış. Zidane'ı aforoz etmedi mi papazlar, neden futbola kafa attın diye hala sporun içinde nasıl kalıyor demiş. Dinleyicilerimiz espriler yapmaya devam ediyor. Hocam milli takımda santrafor olarak Deniz Gül var. Yarın akşam da santraforsuz oynarsa yerli hoca istiyoruz. Tüm oyuncularımız gerçekten yetenekli ve genç bir jenerasyonumuz var. Hepsine yürekten başarılar diliyorum. Hani hoca dokunuşu deriz ya hocam, o yok demiş. İsminizde de yine WhatsApp'tan bakıyorum. Ziya Bey teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen mesajlara da bakacağım. Takibe alanlara bakalım. Hakan Yanağa teşekkürler. Yasin Şengün'e teşekkürler. Bir kişi daha vardı. Tahsin Gürleyen. Ona da çok teşekkür ediyorum. Hocam selamlar. Trabzon'un Galatasaray oynadığı gibi oynamalı. Evet. Bunu zaten söylemiştik. Aynı mesajı da atmış dinleyicimiz. Bağlantılarımız devam edecek. Cem Yılmaz'dan sonra sizlerin en çok sevdiği isimlerden bir tanesiyle de devam edeceğiz. Bir yandan cep telefonumdan da onun ismini yazıp telefon numarası karşıma çıksın ki bağlantımızı da gerçekleştirelim diyoruz. Çağatay Hocam söylemiyorsun bu akşam ne izleyeceksin diye. Diziler başlamadı. Diziler başlamadı ama tabii ki futbol izleyeceğiz. UEFA Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde, A Spor'da Hollanda-Almanya karşılaşması var bu akşam 21.45'te, onu izlemeyi düşünüyorum ama aklımda bir yandan A2 kanalında Norveç-Danimarka maçı var, o yüzden Haaland'ı da merak ediyorum, o karşılaşmayı da izlemek istiyorum. Onların haricinde Esport'ta eğer izlemek isteyenler olursa Sırbistan-Yunanistan karşılaşması var, bu karşılaşmaların hepsi saat 21.45'e başlıyor. A Haber'de Portekiz-Galler karşılaşması var. O da 21.45'te. Yine Esport'ta da aynı saatte Kosova-İrlanda maçı var. Bunu da hatırlatmış olalım. Giray Bulak teknik direktör olarak başarılı değil dedi. Yanlış anlamayın İstanbul'dan Murat Bey. Hiç yanlış anlamayız canım. Hiç olur mu öyle şey? Evet, 0212 273 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde son yarım saatimize girdik. Sizlerin yorumlarıyla da mesajlarıyla da devam ediyoruz ama tabii Fatih Demirkol olduğu zaman benim çok konuşmama gerek yok. O kadar güzel anlatıyor ki, o kadar güzel Türkçe kelimeleri yerinde kullanıyor ki. Hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum sevgili Çağatay.
0: Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı?
1: Çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan Grand Prix'si için antrenman turları var. Ona bakıyorduk ekiple birlikte. Hı hı. Azerbaycan da çok güzel hazırlıklar yapmış. Acayip bir pist. Kazalar oluyor yine her zaman olduğu gibi. Onu takip ediyoruz. Türkiye'ye de tekrar F1'in gelmiş olması büyük bir heyecan. Onu konuşuyorduk. Şimdi yayında seninle de konuşmuş olduk.
0: Tabii dinleyicilerimiz

0: Anons ettikten sonra bir sürü soru da sormaya başlamışlar. Ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Ama en yakın olarak gündemden başlamak istiyorum Fatih Demirkol. Yarın akşam tabii dünyanın en önemli takımlarından bir tanesiyle oynayacağız. Fransa maçı için görüş ve düşüncelerini almak istiyorum.
1: Bir kere Fransa'ya karşı oynamak ayrı bir konsept. Buna bir hazırlık yapmıştır mutlaka milli takım. Çünkü şu anda dünyanın çağdaş futbolu en iyi uygulayan milli takımlarından birini karşımıza alacağız. İşte Mbappe gibi, Desire Doué gibi zaten say bitmiyor. Yani müthiş bir kadroları var. Paris Saint-Germain ağırlıklı bu kadro. Hem Fransa Ligi'nin son dönemdeki bu atletizmi ve gelişen futbola, çağdaş futbola çok uyumlu halini hem de Şampiyonlar Ligi'ni iki kez üst üste kazanmış olan Paris Saint-Germain'in efektini üstünde taşıyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacak milliler. Bizim çocuklarda şöyle bir şey var. Tamamen futbola odaklandıklarında, beraber oynamayı ve takım halinde hareket etmeyi başardıklarında çok zor maçlardan da büyük başarılarla çıktıklarını gördük. Daha önce Fransa karşısında yine çok güçlü bir Fransa karşısında çok iyi performans sergilemişti milliler. Yine aynısı olabilir. Sadece milli takımın futbola odaklanması, sadece futbolu ve beraber hareket etmeyi kafalarına koymaları lazım. Maalesef son dönemde hem milli takımda hem de kulüp takımlarındaki en büyük sorunlarımız tamamen sosyal medyayla yaşayan futbolcular. İşte sürekli olarak eleştirilere cevap vermeyi öncelikli olarak kabul eden ve biraz da doymuşluğun yani yaşadığı başarılarla birlikte artık biraz daha kendilerini milli takımın üstünde bile gören futbolcuların olması bizi üzüyor. Artık bu tür kısır çekişmelerden ve futbolun dışındaki düşüncelerden kurtulup tamamen milli takıma odaklanmalarını temenni ediyoruz.
0: Tabii Fransa'nın haricinde bence pazartesi günkü maçı Fatih Demirkol, sen ne dersin? İtalya karşısında biz oldukça şanslı görüyorum. Yani futbolcuları da böyle karşılaştırdığımda, oyun sistemlerine de baktığımda son 3 Dünya Kupası'nda olmayan bir İtalya, FIFA sıralamasında yanılmıyorsam 15. sırada. Yani güzel, bunu da fırsata çeviremez miyiz? Bence İtalya'yı da yenebilecek güçteyiz inanırsak. Ne dersin?
1: Çok doğru. Yani rakibi değerlendirirsek evet, dediğin gibi sıkıntılar yaşayan bir İtalya. Yine Dünya Kupası'nda yoklar.
0: Sadece kalecileri var Fatih.
1: Tabii Donnarumma şu anda dünyanın belki de bir numarası pozisyonunda. Şöyle bakmak lazım orada da. Avantajımız bu. Yani onların da oturmuş bir kadroları yok, oturmuş bir oyunları yok. Özellikle son jenerasyonda çok öne çıkan eski İtalya milli takımlarının dünyaya saldığı efekt gibi bir efekt salamayan, işte özellikle 90'larda 2000'lerin başındaki o güçlü İtalya kadrolarından bir esinti yok. Ama unutmayalım ki Mancini yine böyle bir dönemde 2020'de takımın başına gelmiş ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon yapmıştı bu takımı. Oradaki eldeki kadroya göre hareket etmişti. Spinazzola'yı ön tarafta kullanmıştı. İşte takımın genel mekaniğini değiştirmişti ve çok da etkili bir İtalya izlemiştik. O dönem ilk maçtan son maça kadar sıra dışı bir İtalya vardı. Yine Mancini geldi. Yine eldeki malzeme tartışılan bir malzeme. Eğer o efekti tekrar verirse çok güçlü bir İtalya ile oynayacağız. Takım halinde güçlü olan bir İtalya ile oynayacağız. Hani bireysel performanslar olarak bir Totti'si, bir Baccio'su, Cannavaro'su falan yok ama takım halinde beraber hareket edebilen bir İtalya'yı yaratabilirse Mancini, önümüzde karşımızda yine çok güçlü bir takım olacak. Bizim en büyük handikapımız bizim çocuklar olarak kabul ettiğimiz bu son jenerasyonun taşıyıcı kolonlarından bazıları yok. Hakan'ın olmaması, Kenan'ın olmaması, Mert Müldür'ün olmaması ve diğerlerinin de çok formsuz olması. Şimdi Abdülkerim çok formsuz. Yani sezona çok çok kötü başladı. Kerem çok kötü başladı. Barış Alper çok kötü. Yunus kötü. Hani bu oyuncuların form durumlarına baktığımızda aynı zamanda İşte Orkun'un da sakatlığı varsa yine büyük sıkıntı. Antrenmanlara çıkamıyor ama belki maça çıkar diye umut ediyoruz. Hani onun da sakatlığının olması bizim için büyük handikap, büyük sıkıntı, şanssızlık. Bu gerçekleri göz önünde bulundurduğumuzda hiç kolay olmayan 4 maçımız var önümüzde.
0: Evet. İtalya dedin de eski İtalya aklıma geldi. Catenaccio vardı ya. Catenaccio savunması tabii, tabii. Ya.
1: Yani aslında sözünü kestim, çok özür diliyorum. Yani moda gibi.
0: Yani evet, lütfen. Şunu söylemek istedim. Senin de sözlerine katkıda bulunmak adına Fatih Demirkol. Eskiden Maldini'ler, işte Nesta'lar, Cannavaro'lar vardı. Muhteşem kadro vardı. Tüm isimleri sayabiliyorduk. Ama İtalya'da şimdi ilk 11'den kimseyi sayamıyoruz. Kimsenin hafızasında yok, ezberinde yok, değil mi? Evet, Fatih Demirkol yayındaydı ama şöyle yapalım çünkü benim şarjım bitmiş. Evet, telefonumuz da dayanmadı. Bir yandan şarjı takacağım inşallah. Şarj yerine oturur ve bağlantıyı tekrar gerçekleştirebilirsek gayet güzel olacak ama evet, şarjı şu anda almıyor. Ben de farkında değilim vallahi, cep telefonumuz sonuçta şarjı da bitebiliyor. O zaman sizlerden gelen mesajlarla da devam edelim. Çağatay Hocam, Fransa'yı konuştunuz ama ben senin İtalya yorumlarını çok merak ediyorum. Çünkü söylediğin her şey doğru çıkıyor. Estağfurullah. Biz sadece gördüklerimizle gördüklerimizi söylüyoruz. Gördüklerimizi söylemeye çalışıyoruz. İsminize de bakayım, Mustafa Bey. Hemen yorumlayayım. Yani sonuç Dünya Kupası'na katılamayan bir İtalya. Bir dağılmışlık var İtalya'da. Ve bir türlü de toparlanamıyorlar. Biraz önce Fatih Demirkol'un da söylediği gibi. Kalecileri Donnarumma, tüm dünyanın tanıdığı bir isim ama o da artık 3-4 seneye milli takımı bırakır. Bir sonraki nesle formasını devreder. Senelerdir söylediğim gibi İtalya denilince akla hep savunma geliyordu. Yani biraz önce de işte bu, sizler de bilirsiniz, Catenaccio diye bir savunma var. Ama artık o kalitede ne isimler var? Maldini'ler, Nesta'lar, Cannavaro'lar yerine sayılabilecek. Ne de onlara yakın potansiyeller var. Kim olabilir? İşte Bastoni gibi şu anki İtalya teknik direktörü Mancini'nin oğlu var. Gianluca Mancini. İşte Scalvini'yi sayabiliriz aslında. Tamam, bu isimler de kaliteli ama tabii biraz önce saydığım isimlere ne kadar yaklaşabilirler, o da sizlerin takdirine bırakıyorum. Orta sahada şöyle bir düşündüğümde Inter'de Di Marco var. Sol kanat bekte uçak gibi bir adam. Hücumda ve savunmada müthiş bir adam. Orta sahada bir Pirlo etkisi yok. Cristante oynuyor. İşte Inter'de Barella var. O da süper bir adam ama tabii tek başına yalnız kalıyor. Ama İtalya takımı dediğim zaman şu hafızalarımızda kalan özellikle şöyle söyleyeyim. Hani bizim jenerasyon, bizden büyük jenerasyon, yaşı bize yakın olan dinleyicilerimiz çok iyi hatırlayacaklardır. Totti'ler vardı, Del Piero'lar vardı, Inzaghi'ler, Vieri'ler vardı ve bu isimlerden bir tanesi de yedek kalıyordu. Yani Luca Toni'ler, Balotelli'ler, düşünsenize. Kadro kalitesi olarak bizden daha iyi değiller gerçekten. İtalya'dan bahsediyorum. Oyuncu kalitesi olarak da bir kere oyun kimliklerine uyan oyuncuları çıkaramıyorlar. Bence en büyük problemleri bu. Söylediğim gibi sadece kalecileri iyi. Ama İtalya şöyle bir şey yaptı. Bakın, Nürnberg'den, ki Mancini çok büyük bir kararı imza attı. Nürnberg'de Almanya 2. liginde Muhammed Ali Zoma diye bir adam var. Çok hızlı bir adam. Kısa boylu, çok gol atıyor ve çok cesur bir karar aldı. Yani ben İtalya teknik direktörüysem dedi, Almanya 2. liginden bile dedi adam alırım dedi ki bu çok cesurca bir karardı. Bundan sonraki teknik direktörlere de özellikle böyle bir mesaj vermiş oldu. Catenaccio'yu sormuşlar hocam nedir diye. Olabilir tabii, bilemeyenler de olabilir. Catenaccio Özellikle 1950-60'lı yıllarda İtalyan futbolunda çok büyük önem kazanan bir sistem nedir? Savunmayı kilitleyeceksin, işte rakibe alan bırakmayacaksın ve topu kazandığında da hızlıca çıkacaksın. Savunma öncelikli, kompak tutulan, oyuncuların işte birbirine yakın oynadığı, rakibin pas kanallarını tıkadığı bir savunma sistemi ki dünyada bunu da herkes biliyor. Yani sonuçta

0: İtalya'nın ne katı bir savunması için yeterli oyuncuları var, ne topu orta sahada kitleyebilecek bir kadro üstünlüğü var, ya da ileride gol, çok ama çok gol atacak, rakibe kendini kabul ettirecek bir hücum üstünlüğü var. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şu: böyle yakalamışken muhakkak bu krizi fırsata çevirmemiz gerekiyor diyorum ve bir yandan da cep telefonuma bakıyorum. İnşallah en azından yok, %1'de olduğu için sevgili Fatih'le tekrar bağlantı kuramayız muhtemelen. Çünkü sizlere de mahcup olmak istemem ama şöyle yapacağım. Acaba şarjdayken kesilir mi diye sizlerden bir yardım isteyeyim. Şansımızı deneyelim mi? Deneyelim, çünkü sevgili Fatih'in sözü de yarıda kaldı. Bir yandan da cep telefonundan işte böyle oluyor. Mesela son aramalarda gözükmüyor. Fatih Demirkol'la konuştuk. Son aramalarda gözükmüyor. Peki başka bir çözüm için, başka bir seçeneğimiz için böyle bir... Evet. Şu anda da kabul etmiyor. %1'de olduğu için şöyle yapalım. Fatih'i WhatsApp'tan arayayım. Öyle bir şey geldi aklıma. Sevgili Fatih Demirkol, çok özür diliyorum, farkında değilim. Şarjımız bitmiş, %1'de, bilmiyorum kesilir mi ama lütfen sözlerini tamamlayabilir misin?
1: Yani çok hızlıca İtalya'da yine öne çıkan isimler var. Yani Inter'den Bastoni, Barella, yani çok iyi tanıdığımız Esposito çok iyi başladı. Di Marco yıllardır çok çok iyi. İşte Roma'da daha yeni oynadığımız isimler, Cristante'yi gördük. Daha yeni ona karşı mücadele etti takımlarımız. Gilardi'yi gördük orada. Dolayısıyla öne çıkan oyuncular var ama hiçbiri milli takımımızdaki oyunculardan çok çok üstte değil. Belki fark yaratan, biraz dikkat çeken Tonali Tottenham'da, ondan bahsedebiliriz. Ama durdurulamayacak bir takım değil. Yeter ki takım halinde hareket edelim. Her iki maçta, her dört maçta da takım olarak hareket etmemiz lazım. Onu söylüyorum.
0: Evet. Peki o zaman Belçika maçı için de kısa bir yorum rica edebilir miyim Fatih Demirkol?
1: Şimdi ilk iki maçta alınacak sonuçlar, özellikle Fransa maçı, bizi nasıl etkiledi? Bu çok önemli. Neden? Çünkü oradaki moral durumumuz bir sonraki maça doğrudan yansıyacak. Yeter ki eğer kötü sonuçlar olursa çocuklarımızı linç etmeyelim. Parçalamayalım. Çünkü o çocuklara ihtiyacımız var. O çocuklar bizim milli takımımız, bizim çocuklar. Tabii ki eleştiriler olacak ama çok fazla moral bozmadan bir sonraya hazırlanmak çok önemli. Böyle zor zamanları beraber atlatmak çok önemli. Dediğim gibi milli takımda çok önemli eksikler var. Var olanlarla elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
0: Emrah Bey, Alper Bey diyor ki Fatih Demirkol bir teknik direktör olsaydı Türkiye milli takımının başında nasıl bir 11 çıkardı diye soru var.
1: Ya çok zor bir soru. Şöyle.
0: Ya zaten Hakan, Kenan, Orkun yok. Ama senden iyi bir teknik direktör oldu bu arada Fatih.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol ama Hakan, Kenan, Orkun, Mert yok. Kalede Uğurcan da çok formsuz. Savunma da kötü. Mert Günok zaten milli takımdan affını istedi. Derken şu anda karar vermek o kadar zor ki, burada kararı verecek olan ekibin son antrenmanlara, eldeki verilere dayanıp bu kararları vermesi gerekiyor. Onları görmek lazım. Zaten hazırda olan işte Juventus'un 10 numarasını, Inter'in merkez orta sahasını takımda bulunduruyor olsak zaten onları direkt yazarsınız ama onlar yoklar. Hı-hı. Dolayısıyla şimdi var olan ekipten en iyisini nasıl çıkarırız ona bakmak lazım.
0: Evet, Fatih Demirkol çok teşekkür ediyorum. Lütfen kusura bakma, farkında bile değilim yani cep telefonumun şarjının bittiğini. Yayınımıza katıldın her zamanki gibi, yine mütevazılığınla, naif kişiliğinle bizleri kırmadın.
1: Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere, kolaylıklar diliyorum. Fatih Demirkol'a da teşekkür ettik. Bugün ilk kez telefonumuzun da şarjı bitti canlı yayında. Bugün de bir ilki yaşamış olduk. Tabii hani bugün dinleyicilerimiz yazmış ya, ne izleyeceksiniz diye. Gözden kaçırdım. 21.15'te Euroleague başlıyor ve Barcelona-Anadolu-Efes karşılaşması var. Deplasmanda Anadolu-Efes 21.15'te Barcelona ile karşılaşıyor.

karşılaşacak. Bunun da bilgisini verelim. Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Recep Bey diyor ki, Çağatay Hocam, ben futbolun eskiden futbol severler hem de futbolcular açısından daha zevkli olduğunu düşünüyorum. Haklı. Bu dönemin futbol mentalitesinde oyuncuları bir sistem içerisinde mahkum edip yeteneklerini sergileme şansı bulamıyorlar. Futbol her seferinde basit diyoruz ama sistem deyip futbolun kültürünü de değiştiriyoruz. Bu yüzden Ronaldinho, Ronaldo, Messi, Neymar, Adriano gibi yetenekler çıkmıyor demiş. Vallahi Recep Bey, şöyle söyleyeyim, Ronaldinho'yu izlemek gerçekten çok büyük bir şanstı. Biz de o şanslı nesilden biri olarak ben de kendimi çok bu kefeye koyanlardan biriyim. Aykut Bey diyor ki, hain pil okyanusu geçti, derede boğuldu, son 20 dakika dayanamadı demiş. Ve bazen biz de farkında olmuyoruz. Vallahi hiç bakmadım ama gerçekten zaman su gibi akıp gitti. Ve bugün de programımızın sonuna geldik. 2 saat boyunca gündemdeki en taze haberlerle sizlerle birlikte olduk. Son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında bizlere zamanını ayırıp dinleyen herkese kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Yarın saat 14'te biliyorsunuz ki yine Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Lan, dört büyük gündem sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız saatler 14'ü gösterene dek. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Sohbetimize eşlik etmek isterseniz ya da böyle öneride bulunmak isterseniz, eleştiriler, mesajlar yazmak isterseniz bize buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Yakup Çınar'a bir selam söyleyelim. Abi nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Sağ ol abi. Teşekkürler. Yani en son Trabzonspor maçından itibaren sürekli sosyal medyada Okan Buruk'un işte kovulacağı yönünde istifa etmesi gerektiğini belirten yorumcular ve içerikler gördük. Aslında Dursun Özbek yanında olduğunu söyledi Okan Buruk'un ve son olarak da dün Fatih Terim röportajında bununla ilgili yorumlarında bulundu. Ne diyorsun bu konu hakkında? Okan Buruk'un bu kadar hedef alınması hakkında.
1: Bir şey diyeceğim. Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinleyelim mi?
0: Olur, olur. Açalım.
1: Ben açayım mı?
0: Yok, bulurum şuradan hemen. 59 saniyelik olan diyorsun değil mi? Bir saniye.
1: Evet, evet. Hoca kendi YouTube kanalında bir süredir röportaj yapıyor. Röportaj yapıyor derken yayınlar yapıyor. Ama ismi nedir? Genelde Galatasaray konusuna çok fazla girmiyordu. Son dönemde işte Nebil Evren, Ersin Düzen ama
0: Ertem Şener
1: onlarla böyle daha güncel bir röportaj gerçekleştiriyor. Bu arada röportaj bugün saat 8'de yayına girecek ama öncesinde fragmanı yayınlandı ve orada gerçekten dikkat çeken konular var ki bir kısmında da Okan Hoca ile ilgili açıklamalar yapıyor. İstersen dinleyelim, sonra devam edelim.
0: Olur, 59 saniye.
2: Ana başlık gördük. 1. Galatasaray'a dön hocam. 2. Galatasaray'a başkan ol hocam. 3. Milli takıma dön hocam. 4. Federasyon başkanı ol hocam.
3: Orada bir dönem benim oyuncum olmuş. Aynı gayeye baş koyduğumuz bir defa

0: Volkan Hoca var. Bazen her ne kadar yeniler içinde onu niye saymıyorsun deseler de bana, şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş, onu onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için ben hayatım boyunca Galatasaray'da hep birlik beraberliği savundum. Bu sene 5. şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Peki rekor olur mu?
1: Evet. Biz sizin rekorunuz kırdık.
0: Ne benim ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray?
2: Evet, Fatih Hoca'nın açıklamaları bu şekilde. Buralardan kalkman lazım diyor. Galatasaray neler görmüştür? Rekordu kırılabilir. Ne Okan'ın ne benim. Galatasaray'ın rekoru olur. 5 yıllık şampiyon üst üste.
3: Okan Hoca'yı onore ettiği bir bölüm de var. Hani son dönem teknik direktörlerini bana genelde sorduklarında ben Okan Hoca'nın ismini vermiyorum.
2: Evet, orayı da.
3: Yanlış anlaşılmasın, ona saygısızlık olur diyor. Çünkü o hem Galatasaray'da 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bunu direkt söylemiyor tabii ama hani hem Galatasaray'da şampiyon oldu hem de geçmişte işte başka şampiyonlukları da var. Başakşehir'de kazandığı şampiyonluk ve öncesini söylüyor. Hoca Galatasaray'ın başarılı olmasının birlik beraberliğinden geçeceğini söylüyor. 5. şampiyonluğun bu yüzden değerli olduğunu anlatıyor ki röportajın tamamını izlediğimizde daha net bir şekilde göreceğiz. Burada aslında Nebil Evren'in sorusunun cevabını da herkes çok merak ediyor. Galatasaray başkanlığı için isminiz geçiyor diyor. Galatasaray teknik direktörlüğü için isminiz geçiyor. Milli takım teknik direktörlüğü için isminiz geçiyor. Aynı zamanda TFF başkanlığı için isminiz geçiyor. Bu sorunun cevabını hepimiz tabii ki merak ediyoruz. Ki hoca çok böyle hani benim hedefim şurası burası diyecek bir insan değil. Ama Okan Hoca ile ilgili sözleri bence taraftarda mutlaka karşılık bulacaktır ve Galatasaray taraftarının da şunu anlaması lazım. Yani 4 sene şampiyon olan hocanın bir Trabzonspor mağlubiyetinden sonra görevinden ayrılması, görevinden istifa etmesi. Ya bunu Fenerbahçeli ister, Beşiktaşlı ister, Ahmet Konanç gibiler ister. Vallahi. Çünkü yani kimle konuşursak konuşalım Cihan, şu an Avrupa'da bile doğru düzgün teknik direktör bulamıyorsun. Ama nedense Galatasaray taraftarı, tamam Okan Hoca'nın eksikleri yok mu? Var tabii ki. Ama şuna katılmıyorum abi. 2 sene Icardi şampiyon yaptı, 2 sene Osimhen şampiyon yaptı. Ya bu oyuncuların bir yönetimi var. Bu oyuncuları bir idare etmen var. Öyle ya da böyle senin Şampiyonlar Ligi'nde 2 tane kazandığın Liverpool maçı var. Manchester'ı deplasmanda yenmişsin. Tottenham'ı içeride tarihi bir oyunla yenmişsin. Kaybettiğin Bayern Münih maçlarında iyi performans göstermişsin. Eksiklerin, evet, deplasman oyunun düştü. Osimhen geldikten sonra Osimhen'e bağımlı oyun biraz daha arttı. Osimhen olmadığında Galatasaray puan kayıpları yaşadı. Ondan sonra transferde oyuncu tercihlerinde hatalar yaptı. Genç oyunculara şans vermedi. Ama tüm bunların ötesinde hani tepeden inme gelmedi Galatasaray'a. Fatih Hoca'nın da söylediği gibi Anadolu kulüplerinde başarılı oldu, Başakşehir'de başarılı oldu, Başakşehir'de şampiyon oldu ve sonrasında Galatasaray'a geldi.
2: Taraftar şu zaman mı anlayacak sence? Hani Fatih Hoca'nın bir sözü var ya, eskiden birincilikle ikincilik arasındaki farkı birinci olduğumda daha net anladım diyor. Yani Okan Buruk gittikten sonra mı sence kıymete binecek? Giderse.
3: Cihan, sana şöyle söyleyeyim. Hani umarım öyle bir şey yaşanmaz. Hoca gittikten 6 ay sonra, ki sana şöyle söyleyeyim, ben bunu yayınlarımda da özellikle üstüne basa basa söylüyorum 90 artı dijitalde. Hocayı gönderdin. Kimi getireceksin şu anda? 1. Fatih Hoca. 2. Arda Turan. Bence gelmez bu arada. Sonuçta
2: şu an gelmez.
3: Adamın bir sözleşmesi var. Bu arada ben de hak veririm yani. Çünkü biraz daha üzerine katması gerekiyor. Arda uzun yıllar Galatasaray'da teknik direktörlük yapacak. İnşallah Galatasaray tarihin en uzun sene çalışan hocası da olur. O pozisyona da gelir ama bunun için şu anda erken. Bir de hiçbir yerli teknik direktör kolay kolay Okan Buruk sonrası Galatasaray'ın başına gelmek istemez. Çünkü bir sezonda iki kere, en fazla 3 kere yenilen teknik direktörden bahsediyoruz. Arka arka 2 hafta puan kaybı yaşadın, yine homurdanmalar başlar. Yabancı teknik direktör gelecek. Yani yabancı teknik direktörün gelip buraya uyum sağlaması, Türkiye Ligi'ni çözmesi, onu yapması, bunu yapması uzun hikaye.
2: Boşta olanlar var. Döşamp boşta. Guardiola
3: mesela
2: boşver.
3: Abi işte
2: Arne Slot var
3: neymiş mesela. Galatasaray yöneticileri saygı duyuyorum ama haberci değilsiniz kardeşim. Yorumcular artık haberciliğe girmeye başladı. Anladın mı? Yok bu hani muhabirler doğru haber yapmıyor, Galatasaray muhabirleri

0: Ya isim vereyim burada abi. Yani Serdar Ali Çelikler mesela yayınlarında sürekli haber veriyor. Ya %1'i gerçekleşiyor. %1'i oluyor bu haberlerin. Duyum üzerinden gidiyorlar. Bu adamların çevrelerinde insanlar var. Gelip bunlara bir şeyler anlatıyorlar. Ve bu insanlar da gerçekmiş gibi anlatıyor. Bülent Timurlenk, saygı duyuyorum bak. İyi yorumcu, iyi kalemi var ama sen haberci değilsin abi. Her seferinde Galatasaray muhabirlerini aşağılayan tavrı var bu arada. Ama sen kalkıp ne diyorsun? Mesela Trabzon maçından sonra Galatasaray yönetiminden bazı isimler Fransa'dan bir teknik adamla görüşme gerçekleşti. Ya bir şey diyeceğim, ben 20 yıldır habercilik yapıyorum. 5N1K var, tamam mı? Haber veriyorsan. Burada abi kim, nerede, kiminle görüştü? Bir kere Galatasaray yapısını çok iyi bilen biri Galatasaray'da Dursun Özbek'ten habersiz yöneticilerin asla bir teknik direktörle görüşemeyeceğini bilmeleri gerekiyor. Görüşemezsin abi, nasıl görüşüyorsun? Böyle bir ihtimal dahi söz konusu olamaz. Hadi görüştün, sen kafana göre görüşmüşsündür, tamam mı? Varsa kim görüştü, hangi yönetici görüştü, ismini açıklayacaksın. Hangi teknik direktörle görüştü onu açıklayacaksın. Ya bizim transfer dönemindeki şey gibi, Galatasaray İspanya'dan bir orta saha oyuncusuyla görüşüyor. Anladın mı?
1: Hangi orta saha oyuncusu?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ama mesela bir şey diyeceğim. Ben,
1: özellikle mi yaptın?
0: Ben de bunu, ben de yok, özellikle yaptıklarını düşünmüyorum.
1: Taraftarı kışkırtma
0: mı bu biraz? Cihan, şu anda herkes yayıncılık yapıyor ve yayınım nasıl izlenir? Anladın mı? Onun derdine düşmüş durumda. Galatasaray, Okan Buruk, Fatih Terim, Dursun Özbek hiçbirinin umrunda değil abi. Ama yalan haber yapıyorsun abi. Sen Galatasaray muhabirlerine laf atıp söylüyorsun. Yalan haber yapıyorsunuz diye. Sen de yalan haber yapıyorsun. Habercilik dersi veriyorsun. Ombudsman gibi konuşuyorsun. Hayatında ben senin bir tane iki tane özel haberini görmedim. Diyorum ya, benim burada kızdığım nokta, Galatasaray muhabirlerine hedef alıyorsun her zaman. Şimdi haber, transfer haberciliği diye bir şey doğdu diyorlar mesela. Prim kasıyor muhabirler. Baba, transfer haberciliği tabii ki insanlar merak ediyor. 40 milyon Galatasaray taraftarının Galatasaray'la alakalı maçın sonucunu dahi merak etmez ama transferi merak eder. Bunun haber değeri yok mu? Ama haber değeri yok diyorlar. Çok değerli abilerimiz, çok bilmiş abilerimiz.
1: Transfer,
0: anladın mı? Zaten bir tane adama dokunmamışlardır. Bir tane adam yetiştirmemişlerdir piyasaya. Hiç kimseye böyle destek olmamışlardır. Ama iş şeye gelince, gazeteciye gelince, yorumculuğa gelince Türkiye'nin en iyisi onlar abi.
1: Bu Galatasaray'ın kupaları ile ilgili bir durum vardı. Onunla ilgili bilgin var mıdır? Son dakika işte bir icra ile alakalı olarak o konuyla ilgili bir bilgi sahibimiz.
0: Vallahi Cihan, Galatasaray'ın müzesi orada, kupaları da orada. Anladın mı?
1: Yani Taç Spor'la ilgili bir problem var.
0: Olabilir abi. Taç Spor'la ilgili problem olabilir. Ondan sonra voleybol şubesinde problem olabilir. Adada problem olabilir. Taç Spor ne abi?
1: Ya şöyle, haberin detayı şu.
0: Yok, ben şunu söyleyeceğim abi. Bak, şimdi Fenerbahçe basketbolda şampiyon, kadın voleybolda şampiyon,
1: evet,
0: yüzmede şampiyon, atletizmde şampiyon, güreşte şampiyon, ismi nedir, holiganlıkta Ahmet Kolanç gibiler şampiyon. Baba, bu beni ilgilendirmiyor ki. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaraylı çocuklar her okula gittiklerinde mutlu gittiler. Galatasaraylı formalarını üzerlerine gururla, mutlulukla giyip gittiler abi. Anladın mı? Şampiyonlar Ligi desen Liverpool'u 2 sefer yeniyorsun. Juventus'a 5 atıyorsun. Kim yaptı bunları? Okan Buruk yaptı abi. Şimdi ben gazeteci olarak kimseye kalkıp savunma moduna geçmiyorum. Ama ben doğruları söylüyorum. Ben ilk günden beri de hep doğruları söyledim. Bu arada bu yönetim mesela 4 yıl üst üste bu kadar başarılıysa gerçekten bunda Okan Hoca'nın büyük payı var. Ya bir şey diyeceğim. Beşiktaş Okan Buruk geldikten sonra 10 tane teknik direktör değiştirmiş. Kör müsünüz kardeşim ya? Görmüyor musunuz kardeşim ya? Fenerbahçe 5 tane 6 tane teknik direktör değiştirdi. İsmail Kartal 2 kere gitti, 3 kere geldi. Jesus geldi, gitti. Mourinho geldi, gitti. Tedesco. Uğur Karakullukçu ya, bir şey diyeceğim bak.
1: Şükrün yarın daha yeni açıklamaları var. Fenerbahçe çok hareketli bir

0: Tamam ya, ben geldiğimden beri 3 hoca değiştirdik diyor.
1: Düşün yani. Düşün Skriniar. Ya Uğur Karakullukçu. Hani Galatasaraylıların böyle takip ettiği, sevdiği insanlardan bir tanesi. Bizim de meslektaşımız. Yorumcu. Haberci değil, yorumcu. Ondan sonra. Tedesco mu, Okan Buruk mu diye soruyorlar kendisine. Tedesco diyor abi adam. Yağız Sabuncuoğlu tweet atıyor. Taktik dehası diyor. Nerede lan taktik dehası? Nerede?
0: Abi,
1: Fenerbahçe'den
0: gelmiş bugün.
1: Hayır abi, bilenmiş gelmiş değil. Gerçekler var ya. Gerçekler var abi. Diyorum ya sana, ben Okan Hoca'nın sana 10 tane eksiğini sayarım. Ama adam şampiyon yapıyor abi. Sevmiyoruz. Niye sevmiyoruz? Niye sevmiyorsun baba? Seni şampiyon yapıyor. Neyini sevmiyorsun? Anladın mı? İyi niyetli olduğu için mi? Kibirli olmadığı için mi? Galatasaray'a büyük emek verdiği için mi? Büyük başarılar yakaladığı için mi? Sana 20 tane Galatasaray'da tarihe geçti, tarih yazdı, madde madde konular anlatırım, yazarım sana. Ligin en çok galibiyet yüzdesine sahip teknik direktörü mü değil? Ya Galatasaray, bir şey diyeceğim. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye yenilmesinden artık bıkmıştım abi. Bir Galatasaraylı olarak. Okan Buruk geldiği günden beri bir tane mağlubiyeti var Fenerbahçe'ye. Bir de Süper Kupa'da kaybetti. Süper Kupa'yı saymıyorum. Lig maçlarında. İsmail Kartal 1-0. Ramspark'ta yendi. O zaman da Galatasaray'da şampiyon olmuştu. Ya Galatasaraylı oyuncular maça kafası güzel çıkmıştı, anladın mı? Antrenman yapmadan çıkmışlardı. Sırf Ramspark'ta Galatasaray'ı yendiler diye şampiyon olmaktan daha çok sevindiler. Size bunu sağlayan kim? Okan Buruk abi. Bugün Galatasaray tribünden 130 milyon euro gelir sağlıyorsa, bugün Galatasaray kombineleri yok satıyorsa, bugün Galatasaray forması geçen sezon 1 milyonun üzerinde sattıysa, tamam yani abi, oyuncuyu herkes alıyor, Fener de alıyor. Yönetemedikten sonra, idare edemedikten sonra. Zaten bir şey diyeceğim, Okan Hoca'nın atıyorum BCD planları da olsaydı bugün Real Madrid'i, Barcelona'yı çalıştırırdı abi. Oraya giden teknik direktörleri de görüyoruz. Hani bugün Manchester City'nin teknik direktörü kim, sana soruyorum Cihan. Yemin ederim ben adını bilmiyorum. Maresca mı oldu? Chelsea'nin galiba Maresca oldu.
0: Niye soruyorsun bunu?
1: Abi bilmiyoruz, bilmiyoruz, anladın mı? Bilmiyoruz. Teknik direktör de kalmadı. Avrupa'da da yok teknik direktör.
0: Yani tabii o Onyekuru'dan koşu var sezonunda Fatih Terim yine Kadıköy'de o galibiyeti almıştı 20 yılın ardından.
1: Abi tabii ki, bir şey diyeceğim, ben ona bir şey demiyorum.
0: Burada peki rakiplerin kötü olmasının bir etkisi var mı? Okan Buruk'un başarısını bu şekilde hani perdeliyorlar ya genelde. İşte Ali Koç dönemi, Fenerbahçe'nin işte Çalkantılı dönemi, yine Beşiktaş'ta Hasan Arat geldi, Serdal Adalı geldi, ondan önce farklı başkanlar değişti.
1: Babacım işte bu onların problemi.
0: Ya Galatasaray tamam. İyi diye mi bunlar oluyor, bu değişimler?
1: Ya tabii ki iyi diye oluyor, Allah'ını seversen. Bir de bir şey diyeceğim. Hakem tarafından kollanan camialar var bir de karşısında. Ya bir şey diyeceğim. Son 2-3 sezona bak, 3 sezona bak. 3 sezonda en fazla kırmızı kart gören takım Galatasaray ya. Cihan bak, bu son 2 hafta önce Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde yaşanan ve günlerdir konuşulan skandal bir olay var ya. Deniz Çoban bu yüzden yayıncı kuruluştan kovuldu abi. Bunu Okan Buruk yapmış olsa, sana bir şey söyleyeyim mi, çarmıha girerlerdi. Dördüncü hakemi itiyor ve o görüntüler yayıncı kuruluşta olmasına rağmen yayınlanmıyor. Bu, o görüntüler Beşiktaş'ta var. Bak Beşiktaş'ta da varmış o görüntüler. Analiz ekibi çünkü görüntü çekiyor. Beşiktaş'ın analiz ekibinde de olmasına rağmen, düşün, senin rakibinin hocası dezavantajlı duruma geçecek. O görüntüyü servis etsen bir şekilde ortaya çıkarmıyorlar abi. Kimse konuşmuyor. Kimse konuşmuyor bu konuyla alakalı. Ve basın tribündeki bütün arkadaşlarımız, o gün maçta olan bütün arkadaşlar, İsmail Kartal'ın dördüncü hakemi ittiğini söylüyor. Ve bir gazeteci Deniz Çoban hakemlikten sonra yazarlık yapıyor. Bunu gazetesinde yazıyor. Fanatik gazetesinde yazıyor. Diyor ki maçın 3. dakikasında İsmail Kartal 4. hakemi itmiştir ve bu yüzden kırmızı kart görmesi gerekiyor. Bunu tribündeki herkes gözüyle görmüş. Beyin Sports bu adamı işinden kovuyor. Fanatik de İnternet sitesinden o kısmı kaldırıyor. Lan kimle dalga geçiyorsunuz? Zaten gazetede yayınlanmış bu. Oradan nasıl kaldıracaksınız? Dalga mı geçiyorsunuz?
0: Peki Deniz Şovan bununla ilgili bir açıklama yapmadı.
1: Yapmadı abi.
0: Ulaşamıyor kimse.
1: Yok, kimse konuşmak istemiyor. Abi bir şey diyeceğim. Yani bunu kendi lehine kullanabilir. Gider her yerde yorumculuk yapar. Ama iğrenç bir süreç abi. Okan Buruk mesela Trabzon maçında neden kırmızı kart gördü? Biz hala bilmiyoruz abi.
0: Çizgiyi geçti.
1: Şimdi ben şey diyordum. Okan Hoca konuşmamak için gördü diyordum. Okan Hoca'dan özür diliyorum ya. Vallahi özür diliyorum. Çünkü ben o mağlubiyetin şeyiyle, üzüntüsüyle Trabzon deplasmanındaydım. Maçı yerinde izledim. Ha, hoca bilerek gördü dedim herhalde kırmızı kartı. Ama hoca bir şey söylemiyor ki. E kardeşim, hakemi iten adam ne yapacak abi? Ne yapacak kırmızı kart görmesi için? Galatasaray son 3 sezonda 9 tane kırmızı kart görmüş ligde. Fenerbahçe 4 tane görmüş. Neyden bahsediyoruz? Bütün kurullarıyla Galatasaray'ın karşısında olan bir federasyondan bahsediyoruz. Buna rağmen başarılı olan bir Galatasaray var ve Galatasaray'ın başarılı olan bir hocası var. 3 yıldır bir sezon Avrupa Ligi'ydi. Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Sonraki 2 sezon Şampiyonlar Ligi. 40 milyon euro, 30 milyon euro, 70 milyon euro sırf Şampiyonlar Ligi'nden geldi. İlk sezon Avrupa Ligi'nden 20 milyon euro geldi. 110 milyon euro para geldi. Herkes diyor ki mesela Okan Hoca Singo'yu aldı ya, Singo olabilir abi, olabilir. Bu arada sakatlığının bu abartıldığı kadar ciddi olmadığını söyleyeyim ben sizlere.
0: Aldın mı haberi?
1: Evet abi.
0: Eylül sonunda yetişecek diyorlardı.
1: Ben Barcelona maçında sahada olursa benim için sürpriz olmaz.
0: Bu arada sen konuşurken ben de Fanatik gazetesinde Deniz Çoban'ın yazısına bakmaya çalıştım. Kaldırmışlar ama tabii artık yazıldığı için birçok yere düşmüş. Diyor ki maçın başında oyunu kontrol etmeye çalışsa da Halil Umut Meler 3. dakikada hakemin otoritesini ciddi bir şekilde sarstı, darbe vurdu. Offside itirazı sırasında önce yardımcı hakeme koştu. Ardından 4. hakemle fiziksel temas kurup onu itti ve uzun süre parmak sallayarak tepki gösterdi diyor. Böyle bir yazısı var. Bu yazı şu an Fanatik'te yok ama kaldırılmış.
1: Kaldırmışlar ama Cihan şey var. Sayfanın ekran görüntüsü var.
0: Var tabii, ben de oradan
1: her okudum. Yerde var.
0: Ben de oradan okudum.
1: Her yerde var. Sayfanın ekran görüntüsü var. Basılı haber bu.
0: Peki bunu Galatasaray'ın bir şey peşine diyeceğim. Düştü mü?
1: Bir şey diyeceğim.
0: Veya Beşiktaş
1: şeyden abi düşmesi lazım. Düşmesi lazım. Anladın mı? Ben yarın Dursun Özbek'e bunu soracağım. Yarın Galatasaray'da voleybol sponsorluk imza töreni var Rams Park'ta. Başkan Dursun Özbek katılacak. Umarım diğer soruları da cevaplandırır. Soru cevap bölümü olur. Orada özellikle soracağım. Okan Buruk bu sezon hazırlık maçı dahil 2 tane kırmızı kart gördü ve kırmızı kartları neden gördüğünü hala bilmiyoruz. Kamuoyunda öyle bir algı oluşturuldu ki Okan Hoca'nın sağ kenarında sürekli hakemlere itiraz ettiği, işte yanlış hareketler yaptığı ve bu nedenle Galatasaray'a yakışmayan bir profil sergilediğine dair Galatasaraylıların da söylemleri oldu. Ama Fenerbahçe'nin hocası Beşiktaş maçının 3. dakikasında 4. hakemi itiyor, fiziksel müdahalede bulunuyor ve bunu yazan hakem yorumcusu işinden kovuluyor. Burada Galatasaraylıların hocasına sahip çıkması gerekmiyor mu? Ve bu İsmail Kartal olayı üzerine gitmeyi düşünüyor musunuz? Diye Dursun Özbek'e soracağım bunu.
0: Peki bu Deniz Çoban'ın kötü niyeti olabilir mi? Bir de ben ters taraftan bakmaya çalışıyorum. Şimdi orada sonuçta 45 bin 50 bin kişi var ve herkesin elinde bir telefon var. Yani elbet o görüntü bir şekilde biri çekmiştir diye düşünüyorum ve bu görüntüye kimse ulaşamıyor ama diyorlar
1: bir şey
0: ki
1: diyeceğim,
0: Beşiktaş
1: bir şey diyeceğim.
0: Analizcilerin elinde var dedin
1: bir
0: sen.
1: Bir şey diyeceğim, yayıncı kuruluşta da var görüntü.
0: O da varmış.
1: Tabii
0: evet.
1: Ki. Tabii ki. Ve bunu Deniz Çoban orada
0: peki
1: görüyor.
0: Peki hiçbir taraftarda yok mudur bu yani? Abi, biri çekemedi mi yani?
1: Vardır, paylaşmıyorlardır ben sana söyleyeyim.
0: Çok iyi. Yo, biri paylaşsa, satın almaya çalışsa herhalde dünya para kazanabilir.
1: Yo, bir tane ben tweet atayım. Tweet atayım. Bu görüntü kimde varsa paylaşabilir mi diye.
0: Ya da bu görüntü yok mu acaba? Deniz Çoban kötü niyetli mi?
1: Abi basın tribündeki herkes görmüş.
0: Var diyorsun. Aynen tamam. Öyle. Olay aynen. Net ya. Olmuş aynen bir olay. Evet.
1: Tabii
0: ben
1: ki
0: öğrenmek
1: canım.
0: Için
1: basın
0: söylüyorum.
1: Tribünündeki
0: daha
1: herkes
0: yani.
1: Bu olaya şahit oluyor.
0: Ama görüntü yok.
1: Evet abi.
0: Allah Allah, çok ilginç.
1: Evet abi.
0: Yani peki Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe ile oynadı. Peki mesela Galatasaray ile oynasaydı Beşiktaş bu görüntüyü almak için çabalar mıydı sana göre? Ya sen şey mi demek istiyorsun, Fenerbahçe ile araları iyi o yüzden bu görüntüyü istemediler. Bunu mu söylemek istiyorsun? Ya ben şimdi şeytanın avukatlığını falan yapmaya çalışıyorum ama ya bak, Galatasaray ile oynasaydı bu görüntüyü verirlerdi.
1: Verirlerdi canım.
0: Fenerbahçe olduğu için vermiyorlar.
1: Tabii ki. Bak bir şey diyeceğim. İşte abi Süleyman Rodop dün yayında Singo'nun sağ ayak tendonu kopmuş diyor. Tamam, bugün ortalık. Ben az önce ne dedim? Barcelona maçına
0: yetişir.
1: Şimdi haberi düzeltiyor. Dün yayında Singo'nun tendonu kopmuş cümlesini kurmuştum. Şu şekilde düzeltme yapıyorum. Singo'nun kas tendon birleşiminde yırtık var. Yanlış anlayıp o şekilde ifade ettiğim için özür diliyorum.
0: Şu an mı yazdı onu?
1: Şu an yazmış.
0: İsmini vermek istemediğim bir dinleyicimiz de sana şu soruyu sormuş. Okan Buruk sağ
1: Hayır
0: kenarında...
1: Hayır abi ismini ver abi, ver.
0: Okan Buruk sağ kenarında hakemlere sürekli itiraz ediyor algısı oluşturuldu mu? Demiş.
1: Hayır abi, Okan Hoca itiraz ediyor zaten. Bir şey diyeceğim, bunu yap... Fatih Hoca itiraz etmiyor muydu? Arda Turan itiraz etmiyor muydu? Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın pandemi döneminde şampiyon olduğu dönemi iyi hatırlar Cihan. İnsanlar bilmez, ben stattaydım, basın tribündeydim. Sergen Hoca ve ekibi inanılmaz bir baskı kuruyordu hakemler üzerinde. İnanılmaz itirazlar vardı ama yayıncı kuruluş o zaman ekrana getirmiyordu. Yayıncı kuruluş şu anda Okan Hoca'yı afişe ediyor abi.
0: Evet, bir de o Jimmy ile falan çok yakınlaştı.
1: İsmini gelince... vermek istemeyen izleyici kim abi?
0: Kameradan da ses geliyor. Söylerim ben sana az sonra. Sen diyorsun ki yayıncı kuruluş da bilerek yapıyor. Kasıtlı yapıyorlar diyorsun.
1: Kasıtlı yapıyorlar tabii.
0: Peki Serdal Adalı da yayıncı kuruluştan şikayetçi. Aziz Yıldırım da şikayetçi. Galatasaray da şikayetçi. Zaten sezon sonu
1: onlar
0: değişecek.
1: Onlar maliyetten dolayı şikayetçi. Az para veriyorlar. Bu da gerçek yani. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, yıldızlar topluluğu kadrolar kurdular. Maliyetler inanılmaz arttı. Ama şu an ligden kazandıkları para dişlerinin kovuğunu dahi doldurmuyor. Sen hem bunu yap, hem az para ver, hem de bir de operasyon çek kulüplere.
0: Ercan demiş ki ceset yoksa cinayet de olmaz. O görüntü olacak da siz bulamayacaksınız. Hey gide hey demiş.
1: Bulmaya çalışacağız inşallah.
0: O görüntü bence çıkmaz o dışarı, varsa da. Yani herkes var diyor.
1: Yılın haberciliği olur biliyor olur. Musun? Öf.
0: Aslında yayıncı kuruluşta çok tanıdığımız var da. Yani çıkaramazlar herhalde. Ya da bilmiyorum. Yani dün seni sevmediğin, ondan önce, iki gün önce sevmediğin bir yorumcu H.Y. Demişti ki var, bana var bilgisi geldi. İçerideki arkadaşlar bana söyledi görüntünün olduğunu diye yayında söyledi. Aydıncın gözü dedi ki görüntü yokmuş dedi. Yok var dedi. Görüntü varmış ellerinde dedi. Bana haberi.
1: Abi ben sana diyorum ya, yayıncı kuruluşta da görüntü var. Şeyde de, Beşiktaş analiz ekibinde de var görüntü.
0: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Peki Okan Buruk'un kırmızı kartından sonra dakika 85'te Nezih'in Bein Haber'de Okan Buruk'un kart yemesiyle alakalı olarak yaptığı yoruma bir şey söyler misin? Orada Nezih'e de bayağı bir yüklenildi. Yani Okan Buruk'u koruduğu iddia etti.
1: Nezih bizim eski radyo tabii, bizim gol çalışanımız.
0: Radyo gol çalışanımız. Yaklaşık 5 evet. yıldır Bein Sport'ta Galatasaray'a
1: sevdiğimiz kardeşimiz. Çok da iyi niyetli, güzel bir insan. Biz de deplasmanlarda içeride görüşüyoruz, ediyoruz.
0: Çok da iyi bir çocuktur ama.
1: Yo onu diyorum.
0: Bayağı bir topa tutuldu, yazık oldu.
1: Hayır abi bir şey
0: ben diyor kafama göre yapmadım ki.
1: Bir şey diyeceğim diyor. Kafama göre yapmadım değil. Ulan hakemi mi dövdü hoca? Hakemi mi itti? Ne yaptı? Yayıncı kuruluş muhabirine gitti, dedi ki kardeşim bu pozisyon böyle gerçekleşti. Nezih de aldığı bu bilgiyi paylaştı abi. Ki Nezih bunu kafasına göre yapmıyor ki. Orada amirleri var, memurları var, anladın mı? Onlara diyorlar ki hoca böyle böyle konuştu. Onlar da diyorlar ki canlı yayına bağlan, bunları anlat, habercilik yaptı abi.
0: Konuştuğu videoda var.
1: Bu arada bir şey diyeceğim. Okan Hoca istese, şimdi Okan Hoca kırmızı kart gördü ya, diyorlar ya konuşamaz. Hoca istese stadın kapısına çıkar, dışarıda konuşur abi. Havalimanının orada daha konuşur. Keşke konuşsaydı, daha iyi olurdu.
0: Para cezası gelir.
1: Hayır abi, para cezası da yok, saçmalama. Statta konuşsa cezası var kırmızı kart gördüğü için. stadın dışında

0: de istediği yerde konuşabiliyor. Sonuçta maç bitmiş gitmiş, maçla alakalı istese konuşabilir abi. Ya sıcağı sıcağına, hani basın toplantısına çıkamaz, çıksa cezası var. Ya da o mix zone dediğimiz alanda konuşsa yine cezası var. E böyle bir şey yaşanmadı. Gayet doğal bir şekilde hoca oyundan çıkarken Nezih'e gidip hani çizgiyi geçtin geçmedin muhabbetini anlatıyor Okan Hoca'ya. Abi Okan Hoca'ya vurmaya çalışıyorlar. Okan Hoca'nın gitmesini istiyorlar. Ben de olsam, rakibin böyle bir teknik direktörü olsa gitmesini isterim baba. Ben her sene Galatasaray'a mağlup olmak istemiyorum. Ben her sene Galatasaray'ın şampiyonluğunu izlemek istemiyorum diyen milyonlar var abi. Sıkıldı artık insanlar. Zorlarına gidiyor. Yediremiyorlar. Ya sana diyorum ya, yani abi Beşiktaşlı Fenerbahçelisi övünerek, böyle güvenerek, kendine güvenerek formayı giyip de okullara gidemiyorlar. Cihan, ben kendi dönemlerimi hatırlıyorum ya. Lise dönemlerimi hatırlıyorum. Ulan biz her zaman Fener'e yeniliyorduk ya. Ve bizim lisede sınıfta işte 45 kişiydik. 20 tane kız vardı. 25 tane erkek vardı. Baba, bunların 23 tanesi Fenerbahçeliydi. 2 tane biz Galatasaraylıydık. Ben sürekli bunlarla mücadele içerisindeydim.
1: Yeşilçam filmi.
0: Beni kandırıp şeye götürüyorlardı. Kadıköy'e götürüyorlardı. Maça götürüyorlardı. Biletimi falan ayarlıyorlardı. Hani bir tane marş var ya. Ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon. İşte,
1: bu sene sen şampiyon diye.
0: İşte.
1: Sen söyletiyorlar mıydı sana?
0: Yok, bana bunu söyletmeye çalışıyorlardı. Ben Galatasaray'ı işin içine katıyordum. Beni dürtüyorlardı tribünde.
1: İyi, sadece dürtmüşler.
0: Anladın mı?
1: Evet, yani haklısın. Yani normalde şimdi Yeşilçam filmlerine bakıyorum ben de, eskileri. 70'lere, 80'lere falan. Yani genelde hep böyle Fenerbahçeli olarak, mesela en yakın örneği işte Hababam sınıfında bile görebiliyorsun daha sonra falan. O Fenerbahçe algısı o zamanlar daha fazlaymış, yani daha fazla taraftarı varmış gibi gözüküyor, ama 2000'den sonra Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sanki işler tam tersine dönmüş.
0: Evet Cihan, şimdi bunu böyle söyleyince diyorlar ki ya holiganlık yapıyorsun ya da abartıyorsun. Babacığım, bu durumda Beşiktaş olsaydı yeni nesiller Beşiktaşlı doğardı. Anladın mı? Dünyada Beşiktaş daha çok konuşulurdu ve Beşiktaşlılar bu şekilde davranırdı. Fenerbahçe olsa aynı şekilde Fenerbahçe olurdu. Nefret edilen kulüp Fenerbahçe olurdu. Ve bu gayet doğal bir durum diyorum. Burada olayın özeti şu: Galatasaraylıların buna alet olmaması gerekiyor. Galatasaraylıların hocasına, camiasına, takımına sahip çıkması gerekiyor. Ya bir şey diyeceğim, kimse kusura bakmasın, Galatasaray taraftarı şu an başarının arkasından gidiyor. 13. olduğumuz sezon da vardı. Tribünler bomboştu abi. Kimse beni arayıp da bilet millet istemiyordu. Anladın mı? Çünkü bilet satılıyordu. Bilet fiyatları da şu anda bile hani kale arkası 2000 lira 3000 liraya bilet alabiliyorsun abi.
1: Ücretsiz devrediyordu herkes.
0: Evet abi. O zaman devir de vardı.
1: Herkes devrediyordu.
0: Bir Şampiyonlar Ligi maçları oldu, işte Barcelona maçı falan oldu. Onda çok yüksekti. Onun dışında tribünlerin yarısı boştu abi. Kimse gelmiyordu. Bu bir gerçek yani. Başarının arkasından gidiyorsun. Ama özetle dediğim gibi Galatasaraylıların kulübünün yanında, hocasının yanında, başkanını. Dursun Özbek'i beğenmiyor. Niye beğenmiyorsun abi? Dursun Özbek Galatasaray'ın parasına mı göz dikmiş? Anladın mı? Adam Giresun'un Şebin Karahisar ilçesinin Aluçra köyünde doğmuş abi. İstanbul'da bir garsonun oğlu olarak dünyaya gelmiş. Bodrum katında doğmuş. Ortaokul döneminde Galatasaray Lisesi'ni kazanıyor. Dereceyle kazanıyor ki babası garsonluk yapıyor. Ve adamın hayatı Galatasaray Lisesi'ni kazandıktan sonra değişiyor. Galatasaray Lisesi'nden mezun oluyor. İngilizcesi var, Fransızcası var. İTÜ'de makine mühendisliği okuyor. Galatasaray üyeliği o dönemde devam ediyor ki bir tane kuzeni Galatasaray'da futbol oynarken vefat ediyor. Ve hani böyle Galatasaray'da yöneticilik hedefleri, hayalleri olan bir insan değil. Ama Böyle bir fırsat geldiğinde de ben hayatımda kazandığım her şeyi Galatasaray sayesinde kazandım diyor. Ve Galatasaray'a hizmet etmek için elinden geleni yapıyor. Tam bir tüccar kafası var adamda. Galatasaray'a hep bir şeyler kazandırıyor. Hep bir şeyler kazandırıyor. Şimdi hepimiz dalga geçiyorduk. 75 milyon euroya Galatasaray Osimhen'i alır mı diyorduk Cihan. Öyle bir para yok diyorduk.
1: Şimdi buralara döneceğim Yakup abi ama şimdi bu Galatasaray...
0: Hayır abi, bunların da anlatılması lazım, anladın mı? Yani bir tarafta adam diyor ki haklı abi, 1 milyar doları olan Ali Koç 4 sene başka 4 sene mi yaptı 6 sene mi yaptı?
1: 7.
0: 7 sene yaptı, bir tane şampiyonluk kazanamadı. Diyor ki 3 tane oteli olan Dursun Özbek nasıl bu işi... Babacım bu işte doğru yönetimle alakalı. Dursun Özbek geçmişte de geldi. Onun kurduğu kadro belki şampiyon olamadı. Onun döneminde şampiyon olamadı ama sonrasında şampiyon oldu.
1: Zaten Ali Koç yakın çevresine benim ne işim varmış spor camiasının içinde diye çok söylemiş, yani hata yaptığını kabul etmiş.
0: Ne kabul etmiş? İki dönem sonra yine Fenerbahçe'nin... Abi bir şey diyeceğim.
1: Ali Koç olduğunu anlamış diyor İbrahim Seten geçenlerde. Yani Ali Koç gerçekten Ali Koç olduğunu anladı. Yakın, çok yakın birisine, yakınına bunu söylemiş.
0: Hikaye.
1: Bir daha da futbolun önünden geçmem demiş.
0: Hikaye abi, hikaye.
1: Hikaye mi diyorsun?
0: Hikaye tabii ki.
1: O hırsı hala var şampiyon.
0: Olmaz olur mu abi? Bir şey diyeceğim. Ali Koç'un abisinin ismi ne?
1: Kim ne bilir ki?
0: Bilmiyorsun.
1: Kerim o şey değil mi, oğlu?
0: Oğlu. İsmi ne abi? Ben söyleyeyim. Ömer Koç.
1: Ha, Ömer Koç.
0: Kim tanıyor Ömer Koç'u? O adamın da mesela 2 milyar dolar serveti var. Kim tanıyor abi? Ali Koç'u kim tanıyor? Herkes tanıyor.
1: Cemiyette tanınıyordur.
0: Herkes tanıyor. Türkiye'deki herkes tanıyor. Başbakan kadar ismini biliyorlar. Şimdi Serdar Adalı seviyesinde Beşiktaş'ta, ben sana söyleyeyim, Beşiktaşlı Türkiye'de en az, abartmayayım, 1000 tane adam vardır. 999 tanesini tanımıyoruz abi. Niye? Beşiktaş başkanı olduğu için tanıyoruz. Abi orası bambaşka, o koltuk bambaşka bir şey. Bizim ülkede zaten bir koltuğa oturdun mu kalkmak istemiyorsun.
1: Öyle tabii canım, ekstra saygınlığın oluyor. He. Bir yere gittiğinde Beşiktaş'ın başkanı, Galatasaray'ın başkanı.
0: Sen ne diyorsun abi, sen ne diyorsun abi?
1: Baktığında iyi de bir yer yani.
0: Bir yer ama işte.
1: Şey gibi düşün yani, üçte birini kapsıyorsun ülkenin neredeyse. Yani diğer kulüplere haksızlık yapmayayım ama.
0: Evet abi.
1: Var mıdır öyle, 40 milyon Galatasaraylı?
0: Vardır tabii.
1: Yurt dışını canım, falan da saysa.
0: Çok çok rahat. Türkiye'de en fazla taraftarı olan kulüp Galatasaray.
1: Hadi
0: abi.
1: 30 da Fenerbahçeli olsa. Hani bu anketlere üzerinden ben konuşuyorum.
0: 30 yoktur ya. Azalmıştır. Şimdi Fenerbahçeli olup Galatasaray'a dönen çocuklar oldu.
1: Azalmıştır, nasıl oluyor?
0: Ya azalıyor tabii abi. Şampiyon olamayınca sence azalmamış mıdır?
1: Ya bilmiyorum ya, azalmıştır.
0: Cihan, bu örneği muhtemelen bir 5 kere falan vermişimdir bak. 3 Temmuz sürecinde benim bir tane komşum var, Sezer abi, selam olsun kendisine. 3 Temmuz sürecinde kulübünün yanında durmuş, Aziz Yıldırım'a destek olmuş. Aziz Yıldırım cezaevinde olduğunda cezaevinin önüne kadar gitmiş ve o sene oğlu olunca da oğlunun ismini Aziz koymuş. Aziz bile bak hala şampiyonluk göremedi. Bizim Melih oğlum, Allah sağlık saat versin hepsine, bütün çocuklarımıza. Abi 7 tane şampiyonluk gördü. Şimdi 0 şampiyonluk gören Aziz, 7 şampiyonluk gören Melih, anladın mı? Şimdi Aziz takımını değiştiremiyor. Niye? Çünkü adı Aziz abi bir kere. Aziz Yıldırım'dan gelen Aziz. Ama onun dışında bir sürü değiştiren oldu. Bir sürü Galatasaray'a geçen oldu.
1: Sen konuşurken bakıyordum işte Asala, Konda'ya falan, araştırmalara bakıyorum da. Yani %36 Galatasaray, 30 Fenerbahçe, 20 Beşiktaş civarında gidiyor yani. Genelde bu şekilde şirketler. Tam resmi bir rakam vermiyorlar ama işte çoğunluk olarak %50.
0: Ya 4 sene üst üste Trabzon şampiyon olsun. Trabzon'un taraftar sayısı da artar. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ınki de azalır abi. Yeni nesiller Trabzon'da olmaya başlar. Böyle bir gerçek var abi. Başarıyı seven insanlar var.
1: Taraftar sayısı.
0: Biz şey gibi değiliz ki abi. Adam mesela düştü, Coventry'de yaşıyor. Coventry taraftarı. Bizde öyle değil ki. Bizde Sakarya'da. Sakarya'yı tutuyor ama adamın asıl takımı Beşiktaş ya da Trabzonspor. O yüzden diyorum yani, Dursun Özbek, Okan Buruk, Yani tamam, dokunulabilir insanlar. O yüzden medyada inanılmaz ağır eleştirileri yapılıyor. Haksızlık yapılıyor. Ama bu adamlar bu

0: takımı 4 sene üst üste şampiyon yaptılar ya.
1: Evet, Yakup Çınar'la yüksek tansiyon programı devam ediyor. WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Bugün iyi, bugün iyisin ha, formdasın.
0: Okuyalım.
1: Bugün iyisin.
0: Okuyalım, bir sonra araya gidelim.
1: Saat başı yapacağız, o yüzden genelde bu saatte bırakıyorum mesajları. Bende de böyle bir kırılganlık var, sesim değişiyor.
0: Hakaret olmadığı sürece bütün mesajları okuyoruz bu arada.
1: Ya, böyle dinleyenlerimizde hakaret yoktur ya. Onlar da yenileyici, zeki cevaplar veriyorlar. Evet. Bir takımı sevmek mi yoksa şampiyon olduğunu görmek mi? Başar sormuş sana.
0: Sevmek tabii ki abi.
1: Tedesco'nun kaleci antrenörü 5 kere kırmızı kart görürken 4 sezonda takımda olan Davinson, Torreira, Osimhen kaç kere kırmızı görmüştür? Okan Buruk 4 sezonda kaç kere kırmızı kart görmüştür? Okan Buruk pırıl pırıl, ağzı var, dili yok demiş. Gülme emojileri atmış. Devam edelim. Ali Koç'u Fenerbahçe başkanı olması mı ünlü yaptı? Anlayamadım demiş.
0: Evet abi, Ali Koç'u Fenerbahçe başkanı olması ünlü yaptı. Fenerbahçe yönetici
1: popüler yaptı, daha doğru.
0: Popüler yaptı. Daha doğru bir popüler şey yaptı. Evet. Ha, bunun o Ali Koç'un böyle popülerliğe ihtiyacı var mıydı?
1: Yok tabii.
0: Abi bazı insanlarda var işte, anladın mı? Adamın parası var ama o hak ettiği saygıyı, değeri, popülariteyi istese de göremiyor adam. Anladın mı? Zaten görmek istemeyenler var. Hani adam gerek yok diyor.
1: Fatih Terim ona çok güzel kazanmış mesela. Sevmeyenler bile bir saygı duyuyorlar. Yani %90 herkes adına konuşmayayım ama o şeyi var yani, o duruşu. Bu saygınlık öyle kolay kazanılan bir şey değil ya. Yakup Çınar tam moda açmış, helal olsun. Kuş olsam da yanınıza uçsam, diğer takım taraftarlarının attığı mesajları görebilsem keşke diyor. Taraftar sıralaması 1 Galatasaray, 2 Fenerbahçe, 3 Ahmet, 4 Beşiktaş, 5 Trabzon demiş. Az önce söyledim, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş diye gidiyor. Hollanda'dan selamlar. Hafta sonu Ten Hag bölgesindeki Saray Restoran'ta döner yemeye gideceğim. Gidince Yakup Çınar'ın selamını söyleyeyim mi diyor.
0: Tabii ki söylesin. Muhammed abiye selam söylesin.
1: Hollanda'dan.
0: Aynen.
1: Peki. Selam olsun. Muhammed abiye bir selam söylersin.
0: Evet
1: diyor.
0: Evet, selam söylesin. Hatta fotoğraf çekilsin, beni de etiketlesinler sosyal medyadan.
1: Bu programın adını Fanatiklerin Fanatikleri diye değiştirebilirsiniz.
0: Değiştirsinler demiş abi.
1: Takım tutmayı şampiyonluk sayıları mı belirliyor? Orhan Kamburoğlu.
0: Hayır tabii ki abi. Hayır tabii ki. Ama bizdeki şey öyle değil ki. Kültür öyle değil ki. Yani dört büyükleri tutuyoruz. Onun dışında ilçe takımları hep geri planda kalıyor. İngiltere'deki gibi, Almanya'daki gibi değil.
1: Tabii canım, ben Sarıyer'in maçlarına gidiyorum mesela ama bir tarafım Galatasaray'dı yani. Ama yani, Sarıyer'i de destekliyorum.
0: Yani.
1: Bu arada Sarıyer'de yeni bir şey çıkmış. Bunu da, onu da şey bilgisini vereyim. VIP koltuk ismi özel. Yeni böyle isminiz yazacak koltuklarda. Yani kısıtlı sayıda Sarıyer'li varsa.
0: Güzel satış stratejisi.
1: Evet, güzel strateji.
0: Bu sene iyi gidiyor Sarıyer de, fena gitmiyor.
1: İyi, Allah bozmasın. Okan Buruk 4 senedir hakemlere küfür ediyor. Sağ kenarında neler yapıyor, hiçbir şey olmamış hocaya. İsmail Kartal itmiş hakemi, onun peşine mi düşeceksiniz diyor.
0: Evet abi, ben dedektifim, bu işin peşine düşeceğim, bırakmayacağım.
1: O görüntü varsa elbet ortaya çıkacaktır zaten, ki İnşallah. Var olduğunu söylüyorsun. Okan Buruk dördüncü hakemin kulağına sarı kart sarı kart diye telkinde bulundu mu bulunmadı mı? Bence bunu söyle Yakup'cum demiş.
0: Tam bunda ne var abi? Ne var ya, sarı kart demesinde ne var mesela?
1: Yakup abi, seni severek dinliyorum ve izliyorum, kaçırmamaya çalışıyorum. Bugün yayının var mı YouTube kanalında diye bir soru var.
0: Bugün 23'te olacak. Dün yayın yapmadık.
1: O yüzden
0: bir gün ara verdik, aynen.
1: 90 artı dijitalde oluyor.
0: Evet evet.
1: Sefaköy'den Halil, Beşiktaş taraftarıyım diyor. Okan Hoca'yı son derecede başarılı buluyorum. Kimse kaptanın hangi fırtınalarla karşılaştığına bakmaz. Gemiyi limana yanaştırıp yanaştıramadığına bakar. Adam 4 senedir gemiyi limana yanaştırdı. Galatasaray taraftarı olarak ve yönetimi bence çok gaza gelmesinler diyor.
0: Bu %100 abi, bak bunu aklı başında bir Beşiktaşlı söyleyebiliyor.
1: Kolay işte.
0: Niye? Çünkü bu konudan müzdarip abi. Ben hep şunu söylüyordum. Beşiktaş'ın efsanesi, Beşiktaş'ta hani Okan Buruk'un yakaladığı başarıları Sergen Yalçın yakalar. Geri döner başarır ama Sergen Hoca'nın da bir rahatlığı var biliyorsun. Okan Hoca disiplinli, çalışkan bir adam. Sergen Hoca'ya Okan Buruk'taki kadrolar verildi mi? O da verilmedi. Şu anki mevcut kadroyu Sergen Hoca'ya versem belki çok daha farklı şeyler de görebilirdik, anladın mı? Ama camiaların evlatları üzerinde, ya bizim ülkede bu geçerli kardeşim. Anladın mı? Bu geçerli.
1: Ama evladın da performansı kötüyse de illa ya da evlatçılık yapmana da gerek yok.
0: O Fenerbahçe'de yok işte abi öyle bir evlat. Yok yani. Fenerbahçe'nin evladı da İsmail Kartal işte abi.
1: Volkan Demirel var.
0: Ya abi işte ki Emre. İsmail Kartal'dan kimseye sıra gelmiyor abi. Üç yere başarısız olup kovulup dördüncü kez geliyor. Dördüncü kez de istifa etti, yine geri geldi.
1: Beş oldu.
0: Türk futbolunun bence en şanslı ismi, başkası olamaz yani. Emin ol.
1: Hangi açıdan söylüyorsun onu? Şanstan kastın.
0: Şans derken şöyle söyleyeyim sana.
1: Yani Fenerbahçe'de oynamasıydı.
0: Bir şey. Abi bu radyodan bile iki kere kovulsana üçüncü kez dönmezsin, anladın mı?
1: Bir kovulan gelemiyor.
0: Bir yani de. Bir kovulan gelemiyor abi, şirketlerin stratejisi var, anladın mı?
1: Başkan değişiyor yani, belki hani bizim de yönetim kurulu falan değişirse belki gelebiliriz. Hani orada da sürekli başkan değişiyor.
0: Tamam da şampiyon olmamız lazım, reyting rekorları kırmamız lazım.
1: İkinci oluyoruz reytingde, öyle düşün. Yine kötü değiliz yani. İş yapmaz mı? Yine almaz mısın?
0: Olmaz abi, olmaz.
1: Rekor bir sayıyla ikinciyiz mesela. Bizden bir tık daha rekor dinleyip üstte birinci bitirmişler.
0: Olmaz.
1: 99 puan gibi söylüyorum.
0: Yok ama abi, olmaz olmaz.
1: Anladım, peki olmaz diyor Yakup Çınar. Yakup Çınar sabah ciğer yemiş gelmiş. Tek derdi İsmail Kartal ve Fener.
0: Son dönemde hep ciğer. Abi ben ciğerin hastasıyım. Bugün İstanbul'un en güzel ciğercilerini konuşalım.
1: Konuşalım. Bir tane Levent de var.
0: Ciddi misin? Of, hangisi?
1: Acayip B ile başlıyor. Bahattin. Söyleyeyim bari.
0: Abi Bahattin her yerde var.
1: Ama bilmiyorum ben.
0: Allah Allah.
1: O Levent'tekini ekstra beğeniyorum. Ben. Şu yeni açılmış. Allah
0: galiba. Allah.
1: Görmüyordum. Önceden başka bir şey vardı.
0: İlginç.
1: Seninki yer neresi? Var mı önerdiğin bir yer?
0: Valla ben en son Trabzon'da yedim. Fena değildi.
1: Ay yanına bir meze veriyor. Böyle 10 tane falan yani.
0: Aa o çok, çok iyi. Güzel. Güzel. Ya, taze olacak. Mesela Diyarbakır'ın ciğerini çok överler. Ahmet Galatasaray maçına mutlaka gideceğim ligin ikinci yarısında. Mesela sabah kahvaltısında bir ciğer yemeği istiyorum. Düşünüyorum. Ondan sonra Antep'te yemiştim, çok beğenmemiştim. Vallahi arada ben kendim evde yapıyorum. Bizim çocuklar da yemiyor. Böyle
1: Ahmet dedin de Diyasaba o yüzden mi kilolu diyor?
0: Taze olması lazım. Taze önemli. Kuzu ciğeri. Böyle küçük küçük doğrayacaksın.
1: Edirne ciğeri de iyidir be.
0: Edirne ciğeri de güzel.
1: Ama o çok meşhur bir yer var, sıra beklediği herkesin. Bence onun karşısındaki abi daha güzel yapıyor. O popülariteden dolayı sıra bekliyor.
0: Nerede orası?
1: Tam Edirne'de böyle ciğercilerin olduğu
0: yer. Ben gitmedim hiç Edirne'ye. Oo. Hiç gitmedim.
1: Yani.
0: Arabayla geçtim en fazla Bulgar'a giderken.
1: Yani. Şöyle bakalım. Yakup Çınar'a sorar mısınız diyor. Dursun Özbek istifa etse Fatih Terim kulüp başkanı olsa Okan Buruk'la çalışır mı? Bir anda ağır bir fantezi yapmış ayarsız. Sorayım. Çalışır mı? Fatih Kim? Terim kulüp başkanı.
0: Çalışır abi, niye çalışmasın?
1: Fatih Terim kulüp başkanı olmaz ki ya. Uğraşmaz onunla bence.
0: Belli olmaz bu işler abi. Bilmiyorsun yani.
1: Trabzon'da ne yemiş anlamadım diyor. Ne dedi?
0: Ciğer yedim abi.
1: Hayır. 4-0 yenildi ya. Ha. Trabzon'da ne yemiş? Onu da bir şey.
0: Ha, golde yedik canım. 4 tane güzel gol yedik. Trabzon simidi yedik. Ha. Vallahi beni çok güzel ağırladılar. Onu söyleyeyim yani. Namlı. Caddelerde yüzerken.
1: Hayır, beni de boşluğuma geldi Bamdi Yokut. Ama çok güzel, çok güzel.
0: Güzel. Beni çok iyi ağırladılar. Biliyorsun Salah transferini verdiğim için Trabzonlar beni gerçekten çok seviyor.
1: Ayıp ediyorsun Namlı yani.
0: İyi ağırladılar. Ondan sonra neydi ya, Muharrem Usta var Trabzon'da. Çok güzel döneri var. Tavsiye ederim. Şehir merkezinde. Ondan sonra maçtan sonra da Trabzon haşlaması da meşhur mesela. Maçtan sonra bir haşlama, üzerine böyle güzel bir ciğer yemiştim yani.
1: Son zamanlardaki başarısızlıktan dolayı Barcelona maçında oluşacak performans hakkında Yakup abi biraz yorumlar mı, düşüncesini merak ediyorum demiş. Ciğer konuşmayın canımız çekiyor diye eklemiş Bulutkan Bulutan Yumak.
0: Abi
1: ne değişikliği,
0: bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Şimdi bu sorunun devamında Bulutan arkadaşımız şunu bekliyor.

0: Galatasaray 3-0 4-0 yenilirse Okan Hoca gönderilir mi? Abi Barcelona maçından beklentin ne olabilir ki? Bugün dünyanın en iyi takımı da Barcelona ile karşılaşsa favori Barcelona olur. Benim çok beklentim yok. Ben ilk günden beri söylüyorum. Galatasaray Lisbon'dan puan alamaz, Barcelona'dan puan alamaz, Lille'de berabere kalır. Devamında da 4 tane maç var. O 4 maçı kazanır, son maç Paris Saint-Germain'e yenilir 13 puanla. 16'ya girme ihtimali söz konusu, 24'e kesin girer.
1: Sporting Lisbon başkanının Galatasaray'a yaptığı salvo hakkında ne diyorsun? Dinledin.
0: Yok, bir şey diyeceğim. Doğru söylüyor. Kazandı abi. Çünkü şey var.
1: City'den, Bayern'den, Milan'dan transfer yapmış takımı yendik biz diyor.
0: Abi bak adam ne diyor orada? Ben diyor Hatice'ye bakmıyorum, neticeye bakıyorum. Hani hakem hatası kazananın umrunda değil abi. Anladın mı? Sonuçta orada hakem hatası var. Galatasaray hani penaltı değil, bir tane kırmızı kart verilmesi gerekiyor. Onlar verilse Galatasaray Lisbon'u yenecek. Aslında biraz onu da şey yapıyor, kapatmak istiyor.
1: 2 milyon kazandık diyor.
0: Evet abi.
1: 3 puan aldık.
0: Öyle abi, kazanan aklı. Okan Hoca kazanıyor 4 yıldır. Beşiktaşlı arkadaşımız var ya, doğru söylüyor abi. Gemiyi limana yanaştırıyor musun? Yanaştırıyorsun. Ona bakıyor herkes.
1: Nezih Akşener'in yaptığı röportaj sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın açıklama yapmasını Yakup Şınar nasıl yorumluyor? Galatasaray bu konjonktürde başarılı olduğu için bu takım birbirine son zamanlarda biraz yaklaştı mı? Diyor. Böyle bir mesaj var.
0: Yok yani Galatasaray
1: ama
0: zaten...
1: Ama Marsilya maçında bir Fenerbahçe'ye sanki ufaktan bir küfür edildi. Çok yanaştıklarını düşünmüyorum. Hep ezilerek.
0: Beşiktaşlarım mı?
1: Sanki ben öyle duydum. Ya da yanlışım varsa aflarına sığınayım.
0: Hatırlarsan burada Roma maçı öncesi yayın yapmıştık Cihan. Ben Fenerbahçe'nin Roma maçından puan alabileceğini söylemiştim. Marsilya maçı öncesinde yayın yapmıştık. Beşiktaş'ın Marsilya'yı yenebileceğini söylemiştik. Bunları konuşmuştuk abi. Gayet doğal. Ama... Beşiktaş'ın Marsilya'yı yenerken Amede'de puan kaybedeceğini de söylemiştik. Bu ligin gerçeği bu.
1: Bir araya gidelim. Yakup abi, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz devam edecek. Ciğerin yanında acı biberden de yer mi? Manisa'dan Biberci Bayram biberlerini paylaşıp atmış bize. Çok da güzel gözüküyor. Cin biberler.
0: Hemşerim benim ya.
1: Fotoğrafını atmış.
0: Hemşerim, Manisa'ya selam olsun.
1: Çok güzel gözüküyor.
0: Evet abi.
1: Kısa bir ara geliyoruz.
0: Görüşmek üzere.
1: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor.
0: Ciğerde kalmıştı.
1: Ciğerde kalmıştık.
0: Edirne ciğeri mi, Arnavut ciğeri mi, Diyarbakır ciğeri mi, dana ciğeri mi, kuzu ciğeri mi?
1: Bu şey mi? Yoksa... Trabzonspor mağlubiyetini nasıl unuttururuz taktiği
0: mi? Şiş ciğeri mi? Evet abi. Ciğer şiş mi? Ciğeri nasıl yemeyi seversiniz arkadaşlar? Ne abi, futbol nereye kadar abi, biraz yemek konuşalım ya.
1: Sen nasıl yemeği seviyorsun? Ya da ciğer sevmeyenler de var mesela, çok sevmeyen.
0: Ben şiş seviyorum abi. Ya. Küçük küçük doğranmış şiş seviyorum.
1: Ben de yaprak ciğer hastasıyım.
0: Yaprak da iyidir, fena değildir ama.
1: Edirne
0: ciğer. Kuzu şiş olacak, kuzu şiş ciğer.
1: Mesela bazıları da Arnavut ciğeri dışında yiyemiyor, böyle küp küp var.
0: Abi Arnavut'u da seviyorum ben. O da ben ciğerin.
1: Bence hepsini seviyorum.
0: Ben ciğerin her türlüsünü, sakatatçıyım abi ben. Anladın mı?
1: Hani birini seçmek zorunda olsa.
0: Mesela
1: birini seçeceksin. Arnavut ciğeri mi, işte yaprak ciğer mi, Urfa ciğeri mi? Birini seçeceksin mesela, hangisini seçeceksin?
0: Şiş abi, direkt kuzu şiş ciğer. Diyarbakır usulü yapılan.
1: Bilmiyorum ya, ben de biraz Adana şey Edirne'yi tercih edebilirim.
0: Ya bir şey diyeceğim. Bak, seni şikayet eden arkadaşlarım var.
1: Ne için?
0: Orhan Tolga Balarısı mesaj atmış, okumamışsın Cihan.
1: Vallahi o kadar mesaj var, hepsini okumaya çalışıyorum.
0: Tamam, ben okuyayım o zaman. Oku. Tamam mı? Kendisi benim çok sevdiğim abim, ki Trabzon deplasmanında beraber havalimanında karşılaşmıştık, ki benim yaklaşık 15-20 yıldır tanırım Orhan Tolga Balarısı. Çok değerli bir isim. İyi yayınlar, bizi de getirdin buraya Yakup. OTB 1905 yazmış. Sebahattin abiyi çok özledim, bir an önce dönmesi lazım demiş Orhan Tolga Balarısı.
1: Ki okumuş oldum.
0: Yıllardır Galatasaray tribünlerine de emek veren isimlerden bir tanesi. Dediğim gibi benim de çok sevdiğim abilerimden bir tanesi. Çok değerli, iyi bir Galatasaraylı. Tribün emektarları diye bir şey var. Bunu kimse kolay kolay bilemez, anladın mı?
1: Selam olsun.
0: Ki yıllarca otobüsle deplasmana gidenler var. Abi Trabzon'a otobüsle geldi.

0: Buradan İstanbul'dan nereden baksan bir 1000 Galatasaray taraftarı otobüsle geldi Trabzon'a. Cihan, sana şöyle söyleyeyim, ben günübirlik gittim, uçakla gittim, uçakla döndüm. Bak yemin ederim sana, 42 yaşındayım ki ben hani sağlıklı beslenmeye dikkat ederim. Atıyorum.
1: O yüzden çok ciğer yerim falan.
0: Yok yani, yürüyüş yapmaya çalışırım. Ondan sonra şeker kullanmam, dikkat ederim. Abi 2 gün kendime zor geldi. Ya ben otobüsle gidip gelsem, anladın mı?
1: Otobüs yolculuğu gerçekten çok zor
0: ya.
1: Ya
0: düşün, aynen öyle. Ya 2 saatlik uçak yolculuğu yapacağım. Acil çıkış varsa mutlaka almaya çalışırım. Anladın mı? Hani 2 saat oturuyorsun oraya, daha böyle rahat olsun diye, ya da daha önden boş bir yer varsa orayı almaya çalışırım.
1: Ciğer mesajları geliyor da şu taraftar olayından bir yere bak.
0: Hayır, ben ciğer
1: konuşmadım. Ama şuraya bağlamak istiyorum. Batrukov neden maçtan sonra böyle uzun süre alkışladı
0: taraftarı? Çok büyük saygı duyuyorum abi.
1: Ya bir
0: Adam,
1: sebebi ne yani? Okan
0: abi,
1: Buruk'a mı tepki, yoksa taraftara mı saygı?
0: Bunun hiç kimseye şeyi yok. Saygısızlığı ya da tepkisi yok.
1: Oradan bağlayayım.
0: Bu çocukta liderlik özellikleri var. Ve ben sana şöyle söyleyeyim. Ben bugüne kadar hani saha içinde daha çok pozitif göremedim, ama ben bu çocuğun Galatasaray'da başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Sırf alkışladı diye değil. Şimdi öyle bir abo. Taraftara arkasını dönmeden soyunma odasına gidene kadar alkışlayarak gitti. Ve saygı duyacaksın tabii, diyorum ya sana, o adamlar ailesinden, çevresinden vakit ayırıp 13 saat 14 saat yolculuklarla gelip seni orada destekliyorlar ki Trabzon deplasmanında, mesela ben Kocaeli maçında hiç beğenmemiştim Galatasaray tribünlerini. İlk defa hayatımda, ilk defa, tamam, Kocaeli Spor taraftarına büyük saygı duyuyorum. İnanılmaz organizeydiler. Samiyen'de 3000 Kocaeli taraftarı, 50 bin Galatasaray, 50 bin yoktu ama böyle 45 bin Galatasaray taraftarından daha yüksek sesle takımlarına destek verdiler. Ama Trabzon deplasmanında Trabzon taraftarı Galatasaray taraftarı muazzamdı ki hani 4-0 yenildi. Burada çünkü attığın golün çok etkisi var. Çok iyi başladılar. Trabzon taraftarı atılan gollerden sonra o büyük sevinç, bilmem ne. Abi bak, bu adamlar, tribüne giden emektarlar, maç bitiyor ya Trabzon deplasmanında. 2 saat boyunca, 3 saat boyunca müziğe maruz kalıyorlar.
1: Her yerde yok mu?
0: Her yerde var. Galatasaray'da yapıyor bunu. Maalesef Galatasaray'da yapıyor. Kocaeli maçında yapmadı mı? Yaptı.
1: Ama
0: yapmayacaksın abi.
1: Özel hoparlör koymuyor Galatasaray'a.
0: Ya özel hoparlör koymana gerek yok zaten abi. Bangır bangır. Statta bütün taraftar boşalıyor abi. O sesi bir açtığın zaman. Bu insanlık suçu ya. Bunu Galatasaray tribünde, abi sen taraftar çıkmış, yapma bunu ya. Yapma abi. Açma o müziği.
1: Bir yaptırım olması gerekmiyor mu?
0: Abi bence olması gerekiyor. Federasyonun bu konuya el atması gerekiyor.
1: Yakup'cum demiş, sizi bu kibir bitirecek diyor. Antalya'dan İsa. Azaldı kelimesi kullandın ya az önce. Taraftarı azaldı, ona biraz alınmış.
0: Ya azalabiliyor abi, bu doğal bir şey, normal bir şey. Ben diyorum ki Beşiktaş 4 sene üst üste şampiyon olsun, Galatasaray taraftarı azalır. Yani bunu tek taraflı da söylemiyorum İsa Bey. Hemen evet. Fanatik gözlükleri takmayın abi.
1: Koray diyor ki Akhisar'da yapılan pideli paça çorbasını İstanbul'da yapan parayı bulacak. Ben size söyleyeyim diyor.
0: Pideli paça çorbası.
1: Evet.
0: O ne abi?
1: Bilmiyorum, ilk defa.
0: Akhisar'da.
1: Evet.
0: Akhisar'da köfte meşhur mesela. Çok bilindik bir köfte var hatta işte. Akhisar'dan çıkan ki çok değerli bir abimizin köftesi.
1: Yakup,
0: ama paça çorbasını duyma. Giderken.
1: Pideli paça bir de.
0: Tamam, Manisa'ya giderken listeye alayım, mutlaka uğrayayım oraya.
1: Bu mağlubiyetin sorumlusu sensin demiş. Trabzon'un aklında yoktu Muhammed Salah, sen soktun aklına.
0: Ben ne soktum abi? Beşiktaş'ın elinden aldı Trabzonspor, kusura bakmasınlar.
1: Kuzu şiş kardeş.
0: Ama bak bir şey diyeceğim. Bir oyuncu bir şehrin kaderini bu kadar değiştirir Cihan.
1: Taşı çalmışlar Salah'ın oturduğu. Doğru mu?
0: Ya yok ya.
1: Gerçekten.
0: Oğlum o taş bitonmuş ya.
1: Öyle
0: ya o değildi. Trabzon Belediyesi gitmiş oraya.
1: Bank koymuş.
0: Bank koymuş. Ne alaka abicim ya? O taş özgü bir şey. Arda Turan

0: Bankı var ya, gitmiş oraya bank koymuş. Ondan sonra bu XTG hesabı var. Çok güzel videolar çekiyor kardeşlerimiz de. Onlar da gitmişler tabela koymuşlar. Salah yaylası diye.
1: Nevzat Dindar falan hep oraya çıktı.
0: Nevzat Aydın.
1: Nevzat Aydın,
0: ya ben
1: pardon.
0: uçak şeye giderken, Trabzon'a giderken sıradayım. Bir baktım Nevzat Aydın. Ekonomi uçuyor bir de. Çünkü yer yok. O kadar Trabzonlar akın akın geldi. Salah var abi, Salah. Salah izlemeye geliyor insanlar. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Icardi'nin şarkısı vardı ya, aşkın olayım. Şimdi Allah Allah Muhammed Salah abi. Her yerde çalıyor. Her 3 kere dinlettirdi. Adam hat-trick yaptı.
1: Asisti de var. Allah'tan
0: Asisti de
1: asiste
0: var. Ya böyle oyuncular takımların kaderini değiştiriyorlar ve Salah, diyorum ya sana, Trabzonspor yönetimini tebrik etmek lazım. Evet, doğru stratejik transferler yaptılar, scout transferleri yaptılar ama bir şekilde taraftarı tribüne çekmen lazımdı.
1: Yakup az önce demiş Dursun Özbey'e metiyeler düzdün ama Galatasaray'dan alacakları için neler yaptığını da bir hatırlat istersen
0: Bir
1: demiş.
0: şey diyeceğim,
1: Başkan olmadığı dönem.
0: Hatırlatırım. Ben Galatasaray'ı çok iyi biliyorum.
1: Hatırlatırım.
0: Bak, ben Galatasaray'la yatıp kalkan bir insanım. Ben Galatasaray'a daha 4 milyon euro cebinden bırakan adam görmedim Galatasaray tarihinde. Çok az insan vardır. Çok az insan vardır. Mesela kimse tanımaz etmez. Oktay Ercan. Galatasaraylı. Galatasaray'da yöneticilik yapmadı. Westerlo kulübünün başkanı. Sadece Icardi transferinde kulübe en az 4-5 milyon euro para verdi. Bila bedel. Galatasaray Beşiktaş gibi ya da Fenerbahçe gibi değil. Hüseyin Yücel Beşiktaş'a belki 30-40 milyon euro para vermiştir. En son Fenerbahçe yönetimi, Aziz Yıldırım yönetimi seçildi. 130-140 milyon euro kasaya koydular. Galatasaray yönetiminde kim elini cebine atıyor abi? Ha, Dursun Özbek'i de ben bu yüzden eleştiriyorum abi. Şampiyonlar gibi, ligi gibi yönetimin kurulun olsun abi.
1: Abi Giresun Alucralılar cimri olur demiş. Şimdi genellemeyelim tabii de.
0: Tamam, bir şey diyeceğim.
1: Dursun Özbek istiyor.
0: Galatasaray'ın parası için cimri olsun abi.
1: Ya dikkatli
0: Ya
1: herkes.
0: abi, bir şey
1: Cimrilikle
0: diyeceğim.
1: tasarruf
0: Ne
1: arası.
0: alaka abi, anladın mı şey?
1: Alucralı.
0: Alucralılar cimri olur.
1: Alucralı arkadaşlarımız varsa cevap verebilir mi yani? Her yerin vardır. Şimdi yaprak dediğiniz ciğer ne oluyor demiş. Diyarbakır mı, Antep mi? Edirne, Edirne.
0: Edirne.
1: Edirne oluyor. Ciğer dediniz, canım ciğer çekti. Öğle arasında yiyorum diyor.
0: Afiyet
1: Afiyet
0: olsun.
1: olsun, afiyet, bal şeker olsun. Hiçbir Fenerbahçeli şampiyon olmadı diye takımını değiştirmez.
0: Çocuklar değiştiriyor abi şimdi. Yani ben görmüyorum ama oğlum gelip söylüyor. Mahalledeki çocukları görüyorum, anladın mı? Yakup abi, bana forma alırsan ben Galatasaray. Ya benim yeğenim değiştirdi, daha ötesi var mı? Benim iki tane yeğenim, abimin oğlu, abim Fenerbahçeli.
1: Baskı var mı?
0: Eşi Beşiktaşlı. Ne baskısı abi?
1: Kendi isteği doğrultusu.
0: Tabii ki. Bir bakıyorlar Melih yine yeni sezon Galatasaray forması giymiş. Adamlar Fenerbahçe forması giymeye utanıyor. Kendiliğinden Galatasaraylı oldular. İkisi de Galatasaray. Yani ailemin içinden örnek veriyorum, anladın mı? Dışarıya gitmeye gerek yok.
1: Yakup geçen haftaki gibi hala Barcelona'yı yeneriz diyebiliyor mu? Sen demiş miydin öyle bir şey?
0: Yenebiliriz diyordum da zor abi. Hiç kolay
1: Bir
0: değil.
1: Rafinha'ya baktım.
0: Ama bir şey diyeceğim.
1: Yamal'a baktım falan. Bir şey yok. Mouse devam
0: Abi
1: edebiliriz.
0: Galatasaray gider mesela AEK'ya puan kaybeder. AEK'ya yenilebilir. Ya da ne bileyim, içeride Stuttgart'a puan kaybeder. Ama Barcelona maçında Osimhen'i, inşallah Singo'da sağlıklı bir şekilde döner, oynama ihtimali var. Ben bu bilgiyi vereyim. Yani şu an sosyal medyada önce tendonu koptu diye haber çıkmıştı. Şimdi düzelttiler ama düşük de olsa Barcelona maçına yetişme ihtimali söz konusu. Belli olmaz yani, herkes kendini göstermek isteyecek o maçta. Barcelona da yenilmeyecek bir takım değil abi. Niye yenilmesin?
1: 8 maçta 36 gol atmışlar.
0: Olabilir abi.
1: İnşallah ayranımız dökülmez. İnanılmaz bir hücum hattı var ya.
0: Yenilmeyen takım yoktur, Galatasaray'la oynamayan takım
1: Hayır,
0: vardır abi.
1: Muhammed Salah'ın daha genç hali gibi 3-4 tane oyuncusu var yani. Hani Muhammed Salah'ın daha bir 10 yaş genç hali ve onun gibi 4-5 oyuncu
0: Osimhen
1: var.
0: gibi forvetleri var mı?
1: Bilmiyorum yani Şala ile Abdülkerim Yamal'a nasıl tutacak mesela?
0: Tutamaz abi. Bir şey diyeceğim. Ademi'yi... Hayır bir şey diyeceğim. Bunun örneğini şimdi Fransa maçı var.
1: Aklıma geldikçe kötü oluyorum o yüzden.
0: Bak Türk futbolu ne kadar kötü yönetiyor.

0: Bak Türk futbolu ne kadar kötü yönetiliyor. Yaklaşık 1 saat 20 dakikadır yayındayız. Milli takımın yarın Fransa ile, bak dünyanın en iyi takımıyla maçı var. Biz milli takımın M'sinden bahsetmedik. Can, bu senin suçun değil. Benim de değil. Bizim izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin de suçu
1: bence
0: değil.
1: Bence Uluslar Ligi'nin vermiş olduğu.
0: Ya yemişim Uluslar Ligi ya. Fransa ile oynuyorsun ya.
1: Uluslar Ligi.
0: Dembele, Mbappe. Bayern Münih'teki kimdi?
1: Mbappe grip olmuş. Olize.
0: Olize. Bu adamlar geliyor abi Türkiye'ye. Kocaeli'ne. Anladın mı? Ve biz milli takım M'sini konuşmadık ya.
1: Gidecek misin maç?
0: Yok abi, gitmeyeceğim.
1: Galatasaray olsa gidersin.
0: Ne?
1: Galatasaray olsa gidersin.
0: Bir şey diyeceğim. Niye gitmiyorum biliyor musun?
1: Bilmiyorum vallahi.
0: Evet abi.
1: Yer mi, bilet mi yok?
0: Yaklaşık, yo bilet bulurum. Ben tribünde maç izlemek istemiyorum abi. Hmm. Ben gazeteciyim.
1: Akredite oldum.
0: Türkiye Spor Yazarları Derneği sağ olsun abi. Maalesef zamanında mail göndermemize rağmen akredite etmiyor abi. Ve ısrarla mail attım. Neymiş, serbest gazetecileri bu maçta akredite etmiyoruz. Ya bir şey diyeceğim. Ben 20 yıldır, ki ben milli takımı da takip eden bir insanım. Avrupa Şampiyonası'nda gittim, yerinde takip ettim. Milli maçları sürekli takip. Ya ben Fransa olduğu için gitmiyorum. Ben 4 sene önce Konya'daki Fransa maçını da izledim.
1: Ki sen de basın.
0: Ben Moldova tabii ki. Ben Moldova maçını da gittim, deplasmanda izledim. Avrupa Şampiyonası'nı da izledim. Ama maalesef şimdi oradaki arkadaşlara da çok bir şey söylemek istemiyorum. Sevdiğimiz arkadaşımız, dostlarımız böyle bir karar var dediler. O yüzden gitmiyorum. Yoksa ben milli takım maçına niye gitmeyeyim abi?
1: Erken mail istiyorlar galiba, değil mi?
0: Erken mail attım abi.
1: Ha, yaptın sen.
0: Mail istedikleri günün bir gün sonrasında mail attım. Serbest gazetecileri akredite etmiyorlar. Nasıl etmiyorsun abi? İki yıldır atıyorum adam nerede? Fanatik'te çalışmış, onu akredite ediyoruz. Ulan ben 10 sene Fanatik'te çalıştım. TSE'de biliyorsun şu anda kayyum da, orada da ciddi sıkıntılar vardı. Bundan önceki yönetimler inanılmaz orayı, inanılmaz böyle suistimal etmişler.
1: Yemişler.
0: İnanılmaz suistimal. Ya ben girmiyorum o kadarına, yemişler memişlere. Ama diyorum ya sana, ya ben 2 yıldır falan takip etmiyorum. Ben bütün Galatasaray'ın maçlarını yerinde takip eden bir insanım. Milli maçları takip eden bir insanım. Ben istesem 50 kişiden bilet bulurum abi Fransa maçına. Bütün milli takımdaki futbolcuların yarısından fazlası. Benim arkadaşım tek telefonda bana bilet ayarlar. Tamam da benim tribünde ne işim var abi?
1: Az önce taraftar sayılarıyla ilgili konuştuk. WhatsApp'ta da bu takımları şey var ya, sayfaları. Oradan bakmış dinleyenimiz. %40 Galatasaray, %30 Fenerbahçe, %20 Beşiktaş diye sıralamış. Abdülkerim yerine 1.90 boyunda bir stoper tercih edilebilir. Genç bir çocuk diyor. Arda'yı tercih etsek olmaz mı demiş.
0: Arda?
1: Arda Ünye'yi istiyor.
0: Nerede tercih edeceğiz?
1: Abdülkerim yerine. Stopere koyalım diyor.
0: Bir şey diyeceğim. 2 sene sonra Galatasaray'ın değişilmez ismi olacak.
1: Barça maçında o risk alınabilir mi sence yani?
0: Alınamaz abi. İnşallah bir çabu. Şimdi Galatasaray bu hazırlık dönemi derken milli takım arasında 2 tane hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Bu hazırlık maçlarında inşallah izleme fırsatı buluruz.
1: Bir soru gelmiş.
0: Performansını merak ediyorum ben de.
1: Abi neye göre Barcelona'nın 8-10 tane atacağını düşünüyorlar? Sanki 8 yemek çok kolay. En sonki 8-0'ın üstünden 20 yıl geçti ve o rekor hala kırılmadı. Kaldı ki o maç Liverpool'un sahasındaydı. Şimdiki Galatasaray ve şimdiki Beşiktaş o zamanki takımlardan fersah fersah iyi takım diyor. Böyle bir yorum atmış. Yani o Barcelona'nın performansından dolayı öyle düşünülüyor. Serbest gazetecilere kim maaş veriyor? Sorsana, merak ettim demiş. Kendi kazanıyor.
0: Abi ben burada yayın yapıyorum.
1: YouTube'da.
0: Anladın mı? Neyi ima etmeye çalışıyorsun?
1: Para alıyorsun diyor yani. Galatasaraylı yöneticilerden.
0: Ya bir şey diyeceğim. Sana bu yazan arkadaşa sokakta biri böyle bir şey söylese.
1: Neco.
0: Nasıl bir tepki verir mesela, anladın mı?
1: Tartışır herhalde yani.
0: Anladın mı?
1: Kavga edebilir.
0: Çünkü çok büyük hakaret, biliyor musun? Küfür yerine geçiyor şu. Allah'a şükür bir şey diyeceğim. Kendi YouTube kanalım var. Her gün yayın yapıyorum. Gelsinler abi. Her gün. Tek başıma şu anda milyonluk izlenen kanallar kadar izleniyorum. Artı Digi Futbol'da çıkıyorum. Artı burada çıkıyorum. Daha ne olsun abi? Allah'a şükürler olsun. Gazetecilikle geçiniyorum yani. Ha, zorlanmıyorum muyuz?

0: Zorlanıyoruz tabii ki. Ama şükürler olsun ben bu mesleğe baş koydum abi ve yapmaya devam edeceğim. Sağlığım saatim yettiği sürece.
1: Kolay iş değil ya. Bakma her maça gidiyorsun, havalimanına gidiyorsun. Yani bütün toplantılara katılmak durumundasın. Yani sen orada görünür olacaksın ki insanlar da ona istinaden sana haber ve bilgi paylaşımı yapacaklar.
0: Kesinlikle abi, kesinlikle. Sürekli koşturmayla. Aynen öyle. Ya Cihan bir şey diyeceğim. Bak bu meslek şöyle söyleyeyim.

0: ki onlar atıyorum şükürler olsun durumları çok iyi, sağlıkları sıhhatleri yerinde. Gazetecilik böyle çok büyük paralar kazanılan bir meslek değil abi. Ama ben insanların parayla gidip izlediği şeyi meslek olarak yapıyorum abi.
1: Evet. Muhammed Singo'nun ayağı kırılınca defolup gitsin bu takımdan demiş. Çok sert gelmiş Muhammed. Niye öyle kızdın? Ya Singo içse ne olacak? Adam 2 senedir oynadığı maç sayısına bir bakar mısın?
0: Evet diyor. Abi yani bazı oyuncuların şanssızlığı var abi. Tamam. Yani Singo'da ben orada şunu söylemek istiyorum Cihan. Galatasaray'ın bir sağ beki, stoper hadi bir ihtimal tamam, bir sağ beki 35 milyon euro bonservis ödeme lüksü yok. Ayrıca 6 milyon euro maaş ödeme lüksü yok abi. Bir sağ beki. Şimdi 35'i kime verirsin biliyor musun? 10 numaraya verirsin, kanat oyuncusuna verirsin, forvete verirsin. Sağ beki hadi bir ihtimal stoper, kaleci diyebilirsin. Uğurcan'a verdin 30 milyon euro. Ama sağ beke 30 milyon euro verilmez abi. Ha, onun da şanssızlığı, adam normalde çok iyi oyuncu. İyi oynadığı maçları hatırlayın. Liverpool maçını, deplasmandaki Ajax maçını, Alanya Spor maçını tek başına aldı adam. Dalga geçer gibi çalım attı. Hı. Ama şanssızlık yani.
1: Az önce Arda'yı mı diyor dedik ama o şeyden söylemiş. Bir Çuabu'yu koysun diyor. Yani Abdülkerim yerine bunu niye tercih etmiyor Okan Hoca? Daha 21 yaşında demiş. Hani onu niye oynuyor?
0: Hazır değil. Orada da yönetimi eleştiriyoruz. Yönetim 3 ay bekledi. Transferin son bir haftası 120 milyon euro harcama yaptı. E para vardı, daha önce harcasaydın, planlamayı daha önce yapsaydın, o zaman Sporting maçını da kazanırdın, Trabzon maçını da kazanırdın.
1: Evet, yavaş yavaş işte programın da sonuna geliyoruz. Ciğer mesajlarını da okuyabilirim.
0: Oku ciğere gir abi.
1: Tavuk ciğerinden bir Arnavut ciğeri yaparım, parmaklarınızı yersiniz. Bir gün misafirim olun, tavuk ciğeri deyip geçmeyin, gerçekten inanılmaz İlginç. Diyor. Yok canım, niye geçelim tavuk diye? Şey mi düşünüyor acaba, bizim sürekli et yediğimizi
0: yok
1: mi düşünüyor?
0: Abi ya.
1: Hani biz tavuk yemiyoruz, hep yani. Et yiyoruz. Vallahi olur. Şöyle devam edelim.
0: Yapsın şey, radyoya gelsin, beraber yiyelim abi burada. Davet edelim.
1: Şöyle bakıyorum neler var. Abi sen de benim gibi sakatatçı mısın diyor.
0: Evet abi.
1: Çiçek pasajında bir yer var, oraya git, sakın ha kaçırma demiş.
0: Güzel.
1: Herkes bilir diyor. Taksim'deki çiçek pasajı.
0: Galiba.
1: Bir şey yok ki orada. Sadece mekanlar
0: ben,
1: var.
0: Ben de hatırlayamadım.
1: Orada şey mekanları var. Ayran mekanları var. Hatırlamıyorum onun dışında.
0: Cihan. Çok girmem bu işlere ama bir tane mekan önerisi yapacağım. Reklam olmasın. Tavsiye sadece.
1: Yatırım tavsiyesi değil.
0: Aynen abi. Güzel yemek abi gidilir. Güzel yemeğin ayağına gidilir. Gerçekten gidilir. Neresi? Ki çok uzakta değil. Taksim Meydanı'ndan sonraki durak hangisiydi?
1: Şişhane.
0: Şişhane durağının orada Antoçya diye bir mekan var. 20 yıllık. Bu arada sahibi Galatasaraylı. Süleyman abi. Kendisine selam olsun.
1: Döner yeri mi burası?
0: Abi döner değil. Burası kendi simidini yapıyor. Zeytinyağıyla, Antakya'dan gelen zeytinyağıyla servis ediyor. Onun dışında bir Adana dürümü var. 42 yaşındayım, yediğim en iyi dürüm. Hani abartıyor diyebilirler. Gitsinler yesinler, beğenmezlerse ben parasını ödeyeceğim.
1: Nerede? Metrodan çıkınca mı hemen?
0: Abi metrodan çıkınca bir 50 metre aşağı doğru yürüyorsun.
1: Adı ne dedin?
0: Antoçya.
1: Antoçya.
0: Aynen.
1: Antoçya. Facebook mu diye geçiyor. Bakmayın bu.
0: Hayır, Facebook değil ya. 20 yıllık bir mekan. Süleyman Usta, Antakyalı. İyi Galatasaraylı. Instagram'da hesabı falan var. Ben geçen ilk beni sürekli davet ediyordu. Gidemedim. Sonunda gittim. Bir el nazik yapıyor. Bir simit yapıyor. Bir dürümü var. Abi kafayı yersin. Bu arada bir şey diyeceğim. Biz böyle yerlerin değerini bilmiyoruz. Biz nerede reklam var, nerede takipçisi çok, öyle yerlere gidiyoruz Can. Şöyle söyleyeyim sana. Abi reklamını yapsaydı 1 milyon değil 5 milyon takipçisi olurdu, öyle bir yer. Gittim mesela, mekanın %70'i yabancıydı. Hani yorumlara ve puanlara bakıyorlar. Ben şimdi atıyorum Lille gideceğim. Lille'de en güzel restoranlara bakıyorsun. İlk 5'in içindeki restoranlardan hangisi?

0: yapacaksa oraya gidiyorsun, yemek yiyorsun. Burası da öyle bir yer, genelde yabancıların gittiği bir yer. İnanılmaz. Ciğer var mıydı bilmiyorum. Bir daha gidersem ciğer yerim. Konumuz ciğer, dağıtmayalım.
1: Ne demiş? Bol kızartılıp çıtır kıvamına gelmediği müddetçe yemiyorum ciğeri abi demiş.
0: Mesela öyle sevenler de var.
1: Tadı çiğ kaldı mı bana çekilmez
0: gibi. Abi ama böyle biraz sulu olacak ya. İçinde sulu kalması lazım.
1: Yakup abi bile unutmuştur bu stoperi diyor. Şişhane metronun orada pizza yiyebilirsin enfes demiş. Şu an yok. Şu an şeydeyiz, ciğerdeyiz.
0: Ciğerciyiz abi. Pizzayı bir sonraki programda konuşuruz da pizza ne abi ya? Pizza, lahmacun varken pizza mı yenir mesela, anladın mı?
1: Adana dürüm güzel olur ama kuyruk yağını bol basman lazım demiş. Sana bir göndermede bulunmuş Nihat Kırmızı'yı tanıyor mu diye.
0: Bir şey diyeceğim, Galatasaray Sportif AŞ yöneticisiydi. Tutuklandı galiba.
1: Evet, o yüzden sormuşsun.
0: Aynen. Bir de Bülent Uygun da mı tutuklandı? O da sevk edilmişti galiba.
1: O isim
0: galiba.
1: Benzerliği bence ya. Bülent Uygun da sevk edildi. Ben isim benzerliği diye biliyorum.
0: Hmm.
1: Bakayım bir. Bu isim benzerliği.
0: Ya geç abi, boş ver. Bu işin takım makımı yok
1: tabii,
0: abi.
1: Tabii isim benzerliği.
0: Takım yok. Beşiktaş'ın sponsoru abi. Hepsi içeriye alındı. Dün mesela Beşiktaş Başkanı diyor ki biz hala sırtımıza takmaya devam ediyoruz. Nasıl takıyorsun abi? İnsanları dolandırmışlar. Tamam, süreç devam ediyor. Bir mahkeme süreci var. Ama hani sen Galatasaray sponsorluklar üzerinden o kadar vuruyorsun. Ama sen o markayı sırtında taşıyamazsın abi, kusura bakma.
1: Ben olsam terapi diye değiştiririm. Sonuna bir P eklerim.
0: Yok abi, yok yani. Sen...
1: Öyle mi söyledi, ben kaçırdım onu. Bu formayı taşımaya devam edeceğiz.
0: Tabii tabii, ama tutuklanmamışlardı. Sanırım serbest kalacağını falan düşündüler yöneticilerin.
1: Yok, bence izin vermez.
0: Oğlum bir şey diyeceğim, özür dilerim. Ya şundan dolayı. Abi Cihan, bir paradan bahsediyorlar. Ya ben o parayı şu anda zikredemiyorum. 15 milyar dolar diyorlar abi.
1: Evet, inanılmaz bir
0: şaka mı? Abi hiçbir zaman bak, zaten o kadar param olmadı da, adam mesela benim vardı, futbolcu arkadaşlarım var mesela böyle alt liglerde oynayan, adam bütün kazancını borsada bir tane hisseye yatırıyor. Lan kafayı mı yedin? Abi yükselecek, abi yükselecek.
1: O işlere gidip Melih Şendil'e soracaksın. Yatırımcı diyor, bir yere yatırım yapmaz. Böler diyor. Bende hepsi var diyor. Borsa, kripto,
0: tabii.
1: Altın.
0: Melih Şen. Adam asker geçmiş. Zeki adam. Melih abiye selam olsun.
1: Selam olsun.
0: Özledik ya.
1: Vallahi özledim.
0: Bir gün arayalım, yayını alalım, sesini duyalım.
1: Olur valla, bazen zaman zaman Çağatay Çıtlak bağlanıyor, konuşuyor kendisi.
0: Evet abi, biz de arayalım. Onlar da Ümit Özat'la yayın yapıyorlar değil mi? Devam ediyorlar mı?
1: Yok, devam.
0: Ha, güzel. Neydi kanalların ismi?
1: Değiştirdiler. Bana şey derdi, 2 kere 2 5 ediyorsa yatırımda ondan uzak dur derdi. Hep 2 kere 2 4 etmesi lazım diyor.
0: Oğlum
1: acayip acayip sözleri var. 400
0: katı falan gitmiş. 4000 katı falan gitmiş hisse abi. Böyle şey mi olur ya?
1: Tandem.
0: Tandem Sports.
1: Evet. Başka bir adı vardı. Şimdi oradan devam ediyorlar. Singo öldü, alıştıra mı söylüyorsunuz anlamadım diyor.
0: Yok abi, Singo'nun Barcelona maçına yetişme ihtimali var. Yetişme ihtimali var. Ama hani illa yetiştirelim diye bir kafada da olmaması lazım Galatasaray'ın. Sonuçta yine sakatlıktan çıkıyor.
1: Halkalı Küçükçekmece'de bir dürümcü var. Halis diyor. Çok da ucuz, tavsiye ederim demiş.
0: Ya Küçükçekmece'de bir de bir dönerciden bahsediyorlar. O da bayağı meşhur. Herkes söylüyor onu. Ben gitmedim hiç.
1: Ben oraları hiç bilmiyorum ya. Bana etiler olup
0: demek. Nohut dürüm var mesela Küçükçekmece'de abi. Nohut dürüm. Nohut dürüm yedin mi hiç?
1: Gördüm.
0: Antep'e özgü bir şey.
1: Gördüm ama.
0: Neyse
1: ya.
0: Onlar bir sonraki programın konusu olsun.
1: Şey var, Karaköy'de bir balıkçı var. O bayağı iyi diyorlar. Abi, çok
0: balık,
1: sıra varmış.
0: Balık dürüm olmaz abi ya.
1: Olur bence de. O kadar sıra beklenmez. Yani.
0: Bilmiyorum.
1: Neden
0: abi
1: olmasın ki? Olur ya.
0: Bilmiyorum.
1: Merkez Bankası.
0: Şu an herkes bize küfrediyor. Arabalarında trafikte olan karnı acıkanlar sağa sola bakıyorlar. Çubuk kraker var mı? Su var mı? Şeker var mı?
1: Gofret diyeyim he.
0: Aynen.
1: Merkez Bankası'nda 10 milyar dolar rezerv olduğu zaman bütün televizyon programları bundan bahsetmiyordu demiş. Ha. Şey diyor, o kadar büyük bir parayı kaçırmışlar diyor. Dolandırmışlar diyor. Diyarbakırlı olarak söylüyorum diyor. Ciğer kuzudan olur. Zarı kaldırılmadan önce yıkanır. Kaldırıldıktan sonra kuşbaşı doğranır, iri olur. Sadece pul biber ve tuz atılır. Kısık mangalda 5 dakika pişer demiş. Müthiş tarif.
0: Evet. Gidince yiyeceğiz abi. Ahmet deplasmanına kesin gideceğim mesela. Ligin ikinci yarısında.
1: Trabzon'da hala Papara Park var. Onu ne yapacağız demiş. Ama şey devam ediyor. Papara'yı açtılar.
0: Açtılar galiba. Kayıma
1: geçti diye.
0: Olabilir. Olabilir.
1: Ya şey devam ediyor. Bir ara kapattılar. Bir aylık süreyle. Şu an para alışverişi var yani Papara'da. Biz sorun yok. Aktif. Yakup'u geçen gün rüyamda gördüm diyor. Müstakil bir evi vardı.
0: Ciğer mi yiyorduk abi?
1: Çocuğuna ufak oyuncak araba vermiştim. Sabah kalktıktan sonra hiçbir işim rast gitmedi. Servisi kaçırdım. İşe gitmek için şu araba değiştirdim. Seni rüyasında gördükten sonra...
0: Beni nasıl rüyanda görürsün abi? Şimdi bir şey diyeceğim ve bunu bana bağlıyor abi. Düşün yani. Evet, Yakup'u rüyamda gördüm ve bunlar başıma geldi.
1: O kadar hayırsızsın demeye getiriyor sonra aslında. Espri mi yaptı bilmiyorum. Ya da hani şey miyim? Hani bazıları sever, böyle sevdiğini kötü bir dille söyler ya da sevmediğini böyle zekice...
0: Ay, kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama herkes herkese mesleğinden dolayı, işinden dolayı saygı göstermek zorunda Cihan.
1: Ben gideceğim şimdi Andoçu'ya diyor. Beğenmezsen fişini kendisine nereden iletebilirim demiş.
0: Tam bir cevap buraya WhatsApp'a göndersin abi. Bak yemesi gereken şeyleri söyleyeyim hemen.
1: Lütfü Demir.
0: Bir tane simit söylesin. Sonrasında bir tane dürüm söylesin. Sonrasında bir tane Ali Nazik söylesin.
1: Nasıl yiyecek o kadar şeyi ya?
0: Yer abi.
1: Oruç mu tutuyor adam?
0: Ben yer abi yer. Yer.
1: Allah Allah peki.
0: Bir dürüm bir şey.
1: Simit nasıl bildiğimiz şey?
0: Hayır abi, kendine özgü bir simidi var.
1: Abi şimdi işi gücü bırakıp şişhaneye gideceğim, yapma lütfen demiş.
0: Ve lütfen gidenler şey yapsın. Benim selamımla gittiğini söylesin. Muhtemelen Süleyman abi indirim de yapar.
1: İki lahmacun arasına ciğeri saracaksın, oy oy demiş.
0: Yok abi ben...
1: Bu farklı lezzetlere ben...
0: Bu ne abi, ben de...
1: Çok görüyorum abi, Adana'yı falan sarıyorlar.
0: Evet, Adana'yı lahmacunu... Abi lahmacun kendi başına...
1: Tabii ya.
0: Şey ya, baş yapıt bence, anladın mı?
1: Bir de iki tane eti aynı anda, yani farklı etleri mide yani, çok zor sindiriyor.
0: Evet abi.
1: Mesela dikkat et, sürekli karışık ızgara yiyenler hep mide sorunlarıyla karşılaşırmış. Biz sabahları doktor bazlıyorduk ki oradan artık.
0: Gerek yok. Gerek yok zaten abi.
1: Tabii canım ya, lahmacunun has bir tadı var. Ciğer tadını alamazsın ki onda zaten.
0: Yani bence de.
1: Sarınca. Fenerbahçeliler giderse ben neyim demiş.
0: O bir şey diyeceğim.
1: Antoçi'yi.
0: Bir şey diyeceğim. Süleyman abinin çok da umurunda. Bu arada bir şey diyeceğim. Fenerbahçeli futbolcular, ondan sonra Beşiktaşlı futbolcular, yöneticiler, kimler. Ahmet Konancı'nın da sürekli yayın yaptığı Kadıköy'de ciğerci Ahmet var, biliyorsun değil mi? Meşhur esnada. Üst katında yapıyor.
1: Helal olsun.
0: Evet evet.
1: Büyükdere'de salacak kokoreç var, mutlaka yiyin demiş.
0: Neyse abi.
1: Güzel kokoreçi, evet, Büyükdere'de, bana da yakın biliyorum. Bitiriyoruz yavaş yavaş, hızlıca. Küçükçekmece'de sürmene döner var demiş.
0: Sürmene döner, aynen.
1: Amerika'dan selamlar diyor. Sağlıklı besleniyorum derken şaka yapmıştır Yakup Bey. Yemeklerin adını söyleyince bile ağzının suyu akıyor adamın demiş.
0: Abi sağlıklı beslenme. Beyaz, 3 beyazdan uzak dur, anladın mı? Yeter abi.
1: Evet, yavaş yavaş vedamızı edelim. Milli takımın maçı var. Yarın konuşacağız biz bol bol zaten ama.
0: Evet.
1: Başarılar dileyelim.
0: Kesinlikle başarılar dileyelim. Ama milli takımın işi gerçekten çok zor. Önce Türkiye-Fransa Kocaeli'de 21:45'te maç. Sonra Bursa'da İtalya ile karşılaşacağız. Sonrasında Belçika'ya gidiyoruz. Sonrasında İtalya deplasmanı var. Oyuncular için de sıkıntılı bir durum. 4 tane maç 20 günde ve hani... Çok zorlu rakiplere karşı oynanacak. İnşallah hiçbir milli oyuncu sakatlanmaz bu süre içerisinde. Milli takıma başarılar dileyelim abi.
1: Ağzına sağlık Yakup Çınar. 96 dijitalde yayınlara devam.
0: Devam edeceğiz abi.
1: Eji Futbol'da devam.
0: Evet.
1: Radyo Gol'de de her perşembe.
0: Haftaya da kokoreç konuşalım.
1: Olur, kokoreç evet, de olur.
0: Kokoreç.
1: Sakatatlardan devam diyorsun
0: devam,
1: sen.
0: Devam devam. Tamam. Peki. Aynen, havalar da soğudu böyle. Tandırda falan yapan var böyle.
1: Milliye var, ara da var diyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Doğru söylüyorsun, onlara değin.
0: Teşekkür ediyoruz bizi dinleyen, mesaj atan herkese. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Cihan, senin de ağzına sağlık, teşekkür
1: sağ
0: ederim.
1: Senin.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın, kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.

0: Radio Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, ayrıntıları, milli arayı, milli takımı, diğer kulüpler içerisinde yaşananları hep beraber gözden geçireceğiz. Bu ani hava değişimleri, ani değişimler bu lige verilen ara gibi bazen çok gereksiz oluyor, moduna geçilebiliyor eğer takımlar iyi gidiyorsa. Milli takımda da istenilen bir şey yoksa, yani şu anki organizasyonda olsan da olur, olmasan da olur moduna girmiş insanlara şu hatırlatmayı yaparım: bu organizasyon teknik direktör yedi. Bu organizasyon teknik direktör de yiyebilir. Çünkü o çatırdamalar başladı. Nedense bir anda işte arka arkaya Fransa, İtalya, Belçika yenilgisi, Montella'nın ya birini koltuktan alma hevesine ne kadar kapılmış durumdayız. Çok seviyoruz eleştirmeyi, gitsin demeyi, yerine bir şey bulmadan, düşünmeden, ya gitsin, gidince düşünürüz moduna da geçebiliyoruz. Çok gördüm. Federasyon başkanı gitsin, Merkez Hakem Kurulu başkanı gitsin, yerine kim gelsin? Abi bence Fırat Aydınus gelsin, onun yerine Cüneyt Çakır gelsin. Beğenmiyordun onları bir önceki dönem. İşte şey gitsin, Montella gitsin, yerine kim gelsin? Okan Buruk gelsin falan. Okan Hoca'yı kendi takımında işte bazı çatlak sesler var. Öyle bir sıkıntı yok. Ne alakası var? Siz gündeme getiriyorsunuz. Kimse Okan Hoca'yı görevden. Fatih Tekke falan diyorduk. Trabzon'un çocuğudur. Ayrılmaz, kopamaz. Etle tırnak gibidir falan, hani böyle. Peynirle ekmek gibidir. Zeytinle bilmem. Hani öyle şeyler yapılıyordu, böyle ikilemeler. O gitsin bu gitsin. O gelsin bu gelsin. Sergen Yalçın keza öyleydi. Fenerbahçe'de yaşanan bir süreç ve bu süreçle ilgili olarak şey var ya. Gitsin diye uğraşıyoruz, dönsün diye seviniyoruz, dönünce mutlu oluyoruz gibi bir süreç var. Böyle 3-5 insan üzerinde sürekli olarak bir devir daim durumu söz konusu. Geri dönüşüm. Hani geri dönüşüm çok kıymetli bir şey. O plastik mi bunlar? Hani geri dönüşüm dediğin kağıt mı bunlar? Geri dönüşüm dediğin nedir yani? Anladın mı? Her türlü etken var, her türlü detay var. Soğuk da var, sıcak da var, ılık da var, her şeyi var. Anlatabiliyor muyum? Ve bugün Montella'nın kuyusu kazılmaya başlandığı gündür. Yazın kenara. Bununla birlikte millilerin yolculuğunun başlaması. Hani millilerin yolculuğu bugün başlıyor dediğimiz konu. Buradan İzmit'e gidecekler, Kocaeli. Yani benim her hafta sonu neredeyse yaptığım bir şeyi. Ama dün anlattığım yerel medya inanılmaz. Bahçecik taraflarında işte... En iyi iki tane otelin bulunduğu mevki Bahçecik. İşte Karamüsel'e, Halıdere'ye gelmeden, Değirmendere'ye gelmeden Körfez'in diğer tarafı. Şimdi eskiden oradan dolaşılırdı, Bursa Mursa'ya falan giderken köprü yapıldığı için, Orhan Gazi oradan geçildiği için oralar böyle İzmit falan biraz daha sakin oluyor. Ama köprü çok pahalı deyip Körfez'i mi dolaşalım falan diye düşünenler zaman konusunda bazı problemler yaşayabiliyor. İrfan'ım hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Millilerin yolculuğu başlıyor dediler. İzmit'e gidecek şurada, 45 dakika sonra yolculuk bitecek. Ama tabii ki serüven anlamında Uluslar A Ligi'nde yolculuğu başlıyor Fransa karşısında. Az önce Giray Hocam da, işte birkaç dinleyici de dünden itibaren şey yazıyordu. İşte Zidane'ı da o kadar abartmaya gerek yok. Bir şey söyleyeyim sana, inanamıyorum bak, inanamıyorum ya. Hani ne yaptı ki Zidane? Hani teknik direktörlük konusunda ne yaptı ki? Futbolculuk kariyerine bir şey tabii ki denmiyor. Aynısını Hacı için belki de söyleyen de çıkabilir. Hani Hacı dünyanın en iyi 10 futbolcusu arasında yer alabilir ama teknik direktör abi. Her iyi futbolcu teknik direktör olamıyor. İşte bakın örneklerine falan diye böyle yazılır çizilir. Zidane için de bu söyleniyor.
5: Bizde küçümseme şeyi var, hastalık.
4: Gömme vardı. Gömme. Bizde gömme bir rahatsızlık haline gelmiş durumda. Yani, ay, eleştiriyi kabul etmeyip her şeyi eleştiren tek toplum olabiliriz ya. Ya bu rahatsızlık bilmiyorum ya, ileride başımıza büyük sorunlar açar yani.
5: Öyle ama yani bir şey ya kendimizi çok yükseklerde görüp
4: yani yakıştıramıyoruz değil mi mesela, hani tabii. Letonya, Metonya, şey Yeşil Burun Adaları bilmem ne falan, onlarla maç yaparken ondan sonra şey yapıyorduk yani, hani abi bizim ne işimiz var bunlarla diye. Bu organizasyonu da küçümsüyorlar dedim, sen yoktun az önce. Bu organizasyon teknik direktör yedi dedim. Şenol Hoca'yı yiyen organizasyon bu. Uluslar Ligi. C grubuna D grubuna düşünce. Onun sonrasında bak dedim, Montella'nın da kuyusu kazılmaya başlandı. Bugün yazın kenara dedim.
5: Ya şey var yani, şu deniliyor ya, bizim B liginde ne işimiz var? Bizim asıl hedefimiz A ligi. İşte bak, A liginde çok önemli rakiplerle karşılaşacağız. 3 tane önemli rakip var. Bugün yarın Fransa ile karşılaşacağız.
4: Sonra pazartesi İtalya. İkisinde de Belçika.
5: Belçika yani.
4: Beşinde de İtalya tekrar.
5: Yani dolayısıyla bu anlamda kendimizi tam test etme maçı. Onu söyleyeyim.
4: Bir de sıkıntılı bir duruma denk geldik. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü yok. Yani ortada bir sorun var. Yani ortada dediğim orta saha anlamında söylüyorum. Ortada bir sorun var yani.
5: Şey var yani, büyük ihtimalle İsmail, Salih Arda üçlüsüyle çıkacak gibi gözüküyor. Hakan Çalhanoğlu sakat, Orkun sakat. Orkun büyük ihtimalle hem Fransa maçında oynamayacak, hem de bir sonraki maçta da oynamayacak herhalde. Ayak parmağı.
4: İtalya maçında işte.
5: Evet, ayak parmağında bir ağrı varmış. Ve antrenmanda da çıkmamış.
4: Ben sana Orkun'un alternatifini söyleyeyim mi? Şimdi Salih oynarsa İsmail ve Melih oynamaz.
5: Ama şöyle söyleyeyim.
4: Orkun oynamazsa Bartu ile Demir Ege oynayabilir. Aslında mevkisine bakarsan, ama bize devşirme zaten, o da bir rahatsızlığımız.
5: Ama şöyle söyleyeyim.
4: Onun yerine onu, onun yerine onu.
5: Diyorsun da Fransa karşısında bence daha sert bir orta sahayla oynayıp Salih, İsmail'i önünde Arda gibi bir üçlüyle çıkmasının daha muhtemel olduğunu düşünüyorum ben.
4: Abi 4-2-3-1 mi yapacak?
5: Ya o civar öyle olabilir. Ama ben şöyle söyleyeyim. Dediğim
4: ya gibi, sen mesela Kerem'i ya da Deniz'i forvette oynatacağını düşünüyor musun?
5: Hayır. Yine ben 4-6-0 ile çıkacağını düşünüyorum.
4: 4-6-0 mı diyorsun? Evet. Ben bunu dinleyiciye de sormak istiyorum. 4-2-3-1 mi? Bir forvetimiz olmalı mı? Kanatlardan beslenmeli
5: mi? Şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar mesela Denizgül kadrodaydı. Hangi maçta forveti Denizgül ile başladı Montella?
4: Ama bu sefer Galatasaray'a gelmesi ve Türk abi Ligi'nde oynaması, artık yavaş yavaş kendini birazcık daha ispat etmesi falan gibi.
5: Galatasaray geldi de kaç maç oynadı Galatasaray'da?
4: Ya tamam işte, o illa Galatasaray'a geldi deyip de milli takıma kanalize etmek zorundalar diye bir mantıkla ilerlemiyorum ben. Artık yavaş yavaş biliniyor ya. İki maçta da bir performansı var. Eğer top gelirse etkili olabiliyor, bir şeyler yapabileceğini gösteriyor
5: ama bunu,
4: gibi.
5: Ama bunu ben Fransa maçında yapacağını düşünmüyorum yani. Bunu belki ilerleyen süreçte.
4: Abi Kerem'i veya Barış'ı orada denemedi mi?
5: Denedi.
4: Yani o mevkinin adamları mıydı?
5: Değildi.
4: Deniz o mevkinin adamı ya. O mevkiden olmayanları orada deneyen bir adam, o mevkiden bir adam bulunca denemez mi? Ben o mantalitede yaklaşıyorum. Yoksa ben, Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi diye
5: koyuyor. Onunla alakası yok. Ben de diyorum ki bugüne kadar hiç denemedi. Denizgül daha önce de hani Porto'da oynarken de hani adam oynuyordu orada. Evet. Bir ara A takımda oynadı, goller attı. O zaman daha iyi oynamadı.
4: Denemedi.
5: Şimdi Galatasaray'a iki baş geldi diye ben hani deneyeceğini düşünmüyorum. Onu diyorum ben de.
4: Diyorlar ki Fransa'ya karşıysa 4-6-0, 4-2-3-1 falan değil, 10-0 oynamalıyız diyor. 10 defans 0.
5: O yüzden diyorum forvet oynamaz. Yani ve Salih, ben Salih İsmail ikilisinin merkezde daha etkili olacağını düşünüyorum yani o anlamda. Hırvatistan maçında da biliyorsun herhalde İsmail oynamıştı. Orada tabii daha defansif oynayacağımız için bence İsmail'in de maçı olabilir bu maç.
4: 6-4-1 diyorlar.
5: 6-4-1
4: sisteme bak.
5: Bence bir yok oğlum, bak bir ileride bir yok.
4: Hayır, 1-4-6. Hani evet, saldıralım evet, öyle ölümüne evet. Saldıralım diye. Yani 1-4-6 diye. Ay ay.
5: O yüzden yani Porto'da şeyde oynarken denememiş. Galatasaray'da oynarken deneyeceğini pek düşünmüyorum ben. Yani 4-6-0. Montella'nın artık sistemi oturdu milli takımda.
4: Sallıyorsunuz diyor. Ne kadar sallarsanız sallayın diye devam etmişler de. Ne kadar oynarsanız oynayın moduna gelmiş konu. Yap orta sahayı Gendüzi Kante, bak ne oluyor Fransa'ya karşı demiş.
5: Tabii aslında yapmak lazım.
4: Salih Orkun olsaydı. Ya Salih Orkun olmamasaydı sen o zaman gör şeyi festivali derdim
5: bence
4: sana.
5: Bence yine Salih Orkun. Ben de İsmail Orkun oynatırdı yani. Salih yedek başlayabilirdi.
4: Salih önüne mi? Mutlaka değil mi?
5: Tabii.
4: Salih. 6 numara Salih.

0: 6 numara İsmail yanlarda, ondan sonra ileride Arda.
1: Biz bu arada Fransa'yı yendiğimizde Demirhan vardı galiba.
0: Onu hatırlamıyorum.
1: Neydi? Demirhan'dı galiba ya. Demirhan, Salih, Hasan Ali Kaldırım arkasında, Merih, Çağlar, Zeki galiba defans attığımız.
0: Öyle olması lazım. Merih olması lazım. Evet, doğru.
1: Sanki öyleydi. Forvet'te
0: Çağlar,
1: de
0: Çağlar vardı.
1: Çağlar vardı. Merih vardı. Zeki ile Mert Müldür vardı. Ya Hasan Ali Kaldırım vardı solda. Zeki vardı sağda. Demirhan'la Salih vardı.
0: Hasan Ali'nin en iyi, en mükemmel.
1: Mbappe'ye kanat değiştirdi ya. Adam sağdan sola geçti.
0: Bırak peşimi artık.
1: Tabii bırak peşimi diyor. Abi ya, o futbolcuları mesela milli takım performansları Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonları'nda da gördük bazen, hani bir özgüven yakaladıklarında arkası geliyor, çorap söküyor gibi, ama mesela bazen böyle bunalttığında çok çabuk soğuyabiliyorlar. İnatlaşabiliyorlar ve her inatlaşında hata yapabiliyorlar. Bu sefer geçeceğim, bu sefer geçeceğim dediklerinde takımın düzenini bozuyorlar yani öyle oyuncular.
0: Yani şey var mesela, İsmail'in bir Hırvatistan maçı, milli maçını hatırlıyorum. Mükemmele yakın bir performans ortaya koymuştu. Yani Hırvatistan'ın 3 tane etkili orta saha oyuncusu karşısında çok fazla top kazanmıştı. Ve o maçın ardından da Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine de girmişti. Yani burada milli maçlar tabii kulüp performanslarından ziyade milli maçlarda daha farklı performans sergileyen oyuncular da var. Mesela şimdi milli maçtaki performans nedeniyle hep eleştirilen Hakan Çalhanoğlu yok mesela, ama bugün de mesela Hakan Çalhanoğlu'nu arıyoruz. Ama kulüp performansı inanılmaz değil mi? Kulüp
1: ya 10 kişiden 5'i arıyordur ya.
0: Tabii.
1: Aynen. Bu maçta.
0: Ha, bu maçta mı? Yine de Hakan yani o kadar da...
1: Çünkü bu maçta şöyle bir şey var abi. Eğer bir anda hızlı çıkabilirsek geri dönebilecek bir oyuncuya ihtiyacımız var.
0: Orada işte daha sen...
1: Defansın bir kere sağlam olarak sabit kalması, mesela bir kornerden sonra bir kontra atakta,
0: savunmayı, en büyük savunmayı nasıl ya yapacaksın? Savunma nasıl?
1: Zeki kesin mi?
0: Zeki kesin.
1: Hepimiz en fikir miyiz?
0: Bence
1: Ferdi olabilir. Kesin mi?
0: Ferdi de kesin.
1: Sağ sol bek tamam mı?
0: Tamam.
1: Emirhan, Merih yapar mısın?
0: Ben yine
1: Abdülkerim'le Merih mi yaparsın?
0: Abdülkerim Merih olur.
1: Klasik. Emirhan Merih olabilir. Alternatif Abdülkerim Merih olabilir. Alternatif Emirhan, belki Ozan koyabilirsin, ama orada Adil ve Samet'i görüyorum bir de. Hani Fransa karşısında Adil ve Samet'in
0: yok artık,
1: çok adil olmayacağını düşünüyorum.
0: Ben Samet'in de adil olacağını düşünmüyorum.
1: Samet'in zaten kadroda olması adil değil. Adil'i oradan vurayım hadi.
0: Ya Fenerbahçe'de yedek soyunurken bile almıştı. Montella ona güveniyor, inanıyor. Bak,
1: ya nereye gitse alıyor. Ya şu an Keçiören Gücü'nde ya da ikincilik kırmızı grupta bilmem ne takımında olsa Samet'i ben tanıyorum deyip gene alacak. Federasyon başkanı da gel abiye ihtiyacımız var milli takımda deyip çağıracak. Onu öyle çağırdılar ya. Siz Samet'in ne kadar abilik yaptığını biliyor musunuz diye.
0: Milli takımda abi.
1: Ama artık 2026 yani, bir de abiye ihtiyaç yok artık yani. Burada abi, başka abiler de var. Hakan da yok ya.
0: Abi abi değil yani, sonuçta bir takım ruhu oluşturacaksın. İldeki abiye gerek yok yani, bu halen 80'li yıllarda kalmış. Takımda abi olması lazım falan diye. Belçika milli takımının hani o genç jenerasyon vardı ya, bir inanılmaz bir jenerasyondu. Orada abi falan yoktu ortada, adamlar çok iyi performans ortaya koyuyorlardı.
1: Bilemiyorum Altan. Vallahi bilemiyorum. Şenol Güneş döneminde Kaan'la Merih varmış. Çağlar yokmuş. Ha. Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, önlerinde Mahmut, Dorukan. Pardon. Orta saha Dorukan, İrfan Can, Kenan, Cengiz, Burak.
0: İyi.
1: Senin Cengiz'e bak.
0: Cengiz iyi oynadı can.
1: Cengiz Çorum'da da iyi oynuyor.
0: İyi. İrfan da düzeldi. İrfan
1: ya bak, zaten Anadolu takımlarının büyük futbolcuları olurlar. Büyük takımlarda o baskının altında eziliyorlar. Merih, Çağlar, Umut, Zeki. Umut Meraş varmış. Okay, Kenan, İrfan Can. Bu Şenol Güneş'in kurduğu 11'deki şey. Burada yazmışlar. Fransa ile şeyde berabere kaldığımızda, Fransa'da berabere kaldığımızda bir birlik maçta Çağlar varmış. Hatırlıyorum.

0: Melih Çağlar oynamıştı. 2-0 yendiğimizde Kaan Çağlar oynamış. Düşünsene. Stoperde kimse yokmuş, herkes sakat.
1: Ama yendi.
0: Evet. Bu arada Fransa'da kimler vardı o zaman diye düşünün. Abi herkes vardı.
1: Çok iyiydi canım kadrosu.
0: Burada da herkes var.
1: Zor bir maç olacak, onu söyleyeyim ya.
0: Hiçbir Fransız değil ama asıllı ama yine de farklı değil böyle. Ben milli takıma Hakan Çalhanoğlu'nun bir faydası olduğunu görmedim demiş Koray. Abiler kurabiye oldu, ne abisi, şimdiki nesil reis kanka, abi falan yok artık demiş. Söyledim, Samet Keçiören çıkmadı diyor. Uğurcan Eren, Abdülkerim, Merih Zeki, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Barış, İlhan. 11'im budur demiş. He. 2, 4, 5 defans nasıl yaptın ya? Zeki, yani Zeki, İsmail, Salih koymuş öne. Üçlü bir savunma düşünürsek, yok dörtlü oluyor. Ferdi, Merih, Abdülkerim, Eren. Eren'i koymuş sağa. Bak ben şöyle söyleyeyim mi sana? Mustafa'yı da ekleyebilirim Zeki'nin yerine.
1: Eski Ellaç.
0: Evet.
1: Ben yine tanıdığı oyuncuları Montella'nın değiştireceğini düşünmüyorum. Ben
0: ben de düşünmüyorum da.
1: Yani
0: ekleyebilirim diyen benim zaten.
1: Ekleyebilirsin ama dediğim gibi ben çok fazla değiştireceğim.
0: Son anda kadroya katıldı biliyorsun. Tabii Mustafa tabii. Eski Ellaç çağrıldı. Bizim İbrahim Yavuz'da en beğendiğimiz oyunculardan bir tanesi yerli olarak son dönemde.
1: Vallahi iyi. Ben onu Trabzon'a gelmeden önce de beğeniyordum.
0: Trabzonlar bir burun kıvırmıştı. Eren gittikten sonra o gelince iyi ki gitmiş diyen çok oldu.
1: Vallahi açık söyleyeyim.
0: Ben bu arada Eren'i de beğeniyorum. Ayrı konu.
1: Eren'i de beğeniyorum da ama şu
0: çok
1: var.
0: Çok güçlü çocuk.
1: Ama Mustafa Eskiyerler Anadolu'dan geldiği kulüpte de aynı şekildeydi. İyi performans ortaya koyuyordu. Bence yani dört büyüklerde de forma giyecek kalitedeydi. Ve Trabzonspor bunu çok iyi değerlendirdi. İyi de performans ortaya koyuyor. Fatih Tekke çok fazla oynatmıyordu değil mi onu? Oynatmıyordu Fatih Tekke çok fazla. Ama Reis'le beraber ilk maçta iyi performans.
0: Fatih Tekke oynatıyordu Mustafa.
1: Oynatıyordu ama sonradan, son dönemde sonradan oyuna dahil ediyordu biraz.
0: Zaman zaman yabancı ağırlıklı olarak gidiyordu. Mustafa'yı hamle oyuncusu olarak kullanıyordu. Hatta şey de ilk 11 başlattı. Hüseyin Hoca da. Fatih Hoca gittikten sonra da. Mustafa sol bek abi zaten diyor. Sağda kullanıyorlar Mustafa'yı ara sıra arkadaşlar. O yüzden Zeki'nin alternatifi yok başka. Bir tane daha sağ bek söyleyeyim bana milli takımda. Kadroda bir bakın aday kadroya. Sağ bekte kimse yok başka.
1: O yüzden aldım.
0: Mert de yok çünkü. Mert Müldür de yok.
1: Mert'in dönüşü zaten 2 ay.
0: Mert de yok. Yani sağ bek olarak Türk oyuncu da yok.
1: Oğuz Aydın.
0: Oğuz'u alternatif olarak nereye koyarım biliyor musun? Sol açık koyarım.
1: Ya sol açığa koyarsın Oğuz aynı zamanda sağ.
0: Çünkü o kadar çok sol bekimiz var ki. Mustafa'yı da oraya koyabilirsin. Kendi yok, mevkii yok. Anlamında. Başka Ferdi'yi koyarsın. Eren'i koyarsın oraya. Var değil mi? Oğuz'u koyarsın oraya. 2-4 tane oyuncu var. İleriye kimleri koyarsın? Eren'i çıkartırsın. Ferdi'yi çıkartmam ileri. Oğuz'u çıkartırım. Eren'i çıkartırım. Mustafa'yı da çıkartırım. Ama Mustafa'yı sağda da kullanabiliyor. Trabzon'da kullandı bir iki kere. Zeki sağ stoper abi, Ferdi sağ bek olur demiş. İyice kafayı yaktılar benim. Montella haftaya yok görürsünüz demiş. Bak hemen. Doğan abi, abilik futbol ve karakterli olur. Bunların hepsi de Arda kardeşimizde var. Yanlışsam söyleyeyim, bence kaptan o değil mi demiş.
1: Doğru.
0: Yaşla bir alakası yok mu diyorsun bazı şeylerin?
1: Var ama ya tecrübe yine de önemlidir.
0: Arda'nın da bu takımda saygı duyduğu çok kişi var.
1: Tabii canım Arda'nın.
0: Arda zaten. Arda karakter olarak zaten şey. O konuda sıkıntısı
1: bir çocuk Arda ya. Yani bu şekilde devam eder.
0: Ben ailesiyle, babasıyla da, ablasıyla da tanıştım. Bir dönem bir organizasyon yapmıştık. Melih abiyle Radyo Gol canlı yayın aracında falan. Bir sigorta şirketinde. Sigorta şirketinin sahibi, bak bu kim biliyor musun diyeyim, Arda Güler'in ablasıyla çalışıyormuş. O da orada bir yönetici kıvamında. Onunla tanışmıştık. Yani inanılmaz mütevazılar yani.
1: Ya abi şöyle söyleyeyim. Zaten kendi Arda'yı çok iyi yetiştirmişler. Arda ile ben Altyapıdayken Fenerbahçe'de 16 yaşındaydı. 15 yaşında mıydı neydi? Altyapıda röportaj yaptım pandemi dönemi.
0: Sen yapmıştın. Ne gerek var, bu çocuğu neyin çıkarttın sen diye gazetede sana laf söylememişler mi? Hatırlıyorum öyle bir şey.
1: Pandemi dönemi. Ya dedim ki, ben dedim Arda'yla röportaj yapmak istiyorum.
0: Arda kim dediler?
1: Altyapıda. Ondan sonra hani çünkü pandemide biz gazete olarak bir ek gazete çıkartıyorduk. O ya güzel de röportaj oldu. O dönemde Fenerbahçe Kulübü iletişimde görev yapan arkadaşlarımız da çok yardımcı oldular. Gittik fotoğraf falan çektiriyoruz. Yani çok mütevazi bir çocuktu. Ve hatta kendisine de söyle, ben gazeteyle konuştuğumda böyle kavga ederek yarım sayfa falan yarım sayfa falan çıkmıştı ek gazetede. Ya diyorum, bunu tam sayfa yapalım. Bu adam bak ileride çok önemli bir futbolcu olacak. O zaman şey diyorlardı gazetede editöre. Ya çok abartıyorsunuz falan. Ya.
0: O zaman yaparız. Ya, olsun da o zaman yaparız.
1: Çok abartıyorsunuz falan demişlerdi. Ama Arda hak ettiği yerde şu anda. Real Madrid'de belki daha iyi, daha fazla forma şansı da bulacaktır ilerleyen dönemde. Şu anda da iyi de forma giyiyor. İyi performans sergiliyor. Çok da mütevazi bir çocuktur. Şöyle söyleyeyim, bir anımı anlatayım mesela onda. Top toplayıcı, yani biz fotoğraf çektireceğiz topla beraber. Top toplayıcı geldi. Yani normalde ne olur? Takımın, çünkü Arda o sürede altyapının yine göz bebeği. Yani herkes diyor ki A takımda işte antrenmanlara çıkıyor. Ne olur? Biraz futbolcuda biraz şey olur böyle, tamam mı?
0: Hava olur.
1: Hava evet. Olur. Öyle değildi mesela. Gitti hemen koşarak gitti. Top toplayıcıdan hemen şeyleri aldı. Topları aldı. Abi sen git dedi. Bekleme dedi. O, yok yok ben bekleyeyim. Hayır yok ben getiririm dedi. Sonra tekrar topladı topları, biz fotoğraf çektik. Sonra aldı. Tekrar yerine götürdü. Yani orada dedim zaten ya inşallah dedim hep böyle devam edersin dedim. Yani normal dedim hani, çünkü daha önce de Fenerbahçe'de altyapıda böyle yıldız adayı isimlerle falan röportaj yapma veya konuşma imkanımız olmuştu. Ama onlarda biraz şey vardı, böyle bir hani
0: bir havaya, ama,
1: bir havaya girme. Arda da o yoktu ve halen de aynı şekilde devam ediyor. Bak milli takımda şu anda Real Madrid'de forma giyiyor. Eminim milli takımı takip eden arkadaşlarımız da ondaki o mütevaziliği halen devam ettirdiğini görüyorlardır.
0: Milli takımın kaptanı Orkun Kökçü'dür, tartışmaya kapalıdır diyenler de var.
1: Bence Orkun da artık yani milli takımı değişmez oyuncularından bir tanesi olması gerekiyor. Zaman zaman dediğim gibi çok haksızlık da yapıldı. Orkun'u oynatmadılar ilk 11'de falan. Bence performansıyla beraber yani 11 oyuncusu artık yani orta sahadaki değişmez isimlerden bir tanesi olması gerekiyor.
0: Bir Mustafa Erdoğan'ın bir mesajı var. Çok mantıklı bir mesaj okudum. Deniz Gül'ün neden oynaması gerektiğini konuşuyor ileride. Forvet anlamında. İsmail ve Salih orta sahasıyla başlayacaksak ki öyle görünüyor diyor. İkisinin de defanstan top alırken çevre kontrolü sıkıntısı olduğu için ileride 9 numarayla oynamak ve topu 9 numaraya şişirip sağa sola bağlantı oyunu kurmak durumundayız. Belki o zaman Fransa'ya karşı bir şansımız olabilir. O yüzden Deniz Gül'ün kanatlara döndüğümüz için oynaması gerekiyor demiş. Yani Oğuz'a ya da mutlaka sağ kanatta Barış'a ya da Yunus'a topu yollayabilirsek içeriye girişlerinde ya şut çekip kaleciden dönen topu Deniz tamamlayacaktır ya da Deniz'le birebir oynadıklarında
1: yok,
0: dönük abi, vurabilme ihtimali ya da
1: Deniz'in oynamasını birebir. Ben de istiyorum da hani şimdi Montella açısından bakıyorum yani eski kulübünde oynarken Galatasaray'a gelmeden önce de aslında iyi performans, neden oynamıyor eleştirileri çok fazla yapılmıştı Deniz'le ilgili. Neden değerlendirmiyor diyor. Hiç o zaman kullanmadı. Şimdi direkt bu maçta başlar mı? Bence yine soru işareti. Ben yine aynı sistemle devam edeceğini düşünüyorum. Yani çok değiştireceğini düşünmüyorum.
0: Yani İsmail Hoca olsaydı İrfan Can Kahveci oynasın diye.
1: Ya çok iyi. Ya ya ya.
0: Sağ kanada kesin İrfan Can Kahveci'yi koymuştu diye.
1: Oynardı doğru diyor.
0: İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci, Okan Buruk, Kaan Ayhan, Montella, Samet Akaydın. Vazgeçmedikleri oyuncular diye.
1: Ama şu var, enteresan bir şekilde İrfan Can Kahveci de Fenerbahçe'de.
0: Ya yani obsesyon gösterisidir bu, biliyor musunuz? Yani üç büyük aşk çok açık bir obsesyon gösterisi. Günaydın Doğan abi. Milli takımın maçlarının VAR hakemini gördün mü? Gördüm arkadaşlar. Olayı oraya bağlayıp eğer yenilirsek işte VAR'a gitmeme sebebi işte Okan Hoca zamanında dingil demişti hakeme deyip oraya bağlanacaktır mutlaka. En sevdiğimiz konu için zaten ortam hazırlandı. UEFA Türkiye Fransa maçına Alman hakem Felix Xavier'i atadı. Xavier iradesinde amiller daha önce 3 maça çıktı. Birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşamışlar. Diğer taraftan Atamada dikkat çeken unsursa Varda görev verilen Christian Dingert oldu. Dingert'in yönettiği Sporting Galatasaray maçında fahiş hatalar yapmış ve Okan Buruk'tan Alman hakemin adı neydi? Dingert mi? Dingil de dediler ama demiş. Ben olsam hakemlik hayatını bitirirdim demişti. Türkiye'ye bu hakemi yolladılar diyor.
1: Yine Okan Buruk yüzünden
0: İşte oraya bağlanabilir konu, skora göre. Oraya da yetti, oraya da şey yaptı. Bak, on celemesini çekiyoruz. İşte fırtına, ne rüzgar eken fırtına biçer miydi?
1: Evet, öyle bir şey mi? Rüzgar eken fırtına biçer.
0: Oraya gitti diyor. Montelli için de aynısını söylemiş bir dinleyici. Dünya Kupası'nda rüzgar ekmişti, fırtına biçiyor diye. Beşiktaş'ın sponsorundaki sıkıntının farkında mısınız deyip fon firmasından bahsediyor.
1: Ama Serdar Adalı şey dedi, biz dedi devam ediyoruz dedi. Şivan'da çıkarmak dedi Beşiktaş'a yakışmaz dedi.
0: Bu arada çıkarıp çıkarmamakla alakalı parayı peşin ödemişler zaten.
1: Ha, o yüzden çıkarmıyorlar.
0: Çıkarttılar bu arada. Çıktı diye haber çıktı.
1: Serdar Adalı'nın dün açıklaması vardı.
0: A Spor'da mı?
1: Evet, bir televizyon kanalına katıldı diye ben öyle gördüm.
0: Beşiktaş'a karşı bir güç kullanılıyor fikri oluştu bizde artık. Bunun denemesinler, bir şekilde gidersek hakim olamayacağımız olaylar olur. Sonra oturur hep beraber üzülürüz. Var, var ama bize yok.
1: Bak şey diyor
0: diye yazmış. Diğer taraftan
1: basketbolda da sponsor olacaklardı. O iptal oldu. Ahmet Spor maçından önce kendileri aradı ve isterseniz formadan çıkartabilirsiniz dediler. Biz hayır dedik, bu Beşiktaş'a yakışmaz. Yani çıkarmamış.
0: Bu arada sahipleri tutuklandı.
1: Tabii tutuklandı.
0: Tutuklandı.
1: Şu an yani, yönetim kurulu üyelerinin tamamı tutuklandı.
0: Bu arada sahiplerinin ekonomik ve finansal anlamdaki sıkıntı haricinde başka problemleri var mı?
1: Ne anlamda?
0: Ya bir terör bağlantısıydı, bilmem yok, neydi, bir şeydi yok, falandı filandı, öyle bir şey mi?
1: Şu anda bir şey yok. Bizim kadarıyla bilmiyorum yani. Burada savcılık...
0: Ay, sponsorluklarla ilgili öyle problemler ortaya atılıyor ya. Yok, o yüzden yani söylüyorum hani.
1: Ya sponsorluklarla ilgili şey yok.
0: Avrupa maçında sırt sponsoru görünmüyor. O yüzden Marsilya maçında yoktu Tere yazısı diye yazmış. Abi Ferdi Sağbek oynuyor. Orada Brighton'da diye yazmış. Bu Beşiktaş'ın yanlı sponsorları işte o efsane sponsor hariç bir de bir araba markası var hariç girilmemesi gerekiyor. Ha, bundan önce de bir yapı vardı. Ne vardı? Direkt batıyorlar abi, anlamadım ki demiş. Arkadaşlar, bu ekonomik krizde hani kaç tane kapanan mahalle bakkalı ile ilgili olarak konuşma yaptınız ki?
1: Doğru.
0: Hani esnaflarla ilgili bakın, eskiden burada bir tane küçük pastane vardı. Şurada bir tane bizim kırtasiyemiz vardı. Bak şurada, hatırlıyor musun? Bir tane kasabımız vardı. Aile kasabı falan diyorsunuz ya, şimdi hiçbiri yok. Niye bunlarla yok? İlgili kimse gıkını çıkartmayıp anladın mı? Hani şeyi neden böyle oluyor deyip, abi ekonomik krizlerde fabrikalar batıyor bilerek. Ben kaç tane fabrikanın sigortadan para almak için kendi kendini yaktığını bilirim.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Yani
0: okuduğumuz haberlerden hani içinden değil.
1: Şöyle söyleyeyim sana. Yani şimdi küçük bakkallar niye batıyor? Niye çok?
0: Büyük süpermarketlerden kaynaklı.
1: Aynı sokak içerisinde 1 kilometre içerisinde aynı üç marketten market 3 tane market var. Yani 300 metre 500 metre arayla ya. Yani. 3 tane aynı marketten. Hani şey değil. Aynı marketten 3 tane var. Yani onun hani diğer 3 farklı marketlerin diğerlerini söylemiyorum. Yani aynı market.
0: Ya 3 tane bak, bizde o bizden kaynaklandı. Ne oldu biliyor musun? Biz zamanında evde bir an bir şey eksik ya. Ne eksik? Yoğurt yokmuş. Doğan Koç yoğurt al. Para. Söyle Ahmet amcana yazsın, bize sonra vereceğiz. Vardı ya, yoğurdu yazdırırdık. Sonra ne yapardık? Hafta sonu marketten topluca alışverişi yapıp, ucuz diyor orası. Bakkalın önünden geçerdik. Yoğurt da alınmış şekilde. O yoğurdu da bir ay sonra öderdik bakkala. Bakkal ne yapacak?
1: Doğru ya, küçük esnafı tamamen.
0: Öyle yedik.
1: Tabii küçük esnafı tamamen büyük.
0: Onun samimiyetine, onun düzenine, onun güzelliğine biz gerçekten onu kurban ettik yani. Bülent Uygun'la ilgili bir haber var mı diye yazmışlar da.
1: Bülent Uygun dedi yanlış yalnız biliyorsun. O Bülent Uygun, o Bülent Uygun değil.
0: Değil. Orayı öyle de söyleyelim. O yani.
1: Diğeri yönetim kurulu üyesi. Teray yönetim kurulu üyesi Bülent Uygun. İsim benzerliği. İsim ve soy isim benzerliği arkadaşlar. Yani şeyle ilgili değil. Son tutuklamalarındaki isim var. Dün de bir tutuklama şeyi oldu biliyorsun.
0: İsim benzerlikleri bazen sıkıntı yaratabiliyor arkadaşlar.
1: Tabii o isim benzerliği.
0: TFF'den bir İngiltere modeli haberi çıktı ya. Gördün mü onu?
1: Yok görmedim.
0: Ağır cezalar geliyor artık. Süper Lig'de artan hakem tartışmalarına karşı sert bir adım atılıyor. Federasyon yönetimi hakemlere yönelik açıklamalarda bulunan kulüp başkanları ve teknik direktörlere yönelik yeni bir ceza sistemi getiriyor.
1: Abi federasyon önce ceza sistemi getireceğine şu hakemlerin performansını artıracak
0: bir şey yapsın. Ya onları engelleyemediği için hiç olmazsa yöneticileri engelleyeyim demiş. Ya bir şey söyleyeceğim
1: şimdi tamam da adam isyan, adamın damarına dokunacak. Seni isyan etmeyecek, hatalı olacak karara, emeğini çalacak. Ondan sonra sen isyan etmeyeceksin. Sen önce bu hakemlerin ya eğitiminde mi sıkıntı varsa bunu düzelt ya da hakem kadrosunda mı yeteneksiz hakemleri tamamen çıkar.
0: Bakayım mı sana şimdi haberin detayına bakıyorum.
1: Biliyorum
0: şimdi,
1: onu okudum, okudum onu.
0: Federasyondaki kaotik ortamı dağıtmak için İngiltere'deki ceza sistemini uygulamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda kulüplere ve yöneticilere yönelik para cezaları artarken ihlal tekrarlandıkça cezalar katlanarak yükselecek. Ayrıca para cezasının ödenmesiyle birlikte konuşma hakkı da sona erecek. Hak mahrumiyeti cezaları devreye alınacak. Ya, hak mahrumiyeti dediğimiz konudan kimse çekinmiyor ki ya. Yani hak mahrumiyeti. Çünkü başkanlar artık şöyle diyor. Ya bana ne ceza vereceklerse versinler.
1: Parayı Ertuğrul Doğan demişti ya.
0: Ne kaç lira diye yani soruyor.
1: Parasını öderiz. Gerekirse.
0: Ne kadar lan bir flüt ben çocuğumu alamayacak mıyım diyen İbrahim Tatlıses gibi.
1: Bunu diyor ki bunun önüne geçmek için. Yani şimdi bazı şimdi açıklamalar sonra bununla ilgili kulüplerin de bir tavrı olmuş biliyorsun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor ve yurt dışına gittiği zaman hani mahkeme bu paraları tekrar federasyon şey olarak geliyor diyor. Tazminatıyla beraber geliyor diyor. Mahkeme masraflarıyla beraber geliyor diyorlar. Ya burada o zaman
0: ben şeyi merak ettim. Benim hemen kafa biraz şeye çalıştı. Bir çakallık var ya bende hafif. Şeyden dolayı dedim. Maçtan sonra konuşmak mı? Maçtan önce peki manipüle altına almak o yasak değil mi?
1: O da yasak. O da var herhalde onun
0: için. O da varmış. Baktım şimdi. O şimdi gördüm içerisinde. Hani bize baktım ki bu hakemi atamışlar deyip böyle bir ön konuşma tabii, yapıp da bir baskı altına alma da var ya.
1: Maçtan önceki açıklama.
0: O da engellenmiş sevgili dinleyenler. Yapılan düzenlemeye göre maç öncesinde hakemlere ve kurullara yönelik yapılan açıklamalara da iki kat ceza gelecekmiş. Maç öncesi yapılan bu tür açıklamalar karşılaşmanın hakemini ve kurallarını hatta pardon kurullarını baskı altına almak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle daha ağır yaptırımlar. Maçtan sonra konuşmak daha düşükmüş. Maçtan önce yapmak daha sıkıntılıymış.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim maçtan sonra tabii hakem hatalarından sonra isyan etmelerin ona idafi cezalar vereceklermiş ama şunu söyleyeyim. Bence bunu cezalarla cezalarla tamam bir şekilde bunun önüne geçilmesi gerekiyor hani maçtan sonra ve maç öncesi yönelik açıklamalar ama öncelikle hakemlerin performansını artırıp ne yapabiliriz diye düşünmesi lazım. Veya bu hakem yönetimleri neden bu kadar kötü bunu düşünmesi lazım. MHK'nin başındaki adam halen görevinde yani bu kadar skandal hakem hataları olurken bu MHK başkanı halen görevdeyse bunu düşünmesi lazım. Önce buna kafa yorması gerekiyor TFF yönetimi. Yoksa kulüp başkanlarına ceza vererek işte bu konuşulmasın diyerek olmaz. Sadece biz Süper Lig'i izliyoruz ama alt liglerde de inanılmaz hakem hatalar oluyor. Alt ligde geçen bir tane taştan offside veren hakem vardı ya düşünsene. Bunu
0: İki
1: herhalde,
0: kere oldu yani.
1: Abi bir de şöyle söyleyeyim bunu herhangi bir şeyde futbolla az ilgilenen çocuğa sorsan ataştan offside veremeyeceğini bilir herhalde. Yani bu kadar kötü bir hakem şeyi varken kadrosu varken bunları düzeltmek yerine federasyon tamamen işte açıklama olmasın ben bunun önüne geçeyim açıklama yapılmasın diye yine konuşulacak. Yine konuşulacak yani.
0: Abi ben bu medyadaki ikiyüzlülük gerçekten çok öfkeleniyorum. Beşiktaş Eyüpspor'u 1-0 yendi. Zar zor Eyüp bir kişi eksikti. Beşiktaş'a övgüler dizildi. Aynı Fenerbahçe aynı takıma 8 attı. Medyada PAF takımıyla oynasa daha az atardı diye değersizleştirdiler. Fenerbahçe Fransa Ligi'nin devini Şampiyonlar Ligi'nde saf dışı bıraktı. Tarihin en kötü Lyon'u dediler. Beşiktaş Fransa Ligi'nin 15.si Marsilya'ya 4 attı diye övgüler savurdular. Tarihin en iyi Roma'sına karşı 2 yarı ezici bir üstünlükle oyunu bitirdi. Galibiyeti kaçırdı, yine değersizleştirdiler. Hocayı, oyuncu grubunu, Türk medyası utançtır. Birçok kişiyi ayrı tutuyorum. Tabii lütfen okur musunuz? Lütfen okuyun diye yazmışlar da. Bu arada Beşiktaş'ı da gömmüşsün. Onu da gördüm. Hani Marsilya'ymış, eski Marsilya. İşte Paris Saint-Germain de zar zor yendi 2-1 ile. Değil mi? Elinden zor kaçırdı. Ona bakarsan 10 kişi kalmıştı Marsilya'da. Hani Paris'te 8-6 atmadı yani.
1: Sen de Beşiktaş'a laf söyletmiyorsun.
0: Ondan sonra da yok. Eyüp karşısında muhabbeti var. Fenerbahçe Eyüp karşısında Eyüp'ün Fenerbahçe'ye kaç şut çektiğini gördün? 16. Kaç tanesi isabetli? 8. Eyüp'ün Beşiktaş'a şutu var mı? Yok. Bir tane gol attı diye mi? 3-0 4-0 yenseydi bu Eyüp'lükten düşerdi diye mi konuşacaksınız yani?
1: Şunu söyleyeceğim tamam.
0: Peki Fenerbahçe Beşiktaş karşısında ne kadar etkili olabildi peki o zaman?
1: Şunu söyleyeceğim. 8 isabetli şutun hangisi çok etkiliydi? Bir tanesi etkiliydi. Diğerlerinin hepsi Ederson'un üzerine gelen şutlar. Çok hafif şutlar yani.
0: Nübel'in üzerine gelmedi ama o ne yapsın diye böyle mi yapacağım ben şimdi ya?
1: Yani o yüzden.
0: Yani bir şey söyleyeceğim. Nübel de Nübel. Ama her kalecinin hataları olabilir ya. Bu kadar ben Nübel geldi Almanya'da işte bundan sonrasında artık tek kaleci, milli takımın birinci kalecisi falan diye hani öyle şeyler konuşuldu ki. Öbür taraftan bakıyorsun abi işte ya durun yavaş yavaş. Trossard, işte Vlahovic, Greenwood, ne bileyim. İşte Gendouzi orada oynar mı oynamaz mı ya, değil mi?
1: Bize geçen sene hatırlasana Ederson'la ilgili neler söylendiğini.
0: Ya bu sene Ederson
1: işte onu diyorum şimdi. Geçen sene Ederson gönderirsin. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım yani taraftarın geneline genelinin sözüne şey yaparak sosyal medyadaki o algıya kapılmış olsa belki Ederson'u gönderecekti. Sezon sonunda nasıl yani yorumcuların hepsi Ederson gitsin yorumları yapıyorlardı. Ama sonuçta ne oldu?
0: Yönetimden mi kimdi?
1: Yok sonuçta...
0: Yok diyor.
1: Sonuçta Ederson şu anda nasıl performans sergiliyor? Şu an adeta yeni transfer yani. Ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlarda dahi performans... Mesela şey maçında Beşiktaş derbisinde farkını daha önleyen kişiydi Ederson. Oyuncuydu, kurtardı.
0: Roma maçında da öyleydi.
1: Roma maçında yine öyle. Konya
0: Spartaküs gibiydi ya. Ona bakarsın Roma'ya karşı, birinci Cestunis şey karşı, Pompilius'a karşı.
1: Kazanılan Konya maçı, 4-2'lik maçta kurtardı. 5 tane 6 tane pozisyon var. Kritik kurtarışlar. Yani dolayısıyla Ederson şu anda Fenerbahçe'nin adeta yeni transferi. Ama şimdi bu oyuncular geçen sezon nasıldı? Geçen sezonda gönderdi.

0: kurtarışlar. Yani dolayısıyla Ederson şu anda Fenerbahçe'nin adeta yeni transferi. Ama şimdi bu oyuncular geçen sezon nasıldı? Geçen sezonda gönderilmesi istenen, aman gönderilsin, yerine yeni kaleci bakılan, bu takımda kalmaması gerektiğini ifade edilen bir oyuncuydu. Ama ne yaptı? Aziz Yıldırım güvendi, inandı ve onunla devam edeceğini söyledi. Şu anda da Fenerbahçe için ne kadar değerli bir isim olduğunu hepimiz gördük. Ya bu kadar hemen oyuncular değersizleştirmemek lazım. Yani bir oyun, bir maçta, iki maçta bu oyuncularla ilgili yorum yapmamak lazım. Bunu ama tabii sosyal medya, işte YouTube yayınları, YouTube yayınlarında program yapan insanlar hemen değersizleştiriyorlar. Yani maça göre değerleştiriyor. Fenerbahçe'nin Gençler Birliği ile yenildiği maçın ardından kaç tane yerli futbolcu için Fenerbahçe seviyesinde değil, bunları artık gönderin, ne işi var Fenerbahçe'de diyenler. Mesela isimlerini sayayım: Mert Müldür, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Bartu, bunların ne işi var Fenerbahçe'de? Gönderin diye Kerem, bunların ne işi var Fenerbahçe'de? Gönderin diyorlardı. Ya şimdi Oğuz Aydın iyi performans sergiledi Kerem beyin sarsıntısı geçirdikten sonra oynadığı maçlarda. İsmail yine keza şey maçında iyi performans ortaya koydu. Şimdi baktığınızda, yani bu açıda Roma maçında iyi performans ortaya koydu. Yani bu açıdan baktığınızda demek ki bazı oyuncular için hani, yani hemen sosyal medyanın algısına kapılıp veya orada yorumcuların algısına kapılıp çok fazla yani eleştiri, anda eleştiri mutlak olacaktır ama yani değersizleştirmemek gerekiyor futbolcuları. Bak İrfan Can Kahveci mesela son maçta iyi performans ortaya koydu Eyüpspor maçında. Şimdi hatta fiziksel anlamda Fenerbahçe'nin en fazla koşan oyuncusuydu saha içerisinde. Ama orada İsmail Kartal'ın bir sorusu var. Ben sordum basın toplantısında kendisine. Yani İsmail, İrfan Can Kahveci'yi nasıl hazırladınız diye. Oradaki sözü çok önemliydi. Dedim ki kulaklarını tıka, basit oyna, zoru sonra denersin. Ama dedim hiç önce basit oyna. Ama kulaklarını tıka cümlesi çok önemli. Çünkü oyuncular Saracoğlu'na çıkarken tepki görürüm. Bir hata yaptığım zaman veya bir gol kaçırdığım zaman tribünlerden tepki görürüm diye istedikleri o tepkiler nedeniyle tam performansını sahaya yansıtamıyor. Bu tepkiler olumsuz, onun performansını da olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla hocanın, özellikle biz hep burada söyledik, yerli futbolcu, ben hep Yiğit Demir örneğini veriyordum yayınlarda. Çünkü oyuncu çıkarken tedirgin çıkıyor. Hocam beni oynatma demişti Tedesco'ya. Yani bu burada oyuncuları değersizleştirmemek lazım.
1: Yaklaşık bir 5 dakika önce Şanlıurfa merkezli bir deprem olduğu bilgisi paylaşıldı. Büyüklüğü konusunda 5,3 olarak söyleniyor ama biraz araştırdım. Hatta bu depremin, şöyle söyleyeyim, İşte Suriye'den, Irak'tan da hissedildiği bilgisi var. Merkez olarak Şanlıurfa, yerin 29 kilometre uzaklığında 5,3, mal kaybına bile sebebiyet vermeyebilir. Eğer sağlam bir bina ise eğer. Biraz tabii tecrübe, 99 yaşamış biri olarak söylüyorum. Yoksa jeofizik mühendisi falan değilim. Fırat Hoca olsaydı sorardık ona. Biliyorsun Fırat Aydınus jeofizik mühendisi aynı zamanda. Ve tahmini büyüklükten dolayı kaynaklanıyor. İnşallah can mal kaybı bir şey yoktur. 5,1 diye açıklanmış. Ama ben dış kaynaklara baktım. 5,3 olarak açıklanmış ilk olarak. Sonra
0: o bölgede çok fazla deprem oldu, Adana.
1: Zaten Maraş, o kuşaktayız.
0: Evet evet evet.
1: Yani orada deprem oluyor değil, yani deprem olacak orada da.
0: Yok, yani aslında deprem ülkesiyiz zaten.
1: Yani olmayan yerlerimiz belli işte. Ben çok iyi hatırlıyorum. İşte Kocaeli depreminden sonra herkes araştırdı, Konya'ya mı taşınsak bilmem ne falan, çok büyük korku yaşayıp Antalya'ya taşındılar. Abi bir hafta sonra Antalya'da deprem oldu. Yani her yerde sarsıntı yaşanabiliyor. Ona göre yapılaşma, deprem değil bina öldürüyor gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Şanlıurfa'da 5,6 büyüklüğü diye okudum ben de abi. İnşallah bir zarar olmamıştır diye yazmış bir dinleyicimiz de.
0: Aslında dediğin gibi binalar dayanıklı olsa 5,6 aslında normal şiddetli bir deprem, bir şey değil yani.
1: Geçenlerde Venezuela

0: Adam olmuştu bir yerde mesela, inanılmaz hani öyle bir sarsıntı yani.
1: Ve ardı ne olmuştu peş peşe?
0: Ardı tabii canım yani. Japonya'dakileri görüyorsun ya, insanlar böyle hemen bir yerde tutunuyorlar ediyorlar, bir şey olmayacağını biliyor çünkü adam, anladın mı? O müteahhitine, o denetçisine, o ne bileyim hani belediyesine, işte imar bakanlığına bilmem ne, hepsine güveni var adamın. Kendi şeyinde.
1: Ya şeyde, Hatay'da depremde yıkılmayan bina, adam yani müteahhite soruyorlar nasıl yapmadın? Benim de binamı hani şey, dışı çok güzel olmadığı için eleştiriyorlardı falan diyorlardı, ama sağlam bina yapmak lazım.
0: O yüzden 29 kilometre okuduktan sonra ben biraz endişeden uzaklaştım. Çünkü depremin derinliği çok önemli. Çünkü yüzeye yakın olan yerde yıkıcı özelliği daha ağır basıyor. O yüzden bu da etkenlerden bir tanesi diye de yazmışlar.
1: Vallahi İstanbul'da bir ara olmuştu ya, çok kısa sürdü ama 5 saniye mi öyle bir şey, çok sert vurdu.
0: Yakındı.
1: Ya çok yakındı. Çok harbiden tedirgin ediciydi ya.
0: 5-8 diye açıklanmış Kandilli'de az önce. O yüzden hani Şanlıurfa'da yakınları, akrabaları olan varsa merak konusunda hemen anında telefonlara sarılmışlardır. Yoksa da küçük bir hatırlatma yapalım. Var mı bir şey diye bir hal hatır soralım arkadaşlar. Çok bir şey yokmuş gibi gözüküyor. İnşallah yoktur diyerek de ekleyelim tabii. Kandilli 5.8 diye bir açıklama yapmış. Bu bilgiyi de aktaralım. Şanlıurfa merkezli bir deprem diye. Biz bir gelişme olursa ayrıntıları aktarmaya çalışırız. Gözümüz kulağımız orada. Diğer taraftan tabii konuşuyoruz, detayları paylaşıyoruz. Takımlar üzerinden de sen gelmeden önce hani Fenerbahçe ile ilgili ne konuşuruz derken, inanılmaz projelerden bahsediliyor Fenerbahçe'de. Ya Fenerbahçe'de tek bir proje olması gerekmiyor mu diyerek ben biraz sığ bakacağım konuya. Biraz şampiyonluğa mı odaklanmalı? Hani basketbolda Euroleague bilmem ne falan, onlar güzel, diğer branşlarda hiçbir sıkıntı yok. İşte bireysel oyuncuların Avrupa'da, şampiyonalarda, Dünya Kupası'nda, Olimpiyatlarda seni gerçekten gururlandırmaya devam ediyor. Her şey güzel ama futbolda uzun süredir eksik kalan bir şampiyonluk hasreti var. Bununla ilgili olarak bu hasreti gidermek adına bu işi yapabilecek bir kişi varsa o da tekrar Aziz Başkan'dır denildi ve göreve getirildi. Geldiği andan itibaren o teknik adamla mı olur, bu yöneticilerle mi olur, bu futbolcuyla mı olur deyip eleştiriler başladı. Ama sonuçta öyle bir raddeye geldi ki lig, herkes yarışın içine tekrar dahil.

0: ligin son sırasında olacak desem kim inanır bana diye sordum. Hani gerçekten hani böyle bir ihtimal falan yok yani, anladın mı? Kimse hani saçmalama falan, hani bu adamı da kim çıkartıyor buraya derler yani, hani hiç mi tahmin yapamıyorsun diye. Öyle bir şey yok tabii ki. Yeniden başlayacak olan bir yarış var. Her an her şeyin olabileceğini de gördük bu ligde. Avrupa dönüşlerinde inanılmaz enteresan sonuçlar alınabilecek. O rotasyonlu kadrolarımız da yok, ne kadar varmış gibi gözükse de. Hocalarla güven tam anlamıyla sağlanamamış durumda. Bir Beşiktaş'ta işler biraz kötü gitse bile kimse yıkılmıyor. Ne hoca ile ilgili problemi var, ne oyuncuya güvensizliği var. Değil mi, Beşiktaş'ta öyle bir hava yakalandı. Yani her maçı kazanabilecekmiş havasına bürünebiliyor. Olum olmayınca da yorulduk abi diyebiliyor mesela. Hani böyle bir bahaneye sığınabiliyor Beşiktaş taraftarı.
1: Evet, Fenerbahçe'de çok kırılgan bir yapı var. Yani camiye çok kırılgan. Ve uzun yıllarda şampiyonluğun gelmemesi nedeniyle bu kırılganlık da devam ediyor. Bu nasıl düzelir? Fenerbahçe üst üste şampiyonluklar elde ederse bu yapı da aynı düzelir. Yani Beşiktaş'ta bu camiye o kadar kırılgan değil. Fenerbahçe'de
0: az önce yapı var diye Fenerbahçe'nin içinden bahsedince öyle konmuyor. Başka kelime
1: konmuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe mesela bakıyorsun şimdi Sayın Aziz Yıldırım 3 ay önce 17 bin oy gibi çok ciddi bir rekor oyla başkan seçildi. Seçilir seçilmez. Hatta seçildikten sonra bile daha yani daha transfer dönemi başlamadan şunu alamazlar, bunu alamazlar. İşte limit sıkıntısı var diyorsun. İşte bilmiyorlar mıydı bunu gelirken falan. Yani halen bir rövanş niteliğinde olan, yani orada kaybetmiş adam seçimi ama onun hala etkisinde olup bu yönetimin başarısız olmasını isteyen tipler de var yani sosyal medya üzerinden. Çünkü Fenerbahçe yönetimi göreve geldikten sonra inanılmaz bir algı yapılmaya başladı. Yani seçim transfer döneminde bunlar zaten transfer yapamazlar. Yani işte Greenwood'u alamazlar. Bunların parası yok. Tamam mı? Parası yok yönetim. Sonra transfer dönemi bitti. Transfer döneminin sonuna doğru işte orta saha transferi yapılmadı. İşte bu alternatifsiz kadro nasıl böyle bir kadro kurarsınız? İşte rezil bir transferdi. Yönetimi istifa takları açıldı Fenerbahçe. Daha görev bak düşün yani daha transfer dönemi bitti. Daha iki ayında yönetim istifa takları açıldı. İstifa etsinler gitsinler şeklinde. Fenerbahçe bu 6 haftalık periyod içerisinde her maç öncesinde sosyal medyada kendi özellikle maçı konuşması gereken çok önemli maçlar öncesi farklı şey bir hava estirildi ve farklı şeyleri konuşturuldu. Yani neden önemli? Çünkü bunlar bir algı süreci, algı operasyonu yapıyorlar ve amaçları zaten hani Fenerbahçe'nin birçok şeyinde başarılı olmasını değil, başarısız olmasını isteyen birçok kesim de var. Diğer taraftan şimdi sen diyorsun ya bir senelik geldi. Ya şimdi Sayın Hazretim göreve geldikten sonra önce ne yaptı? Can Bartu tesisinde renovasyon işlemleri yaptı. Hani kulüp gitti, gidildi mesela. İlk Can Bartu tesisine başkan olduktan sonra ilk bir hafta Can Bartu tesisine gidildi. Ve tesislerin o halini gördükten sonra ya hatta oradaki kişilere de hani bir tepki gösteriyor. Yani bu futbolcular biz milyon euroluk oyuncular milyon eurolar veriyoruz. Futbolcular bu ortamda mı kalıyor deniliyor. Ve ilk iş Fenerbahçe Avusturya kampına gittikten sonra Can Bartu tesislerini yatağından tut. Orada bu oyuncuların kaldığı odaları bütün hepsi yenileniyor. Tesis yenileniyor ve 5 yıldız otel konforuna haline getiriliyor. Şimdi bakın futbol takımının statta bugün soyunma odaları yeniliyor ve lige verilen milli aranın başta başıyla birlikte yenileme çalışmalarına hız verildi ve milli aradan sonra bu bir sonraki maça hazır hale getirilecek. Şimdi Metin Aşık tesislerinin binası depreme dayanıksızdı. Geçtiğimiz ayında da ifade ettik. Gece saatlerinde geçtiğimiz 10 gün önce falan gece saatlerinde orada bir duvar çöküyor. Yani orada duvarın çöktüğü yerde altyapı futbolcularının böyle girip çıktığı yer. Yani gündüz vakti olsa belki orada bir yaralanma, belki Allah korusun ölümle sonuçlanabilecek bir durum bile de karşı karşıya kalınabilir. Ve oranın hemen binası yıkılıyor. Ve hemen tekrar yeniden yapılmaya başlanıyor. Çünkü deprem
0: az önce... Kaç yılında olmuştu o?
1: Bu daha yeni yani şey Metin Aşık testleri mi diyorsun?
0: Evet, Metin Aşık testleri. Geçen az önce 4-3 kanalında yeni tesisleşmeyle ilgili Sercan Hamzoğlu ile beraber Murat Aşık'ta konuşuyordu. Babamın da orada bir testleri vardı, yıkıldı diye söyleyince ben daha önce mi yıkıldı acaba dedim. Yok, yeni mi oldu?
1: Yeni ya, şöyle şimdi duvar yıkılıyor, duvar. Yani bu yeni. Bu 10 gün önce yapılan olan bir olay. Normalde o zaten o olay olunca hemen o binanın yıkıldığı.
0: Sadece altyapı olarak kullanılan bir tesis.
1: Tabii altyapı olarak, altyapı işte voleybol şeyleri falan. Orada

0: Hemen bina, bu süreci hemen Sayın Aziz Yıldırım'a bildiriyorlar o gün. Ve Sayın Aziz Yıldırım hemen sabah saatlerinde geliyor. Hemen mimarlar çağrılıyor ve o binanın yıkım süreci hızlandırılıyor. Çünkü duvar çöküyor. Yani duvar çöküyor yani. Ondan sonra o sürecin ardından şimdi bakıyorsun Metin Aşık tesislerinin şeylerine başlıyorlar. Yani ne yazık ki son 8 yılda özellikle tesisleşme anlamında ve tesislerdeki yenileme anlamında çok fazla bir şey yapılmamış. Tamam, önemli, futbolda lig şampiyonluğu önemli ama diğer taraftan yani burada o tesislerin de yenilenmesi ve kulübün Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır bir hale gelmesi de, bu da önemli aslında. İşte diyelim Topuk Yaylası tesisleri. Mesela Topuk Yaylası tesislerinde uzun yıllar Fenerbahçe bir ara kamp yapmamaya başlamıştı. Oraya gitti, kamp yaptı. Ve şimdi oradaki Topuk Yaylası tesisleri de Eylül ayı itibariyle, yani bu aydan itibaren orada da yenileme çalışmaları başladı. Yine bakıyorsunuz Faruk Ilgaz tesisleri. Yani buralarda yenilemeler başladı. Şimdi Mali Genel Kurul var pazar günü. Bu pazar günü Mali Genel Kurul'da da bazı projeler hayata geçirecek. Yani bunların içerisinde Fenerbahçe gelir kazandıracak ve Fenerbahçe'nin mali anlamda, finansal anlamda daha yönetilebilir bir hale gelmesi için gelir kaynakları oluşturacak projeler açıklanacak ve bunlar için yetki istenecek. Bunlardan bir tanesi stadın büyütülme çalışmaları. Stadın büyütülmesi, loca sayısının artırılması, stad kapasitesinin artırılmasıyla gelirinin Fenerbahçe artırılması hedefleniyor. Toplam 50 milyon euro gibi bir maliyeti olacak stadın büyütülme çalışmaları ama yıllık 25 milyon euro gibi ek gelir elde etmiş olacak Fenerbahçe staddan. Şimdi çünkü hem Beşiktaş'ın loca sayısı Fenerbahçe'den şu anda fazla, hem Galatasaray'ın loca sayısı fazla ve daha fazla gelir. Özellikle Galatasaray daha fazla gelir elde ediyor. Fenerbahçe'de stadını ilk yapan ve kendi yapan bir kulüp olarak burada tekrar kendi yapacak. Yani bu gelir 50 milyon euroyu Fenerbahçe kendi gelir, kendi kaynaklarıyla oluşturup bulup o stadı büyütme, yerinde büyütmeyi hedefliyor. Böylece aslında yerinde büyütmek de şu açıdan önemli. Yani bu artık stat taşınacak tartışmaları da artık kapanacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan işte COV-1907 projesi var. Yüksek Divan Kurulu'nda bunun tanıtımı yapıldı. Oradan 150 milyon euro gibi bir gelir bekleniyor. Yine İncek tesislerinin yeniden kiralık sözleşmesinin gözden geçirilip tekrar Fenerbahçe'yi kazandırılması, orada projeler hayata geçirilmesi, Kenan Evren Lisesi'nin arazisinin projelerinin orada Fenerbahçe gelir getirecek projelerin hayata geçirilmesi, işte oradaki Kenan Evren Lisesi arazisindeki tarihi binanın Fenerbahçe Kulüp Müzesi'ne dönüştürülmesi gibi şeyler var.
1: Cambartu ve Maltepe tesislerinde müze ve eğitim yatırımlarının yapılmasıyla beraber oradan bir gelir elde edilmesi düşünülüyor diye söylendi.
0: Tabii. Cambartu tesislerinde yatırım, şöyle söyleyeyim. Cambartu tesislerindeki hazine arazisinin.
1: Cambartu tesisleri tam nerede?
0: Samandıra.
1: Samandıra tesisleri diye geçiyor.
0: Samandıra'daki.
1: Maltepe tesislerinde ne var? Metin Aşık tesisleri mi o? Değil.
0: Yok. Şimdi Samandıra, Cambartu tesisleri, Samandıra A takımın antrenman yaptığı yer.
1: Cambartu tesisleri.
0: Cambartu tesisleri. Orada hazine ait 13 bin dönümlük bir alan var. Hazine ait alanın Fenerbahçe oranın satın alacak ve Fenerbahçe'nin tapula malı haline gelecek Cambartu tesisleri. Şu anda 3 kullanım hakkı var bildiğim kadarıyla. Maltepe tesisleri de hemen oradaki Samandıra'nın karşısında şey var. Askeri arazi vardı. Oraya askeri arazi oradaki birlik taşındı ve oraya da Fenerbahçe altyapıyı oraya taşıdı.
1: Bununla ilgili olarak görüşüldü mü? Görüşmeler yapıldı.
0: Görüşmeler hepsi.
1: Ondan sonra bir olumsuzluk bilmem ne falan yok.
0: Şu anda zaten Maltepe tesisleri.
1: Hani bir ara çünkü Ertuğrul Doğan da çıktı. Yok. Trabzon'la ilgili olarak sağ olsunlar Kemerburgaz taraflarında bir arazi verildi falan diye başlama yaptı.
0: Yok.
1: Tuzla tarafından bir Trabzon arazi almış mıydı? Almıştı. Galatasaray, Kemerburgaz taraflarında Florya bilmem ne falan var.
0: Maltepe tesisleri.
1: Devlet yapıyor mu? Tamam. Veriyor mu?
0: Başka şey. Maltepe tesisleri.
1: Hani hükümet anlamında söylüyorum.
0: Maltepe tesisleri zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın 2018 yılında görüşmeler yaptığı ve orada sözlü olarak anlaşmaya vardığı bir araziydi. Orada Sayın Aziz Yıldırım, yani ilk şeyi o arazinin alınmasında Sayın Aziz Yıldırım'ın yaptığı görüşmelerde etkili oldu. Daha sonra Sayın Ali Koç burada yine görüşmeler yaptı ve artık son noktaya koydu. Arazi Fenerbahçe'ye tahsis edildi. Orada altyapı tesisleri orada yapılacak ve 6 tane şu an çim sahanın yapımı devam ediyor. Ocak ayına kadar bu çim sahanın yapımı tamamlanacak. Ardından da binaların yapımı için Sayın Aziz Yıldırım geri hem Ali Koç'ta Hem de gerekirse Hakan Safi'yle de görüşüp veya Fenerbahçe'nin önde gelen isimleriyle görüşüp o binaların da yapılması hedefleniyor. Diğer taraftan Can Bahar Tüneşleri'nin de senin de bahsettiğim hazine arazisi var. O hazine arazisinin satın alınması gündemde. Diğer şeyde Fenerbahçe'ye gelir getirecek diğer projeler. Çünkü Fenerbahçe'nin Antalya'da arazisi var, Gebze'de arazisi var. Bu araziler
1: Edirne bile var abi.
0: Evet, işte yani. Arazilerden Fenerbahçe'ye gelir getirecek projeler hayata geçirmek ve Fenerbahçe'nin finansal anlamda yönetilebilir bir hale getirilmesini sağlamak. Çünkü ciddi anlamda Fenerbahçe bir borç yüküyle karşı karşıya. 700 milyon euroya yakın borç olduğu ifade ediliyor. Mali Genel Kurul'da bu rakamı Sayın Aziz Yıldırım açıklayacaktır. Ve burada aslında Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu mali durumla ilgili kapsamlı bir açıklama yapacak. Bu süreç içerisinde herkes şunu söylüyordu. Mesela Şampiyonlar Ligi'ne ya önemli değil, şampiyon önemli, Fenerbahçe tüm konsantrasyonunu lige versin, Şampiyonlar Ligi önemli değil yorumları yapanlar. Yani şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Fenerbahçe iki Şampiyonlar Ligi'nde kalmış. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kalmasaydı herhalde çok daha ciddi sıkıntılar, mali anlamda sıkıntılar yaşayabilirdi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin kasasında Şampiyonlar Ligi'ne girdiği için 29 milyon euro civarında, yani açık 30 milyon euro civarında bir rakam kulüp kasasına girdi.
1: Onu daha önce sanırım Feridun Nidelioğlu dile getirmiş. Bir dinleyici yazıyor. O söylediğiniz yerlerde hafriyat çalışması yapılmış. Başka bir adım atılmamış. Bu konuda yanlış bir bilgilendirme olmasın. Fenerbahçe'nin askeriyeden aldığı arazide sadece hafriyat çalışması yapılmış. İnşaat aşaması durdurulmuş diye bir bilgi paylaştı.
0: Hafriyat çalışması Sayın Ali Koç döneminde yapılmıştı. Ve inşaat çalışmaları durmuştu. Şu aşamada orada Ocak ayına kadar sadece çim sahaların yapımı için devam ediyor. Yani oraya çim sahalar yapılacak ama bina için daha henüz şey yapılmadı. Temel atılmadı. Önce çim saha bitirecek, sonra binalar için çalışmalar yapılacak.
1: Antrenman sahaları mı yapılıyor?
0: Antrenman sahaları yapılıyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamaları vardı zaten. Önce biz Ocak ayına kadar antrenman sahasını tamamlayacağız. Ardından da Puyler de biliyorsun Belçikalı antrenör, onu takımın başına getirmek istiyorlar. Altyapının başına getirmek istiyorlar Puyler'i ve onunla ilgili çalışmalar da o şekilde devam edecek.
1: Zorlu fikstürü Fenerbahçe üzerinden diğer takımların da inceleme altına alacağız. Ardından Fenerbahçe içerisinde tabii ki bir Asensio krizi var mı yok mu? Bu nasıl ilerliyor? Bazı gerçekleri öğrenmek istiyorsak doğru adamla birlikteyiz. İrfan 25 söylüyor. Arada problem olduğunda da söylemişti. Sıkıntılar giderildiyse de onun bilgisini zaten ondan alacağız. Ama reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra buradayız. Devam ediyoruz. 11.15 yaptık saatleri. Mutlu sabahlar bir kez daha. Herkese sevgiler, saygılar olsun. İrfan 25 ile beraberiz. Ve az önce projelerden bahsettik. Emenike gelmiş.
0: Evet, Emenike geldi. Emenike geldi dün, Genel Sekreter Mahmut Uslu'yu ziyaret etti. Emenike zaman zaman Türkiye'ye geldiği zaman o Kalamış'ta falan oturuyor taraftarlarla, işte yemek yediğini falan, ben birkaç kez şahit oldum. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra da Fenerbahçe'den hani hiç kopmamış gibi hareket ediyor. Fenerbahçe formasını da genellikle üzerinden çıkarmıyor.
1: Sayın Tanju Kaya ile Sayın Savaş Adalet de karşılamışlar. Taraftarlarla aramdaki bağ hala devam ediyor. Bundan çok mutluyum diyerek sosyal medya üzerinden hala görüşüyor demek ki.
0: Abi sosyal medya değil. İstanbul'a ben birkaç maçta denk geldim. Kalamış'ta o şey tarafında giderken orada maç öncesi taraftarlar kafelerde oturuyorlar. Orada Emenike'yle birçok kez tezahürat yaparken, taraftarlarla otururken falan denk geldim ben Emenike.
1: Çok subliminal bir mesaj gördüm. Biz kocaman bir aileyiz diyor. Ne demek istiyor İrfan? Bildiği bir şey mi var bizden sakladı? İrfan, Ederson'da büyük bir fedakarlık var. Bu arada tabii ki performans anlamında da artık Aziz Başkan'ın dediği gibi ben vazgeçmem deyip de işte karşılığını aldığı bir dönem içerisinde. Ve diğer taraftan da bir Asensio krizi. Yabancı oyuncular üzerinden gidersek. Şikrin yarın da milli takımda yapmış olduğu bir Fenerbahçe açıklaması var. Çok enteresan bir takım diye.
0: Ya, çok iyi. Bir buçuk senedir diyor Fenerbahçe deyip 3 başkan gördüm, 3 tane teknik direktör
1: çok
0: gördüm.
1: Çok enteresan.
0: Hayır, şeyi açıklama okuyunca çok güldüm ya. Fenerbahçe çok büyük kulüpte.
1: Hani yarın ne olacağını bilemiyorsunuz öyle bir camia diye.
0: 3 başkan, 3 teknik direktör gördüm dedi adam.
1: Ama

0: bir Asensio sorununun çözülmesi gerekiyor. Ve
1: çözüldü aslında, öyle söyleyeyim. Yani şu anda
0: 22 Ağustos Konya maçından sonra yok.
1: Şöyle söyleyeyim. Oyuncu yani hatta ilk söyleyenlerden bir tanesi benim, Faruk Ulgaz, topuk yaylasında biraz mutsuz gibi demiştim de, o zaman taraftar üzerimden geçmişti yani. Yani taraftar değil de sosyal medyada çok fazla tepki görmüştüm.
0: Linç değil.
1: Linç yani. Sonra işte yaşanan süreç gelinen noktada artık gün yüzüne çıktı. Ama diğer taraftan şu aşamada bir sıkıntı yok. Asensio milli arada 6 günlük izin verildi takıma. 6 günlük izinde de Can Bartu testine gidip kendisi için hazırlanan özel program uyguluyor. Ve teknik heyetten de bir antrenör görevlendirildi. Onun için hazırlanan çalışma programı harfiyen uygulandığını söyleyelim ve milli aradan sonra da artık oynayabilecek duruma gelecek. %100 hazır hale gelecek. Çaykur Rizespor maçında da kendisini ilk 11'de görebiliriz. Ha, şu var, teknik direktör İsmail Kartal da oyuncusunu şu anda tam anlamıyla Konya Spor maçının Eyüp Spor maçında oyuna dahil edebilirdi. Son 10-15 dakika takıma kadroya katabilirdi. Bu arada sağlık heyetiyle görüştükten sonra skor da iyi olunca onu riske etmek istemediler. Milli arada artık ilk 11 oynayabilecek düzeye gelecek Asensio.
0: 10 Ekim'de Rize deplasmanıyla başlıyor.
1: 10 Ekim'deki Rize deplasmanında yine kadroda olur. Belki ilk 11 başlar, 55-60 dakika.
0: 22 gün içerisinde 6 maç yapıyorsun.
1: Tabii 22 gün içerisinde 6 maç yapıyor.
0: Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iç içe geçtiği yoğun fikstürde mümkün olan en yüksek puanı toplamaya çalışıyor bütün takımlar, ama 14 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olacaksın. Deplasmana gidiyorsun. 17 Ekim'de Alanya'yı ağırlayacaksın. Ardından 20 Ekim'de Slavia Prag'la Kadıköy'de karşı karşıya geliyorsun. Ve 26 Ekim'de de Galatasaray deplasmanına gideceksin.
1: Ondan sonra milli ara var bir daha. Olması lazım. Ya da bir maç sonra ya da iki maç sonra Galatasaray maçına.
0: 26 Ekim Ekim mesaisi 31 Ekim'de Göztepe maçıyla tamamlanıyor. Göztepe maçın da var.
1: Göztepe var. Ondan sonra herhalde bir milli ara olması lazım. Kasım ayında.
0: 4 lig 2 Şampiyonlar Ligi maçın var.
1: Ne olur Fenerbahçe için. Yani bu 4 lig maçını eğer kayıpsız kapatırsa şampiyonluk için en büyük adaylardan bir tanesi olur. Yani zaten oynayacağın maçlara baktığın zaman ciddi olarak güçlü rakiplerle de karşılaşacak. Galatasaray deplasmanı da var. Ama milli aradan sonra Fenerbahçe'de Asensio'nun dönecek olması, ilk 11 oynayacak, ilk 11'de oynayabilecek seviyeye ulaşacak olması, yine ideal orta saha üçlüsüne kavuşacak Fenerbahçe milli aradan sonra. Kante, Gendouzi, Asensio üçlüsüne. Artı burada milli ara bazı oyuncular için de dinlenme imkanı da olacak. Özellikle Semedo ve Kante, Gendouzi orta saha ikilisine çok fazla yük binmişti. Bu milli arada onların, yani milli takıma gitmemiş olması Gendouzi ve Kante'nin teknik heyet için bir avantaj. Ve milli arada da onlar da biraz olsun dinlenme imkanı bulacaklar. Ve bu yoğun maç fikstürüne daha hazır bir şekilde girecekler. Yine Semedo da keza öyle. Semedo da aslında Mert Müdür'ün sakatlığının ardından sağ bek rotasyonunda alternatifsiz kaldı. Dolayısıyla Semedo'nun da milli arada iyi bir şekilde dinlenip bu yoğun fikstüre hazır hale gelecek. Fenerbahçe'nin hedefi de hem Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçta hem de ligdeki dört maçı da kazanıp.
0: Hedef koymak güzel de olmazsa sıkıntı. Ama hemen herkes orayı bekliyor mesela. Diyor ki ya öyle güven vermiyor ki takımın bana. 8 attıktan sonra 4 bile yiyebiliyoruz. O zaman ne olacak, yine mi ortalık karışacak diyor.
1: Ya şöyle söyleyeyim, şimdi eksikler var Fenerbahçe'de, yani 4-4'lü bir durum değil ama milli arada bu eksikler giderilecek. Milli arada aslında belki Fenerbahçe'de hangi milli araya yani isteyen, bu ara olsun işte eksiklerimizi giderelim diyen kim ya, cami hangi cami isterdi? Fenerbahçe ister yani, öyle söyleyeyim. Beşiktaş belki ivme yakaladıktan sonra bu ivmenin bozulmasını istemeyecektir ama Fenerbahçe milli arada bu eksiklerini giderip milli ara sonrasında hazır bir şekilde girecek. Dediğim gibi bazı oyuncular için dinlenme imkanı oldu. Tekli Fenerbahçe'nin dezavantajı stoper merkezindeki iki ismin Ake ve Şikrinyan'ın, ki her iki isim de 13 maçın 12'sinde 90 dakika sahada kaldı. Hı hı. Ake ilk maçında 45 dakika oynayıp sonra ağrı hissedince oyundan çıkmıştı. Şikrinyan da son maçta 60-70. Dakikalarda falan oyundan alındı. Dolayısıyla bu oyuncular çok fazla yük bindi. Bu iki oyuncu da şu anda milli takımda. Milli takımda da Şikrinyar tüm Slovakya milli takımın tüm maçlarında forma giyiyor. 90 dakika oynuyor.
0: Alternatifi kimdi Ake'nin?
1: Ake'de Şikrinyar'ın alternatifi şu anda Opong. Opong da milli takımda. Dolayısıyla orada
0: bir yerli genç bir oyuncum var.
1: Tabii. Yani bir de Yiğit Efe de
0: Yiğit Efe var.
1: Yani o bölgede şimdi tabii Şikrinyar'ın özellikle üzerine çok fazla yük binmiş olacak. Çünkü her milli takımda da sürekli oynayan bir isim. Ake yani milli takımda zaman zaman yedek soyunabiliyor. Ama bu iki ismin...
0: Asensio ile birebir kim ilgileniyor?
1: Yani teknik yetten bir antrenör ilgileniyor şu anda. Çünkü 6 günlük izin var ama 6 günlük izinde
0: de... Birebir kayıt ismin verebilirsin. Yok. Mesela burada bir şey yazmışlar. Savaş diye bir dinleyici. Büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor. Kendi WhatsApp grupları var ya da forum siteleri var. İsmail Kartal'ın oğlu Emre eşlik ediyor Asensio'ya diye duydum diye bir şey yazmış.
1: Zannetmiyorum. Orada fiziksel antrenör. Yani ben Emre Kartal değil de
0: ben Asensio'nun fizikle ilgili değil, daha farklı, hani dedim ya bir sorun var ama fiziki değil diye söylemiştim. Yani psikolojik anlamda onu mutlu edebilecek, ona o garantiyi verebilecek, onu değerli hissettirebilecek bir yapının, yönetimden bir dokunuşlu olması gerektiğini düşünüyordum ki böyle bir hamle var mı içeride?
1: Yapıldı zaten o dokunuş. Yani o dokunuş yapıldı. Sayın Aziz Yıldırım Asensio'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Başa baş bir görüşmeydi zaten bu görüşme. Konya Spor maçı öncesi de bir görüşme gerçekleştirmişti. Ve Asensio'ya zaten inancını, güvenini her zaman dile getiriyor. Sayın Oğuz Çetin, Can Bartu tesislerinde sürekli teknik heyetle yönetim arasında, futbolcularla teknik heyet arasındaki futbolcularla şey arasındaki iletişimi sağlayan bir isim. Dolayısıyla Oğuz Çetin de her görüş, her söyleminde Asensio'nun her söyleminde Asensio'nun Fenerbahçe için ne kadar değerli, önemli bir oyuncu olduğunu ortaya koyuyor. Ve Asensio'nun da bu aşamada herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Artık bu sorun çözülmüş durumda. İsmail Kartal'la da iletişimi Asensio'nun şu anda çok iyi durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. İsmail Kartal da oyuncuya inancını, güvenini her fırsatta dile getiriyor. Ancak İsmail Kartal oyuncunun, bu az önce bahsettiğim, çok yoğun bir fikstür bekliyor Fenerbahçe. Çok sıkı bir fikstür bekliyor ve bu yoğun fikstürde de Asensio'yu %100 hazır olmadan sahaya sürmek istemiyor. Yeniden bir risk alıp oyuncunun sakatlanıp uzun süre sahalardan uzak kalmasını istemiyor. Dolayısıyla kademeli olarak onu maçlarda oynayacak ama ben Rize maçında Asensio'nun 2-11 oynamasını bekliyorum. Çünkü milli arada da fotoğrafta paylaşmış Can Bartu tesislerinde. Yani izin yok aslında Asensio. Asensio izin yapmıyor. O 6 günlük izni de çalışarak geçiriyor. Biraz kilo verdiğini de görüyoruz fotoğrafta, o da dikkat çekiyor. Fiziksel olarak hazır, artık mental olarak da hazır, onu söyleyeyim. Çünkü kendisine hem yönetim tarafından hem de teknik heyet tarafından bu takım için ne kadar önemli olduğu anlatıldı ve hissettirildi.
0: İsmail Köybaşı yardımcı antrenör olarak adı geçiyor mu?
1: Valla bir ara ismi geçti ama yani çok şöyle söyleyeyim, yani şöyle, milli arada Fenerbahçe'nin teknik heyetinin güçlendirilmesi gündemde. Yani teknik heyetine yardımcı antrenör, fiziksel antrenör, yani fizik kondisyon antrenörünün getirilmesi planlanıyor. Yani onu söyleyebilirim. Yani böyle bir düşünce var. Tabii burada teknik direktör İsmail Kartal'la görüşülecek ve teknik direktör İsmail Kartal'la görüşüldükten sonra da teknik heyetin güçlendirilmesi planlanıyor. İhtiyaç var mı? Bence teknik heyetin güçlendirilmesine fazlasıyla ihtiyaç var.
0: Peki, Fenerbahçe'deki yaşananlar bunlar. İrfan Can'dan da taraftarı bir mesaj gelmiş. Sezonun kalan bölümüne olan inancını dile getiriyor. Ama Taraftarın İrfan'a olan inancı kısmını sonra konuşuruz. Takımın önünde uzun bir yol bulunduğunu belirtiyor milli futbolcu. Teknik heyetin oyuncu grubuna güvendiğini, taraftarlara da mesaj gönderen İrfan Can, yaşanan puan kayıpları nedeniyle umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini vurguluyor. Ve takımın sezon boyunca mücadeleyi sürdüreceğini ve hedeflerin sonuna kadar da mutlu olmak için uğraşıldığını dile getirmiş. Klasik bir açıklama yapmış İrfan. Başka bir...

0: Fenerbahçe ile ilgili bilgin var mı aktarabileceğin?
1: Ya şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'de şu anda 6 günlük izin var. 6 günlük izinde futbolculara bir dinlenme programı da verildi. Yani aslında sadece futbolcu 6 günlük izin verildi ama bu futbolcu, her futbolcuya izin sürecince uygulaması için özel bir program da verildi. Yani bu programı takip etmek için de polar saatler takıldı futbolculara, yani polar saat. Ve dönüşte de 6 günlük izinde de bunlar kontrol edecek. Çalışma programı uyup uymadıklarına bakılacak. Yani şimdi
0: kaç oyuncu milli takıma gitti?
1: 12 oyuncu milli takıma gitti Fenerbahçe'de. Ama 12 oyuncu milli takıma gitti. Bu 12 oyuncudan dışında Fenerbahçe'nin aslında şu var: Semedo'nun, Archie Brown'un, Kante, Guendouzi, Asensio'nun milli takıma gitmemesi aslında Fenerbahçe için bir avantaj. Çünkü bu oyuncular Fenerbahçe'nin, aslında saydığımız oyuncular Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncuları. Yani ilk 11'de görev yapan, Ederson'da sayarsak buna 3-6 tane oyuncusu milli takımlara gitmemiş oluyor. Dolayısıyla bu milli ara Fenerbahçe'nin eksiklerini kapatma anlamında da çok önemli bir avantaj sağlayacak.
0: Ritmini bozmayacak bir ara gibi gözüküyor.
1: Tabii.
0: Bir de hatta sakatlıklardan da ya, kurtulacak ilaç gibi gelebilecek bir ara aslında.
1: Bazı futbolcular sakatlık riski seviyesinde oynuyorlardı. Yani çünkü bazı testler yapılıyor. O testlerde bazı oyuncular çok fazla yük bindiği için hani sakatlanma riski yüksekti bu oyuncuların. Bunların başında işte Kante'nin, Guendouzi gibi isimler geliyordu. Bu oyuncuların dinlendirme bu 6 günlük içerisinde aslında fiziksel olarak toparlanması da sağlanmış olacak. Tek dezavantaj işte Ake ve Şikrinyar'ın kendi milli takımlarına gitmesi ve milli takımlarında da ya bu oyuncuların da sürekli 11'de oynaması, özellikle Şikrinyar anlamında. Tabii diğer taraftan Mert Müldür'ün bir operasyon geçirdi biliyorsun. Menisküs yırtığı nedeniyle.
0: O 2 ay falan yok.
1: 6'da 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Tabii Mert Müldür'ün de Kasım ayının ikinci haftasından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlaması ve Kasım ayı sonunda da artık takıma dönmesi bekleniyor. Yine Osterwold'e biliyorsun o lige yazılmadı ama kupa maçları ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılabilir. Kupa maçları kadrosuna yazılacaktır büyük ihtimalle. Şampiyonlar Ligi'ne yazılmıyor. Orada Osterwolde'nin de tedavi süreci devam ediyor. Onun da yine Kasım ayı sonu gibi sahalara dönmesini bekleniyor. Tabii Osterwolde için Roma'nın, biliyorsun Roma'ya transfer olmak üzereydi. Satın alma opsiyonu kiralık olarak. Ancak sağlık kontrolleri sonrası operasyon olma ihtimalinin belirmesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Şimdi Roma'da Osterwolde'nin durumunu yakından takip ediyor. Devre arasında Fenerbahçe'nin bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalma ihtimali söz konusu. Ve Fenerbahçe ise bu kez oyuncuyu şeyle değil, yani kiralık olarak değil, bonservisiyle satmayı planlıyor. Diğer taraftan işte sakatlıklar, dediğim gibi sakat oyuncuların da dönecek olması, milli arada dönecek olması Fenerbahçe için önemli bir avantaj olduğunu.
0: Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım kadrosuna ilk kez çağrılan İlhan Fakılı'nın Ukrayna ile oynanacak maç öncesinde Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildiğini açıkladı sevgili dinleyenler. Bir maçlığına diye bir açıklama yapıldı. Genç oyuncu Ukrayna maçı sonrasında A Milli Takım kadrosuna geri dönecekmiş. Yani Fransa maçında oynamayan ama İtalya maçında tekrar kadroda olması planlanan bir İlhan Fakılı açıklaması yapıldı. A ve U21 milli takım teknik heyetlerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna ile oynanacak maçta ona çok ihtiyaç duyulduğu bilgisi paylaşılmış. Stat büyütme işiyle ilgili bir bilgisi var mı?
1: Ya şöyle söyleyeyim, onda izinler alındı. Ve bununla ilgili çalışmalar da kısa süre içerisinde başlayacak. Ama bunun içinde yetki alacaklar zaten. Gene Mali Genel Kurulu'da bu stat büyütme çalışmaları ile ilgili yetki alınacağını söyleyelim. Dediğim gibi stat büyütme maliyeti 50 milyon euro olacak. 50 milyon euro'nu Fenerbahçe kendi kaynaklarıyla karşılayacak. Ama bu stat bitirildiğinden, büyütüldükten sonra ise yıllık 25 milyon euro ek gelir elde edecek Fenerbahçe.
0: Lukaku'ya saat taktılar mı diye soruyorlar.
1: Lukaku milli takımda ya.
2: Lukaku'ya saat taktılar mı diye sormuş.
1: Yani bazılar mesela geçen yanlış bir şey olmuş.
2: BMW'nü takmış.
1: Bak geçen yanlış bir şey hatta hani bir haber vardı.

0: İsmail Kartal Lukaku'yla milli takımda yakından ilgilenecek. Milli takım arasında. Adam belli milli takımda. Yani Belçika milli takımda şu anda. Dolayısıyla Lukaku İstanbul'da değil.
1: Lukaku'ya duvar saati mi takmışlar diye soruyorlar.
2: Ya çok alemsiniz yemin ederim ya.
0: Bak Lukaku'ya çok fazla eleştiri yapılıyor ama Lukaku ya bu eleştirileri boşa çıkaracak. Bak ilerleyen maçlarda Fenerbahçe'ye çok ciddi katkı sağlayacak.
1: Hatta şöyle, diye düşünüyorum de. Sağlayacak. Konuşmayalım.
0: Ben açık ne söyleyeyim, sağlayacak.
1: Peki bak, sen Eyüpspor maçını tabii ki kaybetmemek gerekiyor da. Sağlayacakmıştı. Ben sadece arkadaş tavsiyesinde bulunuyorum. Lukaku'dan çok umutluyum. Bence ileride çok iyi olacak gibi konuşsak bence daha şey olur ama sen inanıyorum diyorsun. Ben onu engelleyemem de. Bu arada Hakan Bey ile Sayın Safi ile Kerem'le ilgili sıkıntılar bitti mi? Tamamen ödemeler artık Fenerbahçe'ye mi kalmış
0: tabii
1: durumda?
0: Tabii Fenerbahçe. Geçen zaten biliyorsun Sayın Aziz Yadırım'la Hakan Safi kulüp binasını...
1: Kadroya mı geçti? Hani askeri ücretten kurtuldu artık kadroya mı aldılar?
0: Kadroya aldık. Kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirmişti. Zaten kulüp binasında yapılan görüşmenin nedeni zaten buydu. Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme süreciydi. Biliyorsun onunla ilgili UEFA'nın bir gözetimi vardı Fenerbahçe üzerinde. Dolayısıyla bu artık Fenerbahçe'nin oyuncusu, yani Fenerbahçe'nin ücretini Fenerbahçe tarafından ödeneceğini belirtelim. Hep söylüyoruz ya limit sorunu işte Fenerbahçe'nin bu yönetim göreve geldiğinde ciddi bir limit sorunu vardı. 7,5 milyon euro da para cezası almıştı UEFA'da limiti aştığı için. Dolayısıyla UEFA'nın gözü yine Fenerbahçe'nin üzerinde olacak ve UEFA belli dönemlerde kulüpleri mali denetime tabi tutuyor. Bu limitlere uyup uymadığı yönünde. Dolayısıyla şimdi bir daha geldiğinde Fenerbahçe daha önce limit cezası aldığı için ekstra bir incelemeye tabi tutulacak. Ve Fenerbahçe yönetimi buna da çok dikkat ediyor, onu da söyleyeyim.
1: Abi keşke Maltepe'ye taşınsaydı stat. 100 bin kişi olurdu diyen Abdullah'a da herhalde abi şöyle şey derler ben, yani senin Fenerbahçeli olduğundan şüpheliyim falan derler.
0: Şey
1: yani
0: ben taşınmasına karşıyım. Bazıları evet taşınması.
1: Kesinlikle.
0: Şey yapıyorum ama orası Fenerbahçe'nin bir ruhu. Yani şöyle söyleyeyim.
1: Ya ben Galatasaraylıların yeni nesil haricinde yani bizim jenerasyondan birine sorsam Mecidiyeköy gitmemeliydi der yani.
0: Denir yani şöyle söyleyeyim. O Fenerbahçe'nin yani papazın çayırı itibariyle daha kulübün kuruluş aşamasında orada maçlarını yapıyorsun sen. Ve orası Fenerbahçe'nin bir ruhu yani. Oradan çıkmak demek Fenerbahçe'nin...
1: Ya İnönü nasıl bir mabetse. Tabii Fenerbahçe için de Kadıköy demek. Öyle bir mabet yani. Hani onu Maltepe'ye taşımak, biraz daha büyütmeye çalışmak. Ekonomik anlamda böyle büyük kulüpler farklı gelirler hedefleyebilmeli. Stadın içerisinde bir büyüme operasyonu yapılabiliyor Söyle Hoca sayılarıyla beraber. Şu ana kadar ben duyduğuma inanamamıştım. Yani Galatasaray'ın loca sayıları Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi toplasan falan yapıyor neredeyse. Ya
0: işte
1: yani.
0: O yüzden Fenerbahçe...
1: O yüzden Fenerbahçe'nin evet o konuda biraz küçük loca, fazla loca anlamında işte hizmet kalitesi, işte o şeyle çözmemesi gerekiyordu. Maraton tribünün altını VIP bir tribün yaparak girişini çıkışını aynı şekilde
0: oraya
1: korumak, düzeltti. Oraya farklı
0: mesela bir... hemen yönetim gelir gelmez orayı zaten düzeltti. Ya şu var aslında, Kenan Evren Lisesi arazisini Fenerbahçe biliyorsun. Kenan Evren Lisesi arazisini Sayın Aziz Yıldırım almak için çok yoğun bir çaba gösterdi. O Fenerbahçe kulübü mesela birçok kulübe yapılmayan bir şeyle de karşı karşıya kaldı. 3 tane okul bir tane spor salonu yaptı. Hatta bir okulun arazisini kendisi aldı o araziyi almak için o dönem. Okulu tamamladı, okulları tamamladı, eğitim hayatını. Şu anda şu okullarda Fenerbahçe'nin o araziyi almak için yaptığı okullarda şu anda eğitim devam ediyor. Ve oranın arazisini bir türlü verilmemişti, hani izin verilmemişti. Uzun süre onun sorunu şeyle uğraştı. Sonra alındı ama halen bir proje yapılmadı. Mesela Kenan Evren Lisesi arazisinin de yapılacak projeyle Fenerbahçe çok ciddi gelir elde edebilir. İlk başta Sayın Aziz Yıldırım 2018 yılında eğer arsa zamanında alınmış olsaydı, yani zamanında devlet tarafından verilmiş olsaydı, oraya işte bir iş merkezi, bir alışveriş merkezi şeklinde bir planlama söz konusuydu. Sayın Ali Koç döneminde, Sayın Hamdi Akın'ın da o süreçte ofis yapılması, projelendirilip ofis yapılması ve bu ofisin de işte Fenerbahçe'nin işte satma değil de mesela diyelim ki Fenerbahçe'nin üst kullanım hakkı 30 yılsa 30 yıllığına o kişilere o kiralanması, oradan da ciddi bir gelir planlanıyordu. Ama süreç içerisinde bu işte sekteye uğradı. Fenerbahçe gelirlerini şey yapmak istiyor, çeşitlendirmek istiyor. Mesela 120. yıl piyango

0: düzenlenecek bu sezon. Sayın Aziz Yıldırım'ın kulübe gelir kazandırmak amacıyla planladığı organizasyonlardan bir tanesi. Buradan da ciddi anlamda bir gelir bekleniyor kulübe. Aslında az önce söyledim, Şampiyonlar Ligi'ne kalmayayım diyen insanlar, hani diyorlar ya mesela Fenerbahçe'nin sürekli artık Şampiyonlar Ligi arenasında olması lazım. Oradan elde edecek gelirlere Fenerbahçe'nin fazlasıyla ihtiyacı var. Türk kulüplerine fazlasıyla ihtiyacı var. Bu ekonomik tablonun döndürülebilmesi için ciddi anlamda gelir elde etmesi gerekiyor. Gelirlerin çeşitlendirilmesi gerekiyor. Bak mesela şimdi Beşiktaş Vlahovic aldı. Kaç yıllık ücretine kadar? 10 milyon euro üzerinde değil mi? Vlahovic'e verilen rakam. Fenerbahçe'de de var. Ederson var, Kante var. Yani 10 milyon euro. Greenwood var. O civarlarda olan yıllık ücret. Galatasaray'da var. Tamam da şampiyon, ligi şampiyon tamamladığın zaman ne kadar yıllık ücret alıyorsun? Toplasan herhalde hani şampiyonluk ücreti olarak yani toplamda 8 milyon mu 9 milyon euro civarında bir rakam alıyor şampiyon olan. Yani sadece bir futbolcunun parasını alabiliyorsun, bak sadece bir futbolcunun. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde kalmak çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde kalarak Fenerbahçe'de önemli bir şekilde maddi olarak inanılmaz rahatladı. Yani biraz nefes aldırdı Fenerbahçe. Çünkü dedim ki geçen hafta 30 milyon euro civarında bir rakam girdi kulübün kasasına. Fenerbahçe ilk 16'ya girdiği zaman bu rakam daha da artacak. Belki 50-55 milyon euro seviyelerine kadar bir gelir elde etme imkanı olacak Fenerbahçe'nin. Ya bunlar çok önemli. Başarılı oldukça forma satışı artacak. Başarılı oldukça ürün satışı artacak. Oradan gelir elde edecek. Başarılı oldukça sponsorlardan elde edilen gelirler artacak. Mesela geçtiğimiz yönetim şimdi Çobani'nin Fenerbahçe forma sponsoru Çobani Avrupa şeyinde şampiyonluk
1: göğüs sponsoru
0: 4 milyon euro alıyordu Fenerbahçe oradan. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaldığı için neredeyse %80 daha arttı. 7 milyon euro alıyor şu anda. Yani ekstradan 3 milyon euro daha verdi Çobani Fenerbahçe'ye. Yani ve diğer sponsorlarda, yani o Şampiyonlar Ligi'nde formada yer alan sponsorlar da Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için Fenerbahçe'ye ek ödeme yaptılar ve buradan da önemli bir gelir elde etti Fenerbahçe. Bunlar çok önemli. Yine yabancı futbolcuları gönderdi. Bundan yükümlülüklerinden kurtuldu Fenerbahçe. İşte Talişka'ya evet eleştiriliyor ama Talişka'nın 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Vergisi bilmem neyle falan, yıllık ücretiyle toplam 22 milyon euroluk bir yükümlülükten kurtuldu. Amrabat'ı gönderdi. Şerif'le yollar ayrıldı. 25 milyon euro Şerif'ten gelir elde edildi. Bunlar ama mesela unutuyor. Şerif 25 milyon euro gelir elde edildi ama Şerif'ten. Şerif'in bonservisi de 18 milyon euro daha ödenmemişti. Yani dolayısıyla oradan elde ettiğin gelir aslında adamın bonservisine ödenecek, bonservisine gidecek önemli bir miktar. Onu da bağlantılığa kaçayım.
1: Peki bu arada hemen kulüpler üzerinden gideyim, şöyle bir ayrıntıya yer vereyim. Ramspark'ta çimler serinmeye başlandı. Statta 2 gündür yeni çimlerin serinmesi için işlemlere devam ediliyor.
0: Barcelona maçına hazırlık diyorsun yani.
1: Barcelona maçına hazırlık yapılıyor. Singo bir süre daha olmayacağı bilgisi geldi. 25 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa ve Barcelona maçlarına yetişemeyeceği ifade edildi. Büyük bir ihtimalle 17 Ekim'de oynanacak Gençler Birliği karşısında sahadaki yerini alabilir deniliyor. Diğer taraftan gündemde yönetimin bir açıklaması oldu. Okan Hoca ile arasında kimsenin bir sorun olmadığını, gündemde yeni bir hocanın olmadığını üstünü basa basa söyledi. Kriz var, arayış yok. Galatasaray yönetimiyle Okan Buruk arasında yaz döneminden bu yana özellikle transfer konusunda bir gerilim yaşanıyordu. Üst üste gelen Sporting ve Trabzon yenilgileri bu gerginliği adeta tuz biber ekti ve bu kez de hocanın oyun sistemi sorgulanmaya başlandı. Yönetim oyun sistemi sorgulanmaya başlandıktan sonra da bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Hoca ile ilgili bir planımız, gündemimizde bir hoca yoktur diyerek aslında noktayı koymak istedi ama bu açıklamadan sonra ben Galatasaray'ın çoğu yorumcusundan da aynı minvalde açıklamalar duydum. Yani Okan Hoca'dan herkes memnun, arkasında duruşla ilgili paylaşımlar yaptı.
0: Niye ilk başta çok fazla eleştiren vardı? Şimdi yönetimin şeyinden sonra değişti bence tam.
1: Yani orada şöyle bir şey olmuş arkadaşlar, bir karar alındı, Okan Hoca'nın arkasında duruluyor dendi ve herkes peki o zaman deyip öyle hareket etmeye başladı.
0: Yani şöyle söyleyeyim, ilk başta ben çok ciddi takip ediyordum. Yani şöyle söyleyeyim, çok ciddi eleştiriler vardı Okan Burak'a. Hani ama
1: şimdi bu tavır

0: burada kimine göre ya gördün mü yönetim ne derse onları yapıyorlar moduna geçiyor ama burada doğru olan bir şey mi diye tartışılır. Bana göre doğru olan bir şey. Çünkü sen o camianın içi, kendi camianda bunu asla başaramayacak bir kulüpsün. Katılır mısın?
1: Ne anlamda?
0: Sen yönetim dese ki hocanın arkasındayız. Sen de en azından 10 tane yorumcun varsa popülaritesi yüksek olan 5'i ile 5'i ayrı fikirde olur gene. Hepsi doğru söylüyorsunuz. Yönetim durduysa biz de duruyoruz hocamızın arkasında demez. Eleştirmeye devam eder.
1: Fenerbahçe'de öyle olur.
0: Evet. Eleştirir. O oluyor zaten işte yani. Burada doğru mu değil mi kısmı camiaya zarar verip vermemekle ilgili bir konu. O yüzden Beşiktaş'ta da hani gündeme gelebilecek çok da fazla 3 tane 4 tane isim var zaten öyle takip konusunda. Hani Beşiktaş deyince aklına kim geliyor diye bana soruyorlar mesela. Kimi diyor ki ben Ertan'ı takip ediyorum. Kimi diyor ki ben Fırat'ı takip ediyorum. Kimi diyor ki ben Fatih abi'yi takip ediyorum. Kimi İsmail'i takip ediyorum diyor. İsmail'i diyor. Kimi ne bileyim Sercan'ları söylüyor değil mi? Hani Ertan benim için kıymetli isimlerden bir tanesi falan dedim. Hani öyle bir sürü var. Bülent Uslu keza gündeme geliyor. Tek başına bir mücadele veriyor medya kuruluşuyla. İşte televizyon programıyla falan. Serdar Adalı da biraz hem federasyon üzerinden merkez hakem kurulu üzerinden
1: ceza gelir mi
0: ama
1: Serdar Adalı'ya?
0: Gelir.
1: Bence ceza gelir. Özellikle şey açıklamasın biraz yani bu lig bitmezden sonra bunun
0: bu lig böyle devam etmez açıklamasını aslında 3. yapan isim oldu.
1: Evet bu lig devam etmezden i̇şte, sonra ayrı şu açıklaması da var. Hani bu belli olayların önüne geçemeyiz cümlesi bence daha sert.
0: Birileri izin verirse açıklaması var. Malum kişiler izin verirse diye devam ediyor. İşte o hep böyle buzlu cam gibi düşün, anladın mı? Hep böyle bir flu bir ortam var. Orada birileri dediğin kişileri bir türlü öğrenemedik zaten.
1: Ama bir de şey var ama bence en şey olan bölge şey yani açıklaması belli olayların önüne geçemeyiz gibi bir cümlesi var orada.
0: Yapamadık dedi zaten. Ertuğrul Doğan'ın devam ettiği isim veremediği şeyi ben söyleyeyim. Ferhat Gündoğdu diye devam etti zaten.
1: O zaman Ferhat Gündoğdu abi kulüpler birliği toplansında açıklasınlar kardeşim. Desinler ki tüm kulüpler birleşsin. Biz Ferhat Gündoğdu'yu istemiyoruz. Ferhat Gündoğdu devam ettiği sürece de biz işte maçlara 5 dakika geç çıkıyoruz. Yani anlaşsın kulüpler yani kulüpler birliği tepkisini ortaya koysun madem. Yani herkes rahatsız kimse bir şey demiyor abi.
0: Yok olmayacağını biliyor çünkü. Birileri dur diyor demek. Evet şikayet ama işte o yüzden yeni bir karar çıkmadı mı? Federasyona İngiltere sistemi gelmedi mi? Arkadaşlar bir daha tekrarlayayım. Federasyonun yeni almış olduğu bir karar doğrultusunda bu İngiliz modeli uygulanacak. Bundan sonra federasyonun yeni sistemi kısa süre içerisinde yürürlüğe gireceği söyleniyor. Yapılan düzenlemeye göre maç öncesinde hakemlere ve kurullara yönelik yapılan açıklamalara 2 kat ceza uygulanacak. Maç öncesi yapılan açıklamalar İşte bu hakem atanırsa arkasındayız, gözümüz üzerinde, takipteyiz. VAR'a kim atanacak? Onu da bakacağız falan gibi açıklamalar artık yasaklanıyor. Karşılaşmanın hakemlerini ve kurullarını baskı altına almak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle daha ağır cezalar verecek. Hatta maç sonundaki açıklamalarsa bir yapıldığında bir ceza var, ikinci yapıldığında katlanarak devam edecek cezalar var arkadaşlar. İngiltere'de maalesef kulüp başkanları ve yöneticilerle teknik ekip hakemler ve kurullarla ilgili açıklama yapamıyor. Artık bu sistemin Türkiye'ye de entegre edileceği söyleniyor. Güzel koruma kalkanları devreye girmiş. İsteyince İngiltere'den sistem alınabiliyor ama İngiltere'den maalesef istediğimiz sistem alınamıyor.
1: Hakemleri de alsalar ya. Ben razıyım. Bak.
0: Geldi zaten. Daha ne istiyorsun? Keşke gelmez olaydı.
1: Hangisi?
0: Kim geldi? Anthony Taylor gelmedi mi?
1: Anthony Taylor da enteresan
0: bir İngiltere'nin en sevilmeyeniymiş bu arada. Ha bu arada şöyle söyleyeceğim sana. Biz Collina diyoruz ya. Collina da İtalya'nın en sevilmeyen hakemlerinden biri.
1: Biz ama Türkler çok seviyoruz Collina'yı.
0: Abi dünya genelinde baktığında o sempatiyi zaten büyük organizasyonlarda aldı. Kimse İtalya'da nasıl maç yönettiğine falan bakmıyor zaten.
1: Abi şey söyleyeceğim ama.
0: Otoriteyi sağlıyor ya yeter bizim
1: için. Bir şey söyleyeceğim. Türk takımlarına karşı da Collina'nın bir şeyi vardı. Türkiye'ye karşı bir sempatisi vardı.
0: Vardı canım. Kesinlikle.
1: Vardı yani. O da biliyordu sevildiğini yani.
0: Olaytan'ın kendini açtığını Opta verileri falan inanılmaz istatistikler ortaya çıkarmış. Trossard'ın ardından hem Orkun'un, Salih'in ve Olaytan'ın ara paslarıyla inanılmaz bir istatistiğe ulaştığı söyleniyor.

0: diyor. Hat kıran paslarda fark yarattılar deniyor. Diğer taraftan Vlahovic'in sakatlığından sonra İtalyano'nun Semih için yoğun bir Kılıçsoy'dan bahsediyorum bu arada. Semih Kılıçsoy'la ilgilendiğini, bu milli arada birebir sadece Semih'le, çünkü başka oyuncu da kalmadı biliyorsun ya. Yabancıların çoğu milli takıma gitti. Yerliler milli takımda çoğunlukla. O yüzden Semih'le birebir ilgilenme kararı almış. Onu bazen Ohun yerine Vlahovic ile beraber oynatmayı düşündüğü çift forvet, ya da Vlahovic'e bir şey olursa tek forvet anlamında sistemi ona göre belirleyebileceği söyleniyor. Vlahovic
1: sakat. Ama
0: orada bir seferberlik ilan edildi zaten. Vlahovic, şey Trossard ve Orkun Kökçü için Kocaelispor maçına yetişecek diyorlar.
1: Vlahovic mesela geçen sezon da ciddi sakatlar yaşamış.
0: Burada milli takımdan affını istedi biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani o bir avantaja dönüşmüş durumda. Sırf forvetle ilgili olarak konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Bu arada hayırlı olsun. Biz de uzun zaman sonra yanınıza geldik. Euroleague'deki heyecanımız başlıyor. Fenerbahçe, evet, Efes ve Beşiktaş. Evet, tebrik ediyorum bu arada Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda.
1: Ben de oradaydım.
0: 9. kez mi olmuş oldu? Üst üste, evet. İkinci. Evet. Toplamda 9 oldu galiba. Bu büyük bir başarı tabii. Tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi. İki tane hocanın yeni oyuncularını deneme mücadelesiydi aslında. Bir taraftan Jessica Vichus, diğer taraftan Olimpievich bir stratejik hamle yaptılar ama bu maçta kimin kaybedeceği, kazanacağı çok da şey değildi o koçlar üzerinde. Hani kazanmak elbette çok kıymetli, önemli ama şeye dönmüştü konu. Şu yeni oyuncuları bir deneyelim, bir bakalıma döndü konu. Orada daha çok tanıma maçıydı. Ama gülen taraf Fenerbahçe oldu. Tebrik ederiz. İlk hafta bugün başlıyor. Euroleague'de de.
1: Cuma.
0: Bugün başlıyor aslında. Türk takımları için Cuma günü oynanacak maçlar var. Bugün 19, 21, 21.15, 21.30, 21.45'te maçlar var. Aslında bugünkü başlangıcımızı biz Anadolu Efes'te yapıyoruz. Barcelona karşısında. İlk kez sahaya çıkacak Euroleague'in ilk haftasında. Fenerbahçe yarın Bologna'yı, Beşiktaş'ta Valencia'yı konuk edecek. Hayırlısı olsun. Yarınki mücadelelerin saatlerini bilmiyorum yalnız. Esport yayınlıyor biliyorsunuz Euroleague mücadelelerini. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Milli takımla ilgili de şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu bu organizasyon da başlıyor. Uluslar Ligi'nde bugün A grubu ikinci grupta Hollanda-Almanya maçı var. Bugün güzel maç olur. 21.45'te sanırım A Spor yayınlıyor. Ömer anlatacak bildiğim kadarıyla mücadeleyi. Sırbistan-Yunanistan maçı var aynı saatte. Dördüncü grupta Portekiz-Galleri, Norveç'te Danimarka'yı ağırlayacak bir İskandinav derbisi. Norveç-Danimarka maçı. B Ligi 3. grupta Avusturya-İsrail, Kosova-İrlanda Cumhuriyeti. D grubunda Andorra-Malta'yı, eskiden biz bu gruplar dedik biliyorsun. Andorra-Malta, Liechtenstein-Litvanya maçları oynanacak 2. grupta. Yarın biz Fransa'yı, pazartesi İtalya'yı, 2 Ekim'de Belçika deplasmanına gidiyoruz. 5 Ekim'de İtalya deplasmanına gideceğiz. 12 Kasım'da Belçika ile oynayacağız Türkiye'de. 15 Kasım'da da Fransa deplasmanıyla birinci grup fikstürünü tamamlamış olacağız sevgili dinleyenler. Puan sistemine göre devam ediyor. Sadece bir mücadele Türkiye'de 12 Kasım'da saat 20'de başlayacak Belçika maçı. Diğer bütün maçlarımız 21.45'te. Pardon, Kasım'daki program değişikmiş sadece. Ekim'de, yani yarın pazartesi 2 Ekim ve 5 Ekim maçları 21.45, 12 Kasım saat 20, 15 Kasım'da 22.45'miş Fransa derbisi. Derbisi diye söylüyorum, deplasmanı pardon.
1: Bakalım yarın Fransa karşısında nasıl bir performans
0: çok edeceğiz. Zor bir maç olacak. Ortada bir sorun var dediğim olay, kelime oyunu yapmıştım biliyorsun. Orta sahamız çok muamma. Yani soru işareti.
1: Yok galiba.
0: Yani şey gözüküyor. Salih, İsmail.
1: Belki Salih İsmail'in ikisi tane defansif.
0: 2-6 mı diyorsun?
1: Tabii 2-6.
0: Önlerinde Arda mı?
1: Önlerinde Arda. Benim beklentim o. Belki iyi performansa gidecek. İkisi de çok sert. Yani
0: Barış Yunus kanat mı başlarsın?
1: Ben Kerem'le başlayacağını düşünüyorum.
0: Kerem Yunus gibi mi? Barış Hamle mi olur?
1: Kerem Barış.
0: Kerem Barış başlar diye düşünüyorsun. Evet,
1: Kerem Barış başlar.
0: Deniz'i düşünüyor musun diye soruluyor tabii herkes.
1: Ben Deniz'le başlayacağını düşünmüyorum ya. Açık ben söyleyeyim yani. Deniz... Bugüne kadar oynatmadı, şimdi nasıl oynayacak onu bu anlamda.
0: Bakayım. Böyle bir muhtemel 11 falan yapan yok da. Tabii çok erken çünkü yarın muhtemel bir 11 yapılacaktır ama milli takımla ilgili mesela burada nasıl bir detaya yer vermiş senin gazete, bakayım. UEFA Buruk'u dinlemedi diye başlamış milli takımla ilgili sayfa. Dingert geldi, Christian Dingert. Biliyorsun Sporting maçında Galatasaray teknik direktörü Okan Hoca'nın dingil miydi, dingil de diyorlar galiba demişti. Ben olsam hakemliğini bitiririm demişti.
1: Orada ben sana söyleyeyim mi? Yani orada biraz hoca şey yaptı ya. Ne diyeyim sana? Maçın yeni ilginin konuşulmasın diye.
0: Hocayı ön plana çıkardı.
1: Yani orada o kadar da hani açık şeyde çok ciddi bir hatası da yoktu. Ha, bir şey vardı. Kırmızı kart pozisyonu mu vardı? O vardı herhalde.
0: Hollanda Almanya maçı iyi olur dedim ya. Almanya'nın teknik direktörü Klopp oldu ya. Hı hı. O yüzden güzel olur. Hani Almanya'da biraz böyle bir çöküşü var biliyorsun. Eski o eski Almanya değil. Hani burada şimdi Klopp'un birkaç tane, dört tane net kuralı açıklanmış. Bir, oyuncular belirlenen saatte akşam yemeğinde hazır bulunacak. Demek ki sıkıntı varmış. İki, oyuncular maç öncesi telefon yerine iletişime odaklanacak. Telefon yasak. Üç, oyuncuların saçlarını otelde kestirmelerine izin verilmeyecek. Böyle şeylerle uğraşılmayacak. Berber merber falan yok. Tıraşı kesin demiş. Tıraşı kesin demiş. Otelde tıraşı kesin demiş. Ailelerin oyuncularla birlikte takım otelinde kalmasına yalnızca büyük turnuvalarda belirli aralıklarla izin verilecek. Artık bundan da vazgeçilecek. Biz bizeyiz demiş. Bitti mi program? Aa, program bitmiş. Milli takımda kim ne oynar ne yapar zaten yarın konuşacağız arkadaşlar. Bütün detaylarıyla ayrıntılarıyla. Şuradaki bir gazeteye daha bakayım. Orada bir ayrıntı var mı? Şeyi okudum bu arada. Van der Waart, Hollanda'nın eski efsane oyuncularından bir tanesi. Van der Waart şey demiş. Klopp tarafından milli takım kadrosuna alınmayan Leroy Sané ile ilgili olarak... Hangi Alman milli oyuncunun Hollanda vatandaşlığına geçmesini isterdin sorusuna Leroy Sané'yi isterdim ve demiş ki bana göre Mbappe'nin kalitesi var ama çok korkak bir oyuncu. Kendine biraz güveni olsa yapabileceklerini ben buradan görüyorum, o niye görmüyor diyerek Sané ile ilgili açıklama yapmış. Sané biliyorsun Galatasaray ile ilgili de çok gündeme gelen ve eleştirilen bir oyuncu. Kendi taraftarı tarafından da oradaki eksiklik işte o yüzden yerli oyunculardan dolayı kaynaklanıyor diye konuşuldu ama bunu da söyleyelim. Teşekkür ediyorum İrfan'ım. Ağzına yüreğine sağlık. Artık haftaya detayları konuşmak üzere tekrar buluşuruz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın efendim.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Bet Sayar'la parantez başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi konuşacağız ama gündemi nereden ele alacağız? Gündemi nasıl konuşacağız? Anadolu futbolu yapacağız. Anadolu futbolu gündemini ele alacağız bugün özelinde ve haliyle tekrarını da tekrar dinleyebileceğimiz bir içeriğimiz olmuş olacak. Bu hafta özelinde kaldı ki milli araya girilmesiyle beraber Süper Lig'de Kocaeli, Alanya, Rize, Diyarbakır temsilcisi Ahmet, bir diğer tarafta Gaziantep, Konya, Gençler Birliği, Samsun Spor, Göztepe, İzmir temsilcisi, bir diğer tarafta Çorum, Erzurum gibi takımları konuşurken 1. Lig'e de döneceğiz. 1. Lig'de bu süreyi 19'ar puanla lider kapatan Bursa Spor ve Kayseri Spor var. Kayseri 1. sırada, orada averaj farkıyla. Bursa Spor 2. sırada aynı puanda. Orayı konuşacağız, takımlarımızı konuşacağız derken 2. Lig'e döndüğümde orada tabii hali hazırda her şey devam ediyor. Hafta sonunda oynanacak maçlarla devam ediyor olacak. Pazar günü 16'da ve aynı zamanda 20'de ayrı ayrı maçlar olacak. Sakaryaspor'u beyaz grup ve kırmızı grup olarak 2. lige baktığımda Sakaryaspor'u ve Elazığspor'u konuşuyor olacağız. İlk etapta Alanyaspor'u, Anadolu futbolunda Anadolu takımları arasında Alanyaspor'u Ercan Yıldırım'la konuşacağız. Ercan Yıldırım, hoş geldin, selamlar.
3: Aleykümselam, hoş bulduk Berk Bey, iyi yayınlar dilerim.
2: Alanya'ya selamlar. Alanya Postası'ndan yıllarca bağlantılar yaptığımız bir isim Ercan Yıldırım ki Alanya Spor'a çok hakim bir isim. Ercan Yıldırım, Alanya'da beklenildiği gibi geçti mi bu süreç? Neler söylersin 6 haftalık süreç için, Süper Lig'deki Alanya performansı için ve oradaki camia? Neler düşünür, neler aktarır? Söz sende.
3: Evet, Alanyaspor bence beklendiği gibi bir giriş yaptı lige. Daha doğrusu böyle bir girişten daha zayıf bir giriş bekleniyordu ama beklediğinden çok daha başarılı bir giriş yaptığını düşünüyorum ben Alanyaspor'un. Camianın da bundan mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü 6 maçta tek mağlubiyet var, 2 beraberlik, 3 galibiyet var. Özellikle uzun süre deplasmanda galip gelemeyen Alanyaspor 17 maç sonra, tam 1 yıl sonra Rize'ye gelmişti. Rize'den sonraki Çorum deplasmanında da galip geldi Alanyaspor. Deplasmandaki galibiyet hasretine bir sene sonra son verdikten sonra peş peşe iki deplasmanı kazanmış olması Alanyaspor açısından sevindirici. Ayrıca Alanyaspor sezon öncesi hazırlık maçlarında aslında galibiyet yoktu. Bütün maçlarda ya beraberlik ya mağlubiyet vardı. Ve açıkçası bu biraz soru işaretleri oluşturmuştu taraftarda ve camiada, hatta bizler spor medyasında. Acaba ne oluyor dedik, yani hazırlık maçları iyi sonuçlar yok. Tabii ki bir taraftan da şöyle düşünüyoruz, bunlar hazırlık maçı, sonuçta lige bakmak lazım diye. Ligde Alanyaspor beklediği gibi bir giriş yaptığını düşünüyorum. Ben Gaziantep çok kötü bir takım değil. Sonrasında Beşiktaş maçı, gerçi orada biraz kırmızı kart olayları falan filan çok şey oldu, onlara çok girmek istemiyorum. Alanyaspor 6'da 3 galibiyet, 2 beraberlik var, 1 yenilgi var, Eyüp maçı yenilgisi. Onu da ben yenilgi olarak saymıyorum aslında, çünkü maç 1-1 bitmek üzereydi. 2.94 dakika uzatılmıştı. 3.5 dakika, yani son dakika içerisinde yapılan bir faul. Evet. Ceza sahası içine gönderilen, kalemine gönderilen top karambolden gol oldu. Yani o da aslında oradan da bir beraberlik geliyordu Alanyaspor için. İyi bir giriş yaptı diyebiliriz bize Alanyaspor için. Fakat şöyle bir ilginç bir istatistik var Alanyaspor'la ilgili. Bu oynadığı maçlarda topa sahip olma oranı sadece bir maçta rakibinden daha fazla. O da Göztepe-Alanya maçı, iç sahada oynadığı maç. Geri kalan 5 maçta %40'a dahi ulaşamamış Alanyaspor. Yani bütün maçlarda yani 6 maçın 5'inde top rakipte daha fazla kalmış. Alanyaspor daha az topla oynamış ama puanı çıkarmış veya galibiyeti almış. Oldukça değişik bir istatistik. Topa az sahip olup çok puan çıkarmak. Alanyaspor'un lige iyi başladığını düşünüyorum. Hatta şöyle de bir durum var.
2: Yani 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet.
3: Evet.
2: O da en olmayacak maç, yani Eyüp maçı baktığında, evet, en hazır olmayan takım ya, niteliğinde şu an.
3: Zaten Alanyaspor Eyüp'e geçen sene de öyle. Yani tam kazanacağı maçları verdiği maçlar oldu. Bunlardan biri de Eyüp'tü. Eyüp'e karşı Alanyaspor'un ikincilikten beri bir şey var. Yani

Onlar kötü de olsa gidiyoruz orada puan veriyorduk sürekli. Yani Alanyaspor iyi başladı diyebilirim. Şöyle de bir durum var. Alanyaspor çok genç bir kadro. Yani kadrosu oldukça genç. Hep gençlere yatırım yaptı. Gelecek vadeden oyunculara yatırım yaptı. Ümit'i de Beşiktaş'a gönderdi. Savunmadan önemli bir ismi de ilk başladıktan sonra Beşiktaş'a gönderdi. Şu an için iyi başladı Alanyaspor. İyi gidiyor.

0: Ben teşekkür edeceğim Alanyaspor özelinde. Ekleyeceğin farklı bir detay yoksa soru değil ama tabii Alanya'da da hangi yöneticiye, hangi teknik direktöre ulaşsak, bu arada hangi teknik direktör demeyelim çünkü João Pereira da uzun süredir orada uzun soluklu teknik direktör olmayı başardı, koltuğunu korudu, ama bir diğer tarafta geçmiş yıllardan bahsediyorum elbette. Hangi yöneticiye, hangi teknik direktöre dokunsak orada hep bir Avrupa hedefinden bahsedilirdi. Sanki bu sezona biraz daha öyle başladılar gibi duruyor. Böyle başladıkları bir sezonda kolay kolay hatırlamıyorum. Yakın süreçten, yakın zamandan siz daha iyi bilirsiniz. Ercan Yıldırım, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
1: Yani camiada bazı kesimlerde ya bu sene Avrupa olur mu, Avrupa'ya gider, Avrupa hedef koymalı falan gibi söylentiler oluyor ama yani iyi başlamış olması iyi gidecek anlamına gelmez. Burası Süper Lig. Yani birincilikte değil, ikincilikte değil. Çok zor bir lig yani burası. O yüzden yarın ne olacağı belli olmaz. Alanyaspor öncelikli hedefi ligde kalmak, ikinci hedefi ilk onda geçen seneden daha iyi bitirmek. Belki o üçüncü sırada olabilir yani Avrupa hedefi.
0: Peki, teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Ercan Yıldırım, selamlar. Sağ ol. Ercan Yıldırım'la konuştuk. Ercan Yıldırım'la detaylandırdık. Hızlıca bağlantılarımıza döneceğiz. Bağlantılarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Erdem Öğüç'le Kocaeli Spor'u konuşacağız bu defa. Kocaeli'yi yakından takip eden bir isim, gazeteci Erdem Öğüç bizlerle olacak. Mavi Kocaeli'den Erdem Öğüç bizlerle birlikte olacak diyelim ve ona döneceğiz. Belki yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Eyüp'e 8 attı ya. Eyüp Spor'un ligin en kötü takımı olması, ligin en iyi takımı denen Beşiktaş'ı yenen Alanya'yı yenmiş Eyüp demiş dinleyicimiz. Bu algılar güldürüyor artık demiş. Ya bu kadar körü körüne savunmayalım. Yani Eyüp Spor özelinde çok bu basit bir matematik yani. Yok Eyüp Spor Beşiktaş'ı yendi. İşte yani düzeltiyorum. Eyüp Spor Alanya'yı yendi. Alanya'da Beşiktaş'ı yendi. Ligin en iyisi olan Beşiktaş'ı yendi gibi gibi. Çok basit matematiğe kaçıyor. Yani bunları çok alt seviyelerde konuştuğumuz matematik. Yani çocukların seviyesinde, o ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde konuştuğunuz matematikle yola çıkılan hesaplarla yapıyorsunuz bunu. Ama günün sonuna baktığında Eyüp Spor'u kötülemeyin diyorsunuz. Eyüp Spor'da da ligin sonuncu sırasında, 18. sırada 3 puanı bulunan bir takım görüntüsü var. Başka da bir şey yok. Tek galibiyeti olan bir Eyüp Spor var. Yani Fenerbahçe 8-0 yendi, çok iyi, çok iyi bir Eyüp Spor'u yendi gibi bir algıyı da siz oluşturmaya çalışıyorsunuz mesela. Yapmayın bunu. Fenerbahçe'ye zarar verirsiniz. Başka bir yere zarar verdiğiniz yok. Diyeyim bunu ama Anadolu takımlarını konuşacağız dedik. Böyle çok da bu konulara zaman ayırmayacağız. Onu söyleyeyim. Kırılmayın lütfen. Erdem Öğüç bizlerle. Erdem abi selamlar. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Ben kolay gelsin. Sana da iyi yayınlar.
0: Körfez'e selamlar diyelim o zaman. Kocaeli'ye selamlar diyelim o zaman.
2: Aleykümselam. Onların da sana selam.
0: Eyvallah abi. Sağ ol, var ol. Herhalde biraz iyi kapandı bu 6 haftalık süreç. 4 galibiyet, 2 mağlubiyet olsa da hali hazırda.
2: Yani ya kağıt üstünde mükemmel bir sekansla ilk 6 haftayı geçirdik. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Hani sezon başında geçtiğimiz yıl ayrılan oyunculara baktığında, yerlerine gelen işte İsimsiz dediğimiz no name isimlere baktığımızda ilk 6 haftada 4 galibiyet alacaksınız dendiğinde ya işte pek inanmazdık. Ama ne yalan söyleyeyim, şu an liderin bir basamak altındayız. Hatta şöyle enteresan da bir söyleyeyim. Galatasaray maçında Acay'ın topu direkten dönmese belki orada bir beraberlik falan çıkarsak oradan eskaza şu an lider Kocaeli Spor olacak.
0: Lider bir basamak demeyelim de tabii bir puan altındayız demek daha orada olağan. Çünkü Kocaeli Spor özelinde tamam öyle ama 13'er puanla ilk 5 sıranın çok da birbirine yakın puanlarla aralıklarla birbirine yakın konumda olduklarını hatırlatalım.
2: Evet doğru.
0: Kocaeli Spor özelinde sen orada bu bekleniyor muydu kısmını nasıl cevaplarsın? Nasıl yani?
2: İşte az önce cevapladım, beklenmiyordu. Ama tabii şimdi Milyar'a olduğundan dolayı takımın yarısı yok. Mesela Jovanović, Petković, bu oyuncular bize sakat zaten. Haydar da sakat. Tobias Buliksen, Rivas, Maglisa ve Zucru. 7 tane sakatı var Kocaeli Spor'un. Onun dışında tabii milli takımda olan oyuncular da var. Kaleci Serhat Öztaş gelen, buradan yürekten kutluyoruz. Ligin en az gol yiyen kalecisi Ümit, milli takımın kaleci rotasyonuna dahil oldu. Yine Şov, Enfermi Ciksel ve Çağla Souza da yine 4 oyuncu. Bu oyuncular

0: da milli arada olduğu için forma giyemeyecekler. Ama şöyle söyleyeyim, önemli olan şu, Beşiktaş maçı var. Hatta çok biliyorsun. Bu 6 haftalık süreci istersen çok kısa geçeyim. Ondan sonra tabii, Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçıyla alakalı bir düşüncelerimi ileteyim.
1: 7-8 dakikalık süremiz var. Söz sende.
0: Tamam, sezon ilk haftasında sen de az çok takip ediyorsun Kocaeli Spor'u. Beklemediğimiz bir Başakşehir oyunu gördük. Yenilgisi demiyorum. Yani iyi değildi takım açıkçası. Oyuncular da yerinde değildi. Başakşehir de Konferans Ligi'nden elenmişti. Bize karşı da biraz agresiflerdi. Dolayısıyla Nuri Şahin'e ve o işte gruba, Başkan Göksel Gümüşler kendilerini affettirmek için çok ekstra oynadılar. O maçı kaybetmiştik. Ondan sonra gelen bir çıkış oldu Kocaeli Spor'un ve o süreçte 5 maçta 4 galibiyet, sadece Galatasaray yenilgisi olduğunu hatırlatıyorum. O 12 puanlık zaman, yani 12 puanlık dilimde de şöyle bir ayrıntıya da girebilirim aslında. Yani mükemmel bir top oynadı mı Kocaeli Spor? Kesinlikle oynamadı. Domine etti mi? Etmedi. Özellikle Samsun maçının ilk yarısı, işte Ahmet maçının ilk yarısı, oynadığımız maçlarda, özellikle ilk yarılar özelinde konuşuyorum, Gaziantep maçının ilk yarısı derken bir baktık abi, ilk yarılar sonrasında ya biz nasıl puan alacağız? Konya maçı da buna dahil. Ama ne olduysa ikinci yarılarda farklı bir psikolojiye evrildi takım. Konya maçında bağırdı, kırmızı kart gördü, 10 kişi kaldı. Ondan sonra Selçuk Günen kelimenin tam anlamı tüm tuşlara bastı ve bütün ofans oyuncularını soktu. 2-1 çevirdi maçı. Samsun maçında keza yine öyle. İlk yarı Samsun'un 35 dakikada 6-7 tane net pozisyonu var. Kocaeli Spor kaleye bile gidemezken ikinci yarıda yine kilit açıldı ve çok önemli bir Samsun galibiyeti elde ettik. Bu tarafta son Antep maçında Halil Dervişoğlu 3 metreden topu stadın dışına gönderdi 6 pastan. Ne yalan söyleyeyim, orada da bir heyecanlanmıştık. Gene Samsun maçında direkten dönen top da vardı yine ilk yarıda. Ya bunları toparlarsak ilk yarıda Kocaeli Spor simsiyah, ikinci yarıda yenmiştik. Haliyle de bu 12 puan, toplanan 12 puan milli maç, milli ara öncesi tüm kentte ayrı bir huzur ve kredi oluşturdu. Bu lig geçen sezondan çok daha zorlu bir lig. Tamam, evet, ev biraz sarsılıyor olabilir. Evet, Gençler Birliği işte ilk haftalardaki performansından yoksun olabilir. Ya da Erzurum bu kapalı kutu, işte yaşlı oyuncular var diyoruz. İşte Eren Tozlusudur, Mustafa Yunusudur, Orhan Obacıklısıdır. Bu tür oyuncularla orada direnemezler falan derken Erzurum da bu hafta galip geldi. Çok önemli bir galibiyet elde etti. Kısacası zorlu bir lig ve 12 puan bize bir sonraki süreçte, yani bundan sonraki ikinci, üçüncü bölümde ne derler ona, bir can suyu oldu. Tabii bizim böyle bir Avrupa hedefimiz var ama hani düşer mi bu takım, Allah korusun. Yani futbolda her şey var ama hani geçen seneki ön alan zenginliği, yani daha doğrusu ön alan fakirliği bu sezon ön alan zenginliğine dönüştü. Her savunmada problemler yaşıyor muyuz? Evet, yaşıyoruz. Evet, ligin en az gol yiyen takımıyız. Ama bir o kadar da en çok pozisyon veren takımlarından bir tanesiyiz. Burada ilginç de bir ironi var. Ya biraz da tabii uhrevi konuşursam da Allah da korudu yani Kocaspor'un kalesini belli maçlarda. Ama işin parantezi kapattığımızda 6 maçlık döneminde çok çok iyi bir puan ortalaması ve topladığımız puanla milliye girdik. Şimdi Beşiktaş maçı var. Şimdi asıl soru şu. Evet. Beşiktaş'ı nasıl durduracaksın? Yani Beşiktaş şu an takdir edersiniz ki ligin en agresif, en ön alan baskısıyla, en tempolu, en hani doymayan, sürekli iştahlı oynayan takımı, bu takımı mağlup etmek için ne yapman gerekiyor? Şimdi Ahmet maçını örneklersek, işte Ahmet'te atılan iki tane uzaktan gol, Gift Orman'la Diya Saba'nın gollerine baktığımızda, evet, kaleci Nübel biraz hatalı olabilir ama toplar çok iyi gitti. 127 kilometre hızla bir şut çekti adam. Diya Saba da çok tam sıfır noktasına, kalenin yanağına dediğimiz yere gönderdi topu. Şimdi uzaktan bir kere avlandı, ondan sonra oynatmamaya başladı ve sertlik oluştu. 30 tane faul yapmış o maça. O maçta 30'a yakın Beşiktaş'ın 4 ya da 5 faul var. Yani Beşiktaş'ı durdurabilmen için yakın, temaslı ve alan kapatarak oynayacaksın. İlk 20 dakika kesinlikle ve kesinlikle skoru korumaya yönelik oynayacaksın ve geçişleri çok iyi yapacaksın ki Beşiktaş'a karşı kendini ön tarafa atabilesin. Bunu yapabilirsin.

0: sadece Goncu grubu var Kocaeli Spor'da. Geçen sezon olsaydı yok derdim. Sadece Ece'nin ayağına bakan bir takımdı. Ama şimdi Mete Han'la top taşıyabiliyor takım. Yine Ece'yle top taşıyabiliyor. Baku yine yeni transfer, onunla top taşıyabiliyor. Bu anlamda bizim 6-8 bağlantısını yapabilecek Berkan Kutlu gibi bir yeteneği var orta sahada. Bunları yapabiliyor. Ama şu da bir gerçeklik. Çok çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Bana göre Türkiye'li potansiyel şampiyonluk adayları arasında bana göre Beşiktaş şu an benim şahsi kanaatim diğerlerinden bir adım daha önde oluyor.
1: En azından son 2-3 yılın Beşiktaş'ına göre çok çok daha iyi başlayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Beklentileri doğru karşılayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Kendi camialarından bakarsak. O yüzden Kocaeli Spor özelinde değerlendiriyoruz. Erdem Övüç ile birlikteyiz. O açıdan dediklerine katılıyorum Erdem Övüç.
0: Evet evet, yani kısacası yani ne kadar sürem kaldı bilmiyorum ama ben
1: 2 dakikamız daha var, toparlayabiliriz. Tamam. Merak edilenleri Kocaeli camiasında.
0: Amacımız tamamen ben gazeteciyim eyvallah, ben 26 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ama yani olduğunu olanı anlatmaya gayret ediyorum. Evet biz taraflı bir gazeteciyiz. Evet neden? Çünkü bu kentin ekmeğini yiyen suyunu içen gazetecileriz. Ama işin diğer tarafındaysa olanı da anlatmak gibi bir zorunluluğumuz var. Duygular bir tarafa. Kocaeli Spor Beşiktaş maçında Beşiktaş favoridir ama tabii Kocaeli Spor'un da şöyle bir tarafı var. Gerçekten çok evet, ters takım. Gerçekten ekstra oyunculara sahip bu sezon. O anlamda da oradan bir puan sökerse buna da kimse şaşırmasın diyeyim.
1: Peki.
0: Topu sana atayım.
1: Teşekkür edeceğim. Kocaeli'ye selamlar o zaman tekrardan. Kocaeli'nin de durumunu seninle özetlemiş ve konuşmuş olduk 6 haftalık süreçte ve aynı zamanda sadece durumunu değil gelecek maç özelinde beklentileri ve süreci de değerlendirmiş olduk seninle beraber. Erdem Övüç ağzına sağlık. İzmit'e
0: teşekkür
1: selamlar.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Erdem Övüç'le konuştuk, onunla değerlendirdik ve Kocaeli Spor tarafını onunla konuşurken Rize Spor tarafına bakacağız. Selim Denizalp'le değerlendireceğiz Karadeniz temsilcisini. Rize Spor tarafında Selim Denizalp, Ajans 53 imtiyaz sahibi, aynı zamanda Ajans 53 yazarlarından Selim Denizalp Rize Spor özelinde birçok bağlantıda, birçok maç önünde bizlerle olur. Bugün farklı bir formatımız var. Bugün Selim Denizalp'e, Erdem Övüç'e, birçok kıymetli isme, Ercan Yıldırım'a, Erbin'e diyoruz ki burada konuşalım, burada detaylandıralım ve maç özellerinde değil, maç önünde, maç sonunda, maça ilişkin değil, genel durum değerlendirmesi yapalım diyoruz. 5 dakika olur, 10 dakika olur. Her bir Anadolu takımına dokunabilmek adına radyo gol frekanslarında bunu zaman zaman yaptığımız gibi. Selim Denizalp bizlerle. Selim Denizalp hoş geldiniz, selamlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Selam.
1: Rize'de beklediğiniz gibi miydi 6 haftalık süreç? Rize Spor özelinde neler söylersin? Neler aktarırsın?
2: Evet. Rize Spor lige iyi başladı diyebiliriz. Tabii ki bu dış maçlar için geçerli. İçeride
1: tabii,
2: maalesef.
1: Tabii hangi Anadolu kulübünü arasak, hangi Anadolu kulübü temsil ya da orayı takip eden basın mensubunu arasak evet, iyi başladı diyor. Yani şöyle, orada dinleyicilerimizin dikkatini çekmiştir belki bu. Baştan sıralama özelinde ilerliyoruz. Yani ilerleyen dakikalarda Gaziantep'e, Diyarbakır'a da uzanacağız. Alanya, Kocaeli, Rize, Gaziantep, buralarda çok da kötü giden şeyler olmadığı için bu çok da dikkatinizi çekiyorsa hemen öyle bir ön bilgilendirme yapayım. O kötü kısımlara da geleceğiz tabii Anadolu takımları arasında. Selim Denizalp, ben bu bilgilendirmeyi yapmak durumunda hissettim.
2: Tabii
1: sende.
2: Doğru bilgilendirme yaptım.
1: Baştan başladığımız için öyle oldu. Yani.
2: Doğrudur. Rizespor'da özellikle diş saha maçında çok iyi seri yakaladı. 4 diş saha maçından 3 galibiyet, 1 de beraberlik aldı ama tam tersi içeride evinde Rize'de maalesef 2 maça çıktı. Samsun Spor ve Alanya Spor bu maçlarda da gol dahi atamadı ve puan alamadı. Toplamın 10 puan var. Son Göztepe maçı tabii ki yenseydi son dakika penaltı golüyle 2-2 beraber bitti. Ligin üçüncülük sırasında oturacaktı Yeşil Mavi takım. Maalesef 9. sıraya geçtik. Bir golle 2-2 beraber bitti. Genel anlamda iyi sayabiliriz. Tabii ki iç sahaya ertiyorum. 2 maçta 2 mağlubiyet aldı.
1: Peki ne bekliyor Rize'yi? Rize Spor camiasını? Recep Uçar'da evet, olarak.
2: Doğrudur. Rize Buza transferde bu sene 10 tane yeni oyuncu takviye yaptı. Dikkat ederseniz son Göztepe maçında bile sadece bir oyuncu daha, Tayyip Taha Sanuç görev aldı. Tam anlamıyla randıman alamadı ama genç yetenekleri de kadrosuna kattı. Özellikle Rumen oyuncu Aris Dakura çok önemli bir oyuncu olacak gibi gözüküyor. Yine Can Bozdağ'ın önceki yıllarda Beşiktaş'ta da forma giymişti. Gurbetçi oyuncu, onun da katkısı olacak gibi Diakite ismi var. Milli aradan sonra milli tekrar toparlayacak diğer oyuncular da forma bulacak diye düşünüyorum ben.
1: Rumen oyuncudan bahsettin. O da 53 numaralı formayı aldı gelir gelmez. Yanlış mı hatırlıyorum?
2: Hangisi?
1: Rumen oyuncudan bahsettim.
2: Yok, o klasik

0: hepsine 50 giydiriyor da imza aşamasında. Yani o yüzden 50 boş şu anda boş dersin.
1: Oradan
0: evet hatırlıyorum. Doğrudur. Peki. Herkes öyle yanılıyor. 50 evet, boş
1: sevgili belki. Genç oyuncu. Orada da bir diğer tarafta tabii bir gol bir asisti var. Ama evet. Gollerine devam eden Rize Spor'da klasiğini pek de bozmayan bir de Alisov var. Bir ara galiba gol orucu vardı onu konuşuyorduk ama Alisov da bu sezon galiba iyi şeyleri konuşturacak Rize Spor özelinde.
0: Doğrudur. Geçen sene biraz vazat kaldı çünkü evet. Önceki sene 21 gole direkt katkı vermişti. Bir damak tadı vermişti Rize seyircisine. Geçen sene vasattı. Bu sene yine 2 golle devam ediyor. Bir de asisti var. Tabii ki Tarık Rize Spor bir de santrafor aldı son gün İtalya'dan. Barolli. O da çok fizik gücü kuvvetli bir oyuncu. O da toparlayacaktır diye düşünüyorum. Alisov'u zorlayacaktır diye düşünüyorum.
1: 10 Ekim'de zor bir maçla dönüyor.
0: Evet, Fenerbahçe maçı. Hazırlıklar devam ediyor. Ara vermedi Saykı Rizespor. 5 gün aradan sonra bir hazırlık maçı yapsak tanıdık bir isim. Saykı Rizespor 3-4 çalıştırmış. Hikmet Karaman'ın takımı Erekspor'la bir hazırlık maçı planladı. Oynayacak Rize'de. Peki. Fenerbahçe maçı öncesi.
1: Peki, teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Benim beklemek istediğim farklı bir şey yoksa Rizespor tarafı için. Ağzına sağlık diyeceğim.
0: Neden? Günlerdir yağmurlu günlerde selamlar diyeyim hala yağıyor.
1: Peki. Selamlar, saygılar, sağ olun. Karadeniz'e, Rize'ye selamlar dedik. Kısa kısa oralardaki detayları da alıyoruz tabii. Merak edildiği kadarıyla sizler de 0212 273 10'dan sorularınızı sorun lütfen. Oradan gelen sorularınızı da iletelim, konuşalım, detaylandıralım. Anadolu takımlarına bir gidelim. Ne oluyor, ne bitiyor? Hani böyle bir yakınınızı ararsınız da ya uzun zamandır sesini duymadım dersiniz ya, bazı bağlantılarımız onu çağrıştırıyor. Bazı bağlantılarımızda daha detaya indiğimiz oluyor. Kocaeli tarafında olduğu gibi mesela. Şimdi Mustafa Tekin ile Gaziantep'i ve Diyarbakır'ı, Diyarbakır temsilcisi Ahmet'i konuşacağız. Ayrıca Mustafa Teke, hoş geldin, selamlar.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum Berk Bey.
1: Güneydoğu'ya selamlar diyelim bir diğer tarafta. Gaziantep'le başlayalım. Gaziantep'te mevcut süreç, 6 haftalık süreç taraftarı memnun etti mi? Camia ne diyor ve aynı zamanda hazırlıklar nasıl sürüyor? Milli ara nasıl geçiyor? Söz size.
2: Evet. Gaziantep Futbol Kulübü biliyorsunuz geçtiğimiz yıla oranla bu sezon daha iyi bir başlangıç yaptı. Sezon başında yapılan transferlere baktığımızda tabii ki dudak büken belki çok oldu ama en azından Gaziantep Futbol Kulübü gençleştirilmiş bir kadro oluşturuldu. Genç bir kadro oluşturdu. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz demişti Mehmet Yılmaz, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı. Bütçemize göre, paramıza göre futbolcu transfer ediyoruz. Ama yaptığımız transferlerde Gaziantep Futbol Kulübü'ne böyle transfer olsun diye yapmıyoruz. Katkı sağlayacak isimler alıyoruz demişti. Ve gelen oyunculara baktığımızda, ilk 6 haftaya baktığımızda da şu ana kadar doğru işler yapıldığı bir gerçek ve Gaziantep Futbol Kulübü sezona Rumen Teknik Direktör Radio ile başladı ama ilk 3 hafta sonrasında Gaziantep Futbol Kulübü yine bir teknik direktör değişikliğine gitti. Bu kez takımın başına Orhan Akı getirdi Gaziantep Futbol Kulübü. Orhan Akı ile de çıkılan karşılaşmalardan puanlar alınmadı mı? Alındı ve şu anda Gaziantep Futbol Kulübü'nün 7 puanı var ve iyi bir konumda, rahat bir konumda. En azından taraftarlar ilk 6 haftayı moralli bir şekilde geçirdiler. Milli araya Gaziantep Futbol Kulübü Kocaeli Spor mağlubiyetiyle girdi ama geriye baktığımızda ilk 6 haftada ortaya konulan futbol, performans ve görüntü ilerisi için umut vadeden bir görüntüydü. Yani geçtiğimiz yılda konuştuk, geçtiğimiz sezonla Berk Bey seninle konuştuğumuzda Gaziantep Futbol Kulübü biraz zar zor yoluna ilerliyordu. Fakat bu sezon daha rahat bir konumda, daha
1: hedef
2: iyi bir...
1: Peki bu daha rahat dediğimiz konumda?
2: Vallahi hedef tabii ki her takımın olduğu gibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün hedefi de zirvede olmak. İlk 5 arasında, ilk 10 takım arasında olmak. Ben eğer böyle giderse, böyle bir performans sergilenmeye devam ederse Gaziantep Futbol Kulübü bazı kişilerin tabii hesaplarında düşme potasında olacak diye hesaplar yapılıyor ama ben genç bir kadro kurulmasından çok umutluyum. Genç futbolcuların olmasından, en azından bir maçta 90 dakika boyunca da performanslarını yayabileceklerini inanıyorum. Bundan dolayı da Gaziantep Futbol Kulübü'nün bu sezon hedefi yine her zaman olduğu gibi ilk 10 takım arasında ligi bitirmek. Tabii ki sürpriz olursa, Avrupa kupaları olursa neden olmasın deniliyor. Peki. Ama şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamak da çok doğru değil. Gaziantep Futbol Kulübü iyi başladı, iyi gidiyor. İyi futbolculardan kurulu. Yani iskelet kadro zaten duruyordu. Bunun üzerine de alternatifli bir kadro oluşturuldu.

0: gelen futbolcularda hatta bugün manşetimiz de oydu. Genç bir kadro oluşturuldu. 20 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında, 24 yaşında futbolculardan oluşan bir Gaziantep Futbol Kulübü var.
1: Zor bir maçta da dönülecek. Çorum'da çünkü bir teknik kan değişimi oldu.
0: Değişim oldu.
1: Haliyle orada Uğur Hoca ile yollar ayrıldı. Bir diğer tarafta onunla beraber zor döneceğini de konuşabiliriz Gaziantep'in, ama oraya ekleyeceğin farklı bir detay yoksa Ahmet'in liderliğini
0: vallahi
1: nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şu var, aslında bir Kocaeli Spor maçını izlemişsindir mutlaka, evet. Gaziantep Futbol Kulübü'nün. İlk yarıda belki de 4-5-0 olacak bir karşılaşma oynadı Gaziantep Futbol Kulübü. Fakat ikinci yarıda atamayanla atarlar felsefesi ortaya çıktı. Kocaeli Spor iki pozisyonda Gaziantep Futbol Kulübü'nün ağlarına iki gol göndererek sahadan galip ayrılmayı başardı. Ve ben maçtan sonra şunu dedim başkanla da konuştuğumuzda. Yani oynayan değil atan kazandı. Gerçekten de öyle oldu. Yani Çorum FK karşılaşması da Gaziantep Futbol Kulübü adına aslında çok ciddi bir karşılaşma. Çünkü Çorum FK, Ahmet Spor, Kocaeli Spor, Alanya Spor gibi takımlar da bu şehrin, bu Gaziantep Futbol Kulübü'nün rakiplerinden. Çorum FK'da iyi bir kadro oluşturuldu ve milli aradan sonra da zor bir maç olacak ve keyifli de bir karşılaşma izleriz diye umut ediyorum.
1: Peki Ahmet'in liderliği nasıl değerlendiriyorsun? Bir diğer tarafta Ahmet Spor'un, Diyarbakır temsilcisinin bu başlangıcını nasıl değerlendiriyorsun?
0: Aslında Ahmet Spor sadece Diyarbakır'ın takımı değilmiş gibi gözüküyor. Ben öyle görüyorum şu ana kadar baktığımda. Ahmet Spor Güneydoğu Anadolu bölgesinin, doğunun bir takımı gibi gözüküyor. Çünkü Gaziantep'ten tutun da işte Adana'dan tutun da Hakkari'ye kadar, Van'a kadar, işte Iğdır'a kadar, Şırnak'a kadar taraftarları var. İnanılmaz bir taraftar topluluğu var. Hele hele bu haftaki Beşiktaş karşılaşmasında binlerce taraftar tribünü tıklım tıklım doldurmuştu. Hatta forma satan bir arkadaşım var. Onunla sohbet ederken de en az birkaç tane telefon geldi. Ahmet Spor forması var mı dediler Beşiktaş karşılaşmasından sonra. Yani Gaziantep'te, işte Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de sayabildiğin kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinde o bölgenin takımı, o bölgeyi temsil ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla da büyük de bir destek görüyor. Hiçbir ekonomik sıkıntısı da yok Berk Bey, Ahmet Spor'un. Çünkü çok kaliteli bir kadro oluşturuldular. İnanılmaz para harcandı. İnanılmaz bir bütçe ayrıldı Ahmet Spor'a ve Ahmet Spor da şu ana kadar bunun hakkını verdi. Oynanan futbol, ortaya konulan görüntü, toplanan 13 puan ve Gaziantep Futbol Kulübü nasıl daha önce Konya'dan sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinin, İç Anadolu bölgesinden bu tarafa baktığımızda tek Gaziantep Futbol Kulübü vardı, ama bugün bir Erzurum Spor var, bugün bir Ahmet Spor var. Ama Ahmet Spor'da işler biraz daha farklı. Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesi yıllar sonra Süper Lig'de bir takım izliyorlar. Beşiktaş karşılaşmasını gördük. Binlerce taraftar var. Bu sadece Diyarbakır'dan maça gelenler değil. Bu Güneydoğu Anadolu bölgesinden komple o şehirlerden binlerce taraftar stadyum hakkını etti.
1: Bu başarı devam eder mi demiş. Başarıya dikkat çekmiş. Bu başarı devam eder mi yoksa yalancı bir bahar mı yaşanıyor Ahmet Spor'da demiş.
0: Valla Ahmet Spor'da aslında az önce de söyledim, güçlü bir ekonomi yapısı var. Ekonomi var orada, para var. Güçlü bir para var. Bunun yanı sıra kadrosu çok kötü değil. Çok iyi bir kadroya sahip Ahmet Spor. Yani en azından ilk 5 arasında, ilk 6 arasında, ilk 7 arasında bu takım yer alır diye umut ediyorum. Öyle görüyorum.
1: Peki. Eklemek istediğin hem Diyarbakır tarafı için hem de Gaziantep GFK tarafı için neler söylersin diyeyim.
0: İki takım da birer şehri temsil ediyor. Ben Gaziantep Futbol Kulübü adına daha iyi sonuçlar bekliyorum. Daha iyi sonuçlar alınmasını istiyorum. Çünkü Gaziantep Spor'un yok olmasından sonra, yok edilmesinden sonra biliyorsun bu şehir takımlarına küstü. Gaziantep Futbol Kulübü geçen hafta burada bir Fenerbahçe maçı oynadı. 3000 Fenerbahçe taraftarına bilet satılmıştı. 1800 de Gaziantep Futbol Kulübü için bilet satılmıştı. Yani bu çok gülünç rakamlar. bir Ahmet Spor taraftarına az önce söyledim. Yani Gaziantep'li futbol severlere şuradan şunu seslenmek istiyorum. Bir tane Gaziantep var, bir tane Gaziantep Futbol Kulübü ve Süper Lig'de tek takım var. Bu takıma sahip çıkmaları ve destek olmaları gerekiyor. Çünkü Ahmet Spor yıllar sonra çıktı. Bakın Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüm şehirlerden taraftarı var. Gaziantep Futbol Kulübü de o yılların verdiği emeği heba etmemesi lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: İyi yayınlar diliyorum. Ben.
1: Mustafa Tek'e selamlar, saygılar diyeyim. Bu arada haberlerinizi nereden takip edebilirler? Tek Spor bildiğim, benim bildiğim.
0: Tekspor.net'ten Gaziantep evet. Futbol Kulübü ile Gaziantep takımları ile ilgili tüm haberleri de ayrıntılar da orada bulabilirler.
1: Tamam, peki, teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık. Mustafa Tek'e ile konuştuk. Anadolu'ya gittik. Anadolu'ya gitmeye devam ediyoruz. Anadolu'dayız hala ki Konya'ya döneceğiz. Konya'da Fatih Şeker'le konuşacağız. Anadolu demişken Anadolu'da bugün gazetesi spor müdürü Fatih Şeker bizlerle olacak. Bir diğer tarafta Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği'ni konuşacağız. Ömercan Özmen'le her konuyu konuşabildiğimiz, her futbolun her takımını, her işte teknik taktik açıdan birçok kulübe gidebildiğimiz bağlantılarımız oluyor. Gündemi değerlendirdiğimiz bağlantılarımız oluyor ama işin özünde Ömercan Özmen esasında Radyo Gol frekanslarında ilk bağlantısını Ankara takımları özelinde. Hatta öyle ki Gençler Birliği özelinde değil, Ankara Gücü özelinde yapmıştı Radyo Gol frekansında. Onunla beraber devam etmiştik diğer bağlantılarımıza ve Ömercan'ın sadece orada değil, işte birçok alanda da futbolu iyi takip eden bir meslektaşım olduğunu, böyle onu da radyoda tanıyınca aynı zamanda radyo vesilesiyle de çok mutlu olup birçok konuya girmiştik. Radyoda işte teknik taktik açıdan dakika skorda çok destek atar bize. Onunla da Gençler Birliği'ni konuşacağız. Şaşırmayın çünkü o Ankara'da yaşıyor. Gençler Birliği'ni çok yakından takip ediyor. Tüm takımları da Gençler Birliği vasıtasıyla tanıyor, biliyor, takip ediyor. Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği tarafına döneceğiz. Gençler Birliği'ni yakından takip ediyor, antrenmanları dahil olmak üzere. Fatih Şeker bizlerle. Fatih Şeker, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk Berk. Konya'dan selam ve saygılar.
1: Selamlar. Anadolu takımlarını konuştuğumuz bu bölümde Konya Spor özelinde neler söylersin? Konya Spor'da durum nedir, ne değildir? Merak ederim. Sözü sana bırakırım. 7-8 dakikalık bölümümüz var.
2: Evet Berk, milli ara var hepimizin bildiği gibi. Evet. Konya Spor'da aslında morali girdi. Şöyle ki evinde Trabzonspor galibiyeti, bu gerçekten sıkışılı bir galibiyeti. Geçtiğimiz haftada namalip, ligin tek namalip takımı Kasımpaşa karşısında bir puanla ayrıldı Konya Spor. Aslında maçın daha çok galibiyeti yakın tarafı Konya Spor'du. Pozitif bir futbol vardı. Bu da İlhan Hoca'yı, yönetimi, şehri, camiayı gerçekten umutlandırdı. İlk 4 haftadan sonra sıfır çeken bir Konya Spor'dan sonra son 2 hafta ligin güçlü ekipleri karşısında alınan 4 puan bir anlamda son 3 haftalık milli arada herkesin yüzünü güldürdü. Elbette hepimiz Konyaspor'un iç içe kalacağını bekliyorduk. Bu sezon Konyaspor yaptığı transferlerle beraber ilk 10, belki ilk 6, ilk 7 arasına girmeyi hedefliyor. Biraz daha bonservise para veren, biraz daha isimli oyunculara giden bir transfer operasyonu yaptı Konyaspor yaz transfer döneminde. O yüzden ilk 4 haftadan sonra bu kadar kötü başlangıçtan sonra acaba taşlar yerinden oynar mı, oynamaz mı diye bazı sorular vardı ama hemen üstüne bir Trabzonspor galibiyeti bir anlamda kara bulutları dağıtan, herkesi geleceğe dair umutlandıran bir galibiyet oldu. Devamında da Kasımpaşa karşısında kalan beraberlikle iyi de futbol oynayarak, bunu özellikle söyleyeyim, pozisyon yakalayan rakiplerine çok fazla şans tanımayan bir Konyaspor bir anlamda herkesin moralli olmasını sağladı. Konyaspor ilk 4 haftada 8 gol yerken son 2 haftada hiç gol yemedi. Hem Trabzonspor hem de Kasımpaşa karşısında kalesini gole kapatan bir Konyaspor. Elbette burada bazı kadro tercihlerini de konuşmamız lazım. İlhan Hoca Ryan Mania'yı ilk 11'e monte etti. Adil Demirbağ'la beraber güzel bir ikili olmuş durumda. Geçtiğimiz sezonun devre arasına gelmişti Mania. Ancak sakatlık süreci ile beraber çok fazla şans bulamadı. Sezonun son dönemine birkaç maçta şans bulmuştu ama son dönemde İlhan Palut Banya'ya şans verdi ve bunun da seviyesini topladı. Gerçekten Banya'da bu şansı iyi değerlendirdi ve şu an ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu. Son 2 hafta Konyaspor aynı 11 ile sahaya çıkıyor. Onun da altını çizelim. İlhan Palut ilk 4 haftada bazı arayışlar içindeydi. İlk 11'de farklı rotasyonlar, sistemsel değişiklikler yaptı. Örneğin Yuhan Anzona'yı sol bekle denedi. İşte sağ bekle farklı isimleri denedi. İşte Gonçalves ortadayken onu kanada attı. Bu tarz saha içi dokunuşlarıyla beraber Konyaspor son 2 hafta aynı 11'le

0: sahaya çıktı. Bundan sonraki süreçte de bir kombinin sakatlık ve cezalar dışında çok bozulmayacağını söyleyebilirim. Çıkış yakalayan bir de oyuncu var. Erkon'un altını çizmemiz lazım. Raymond Todd özellikle Trabzonspor maçında attığı gol Trabzonspor'un orta sahasını gerçekten tırnak içinde yıpratan bir oyuncuydu. Dağıttı diyebiliriz. Raymond Todd Macaristan milli takımının da kampında yer alıyor şu an. Konyaspor'un bu oyuncuya bonuslar harici 1 milyon 800 bin euro bir bonservis ödemesi vardı. Bonuslarla beraber 2 milyon euroya çıkacak bir ödemeydi. Raymond Todd Konyaspor'un çok şey beklediği isimlerden biri. Hatta Konya'da yeni Amir Hadza Ahmetoviç olur mu olmaz mı diye de böyle bir esprili bir yaklaşım var. Hatta İlhan Hoca da bu konuda sorumuza cevap vermişti. 22 yaşındayız. Konyaspor'un geleceğe yönelik önemli hamlelerinden olabilir. İlerleyen dönemde çok Süper Lig'de ismini duyabileceğimiz oyunculardan biri olabilir. O da son iki haftada ilk 11'de çıkıyor ve hatta Fenerbahçe maçında da ilk 11'de çıkmıştı ama İlhan Hoca daha sonra onu kesti. Onu da çok fazla anlayamadık. Ama daha sonra tekrar onu 11'e aldı ve orta sahaya gerçekten büyük dinamizm ve enerji katan bir oyuncu. En büyük özelliğinin de enerji olduğunu İlhan Hoca söyledi. Oyuncudan çok memnun olduğunu ve ilerleyen dönemde de faydalanacağını belirtti. Enis Destan'ın bir sakatlığı var. Yırtık var. 8 oyuncu milli takımda. Konyaspor bugün birkaç saat içinde yapacağı antrenmanla beraber milli arada hazırlıklarına başlayacak. 5 günlük bir izin vardı. Çok fazla milli oyuncunun olması elbette taktiksel bazı çalışmaları engelleyecek. Çünkü oyunculardan yoksun, önemli de isimler. Oyuncuların dönüşü beklenecek. Milli takım çok konuşmayacağız ama Konyaspor camiasında Adil Demirbağ konusunda çok büyük bir sevinç var. Onu öncelikle söylemem lazım. Söylemezsem eksik kalmış olur bu konuşma. Adil Demirbağ'ın son 2-3 yıldır gerçekten bir haklı serzenişi vardı. Artık isyan eder durumuna gelmişti. Neredeyse sezon içinde 5-6 röportajda sürekli bu konuda milli takım hocalarına TFF bir serzenişi vardı ama hiç bu işte bunu bozmadan ben bir gün hayal ettiğim formaya kavuşacağım, çabalayacağım. Bu forma, benim hayal ettiğim forma mutlaka bana da nasip olacak diye sürekli bir demeçleri vardı. En son hatta Türkiye Kupası finalinde Antalya'da yine söyledi. Bu olacak dedi. Bir gün olacak ama ne zaman olacağını ben de bilmiyorum dedi. İşte o gün geldi. Adil Demirbağ şu an amiri takım kampında ve Konyaspor'un da çok memnun olduğunu söyleyebiliriz de. Başkan Ömer Atiker bir mesaj yayınladı. Kulüpten üst üste Adil için paylaşımlar yapıldı. Konyaspor'un beklediği geç ama beklediği bir amir takım daveti oldu. O yüzden Konyaspor camiasında da Adil Demirbağ sevinci var. Adil'e de biz de yerel muhabir olarak başarılar dileyelim. 28 yaşında ilk kez amir takım daveti aldı. Çok çabaladı. Gerçekten buna şahidim. Yani antrenmanlarda, maçlarda bir oyuncunun yani bu kadar amir takımı istemesi çok fazla gördüğüm şey değil. Elbette her oyuncunun ay yıldızlı formayı giyme hayali var ama ben bunu Adil Demirbağ'da çok üst seviyede gördüm.
1: Göztepe'de Alparslan vardı. Galatasaray'a da geldi. Sonra evet. Belki tutunamadı ama o da çok konuşulmuş.
0: O da çok istiyor. Doğru.
1: O görüntü de hala aklımda. Sen Adil'den bahsedince o geldi aklıma.
0: Evet hatırlıyorum ben de hani davet aldıktan sonraki o sevinci falan evet şu an gözümün önüne geldi. Muhtemelen Adil'le de o olmuştur belki emin olabilirsin.
1: Abi gerçekten gazeteci olarak onu kovalayabilirsin mesela belki de. Haddime değil bunu önermek sana ama hani sen benden büyük bir meslek büyüğümsün gazetecisin belki ama hani o haberi aldığında neredeydi? Bir görüntü şöyle, var mı?
0: Evet.
1: Bu da önemli şöyle, mesela yani.
0: Şöyle ki ben o gün Kasımpaşa Konyaspor maçı vardı. Belki tesislerde olsaydı bunu çok rahat elde edebilirdik ama İstanbul'da bir oteldeydi. O gün de milli takım kadrosu açıklandı. Ama çok sevindiğini işte böyle bütün herkesle kucaklaştığını biliyoruz. Bir önce de bekliyordular. Şöyle bir durum var. Trabzonspor Konya spor maçını özür diliyorum. Konyaspor Trabzonspor maçını amir takım heyeti de takip etti. Hakan Balta maça geldi ve aldığı notlarda da Adil Demirbağ çok beğendi yazılıydı. Gerçekten de o gün inanılmaz oynadı Adil Demirbağ. Onu açıyor. Diğer Trabzonspor hücum silahlarına karşı müthiş savunma yaptı. Neredeyse Trabzonspor'a 1-2 pozisyon dışında 2 pozisyon

0: şansı vermedi. Artık biz de bu maçtan sonra işte Hakan Baltay'ı da görünce artık bu işin olacağını biz de çok bekliyorduk ki nitekim oldu. Konyaspor milli aradan sonra Başakşehir maçıyla beraber zorlu bir tempoya gidecek. Daha sonra da bir Ahmet Spor deplasmanı olacak. İlk 4 maçın kaybedilmesinden sonra puan olarak da istediği konumda olmayan bir Konyaspor. Her ne kadar 4 puan alsa da biraz daha eksik. Bu yüzden Konyaspor ekstra galibiyetlere ihtiyacı var. O yüzden önümüzdeki süreçte Konyaspor seri galibiyetler almak istiyor Bert. Şu an herkesin camianın yüzü gülüyor. Bir sıkıntı yok. Elbette geçtiğimiz hafta basına, kamuoyuna yansıyan bazı durumlar olmuştu. İşte hesaplara bloke konması, takım otobüsüne haciz gelmesi gibi saha dışı konuları da var. Ama camianın, taraftarın endişelenmesine hiç gerek yok. Onu buradan söyleyelim.
1: Nasıl çözülecek bu konular? Çok önemli konularmış.
0: Evet, şöyle bir durum. Her yönetimde biliyorsun yönetimlerin yaptığı, yöneticilerin yaptığı kasa kolaylığı var. Bunlar işte belli ölçüde kulübe verilip daha sonra bu yöneticiler bu paraları yönetimden çıktıktan sonra alıyor. Yani hemen hemen Süper Lig'deki tüm takımlar bu şekilde bütçelerini döndürüyor. Konyaspor'da da aynı bir durum olmuştu. Eski yöneticilerle yeni yöneticiler biraz resleşme yaşadı. İşte iletişimsizlik yaşadı. Daha sonra bu biraz da gerilim tırmandı. Hatta geçmiş yönetim basın toplantısı yaptı. Ömer Korkmaz yönetimi gazetecilerin karşısına çıktı ve mevcut yönetimi eleştirdi. İşte bizle konuşmuyorlar, bize değer göstermiyorlar. Bir anda gerilim tırmanınca sinirler gerildi. Daha sonra eski yöneticinin alacaklarına dair kulübe bir ihtarname, daha sonra da haciz işlemleri yapıldı. İşte Konyaspor'un hesaplarına bloke kondu. Düne kadar hesaplar blokeliydi. Bugün açıldığını çok bilmiyorum ama düne kadar hesapların blokeli olduğunu söyleyelim. Takım otobüsüne de haciz geldi. Hukuki bir prosedür işliyor şu an için. Ama mevcut yönetimle yaptığımız görüşmelerde bu konuların kesinlikle çözüleceğini, milli arada özellikle çözüleceğini, hatta başkanlar düzeyinde de eski başkan, yeni başkan, şu anki başkan Ömer Atik'e bir araya gelerek bu buzları eritileceğini ve bu konunun gündemden çıkacağı belirtildi Berk.
1: Peki. Ağzına sağlık diyeceğim.
0: Fatih Şeker. Böyle tempolu bir konuşma oldu. Sorun varsa cevaplayabilirim.
1: Ben her şeyi, her bilgiyi aldım Konyaspor özelinde. Özellikle son kısımda önemli dediğim, altını da çizdiğim o kısma değinecektim ki bu haberlere değinecektim, son gelen haberlere ekonomik açıdan. Orada da tabii yani şimdi adını anmak ne kadar doğru bilmiyorum ama soyadından dolayı bir marka değeri taşısa dahi soyadını da anmamız gerekecek. Sayın Atiker orada belki ön plana çıkacak, elini taşın altına koyabilecek gibi düşünmüştüm haberleri okurken.
0: Bu tarz haberleri dinleyicilerimiz merak edebilir.
1: Aktaralım, çok kısa zamanımız var. Ben konuşmayı sana bırakayım.
0: Konyaspor'un borç miktarı da 2 milyar 700 milyon TL olduğu açıklandı. Güncel bir borç ama devam eden bir sanayi sitesi projesi var, hemen toparlayayım. Oradan Konyaspor'un çok ciddi bir gelir beklentisi var ve borcu önemli ölçüde azalacağına dair bir beklenti var. Ondan lansman toplantısı yapıldı. Konyaspor'un tapulu kendi arazisinin üzerinde sanayi sitesi yapılıp bunların satışından borcun önemli miktarda azalacağı belirtildi ve Konya'dan selam ve saygılarımızı iletelim. Herkese hayırlı günler diliyorum.
1: Selamlar benden size. Diğer tarafta Konyaspor özelinde haberlerini nereden takip edebilirler? Fatih Şeker sosyal medya hesaplarını ve aynı zamanda yazılarının olduğu kurumun adını alabilirsek tekrar senden deneyelim.
0: Evet, Anadolu'da Bugün Spor Fatih Şeker olabilir. Diğer yerel meslektaşlarım da gerçekten Konya yerel medyasında güçlüdür. Bizleri tahmin edebilirler. Güncel
1: sosyal medyadan da.
0: Evet, hızlı şekilde dinleyicilerimize, okuyucularımıza, herkese bilgi vermeye çalışıyoruz Berk.
1: Diğer meslektaşlarımız deyince Ufuk Kendirci'ye de selamlar.
0: Evet, aleykümselam. Mutlaka ileteceğim Berk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Selamlar, saygılar abi. Sağ ol, var ol. Fatih Şeker'le konuştuk. Konya Spor tarafında konuşulacak biraz daha fazla detaylar vardı. Oraya Fatih Şeker'le girmiş olduk. Fatih Şeker'le o konulara eğilmiş olduk. Hızlıca Gençler Birliği tarafına döneceğim. Ankara'ya döneceğim. Ömercan Özmen'e gideceğim. Ömercan Özmen bizden biri. Ömercan Özmen Radyo Gol ailesinden biri zaten. Artık Radyo Gol ailesinden biri olduğu için biraz böyle Ömercan Özmen'i de daha yakından tanıyorsunuz. Tüm Anadolu futbolunu konuştuğumuz konuklarımızın yanında. Ayrıca daha yakından tanıdığımız bir isim ama Ankara'da olması sebebiyle Gençler Birliği'ni de çok yakından takip ediyor. Ömercan, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk Berk, selamlar, iyi yayınlar.
1: Böyle 14-15 konuklu 2 saate sığdırılan programlarda rotör oluyor ve bu rotörden dolayı ayrıca özür dileyim senden de. Biraz geç gelmiş olduk yayın saatine göre ama şimdi çok da ben uzatmadan Gençler Birliği özelinde tüm detayları senden dinleyelim isterim. Gençler Birliği'nde son durum ne? Nasıl değerlendiriyorsun? 5-6 dakikalık süremiz var aşağı yukarı. Aşman halinde 10 dakikayı da bulabilir, söz sende.
2: Tabii şöyle, Gençler Birliği sezona iyi başladı diyebiliriz aslında. İlk 3 maç özelinde bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe galibiyeti, Göztepe deplasmanında alınan galibiyet, içeride bir Erzurumspor beraberliği, ama işte orada da pozisyonlar vardı. Oyun biraz düşmeye başlamıştı. Bazı sinyaller sonrasında üst üste gelen 3 mağlubiyet ve burada yenen 11 tane gol toplamda Gençler Birliği adına negatif bir milli ara girişi olmuş oldu bu son 3 maçla beraber. Ve Gençler Birliği'nin belki de en iyi yaptığı şey diye konuştuğumuz uzun zamandır savunma kısmında önemli sıkıntılar var oyun anlamında. Gençler Birliği hücum anlamında da üretmekte zaten problem çeken bir takımdı. Bunu da görmüş olduk ki 3 maçta sadece 1 gol atabildi. O da evinde oynadığı Kasımpaşa maçında öne geçiren golü atmıştı kendisini. Bunun yanı sıra dediğim gibi genel anlamda negatif bir havayla devre arasına girdi Gençler Birliği. Tabii dönüşte içeride, yani Ankara'da Ahmet'le oynayacak. Ahmet SK ile oynayacak. Bu da çok kritik bir karşılaşma. Çünkü oyun gücü, motivasyon gücü son haftalarda aldığı galibiyetlerle zaten yükselen bir Ahmet SK var ve burada Gençler Birliği'nin bir reaksiyon göstermesi gerekecek. Bunu ne kadar başarabilecek, bunu hep beraber göreceğiz. Genel anlamıyla Gençler Birliği'nin bu zamana, bugüne kadar ki oynadığı 6 maçı değerlendirecek olursak tabii ki toplamda bir 7 puan var. Bu 7 puan daha fazlası olabilir miydi? Kesinlikle, ama çok kötü mü diye soracak olursan, sezon başı düşüncelerim, şimdiki aslında biraz daha sezon başındaki düşüncelerimize paralel takımın durumu, çok da kötü söyleyemeyiz ama küme düşmemek adına mücadele eden bir takım olduğunu Gençler Birliği'ni hatırlatalım. Toplamda yanılmıyorsam 11 tane transfer geldi Gençler Birliği'ne. Biraz kalitenin ya da seçeneklerin yükseldiği bir takım haline geliyor oyuncu bazında. Ama maalesef şu andaki performans oldukça Gençler Birliği adına düşük diyebiliriz. Tabii bunlar devam ederken futbol ara verdiği için camianın içerisinde farklı tartışmalar, taraftarlar arasında, yöneticiler arasında bazı gerilimler, sosyal medyaya yansıyan bazı durumlarda gerçekleşiyor. Bunlar tabii ki negatif olarak Gençler Birliği'ne etki etmeye devam ediyor diye söyleyebiliriz belki.
1: Evet, söz sende, evet. Tekrardan. Böldük.
2: Yok estağfurullah, tabii Ergin Keleş'ten de bahsedebiliriz.
1: Onu sormuşlar çünkü onun yerine yeni bir yardımcı hoca geldi mi diyorlar.
2: Henüz öyle bir bilgi ulaşmadı ama tabii ki teknik direktör Metin Diyadi'nin teknik kadroda Ergin Keleş'in boşluğunu doldurabilecek bir isme ihtiyacı var mı? Bence kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hoca da sezon başında, sezonun ilk haftalarında, hazırlık dönemlerinde şundan bahsettiğini biliyorum. Yani benim çalıştığım en iyi ekiplerden bir tanesi, çok iyi bir ekipte çalışıyorum diye bahsettiğini biliyorum. Tabii ki Ergin Keleş'in ayrılması orada bir gücün biraz düşmesine neden oldu ekip anlamında. Oraya bir ekleme bence de gerekiyor ama henüz somut bir şey açıkçası ben kendi adıma bir haber almadım, bir duyum almadım. Ama gerekiyor mu diye soracak olursan gerekiyor. Zaten Ergin Keleş de bence futbolla bakışı, futbolun üzerine düşmesi ve üzerine düşünmesi anlamında değerli bir isim. İlerleyen yıllarda birinci antrenörlük de yapacağını düşündüğüm bir isim. O yüzden Gençler Birliği orada da biraz kan kaybetmiş oldu diye düşünüyorum, açık konuşmak gerekirse. Dediğim gibi, yani aslında ilk 3 hafta Gençler Birliği'nin sorunlarını pek konuşmadığımız uzun zamandır, son yıllardır ilk defa o 3 hafta pek sorunlardan bahsetmemiştik. Arka planda sorunların zaten devam ettiğini biliyorduk ama orada konuşmamıştık. Yeniden Gençler Birliği adına negatif bir sürece girdi. Bunun tersine çevirmeye çalışacak Gençler Birliği, ama şunu da açıkça söyleyeyim, ben her zaman bunu söylüyorum. Oyuncu grubu, geçtiğimiz sezon da çok bahsetmiştik. Bence yalnız bırakılmamalı, ki çok fazla yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Bu maddi açıdan da, mental açıdan da bu fikrim. Metin Diyadi'nin başarısının arkasındaki veya iyi olduğu dönemlerin arkasındaki en büyük nedenlerden biri oyuncu grubuyla iletişimin iyi olması. Ama yönetimle oyuncu grubu arasındaki iletişim çok uzun zamandır kötü. Bunu net olarak söyleyebilirim. Burada dinleyen Gençler Birliği taraftarları da vardır. Yani işte takımdan Zuzey'in son günlerde ayrılması ki şampiyon olunan, birincilikte şampiyon olan sezondan bu yana orada kurgudaydı ve Gutas'la beraber o defansif aksiyonun içerisindeydi. Onun gitmesi, evet, oyun gücü olarak çok fazla belki etkilemeyecektir.